sistemi aslında hakemlere demiş. Yani bundan bahsediyorum. Benim şeyle alakalı bir derdim yok. Dediğim gibi yanlışsa yanlıştır. Hakemlere bir sistem olması da normal. Hani ortalama bu olmamalı ya. Hani şu an iyi bir hakem söyleyin desem 3 tane hakem saymakta çok zorlanırız. FIFA kokartlı bir hakemimiz yoktu ya şeyde. Dünya Kupası'nda hakemimiz yer almadı. Yani ne diyeyim ki? Geçen sene Barış Alper'i Beşiktaşlı futbolcular tokatlarken var neredeyse dün akşam da oradaydı muhtemelen. Yani böyle bir yaklaşım içerisinde olduğumuz sürece hakemlerin ya şimdi yarın bir gün olmasını temenni etmiyorum bunun yanlış anlaşılmasın. Galatasaray bir hakemle alakalı problem yaşadığında da şimdi Beşiktaşlar böyle bir yaklaşım içerisinde olursa ayıkla pirincin taşında. Ya biz bu içinde bulunduğumuz sorunlardan neden çıkamıyoruz biliyor musunuz? Ya bir bataklığın dibindeyiz ama orada birbirimizle boğuşmaya çalışıyoruz. Hiç kimse yukarı çıkmaya çalışmıyor. Çıkamayız öyle olursa da siz bilirsiniz yani. Ben futbolu da seviyorum, basketbolu da seviyorum, sporu seviyorum ama hani çok bir fanatize durumum yok o yüzden maç bittiği gibi benim için bitiyor. Burada işim olduğu için konuşuyorum. Ben çok içselleştirmiyorum. Geri dönüp ama bu kadar hani 2 sene önceki pozisyonlar üzerinden iyi oldu, beter olsunlar tarzı bir yaklaşım içerisindeyseniz anladığım kadarıyla benden daha çok içselleştiriyorsunuz durumu öyle tahmin ediyorum. Bunun neticesinde de bu hakem hataları olduğu müddetçe siz benden daha çok üzüleceksinizdir diye düşünüyorum. O yüzden bana fark etmez yani. Burada ben çıkar işimi yaparım. Buradan çıktıktan sonra gündelik hayatıma dönerim. Ama hakem konusunda bu kadar hepimiz mutsuzken hala birbirimize saldırıyor olmamız, bir şey çözümlemek için tek yumruk olmaktansa, yani bir durumu çözmek açısından birlik olmaktansa hala birbirimize saldırıyorsak bence müstahak içinde bulunduğumuz durum. Devam edelim, devam edelim. Bir sürü mesajımız var ama çok uzun mesajlar var. İzmir'den selamlar. Burada taraftarlar karşılaştırma yapıyor ama buna gerek yok. Alanya aleyhine de yanlış kararlar verdi. Evet, hakem o kadar kötü ki tek bir kararına baksanız bile bilerek taraf tuttu diyebilirsin ama maçın tamamında her iki taraf aleyhinde de acayip kararlar verdi. Hakem gerçekten kötüydü. Kimsenin maçını yönetmesi işte bu. Bahsetmeye çalıştım. Mesela güzel bir şey. İstanbul'dan Cüneyt ben. Galatasaray taraftarıyım. Hakemlerimiz kötü oldukları sürece bu pozisyonları hep tartışacağız. Galatasaray olmuş, Beşiktaş olmuş, Fenerbahçe olmuş, Trabzon olmuş hiç fark etmez ve tartışmanın sonunda bitmeyecek. Hakemler ne zaman düzeldi o zaman tartışma bitecek. İyi yayınlar demiş. Yani. Ha bak mesela çok güzel bir mesaj daha. Selamlar Burak kardeşim. Benim anladığım kadarıyla kimse kuralların işlenmesini istemiyor. Herkes bize yanlış yapıldı, onlara da yanlış yapılsın istiyor. Gerçek kuralı kimse önemsemiyor. Benim canım yandı, onların da canı yansın gözüyle bakılıyor. Yalandan adalet aranıyor ondan sonra diyor. Yani işte bu durum bu. Bakalım. İyi yayınlar. Yardımcı hakemin ayağının dibinde Alanya oyuncusu topu taca atıyor. Yardımcı Alanya yönüne bakarak bayrağı kaldırıyor. Hakemlere bir şekilde bu maça puan kaybı yaz demişler herhalde. Bizim kitle de sorun rotasyonda sanıyor. Aynen Taylan yerine Muriyi oynasa kesin 3 puanla çıkarırlardı bizi Bayrampaşa'dan Ramazan Bey demiş. Buna girmiyorum. Bu bir komplo teorisi. Doğrudur değildir de değilim. Öyle şeyleri desteklemiyorum. İroni var galiba. Merhaba, yabancı futbolcu sayımız 6 olmalı. 25 yaş altı 15 olmalı. Metin Bey İstanbul'dan. Bu herhalde ironik. Çözemediğimiz bir problem. Bakalım. Merhaba, iyi yayınlar arkadaşım. İstanbul'dan Burak ben. Dün maçın hakemlerinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Art niyetli olduklarını düşünüyorum. Diğer ligleri takip ediyorum. VAR devreye girdiği zaman ekranın bir köşesinde VAR odasındaki görüntüyü ve konuşmaları veriyorlar. Bizde neden her şey şeffaf değil? Sonra hakemlerin kötü değil art niyetli olduklarını ve talimat aldıklarını düşünüyoruz. Bunlara mahal verilmemeli diye düşünüyorum. Bu hafta izlediğim maçları size söyleyeyim. Atletico Madrid-Villarreal maçını izledim. Brentford-Tottenham maçını izledim. Arsenal-Coventry maçını izledim. Real Madrid-Espanyol maçını izledim. Inter-Monza maçını izledim. 5 tane maç izlemiş. Bu kadar radikal hakemlerle alakalı bir şey görmedim. Şey değil, bir maçtan örnek vermiyorum. Bu hafta 5 tane maç izledim Süper Lig haricinde. Bu bir hakemlerle alakalı radikal bir şey görmedim. Yanlışlar vardır, hatalar vardır ama yani

Ne diyelim? devam edelim. Burada naçizane bir dinleyici eleştirisi gelmiş Ali Bey'den. Teşekkür ederim. Bu ya yapıcı bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Mesajınızı aldım. Bursa'dan bir dinleyicimiz yazmış. Galatasaray basketbol takımına kısa rotasyona gelecek ekleme ile alakalı bir duyum var mı diye. Bir sürü isim duyuyorum ama bunu 6. adamda konuşuruz. O zaman şu an için hakem konusunu kapatıyorum. Yani üzerine iyice konuştuk. 3 aşağı 5 yukarı aynı minvalde de mesajlar geliyor. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bundan sonra farklı şeyler üzerinden. Trabzonspor Başakşehir maçıyla başlayalım. Sonrasında Fatih Tekke'nin bir serzenişi vardı. Önemli olduğunu düşünüyorum. Ona değinelim. Ondan sonra ikinci yarıda da yine soru cevap şeklinde ilerleriz. Öncelikle maçtan önce Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho. Havaalanına indi. Havaalanında bir demeci de vardı. Son olarak geçtiğimiz 2-3 yıldır Al-Ittihad forması giyiyordu. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde. Daha önce Monaco'nun Fransa Ligi'nde şampiyon olduğu kadroda akabinde uzun yıllar Liverpool'da forma giymiş bir oyuncuydu. Önemli bir 6 numara. Brezilya milli takımında da yine uzun dönem forma giymiş bir oyuncu. Henüz 32 yaşında. Maç temposu, maç kondisyonu ne durumda bilmiyorum ama yani Ferencvaros maçındaki orta saha tandemine bakınca bir orta saha takviyesi Trabzonspor için ihtiyaçtı. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu noktada tecrübeli bir ekleme geldi. Bir tek şeye üzüldüm. Bunu doğru ya da yanlış demiyorum bu arada. Bu bir eleştiri ya da yorum değil. Sadece naçizane üzüldüğüm bir durum. Trabzonspor senelerdir genç oyuncular satıp önemli kazançlar elde ediyor. İşte bu sene Ulay'ın satışı vardı ve bir sürü isim satıldı. Vahibu konuşuluyordu vesaire. Önemli genç oyuncular kazanılıyordu. Şimdi Ulay gibi bir oyuncuyu 30 milyona satmışken o 30 milyonu 32 yaşındaki Fabinho'nun kontratına bağlamak biraz Trabzonspor'u içinde bulunduğu, girmeye çalıştığı güzel yoldan Türk futbolunun acı gerçeklerine döndürüyormuş izlenimini yarattı. Ben de buna üzüldüm. Ve faydalı bir oyuncu olabilir bu arada. Fabinho kondisyon form durumu ise çok özel bir oyuncu. Yani Fabinho ile alakalı diyecek olumsuz hiçbir şey yok. Liverpool zamanında da çok beğenirdim. Ama dediğim gibi ben Trabzonspor'un genç oyuncularla, Vaibu'yla, işte Wagner Pina'yla, Felipe Augusto'yla, Ulay ile yaptıkları, geçen sene kupa aldılar. Son 3-4 haftaya kadar şampiyonluk yarışının içerisindelerdi. Önemli paralar da kazandılar. Şimdi biraz daha işte Malinowski gibi, Salah gibi, Fabinho gibi belli bir yaşın üzerinde oyunculara yönelmeleri biraz onların hiç gittiği güzel yoldan biraz saptılar gibi geliyor ama biraz da şampiyon olmak için belki ya da taraftarı heyecanlandırmak için bu gereklidir. Dediğim gibi bunun bir pozitif argümanları da vardır. O yüzden bir şey demiyorum ama dediğim gibi ben kendi adıma biraz üzüldüğümü söyleyebilirim. Ben çok takdir ediyordum Trabzonspor'un. Fatih Tekke'yi de bu arada hani hem teknik direktör hem kişilik olarak çok takdir eden, bir hayranlık duyan birisi olarak söylüyorum. Bakalım yani ne yönde ilerleyecek Trabzonspor'un sezonu. İlk hafta Kasımpaşa ile bir berabere kalmıştı Trabzonspor. Dün evlerinde Akyazı Stadyumunda Akyazı diyorum düzeltiyorum. Papara Park'ta Başakşehir ile karşı karşıya geldiler. İlk hafta Kasımpaşa ile berabere kalmıştı Trabzonspor. Dün ilk galibiyetlerini aldılar normal sezonda. Hem de maça Muhammed Salah imzası. Muhammed Salah imzasını attı. Bu da Trabzonspor için güzel bir şey. Yani büyük bir transfer, beklentiler çok büyük. O yüzden Muhammed Salah'ın böyle bir performans göstermesi taraftar açısından da heyecan verici olsa gerek. Dün Trabzonspor Salah'ın iki golüyle Başakşehir karşılaşmasında sahadan galip ayrıldı. 8 ve 48. dakikada Muhammed Salah'tan iki gol geldi. Başakşehir'in tek golü Eldor Şamiroğlu'dan geldi. Orta saha tandemi çok tartışıldı Ferencvaros maçında Trabzonspor'un ki bence de problematik bir orta sahaydı. Hani Umut Nayır'ın 10 oynatılmaya çalışıldığı falan bir orta saha vardı. Ama dün Melih Kabasakal, Malinowski, Muçili, Arallı Salahlı, Onaçlı çok ideal bir 11 vardı aslında Trabzonspor'da. Onu gördük. Sindi Lopez, Cabral, Mustafa Eski Ellaç, Vahibu Saviç, Onana. Yani gerçekten çok ideal bir
11'le Trabzonspor önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe maçında iyi gözükmeyen Trabzonspor'un dün futbolunu beğendim. 2.27 gol beklentisi vardı. Başakşehir de iyi bir futbol oynadı. Yani güzel bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Burada Trabzonspor bence zor bir karşılaşmadan galibiyet alarak bu sezon başındaki işte Kasımpaşa ve Ferencvaros maçlarının ardından o moral rampasını buldu ve bence çıkışını yaptı. Dediğim gibi Trabzonspor açısından önemli bir galibiyet oldu bu. Maç sonunda Fatih Tekke'nin bazı açıklamaları vardı. Bunlardan dikkatimi çeken bir kısmı sizlerle paylaşmak isterim. Yıldız transferleriyle alakalı ki biliyorsunuz işte Salah geldi, şimdi Fabinho geldi, Darwin Núñez konuşuluyordu, son anda yattı transfer gibi önemli isimlerle Trabzonspor yaz boyu ilgilendi. Bugün yine yıldız gelecek bize büyük ihtimalle, öyle görünüyor değil mi? 2-3 bayağı bir yıldızımız var. Bunu alırken bu aslında bir risk. Hoca için hiç iyi bir şey değil. Tamamen kovulmalık bir kadro. Başkana da bunu söyledim. Doğrusu bu, ben size gerçekleri konuşuyorum şimdi. Ama iyi tarafı ne? Bu süreçte her an Salah ile konuşuyorum. Diyorum ki bak sana bunu şundan anlatıyorum. Benim olmadığım yerde sen onu bu çocuklara anlatabilirsin diye diyor. Yani şundan bahsediyor. Saha içinde bir tecrübe, oyun aklı olması avantaj. Ama bu kadar büyük egolarla çalışmak, bu kadar yıldız oyuncuyla çalışmak da kolay değil. Demeye çalışmış Fatih Hoca. Ya geçen sezonki kadro yapısından, prensiplerinden farklı bir Trabzonspor var tabii ve hani bir teknik direktör açısından da riskli bir kadro. Yani bu kadar büyük egosu olan, ego dediğim bu arada şey değil, hani illa ego deyince kötüye yormayın. Özgüven anlamında söylüyorum. Başardıkları bir kariyeri olan oyuncular, belli düzeye gelmiş oyuncular da yönetmesi tabii ki çok kolay değil. Hani teknik direktör olarak da çok kolay değil. Hani atıyorum Guardiola, Klopp gibi isimler belli reputasyona sahip oldukları için bu oyunculara karşı biraz daha talepkar olabiliyor ama her teknik direktöre karşı oyuncuların yaklaşımı aynı olmayabiliyor ya da ne bileyim işte Süper Lig'e geldiği için de biraz kendi yukarıda görme durumu olabilir. Riskli bir kadro olduğu konusunda Fatih Hoca çok işte açık sözlükle bir açıklama yapmış ki az önce de benim bahsetmeye çalıştığım buydu. Hani karakter olarak da çok hayranlık duyduğum, imrendiğim biri dediğim Fatih Hoca'dan kastettiğim buydu. Açık açık konuşuyor. Lafı dolandırmıyor. Kapalı kapılar ardında kimse de endişe yaratmıyor. Açıkça durumu tahlil ediyor ve çıkıp gerçekten çat çat çat söylüyor. Bu bence çok doğru bir tutum. Mesela eskiden Şenol Güneş de böyleydi. Herhalde o bölgenin insanında böyle bir şeffaflık var. Devam edeyim açıklamalarıyla. Ben de bir ara küçük bir yıldızdım ama sen çok daha büyük bir yıldızsın dedim Salah'a. Bu arada Fatih Tekke bence Türk futbol tarihini yetiştirdiği en büyük golcülerden biridir. Yani bir golcünün sahip olması gereken her şeye sahipti Fatih Hoca, onu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Zenit dönemi, Trabzonspor dönemi, yani eğer işte Türk futbolu şimdi Arda Güler'de olduğu gibi ya da gurbetçi oyuncularda olduğu gibi biraz daha Avrupa'nın büyüklüklerine ihracat yapıyor dönemde olsaydı eğer Fatih Hoca zamanında, Fatih Hoca çok büyük takımlarda oynardı bence. Yani benim en sevdiğim, izlemekten de keyif aldığım, geri dönüp baktığımda hayranlık duyduğum 3 golcüdür. Nihat Kahveci, tam golcü denebilir mi, kanat mı denir onu size bırakıyorum. Nihat Kahveci, Fatih Tekke ve Burak Yılmaz yine yakın geçmişten. Çok büyük oyuncu, bence hani burada biraz daha tevazu gösteriyor. Devam edeyim. Ama bunun iyi tarafı ne? Mesela bu devam ediyorum, tamam okey. Salah'ın arkadaşlarına bir şey söylemesi, şu topu şöyle yapacaksın, senin için daha iyi olur demesi, küçük bir detayı anlatması, belki oradaki 4 oyuncuya birden bir şey katıyor. Dolayısıyla kalemizde tecrübemiz var, arka blokta var, orta sahada var, belki daha da iyi olacak, ön blokta da var demiş. Burada Savic'den, Onana'dan, Fabinho'dan artık Salah'tan bahsetmiş. Yani Trabzonspor'un iyi yola gireceğini düşünüyorum ama zapt etmesi kolay bir kadro değil. Onu rahat rahat söyleyebiliriz bakalım. Ama dediğim gibi ben Fatih Tekke'nin ve Trabzonspor'un başarılı olmasını istiyorum. Neden diye sorarsanız yani orada iyi bir eşleşme var. Fatih Tekke nasıl Okan Buruk Galatasaray kültürünü yansıtıyor? Oranın eski futbolcusu, o kulübün DNA'sını biliyor. Fatih Tekke de öyle, üstüne üstlük bir Trabzonlu zaten kendisi. O yörenin futbolla olan ilişkisinin en büyük temsilcilerinden biri bence Fatih Tekke. Çok yakıştırıyorum. Trabzonspor'un başına geçmesi gerektiğini daha önce Abdullah Hoca ayrıldıktan sonra, Şenol Hoca gelmeden de söylemiştim. Bence çok özel bir figür. Trabzonspor taraftarını da çok sevdiğini düşünüyorum. Bazen işte şeyde olduğu gibi, Ferencvaros maçında olduğu gibi kararlarıyla, tercihleriyle eleştiriliyor ama çok pozitif ve Türk futbolu için önemli bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ümit ediyorum başarılı olur. Dün Trabzonspor'da 3 puanla tanıştı.
Başakşehir için şunu söylemek isterim. Bildiğiniz gibi Inter Turku

eğlenip aslında bayağı bir eleştiri almıştı Başakşehir UEFA Konferans Ligi elemelerinde. Bence Başakşehir ilk iki hafta itibariyle iyi futbol oynuyor. Dün de oynadıkları futbolu beğendiğimi söyleyebilirim. Başakşehir'i de tebrik etmek isterim. Yani bir hayal kırıklığı yaratarak sezona giriş yapmışlardı ama şu anki görüntüleri bence gayet pozitif. Burada Nuri Hoca'yı da kutlamak lazım. Diyelim, Fabinho transferinden bahsetmiştik. İkinci yarısında programın yaklaşık 4 dakikamız var. Biraz transfer gündeminden bahsedelim. Yine Fenerbahçe-Lyon maçından da bahsedelim. Bunun içinde şöyle bir şey yapalım. Şu an 50 tane transfer haberi var. Yani Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Trabzonspor'a, işte Anadolu takımlarına bir sürü oyuncu yazılıyor. Gerçekliği olan olmayan. Şöyle gidelim, hangi bölgelere transfer yapılabilir ya da transfer gündemindeki hangi oyuncularla ilgili laflamamızı istiyorsanız, üzerine biraz değerlendirmek istiyorsanız WhatsApp hattına yazın. O transfer iddiasını değerlendirelim. Olabilitesi nedir? Son sezonu nasıl geçti? Geldiğinde ne kadar fark yaratabilir gibi detayları konuşalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına transfer gündemine ilişkin sorularınızı bekliyoruz. Ya burada programın ikinci yarısında özellikle sizlerden gelen transferle alakalı mesajları da değerlendireceğiz. Okumadığımız birkaç mesaj var, onlara bir bakmak isterim. Selamlar Burak Bey, Sami ben. Bir çukurun içinde debelenip duruyoruz. Kendi takımımızın haksız bir gol penaltı olduğunda bunu eleştirdiğimizde kendi taraftarımızdan bile hakaret yiyebiliyoruz. Bir pozisyonu tartışmıyoruz artık demiş. Yani. Bakalım. Uzun bir mesaj bu. Bakalım, dün su molası verilmemesini Spor Sergi Hüseyin Bey eleştirmiş. Bakıyorum mesajlarımıza. Çok uzun mesajlar var, sakıncalı mesajlar da var. O yüzden biraz dikkatli olmaya çalışıyorum. Merhaba, İstanbul'dan Dinçer. Fenerbahçe, İsmail, Kante, Genduzi orta sahası, Greenwood, Nene, Lukaku ileri attığıyla Lyon maçına başlamalı. İyi yayınlar demiş. Güzel. Bence Lukaku tam hazır değil. Onu son Konya maçındaki fizik durumundan da gördüm. Arzulu iştahlı bu arada. Bunda bir sıkıntı yok ama fizik olarak 90 dakikayı ya da ilk 60 dakikayı çıkarabilir mi bilmiyorum. Lyon atletik bir takım orada. Fenerbahçe'nin biraz daha tempoya eşlik etmesi gerekebilir zaman zaman. Vedat Muriç de başlayıp yine maçın gidişatına göre Lukaku'yu değerlendirirdim. Nene Greenwood ikilisine katılıyorum. Kerem'in yokluğunda Nene ikinci yarıda sol kanatta fena gözükmedi bence Konya maçındaki çift ayaklı bir oyuncu. Nene'nin de artık süre bulması gerekiyor. Yani bir önceki turda Sturm Graz maçında sağ kanatta sakattı herhalde Nene ama İrfan Can Kahveci başladı Nene yerine. Bilmiyorum, oyuncunun durumuna göre tekrardan değerlendirilebilir bu durum ama Nene'nin oynaması gerekiyor. Geçen seneyi fena da geçirmemişti. Genduzi, İsmail, Kante burada Asensio'dan çıkmak bence çok mantıklı olmaz. Lyon maçında tempo yükselirse Fenerbahçe'ye yaramaz. Fenerbahçe'nin bu sertliğe ve tempoya ayak uydurması gerektiği gibi tempoyu da ayarlayabiliyor olması lazım. Burada Genduzi, Kante, İsmail orta sahası bu tempoya ayak uydurabilecek bir oyuncu grubu ama tempoyu kontrol edebilecek oyuncu grubu değil. Bu bir cihaz vardır. Ya, gitar öğrenirken falan da ya da enstrüman öğrenirken de kullanılır. Metronom cihazı. Tık tık tık bir cihaz vardır. Sağa sola giden zil gibi bir şey, bilirsiniz birçoğunuz. Onun ayarı vardır mesela gitarda da, metronomla mesela parmak hızını ölçersin. 120 metronom vardır, 180 vardır, 200 vardır. İşte o metronom cihazı Asensio. Gerektiği yerde nabzı 80'e de düşürebilir, gerektiği yerde 120'ye de çıkarabilir. Fenerbahçe'nin ileride oyun aklı olacak, oyundaki tempoyu ayarlayacak oyuncu bence Asensio. O yüzden Asensio'dan çıkmazdım. Genduzi, Kante, Asensio üçlüsü. Okey bence. En uçta Vedat. Solda Greenwood, sağda Nene bence gayet güzel bir 11 olur. En azından hücum hattı anlamında. Savunma zaten artık biraz daha belli gibi Fenerbahçe tarafında. Arce, Ake, Skriniar, Semedo, kalede Ederson gibi olacak sanki Lyon maçında. Burada Talişka kararını bekliyorum tabii İsmail Hoca'nın. Onu da görmek lazım. Bakalım. Asensio sakatlandı. Dün haberi gördüm. 7-10 gün boyunca yok. Olmayacağı söyleniyor. Ciddi bir sakatlık değil. Acaba maça yetişebilir mi diye düşünüyorum. Yani Lyon maçı öncesi iyi bir haber değil dediğim gibi ama 7-10 gün anladığım kadarıyla ufak bir sakatlık. Hani orada oynayabilir durumda olur mu Lyon maçında, ona bir bakmak lazım. Çünkü mesela Lukaku'nun imza töreninde de

0: Oğuz Çetin 4-6 hafta arası bir geri dönüş rehabilitasyon süreci var demişti Lukaku için. Lukaku ben hazırım deyip oynadı mesela sonraki maçta. Evet, Asensio'nun sakatlığı ile ilgili mesajlar geliyor. Haberi biliyorum, 7-10 gün olmayacağı söyleniyor. Dediğim gibi bu hani maç gününe kadar bir şekilde toparlanıp idare edilebilecek bir şey mi maçta? Onu merak ediyorum. İyice araştırmak lazım. Bir aramız var mı? Onu kontrol ediyorum şu an. WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım. Dediğim gibi programın ikinci yarısında transfer gündemi ve Fenerbahçe Olimpik Lyon eşleşmesiyle alakalı mesajlarınızı bekliyoruz. 0538 052 1487 tekrar ediyorum. 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim. Ardından tekrardan görüşmek üzere.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mikrofon sesi çok açık, bir saniye sesim taştı. Okey. Programın yeni intro müziği de çok güzelmiş bu arada. Adeta bir reality show'a girer gibi hissettim. Birazdan hani ünlü camiasından konuklar gelip de özel hayatıyla ilgili sorular soracakmış hissiyatı yarattı bende ama yaklaşık bir iki saniye sonra kendime geldim ve Türk futbolunun acı gerçekleriyle yüzleşmemiz gerektiğini hatırladım. Neyse, devam edelim. Artık biraz neşelenelim. İlk programın ilk yarısında biraz hararetli, makus konular konuştuk. En azından Türk futbolu adına. Devam edelim. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Buyurunuz, biraz sohbet edelim. Transfer konuşalım. Fenerbahçe Lyon maçı var, Trabzonspor Ferencvaros maçı var, Beşiktaş Jalgiris Kauno maçı var. Bunlarla alakalı sorularınız varsa biraz sohbet edelim. Artık Süper Lig'de geride kalan haftayı kafaca da bitirelim. Yeter gerçekten. Hafta sonunda biraz konuşma fırsatımız oldu. Yorulduk. Biraz daha transfer gündemine giriş yapalım. Önder Özen'in hocaya Alanya Spor gibi zor deplasmanları kazanmamız lazım. Yani buralarda pek rotasyona gidilmez. Bunları anlatması lazım. Bunları kazanamazsak zaten şampiyon olmamız çok zor. Yani Taylan Bulut ve düzeltiyorum Murillo ve Olaitan'la hoca bir rotasyona gitti. Keşke Kaunas maçında gitseydi rotasyon. Hani ilk skor itibariyle daha rahat bir maç olabilirdi. Burak Bey merhaba, böyle samimiyetsiz yöneticilere bu hakemler çok bile. Geçen hafta bir yönetici çıkıp konuşuyordu, bu hafta susuyor çünkü kendisiyle yine hatalar yapıldı demiş Mustafa Yiğit Bey Kayseri'den. Devam edelim. Ben bu arada yöneticilerde de senelerdir şey eleştiririm bu arada, hani şahıs ya da kulüp bazı söylemiyorum. Taraftarlar, hani yöneticilerin ciddi bir algı yönetim gücü var takdir edersiniz ki, bir sürü taraftarlar yöneticilerin söylediklerine çok fazla önem gösteriyorlar. Onların düşüncelerini çok etkiliyor. Böyle düşmancıl ve kaotik bir ortamı yaratanlar da bence yöneticiler. Bunu senelerdir de söylüyorum. Hani bugüne özel söylediğim bir şey değil ya da şahıs bazı söylediğim bir şey değil. Türk futbolunun bu kadar kaotik bir hal içerisinde olmasında hakemler, federasyon kadar yöneticilerin de maalesef payı olduğunu düşünüyorum. İyi yayınlar abi. İzmir Karşıyaka'dan Turan ben. Bu sezon hakemlerin gözü şıkrın yerde olmalı. Bence top oynamayı bırakmış. Sanki dövüşüyor. Sürekli itme çekme. Rakibin üstüne yürüme. Böyle devam ederse takıma zarar verecek demiş. Bütün Radyo Spor ekibine de iyi çalışmalar dilemiş. Ha, böyle kurt oyuncular. Skriniar gibi. Davinson gibi. Kurt diyorum. Bunlar hani çok tecrübeye ve tecrübeden bağımsız ciddi de oyun zekasına sahip oyuncular olduğu için kurt diyorum. Rakibini sahada mental olarak bitirebilir. Yani işte hakemin görmediği pozisyonlarda ya da nizami bir şekilde çok hani kart sınırına takılmayacak şekilde rakibi fiziksel olarak yıpratma, çekme, itme, trash talk basketbolda dediğimiz gibi konuşma, fısıldama gibi rakibi mental olarak sarsacak şeyleri böyle büyük oyuncular yapar. Büyük derken hani deneyim ve zeka olarak söylüyorum, böyle oyuncular yapar. Skriniar'ınki biraz daha göze batmaya başlamış. Bu ilk Skriniar mesajı değil çünkü ama bunlar maç içinde küçük küçük olur. Hani spor yapan biri de daha önce, takım sporları yapan biri de biliyordur. Hani basketbol oynarken de mesela ben hep çok kabiliyetli bir insan olmadığım için herkesin bir hayatta amacı olması lazım. Bir şeye, bir amaca hizmet ediyor olman lazım. Ben kendi eşleştiğim oyunculara işte kulağına fısıldarsın, itersin ya da ne bileyim işte sırtı dönük aldığında dizinle ittirirsin. Formasından çekersin, dirsek atarsın, bir şey yaparsın. Böyle küçük şeyler oluyor. Yani televizyonda olunca daha çok tekrarında göze batıyor ama bunlar sporun tabiatında olan şeyler. İzmir'den Ayhan Bey yazmış. Bu arada selamlar, sevgiler kendisine de, Ayhan Sevim. İyi yayınlar sevgili Burak Alaca. Gerçekten bu mesajı atmak istemiyordum ama ya transfer mi konuşalım, futbol mu konuşalım dün akşamdan sonra? Yani ilk yarım saat çok fazla hakem konusunda konuştuk. Dediğim gibi hani maç özelinde değil, genel hakemlerle alakalı bir konuştuk. Orada da çok mutabakat sağlayamadık genel dinleyicilerimiz. Hani farklı görüşte olanlar da var. Saygı duyuyorum. Biraz şey tavrı beni üzdü. Bunu sadece futbol olarak almayalım. Hayatta da toplum olarak belli şeyleri aşamıyor olmamızın sebebi şu. Bugün bir birey olarak, ben Burak Alaca olarak müşkül durumda bırakıldığımda biri tarafından ya da bir kurum tarafından ve dert yanmaya başladığımda etrafa ya da bu konudan şikayet etmeye başladığımda karşıma çıkan insanlar bana şunu diyorsa ki bir problem olur bence. Benim de başıma geldi, beter ol. Bize de olmuştu. Burada doğru yaklaşım bu değil bence. Şu olmalı. Bak bize de olmuştu, başkasına da olmuş. Bu sorunu birlik olup çözmeliyiz. Yanlış mıyım? Ya çünkü şey var hani, bugün bana oldu, sen bana dedin ki bana da olmuştu abi, boş ver, beter ol. Bize olmuştu, size de olsun. Bana olmuştu, sana da olsun ya da. Yarın bir gün sana bir daha olduğunda ben aynısını söylemek istemiyorum ki. Bak bu adama böyle yaptılar, bu yanlış demem gerekiyor benim. Ama birbirimizi itmeyelim. Bu işin rengi yok. Doğru, yanlışın rengi yok. Daha önce de söylediğim gibi hani ortada bir mağduriyet durumu varsa mağdura sahip çıkacaksın. Dün Alanya Spor aleyhinde de kararlar vardı bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Ben dün Beşiktaş mağdur edildi demiyorum. Alanya Spor'un da aleyhinde kararlar vardı. Az önce de söyledik. Burada bahsetmeye çalıştığım şey, ortada kötü bir muameleye maruz kalıyorsak, hakemler tarafından kötü bir yönetime maruz kalıyorsak bunu çözelim. Hepimiz konuşalım bu konuda yani. Bir sıkıntı varsa birlik olalım. Sesimiz birlik çıksın. Her kafadan bir ses çıkmasın. Tek ağızdan konuşalım. Mesele bu. Neyse. İzmir'den selamlar olsun. Oğuzhan ben. Galatasaray için iki sar transferi konuşuluyor. Eğer gerçekten alabilirsek acayip bir seviye olacak ve yönetim bence taraftara kendini affettirir ama bir yerli bir yabancı stoper şart. Bu arada Lemina ve Jakobs Leo'lar ayrılmalı. Jakobs bir maç var, üç maç yok. Lemina da aynı şekilde demiş. İsmail Asar ve Pape Sar. İsmail Asar bence çok özel oyuncu bu arada. Yani Marsilya döneminden tut Crystal Palace dönemine, geçmişteki Watford dönemine kadar hani yakından bildiğimiz bir oyuncu. Hakikaten çok özel bir oyuncu. Dikey çok iyi oynayan, çok iyi bir sprinter, dribbling kabiliyeti var, iyi bir bitirici. Yani Galatasaray'ın kanat profiline baktığımızda Sané biraz daha sanki çizgiye basan oyun kurucu kanat profili gibi. Hani kanat forvet profili değil. Barış biraz daha fizikselliğiyle oynayan ama bitiricilik ve teknik kapasite anlamında bence soru işareti barındıran bir oyuncu ki çok beğenirim bu arada, yanlış anlaşılmasın. Hani fiziksel eforu, rakip savunmayı yıpratması, geçen sene Juventus savunmasını sırtına aldı adam. Yani daha önce Euro 2024'te Hollanda savunmasını sırtına aldı, çok yıpratıyor ama İsmail Asar biraz daha farklı bir oyuncu. Yani biraz daha skora yakın bir oyuncu diğerlerine nazaran. Bu anlamda Galatasaray'ın bence bir kanat forvete ihtiyacı vardı. Önemli bir hamle olacağını düşünüyorum olursa. Nasıl bir tabii rotasyonla tercih olacak, kimin yerine nasıl süre alacak onu bilmiyorum. Onu biraz Okan Hoca'nın işini zorlaştıracaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü farklı farklı profiller. Ama maç özelinde kadro seçimi yapmak da çok makul değil. Bir ilk 11'in oluyor burada, kimden feragat edilecek ya da ayrılacak biri mi var, göreceğiz. Pape Sar da dinamik, atletik, uzun bacaklı, kesici. Bence iyi bir oyuncu burada Galatasaray orta sahasına. Bence önemli katkı yapabilir. Yani Ugoçuk bu transferinin ben taca çıktığını düşünüyorum öncelikle. Yani sanki biraz yapılmış olmak için yapılan bir transfer gibi gözüküyor. Opsiyonun devreye girmemesi açısından Galatasaray'ın çok süre vereceğini de düşünmüyorum. Bir 6.5 profilli oyuncu, çok uzun boylu. Bence biraz ayak çabukluğunda sıkıntı var. Teknik kapasite olarak problemli. Yani çok katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Bence Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil. Ama dediğim gibi onun da opsiyon devreye girmesine çok faydalanmayacaklardır diye tahmin ediyorum. O yüzden biraz taca çıkmış bir transfer gibi. Lemina tarafında oyuncunun bir ayrılık arzusu var. Al-Şabab'la sevgili Ayhan Şensoy'un bir haberi vardı geçtiğimiz günlerde Ajans Spor'da. Buradan selamlar kendisine. Haberleri de bu arada Ajans Spor web sitesi üzerinden bulabilirsiniz. Al-Şabab'ın Lemina'ya ciddi bir teklifi olduğu, 2 yıllık bir teklifi olduğu, Lemina'nın da bunu gitmeye arzu ettiğine yönelik bir haber vardı. Durumu belli değil. Jakobs için böyle bir tasarruf var mı bilmiyorum şu an için. İyi bir oyuncu ama istikrar problem. Ben Eren Elmalı'yı bu arada Jakobs'tan daha çok

0: beğeniyorum. Yani Jakobs iyi bir oyuncu ama Eren Elmalı da bence bir sol bekin sahip olması gereken birçok şeye sahip ve aynı zamanda yerli rotasyonunda olduğu için bence kıymetli bir oyuncu. Ben dediğim gibi hani Jakobs'u da beğenmekle birlikte istikrar problemine katılırım ve ben olsam Eren Elmalı'yı tercih ederdim. Yani bence çok iyi oyuncu. Yani iyi maçlarını da gördük Galatasaray döneminde, Trabzonspor döneminde diyelim. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. WhatsApp hattımızı hatırlatıp bir reklama kaçalım. 0538 057 052 1487. Yanlış oldu. Tekrar edeyim. 0538 052 1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Biz minicik bir araya gidelim. Akabinde tekrardan sizlerleyiz.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim kısa bir aranın ardından. Devam ediyorum. Bir yönetici, teknik direktör, futbolcu veya taraftar bir maçtan sonra bize verilen penaltı değildi ya da rakibin gördüğü kırmızı kart haksızdı demediği sürece bu kısır döngü yıllarca devam eder. İyi yayınlar. Yani ya burada şunu söyleyeyim, bu kadar kopuk olmamalıyız toplum olarak birbirimizden, bu kadar kutuplaşmamalıyız. Yani bunu şeyden bahsetmiyorum, yani sadece futbol değil, her konu üzerinde söylüyorum. Burada şunu şöyle bir birey olarak söylüyorum. İnsan ilişkileri konusunda, beni tanıyan bilir, en azından kendimde size biraz anlatmış olayım. Yani beni mesela 20 gün kendi başıma bir yere kapatsan, telefon yok, arayan yok, soran yok, ben sıkıntı çıkartmam. O kadar mesela şey bir insan, aşırı insancıl biri değilim, hani şey anlamında söyleyeyim, yoksunluk anlamında, ama bu kadar kopuk olmamamız lazım. Bugün ben düştüğümde biri gelip benim elimden tutsun ki aynı güdü de bende oluşsun. Yarın bir gün biri müşkül durumda gördüğümde ben de elimi uzatayım. Çünkü insanoğlu böyle büyümüştür. Hani şey, toplumlar birbirini iterek, genişleyerek, birlikte bir şeyler yaparak büyüyor. İnsanlar birey bazında, insanoğlunun gelişimi bugüne kadar birey bazında gelmemiştir. Toplum bazında insanlar sürekli seviye atlayarak ilerlemiştir ve toplumun bu kadar birbirinden koptuğu, birbirine bu kadar kutuplaştığı bir denklemde mesafe kat edemeyiz. Hayatın hiçbir alanında böyle olmuyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani mesele futbol değil, bakış açısı. Ya ben şeyi de görüyorum mesela maalesef. Hani insanların böyle kutuplaşmadan ötürü birbirine karşı yaklaşımı değişiyor, gündelik hayatta tavrı değişiyor. Bu tarz şeyler önemli değil ya. Bence bu tarz işte futbol olsun, farklı şeyler olsun, insanların belli bir kesime kendine ait hissettiği, belli bir kesimin içinde var olduğu şeyleri gündelik hayata taşımayacaksın. Bunu başka şeyler için de söylüyorum, anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Günün sonunda senin benim başıma bir şey geldiğinde gelip sana elini uzatacak kişi farklı bir hayat görüşüne sahip olabilir, farklı bir takımı tutuyor olabilir, farklı bir inanca sahip olabilir, farklı bir dediğim gibi genel itibariyle hayata farklı bakıyor olabilir farklı açılardan. Ama bu noktada işte senin o kendini çok ait hissettiğin gruptan kimse gelmez. Sen yarın bir gün müşkil bir duruma düştüğünde bir kulüp başkanı gelip elinden tutmayacak ya da ne bileyim işte çok sevdiğin biri gelip elinden ya da ait hissettiğin grubun lideri gelip elinden tutmayacak. Yine senin eşin dostun elinden tutacak ve yani insanlar bu noktada bile kutuplaşıyor. Dediğim gibi ben artık yanlış bir bakış açısı içerisinde olduğumuzu düşünüyorum maalesef. Kolay gelsin Burak kardeşim. Bu akşam maçımız var. Sorunsuz, sıkıntısız, kavgasız geçer inşallah. Sen çok yaşa Kocaelispor demiş bir dinleyicimiz. Adınıza bakayım, Tolga Bey. Evet, Kocaelispor, Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşması var bu akşam. Kocaeli Spor'la alakalı geçen sene bir dinleyicimiz yazmıştı ki bizim Kocaeli, Gebze, Çayırova tarafından hayli dinleyicimiz var. Özellikle 6. Adam kendi yaptığım program tarafında da severim o yüzden. Bayhan'ın Tiryakinim şarkısının tribünlerde çalındığı geçen sene söyleniyordu. Kocaeli Spor taraftarı nasıl işte Levent Yüksel'in Medcezir'in Göztepe'de olduğu gibi. Hala devam ediyor mu bu uygulama? Tolga Bey'e sorayım. Böyle şeyleri seviyorum ben çünkü bir karakteristik katıyor ya. Takımlara, tribünlere, taraftarlara işte dediğim gibi Medcezir örneği var. Kayahan'ın Bir Aşk Hikayesi şarkısı mesela senelerce İnönü'de çalınmıştı. Bunlar önemli şeyler. Ben işte Kocaeli Spor'un da bir videoda gelmişti geçen sene bir dinleyicimizden. Bayhan'dan Tiryakinim aslında Tuval grubunun bir şarkısı bildiğim kadarıyla ama Bayhan biraz şarkıyı yukarı taşımıştı geçtiğimiz yıllarda. O da güzel bir Kocaeli Spor tribüne dair detay aklımda kalan. Spor Sergi Hüseyin ve bir video paylaşmış. İyi yayınlar kardeşim, ben Spor Sergi Hüseyin. Heyecan ne zaman başlıyor demiş. Videoyu açamıyorum.

Şu an yayında olduğumuz için ses falan çıkarsa çok müşkül durumda kalmayalım. Arada bakacağım. Onun evveliyatının öncesinde de hani mesaj olarak iletebilirsiniz. Sorunun öznesi neydi? Bu arada Tolga Bey yazmış. Devam ediyor. Her iç saha maçında çalar. Kocaeli Spor tribünlerinde. Yalan ya, Kocaeli Spor, Göztepe gibi takımların maçlarına gitmek istiyorum. İzmir'e bu sene çok fazla gittim ama maça gitme fırsatım olmadı. Bir Göztepe maçına gitme arzum var. Aynısı Kocaeli için de geçerli. Şimdi basketbol tarafı da Kocaeli'de baya bu sezon ciddi bir atılım içerisinde. İşte Çayırova Belediyesi Süper Lig'e çıktı. Glint Körfez Basket olarak yeni bir Manisa Basket Kocaeli'ye taşındı. Orada baya da bir dinleyicimiz var. Orada genel itibariyle bir Kocaeli'ni ziyaret etme düşüncem var ilerleyen dönemde. Genel itibariyle pozitif ilişkiler kurduğum dinleyicilerin birçoğu Kocaeli'de oluyor, İzmir'de oluyor. Orada da dediğim gibi küçük bir gönül bağ kurmuş durumdayız Kocaeli halkıyla bu sebepten mütevellit. İyi yayınlar abi. İzmir Karşıyaka'dan Turan ben. Barcelona dün altyapıdan 3 tane 18-19 yaşında çocuklar ilk 11. 3 tane 18-19 yaşında çocuğu ilk 11'e atmıştı. Bizim 3 büyükler Barcelona kadar olamıyor. Türk futbolu bu kafayla ilerlemez. Barcelona altyapısından mukayese etmeyelim ya. La Masia başka bir şey. Yani sizin Barcelona'da star dediğiniz oyuncuların birçoğu zaten La Masia'dan çıkıyor işte. Yamal öyle, Messi öyleydi, Pedri öyle, Gavi öyle. Onlar bambaşka bir ekol ve La Masia bizim altyapımız gibi de değil. Dünyanın her yerinden en seçkin çocukları alıyorlar. Yani Castilla, Real Madrid'in altyapısı da aynı şekilde. O ama bir kulüp kültürü yani, bu hani biz ara ara bunu belki yaparız ederiz ama o kültürü kazanmak çok kısa sürecek bir şey değil. Keşke olsa. Dün mesela bakıyorum Barcelona'da altyapıdan çıkan oyuncular. Fermin Lopez dün 2 gol attı. Altyapı çıkışlı. Lamine Yamal altyapı çıkışlı. Eric Garcia City'ye gitti, Girona'ya gitti vesaire ama Barcelona La Masia altyapısı çıkışlı. Kaleci Juan Garcia İspanyol'dan gelmişti. Bakıyorum İspanyol'da bir Katalan takımı. İspanyol çıkışlıymış. La Masia çıkışlı değil. Bakıyoruz. Gerard Martin genç yaşta La Masia'ya katılan oyunculardan biri. Sol bekte Espart. Yine Javi Espart, La Masia çıkışlı bir oyuncu. Orta sahada Gavi ve Bernal, La Masia çıkışlı oyuncular. Adamların ilk 11'inin büyük çoğunluğu La Masia çıkışlı. Yani son 2 senenin şampiyonundan bahsediyoruz. Bu sene de muhtemelen şampiyon olacaklar. Öte yandan işte Rodri eklemesiyle vesaire Şampiyonlar Ligi için de çok büyük bir aday. Ama kulüp kültürü bu. Bahsettiğimiz Messi'ler, Iniesta'lar, Xavi'ler, Busquets'ler, Puyol'lar. Senelerce konuştuğumuz oyuncuların hepsi oradan çıktı zaten. Orada bir fabrika var. Yani mesela Real Madrid'in Castilla'ya da La Fabrica denir. İspanya'da. Barcelona'nın La Masia dünyada bir numara altyapı konusunda. O yüzden şaşırtıcı değil. Keşke bizim büyük takımlarımıza da bu kültür bir şekilde tesir etse ama kolay değil tabii. Bu hani uzun yıllar ve uzun emekler sarf etmek gereken bir durum. O yüzden çok yakın gelecekte öyle bir şey beklemiyoruz. Bir hakem eleştirisi gelmiş yine bir dinleyicimizden. Geçiyorum. Hakem konusuna artık girmeyeceğim. Agresyon çok arttı. Gerek yok. Salim abi selamlar. Sevgili Salim abi burada değil. Öncelikle bir şart düşeyim. Bu hafta kendisinin yayınlarında ben olacağım. İstanbul'dan erdi. Ben mutlu günler, mutlu programlar diliyorum. Bu hafta Avrupa Ligi rövanş maçlarımız var. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar demiş. Selamlar Erdi Bey'e. Devam edelim. Bir Beşiktaş taraftarı, hakem meselesini bırakalım. Eksikleri görmemiz lazım. Başkana çağırım, Antony'yi al gel, böyle bir adama ihtiyaç var. Hakemlerle ilgili de bir sevgi cümlesi sarf etmiş kendisi. Tabii ironi yapıyorum, çok sevgi dolu bir cümle değil ama Antony iyi olur gerçekten. Konuşuluyor da mümkün mü bilmiyorum ama. Spor Sergi Hüseyin Bey yazmış, basketbol ligi ne zaman başlıyor? 25 Eylül'de. Yani bugünden itibaren neredeyse tam bir ay sonra Basketbol Süper Ligi başlıyor. Euroleague de aynı hafta başlıyor. Yaz aylarında biraz daha sohbete, muhabbete vurduğumuz, sinema, sanat konuştuğumuz, müzik konuştuğumuz, hayata dair konuştuğumuz 6. Adam programları da tekrardan realiteye, basketbola kavuşuyor. Bakalım, yeni sezon ümit ediyorum bütün temsilcilerimiz adına, hayırlı olur diyelim. Özledik basketbolu da, yalan yok. Bu arada bir çağrıda bulunmak isterim.
Basketbol ve futbolla ilgili videolar paylaştığım Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir çağrıda bulunmuş olayım. Desteklerini bugüne kadar Radyo Spor'daki dinleyicilerimizin gördük fazlasıyla. Henüz yeni bir kanal, yaklaşık 2 aylık. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olup videolara beğeni ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Daha yeni bir kanal, ilerleyen dönemde daha da iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Maçlar başlarken de Tolga Bey yazmış Kocaeli'den. Efsane tezahüratımız. Körfez'in bak işte başlar. Yani Kocaeli Spor tribünü çok da dolu, çok keyifli. Gerçekten Süper Lig'de olması büyük mutluluk bence Kocaeli Spor'un. Gelirken de aynısını söylemiştim geçen sene. Haksız çıkartmadılar. Ümit ediyorum uzun yıllar daha Süper Lig'de kalır. Ümit ediyorum bu çalışmalarının ilerleyen döneminde de bu yolculuk Avrupa'ya uzanır, daha iyi yerlere de gelirler diye düşünüyorum Kocaeli Spor için. Güzel temennilerimiz var, inşallah iyi yerlerde görürüz. Körfez ekibine, Kocaeli Spor seyircisi fazlasıyla hak ediyor bunu bana sorarsanız. Bakalım. Joker Burak Alaca, hayırlı yayınlar demiş. Evet, burada müteşekkirim bu arada bunun için. Birçoğu programı, birçoğu saati yapma fırsatım oldu. Öyle bir görev tanımımız oldu. Star oyuncu olamadık ama Joker olduk. Bazen bulunduğun yerde tutunabilmen için farklı roller üstlenmen gerekir. Herkes süperstar doğmuyor, takdiriniz. Bizim de buradaki misyonumuz böyle. Gelişimi sürdürürsen farklı şeyler olabilir ama şu an Radyo Spor kadrosunda bu şekilde bir misyonumuz var. Mutluluk duyuyorum fırsat bulmaktan. Neden diye sorarsanız her programın baktığınız zaman kendi kitlesi var. Uzun yıllardır devam eden programlar var. Bir şekilde onlara ulaşmış oluyoruz. Zamanında işte bu programı da defaatle yaptığım olmuştu. Ters köşeyi de yaptık. Güzel, farklı insanlarla sohbet ediyoruz. Bazen anlaşıyoruz, bazen anlaşamıyoruz ama dediğim gibi farklı farklı programlar yapmak güzel. Mesajı da Necip Karagül atmış. Teşekkür ederim kendisine. Sevgilerimizi iletelim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Bu seneki Beşiktaş Basket'in kadrosunu değerlendirebilir misiniz? Euroleague'de neler yapar? Şimdi öncelikle kadronun çok kısa toparlayayım futbol programı. Yani alışkanlığı olan dinleyicilerimizi üzmemek adına dediğim gibi Beşiktaş Basket'le alakalı videolarımı bu arada Burak Alaca YouTube kanalında bulabilirsiniz. Ha keza Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Radyo Spor'da 6. Adam programı var. Sorunuzu cevaplayayım, diğer dinleyicilerimizi de kırmamak adına hızlı geçeyim. Kadro taban seviyesi olarak bence EuroLeague'de büyük bir şey vaat etmiyor. Yani bir play in ya da playoff, kafam bulandı, vaat etmiyor ama taban seviyesini belirleyecek oyuncular Daquan Jeffries, Jalen Noel, David DeJulius gibi oyuncuların EuroLeague'deki performansı ve buraya koyacakları ağırlıkla birlikte işin rengi değişebilir. Yani taban düşük, tavan soru işareti. Yani işte taban seviyesi 12-13. Sırada sıkışabilir. Tavan seviyesi bir play-in adayı olabilir. Bu şekilde değerlendirebilirim. Toparlamak gerekirse. Samsun'dan selam saygılar Burak Bey. Galatasaray basketbolda transfer yapacak mı? 1-2 numara transferi daha bekleniyor. Büyük bütçeli bir transfer de olması bekleniyor. Bu arada şu an bir bildirim daha düştü. Instagram'dan Meltem Hanım yazmış. Meltem Gönül. 6. adama da sık sık yazan bir dinleyicimiz. Selamlar, sevgiler kendisine. Merhaba Burak Bey, iyi yayınlar. Galatasaray basketbolda transfer gelişmesi var mı? Aynı soru gelmişken tek potada eritelim. Yani bir iki numara transferi bekleniyor. Burada bütçeli bir hamle yapılması da bekleniyor. Marcus Howard ismi biraz taca çıktı gibi gözüküyor. Oyuncu EuroLeague'de kalmak istiyor. NBA'den mi gelir ya da başka biri mi gelir? Yani gönlümden geçen birini söyleyeyim. Olmayacağını biliyorum. Ceska'da devam edecek ama eski

0: ama Melo Trimble olsun çok isterdim. Ceska Moskova'da at koşturuyor Rusya Ligi'nde. Son yılları domine ediyor Rusya Ligi özelinde söylemek gerekirse ve basketbol şampiyonlar ligi düzeyinde de şampiyonluk açısından anahtar oyunculardan biri olabileceğini düşünüyorum. Devam edelim, devam edelim. Merhabalar, ben Erkan. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Fenerbahçe maçında var hakemleri ve orta hakem penaltıyı ilk önce vermedi. Başkan ve futbolcuların itirazı oldu. Penaltıyı zoraki verdiler. Bu durum bence çok vahim bir durum. Hakemler ne zaman doğru dürüst kararlar verecek? Fenerbahçe'nin kronik sorunu devamlı olan bir futbol aklı olmalı. Yanlış transferler ve hoca seçimlerinin önlenmesi lazım. Siz ne dersiniz? Çok fazla teknik direktör değişti. Mesela Jesus gibi ya da bir önceki dönemindeki Jesus kendi gitti bu arada. Yanlış anlaşılmasın ama. Jesus gibi, İsmail Kartal gibi hocaların belki ikinci senesinde kalsa şampiyon olma ihtimali varken yollar ayrıldı erken. Yani o yüzden bir standart yakalanamaması kötü. İşte şöyle söyleyeyim, bu Okan Buruk'un 4 yıllık Galatasaray'da şampiyon olduğu serideki 3. İsmail Kartal dönemi. 5. senesinde 3. İsmail Kartal dönemi. İstikrar önemli her takım için. Yani şampiyon olamıyor diğer sene teknik direktör değiştirirsen. Kolay kolay bir teknik direktörün ilk senesinde şampiyon olması hani olabilir tabii ki ama ikinci seneye nazaran daha düşük bir ihtimaldir. Takımı ligi kavradıktan sonra yerli teknik direktör de olsa takım değişiyor ya çünkü. Sabrın sonu selamet derler. Sabır yoksa selameti de pek fazla göremeyebiliyorsun. Yani bu sadece Fenerbahçe için değil genel Türk futbolunun kroniğidir. Yani her sene 3-4 tane hoca değiştiren takımlar vardı. Geçen sene Gençlerbirliği 4 kere hoca değiştirdi vesaire. O yüzden dediğim gibi sabır yoksa selamet de yok. Anahtar bence sabır. Bunun farkında olmak lazım. Selam, kolay gelsin. Kocaeli Ahmet Spor maçı hakkında ne düşünüyorsun demiş bir dinleyicimiz. Selamlar öncelikle. Ahmet Spor lige iyi başladı. Geçen hafta Erzurumspor karşısında 3-0'lık net bir galibiyet aldılar. Erzurumspor'un biraz orada verilmeyen iki golünde doğru kararlar verilmediğini düşünüyorum öncelikle. Erzurumspor'un bence golleri verilebilir gollerdi. Burada çok nispeten değil hakem hatası olduğunu düşünüyorum. Orada biraz kötü bir yönetim vardı. Kocaelispor Başakşehir karşısında kaybetti ama bence çok iyi bir taraftarın önünde sezonu açacaklar. Daha motive olacaklardır. Zor bir maç olmasını bekliyorum. Beraberliğe bir tık yakınım. Onun haricinde sezonun çok başı olduğu için bir şey söyleyemiyorum. Yani Kocaelispor'un ilk hafta oynadığı Başakşehir maçı bence net bir referans değil. Başakşehir çünkü nispeten daha lüks bir kadroya sahip bir takım. Ligin henüz başı Başakşehir daha önce açtı Avrupa'dan ötürü ligi. Ahmet Spor'un da oynadığı Erzurumspor Galatasaray maçında da gördük. Hani çok güçlü dişli bir rakip değildi test anlamında. İki takım için de ciddi testlerden biri olacak. O yüzden hani net bir yorum yapmak şu an için çok kolay değil. Abi iyi yayınlar. Galatasaray Noah Lang'ı tekrardan alacakmış. Bilginiz var mı? Gelirse eskisi gibi faydalı olur mu sizce? Teşekkürler Turan. Seviyoruz seni demiş. Bilmukabele çok teşekkür ederim. Söylentileri ben de duydum. Gelirse faydalı olur bence. Çünkü hani geçen sene rotasyonda aldığı süreyi vesaire dert etmeyen bir oyuncuydu. Çok bir iletişim anlamında takım içindeki kimya anlamında sorun yaratan bir isim değildi. Bence yetenekli de bir oyuncu. Burada aldığı sürelerde doğru maçlarda mesela Juventus maçında çok etkiliydi. Faydalı olabilir. O yüzden gelirse doğru bir hamle olabileceğini düşünüyorum Noah Lang isminin. Bir reklam aramız varmış. İsterseniz WhatsApp hattımızı paylaşalım sonra bir araya gidelim. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 diyelim. Bir reklam arasına gidelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim. Yaklaşık 22 dakikamız var programın bitimine. Mesaj atmak isteyenler için 0538 052 1487 nolu Radyo Spor WhatsApp hattımızı tekrardan bir hatırlatalım ve devam edelim. Burak Bey selamlar, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Kocaeli Spor'a bu haftaki maçta başarılar diliyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Jesus kendi gitti ama giderken de bu ligin sportif bir gerçekliği yok diyerek gitti. Bence asıl irdelenmesi gereken konu bu. Harun Bey selamlar, sevgiler öncelikle. 6. adamda çok fazla sohbetimiz olan bir dinleyicimiz. Burada görmek de güzel. Yani ligin sportif gerçekliği yok söylemine Katılıyorum ama burada çok üstüne

gitmek istemem bu konu. Çünkü şey var hani tam olarak karşı Türk futbolun karşısında ne olduğunu idrak edebilmiş değiliz. Hani sportif gerçekliği var deniyor, yapı var deniyor. Hani tartışılacak çok şey var ama şunu tam olarak idrak edemedik. İdrak edemedik derken göremedik. Yapı diye kastettiğimiz şey ne? Kim? Burada hani şey tarih boyunca insanlık tarihi boyunca bu hep vardır mesela. Görünmez bir düşman yaratma. İşte bir sürü imgede böyledir işte. Korktuğumuz, çekindiğimiz bir sürü insanlık tarihi boyunca ya da savaşlarda bile bu yapılır işte. Eski mitolojik karakterler gibi uluslar kendi alanını korumak için orada işte minotorlar vesaire Yunan mitolojisinde de vardır ya böyle şeyler vardır mesela rivayetler vardır. Bu yapı denilen şey dediğim gibi ben bir art niyet olduğuna katılıyorum Türk futbolunun içerisinde. Nedir, kimdir, neye çalışır, ne şekilde çalışır bunu bir anlamadan körü körüne şey yapıyoruz. Belki hiç beklemediğimiz yönde, beklemediğimiz amaçlarla ya da ne bileyim işte beklemediğimiz sebeplerden böyle şeyler yapılıyor bilmiyorum ama kim olduğunu, neyi amaçladığını bir idrak etmemiz lazım bence yapının. O yüzden üzerine çok durmak istemem. Merhaba, iyi yayınlar. Futbolda Galatasaray'ın Matesar, İsmail Asar transferleri doğru mu? Erkek basketbol takımı transfer yapacak mı? Salim Bey burada değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben Burak Alaca. Transferlerin oluru İsmail Asar'ın ve Pape Sar'ın ikna edildiğini duydum. Kulüpleriyle görüşülüyor. Basketbol takımında da az önce söylediğim gibi bir iki numara transferi yapılmasını bekliyorum. Gençlerbirliği Ayrıca Lig'de 2'de 2 yapan takım yok. Bugün de Kocaelispor kazanır. Ahmet de 2'de 2 yapamadan lige başlar demiş bir dinleyicimiz. Herhalde Gençlerbirliği kadar zor bir fikstürde başlayan başka bir takım da yok. İlk hafta Fenerbahçe evde, ikinci hafta Göztepe deplasman, yani kolay bir fikstür değil. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Metin Diyedin hocaya geçen sene geldi gitti geldi gitti. Yaz aylarında çok fazla transfer yapamadılar ama sezona çok iyi başladı. Ya yani bir Ankara takımında olması lazım ligde. Gençlerbirliği benim takdir ettiğim bir camia, taraftar grubu olsun, kulüp kültürü olsun ümit ediyorum. Kalıcı da olurlar. O yönde bir giriş yaptılar şimdiye kadar, onu söyleyebiliriz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sait, ben Beşiktaş taraftarıyım. Bir vatandaş olarak burada görme... Neyse, devam edelim. Vatandaş olarak hakemlere hakkımı helal etmiyorum. Tek gözle onu görüyorsam, sağdaki 16 göz görmüyorsa art niyet ararım. Türk futbolu bu şekilde ilerleyemez demiş Sait Bey. Yani art niyet mi dersiniz? Çok kalifikasyon anlamında bir sıkıntı olduğunu mu söylersiniz? Bilmiyorum. Bence kalifiye değil hakemlerimiz. Yani olması gerektiği yerde değiller. Ya şey gibi düşünün mesela hani ben öz eleştiri yapmaktan çekinen bir insan değilim. Herkesin kendi getirdiği bir nokta, bir düzey var. Yani burada mesela atıyorum tutup beni işte Süper Lig Türk futbolunda, Türkiye piyasasında bir hakemin ulaşabileceği en üst mertebe ya. Bugün tutup beni mesela bir ulusal kanalın genel yayın yönetmeni yapsalar yapamam. Öyle bir hayat tecrübem yok. O kalifikasyona sahip değilim. 25 yaşındayım. Sektörde deneyimim sınırlı. Belki hani bunun getirdiği farklı insan yönetme gibi kabiliyetler konusunda bir şeyim yok. Ciddi bir becerim yok. Yapamam mesela. O doğru da olmamalı. O da onu yapamıyor. Bu kadar basit. Yani öncelikle kendimizin farkında olalım. Neyi yapabiliriz, neyi yapamayız. Bunu şeyden söylemiyorum. Bu motivasyon konuşması değil. Herkes şapkasını önüne koysun. Yapamıyorsa yapamıyordur. Ben bundan bahsediyorum. Hakemler kalifikasyon olarak eksik. Orada olmamalı. Bütün mesele bu. Yoksa art niyet var yok. Yani burada şey var. Çok iyi niyetli olsan da bir konuda iyi değilsen, onu iyi yapamıyorsan zarar verirsin. Zarar verirsin. Bu durum bu. Yani niyet önemli değil. Bence kendisi yetersiz. İyi niyetli ya da kötü niyetli. İyi niyetli olsa da yapamayacak. Yani yetersiz çünkü. Merhabalar, ben Erkan, size selamlarımı sunuyorum. Lyon Toulouse maçında komple değişen bir takımla kazanıyor. Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği maçında 4 veya 5 rotasyonla çıkıyor. Yeniliyor. Sizce neden böyle oluyor? Yani Fenerbahçe'de bu hafta rotasyon yapmadı Konya maçında. Şimdi Lyon daha dinlenmiş gelecek. O da bana ilginç bir tercih gibi geldi ya. Lyon Toulouse'u yenebilir. Bunda bir şey yok. Hani Lyon da büyük bir takım. Toulouse da bu arada hani neden Toulouse'u Lyon yendi? Atıyorum Konyaspor, Gençlerbirliği gibi takımlar Fenerbahçe'ye karşı savunma prensibini benimserken bir
Lig 1'i de yakından

takip ettiğim için söyleyeyim. Toulouse ortaya pozitif futbol koymaya çalışan bir takım. O başaltı takımlardan Toulouse ve Lorient maçlarını izleyin mesela. Yani artık Lensoir'e dahil etmiyorum. Brest de öyle mesela. Erik Roy, Allah rahmet eylesin, teknik direktörleri vefat etti. Bunlar pozitif futbol oynamaya çalışan takımlar. Hani 10 kişi kapanayım, bir puana tamam edeyim gibi bir yaklaşım içerisinde değiller. Toulouse deplasmanında Lyon, Toulouse kendi evinde de olduğu için hani biraz daha oyuna ortak olmaya çalıştı ve kazandı. Bu olabilirdi ama Gençler Birliği Konyaspor için yaklaşım olarak aynı şeyi Fenerbahçe'ye karşı söylemek mümkün değil. Bu olabilirdi ama dediğim gibi hani Konyaspor maçında biraz rotasyon yapılmalı mıydı Lyon maçı için? Çünkü şeyi gördük. Fenerbahçe tempo olarak, atletizm olarak, çabukluk olarak Lyon'dan geride. Bence çok daha iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Bir bir kağıt üstünde oyunculara baktığın zaman Fenerbahçe çok net bir şekilde daha iyi Lyon'dan. Onu söyleyebilirim işte. Mesela bazı yorumcuları dinledim. İşte Openda'sı var, Nouama'sı var, Tolisso'su var falan. Lyon güzellemesi yapılıyor. İyi takım bu arada. Hocası bence daha iyi mesela Fenerbahçe'den. Paulo Fonseca'nın İsmail Hoca'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten Milan deneyimi, Lyon deneyimi bir background'u da var Avrupa'da. Bu tartışmaya gerek yok ama. Yani Tolisso, Nouama, Openda diyorsun. Fenerbahçe'nin kadrosunda bugün geçen sene La Liga'da 23 gol atan Vedat Muriç var. Lukaku var. Mason Greenwood var. Makine gibi başladı. Geçen sene yine Lig 1'in içinden geçmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Orta sahanda Guendouzi Kante gibi Fransa milli takımının havuzunda yer alan oyuncular var. Elinde Marc Asensio var. Hani bu maçta olacak olmayacak belli değil, bilmiyoruz ama inşallah yetişir. Savunma hattına bakıyorsun. Biri Paris'te, Inter'de oynamış. Öbürü Manchester City'den getirmişsin. Yani Fenerbahçe'nin daha iyi bir kadrosu var. Tek sıkıntı burada. İlk maçta da gördük. Fenerbahçe'ye nazaran çok daha atlet ve çabuk bir takım Lyon. Burada Fenerbahçe'nin oyunun temposunu düşürmesi lazım. Ama o tempoya eşlik etmeye çalışacaksan da rotasyon yapacaksın. O da olmadı. Bir yorgunluk payı olacaktır ister istemez. Bilmiyorum nasıl olacak. İki şey söyleyeyim. Asensio'nun varlığı şu yüzden bence kritikti. Eğer Asensio olsaydı Fenerbahçe Lyon maçında tempoyu kontrol edebilirdi. Orada topu ayağına aldığında ilk bir saatlik dilimde metronom cihazı örneği vermiştim ya. Topu ayağına aldığında oyunu kontrol edebilen oyuncu başka bir şeydir. Mesela basketbolda da Magic Johnson böyledir. Bu iyi oyuncu, kötü oyuncu değil. Mesele o değil. Mesela Guendouzi de çok iyi oyuncu ama böyle bir becerisi yok. Kante'de de yok. Ya da ne bileyim işte. Asensio da var, Orkun Kökçü de var, zamanında Mertens de vardı mesela. Bence Sara'da bir nebze var. Bu önemli bir şey. Bu şeydir hani playmaking özelliğidir. Bu her oyuncuda olması gereken bir şey de değildir. Topu ayağına aldığında tempoyu kontrol edersin, nabzı düşürürsün ya da tempoyu yükseltirsin. Takımı o orkestra şefi gibi yönetirsin. Bu bambaşka bir şey. Asensio da var. Fenerbahçe'de bu başka bir oyuncuda bence yok. Bu bir problem. Asensio'nun yokluğu açısından söylüyorum. Çünkü Lyon gibi atletik, çabuk, sprinter oyuncu sayısı senden daha fazla olan, oyunu daha dikine oynayabilen takımlara karşı eğer onların diktettiği tempoya eşlik edersen, oyun hızlanırsa sıkıntıya düşersin. Çünkü ne denir ona? Onun istediği oyunu oynuyoruz. Fenerbahçe'nin tempoyu düşürmesi lazım. Burada şifre kimdir, nedir bilmiyorum. Nasıl bir formasyonla çıkılır? Fenerbahçe'nin tempoyu düşürmesi lazım. Bu çok kritik bir nüans bence Olimpik Lyon maçı için. Fenerbahçe'nin tur atlamasını umuyorum. Fenerbahçe'nin daha iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin daha iyi bir futbol oynamaya ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Gençler Birliği ilk Lyon maçı, son Konyaspor maçı Lyon için yeterli değil. De ben şeyi çok canlı gönülden istiyorum artık, iki takımla Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Yani çünkü Şampiyonlar Ligi izlemenin verdiği keyif ayrı. Burada stadyumlarda da takımları izliyorsun. Mesela ben az önce söyledim, Galatasaray taraftarı değilim. Ama Galatasaray stadında gittim, Paris Saint Germain'i izledim mesela. Bundan da 3-4 sene önce Neymar'ı gördük, Di Maria'yı gördük. Ya bu bir keyifti, ben bunu yaşamak isterim bir futbol sever olarak. O yüzden tekrar ediyorum, İsmail Hoca'nın şimdiye kadar yaptıklarından farklı bir şey yapması lazım. Bir, ikincil olarak da anahtar kelime bence Fenerbahçe Lyon maçı için tempo olacak. Selamlar kardeşim. İslam aleminin ve Radyo Spor ailesinin Mevlid Kandili mübarek olsun. Ayrıca bugün gazeteci Galatasaraylı kardeşimiz Ali Naci Küçük'ün doğum günü. Enişten dileklerimle kutlarım. Ne diyorduk? Ben de dahil bu hakemlere şimdi şampiyon yarış hakemlerle şimdi şampiyonluk yarışı 4 takıma çıktı. Her hafta kaos olacak. Düzelmez diye hakikaten Adnan Süvari Ligi her sene değerli insanların adı koyulur. Cümle biraz devrik, tam anlamadım ama Yunus abi yazmış. Selamlar sevgiler kendisine. Devam ediyorum.
Konya'dan merhaba, saygılar Burak Bey, iyi yayınlar. Galatasaray'ın basketbolda bu sezon kadrosunu nasıl buluyorsunuz? Taraftarı tekrardan salona çeker mi? Bununla ilgili yaklaşık 20 dakikalık bir videom var. Şimdi çok fazla mesaj olduğu için ve

bu programın takipçi kitlesi futbol üzerine olduğu için hani tepki çekmemek adına yanlış anlamayacaksınız. Burak Alaca YouTube kanalında Galatasaray videoma ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi orada bir yaklaşık 20 dakikalık video var. Bütün transferleri değerlendirmiştim. Oradan ulaşabilirsiniz ve tekrar edeyim. Buradan bizi dinleyenlere futbol ve basketbolla alakalı haftada iki video geliyor. Şimdi maç sonu canlı yayınlar da yeni sezonla birlikte başlayacak. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Buradan bütün Radyospor dinleyicilerine seslenmiş olayım. Şu an galiba 1081 abone var. Yayın bitene kadar 1100'e tamamlayabilirsek, desteklerinizi görürsek sevinirim. Devam edelim. Selamlar, saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Beşiktaş'ın bu mağlubiyeti tamamen hocaya yazar. Bu takımda aklı başında yerli yardımcı hoca yok mu? Yok bu arada yerli yardımcı hoca. Kendi ekibiyle geldi. Demezler mi? Hoca biz bu rakibimizi deplasmanda 6 yıldır yenemiyoruz. Çok zor bir deplasman diye hocayı uyaran olmamış mı? Hadi yenemiyorsun, yenilmeyin bari. İlla ki rotasyon yapacaksın. Bula bula bu maçı mı buldun rotasyon için? Önünde bir Jalgiris maçı var. Bu hafta sonu içeride Çorum maçı var. Milyonlar harcıyorsun, pahalı oyuncular getiriyorsun. Bari takımın kaderiyle bu kadar basit oynamayın. Gerçekten yazık. Perdenin bir de diğer yüzü var. Siz ne kadar kötü hakemlersiniz. Bir takımın kaderiyle bu kadar oynanır. Rakibe kırmızı vermiyorsun. Beşiktaş'ın Nizami golünü saymıyorsun. İki tane net penaltı verilmiyor. Nasıl maç kazanılacak bu şekilde? Bu takım... hadi zalim olursunuz da bu kadar da olmaz. Beşiktaş'ı küçümsemeyin, altında kalır ezilirsiniz diye bir aslında sert ifadeler de var da biraz da süzgeçten geçirmeye çalışıyorum. Burada müşkül durumda kalmayalım. Teşekkürler Burak Bey size ve ekibe demiş. Satılmış saat. Biraz uzun bir mesaj okursanız sevinirim demiş. Biraz törpüleyerek okuduk. Devam edelim. Lyon rotasyon yapıp bir şey puan kaybetse bir şey olmaz ama Fenerbahçe daha sezon başı ilk hafta puan kaybetmiş. Fenerbahçe rotasyon yapıp puan ya da puanlar kaybetse yer yerinden oynar demiş Harun Bey. Doğru mesaj bu arada. Şu olabilir de, hani skor 4-1'e geldikten sonra belki biraz daha rotasyon yapılabilirdi. Bakayım İsmail Hoca'nın müdahalelerine 4-1'den sonra tekrardan bir üzerinden geçmiş olalım. Tabii bir de Lyon'un şampiyonluk beklentisi Fenerbahçe ile aynı değil. Hani orada Fenerbahçe'nin ciddi bir şampiyonluk adayı olduğunu söyleyebiliriz ama Paris varken Lyon ciddi bir şampiyonluk adayı mıdır? Soru işareti. Gerçi evet burada İsmail Hoca'nın 5 değişikliği de 60'tan sonra yaptığını söylemek lazım. Yani o aslında ideal bir şekilde yönetmiş. Belki biraz daha olabilirdi ama buna da bir şey diyemeyiz. Yani netice itibariyle sonuç alarak Lyon maçına gidiyor ve ilk hafta. Bu arada Harun Bey güzel bir şey söylemiş. Alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe'nin çok bir hata kredisi yoktu. Moral, belki enerji olarak farklı şeyler konuşulabilir ama moral olarak Lyon maçından önce Fenerbahçe için bir çöküntü sebebi olabilirdi. Bu o yüzden makul bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Güzel bir yorum. Bakalım bakalım bakalım. İsmail Kartal çift 6 ve bir 10 numara ile oynuyor. 8 numara eksiği çok bariz. 6 8 10 ya da 6 2 ofansif 8 ile oynamak gerekiyor demiş Selim Coşkun Kan Antalya'dan. Ya şu an size sorum, İsmail Hoca acaba Szymański'yi mumla arıyor mudur? Ne dersiniz? Ya arıyordur herhalde diye düşünüyorum. Yani şundan mütevellit söylüyorum. Buna hani Szymański bu 8 8,5 profiline çok uyan bir oyuncudu. Fenerbahçe'de hakikaten Kante, Guendouzi, İsmail 6 profilli oyuncular. Asensio, Talisca 10 profilli oyuncular. Burada şey yok hani. An itibariyle Fenerbahçe'de net 8 profilli bir oyuncu yok. Bunun eksikliğini yaşıyor olabilirler. Bunu katılıyorum bu arada %100. Bence güzel bir yorum. Lyon maçı burada Lyon maçında nasıl bir kurgu yapılabilir? Mesela bu az önce programın ilk saatinde bahsedilen İsmail Kante Guendouzi ile birlikte de çok fazla defansif kalabilirsin. İleride topu tutamayabilirsin. Asensio çıktıktan sonra Fenerbahçe bunu yaşadı bu arada Konyaspor maçında. Burada şey de çok mühim çünkü. Sadece şey yapman önemli değil. Ne denir ona? Rakibi iyi savunman, sertliğin önemli değil. İleride topu tutabiliyor olman lazım. Fenerbahçe ikinci yarıda çok fazla gol pozisyonu gördü kalesinde Konya maçında. Ederson iyi oynadı mesela. Hal böyle olunca
o sıkıntıları tekrar yaşamamak için topu 3. bölgede tutman lazım. Burada Asensio'nun yokluğunda bunu nasıl yapacaksın? Kim burada yükü çekecek oyuncu olacak? Onu da göreceğiz mesela. Bu da benim için bir merak konusu şu an için. Herkesten farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Ben de bir Galatasaraylı olarak benim de aklıma pozisyonu görür görmez Immobile'nin pozisyonu geldi ama ben akşam TV karşısında gülüp eğlenmedim. Hakemlere saydım, VAR hekemine saydım, sövdüm. Nasıl vermiyorsunuz yani? Anlamak çok güç. Aynı zamanda Immobile pozisyonunda da gülüp eğlenip dalga geçen Beşiktaş taraftarı. Ne yazık ki bu pozisyon için bir şey söylemeye hakkı yok. Empatisizlikte daha çok böyle şey yaşanır. Yani genel itibariyle zaten aynı minvalde mesajlar geliyor. Ya ben tekrar ediyorum, yanlışın rengi olmaz. Immobile pozisyonda kırmızıydı. Siz söylemeden söyleyeyim. Geçen hafta Calo'nunki de kırmızıydı. Yani çok da üstünde durmaya gerek yok artık. Yeterince konuştuk. Asensio yok, Kerem yok, Talisca gidiyor. Sanki Fred bile aranıyor. Bence ne olacak şimdi demiş Yunus Delfin'den. Yani Talisca kalacak muhtemelen. Yalanladı transfer iddialarını ama. Ya bir 8 yok, evet Fred aranmıyor, sağlıklı değil çünkü hani oynadığında da çok iyi gözükmedi ama o olsa iyi bir Fred fark yaratırdı. Onda bir base bir şüphe yok. O konuda katılırım. İstanbul'dan saygılar Burak Bey. Burak Alaca YouTube kanalından size abone oldum. Galatasaray basketbol takımını değerlendirmişsiniz. Emeğinize sağlık. Devamını bekleriz bir Galatasaraylı olarak. Elbette zevkle bu hafta yine kısa transferiyle alakalı bir içerik gelecek. Tekrar edeyim, Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak destek olabilirsiniz. Şu an 1086 olmuş. Bir 14 kişi daha beklerim yayından çıkana kadar. Bari 1100 olsun. Böyle bir ricada bulunayım. Tabii şakayla karışık. Kante, Gedson, Fernandes, Asensio müthiş olurdu mesela. Kante ile Gedson bu dikine oynamaları, çabuklukları, belki fiziksel olarak çok iri olmamaları itibariyle bence bir tık çok olmayan, çok da olmasa benzeşlik taşıyan oyuncular. Ben nasıl bir orta saha yapardım biliyor musunuz? Hani bu bir what if senaryosuysa, geçmişten oyuncular ya da işte var olmayan oyunculardan yapacaksak mesela, Joseph Gedson Asensio çok iyi olurmuş. Mesela. Ya burada hani çabukluk, kesicilikten ziyade o sertlik ve mental olarak rakibe yıpratıcılığı verecek oyuncu bence Joseph olabilirdi. Joseph Gedson, Asensio hakikaten güzel bir üçlü olabilirmiş. Ama dediğim gibi şu an bir 8 sıkıntısı var. Nasıl düzelir? Ya da nasıl bir formasyonda çıkacak İsmail Hoca göreceğiz. İsmail Hoca Şimanski'yi Asensio'ya tercih ederdi. Elinde Kante Gendouzi ikilisi varken net 8 eksikliği çok hissedilmemesi lazım aslında. Szymanski'nin sizi sahada daha önde tutabilir ama Asensio şampiyon yapar. Szymanski sizi önde tutar ama ön alan baskısıyla tutar. Asensio topu alıp üreterek tutar. Fenerbahçe gibi büyük takımlarda sadece baskı değil, ileride üretken oyuncu da gerektiği için bence Asensio ile alakalı Harun Bey'in burada mesajı çok doğru. Bakalım bakalım bakalım. Devam ediyorum. Bizim insanımızın sıkıntısı şu. Bir mesaj gelmiş bakalım. Rakibin aleyhinde yapılırken ses çıkartmaz. Kendi aleyhinde yapılınca dünyayı yakar. Beşiktaşlı kardeşlerimiz geçen haftaki pozisyonlarda da keşke çıkıp yorum yapsalardı. Hepimizin istediği hatasız yönetim. Umarım hakemler bir an önce kendini toparlar. Yoksa bu sezon böyle bitmez demiş Antalya'dan Utku. Aynen, çifte standart olmasın. Birine yanlış yapılıyorsa hepimiz burada sesimizi çıkartalım. Abi bundan bahsediyorum. Katılırım. Bakalım bakalım bakalım. Güzel insan, liderlik bize başkentte yakıştı mı? Vallahi Gençler Birliği'nin lider olmasına çok mutlu oldum. İnşallah bu sezon daha başarılı olurlar. Ligde kalmayı başarırlar en azından gerçekçi hedef olarak. Dediğim gibi 2 hafta sonunda en zor fikstürden çıkan takım oldu. Fenerbahçe ile Göztepe'yi yenmek Erbaba Yiğit'in harcı değil. Şu an 4 büyükler dediğimiz takım bile bu 2 haftalık fikstürden bence 6 puana çıkamayabilirdi. O yüzden Gençler Birliği'ni kutluyorum. Yakıştı liderlikte. Maşallah diyelim. Ben abone oldum. Kaldı 13. İyi çalışmalar Burak Bey. İzmir'den Umut Bey yazmış. Teşekkür ediyorum. 1092 oldu. 8 kişi kaldı. Buradan son bir kez çağrıda bulunayım. 2 dakikamız var. Çok da abartmak istemem. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538. Oo, bir dakika, telefon numarasını veriyorum ya. Kafa gitti, YouTube kanalını vereceğiz diye telefon numarasını veriyoruz. Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Destek olmak açısından abone olabilirsiniz, videoları beğenebilirsiniz. Her hafta bir futbol bir de basketbol videosu geliyor ve yeni sezon başladıktan sonra maç sonu canlı yayınlara da başlayacağım. Bilginize
Şu an 1092 abone var. 8 tane daha takipçimizi bekliyorum. Hatta 1093 oldu. 1100'e yuvarlayalım yayın bitene.

0: kadar sizlerden ricam bu. YouTube'a Burak Alacağız'ınca zaten en üstte çıkıyor. Bir şey soracağım. Performansından bağımsız olarak konuşuyorum. İrfancan Kahveci Başakşehir'de 8 oynamıyor muydu? 8 performansıyla gelmedi mi Fenerbahçe'ye? İrfan'ı kanada kilitledik. Düşüncen nedir sevgili Alaca? Başakşehir'de 8-10 oynayan bir oyuncuydu İrfancan Kahveci. Evet ki başarılıydı da işte. Şampiyonlar Ligi'nde falan da çok iyi performansları vardı. Yani Tadiç de mesela 10 oynuyordu Ajax'tan gelmeden önce. Tadiç'i de sola attın. Yani bunlar İsmail Hoca'nın yaptığı şeyler zamanında bu arada. İrfancan Kahveci hiçbir zaman tempolu, çok koşan, çok süratli, aşırı adam eksilten bir oyuncu değildi. Ama orta sahada çok başarılıydı. Onu sağ kenara hapsettin. Gittin Tadiç'i sol kenara hapsettin. Yani İrfancan Kahveci'nin kariyerindeki en büyük düşüşün nedeni budur bence. Yani orta sahadayken işte Avrupa takımlarıyla adı anılan, Sevilla'nın falan istediği bir oyuncuyken şu an Fenerbahçe'de oynadığında taraftarın homurdandığı bir oyuncu haline geldi. Hakikaten bu üzücü bir tablo. Yanlış bir tercih kariyer yönetimi açısından. Burada teknik direktör müdahalesinin de kendisine çok olumlu yansıdığını söyleyemeyeceğim. Ne yazık ki. Diyelim. Bakıyorum süremiz var mı? Ne yapmışız? Bir dakikamız varmış. Evet, programda bayağı bir yoğun mesaj vardı. Hayli sohbet ettik. Teşekkür ediyorum öncelikle katılımınız için. Hani fikir ayrılıklarımız oldu. Birbirimizi yanlış anladığımız noktalar da olabilir. Yani bunları konuştuk ettik artık çok da mühim değil. Herkese katılımı için teşekkür ediyorum. Bu haftanın kalanında da hatta önümüzdeki haftada da Anadolu Ateşi'nde sevgili Salim Manav'ın yerine ben olacağım. Bol bol görüşeceğiz. Bugünlük son bir mesaj gördüm, onu da alayım. Hiç kimsenin hakemden yakınmaya hakkı yok. Koskoca futbol camiası Ferhat adında bir beyefendiyi görevden aldıramıyor, uzaklaştıramıyor. Herkesin bence susması lazım demiş Murat Acar. Bunu da son mesaj olarak alalım. Evet, hepinize teşekkürler programa katılımınız için. Yarın tekrardan aynı yerde, aynı saatte Anadolu Ateşi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick

0: Radyo Spor'a, Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam, Genco Baran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bizlere WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 numaramız bu. Bayağı yoğun, hareketli bir hafta sonu geride kaldı. Hız kesmeden de hafta içi mesaisi devam ediyor. Şimdi sıcak bir gelişme olarak Beşiktaş'ta ikinci başkan Hakan Daltaban'ın bugün saat 17'de hakem kararlarıyla alakalı bir açıklama yapacağı paylaşıldı Beşiktaş muhabirleri tarafından. Dünden bugüne tabii Beşiktaş taraftarı da bayağı bir gergin. Beşiktaşlı muhabirleri takip ediyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunanlar, UEFA'ya şikayet maili atanlar. İşte başkanın, ikinci başkanın açıklaması gelecek saat 5'te. Belki taraftarı da bir mesaj verecek orada.
1: Mert ya, UEFA diyor mudur ya, bu Türkiye'nin bu hakem derdi ne zaman bitecek ya? En çok bizden gidiyordur herhalde şikayet.
0: Gidiyor da mesela Adnan Deniz, Karatepe ve VAR'la ilgili UEFA'ya yapılan şikayetin tam karşılığı ne olur onu ben pek bilmiyorum. Yani oradan bir şey çıkmaz diye düşünüyorum ama taraftar

0: tabii burada duygusal bir şey yapmak istiyor. Bir şeyleri değiştirmek istiyor. Onu da anlıyorum. Ama UEFA'ya mail atmak konusunda çok emin değilim. O enerjisini belki başka yere harcasa taraftar, daha gerçekten yaptırım gücü olabilecek bir şeye, artık ne olur onu da belki yönetimin yönlendirmesiyle yapabilir. Sonuçta buradaki taraftar da şu an yönetimden bağımsız. Hakkında ne esiyorsa onu yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda ne yapıldıysa hatta onlara bakıp. Klasik klişe değil mi bu? UEFA'ya şikayet maili atmak, savcılığa suç duyurusunda bulunmak, sosyal medyadan işte eleştirmek, belki hakaret küfür etmek. Bunlar ilk aklıma gelen şeyler, taraftar
1: Yani bizde
0: protestosu
1: tabii
0: var.
1: sosyal medya çok güçlü ama şimdi Beşiktaş'ta dün şimdi öyle bir maç yaşadı ki hem puan kaybetti hem de şimdi Beşiktaş yönetimi şunu da göstermek istiyor. Ben öyle görüyorum bu açıklamayla. Yani biz sonuna kadar şampiyonla oynayacağız. Hakemlerle bizim önümüzü kesmeye falan çalışmayın. Hani taraftar takımının, futbol takımının çıkarlarını işte hemen masaya elini vurarak ondan sonra korumaya çalışmıyor denmesin diye daha ilk baştan sanki böyle bir hemen işi sıkı tutuyorlar izlenimi de yarattı bende ama ben merak ediyorum. Siz Sabah Ali ile şimdi bak Vlahovic'in beklediği iki pozisyon, penaltı beklediği iki pozisyon. Hakem yorumu vermeyebilir. Ya bence üstten çekilip falan hani bir pozisyon var
0: O
1: ya
0: ceza
1: hem
0: sahası dışında ama.
1: ha dışında mı
0: Başlıyor
1: o?
0: yani, en azından o
1: Ama
0: çekme arkada.
1: içine kadar gidiyor falan.
0: Evet.
1: Hani ayak tamam topa müdahale ama arkadaki adam da
0: Halit.
1: bak o verilebilir belki. Ama hadi vermedi diyelim. Hakem karardır, VAR karışamaz. İşte bir tane daha Vlahovic'e pozisyon var ama yani Trossard'ın pozisyonunda VAR'ın hakem görmemiş olabilir ama VAR'ın devreye girmemesini ben bilmiyorum. Bana bir şey diyemez kimse ya.
0: Hakem görmedi, orası kesin. Ben pozisyona tekrar baktım. Hakem top başka yerde. Başka yere bakarken
1: Var.
0: arkada olay oluyor. Yardımcı hakem görebilir. Ama o da uzak tabii ki. Ortaya doğru bir yerde
1: İşte
0: pozisyon.
1: bak
0: Var tabii,
1: var
0: burada
1: tam bu
0: görmesi
1: yüzden
0: lazım.
1: var
0: Tabii.
1: zaten. Ya varın
0: Aynen.
1: tam olma sebebi bu.
0: Hı.
1: Yani sahada hakemlerin görmediği şeyi görüp uyarmak. Ya Trossard'ın pozisyondaki olayı bana işte o İngiliz hakem ya da VAR'daki konuşmalar, gerçi konuşma da olmamıştır şey ama yani kim nasıl açıklayacak bilmiyorum bana yani onu. Ya ben mesela bugün Beşiktaş yönetimi olarak açıklama yapsaydım o pozisyon üzerine giderdim sadece. Bak diğerleri hakem kararıdır.
0: Sayılmayan gol, iptal edilen gol daha doğrusu, Oh'un kafa vuruşunda Aliti'yi.
1: Ya o pozisyonu bir kere gördüm. Bir temas var. Tam da havaya kalkarken bir temas var ama yani böyle eğrisi doğrusu bakamadım. Ama hani bizim futbolumuzda kafa topuna çıkarken bir dokunulmazlık vardır ya. Oradan faydalandı gibi hissettim ben. Temas ne kadar şiddetli değil. Onunla ilgili inan bir şey diyemeyeceğim. Bir kere gördüm pozisyonu çünkü tekrar. Ama bilmiyorum demek ki şiddet az söylediğine göre faul verilmeyebilir miydi?
0: Yani iptal edilmeyebilirdi diyen de çok var. Hani hakemin kararına saygı duyan da var. Kolay işte diyen de var. Hani değişiyor kararlar. Ben
1: Bak.
0: hakem kararını çok eleştiremiyorum orada. Çünkü savunma oyuncusu o şekilde bırakınca hakemler de ister istemez
1: Aynen
0: etkileniyor.
1: öyle.
0: Oyuncunun da
1: Bizde var
0: bitiyor.
1: o. Bizde var o yani.
0: Var maalesef.
1: Bizde gerçekten o hava toplarında, hava toplarında biri böyle ah yaptı mı o faul hep veriliyor. O bizde şey yani. Bir aldatmaca kodu resmen. Birçok oyuncu da buna başvuruyor ve hakem de etliye sütlüye bulaşmayayım. Her zaman verilen şeyi ben vermeyip kahraman olmayayım diye devam ettirmiyor. Veriyor da faulü ama ya Trossard'ın pozisyonunu yani Beşiktaş yönetimi sabaha kadar oynatıp gösterip ben bunun arkadaşım açıklamasını istiyorum diyebilir ve demeli.
0: Sen bugün Beşiktaş'a destek için mi siyah beyaz giyindiğini görüyorum? Değil mi? Siyah beyaz üstündeki.
1: Siyah beyaz üstümdeki.
0: Beşiktaş'a bir destek, hakem
1: Valla şu
0: kararlarına.
1: anda bu sıcakta giyebileceğim en tırıl tırıl şeydi. Tırıl tırıl değil, tiril
0: Tiril. Ben mi yanlış biliyorum
1: tiril. Ne
0: dedim
1: oldu?
0: bir
1: Ya,
0: anda.
1: dolayısıyla onu giydim.
0: Tırıl
1: Ama
0: tırıllar da.
1: güzel değil mi?
0: Yok, güzel, çok güzel duruyor. Sanki böyle bir gerçekten Beşiktaş'ın çıkardığı bir
1: Ürün gibi.
0: ürün gibi gözüküyor.
1: Ayıp
0: Güzel
1: değil
0: yani.
1: söylemesi Amerika'dan aldım.
0: Amerika'da. Türkiye'de bulamıyor muyuz kendisini?
1: Valla hiç buna benzer bir şey görmedim. Bir de kahverengi beyazını aldım. Böyle kahve
0: Kadın
1: beyazı.
0: beyaz. Bu güzel. Diğerini de yersen yarın, belki şeyse,
1: Giyeyim.
0: ütülüyse, temizse,
1: Giyeyim.
0: yarın da onu
1: Zaten
0: görelim.
1: yarın gene yayın çıkışı Bodrum'a, onu giyeyim. Yine arabada mi? Görürsün sen beni.
0: Aynen, yani bol bol vakit geçireceğiz sen evet. Demek ki. Peki şimdi Beşiktaş'ta ve Beşiktaş'taki bu açıklama haberiyle başladık. Hakem konusunu biraz daha götürelim. Mesajları da ben okuyayım. Sonra saha içine de dönelim ama sadece hakemle de sınırlı kalmayalım. Mehmet Aytaş, Mert Bey, hakemler konusunda ne düşünüyorsunuz? Beşiktaş ve Türk futbolu kaybetmeye devam ediyor. Hala hakemleri eleştirmeme sebebinizi anlayamadım. Çok enteresan demiş. Kararla ilgili zaten ben sabah yorumu yaptım. Şimdi de yapayım. Ben de Genco abi gibi düşünüyorum. O pozisyonun VAR uyarısıyla kırmızı kart olmaması bence kolay açıklanabilir bir şey değil. Hata, çok büyük hata. Ama benim burada az önceki tespitim, hakem onu göremezdi. Zaten bu VAR'ın konusu. Benim hakem eleştirmeme sebebim, eğer onu kastediyorsanız, adam görmediği şeyi zaten nasıl versin? Her olaya da hakim olması mümkün değil hakemin. Zaten Genco abi de dedi, VAR bu yüzden var. Hakemin kaçırdığı siyah beyaz hataları tespit edebilmek için. Burada Bülent Birincioğlu'nun dahli var. Diğer pozisyonlarla alakalı olarak da yani evet, hatalı denebilir ama ben hakem kararı olduğunu düşündüğümden olur. Yani bugün öyle verir, yarın başka türlü verebilir. Ama en barizini hakem VAR sebebiyle veremedi. Orası kesin. Çok mesaj gelmeye başladı üst üste. Genç hakem istiyoruz, hata yapacaksa onlar yapsın diyen bu başkanlar değil mi? Bu başkan yöneticiler hakem söylemleri çok komik demiş. Adnan Deniz Karatepe de aslında yeni jenerasyon hakemlerden birisi. O geçmişteki işte yükü taşıyan hakemlerden biri değil ama genç hakem olmak, yeni hakem olmak da yetmiyor. İşte bakın, bu hatadan sonra işte geçen yıl şu maçta şunu yapmıştı, bu maçta bunu yapmıştı. Yani 2-3 maç yönetmesi yetiyor bir hakemin eskimesi için taraftar nezdinde. O yüzden genç hakem de bir çözüm değil. Abi bence Beşiktaş'ın maçının manşeti, skandalı şu olurdu diye bir mesaj gelmiş. Bu maçta bir tane bile sarı kart verilmedi. Hasan Ata şok şok şok demiş. Ben de farkında değildim bu durumun. Hiç kart çıkmadığının. Yukarıda arkadaşlarla sohbet ederken onlar söyledi. Aa dedim, bu maçta kart mı çıkmadı?
1: Ben evet, de şaşırdım ya şu
0: kart
1: anda.
0: Kart çıkmamış bu karşılaşmada. 90 dakika yandan Deniz Kaytepe kartsız tamamlamış. Ama dinleyicimiz güzel bir noktadan yaklaştı. Geçen hafta saç çekmeyi görmeyenler bu hafta tokadı görmez. Gayet normal demiş. Orada tabii Beşiktaş'ın ucuz kurtulduğu bir pozisyondu Calo'nun saç çekmesi. Bu arada bu karşılaşmada Agbadu'nun da Ümit Aktağ'a yaptığı bir müdahale var ceza sahası içerisinde. O da aynı şekilde penaltı olarak değerlendirilmeliydi diye ben de düşünüyorum. Orada da ne hakem ne var, herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Hakemler acilen kendine gelmeli. İşini doğru yapamayan yapabileceği işi seçsin. Sarıyı kırmızıyı geçtim, penaltıyı faali geçtim. Güzel bir gol nasıl iptal edilir? Art niyet bu diye bir mesaj gelmiş.
1: O dediğim gibi bizim ligimizde maalesef hava topunda biri kendini azıcık ileri bıraksın, ittirildim mesajı versin. Hiç onun şiddetine bakmadan hemen herkes çalıyor faul hemen.
0: Aynen, bu arada Avrupa'da bile çalınabilirdi bence. Yani çünkü Ali'si de o kadar iyi bırakıyor ki kendini yere.
1: Evet, çok net, evet, o darbeyi almış gibi hissettirip. Evet,
0: ben de izlerken aksi bir şey düşünmemiştim. Ama kolay tabii ki bırakıyor. Bu maçta hiç kart çıkmaması hakemin kötü değil, kötü niyetli olduğunu gösterir diye bir yorum gelmiş. Murat Ediz, Galatasaray taraftarıyım. Dünkü Trossard'ın pozisyonu %100 kırmızı kart. Şimdi Beşiktaşlar bizi anlamıştır demiş. Immobile'nin Barış Alper'e attığı tokatta kırmızı kartlı deyip hemen geçmişten
1: evet,
0: bir örnek.
1: Ben de onu gördüm ama artık arkadaşlarım hep söylüyorum. Yani doğruyu bulmak için illa bakın bize de böyle olmuştu, size de şöyle oldu. Artık bunu bırakmak lazım yani. Hani böyle bitmez ki, hele ki bizim ligimizde. Asla bitmez yani, hani o kadar çok hata alıyor ki ben de yani aklımın ucuna bile gelmeyen bir pozisyon. Ha şimdi Beşiktaşlar gördü mü, anladı mı bizimle yaşadığımızı diye baktım pozisyon neymiş diye. Yani ben bunu çok da benzetemedim pozisyonu, o da ayrı da. Hı hı. Yani yine bile artık yeter ya, yani geçmişe gide gide gide o zaman doğruyu bulamayız yani.
0: İstanbul'dan Mahsun, bahisle ilgili olabilir mi bu kırmızı kart olayı demiş ama hani bahisle ilgili olsa daha çok daha kolay bir kırmızı kart olması gerek bahisle ilgili olması için.
1: Tabii sanki. Çünkü çıkmaması zaten normal.
0: Normal. Burada tabii. Kazandıracak olan kırmızı kartın çıkması tabii. Olur. O yüzden hani daha ucuz bir pozisyona direkt kırmızı kart çıksa
1: belki hani bahisle, şüphe uyandırırdı. Evet,
0: ilgili bir şüphe uyandırabilirdi.
1: Yani yaklaşım ters olmuş olmamış.
0: Değil mi? Bana da öyle geldi. Peki sağ içine dönecek olursak hakem konusu da Beşiktaş'ın dünden yarasıydı. Dakika 9'da 10 kişi kalabilirdi Alanya. İşte 20'de Oh'un golü geçerli sayılsa zaten maç bambaşka bir noktaya gidebilirdi ama bu şartlarda oynandı karşılaşma. Beşiktaş rakibine gol atamadan mücadeleyi tamamladı. Bu konuyu da bence es geçmeyelim. Tamam. Hakeme çok takılı kalmayalım. Beşiktaş neden dün kaybetti sence Genco abi?
1: Şimdi Beşiktaş'ın Zalgiris maçını denklemden çıkarırsak kazandığı maçlarda hep çok gol pozisyonuna girip fileleri az havalandırdığını gördüğümüz maçlara ev sahipliği yaptı. Midland maçları 1-0, 2-0. Ki rakip 10 kişi kaldı. Kralöve maçı yine 1-0. 1-0'dı değil mi? 1-0, 1-0'dı. Kralöveler.
0: Emin değilim.
1: Yani az atıyor. Hı-hı. Bir tek Zalgiris maçı. O da hep söylüyordum. 1-0. Hep söylüyordum. Yani Zalgiris Litvanya'da futbol yok arkadaşlar. Yani Beşiktaş bir Avrupa Ligi playoff tarihindeki çekilebilecek en kolay kurayı çekti. Yani adamlarda futbol yok çünkü. Önce basketbol, sonra kış oyunları, sonra futbol var yani. Dolayısıyla o maçtaki girilen pozisyonlar, atılan goller bir istisnaydı. Şimdi Alanya maçında da bir kez daha gördük ki Beşiktaş yine çok pozisyona girdi. Fakat bunu bitirme yüzdesi Zalgiris maçı haricindeki gibi yine çok düşüktü. Hatta yoktu. Bu sefer yoktu. Beşiktaş buranın üzerine gitmesi lazım ki zaten gitti de. Vlahovic geldi. Vlahovic fiziken çok hazır olsa da bitirici anlamda bir iki pozisyonda kaleyi gördüğü çok yumuşak vurdu. Köşeye ama çok yumuşak vurdu. Pozisyonlar gördük. Burada Vlahovic'in biraz daha bitiriciliğinin kendine gelmesi lazım. İşte Oh aynı şekilde. Yani mesela maçın ilk yarısı bittiğinde yayıncı kuruluşun devre arası programını izliyorum. Bir iki istatistiğe ben de bakmıştım ama bir istatistik acayipti. Yani hatta sana şunu sorayım. Ya maçın ilk yarısı bittiğinde Beşiktaş'ın bu maçı kaybedeceğini düşünüyor muydun? Bak kazanamamak ayrı. Atamaz Beşiktaş. 0-0 biter olabilir. Bu biraz hissediliyordu. Ama kaybedeceğini ben hiç düşünmüyordum. Hı hı. Hani hiç. İstatistikler de şu. Rakibin Beşiktaş kalesine isabetli şut sayısı 0. İsabetsiz şut sayısı 0. Rakip ceza sahasında topla buluşma Alanyaspor'un kaçmış biliyor musun ilk yarı? 1. Böyle bir istatistik yok yani. Hani Zalgiris'in Beşiktaş'ın istatistiği gibi bu. Hı hı. Alanya'nın Beşiktaş ceza sahasında topla buluşması koca 45 dakika bir sadece. Ama işte gel gör ki futbol öyle bir oyun ki atamadı. Bu arada aman Allah kaçan gol de işte Vlahovic'in vurdukları falan vardı ama bence öyle yoktu. Beşiktaş'ın şu anki tek sıkıntısı bu bitiricilik anlamındaki noksanlığı çözmesi. Dediğim gibi burada da Vlahovic transferi yapıldı. Biraz daha onun keskin bitirici vuruşlarına ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bence oynanan oyunda hiçbir negatiflik yoktu. Eleştirilecek bence bir taraf bana yok gibi geldi. Yani baktığımda Beşiktaş saha içerisinde yapılması gereken birçok şeyi yaptı. Hakem konusu burada şöyle biraz ön plana çıkabilir. 9. dakikadaki kırmızı kartı vermedi. O bence bariz bir hata var anlamında. Dediğim gibi bugün Beşiktaş'ın verilmeyen penaltıları bir dahaki hafta, iki hafta sonra lehte de olabilir. Bu hakem kararıydı. Bunu bağlayamayız. Ben bilmiyorum Sabahsız Ali ile ne dediniz ama ben Beşiktaş'ın dün maçını izlediğimde bir iş kazası gördüm sadece.
0: Bir araya gidelim, aradan sonra hemen devam edeceğiz.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: 14.20 saatlerimiz. Şimdi bir son dakika açıklaması var. Onu okuyalım. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu son Konya Spor maçında bir kafa travması yaşadı. Herkesi de bayağı bir korkuttu saha içerisinde. Sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çok şükür büyük bir problemi çıkmadı Kerem Aktürkoğlu'nun. Az önce de sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapmış. Evimizde oynadığımız Konya Spor karşılaşmasında yaşadığım kafa travmasının ardından sağlık ekibimizin hızlı müdahalesiyle hastaneye sevk edildim. Hastanede gerekli tüm tetkikler yapıldı. Çok şükür yapılan kontroller sonucunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Şimdi tek isteğim bu süreci en hızlı ve sağlıklı şekilde geride bırakıp en kısa zamanda yeniden takım arkadaşlarımın yanında olmak ve hayallerimiz için birlikte mücadele vermeye devam etmek. İlk andan itibaren yanımda olan başta Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimize, sağlık ekibimize, takım arkadaşlarıma ve kıymetli taraftarlarımıza, ayrıca arayan, soran, mesajlarıyla ve güzel dilekleriyle desteğini hissettiren herkese gönülden teşekkür ederim. Sizlerin desteğiyle daha güçlü geri döneceğim. İyi ki varsınız diyor Kerem Aktürkoğlu.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun. Şimdi sırada Lyon maçı var çarşamba günü. Kerem'in o karşılaşmada oynayıp oynamayacağı herhalde yarın netleşecek. Çünkü bu kafa travması protokolleri ilgili hani oynamama durumu var.
1: Benim bildiğim oynayamayacak. Hı-hı. Yani oynayamamalı daha doğrusu.
0: Evet, yani zaten öyle söylendi. Ama net bir açıklama da Fenerbahçe'de henüz gelmedi diye biliyorum. Asensio da bu karşılaşmada bir sakatlık yaşadı. Onun da Lyon maçında oynamayacağını söyleyebiliriz. Bunlar tabii önemli kayıplar. Asensio'nun kaybı, hani telafisi var mı? Talisca. Sonuçta bu maçta Talisca yoktu ama Şampiyonlar Ligi'nde Talisca ile buraya kadar geldi Fenerbahçe. O dönünce Kerem'in yerine de herhalde Nene'yi göreceğiz. Sol açıkta bir aksilik olmazsa.
1: Ki internette, sosyal medyada şu yorumları çok ağırlıkta gördü herkes. Yani Nene'nin oynadığı 25 dakika Kerem'in bir aydır yapamadığını gerçekleştirdi 25 dakikada, işte hücuma çıkışı, hı hı, şutu, osu busu falan diye. Pek Fenerbahçelilerin, tabii ki sağlık açısı ayrı ama Nene'nin oynaması konusunda pek bir sıkıntı, böyle eksiklik falan gibi bir serzenişte bulunacağını zannetmiyorum ben.
0: Evet, ilk gelen mesaj da şu Ömer Molla'dan: Kerem Aktürkoğlu yoksa zaten Fenerbahçe gözü kapalı kazanır o maçı. İşte yani. Demiş. Böyle düşünen de çok kişi var. Bakalım, Fenerbahçe tabii zor bir deplasmana gidecek Lyon karşısında. Onlar da bu hafta bayağı rotasyonlu bir kadroyla çıktılar. Kazanmayı başardılar deplasmanda. Şimdi kendi evlerinde seyirci baskısıyla turu geçmeye, Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye çalışacak onlar da. Peki Beşiktaş'tan bahsediyorduk. Beşiktaş'ta XG'yi söyleyeyim mi Genco abi sana? Sen de net pozisyon dedin ama XG'yi pek öyle göstermiyor. 0.74 sadece Beşiktaş'ın.
1: İşte yok ben de öyle dedim zaten. Yani bu da nasıl kaçar diyecek bir pozisyon hiç olmadı Beşiktaş'ta.
0: Tamam.
1: Yani atak yaptı etti ama dediğim gibi yani ben Beşiktaş'ın oynadığı oyunda bir kusur aramam. Yani bu bir iş kazasıydı. Bitirici vuruşlardaki, ki tekrar ediyorum çok öyle aman Allah bir pozisyon yoktu ama işte Vlahovic'in pozisyonları vardı. Acaba bilmiyorum şu konuşuldu mu, çok iyi giden bir Olaytan Salih Orkun üçlüsünü bozması, gerçi Ndidi'de savunma anlamında bayağı, işte dediğim gibi ilk yarı yani ceza sahasında toplu buluşması birdi sadece Alanyaspor'un. Öyle bir değerlendirme olabilir ama
0: sağ bekte Murillo yoktu, Taylan'ı tercih etti.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Yani bunlar da bilmiyorum çok da fazla böyle teknik direktörü yazılacak bir şey de değil. Yani hani mesela bir Lyon maçından önce İsmail Kartal'ın 5 tane değişikliği konuşulur bence. Hı hı. Ama bu bence çok kıvamında kabul edilebilir bir rotasyondu ve hani böyle can alıcı bir eksiklik diyebileceğin, sadece işte acaba üçlüyü, çünkü ofansa da iyi giden bir üçlü o, üçlü en nihayetinde, hı hı, hani Olaytan ve Ndidi'nin arasındaki farkı hemen hemen herkes biliyor şimdi.
0: Aynen.
1: Hücum ve savunma anlamındaki, güçler anlamındaki, bir tek belki biraz o olabilir ama ben bir şey demem.
0: Yani stoperdeki rotasyon Calo Agbadu, zaten Agbadu normalde birinci stoper olması beklenen isim, oynadı. İşte bir de sağ bek 3 rotasyon yaptı İtalyano. Ama hani Beşiktaş'ın bu rotasyonda da Alanya'yı yenebiliyor olması lazım. Sonuçta bahsettiğimiz takımın işte ileri ucunda Arda Uslu diye bir oyuncu geçen yılı Bolu'da geçirmiş. Tanıyor muydun daha önce? Ben hani iddiada belki tanıyanlar, hani bilenler vardır ama ben de ilk defa bu sezon kendisini gördüm. Bu takımın en önemli oyuncusu Maestro. En önemli oyuncularından biri yoktu sakatlığı sebebiyle. Yedek kulübesinde etkili hücum oyuncuları oyuna girmedi. Hacı ve Cedric gibi. Yani Alanya'da öyle çok ağırmışan bir takım değil. O yüzden 3 rotasyon anlaşılabilir ki sonradan Olaytan 46'da oyuna girdi Salih, evet, Özcan yerine. Evet. Salih'in de belinde bir sıkıntı oldu. Geçmiş olsun ona da. Vlahovic girdi. Hani o değişikleri de yaptı. Muriye son bölümde girdi. Fakat skoru, oyunu çeviremedi Beşiktaş. Alanya'nın da ikinci yarı 9-3'lü var bu arada. Genç abi ve en net pozisyon da ikinci yarının başında Alanya Spor yakaladı. Ceza sahası içinden vuruşta Taylan topa dokundu. Kornere gitti. Opta'da da tek net pozisyon maçta o gözüküyor.
1: Olayladın. Ha,
0: maç Beşiktaş'ın herhangi bir net pozisyonu gözükmüyor. Kaçan net pozisyonu. Zaten golü yok. Yaratıcılıkta net gol pozisyonu üretmekte bayağı bir zorluk yaşadı Beşiktaş. Biraz yorgunluk da olabilir. Sezonu erken açtı hafta içi. Şimdi maçları hafta sonuyla birleşti. Bir sürü sebep olabilir. Alanya'nın da bence sert oyununda etkisi vardır.
1: Tabi hakem de biraz müsamaha etti buna tabii ki. Onu da söylemek lazım. Sıcak hava tabii ki. Gerçi İstanbul'da nemli ama tabii Alanya bence daha çok daha fazla bu konuda zorluk çıkartır diye tahmin ediyorum. Yorgunluk dedin. Şimdi konsantrasyon düşünüyorum ama hani mesela bir Fenerbahçe gibi bir Lyon'la falan oynayacak olsa ya da oynuyor olsa Beşiktaş, ama rakibin ne kadar kolay olduğunu ve turun çantada keklik olduğunu onu da gördüler ama ya bir şeyler üst üste denk geldi ya Mert. Hı hı. Bir şeyler üst üste denk geldi. Ya ben dediğim gibi yani bugün Beşiktaş adına ya bu mağlubiyet bize çok önemli, şuna dikkat etmemizi gösterdi. Şu açıdan işte takviye gerekli ya da hocaya uyarı, işte kulağımıza küpe olsun ya dedirtecek bir şey ben çıkartamadım bu mağlubiyetten. Hı hı.
0: Şimdi Beşiktaş'la ilgili mesajları okurken bir dinleyicimiz yabancı VAR uygulamasına neden vazgeçildi diye bir soru yöneltmiş. Vazgeçilmedi yabancı VAR uygulamasından. İlk hafta 4 büyüklerin maçında görev aldılar. Bu hafta daha farklı bir görevlendirme oldu. Bu VAR tarafından. Cumartesi günü Çaykur Spor Samsun maçında, pazar Trabzonspor Başakşehir, bugün de Kocaeli Spor Ahmet maçında yabancı VAR görev alacak. Bunları neye göre atıyor merak ediyorum, bilmiyoruz.
1: Trabzonspor Başakşehir maçındaki VAR hakemi nereli gördün mü?
0: Macar.
1: Evet. O bayağı tartışıldı.
0: Hafta içi.
1: Ferencvaros maçlarının ortasında niye Macar VAR atandı diye. Gerçi bilmiyorum ligi nasıl, belki de kaybedip moral mi bozacak falan diye, ama bayağı konuşuldu o yani.
0: Evet, ben onu da sonradan gördüm.
1: Bence düşünülmesi gereken bir şey bu hakikaten. Hani bu arada bayağı da hakemlik pozisyonda oldu. Ama yani dikkat edilmesi gereken şeyler. Ya buna dikkat edilmeyecekse neye dikkat edeceksiniz yani?
0: Trabzon bununla ilgili bir şey demedi ama. Mesela
1: demedi de dışarıda çok. Ya Fatih Tekke'yi Trabzon'a gelince konuşalım. Ben Fatih Hoca'nın söylediği basın toplantısındaki bir söz benim çok kulağımı tırmaladı.
0: Kovulmalık kadro mu?
1: Evet. Evet.
0: O çok benim de dikkatimi çekti.
1: Acayip kulağımı tırmaladı. Yani ben mesela başkan olsam, hocam sen ne yapıyorsun derim yani. Hani biz o zaman böyle gerilerden şampiyonluk adayı olmadan gelip de böyle bir, ya sen o zaman bunu kaldıramıyor musun yani? Bunu istemiyorsan söyle. Ya da söyleseydin biz hemen onun yerine bir hamle yapsaydık. Ya resmen Fatih Hoca başkana da söyledim, bu kovulmalık kadro. Ya ben bunu istemiyordum mu hissettim ben açıkçası. Ya şampiyon olmazsam ben, bak Fabinho da geliyor, bir dünya yıldızı da çok da mutsuz gibi söylüyor. Tam kovulmalık kadro oldu diyor. Ya yani şampiyonluk olmazsa ya o zaman sen hani favori olmayacaksın. Favori arkasındaki plase olacaksın. Ben şampiyon olamazsam bana dokunulmasın. Şampiyon olursam ne ala. Ama olmasam 5 sene gideyim böyle. Ya bana şampiyonluk kadrosu vermeyin. Ya ben resmen böyle anladım. Acayip kulağım tırmaladı benim o.
0: Vallahi hani tespit doğru ama bu tespiti yapması gereken kişi Fatih Tekke değil. Sen, ben, birçok farklı kişi bunu söyleyebilir. Ama Fatih Tekke yapınca kendiyle ilgili kovulmalık kaldırıyor. Tabii söylemese daha iyiydi. Kendine saklasa bu yorumu daha iyi olabilirdi. Belli ki memnun değil bu kadar transferden, yıldız gelmesinden. Yani tabii memnun olmadığı taraf var, memnun olduğu taraf da var. Yani sen Salah'la çalışmak istemez misin? Ya da Fabinho'yla.
1: Yani dünden sonra isterim.
0: Yani dünkü oyundan sonra genel olarak da. Hani Salah'la başka nerede birlikte çalışabileceksin ki, onu yöneteceksin, onun teknik direktörlüğünü yapacaksın. Bu aslında çok büyük bir fırsat.
1: Evet.
0: Ama dediği gibi ilk kötü gidişte kimin bileti kesilecek? Başkanın kesilmeyecek. Salah'ı alan başkan. Takımın bileti kesilmeyecek. Kimin kesecek? Fatih Tekke.
1: Tabii oynatamadı, olmadı.
0: Evet, bu kadronun hakkını veremedi. Daha iyi bir hoca lazım.
1: Bir şey değil mi? Bu açıklama unutulmaz yani.
0: Evet.
1: Net bu açıklama unutulmaz.
0: Yani dün tabii Trabzonspor kazandı. Gerçekten bir Muhammed Salah gerçeği gördük. Ben sabah Salah'ı Messi'ye benzettim şu açıdan. Hani Inter Miami'de de Arjantin'de de onun etrafında kurulu bir kadro. Serbest. Kanatta da oynamıyor artık. Merkezde Onuachu'nun yanında. Dripling yapıyor, ara pası atıyor, kendi bitiriyor, aşırtma deniyor. Her şeyi yapan bir Muhammed Salah var. Ve her şeyi de çok iyi seviyede yapan bir Muhammed Salah var. O yüzden izlemesi çok keyifli. Ve bu takımı da belli ki Salah etrafında kurman lazım. Hani geçen yıl bu isim Onuachu'ydu. Ona göre bir takım kurman lazımdı. Ama Salah geldikten sonra hani Onuachu'nun esamesi okunmaz böyle bir dünya yıldızı karşısında. O yüzden ona göre bir kadro kurulmalı. Yavaş yavaş da Fatih Tekke herhalde buna doğru gidecek. Tam ideal sistemi bulacak Salah için.
1: Bence de öyle gözüküyor ama işte o da bazı Trabzonspor'a yakın kişilerin biraz doğru olmadığı, yani bu sistemin, bu uygulamanın doğru olmadığına dair. Yani Salah'a da özgürlük vermeyip Liverpool'daki gibi sağ kanatta oynayıp geçen seneki sistem neyse ona harfiyen uymaya devam edilmeli şeklinde düşünceye sahip Trabzon taraftarı vardı. Fakat dünkü Salah'ın oynadığı oyunu izledikten sonra bir futbol sever olarak dün daha Salah gerçekten ne yapabilirdi? Yani attığı kritik paslar, işte ver kaç. Bu arada Trabzonsporlu oyuncular da Salah'ı daha yeni tanıyor saha içerisinde. Yani mesela o Liverpool'da attığı ilk gol, daha doğrusu dünkü attığı ilk gol Liverpool'da ya onun imza gollerinden biri. Alıp kaçması. Mesela Galatasaray'da Sané bunu çok yapmaya çalıştı.
0: Evet.
1: Geçen sene o pasın hiçbirini alamadı, çıldırdı Sané. Hani hep de diyordum ben yani. Sané bunu City'de yaptığında alıyor çünkü. Bayern Münih'te yaptığında alıyor. Galatasaray'da artık verip kaçmaktan da vazgeçti zaten Sané. Ama işte Salah onu yaptı ve meşhur o imza ayak içiyle plaseyle arka direğe bıraktı. Bunu çok daha fazla eminim ki yapacaktır. Antrenmanda arkadaşları kaçacağını bilecek. Rakip defans da onun kaçacağını bilecek. Ama yani uzun pas desen 20-30 metre verdi. Diagonal pas desen verdi. Koşu yaptı, alan boşalttı. Yani dün Salah Trabzonspor'da senin de söylediğin gibi o Messi özel serbestliğini yani verebileceksin dedirtecek cinsten bir oyun oynadı. Ama işte büyük maçlarda da mesela o ne kadar geçer? Mesela Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlara karşı yani Salah seni gene serbest ol der misin? Yoksa bugün yine bir Liverpool performansı görelim senden, sağda oyna, mümkünse rakibi de kovala gibilerinden işte oradaki dengeyi bulmak çok önemli. Ama Fabinho transferi, hemen ona bağlayayım, hı hı, önemli bir transfer. Trabzonspor'un ciddi boşluğu olan bir bölgeydi. Birçok arkadaşım bana mesaj attı. Yani bu adam Arabistan'da bitmiştir çoktan falan diye. Evet, o ligin şeyi çok düşük. Performans seviyesi gerçekten çok düşük. Ben de Fabinho'nun oynadığı bir iki kere maçı izledim. Çok da kötü olduğunu söyleyemem. Yani biraz kendini toparlamak için, oynanan oyunun hızlılığı için, ona ayak uydurmak için biraz vakti ihtiyacı olabilir ama hani ileri geri çıkış yapacak bir kanat oyuncusu olsa falan daha fazla zorlanmasını ve fizik anlamında hazır olmak için vakte ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada kapı görevi görecek. Gelen rakibin atağını ilk durdurmakla yükümlü olan kişi olacak. Fabinho'dan hücuma destek vermesini beklemeyeceksin. O kendini hazır hissettiğin

0: Osterwold'e maç sonu da sorulmuş Roma'ya transferi. Fenerbahçe'ye sorun diye cevap vermiş Mikson'dan geçerken Hollandalı oyuncu. Ve şu an TRT Spor'da geçen bir son dakika haberine göre Osterwold'e Roma ile anlaştı. Fenerbahçeli futbolcu akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılacak deniyor. Şimdi Twitter hesabıma da bakayım, Fenerbahçeli muhabirlerden bir tweet var mı? Doruk Tecimer, TRT muhabiri zaten. Saat 16'da diyor Doruk, TRT muhabiri, takım arkadaşlarıyla Samandıra'da vedalaşacak. Ardından akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılacak diyor. Osterwold'e.
1: Dün haberini görmüştüm ama demek ki ya Fenerbahçe anlaştı, Osterwold'e'nin anlaşması bekleniyordu, ya da Osterwold'e anlaştı, Fenerbahçe'nin anlaşması bekleniyordu. Birinden biri, çünkü çıktı bu haber. Tabii Fenerbahçe'nin Mert bazı oyunculardan yabancı anlamında kurtulması lazım. Ama işte Osterwold'e orada yani Akeş-Skriniar ikilisinden birinin sakatlanması halinde bayağı başı ağrıyabilecek, yani onu kapatabilecek bir oyuncuydu. Onun yokluğunda bu iki oyuncudan birinin sakatlanması, mesela geçen sene Skriniar'ın sakatlanması çok kötüydü. Fenerbahçe'yi çok kötü etkiledi. Osterwold'e rağmen etkiledi. Şimdi onun yokluğunda yani çok daha büyük bir sıkıntıyla karşılaşabilir Fenerbahçe. Acaba gitmesi gereken yabancı o mevkinin yabancısı mıydı diye bana bir düşündürmüyor değil.
0: Mesela abi de Osterwold'un kalması gerektiğinden, üçüncü stoperin her zaman iyi olması gerektiğinden bahsediyordu. Herhalde Fenerbahçe o bölgeye bir takviye yapacak. Osterwold'u satıp transfer yapmadan transfer penceresini kapatmaz. Ya U23 yabancı transfer edecek, ya yerli bir oyuncu transfer edecek. Ama tabii yerli piyasada kim var? Osterwold'le muadili bilmiyorum.
1: Merih Demiral.
0: Yani Merih daha yeni sözleşme imzaladı. Evet. Ozan Kabak geçen yazılmış Galatasaraylı eski oyuncu. O da Hoffenheim'le yeni sözleşme imzaladı. İşte Alanya'nın stoperi Ümit geliyor benim aklıma. Adil Konya'dan, onun adı Fenerbahçe'yle geçiyor ki Cihan Kamer geçtiğimiz günlerde sanıyorum menajeriydi Adil'in. Onunla görüntülendi. Ya bu iki isim olacak, hani Ümit veya Adil, ya da yabancı genç bir stoper gelecek Fenerbahçe'ye. Bakalım onu da zaman gösterecek. Bir yabancının daha bu arada ayrılması gerekiyor Fenerbahçe'de. İşte o da Ederson mu, Semedo mu, sürpriz şekilde Talisca mı olacak. Onun da adı Arap Yarımadası ile geçiyor. Bakalım Fenerbahçe son dönemi bayağı hareketli geçirecek diyelim. Ben bir şey ekleyeceksin, onu ekle, öyle reklam aslında gidelim.
1: Bir şeyi merak ettim. Bir, yani 10 numara olarak Galatasaray'ı ya Talisca'yı düşünmez misin?
0: 10 numara olarak. Batrakov geldi artık ya. Genco abi, Batrakov geldikten sonra da. Şu an Galatasaray'ın önceliği santrfor yedeği, kanat, işte ve merkez ortası.
1: Talisca.
0: Santrfor yedeği olarak mı?
1: Vallahi ben Talisca'nın santrforluğunu beğeniyorum. Yani beğeniyorum yani. İş yapıyor.
0: Yani Icardi'den daha çok katkı verir Icardi'nin geçen sezonki halinden.
1: Bence de. Ama bir de zaten hani nazarımız değmesin umarım da pek sakatlanan bir karakter dediği şey Osimhen. Dinlenmesi gereken maçlarda Talisca çıkar. Batrakov yerine de oynar. İstanbul'da kalmış olur. Ya ben hiç hayır demem. Çok peki, da formda.
0: Peki araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: 14.42 saatlerimiz. Güldüren bir mesaj geldi Abdurrahim Erdem'den. Abi Süper Lig'de 3. haftaya giriyoruz. Hala teknik direktör değişikliği olmadı. Bu güzel bir gelişme değil mi diye sormuş.
1: Güzel.
0: Trajik ama evet, doğru, güzel bir gelişme. Bakalım, daha bugün bir maç var. Kocaeli Spor Ahmet. Ahmet de hoca gitmez.
1: Gitmez.
0: Kocaeli'de Selçuk İnan'ın ben hani bu hafta gider mi bilmiyorum da sezonu tamamlayamayacağını düşünenlerdenim. Geçen yıl da çok iyi kapatmadı. Bu yıla da iyi başlamadı. Bugün olası bir Ahmet galibiyeti Selçuk Hoca'nın da suyunu daha çok ısındırır. Bilmiyorum, ilk etapta Ali abi Radoy diyordu, Gaziantep'in teknik direktörü. Geçen sene 4 maç 4 mağlubiyet. Bu yıl 1 maç 1 beraberlikti. Eyüp maçıyla birlikte ilk galibiyetini aldı. Ufak da olsa bir kredi kazandı. Ki öne geçip Hemen defamında kırmızı kart gördü Gaziantep.

0: ikinci yarıda. Ama ona rağmen Eyüpspor gol atamadı. Antep ilk galibiyetini aldırdı öyle.
1: Evet, Selçuk Hoca radarda olabilir, doğru söylüyorsun. Şimdi düşününce geçen seneden gelişimi. Ama ben şöyle bir 5. haftadan sonra falan artık bir şey olursa olur diyorum teknik direktör değişimi anlamında.
0: Şimdi Erzurumspor 2'de 0.
1: O da aslında kötü başladı. Hem
0: Gol
1: 4-0
0: atamadı.
1: 4-0'la.
0: Serkan Özbalta topun ağzında. Konyaspor 2'de 0'la başladı ama Konyaspor'da İlhan Hoca'nın bir kredisi var geçen
1: Evet.
0: yıldan da. O yüzden devam eder. Kocaeli şu an 16. Eyüp'te Özhan Hoca, o da 2'de 0'la başladı ama Eyüp'ün bütçesi, kadro kalitesi düşünce biraz daha
1: Yaşadıkları.
0: kredi verilmesi gerekiyor kendisine. Çorum ilk puanını aldı. Göztepe Gençler Birliği'ne kaybetti dün. Gençler Birliği de Metin Diyadin'in 2'de 2 yaptı. Şu anda ligde 2'de 2 yapan tek takım. Bugün eğer Ahmet de puan kaybederse Gençler Birliği haftayı lider tamamlayacak. Metin Hoca adına çok seviniyorum. Bilmiyorum, Metin Hoca bana çok sempatik geliyor. Oynattığı oyun çok iyiydi
1: Valla
0: geçen
1: geçen
0: yıl.
1: sene de talihsizlik yaşandı yani. İşte başkanla anlaşamayıp gitti. Çok da güzel gidiyordu.
0: Evet.
1: Trabzonspor maçında oynadığı oyun sonraki programımızı hatırlıyorum. Ne kadar
0: Çok
1: heyecanlanmıştık. Ne kadar
0: etkilenmiştim.
1: güzel oynadı. Yani Türkiye'de bir Anadolu kulübünün yıllardır sergilemediği futbolu sergiledi dedik ettik. Bir baktık gitti adam yani. Umarım bu örnekler ligimizde çoğalır. Bunlar çoğaldıkça çünkü Avrupa'da boy gösterme şansımız daha artar.
0: Peki şimdi takımlara bakıyorduk. Samsun 2 maç 4 puan. Trabzon öyle. Alanya, Gaziantep. Kasımpaşa bu hafta onlar da Benedict Jack'ın golüyle kazandı. Başakşehir ilk haftaki galibiyetten sonra mağlubiyet. Beşiktaş 3 puanda. Rize Laçin'in penaltısından sonra onlar da bu hafta kaybetti. Hoca olarak yani evet, şu an Serkan Özbalta en yakın aday gibi gözüküyor benim çıkarımım. Tabii dört büyüklerde de hani işler birkaç maç ters gitsin, hani Fatih Tekke için de tehlike çanları çalabilir. İsmail Kartal için zaten son iki
1: İsmail
0: maç
1: Kartal, evet.
0: çaldı. Bu maçta birlikte biraz toparladı. Okan Buruk yine bu hafta Erzurumspor maçı farklı bir galibiyet geldi.
1: Evet.
0: Galatasaray'da Okan Buruk o krediyi Avrupa maçına kadar sağlar diye
1: Yok, Okan
0: düşünüyorum.
1: Hoca çok zor. Okan Hoca'ya bence ne kadar kötü gidilirse hani Galatasaray'ın sahip olduğu kadro kalitesi ve gücüne dayanarak konuşuyorum. Hani ne kadar kötü giderse derken hani ligde 6 mağlubiyet falan alacağını düşündüğümden değil yani. Hani 2 mağlubiyet olsun, işte 2-3 beraberlik olsun. Ya devre arasını Okan Hoca görür. Görür
0: Burada Okan
1: ama
0: Buruk dememin sebebi de Dursun Özbek'te yaşadığı iddia edilen hani sıkıntı, fikir ayrılığı gibi şeyler Fatih Altaylı da geçen hafta yazdı. Hani sağ sonuçlarından ziyade ben ikinin arasındaki gerginlikten sebep acaba erken bir ayrılık olabilir mi diye düşünüyorum.
1: valla böyle bir şey varsa eğer, varsayım üzerine konuşuyorum. Zaten bu sezona öyle bir başlangıç zaten olmamalıydı da. Hani bir de bunu göz göre göre bile bile lades, ya bu hocanın suçu değildir. Bu yönetimin
0: Tabii canım,
1: suçudur. Ya
0: başkan yani.
1: ben yani bu sene ve geçen sene işte Uğurcan transferi olsun, bu seneki transferler olsun. Hele ki bir de dediğim gibi hoca ile yönetim arasında, başkan arasında bir soğuk savaş varsa, onunla devam kararı falan alındıysa, Icardi olayı, yani ben nereden elinden tutarsan tut Galatasaray başkanının iyi idare ettiğini hiçbir yerden düşünemiyorum. Yani nereden
0: Lemina
1: bakarsam düşünemiyorum.
0: Transferi, yani Lemina'nın sözleşmesinin imzalanması gecikti.
1: Evet.
0: Bir sürü madde sayabiliriz yaz döneminden. Peki iki tane Sar yazılıyor Galatasaray'a. İsmail Sar, Crystal Palace, Pape Matar, Tottenham. Oyuncularla ilgili fikrin var mıdır,
1: Ya
0: nedir?
1: fizik olarak çok kuvvetli oyuncular. Ama yani bakmam lazım. Kim, hangisi, neydi? Baba, hiç inan bakmam lazım. İnan ya, bakmam lazım. Ama fizik olarak hatırlıyorum. Bir tane orta sahada çok kuvvetli. O Palas'taki muhtemelen Sar.
0: Kanat oyuncusu.
1: Tamam, çok kuvvetli bir tane oyuncu hatırlıyorum. Tottenham'dakine bakmam lazım. Tottenham, ya bu sene de öyle bir hayal kırıklığı, revir gibi başladı ki ben programda pazar günü şey dedim.

0: ya. Tottenham'ın doktoru şaman falan herhalde yani. Vudu büyücüsü. 6 tane ilk 11 oyuncusu gene sakat. Yani şaka bir yana bu kadar talihsizlik olamaz yani bir takımda.
1: Onlar da felaket zaten ilk
0: Tabii Brentford'a
1: maç.
0: gene 3-0 kaybederek
1: Aynen
0: başladılar.
1: felaket başladılar. Peki birkaç mesaj okuyayım. Emre Öztekin Galatasaray yönetimi Genco zorlansın diye iki tane sar alacak karıştırsın diye demiş. Böyle bir mesaj gelmiş. Savaş Galatasaray kime göre takım kurmalı? Osimhen mi? Batrakov mu? Burada bir tartışma olduğunu zannetmiyorum ben.
0: Yok.
1: Osimhen.
0: Yani zaten Osimhen'e göre de bir takım kurmaya gerek yok. Osimhen her takımda oynar. Yani Osimhen kendi pozisyonunda da yaratıyor. Eğer servis almasa bile. İşte yine Erzurumspor maçında attığı gol inanılmaz bir goldü. Yani koşması, kaleciyi kararsız bıraktırması, vurayım mı, çalım mı atayım falan derken el ayak birbirine girdi orada. Bunu Osimhen'e her sezon 5 kere falan yapıyor. Avrupa'da da yapıyor
1: Tabii
0: ve de
1: Şampiyonlar Ligi seviyesinde
0: Şampiyonlar
1: de yapıyor.
0: Ligi'nde bile yapıyor yani. Dolayısıyla çok büyük bir güç orada. O yüzden Galatasaray'da birinin etrafına takım kurasın diye bir düşünce olmasına bence gerek yok. Zaten Galatasaray'da bak mesela İlkay harika bir oyuncu. Ya öyle de Galatasaray'da da gene aynı City'deki gibi Barcelona'daki son sezonundaki gibi muhteşem bir oyun oynar. 10 numara forma onda olur ama fizik olarak İlkay'dan hacı gibi koşmasını beklemezsin. İlkay etrafına bir takım kur dersin. O da nasıl? Osimhen ekstradan pres yapar. Yunus o güce sahip. Barış o güce sahip. Lemina Torreira zaten İlkay'ın etrafına bu takımı kur dersin. İlkay'ın fizik eksikliğini bunlarla gider dersin ama Galatasaray'da şu anda öyle bir isim yok.
1: Nedim Küçük, Fenerbahçe'de stoperde oynayacak yerli oyuncu yok yetenek ve kalite olarak. Yabancı bir U23'e gidilmeli demiş. Şu an Çağlar ve YTF alternatifleri gözüküyor Osterwolde'nin yokluğunda.
0: Ya Çağlar'a ben kötü demem ama çok sakatlanıyor. Yani anormal sakatlanıyor. Yani bir lakap var ya cam adam. Yani maalesef Çağlar öyle oldu. Halbuki benim Leicester'da oynarken yani özel hayranı olarak maçlarını izlediğim bir oyuncuydu. Ya bir savunma oyuncusu hayranı olabilir misin? Olurum. Ben olurum yani. Çağlar'ı oynadığı oyunla, zekasıyla, paslarıyla, ileri çıkışlarıyla, hatta çalımlarıyla Premier Lig'de kolay kolay görmezsin stoperin öyle hareketler yaptığını. Çağlar'ın hayranı olarak izlerdim ama o kadar sakatlandı ki Türkiye'de ve hani hakikaten Türkiye'de oyuncular bir Türk medyası mı diyeyim, yazılanlar, çizilenlerden daha mı kolay etkileniyorlar ya da gücünden dolayı mı böyle oluyor? Yazılanların gücünden dolayı mı böyle oluyor? Yani istedikleri futbol oynayamıyorlar Türkiye'de. Hani bunu Nihat Kahveci'den de çok duyduk. Tugay Kerimoğlu'ndan da çok duyduk. Tugay Kerimoğlu diyordu ki ben burada şut çekerken Türkiye'de 5 kere düşünüyordum diyordu. Nihat da öyle. Ama Avrupa'da vur, out'a gitsin. 20 metre out'a gitsin. Ne olacak? Maç bittiğinde herkes sana sarılıyor. Üzülme kaptan. Haftaya kazanırız. Ne olacak diyor. Burada maç kaybedelim, 5 gün tesisten çıkamıyoruz diyorlardı. Yani bunun baskısı herhalde hala hissediliyor büyük bir ihtimalle.
1: Peki son bölümde bu hafta Avrupa'da da işte ligler başladı. Başlayan ligler vardı, devam etti. Hafta sonundan dikkatini çeken notlar var
0: City.
1: mı? Hull City. Senin
0: Hull
1: en çok
0: City.
1: onlar mı sevindirdi?
0: Yani ben beklemiyordum galip gelmesini. İstiyordum. Tabii ki isterim. Niye istemeyeyim? Bir Türk iş adamının sahibi olduğu bir kulüp. İngiltere'de bile şey yazıyordu ya. Arka kapıdan Premier Lig'e geldiler. 3 puan alıp gittiler. Manchester United karşısında diye. Valla ben maçı izledim. Ve Hull City'nin bize nasıl bir futbol izleteceğini direkt çözdüm. Maçı izledim mi bilmiyorum. Mert yaprak kımıldamıyor maçta. Hull City uyuttu, uyuttu, uyuttu. Duran toptan
1: Tane
0: gollerle maçı aldı götürdü. Tabi bu ne kadar işe yarar o da ayrı. Ama yani böyle Hull City'yi gördüğünde dişe diş, kora kor falan bir şey çıkacağım pek zannetmiyorum. Bu da bir taktik. Sonuçta yani bu takım hiç beklenmedik ya bak otoritelerin beklemesini geçtim. Kulüp bile geçen sezona başlarken ligde kalma hedefiyle ya böyle bir sapma olabilir mi? Ligde kalma hedefiyle sezona başlayıp Premier Lig'e çıktılar son saniye golüyle. iki tane son saniye golüyle bir playofflara kalmak için

0: attıkları 80 küsürüncü dakikada bir gol var. Onları 6. yaptı. Bir de playoff finalinde Wembley'de McBurnie'nin 90+4'te mi 5'te mi attığı golle Premier Lig'e kaldı. Şimdi Premier Lig'e kaldıktan sonra tabii ki bütçe bir anda değişti. Yapı değişti. Takımın içerisindeki düşünce yapısı değişti. Acun Ilıcalı söyledi. Bir sürü transfer yapacağız dedi ama mesela İngiltere'de çok tartışılan bir konudur bu ama her Premier Lig'e gelen takım da bunu yapar Mert. Lig'de kalmak için hazır bir de Premier Lig'e çıkmışken alabildiğini alır. Acun Ilıcalı da 16 tane oyuncu var aklımızda dedi. İngilizler dedik ya 16 oyuncuyla bir takım ligde kalamaz. Valla başlangıcı yaptı. Korkun Türklerden.
1: En çok bu haftadan manşetin Hull City oldu o zaman.
0: Hull City olur.
1: İlk aklına o geldiğine göre.
0: Başka düşüneyim. Brighton Aston Villa da çok ağırdı. Brighton galibiyeti bekliyordum ama böyle bir şey beklemiyordum açıkçası.
1: Brentford Tottenham'ı söyledik zaten.
0: Tottenham'ın yine eksikleri. Yani şimdi sana bir şey diyeyim mi? Okuduğum kadarıyla teknik direktörlerden ve basından ilk kez İngiltere'de Premier Lig takımlarının yapılan yapılamayan transferlerden çok şikayetçi olarak başladığını gördüm. Andoni Iraola böyle bir kanat rotasyonuyla Premier Lig'e başladığımıza inanamıyorum dedi. İşte Salah da gitti. Ya kesinlikle buraya takviye yapmamız lazım dedi. Newcastle'da Anthony Gordon gitti. Guimaraes gitti. Tonali gitti. Joelinton sakat. Ben Liverpool karşısında ne olursa olsun bir şey yapamamalarını bekliyordum. Puanlar paylaşıldı galiba değil mi? 2-2 oldu son dakikada.
1: Liverpool puanı zar zor aldı.
0: Aynen 2-2 oldu. Aston Villa inanılmaz oyuncu kaybetti. Aynı şekilde. Yani hani böyle Premier Lig çok maddi anlamda güçlü takımları barındıran bir organizasyon ya. Kim gitse yerine 2-3 tane oyuncu geliyorken işte Aston Villa'yı da sayın. Bak kimler gitti Aston Villa'da. Tielemans gitti. Bekteki oyuncu gitti.
1: Luka Dean.
0: Fransız o gitti.
1: Chelsea'ye gitti şey.
0: Oli Watkins. Rodgers.
1: Watkins gitmedi daha.
0: Ama gitmek üzere. Dün oynamadıysa ben gitti diye düşünüyorum. Ha, o El Ahli istiyormuş çünkü onu. Hı hı. Yerine Manzambi ile Joao Gomez geldi. Yo Pedro muydu? Gomez değil mi? Tamam Joao Gomez geldi. O da kırmızı kart gördü. Manzambi de sakat geldi Dünya Kupası'ndan. Ya acayip bir Premier Lig bizi bekliyor.
1: Evet bugünlük programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Spor Kazanı başlıyor.

0: Spor Kazanı şu an başladı. Herkese mutlu günler, iyi haftalar dileklerimizi iletelim. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi Spor Kazanı'nda spor gündemini konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
1: Merhaba, hoş bulduk. Herkese kolay gelsin ve iyi haftalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz Ercan abi?
1: İyiyim, sen nasılsın Ahmetciğim?
0: Gayet iyiyim. Şahane bir hafta sonu geçirdim açıkçası kendi adıma. O yüzden de çok keyifliyim. Dışarı çıkmadan geçirdim bu arada. Evde geçirdim.
1: Cumartesi, pazar hava iyi olduğu zaman genelde İstanbul'da ev muhabbeti enteresan ve iyi olabilir. Çünkü trafik çekilmiyor.
0: Tabii dışarıya çıkıp. Son dönem aslında çok trafik yok İstanbul'da okullar açılmadığı için ama dediğiniz doğru, hafta sonu çok ciddi manada problem oluyor bir yerden bir yere gidebilmek. Ama evde de güzel vakit geçirilebiliyor. Bol bol kitap okudum. Bol bol film
1: çok
0: izledim. Az maç izledim. İzledim ama yine de konuşacağız tabii ki. Her şeyi konuşacağız. İstanbul'da özellikle çok nemli bir hava vardı. Ve nem ciddi manada sıkıntı yaratıyordu. Tabii ki evde nemi yok etmek için bazı önlemler alabiliyoruz, işte klima olsun ya da nem alan aletler olsun, bu tarz aletleri kullanarak biraz daha nemsiz bir ortam yaratabiliyoruz kendimize. Ama sevindirici haber, hafta sonuna doğru nem gidecek artık, özellikle perşembe günü itibariyle sıcaklıklarda da ciddi manada düşüş bekleniyor.
1: Ama güzel.
0: Cuma günü bu sonbaharda çok erken geldi tarzında cümleler kuracakmışız. Meteorologlara göre, meteoroloji uzmanlarına göre söylenilen cümleler bunlar bu hafta için. Artık yavaş yavaş zaten Ağustos'un da sonuna geldik. Ne denir? Officially, İngilizlerin resmi olarak sonbahar mevsimine başlayacağız 1 Eylül itibariyle. Bakalım nasıl olacak, ama sıcaklıklar düşecek deniyor. Bir 30 Ağustos'ta bir tekrar yükselme var ama nem artık bundan sonra insanı bu kadar boğucu şekilde olmayacak diye söyleniyor. Bekleyip görmek lazım, bu ciddi nem olanında sıkıntısını da atlatacağız gibi gözüküyor diyelim. Biraz daha farklı bir giriş yaptım. Çok da spora girmeden bir giriş yapmaya çalıştım. Çünkü yine Türk futbolunda maalesef ortam çok gergin. Yine maalesef çok tartışma dönüyor. Çok ciddi sıkıntılar var Türk futbolunda.
1: Maalesef.
0: Net olarak gözüküyor bu. Girsem mi girmesem mi diyorum Ercan abi, ama işimiz bu. Gireceğiz. Beşiktaş maçıyla başlayacağız tabii ki. Dün Beşiktaş kaybetti Alanyaspor'a karşı. Futbol anlamında kazanabileceği bir karşılaşmaydı. Ve oynadığı futbola göre de kazanabileceği bir karşılaşmaydı.
1: İlk yarı özellikle.
0: Ama olaylar, tartışmalar, hakemin vermediği ve verdiği kararlar, maalesef aynı maç içerisinde verdiği ve vermediği kararların çok farklı olması, herhangi bir standartın olmaması ve buna var, ben artık herhalde protokol değişti diyorum tekrardan. VAR'ın bazı pozisyonları görememesi bana doğru gelmiyor. VAR niye var o zaman? Yani bu pozisyonları göremiyorsanız VAR niye var?
1: Adam tokadı vuruyor değil mi Ahmet?
0: İki haftadır gördüğümü söyleyeyim. Tekme serbest Türk futbolunda. Tokat serbest.
1: Formadan soluna kadar çekmek serbest.
0: Saç çekmek serbest. Yani ceza işlem uygulanmıyor. Herhangi bir ceza işlem uygulanmıyor bu durumlara. Yani çok
1: doğru.
0: Affedersiniz. Dinleyicilerimizden çok özür diliyorum. Sizden çok özür diliyorum. Yani eğer bu dövüş izlemek istiyorsam kafes dövüşü var. Neden bu fake dediğimiz kısmını izleyeyim ki? Yani adı futbol olan ama futbolla alakası olmayan durumu da niye izleyeyim ki? Gerçekten dövüş izlemek istiyorsam, ki ben boks severim, boks maçı izlerim, güreş severim, güreş maçı izlerim. Yani futbol niye izleyeyim o zaman? Futbolda niye bunları izleyeyim?
1: Ya dün Liverpool Newcastle deplasmandaydı. Maçın hakemi İki pozisyonda arka arkaya hemen sarı kartlarını çıkarttı. Hı hı. Şimdi bizim hakemlere neyi söylediler merak ediyorum ben. Ya sarı kartınızı fazla kullanmayın dediler de iş abartma sanatına girdi artık.
0: Şiddeti
1: formadan çekme, tokada vurma, yerden müdahale, avantaj olacak yerde faul, avantaj olmayacak yerde devam. Türk futbolu böyle gelişmez ki.
0: Ercan
1: mümkün
0: abi,
1: değil.
0: Ercan abi.
1: Hiç unutsunlar.
0: Dün kart bile çıkmadı maçta. Yani biz konuşuyoruz ama kart bile çıkmadı Ercan abi.
1: Ya şimdi Anthony Taylor gelmiş buraya. Hakem, elit hakem eğitecek. Senin elit hakemin var mı ki eğitsin? Ben onu soruyorum.
0: Şimdi çok güzel söylediniz Ercan abi.
1: Hangi takımın var?
0: Ben de biraz açmak istiyorum bunu. Ya ben merak ettiğim bir durum var. Şimdi Dünya Kupası'na hiç hakem gönderemedik. Hiç. Çok
1: sıfır.
0: Çok büyük rezalet bu. Kesin anlamda çok büyük rezalet Türk futbolu için ve hakemliği için. Türk hakemliği için çok büyük rezalet. Herhangi bir hesap veren var mı Ercan abi?
1: Yok.
0: Dünya Kupası'nda neredeyse sıfır çekiyorduk. Son prestij maçında Amerika'yı yendik. Amerika yedek kadroyla çıktı. Herhangi bir hesap veren var mıydı?
1: Yok, devam.
0: Biz hesap veren yoksa niye o zaman Türk futbolu gelişsin diye uğraşıyoruz ki Ercan abi? Türk futbolu gelişsin diye düşünenler niye düşünüyorlar ki? Hesap veren yok. Rahat rahat herkes istediğini yapabiliyor.
1: Kesinlikle haklısın. Şimdi bütün takımlar ellerinden geldiğince, ama zirveye oynayan takımlar hariç tabii, çok para harcayıp çok önemli oyuncular getiriyorlar. İşte Galatasaray'da Sané, Osimhen, yine gelecek olanlar var. Trabzonspor Salah'ı aldı. Muazzam. Fabinho geliyor. Ve Beşiktaş Dünya Kupası'nda oynayıp Trossard'ı aldı. İtalya'nın en çok konuşulan santraforlarından biri Vlahovic. Beşiktaş'ta forma giyiyor. Geldi.
0: Fenerbahçe'de Greenwood geldi.
1: Greenwood.
0: Ake geldi.
1: Ake geldi. Lukaku geldi. Bayağı bir masraf var. Harcama var. Onlar geldiyse o zaman sen de Avrupa'nın artık mazeretini ikinci haftadan itibaren söylüyorum. Avrupa'nın elit hakem kategorileri var. Hı. Almanya, İngiltere, İsviçre, buralarda kim iyiyse gelsinler maçı yönetsinler. Var da aynı şekilde. 1 dakika 28 saniye maçın hakemi VAR hakemiyle konuştu. Meşhur tokat pozisyonu. Ne konuştu?
0: Ben anlamadım Ercan abi.
1: Nedir? Konuşma. Ya işte vurdu da yok, bir daha olmaz.
0: Şöyle diyorlar. Benim anladığım şu. Karşılıklı diyorlar. Şimdi karşılıklıyı da izlediğiniz anda karşılıklı tokat yok ki. Var mı karşılıklı tokat? Benim gördüğüm.
1: Ben Trossard'ın tokat attığını görmedim.
0: Yani bir karşılıklı tokat var mı? Ya çünkü biliyorum yani bu açıklanacak. Diyecekler ki karşılıklı hareket var, o yüzden yapmadık. Bir de şunu da anlamıyorum ben. Şiddetin ölçüsü olmaz. Şiddetin hiçbir şekilde ölçüsü olmaz.
1: Kim vuruyor orada? Tokadı kim vuruyor? Tokat vurmak veya vurmaya teşebbüs etmek kırmızı kartı gerektirir. Kuralda bu yazıyor. Bu kural değişmedi. Bak ne diyorum. Vurmak, vurmaya teşebbüs etmek. Teşebbüs bile kırmızı kart. Burada yaşanmış bir şey var. Yok mu? Ohun attığı kafa. O pozisyon az önce sen de değerlendirdin. Benim de kafamda. Karşılıklı çekme olarak değerlendirmiyorsun. Diyorsun ki oh çekti, avantaj sağladı. Ben faulü verdim. Ağlara giden top gol değeri taşımıyor.
0: Geçerli sayılmadı.
1: Gol değeri taşımıyor. O zaman Vlahovic için pozisyon penaltı.
0: Net penaltı. Eğer böyle bakıyorsak olaya net penaltı.
1: Böyle bakıyorsa net penaltı. Bu hakemlerle o zaman hiç boşuna uğraşmaya gerek yok. Dediğim gibi. Çünkü bu hakemler gelişemez. Hep aynı. Bir adım ileri gitmiyorlar. Hep aynı. Niye uğraşacaksın ki? Diyeceksin tamam, VAR'daki arkadaş ne demişti Futbol Federasyonu Başkanı? Hakemin hatasını affederim ama VAR'da oturanın hatasını affetmem diye.
0: Ercan abi o geçen sene denmedi söylendi. Mi? Geçen sene, bu sene başka söylemleri vardır
1: mı
0: diye.
1: Laf ağızdan çıktı mı?
0: Çıktı ama o geçen sene söylendi, bu yeni sezon diye başkaya da çevirebilirler
1: ben
0: yani.
1: Onu bunu bilmem. Her takım için geçerli bu. Hiçbir takımın hakkının yenmesini istemiyorum. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Gençler Birliği'nin, Alanya Spor'un hiçbir takımın hakkı yenmesin. Ben normal çifte standarda uygun davranmaya, çifte standart var ya, bir pozisyon faul, aynı pozisyon başka maçta devam mesela. Eğer o hakemleri bulamazsak bu işin tek bir çaresi var. Daha ligin ikinci haftasında söylüyorum. Elit hakem kategorisinden buraya hakem gelmeli. Kulüpler, yok olmuyor. Bu hakemler olmuyor.
0: Kulüplerde parasını verebilir yani. Ben de onu da söylüyorum. Çok saçma sapan harcamalar yapan kulüplerimiz hakemlerin parasını da ödeyebilir ki yabancı hakem getiren ülkelerde bu durum böyle. Yani Yunanistan'da da mesela takımlar ödüyorlar parayı, hakemlerin parasını. Arabistan'da da öyle.
1: Benim maçımı diyor yabancı hakem yönetsin. Ben istemiyorum diyor kendi ülkemden hakemin benim maçlarımı yönetmesini. Öyle değil mi? Hı hı. Yarın öbür gün bütün takımlar çıksa 4-5 takım dese ki biz istemiyoruz artık. Ne var istiyoruz? İstemiyoruz. Ne yapacaksın? Ben nasıl güveneceğim sen? Bir daha diyelim ki aynı takımın maçına bu hakemi verdin. Ben nasıl güveneceğim hakeme? Sen güvenebilir misin oyuncu olarak? Sahaya bir çıkıyorsun aynı hakem 3 ay sonra mesela. Güvenebilir misin? Bence güvenemezsin. Mümkün değil.
0: Hiç kimse, ben açık konuşacağım. Türk futboluyla alakalı ben oyunculara suç bulmuyorum. Teknik direktörlere suç bulmuyorum. Tarafta en suçsuzu taraftar, en suçsuzu basın. Onları da ayrı tutuyorum. Oyuncuları, teknik direktörleri, kulüp yönetimlerini suçlu bulmuyorum. Bulmuyorum. Kim, yani Türk futbolu niye ileri gitmiyor diye sorduğumda bir ters piramit var. Piramitin altında kimlerin olduğu net olarak ortaya çıkıyor Ercan abi. Bunu senelerdir aynı işte cümleleri kuruyorsak, düzelmiyorsa demek ki yönetimsel olarak ciddi sıkıntılarımız var.
1: Şimdi kendilerini
0: futbol anlamında konuşuyorum.
1: Kendilerini geliştiremiyorlar. Hep aynılar. Ya yani geçen sene diyelim ki peki maç yönetmiyor. Hadi bu sene biraz daha iyi yönetir diye bekleniyor. Ama sıfır çekiyor yönetim olarak. Bakın VAR odasının da, sevgili Ahmet, VAR odasındaki arkadaşların da dünkü pozisyondan sonra bir daha VAR'da görev almaması lazım.
0: Ben onu da anlamıyorum. VAR'da yabancı vardı. İlk
1: bir tane
0: maçlarda,
1: geldi bu hafta.
0: İkinci maçlarda tekrardan Türk VAR hakemlerimizi görmeye başladık.
1: Belki de. Neyse, o önemli değil. Ama
0: o zaman
1: arkadaşların...
0: çok büyük plan plan.

0: rahatsızlık Ercan abi var. Bulamıyorlarsa madem ilk haftada o zaman yabancı almayacaktın, yerliyle devam edecektin. Eğer ilk hafta yabancı aldıysan herkese yabancı alacaktın, ona göre planlamanı yapacaktın. Ama yok öyle, bu nasıl bir planlama durumu?
1: Planlama iyi değil. VAR'daki hakemler bence olaya biraz uzaklar. Öyle düşünüyorum. Bence bir hakemin ne olursa olsun futbol adlı oyunu oynaması lazım. Amatör de olabilir. Yarı profesyonel ya da tam profesyonel de olabilir geçmişinde.
0: O sahaya
1: çıkması lazım. O oyundan bir haberdar olması lazım.
0: Bunu futbolcular hep söylüyorlar Ercan abi. Hakemlerin futbolu anlamadıkları konusunda hep söylüyorlar. Ya profesyonel futbolcuların çoğu, yerli futbolcularımız özellikle, hakemlere itiraz ederken de sen futbolu anlamıyorsun, futbolun akışını anlamıyorsun, doğasını anlamıyorsun diye itiraz ediyorlardı. İsterseniz kısa bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Yani Ercan abi, hakem konuşmakta artık gına geldi Ercan
1: daha
0: abi.
1: Daha bismillah daha, ikinci hafta.
0: İlk hafta kibarca şunu söyledim. Hazırlanamamışlar dedim. Yani takımlarımız hazırlanmış, harika transferler var. Süper Birlik adı üzerinde izlemek istiyoruz İşte diye ilk hafta değerlendirmeyi yaparken hazırlanmayanlar var dedim. Bir tanesi hakemler, ikincisi yayıncı kuruluş. Bunları söyledik. Eski programları takip edebilir dinleyicilerimiz, işte hem internet sitemizden hem YouTube kanalımızdan takip edebilirler. Spor Kazanı'nda geçen hafta pazartesi günü açılışta bunları söyledik. Hakemlerimiz daha hazırlanamamışlar yeni sezona. Yeni sezona başlangıcını es geçtiler diye konuştuk. Ama ikinci haftada yani gördüğümüz manzara, hele şimdi tamam Beşiktaş maçında gerçekten ciddi sıkıntılar var. Bakıyorum Trabzon maçında da ciddi sıkıntılar var.
1: Var.
0: Yani Muhammed Salah'a sarı kart veriliyor. Sarı kartla alakası yok o pozisyonun.
1: Yok tabii canım.
0: Yani
1: olmaz olur.
0: Liverpool'da 315 maç oynamış Muhammed Salah. 10 tane sarı kart görmüş toplamda. Siz daha dakika bir gol bir ilk Trabzon'da oynadığı maçı.
1: Türkiye'ye hoş geldin değil mi?
0: Türkiye'ye hoş geldin. Beni aldatmaya yönelik hareket yaptın deyip sarı kart
1: orada
0: gösteriyorsunuz.
1: Orada nerede var aldatma? Nerede var o pozisyonda aldatma? Bana anlatın, o pozisyonda aldatma nerede? Yani aldatma nerede
0: işte,
1: var?
0: Hakem artık gerçekten, yani biz niye konuşuyoruz ki hakemleri? Yani komedi filmi gibi.
1: Şöyle,
0: 10. sınıf komedi filmi gibi Ercan abi.
1: Şimdi şöyle bakalım bu komedi filmine. Ya bunlar hakemler hiç bence ne o İspanya Ligi'ni seyrediyorlar ne Premier Ligi seyrediyorlar. En kısa ya da en yakını diyelim. En kısa zamanda demeyelim, en yakın geçmişte. Pozisyonu hatırlıyor musun? Dünya Kupası'nda ne pozisyonlar vardı? Hakemler hata yaptı mı? Çok az. Dünya Kupası boyunca biz hakem mi konuştuk?
0: Ya maksimum bir iki tane yapılan hata var.
1: Kaç tane maç oynadı?
0: Ercan abi, Dünya Kupası finalini yöneten hakem Türkiye'de geldi, maç yönetti ve deli gibi eleştirildi. Deli gibi eleştirildi.
1: Vinçiç.
0: Vinçiç'ten bahsediyorum.
1: Tabii. Yani
0: Dünya Kupası'nda tabii. Şampiyonlar Ligi finali yönetti. Avrupa Kupası finali yönetti. Şampiyonlar Ligi
1: düzeltiyorum. Çok kritik maçlar yönetti.
0: Çok kritik maçlar yönetti ve Dünya Kupası finali yöneterek artık veda etti. Bizim de ülkemize geldi hakem olarak. Maç yönetti. Önemli güzide takımımızın maçını yönetti. Eleştirildi Ercan abi. Ve inanılmaz bir eleştiri. Gelmeden önce başladı eleştiriler.
1: Bir de şu var. Yönetimler en ufak şeyde biliyorsun. Tamam, hakemlere şimdi eleştiriyorlar. İş nerede başlıyor bir de biliyor musun? Beşiktaş takımı, örnek olarak veriyorum, 3 senedir ligin ikinci haftasında Alanya deplasmanına gidiyor. Bir tane Beşiktaş'tan yönetici federasyona bu fikstürü çekiyor ya. Ya bir şey soracağım. Biz niye 3 senedir ligin ikinci haftasında Alanya'ya gidiyoruz dese ne olur? Biz niye 45 derece artı %100 nemde oynamaya 3 senedir Alanya'ya gidiyoruz dese?
0: Geçen sene Eyüp Spor maçı, Alanya Spor maçı. Bu sezon Eyüp Spor maçı, Alanya Spor maçı.
1: Neden? Mesela neden? Ya Beşiktaş'ta o zaman Gaziantep'e gitsin. Sıcaksa herkese sıcaksa, değil mi? Neden böyle oluyor? Bu iş ayrıntılarda mı gizli acaba? Biraz enteresan değil mi?
0: Yani çok işte.
1: Ya şu fixture... komik değil mi? Ya bu sene çekildi değil mi? Fixture. Aynısı neyini çekiyorsun güzel. Diyeceksin ya neyini? Ya ben geçen sene yine Eyüpspor'la oynadım. Yine ondan sonra Alanyaspor. Geçen seneyi kopyala yapıştır yapalım. O zaman hiç fixture çekmeyin.
0: Yapay zeka kullanıyorlar ya Can abi öyle dediler. Yapay zeka kullanıyoruz biz dediler.
1: Yapay zeka kandırıyor bunları o zaman.
0: Yapay zekayı da bilgileri kim veriyor? Kendileri veriyor. Şimdi otur.
1: Herhalde.
0: Yani yapay zeka zeki yani açık konuşalım. Yapay zeka zeki. Ama sen bilgileri doğru vermezsen onun zekiliğinde yaşayamazsın. Net olarak bunu söylemem gerekiyor. Sen kendi zekana göre hareket ediyorsan zaten o yapay zeka da sana öyle veriyor Ercan abi. Öyle çıktılar veriyor. Maalesef öyle çıktılar veriyor işte.
1: Sana da garip gelmedi mi bu?
0: Geliyor Ercan abi bana senelerdir garip geliyor zaten bu durum.
1: Ya şu en iyi örneği verdik. Ya sen diyorsun ya geçen sene de Eyüp maçı da başlıyorsun. Sonra Alanya deplasmanına gidiyorsun. Ne oluyor böyle? Bu ya ne yapmak istiyorlar ya? Onu anlamak. Ben yönetici olsam sorarım. Ya derim ki ne yapmak istiyorsunuz? Niye bizim geçen seneki fikstürümüzle bu seneki aynı? Ya bunun tesadüf olduğunu bana anlatabilir misiniz? Anlatırsanız nasıl anlatırsınız? İşte, bunu sezon başında daha halletmeleri lazım. Daha hakem hatalarını bırakalım. Buradan başlayacaksın da. Ben diyeceksin bu fikstüre kabul etmiyorum. Böyle bir şey olamaz diyeceksin.
0: Ercan abi. Bu seçim olduğunda da hemen gidiyorlar oy veriyorlar bu kulüpler.
1: Herhalde canım.
0: Kaç tane delegeleri var gidiyorlar kulüplere oy veriyorlar. O yüzden de oy verdikleri için çok itiraz hakları da kalmıyor böyle durumlara. Maalesef kalmıyor. Gidiyorlar federasyona hep gördük. Geçen sene de gördük işte Fenerbahçe kaç kere gitti. Ondan önceki sene Fenerbahçe kaç kere gitti.
1: Artık yani, olay başlamış federasyona gitsen ne olacak?
0: Çay içiyorlar muhabbet ediyorlar. Haklısınız diyorlar. Gerçekten bunu senelerdir yaşıyor. Aynı durumu yaşıyoruz. Haklısınız diyorlar. Bir iki hafta normale dönüyor. Üçüncü haftadan itibaren yine aynı durumlar, yine aynı şekilde devam ediyor. Maalesef böyle. Artık yani bu durum böyle. Ve işte yetenek skalası gelişmemiş. Maalesef işte profesyonellerle Türk futbolu idare edilmeye çalışılıyor. Yetenek skalası gelişmemiş. Maalesef böyle.
1: Ya bu bayağı ortamı gerer ve rahatsız eder.
0: Öyle oluyor
1: rica
0: zaten.
1: Rica ediyorum ben kulüplerin bir de hep beraber konuşmaları lazım. Ya dün akşamki o tokat meselesinde bence diğer kulüplerin de destek vermesi lazım. Bu hakemler başka türlü düzelmez.
0: Ama işte Ercan abi onda
1: bakın
0: da,
1: yarın başka takım olduğu zaman öbürleri sessiz kalacak.
0: Onda da şöyle durum var mesela bizim oyuncuya da tekme atıldı siz sessiz kaldınız diyorlar.
1: Tabii.
0: Hep öyle maalesef. Kendi aralarında da bir birlik yok.
1: Burada artık bir birlik sağlanmalı bence.
0: Kulüpler Birliği ne işe yarıyor? Bunu da bir kendi aralarında bir düşünmeleri lazım. Yani birlik nedir? Nasıl hareket etmelidir? Neler olmalıdır? Bir düşünmeleri lazım. Çünkü gidiyorlar Kulüpler Birliği evet maddeleri konuşuyorlar kendi aralarında. Federasyona gidiyorlar. Değişen hiçbir şey olmuyor yine.
1: Olmuyor tabii.
0: Olmuyor.
1: Diyorlar ki bu yabancı olayını kaldırmak lazım diyorlar mesela. Hayır diyor federasyon. Federasyon niye var? Diye bir soru soralım birbirimize. Federasyon kulüpler olduğu için var. Son derece basit. 2 kere 2, 4.
0: 4.
1: Kulüpler olmasa federasyon zaten olmayacak. Sen kulüplere kolaylık sağlayamazsan ki zaten onun için oradasın. Naklen yayın gelirini arttıramazsan ben yapacağım bu işi diyorsun. Evet. Türk futbolu şampiyon olduğu zaman futbolumuzda bir takım bir oyuncunun bonservis ortalama bir oyuncunun o da bonservis bedeli kadar para alıyor Ahmet. Yani şampiyon olmanın bir kazancı yok. Bu niye böyle diye de kimse sormuyor. Bunu bir tartışalım diye de kimse söylemiyor.
0: Gelen mesajlara bakıyorum tamamıyla hakemlerle alakalı. İşte hakemlerin art niyetli olduğunu şuradan anlayabiliriz diyen Ankara'dan Onur Bey var. Dünkü karşılaşmada ikinci yarı 6-7 oyuncu değişti. Oyun faullerle sürekli durdu ve 3 dakika uzatıldı.
1: O tam bir komedi.
0: Keşke -3 dakika verip 87'de bitirselerdi diye yazmış.
1: O gerçekten tam bir komedi. Bir sürü oyuncu değişti. İtirazlar var. Yatan, diyelim ki oyuncu yatıyor. Tamam tedavi yok ama oyuncu 10 saniye yatıyor. 5 oyuncu yatsa 1 dakika. 5'ten fazla yattı.

0: Bir korner kullanılıyor. Diyelim ki. İnan bana 1,5 dakika geçiyor. Korner için.
1: İşte VAR'ın orada müdahale etmesi lazım. Hatta sormuş Galatasaray taraftarlı bir dinleyicimiz Burak Bey. Yanlış korner ve taşlara karışmıyor mu VAR diye sormuş.
0: Kornerlere karışıyor. Ben onu da anlamadım. Korner olan pozisyonlar bu hafta es geçildi. Ya da korner olmaya. Gözümüzün önünde es geçildi. Bunları görmüyor mu VAR hakemleri? Ya da bu kuralı biz uygulamayacağız mı diyorlar. Bak, kuralı uygulamayan VAR hakemlerinin sezonu kapatması lazım. Ve en basitini sayın dinleyicimiz söylemiş durumda. Top adamın ayağına çarpıyor. Kornere gidiyor diyelim. Hakem out veriyor. İtiraz ediyor oyuncu falan. Yok. Karar değişmiyor. VAR da uyarmıyor. O VAR hakemine bir daha görev vermemek lazım. Bu iş böyle çözülür. Sen artık yeterli değilsin. Çok teşekkür ederiz emeklerine. Hadi güle güle kardeşim demek lazım. Başka türlü düzelmez Ahmet. Yani görmedim diye bir şey söz konusu değil.
1: Bu iki
0: neden
1: haftayı gördükten sonra ben düzeleceğine inanmıyorum Ercan abi.
0: Ya VAR.
1: Yani bu Merkez Hakem Kurulu'yla da bu federasyonla da düzeleceğine inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum.
0: Bak, VAR hakemi var. Yanında bir de yardımcısı da var. Ya yani 4 tane göz var. Bir tane topun kornere gidip gitmediğini göremiyorsa o zaman dinleyicilerimiz haklı. Biz de haklıyız.
1: İşte bak Ercan abi, ilk bölümde sordum. Türk hakemliği Dünya Kupası'na hakem gönderemedi. Gönderemedi. Elit hakemimiz yok.
0: Ya hesap veren var mı? Hangi kategorisine gönderiyor?
1: Hesap veren var mı? Yok. Yok. Hiçbir şekilde hesap veren yok. Çıkıp da yani evet biz yanlış yaptık ve karşılığında biz bu işi bırakıyoruz. Ne ceza gerekiyorsa yapacağız, edeceğiz diyen de yok. Hala o iyi olacak. İşte Merkez Hakem Kurulu şöyle diyor. İşte şu hatayı yapanı cezalandırırım. Sen hata yapıyorsun ki, senin hakemlerin bunlar. Kaç senedir senin hakemlerin bunlar. Sen herhangi bir hesap veriyor musun? Yok.
0: Ya bazı hakemler...
1: Evet, milli takım. Federasyonun sorumluluğundadır milli takım. Milli takım Dünya Kupası'nda ne yaptı? Sondan birinci oldu. Sonuncu olmadık, sondan birinci oldu. Hesap verdiler mi? Herhangi bir hesap veren var mı? Yok.
0: Şu da var. Süper Lig'de göbekli hakem bile var ya. Şimdi morali bozulmasın. Ama göbekli. Göbek var hakemde. O hakem nasıl koşacak, pozisyonları görecek? Bu mu yani? Gençleştirilmiş, değiştirilmiş. Bu mu? Ya fit değil hakem.
1: Bozkurt Bey yazmış. Dün maçın sonlarına doğru Alanya Spor futbolcudan çıkan topa Beşiktaş aleyhine taç kararı verildi. Oysaki yan hakemin tam 1 metre önünde oldu. İnanılır gibi değildi diye yazmış.
0: Bence de inanılır gibi değil.
1: Ondan önce Beşiktaş maçını işte teknik direktör İtalyano bir rotasyon yaptı. Bireysel performansları tabii ki konuşacağız ama hakem konuşuyoruz maalesef. Hakem konuşmaktan sıra gelirse onları da konuşacağız. Ama işte o ağır hakem kararlarından dolayı onları da sıra gelmiyor, konuşamıyoruz. Çünkü ciddi manada sıkıntı var. Yani evet, ben mesela İtalyano'nun rotasyonunu konuşmak istiyorum.
0: Abi bir de şunun açıklanması lazım. Bu hakeme bu sezon ilk yarının sonuna kadar maç vermeyeceğiz. Şimdi bu hakem bir daha Beşiktaş'ın maçını nasıl yönetecek? Hangi Beşiktaşlı oyuncu bu hakeme inanacak? Hangi taraftar inanacak? Çünkü geçen sene bir de kupa maçı yarı finali var. Aynı hakemle.
1: Geçen aynı hakem Fenerbahçe konusunda, Fenerbahçe taraftarlarda da çok ciddi manada geçen sezon infial yarattı Fenerbahçeli taraftarlarda da bu hakem. Yani niye o zaman maç veriyorsunuz?
0: Hayır, niye inat ediyorsunuz?
1: Niye?
0: Ben... Tamam, hakem kötü. Ya iyi bir hakem olamaz bu hakem. Ya, bunu anlayamadınız mı hala?
1: Türk hakemleri bu oyuncuları hak etmiyor yönetmeyi diye yazmış bir dinleyicimiz. Sadece 4 büyüklerin maçına yabancı hakem gelmesi lazım. Her maçına gelmesi gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Zaten diğerleri figüran. Maalesef katılmasam da diye devam etmiş. Serkan Bey yazmış. Mesajları okumaya çalışıyorum. Bu arada tüm İslam aleminin ve inananların da Kandil'i mübarek olsun. Bugün evet. Kandil. Kandil'i de kutlayalım. Mehmet Bey yazmış. Çok teşekkürler Mehmet
0: Teşekkür
1: Bey. Düzeltiyorum. Musa Bey, düzeltiyorum. Musa çok Bey. Özür dilerim. Musa Bey yazmış. Sezon başında hiçbir takım hakemler aleyhinde itiraz etmedi. Şimdi boşuna konuşuyoruz.

0: sessizliğe devam etmiş. Yine
1: bir, ama bu sefer biraz erkenden konuşma başladı. Daha ikinci abi, daha geçen hafta başladı. Bu hafta artarak devam etti. Bu işte problem var.
0: Geçen hafta bu arada sadece bir hakem bu hafta Süper Lig'de maç yönetti. Geçen haftanın yöneten hakemlerinden sadece bir hakem yönetti.
1: Bu ekip demek ki kötü.
0: Bu ekip de tecrübeli ekip bu arada Ercan abi. Kaç senedir tanıdığımız çok isimler var.
1: Mesela dünkü maçın hakeminin ne tecrübesini gördün? Hissetti mi bir tecrübe?
0: Dinleyeceğiz bu arada. Fatih Hoca mesela Alişan Salan hakkında konuşuyor. Yıllardır Alişan Salan maç yönetiyor. Fenerbahçe maçının hakemi çok büyük işte penaltı pozisyonuyla alakalı tartışma evet. Çıktı.
1: FIFA başka bak.
0: Kerem'e yapılan hareket herhangi bir kart işlemi gösterilmedi gibi neler var. Yani bir sürü durum var. Ercan abi ve FIFA kokartlı hakem, yılların hakemi. Ya baktığınızda böyle durumlar var. Ya tecrübe diyorsunuz. Hadi tecrübeli hakem. Tecrübeleri de görüyoruz. Tecrübelileri de görüyoruz ya Ercan abi. Yani bu nasıl iş? İşte çıkıp da açıklamaları lazım. Açıklayan yok. Değişik bir durum. Murat Bey yazmış. Galatasaray taraftarı işte pozisyon %100 kırmızı kart. Dünkü tokat pozisyonuyla alakalı yazdı. Federasyon hiçbir şekilde açıklama yapamaz bu pozisyona diyor. Hadi diyelim karşılıklı vurma var. Öyle bir şey de yok. Yani karşılıklı vurma. Hadi diyelim Trossard formayı çekiyor. Sen de formayı çekersin. Vurma nedir? Vurmanın karşılığı kırmızı karttır. Onu ya vereceksin.
1: Formayı iki oyuncu birden formasını çekiyorsa maçtaki o çekmelere ne diyeceksin? Lao içe yapılan.
0: Türk hakemleriyle olmaz, yabancı hakem şart diye de devam etmiş Murat Bey.
1: Kesinlikle olmaz, bak söylüyorum. Ben buna karşı olan bir insandım. Ama artık dedim ki artık iş komedi filmine döndü.
0: Bir yarış aramız var, yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümümüzü, girişi ve bir sonraki bölümü hakemlere ayırdık maalesef. Çok sayıda mesaj geldi tüm dinleyenlerimize de. Çok teşekkürler. Aradayken hepsini de okudum. Hemen hemen aynı fikirdeyiz. Hemen hemen tüm dinleyenlerimiz de hakemlerle alakalı ciddi eleştirilerini de yöneltmiş durumdalar. Çok teşekkürler. Ama artık şu hakem durumunu da bir bırakmamız lazım. Çünkü kendi akışımızı, kendi programımızın akışını da etkiliyor. Aynı zamanda futbol alan bakışımızı da maalesef etkiliyorlar. Bunun etkilenmemesi gerekiyor. O yüzden de artık daha sahanın içerisine girip takımlarımızı biraz konuşmak, futbolun güzelliğini konuşmak istiyorum. Öncelikli olarak Italiano'nun basın toplantısını bir dinleyelim. Vincenzo Italiano, Beşiktaş Teknik Direktörü neler söyledi maçla alakalı? Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Bence bugünkü maçı kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. İlk yarı, özellikle ilk yarıda çok pozisyona girdik. Bence iyi bir oyun ortaya koyduk. Setlerimizi de düzgün bir şekilde sağda yaptığımızı düşünüyorum. Ama işte ikinci yarıda biraz daha işler farklı oldu. Önüne geçebileceğimiz bir duran toptan maalesef gol yedik ama geçemedik. Ve ligin ikinci haftasında kaybetmiş bulunuyoruz. Bence ama hak edilmemiş bir kaybetmişti. Ve bugünkü performanslardan memnun olsak, kötü değildi. Yani öyle çöpe atılabilecek performanslar değildi. Perşembe günü ise çok çok önemli maçımız var. Şimdi önümüze bakıp hatalarını düzeltmemiz gerekiyor. Bunlardan ders çıkartmamız gerekiyor. Çünkü tekrar ediyorum, bence performanslar hiç değişik kötü değildi. Performanslardan ben memnunum. Şu ana kadar hep bundan önceki maçlarda aynı ne yapıyorsak tekrar bugün sahada onu göstermeye çalıştık. Rakip kaleciye de bir şey demek istiyorum. Harika kurtarışlar yaptı bugün. O konulara birazcık şanssız olduğumuzu söyleyebilirim. Tekrardan kolları çalışmaya başlamamız lazım. Tekrardan sahaya dönüp elimizden gelip çalışmaya başlamamız lazım.
4: Ne abi, kontrolü vardı.
3: Bana göre bu pozisyonda kart verilmesi gerekiyordu. Çünkü bir yumruk var ama yani yumruk, böyle bir yumruğun olmaması gerekiyor. Hakem ise bunu daha hafif olarak gördüğünü söyleyebilirim. Maçı değiştirebilecek bir pozisyondu. Ama onun dışında bence biz kötü oynamadık. Bence şu ana kadar hep yaptığımız şeylerin aynısını yaptık. İlk yarıda 3-4 tane şans yakaladık maçı skorunu açabilmek için. Ya da eğer hakem de o pozisyonu verse bambaşka bir maçta izleyebilirdik aynı şekilde. Avantaj elimize alabilirdik. Ya gol atabilseydik ya da hakem orada kırmızıyı gösterseydi. Ama hakemi bir kenara bırakalım. Bu konuyu bir kenara bırakalım. Biz bugün kaybettik. Kaybetmememiz gerekiyordu. 0 puanla evimize dönüyoruz. Ligin ne kadar zor olduğunu biliyoruz.

0: buradan ders çıkartmak istiyoruz ve devam etmemiz gerekiyor. Çünkü normalde böyle maçları kaybetmemiz gerekir. O yüzden hakem hakkında şu anda bir şey söylemek istiyorum. Radyo Spor!
1: Vincenzo Italiano'nun basın toplantısını takip ettik. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum dedi. Bu karşılaşmaları yenmemiz gerekiyor, kazanmamız gerekiyor dedi. İyi bir hava yakalayan Beşiktaş vardı. Futbol anlamında konuşuyorum bu arada. Futbol anlamında ilk yarıda fena da oynamadı Beşiktaş. Pozisyonları değerlendiremedi. İşte attığı gol sayılmadı gibi durumlar. Tabii ki hakem kararlarıyla beraber maç başka noktaya döndü. Onu da işte dakikalardır konuşuyoruz. Ama biraz da futbolu konuştuğumuz zaman işte Beşiktaş taraftarı diyor ki rotasyon. Rotasyonla alakalı sıkıntı var mı Beşiktaş'ta?
2: Ben dün olduğunu gördüm. Nereden bir örnek vereceğim. Şimdi onlar da ikinci yarıda Beşiktaş takımı flash olarak söyleyeyim döküldü maçın ikinci yarısında.
1: Yorgunluk var mıydı?
2: Vardı. Bir de hava. Ya Alanya'da öyle Alanya'ya bu mevsimde gittiniz mi bilmiyorum. Ben gittim. Alanya'da durduğun yerde terliyorsun bu mevsimde. Alanya, İzmir bu hafta.
1: Serdar Hoca.
2: Maçı saat kaçta oynatırsan oynat.
1: Serdar Hoca bizde bağlanır genelde işte hakem hocasıdır aynı zamanda. Serdar Hoca çok nem vardı dedi Alanya'da. Hafta sonu özellikle çok nem vardı dedi. Söyledi bunu.
2: Hatta
1: orada yaşıyor.
2: Neme karşı şöyle bir önlem de alınabilir. Şunu söyleyeyim. Saat ilerledikçe nem oranı artar biliyorsun. Hı-hı. Mesela saat 19'la 21.30 arasındaki nem oranı daha da yükselir. Gece nem yükseliyor ya. Hı-hı. İlerleyen saatlerde. O zaman onu saatiyle oynayacaksın. Nemin daha az etkilediği saat dilimine bakacaksın. Çünkü
1: onda da çok sıcak diyor işte. Güneş batmadı tam diyor.
2: Bir saat 19'da fena değil değil mi?
1: İşte onda da başka durumlar. Yayıncı kuruluş diyor ki ben bu planlamamı yani, buna göre
2: zaman,
1: yaptım
2: tamam.
1: Diyor. Yani Ercan abi bir sürü size bu gerçek manada haklı isyanınızı söylüyorsunuz, haklı eleştirinizi söylüyorsunuz. Karşılığında bambaşka size gerekçeler sunuyorlar. Bambaşka. Yani
2: o zaman İspanya ve İtalya dün yeni mi başladı? Biz de yeni başlayacağız. Bir hafta önce değil. Bizim rotamız madem havalar çok sıcak gidiyor. İspanya, İtalya ligleri ne zaman başlıyorsa biz de bakacağız. Çünkü bizde Akdeniz bölgesinde yakın bir sürü şehrimiz var. Ege. Sıcak oluyor. Bunu kabul edelim. Biz de dün başlayacağız.
1: Evet yani mesela Antalya, Alanya. Antalya düştü artık bir at bitti ama Alanya hala Süper Lig'de. Alanya'ya yaz mevsiminde gittiğinizde gerçekten ciddi sıkıntı. Bir de futbolcunun sağlığını da düşünmemiz gerekiyor Ercan abi. Hiç düşünülüyor gibi değil. Hareket edilmiyor maalesef.
2: Dün başlayacağım. Sen de ligini bu hafta
1: yani
2: başlayacaksın.
1: Şimdi mesela sadece işte güney illerimiz değil İstanbul'da mesela cumartesi günü Fenerbahçe maçında oyuncuların durumu çok iyi değildi.
2: Acayip nem vardı.
1: Çok nem vardı, durumları iyi değildi Ercan abi, yani onu anlayabiliyorsunuz. Yani kanter içinde kalmış durumdalardı durdukları yerde, İstanbul'da durduğunuz yerde terliyordunuz.
2: Maalesef.
1: Nemden dolayı nefes maalesef almak zorlaşıyor. Bir de yani koşmak durumunda kalıyorsunuz. Yani bu o, robot değiller insanlar, ona göre bir plan program yapılması gerekiyor ama işte yani sıra onlara gelmiyor Ercan abi, maalesef gelmiyor sıra.
2: Şimdi gelelim Beşiktaş. Taylan rotasyon, Murillo ile bilmiyorum dinlenmeye mi ihtiyacı vardı. Bunu tabii en iyi teknik direktör bilir. Fakat aradaki kalite farkını söyleyeyim. Taylan ile Murillo arasında dağlar kadar fark var.
1: Ben bunu söylediğimde bazı Beşiktaş taraftarlar kızdılar bana ama başka bir çözüm gerekiyordu bence oraya.
2: Bence de. Bak dağlar kadar fark var. Rıdvan çabuk yoruluyor. Hı hı. Çok yük bindi herhalde. Final hareketi yok.
1: Perşembe günkü maçın yıldızıydı bu arada.
2: Tabii.
1: Rıdvan.
2: Ama dün final hareketlerinde başarısızdı. O final hareketlerinde başarısız.
1: Şöyle söyleyebilirim, eğer beklerde bu tarz bir sıkıntı varsa Ercan abi, o zaman oyun anlamında da çok yük biniyor olabilir. Yani Italiano'nun oyunu, çünkü bir baktığınızda mesela işte Avrupa Kupası maçında şöyle bir durum vardı. Rıdvan ortalıyor, Murillo gol atıyor. Yani şimdi sol bekiniz ortalıyor, sağ bekiniz gol atıyor. Sağ bekiniz o zaman demek ki ceza sahasının içerisine girmiş durumda pozisyonda.
2: Tabii.
1: Ciddi bir efor sarf ediyor. Koşuyor, geliyor.
2: Tabii.
1: Oraya kadar. Şimdi baktığınızda bu oyunla mı alakalı bir durum olabilir? Yani bekler o İtalya

0: Keanu'nun oyununu karşılayabilecek fiziki güce sahipler mi?
1: Şimdi dinlenmeleri gerekiyor tabii. O da onu dinlendirdi. Fakat ben Chani konusunda kocaman bir soru işaretim var. Chani ile bir sezon geçmez. İki maç iyi, dört maç kötü. Bir istikrarı yok. Bunu anladım ben. Dün ikinci yarıda kayboldu. Yani sağ kanadı unuttuk. Olay bitti. Salih sakatlanınca Beşiktaş'ın o makine gibi çalışan orta sahası bence çöktü. Olmadı. Yani Salih demek ki çok büyük katkı sağlıyor. Ve iddia ediyorum Endidi bu takımda iyi bir yedek olur. Alternatif. Dakika 78 Endidi oyuna girer. Salih yorulduğu zaman.
0: Ndidi ile Salih çok farklı oyun anlamında söylüyorum karakterler, oyun karakterleri. Yani orta saha olarak çok farklılar. Defansif orta saha olarak Salih'i adlandıramazsınız Ercan abi.
1: Tabii.
0: Salih çünkü çift yönü de oynuyor. Öyle bir zaten altyapıya sahip
1: O
0: de.
1: zaten beline aldığı darbeyle fazla devam edemedi.
0: Ndidi daha işte kesici 6 numara, daha defansif orta saha. Ndidi ne zaman iyi olur Ercan abi? Yanında onun gibi kesici bir 6 numarayla oynarsanız, yani çift 6 numarayla oynarsanız Ndidi size gerçekten çok büyük
1: Ama hücum yönünü zayıflar o zaman.
0: o zaman işte hücum yönünü başka oyuncularla gerçek bir sağlam bir 10 numarayla hücum atraksiyonlarını
1: Gerçekleştirmek
0: yapabilirsiniz. Ya da
1: zorundasınız.
0: iyi kanatlarınızla oyunu bir şekilde kontrol edebilen ve oyun kurabilen kanatlarınızla yapabilirsiniz
1: Sonra
0: bunu.
1: Trossard niye çıktı? Şöyle söyleyeyim. Ya yoruldu kendi istedi. Yorulmasaydı çıkmaz.
0: Bir önceki karşılaşmada da bir sakatlık mevzusu vardı.
1: Tamam,
0: Biraz kendini sakındı diye düşünüyorum.
1: yorgun olmasaydı diye düşüneyim. Çıkmayacak oyuncu. Her zaman tehdit çünkü. Rakipler için. Yani dün Beşiktaş takımında gördüğüm beğenmediğim hususlardı bunlar. Korner atılırken duran toplarda adam paylaşımını artık yapın. Kaç sene geçti? Beşiktaş takımı kaç senedir kornerden gol yiyor?
0: Büyük takımlarımızın hemen hemen hepsinde var bu durum. Bunu Galatasaray da yiyor Avrupa maçlarında özellikle yan ortalar ve
1: Evet.
0: kornerlerden. Fenerbahçe yiyor. Yiyor yani bu kornerden gol
1: Ama
0: yeniyor.
1: atamıyor.
0: Ama atamıyor evet yani
1: Kornerden atamıyor.
0: duran toplar konusunda ciddi sıkıntılar var. Artı mesela ben şunu da merak ediyorum. Bir frikikten gol ne zaman göreceğiz? Böyle adam akıllı güzel bir golü ligimizde ne zaman
1: Hayır,
0: göreceğiz?
1: sonra şut atan Beşiktaşlı oyuncular var. Orkun fena tabii iyi atıyor şutları
0: Tanişka
1: değil mi?
0: haricinde diyeyim. Hadi bir
1: Evet.
0: frikikten bahsediyorsam Tanişka haricinde
1: Evet,
0: diyeyim. Ne
1: ilk
0: zaman
1: bölümde tabii
0: göreceğiz?
1: Beşiktaş değerlendirmesi yapıyoruz. Kalecinin hep üstüne vuruyorlar Beşiktaş'ta şutlar. Ya da dağlara taşlara. Yani lig maçı zirveye oynamanın şifresi Ahmet bu tarz maçlarda en azından bir puanla kapatmak. Sıfır puan almamak. Puansız dönüyorsun.
0: Sezonun başında kaybetme, yani kazanamıyorsan da kaybetmemen gerekiyor Ercan abi. Ben öyle
1: Aynen.
0: düşünüyorum çünkü bütün takımlar hazırlanıyorlar aslında. Hala tam anlamıyla hiçbir takım hazır değil. Sadece daha iyi hazırlanmış diyoruz diğer takımlara göre. Ama hepsi dört dörtlük hazır değil. Ancak milli maç arası sonrası ben Eylül itibariyle, Eylül sonu itibariyle hatta Ekim itibariyle takımların hazır mı değil mi olduğunu anlayabileceğim. Ben öyle bakıyorum. Hep de öyle baktım. Fakat şöyle de bir sıkıntı var. Çok erken açtılar. Fenerbahçe çok erken açtı. Beşiktaş çok erken açtı.
1: Evet.
0: Başakşehir çok erken açtı. Trabzon biraz daha farklı açtı onlara göre. En rahat hazırlanabilecek ve Ekim ayında rahat görebilecek takım bana göre Galatasaray. Çünkü daha geç açtılar.
1: Evet.
0: Ve onlar daha hala hazır değiller. Daha hazırlanıyorlar. Yani böyle de bir durum söz konusu. Bir anda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir hatta elendiği için ayrı tutuyorum. Ve son dönem son karşılaşmalarda Trabzonspor bir anda Avrupa mesaisine giriştiler ve Avrupalı rakipleriyle oynamaya başladılar. Çoğu rakip önceden açmış oluyor sezonu. Onlardan da önce açmış ya da sezonları devam eden işte Baltık ülkeleri ya da İskandinav ülkelerin takımlarıyla karşılaşabiliyorlar. Böyle de bir durum söz konusu. Bu çok ciddi sıkıntı. Şimdi çok erken Haziran'ın başında açan takımlar erken açtıkları için ve erken form tuttukları için erken bir şekilde düşecekler. Ya bu da böyle bir durum var. Lig oynanırken ligin ortasında bu takımlarımız düşmeye başlayacak. Fiziksel anlamdan bahsediyorum.
1: Doğru.
0: oyun anlamında da düşüyorlar. Yani

0: da ön plana çıkarmak gerekiyor. Ya yani fizik antrenmanlarını fiziksel yüklemeleri daha farklı yapmak gerekiyor diye
1: sanki
0: düşünüyorum.
1: Öyle.
0: Ya
1: Gözüken o.
0: bilimi bu konuda iyi kullanmaları gerekiyor diye düşünüyorum Ercan abi.
1: Gözüken o.
0: Ama bakalım nasıl olacak, neler bitecek bir bakmak lazım. Gelen birkaç mesaj var, onları da hemen paylaşmak istiyorum. Hakemler haricinde, çünkü hakemlerle alakalı çok mesaj geldi. Dinleyicilerimize bir
1: 40
0: kez
1: dakika daha konuştuk hakemlerle.
0: Teşekkür ediyoruz. Eğer o mesajları okumaya kalkarsam programı bitiririz yani. Öyle de bir durum var. O yüzden de artık daha farklı mesajları paylaşmak istiyorum. Satılmış Bey, Tayland'dan futbolcu olmaz, Mustafa'dan futbolcu olmaz. Çorum sporlu bu arada, Çorum Futbol Kulüplü. Çorum Futbol Kulübü'ne bile almam diye yazmış dinleyicimiz. Yine bir başka dinleyicimiz, Galatasaray geçen sezon Gaziantep deplasmanında sezonu açtı. Evet, Ağustos ayında Gaziantep çok sıcak olur. Çok basık.
1: Aynı örneği verdik.
0: Alanya'da çok sıkıntılı olur. Gaziantep de çok sıkıntılı olur. Evet, yani bu problemler var. Bu problemlerin çözülmesi gerekiyor. Yine bir başka dinleyicimiz Ayhan Bey yazmış. Durum özeti yapıyorum. Biz Beşiktaşlılar olarak sezonu yazın Antalya Alanya maçlarında açmaya, devamında kışın Erzurum'da Sivas'ta Kayseri'de oynamaya çok alışkınız. Ağustos ayında Erzurum'da hiç oynamıyoruz diye yazmış. Yine Galatasaray işte Erzurum'da oynadı. Galibiyetle döndü ama işte baktığınızda daha kış ortamında orada oynarsa nasıl olur, olur? Onu hiç işte başka takım tarafı, mesela Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe taraftarı böyle düşünüyor. Galatasaray taraftarı daha farklı düşünüyor. Böyle böyle durumlar var. Biz en son şampiyonluk sezonu Erzurum maçında forvetimiz Cenk Tosun'u kaybetmiştik buzlu zeminde diye yazmış.
1: Doğru.
0: Artık çok da buzlu bir durum kalmadı, onu da aktarmış olalım. Burhan Bey, Eylül'de başlamalı sezonlar.
1: Eylül ya, işte Ağustos'un son haftası değil mi? Bence en ideali o. Diğer maçların takvimleri var. Tekrar örneğini vereyim. İtalya, İspanya ne zaman başlıyorsa Türkiye'de o zaman başlamalı. Ya bizde İngiltere'nin Ağustos'un son haftasına doğru girerken hafif akşam serinliği, ya da Almanya'nın kuzeyinin o akşam serinliği yok bizde Ağustos'ta. Yok. Olmuyor.
0: Bir de 21.30, bari 22 yapın yani, daha da geciktirin. Nasıl olsa hafta sonu bir ciddi manada uyku problemi ortadan kalkıyor. Yani cumartesi günkü maçları 22'de yapın, 23'te yapın madem öyle. Madem ciddi sıkıntı var, sıcak problemi. Nemi ayrı tutuyorum, nem bambaşka bir problem.
1: Nem oranı saat geçtikçe
0: artıyor ama sıcaklık düştüğü için daha sıkıntı. Nemi ayrı tutuyorum ama sıcaklık anlamında daha da geç yapın, ama o da olmuyor işte. Başka durumlar devreye giriyor. Bir aramız var, ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Tartışmalarda haliyle devam ediyor. Yine gelen mesajların büyük bir kısmı hakemlere olan tepkiyle alakalı mesajlar. Yani yapacak bir şey yok maalesef. Bu duruma getirdiği insanları hakemlerimiz, yani Türk hakemliği eskiden çok daha saygı değer bir kurumdu. İnsanlar çok saygı değerdi. Eskiden bahsediyorum bu arada. Stada girdikleri zaman stadın en büyük amiri oldukları için herkes onlara çok ciddi saygı gösterirlerdi.
1: Artık onlar mazide kaldı.
0: Onlar ciddi sıkıntılar var. Dinleyicimiz yazdı işte, biraz önce maçlar 22-23 olsun diyorum da olamaz dedim zaten sonunda. Çünkü işte sıkıntılar var, güvenlikler evine ancak 1'de 2'de varıyor, ulaşım yok, belli bir saatten sonra otobüs olmuyor diye yazmış Adnan Bey. Ben yaşadım onu, işte Fenerbahçe stadına gidiyordum, Şampiyonlar Ligi Mourinho zamanı, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları geç oluyordu. Zaten maçtan sonra görevli basın olarak işte Mourinho'yu bekle, takımı bekle.
1: Yine öyle olacak maçta, Şampiyonlar Ligi.
0: Yine öyle olacak. Bekle, bayağı geç Yani 1-2 evime ulaşım olmuyordu o saatte. Maalesef işte başka ulaşım durumlarını denk getiriyorduk. Ya da işte şirketle konuşup bir şekilde ulaşımı çözmeye çalışıyorduk. Bu da ciddi sıkıntı, hak veriyorum. O yüzden Adnan Bey size hak veriyorum. O yüzden olmaz.

0: Ben sadece hava anlamında söylemiştim bunu. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Ki aynı durum Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında da bu böyle. Yine Avrupa Kupası'nda oynayan takımlarımızın hafta içi maçlarında da bu böyle. Kışın daha da sıkıntı oluyor. Çünkü daha erken hava karardığı için daha büyük problemler oluyor. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Gelelim. Diğer Fenerbahçe'yi de konuşalım Ercan abi istersiniz. Ya da önce Trabzonspor'u konuşalım çünkü gün gün gidelim. Trabzonspor maçı pazar günüydü. Beşiktaş maçı daha sonraydı. Trabzonspor maçı saat 19'daydı. Trabzonspor süperstarıyla süperstar
1: evet,
0: çünkü Muhammed
1: evet.
0: Salah bir süperstar. Yani ona öyle bakmak lazım, öyle davranmak lazım. Belki diğer yıldızların arasında yıldız diyebiliriz ama Türkiye'de oynuyor ve Trabzonspor gibi bir camiada oynuyor. O bir süperstar. Yani baktığınızda süperstarlığını da gösterdi açıkçası.
1: Tabii canım, farkını gösterdi.
0: 4 tane gol attı, ikisi sayıldı, ikisi sayılmadı.
1: Bir tane ya hat-trick'ini yapabilirdi.
0: Hat-trick'ini de yapabilirdi.
1: Ama bir takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu kanıtladı.
0: Attığı ikinci
1: kötü golü bile oynasan, Salah'ın varsa o maçı kazanabilirsin.
0: Attığı ikinci golü bir izlemek lazım Ercan abi. Gerçekten bir sağ açık nasıl hareket etmeli, evet, nasıl davranmalı hepsini gösterdi.
1: Bir topu de gol, aldı, golü hissetmek.
0: Golü hissetmek. Topu aldı, baktı, orta yapacaktı, yapmadı. Kendisi gitti, pas verdi Muçi'ye. Sonra Muçi'nin kaçtı. Pası da
1: iyi. Çok Muçi iyi.
0: Çok güzel gördü onu. Sonra ekart etti ki defans oyuncusunu Başakşehir'in. Topu aldı ve çok güzel bıraktı. Gol oldu. İzlemek lazım. Çok güzel bir goldü açıkçası. Hazırlanışı itibariyle çok güzel bir gol attı. Bunu futbol oynamak isteyen gençlerimizin, çocuklarımızın izlemesi gerekiyor. Nasıl bir sağ açık nasıl olmalı gösterdi. Yani Muhammed Salah neden transfer edildi? Gösterdiği pozisyonlardan bir tanesiydi. Güzel bir karşılaşma oldu Trabzonspor için. Bu arada Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho'yu transfer etti. İşte
1: Salah'ın eski takım arkadaşı Liverpool'dan.
0: Brezilyalı orta saha.
1: Orta saha.
0: Yaşı biraz iyi, geç, 33 yaşında ama.
1: Çok iyi bir süpürücüdür. Onu kabul edelim orta alanda. Her yerden beklenmedik anda iyi toplar alabilir. Yaş 33. Tabi Arabistan'dan geliyor. Form durumu nedir bilmiyorum. Ama adı ve kariyeri mükemmel bir oyuncu. Bakalım son durumu ne? Hazır mı değil mi? Hep beraber göreceğiz.
0: Yani biraz
1: yoksa
0: evet,
1: isim olarak çok önemli.
0: Şimdi Fatih Hoca açık konuşalım. Fatih Hoca iki tane oyuncu istiyor. Sezon başından beri iki bölgeye düzelteyim. İki bölgeye iki oyuncu istiyor. Bir tanesi 6 numara, daha doğrusu orta saha istiyor. İşte Olay'ın yerine bir oyuncu istiyor. İkincisi de forvete, santrafora bir oyuncu istiyor. İki tane oyuncu istiyor. Her basın toplantısında sorulduğunda bu cevapları verdi. İki tane oyuncu, 6 numara ve forvet oyuncusu. Şimdi 6 numara geliyor. Forvette büyük ihtimal gelecek, konuşuluyormuş.
1: Evet.
0: İşte Nunez olmadı. Nunez başka bir takıma, Arabistan'da gitti.
1: Başka bir takıma kiralandı.
0: Kiralandı. Evet. O olmadı ama onun haricinde diğer işte adaylara bakılıyor. Fakat şimdi enteresan, o Fatih Hoca'nın basın toplantısında önümüzdeki saat dilimin içerisinde yine takip edeceğiz, dinleyeceğiz. Orada bir cümle kullanıyor Fatih Hoca. Yıldızlarla alakalı. Bizim yıldızlarımız arttı diyor. İşte bir teknik direktör için tam kovulmalık takım dedi.
1: O
0: doğru açıklaması.
1: Çok güzel bir yere temas ettin Ahmet. Dün ben de benim ilgimi çeken haftanın basın toplantılarından biriydi. Evet, Türk teknik direktörlerin kaderidir bu. Çünkü derler ki kardeşim elinde Salah var, kalede Onana var, orta alanda Fabinho var ve işte yine bilinen bir forvet daha gelirse o forvetin adını da söylerler. Bu takım niye oynamıyor derler ondan sonra. Geçen senenin Şamuradov'la beraber gol kralı var. Ki bence bu sezona çok kötü başladı Onaçu. Çok kötü başladı. Ağır hala. Bir problem var.
0: Genelde öyle ama. Öyle başlıyor da sezonları Ercan abi. Ya
1: geçen
0: da,
1: sene biraz daha iyiydi.
0: Ya da transfer istiyor Ercan abi.
1: Bilemem.
0: Aklı da karışmış olabilir.
1: Artık onu bilemem. O kendisiyle kulübü arasındaki mesele. Ama sahada gördüğüm hali gidemiyor. Ben dün dikkatle takip ettim karşılaşmayı. Yok Onaç. Ya hala formunu yakalayamadı. Ya da senin bahsettiğin işte acaba bir transfer teklifi mi var değil mi onları bilmiyorum.
0: Bilemeyiz, verilen bir söz vardır belki, işte bu sezon oyuna gelecek, sezon transfer olabilirsin ya da aklı karışmış olabilir. Olabiliyor. Yabancı futbolcularda daha sıklıkla oluyor bu durum. Böyle de bir durum var. Fatih Hoca'nın basın toplantısını, evet, ilerleyen saat dilimi içerisinde bir
1: Yarıştan sonra
0: saatte
1: vereceğiz.
0: yarıştan sonra vereceğiz, dinleyeceğiz. Enteresan da bir basın toplantısı da, o yıldızlarla alakalı söylediği kısmı, yani tam kovulmalık takım dedi ama dedi sonuçta dedi onları dedi yönetecek olan benim dedi, yani onu da söyledi. Kendisi zaten bir yıldızlar Can abi. Yani
1: Tabii.
0: oyunculuk döneminde tam bir yıldızdı. Gittiğinde Zenit'e de yıldızdı. Şimdi çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. 1-0 yenildi ilk karşılaşmada Trabzonspor. Ama oyun olarak daha iyi bir oyun oynadı rakibine karşı, Ferencvaros'a karşı. Şimdi onun rövanşını çevirebilecek mi, çeviremeyecek mi? Önemli. İki takımımızın Avrupa Ligi'nde olması çok önemli Beşiktaş'la beraber. Beşiktaş bence artık tamamen Avrupa Ligi lig aşamasına katıldı diyorum. Skorla beraber, o
1: Ya şimdi
0: skorla
1: 6
0: beraber.
1: maç oynadı. Fazla da hocaya yüklenemiyorum ben. Ya bu dünkü değişim konusunda da yüklenemiyorum. Çünkü dikkat edersen Kaunas Zalgiris karşısında bu takım çok iyi pres yaptı. Hücum yaptı, gol pozisyonlarına girdi. Bir tane pozisyon vermedi. Bence yıprandı. Sonra zaten ne oluyor? Bir gün istirahat ediyorsun. Ondan sonra da ne oluyor? Sabah antrenman yapıyorsun. Öğleden sonra da uçağa biniyorsun. Alanya'ya geliyorsun. 40 dereceye. Ertesi günde maça çıkıyorsun. Ha ya da riski alacaksın, günübirlik geleceksin. O günübirlik de tabii tekrar bir otelde istirahat etmek zorundasın. Bunu tercih etmiyorlar normal olarak.
0: Erdem Bey, Avrupa Kupası bence Fatih Hoca'nın, Fatih Tekke'nin hocalığının en iyi gerçekçi göstergesidir. Geçen haftaki maç hocamın yetersiz olduğunu gösteriyor diye yazmış.
1: Bilemem ben, ya
0: Ama
1: atlarsa yeterli mi olacak?
0: şöyle bir durum var, kendisi de söyledi zaten, biz dedi oyun olarak hazır değiliz dedi. Bunu birkaç haftadır söylüyor zaten hoca. Birkaç haftadır basın toplantılarını takip ederseniz diyor, net olarak söylüyor. Biz
1: Doğru.
0: hazır değiliz ve eksiyiz diyor. Kadro olarak da eksiyiz diyor. Yani eksik oyuncuları da var, işte Forcarelli yok. Orta saha kurgusu farklı oluyor hocanın. Tam anlamıyla bir 11 kuramadı daha. Ya böyle de bir durum söz
1: Ya
0: konusu.
1: şimdi orta sahadan iki oyuncunun birisi Fiorentina'ya gitti, birisi de sakat. İki orta saha, Zubkov gitti.
0: Ciddi bir değişim oldu
1: Gidenler çok.
0: kadroda.
1: Öyle değil mi?
0: Yani enteresan bir durum var. O yüzden de çok da böyle hemen sıkıntılı bir, yani işte yetersiz diyemem bu konuda. Ama ciddi manada Trabzonspor'un maçı çevirmesi gerekiyor Ferencvaros'a karşı. Oyun olarak da çok kötü değildi bence Trabzonspor ilk karşılaşmada. Skoru bulamadılar. Onuachu bence, evet, yani bir form düşüklüğü var Onuachu'da. O yüzden de zaten santrofor istiyor bence Fatih Hoca. Fatih
1: Ya
0: Hoca da
1: santrafor
0: antrenmanda
1: derken
0: görüyor.
1: Onuachu'nun, Ahmet hatırlarsan, sahada elini rahatlatan bir oyuncu vardı. Kimdi o? Augusto. O da gitti. Bazı maçlardaki o tercihi Augusto Onacho, öyle değil mi? Defansı zorluyorlardı. O da gitti. O zaman Onacho yük biniyor. Yapacak bir şey yok.
0: Gelen bazı mesajlar da var. Şöyle bir Fenerbahçe taraftarı olarak Trabzonspor maçının hayranlıkla izledim diyor dinleyicimiz. Hiç bitmesini istedim. Muhammed Salah'ın attığı mükemmel goller. 4 golden 2 tanesi geçerli sayıldı. Onacho'ya yaptığı mükemmel bir asist vardı ama Onacho değerlendiremedi diye.
1: Doğru.
0: İsterseniz bir yarış aramız var. Uyarıldım. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Öz Ölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fatih Hoca'nın basın toplantısının da bir bölümünü takip ettik. Hakemlerle alakalı sert eleştirileri vardı ki Perşembe günü yabancı hakem konusunda da sıkıntısı vardı. Açıkçası Fatih Hoca'nın bunu da dillendirdi. 1-0'lık bir mağlubiyetle ayrıldı Trabzonspor. Ama ben Trabzonspor'un turu geçebileceğini düşünüyorum. Oyun olarak çünkü iyi bir oyun oynadı. Sonradan izledim. Beşiktaş maçını takip ettim. Sonradan izledim Trabzonspor maçını. İyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum. Tabii ki rakibine göre çok daha iyi bir oyun oynadığını söyleyebilirim diyelim. Ercan abi, Trabzonspor'la alakalı eklemek istediğiniz var mı başka bir cümle?
1: Trabzonspor'un şimdi Ferencvaros maçında alacağı sonucu bekliyoruz. Senin de dediğin gibi ben de sana katılıyorum. Trabzonspor'un bu kadrosuyla tur atlaması lazım.
0: Bu kadroyla tur atlaması lazım. Yeni transfer Fabinho üzerine bir de forvet aldığı zaman da Trabzonspor kadro olarak da çok iyi bir kadroya sahip olacak gibi gözüküyor. Sakatları da düzelmeye başladığı takdirde ki Muçi sakatlı düzeldi. Muçi'nin de etkisini Başakşehir maçında gördük biraz. Özellikle yaptığı asiste net olarak gördük. Muçi de 10 numara pozisyonunda önemli işlere imza atmıştı geçen sezon Trabzonspor'da. Bu sezon bonservisi alındı. Bakalım bu sezon neler yapacak. Ama iyi de başladı sakatlık haricinde.
1: Hep beraber göreceğiz onu da.
0: Hep beraber göreceğiz diyelim. Ve cumartesi gününe dönelim. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe cumartesi günü kazandı Konyaspor'a karşı. 4-2'lik bir skorla kazandı. Maçta çok konuşulacak konu var. Tabii ki hakemleri programın başından beri konuşuyoruz. Pozisyon işte penaltıdır değildir tartışmalarından ziyade bu kadar sertliğe prim veren bir hakem bazı kartlarını kullanmalı diye düşünüyorum ben. Kerem'e yapılan hareketlerin özellikle o son beyin travması geçirdiği pozisyonun iyice incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki futbolda bunlar var ama ceza işlemler de var. Bir işte kartlık pozisyonlar da var. Bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Ya en azından saha içinde meslektaşlarının futbolculara bazı pozisyonlarda daha dikkatli ikili mücadelelerde olması taraftarıyım. Ya futbolda ben meslektaşımı zor duruma düşürmek istemem. Tamam faul yaparım da ama oyuncunun pozisyon icabı olan anlara bir şey demiyorum. Ama bazı pozisyonlarda sakınmak lazım diye düşünenlerdir.
0: Yani hırs güzeldir. Kontrol edildiği zaman çok başarı da getirir.
1: Kontrolsüz de olmuyor ama.
0: Ama hırsı kontrol edemediğiniz zaman bu sefer şiddete de girebilir, sıkıntılı olabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var diyelim. Hakem işte bu konusu tartışmanın haricinde futbol anlamında neler var? Biraz onu da konuşmak istiyorum. Greenwood çok önemli bir oyuncu Ercan abi.
1: Ya Greenwood yine
0: maçı Fenerbahçe'ye aldı Greenwood diyebiliriz.
1: Ben şöyle değerlendiriyorum. Saha içindeki özgür savaşçı o. Her bölgede o özgürlüğü tanımış ona. Zaten İsmail Kartal. Dikkat edersen santrafor bölgesine de geliyor. Öbür tarafa yöneliyor.
0: Arada oyun kurulumuna geliyor.
1: Sağ kanatta gayet o özgürlüğü var. Fenerbahçe için mükemmel bir transfer.
0: Çok iyi transfer oldu.
1: Olduğunu zaten iyi oyuncu. Bir tek penaltıyı çok kötü kullandı.
0: Ama zaten kaçırıyormuş Ercan abi. Evet. Yani
1: 17'de 4.
0: Profesyonel hayatında kaçırdığı penaltılar var.
1: 17'de 4 penaltı ortalaması. 4 penaltıyı kaçırmış. O konuda tabii ki takımın bir karar vermesi lazım. Çünkü top kaleciden kornere gidebilirdi. Kornere çevirebilirdi kaleci.
0: Kaleci topu onun üzerine geldi.
1: Evet, o da bir şans anı. Köşeyi bildi. Vuruş zayıftı. Hı hı. Top önüne gelmesi bir şans. Hı. Ama buna rağmen Greenwood maçtaki başarılı performansını gösterdi. Onu söyleyebiliriz. Asensio'nun sakatlığı Ahmet Fenerbahçe'de sistemde bazı bozulmaları yol açabilir. Ben sana söyleyeyim.
0: Şimdi onu da
1: 10 gün yok.
0: Biraz işte pozitif durumları konuşacağım. Negatif durum çünkü o. 10 gün yok. Onu da konuşmamız gerekiyor. Asensio çok değerli bir oyuncu. Her fırsatta da bunu söylüyorum. Bu yayını dinleyenler geçen sezonda ya şunu dedim ya tribünü olacak dedim. Tribünü oldu.
1: Evet.
0: Sol ayağının tribünü oldu. Ya aklı, zekası bambaşka bir oyuncu Asensio.
1: Tabii ki öyle. Ya,
0: fiziksel olarak zaten eğer bu kadar işte sakatlanmaya müsait bir fiziği olmasaydı zaten buralarda değildi. Ya bunu da söylememiz gerekiyor. Ama CV'sine baktığımızda Real Madrid var, Paris Saint-Germain var, Aston Villa var. Yani hiç öyle yabana atılmayacak da bir CV'ye sahip.
1: 4 defa Şampiyonlar Ligi'ni almış bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Şimdi işte 2 ayda biraz konuşmak lazım Ercan abi. İşte dün Rıdvan Dilmen de aynı cümleyi kullandı. Benim de aklıma duyduğumda aynı cümle gelmişti. Şimdi bazı oyunculara işte o benim çocuğum, onunla konuşuyorum, onunla ediyorum. İsmail Hoca'dan bahsediyorum, İsmail Kartal'dan. Evet. İşte onunla konuşuyorum, o işte çok yetenekli, şöyle böyle. Asensio konusu açıldığı zaman 24 oyuncumuzdan biri dediğiniz anda bütün bu konuşmalarınız, basına yaptığınız açıklamalar tercüme bir şekilde kendilerine gidiyor. Bütün yabancı oyunculara gidiyor. Mesela bir örnek vereceğim. Mourinho hiç Türk basınını takip etmez diye konuşuluyordu. Mourinho'ya bütün anlaşmalı olduğu gazeteci varmış Ercan abi. Bütün kim ne konuştuysa Mourinho'ya kendi dilinde ya da İngilizce otomatik olarak gidiyormuş. Yani Mourinho'ya Türkiye'deyken, Fenerbahçe'nin başındayken gidiyormuş. Ne konuşuluyordu? Mourinho zaten gazeteleri takip etmiyor. Zaten anlamıyor, zaten izlemiyor. Ya bir görüntüsü var ya, bu maçları takip ediyor yani. Maçları takip ediyordu burada. Bütün maçları. Ya baktığınızda nasıl takip etmez? Basında kendi hakkında konuşulan konuları nasıl takip etmez?
1: Takip etmez olur mu?
0: Oyuncu da takip ediyor. Ona göre iletişimi yapmak lazım. Yani sen 24 oyuncudan bir olarak dediğin anda diğerlerine de o benim çocuğum, işte onun aramız iyi, şöyle böyle diye açıklamalar yaptığında problem olabilir.
1: Ya şu var.
0: İletişimi iyi kurmak gerekiyor. Asensio çok özel oyuncu. Özel iletişim gerekiyor onun için. Ben öyle düşünüyorum Ercan abi.
1: Şimdi Avrupa geleneklerinde öyle abi kardeş, o benim kardeşim, o da benim abim diye bir şey yok, biliyorsun. Yok, bilmiyorlar bunu. O da ona ismiyle sesleniyor, o da ona ismiyle sesleniyor. Teknik direktörle aralarında her zaman bir çizgi var ama çoğu ismiyle sesleniyor zaten. Başına bir mister koyuyor. Olaylar böyle. Öyle benim çocuğum ya da benim bu kardeşim. Avrupa bunu bilmiyor, Avrupalı. Sonra tabii ki esas meseleye gelelim. O da 24 oyuncudan biri, hiçbir farkı yok dersen o olmaz.
0: Hepsi değerli. Hiçbir yani o, ama yani o benim çocuğum işte, bir sadece aramız iyi, işte konuşuyoruz, aramız iyi tarzında.
1: Real Madrid'den Mbappe'ye bunu diyebilir misin?
0: Mbappe başka örnek Ercan abi.
1: Ha, diyebilir misin?
0: Mbappe çok affedersiniz diktatörlüğünü ilan etmiş bir oyuncu yani. Hiçbir şey diyemiyorsunuz. Hiçbir şey diyemiyorsunuz. Mourinho bile diyemiyor bence. Mourinho bile kendisine bir şey diyemiyor Mbappe'ye.
1: Diyemezsin. Böyle bir sürü oyuncu örneği var. Ya da Lyon'da Tolisso'ya diyelim bir şey der misin? Ya yani Tolisso'nun ne farkı var 24 oyuncudan dediğin anda bir dakika derler. Bu dediğin adam Bayern Lyon'da oynadı, Bayern Münih'te oynadı, uzun süre tekrar Lyon'a geldi, kaptan. Bir dakika derler. Öyledir bu işte, bazı oyuncular. Asensio da o bir dakika denilecek oyunculardan biri. Şimdi daha önceki dönemde Dzeko'ya 24 oyuncudan biri fark etmez, aynı görüyorum ben desen, Dzeko bana göre gülerdi. Bazı oyuncular böyle. Yapacak bir şey yok. Ya şimdi hani bir laf vardır. Sanatta eşitlik olmaz.
0: Asensio bir sanatçı Ercan abi.
1: Ya futbolu da bir sanat olarak değer. Sanatta eşitlik olmaz. Ya o çok güzel bir tablo yaptı. Ama öbürü de fena değil. Onun da hakkını yemeyelim. Çok güzel diyebilir misin? Harika bir resim. Harika bir fotoğraf ya da diyelim. Ya da kaç tane Aragüler var? Fotoğraf sanatçısı. Kaç yok. Tane var?
0: Yok.
1: İşte ben de çok iyi fotoğraf çekiyorum diyen benim çevremde bile bir sürü insan var. Ama kaç tane Aragüler var? Bütün dünya tanıyor. Ya kaç tane Picasso var? Biraz İspanya'ya doğru gidelim.
0: Yok.
1: Salvador Dali geldi mi? Kaç tane var?
0: Yok.
1: Ya abi. Sanatta demek ki sıra olmuyor değil mi?
0: Daha yeni işte bakıyorlar, ediyorlar. Hala onun seviyesine çıkanlar yok. O ya seviyeye sanatta, gelenler yok.
1: Sanatta, tiyatroda, sinemada, ses sanatçılığında, müzikte.
0: Mimarlığı da katıyorum buna.
1: Mimarlık. Da. Burada eşitlik yok. İyi olan parmakla gösterilir. Futbol da bir sanat değil mi? İyi olanı koruyacaksın, parmakla göstereceksin. Bunu diğer zaten takım arkadaşları da biliyor. Ya Fatih Tekke çıkıp Salah'la bizdeki 24 oyuncuyla aynıdır dese bir dakika demezler mi? Bence derler. Başta Salah der. Öyle bir şey yok ki. Ya futbolda zaten hiç yok.
0: Herkes farkında, futbolcu da farkında Ercan abi. Kiminle oynadığını, nasıl oynadığını, nerelerde oynadığını, ne yaptığını herkes ya farkında.
1: Dünkü mesela Beşiktaş Alanya Spor maçında Oh kulübede, Vlahovic kulübede, hadi Semih kulübede, bak 3 ne saydım. Üçünü, Mustafa oynuyor Alanya Spor'a karşı. Mesela. Neden? Hiçbir farkı yok benim oyuncularımın yerinden diyor İtalyano'da. Mesela. Öyle bir şey var mı Ahmet? Yok. Futbolda böyle bir şey yok.
0: Maçı değiştiren oyunculardan bir tanesi Asensio ki Konyaspor maçında da bunu gördük. Yaptığı asistler yaptı. 10 numara bir oyuncunun yapması gerekenleri yaptı.
1: 3 yani golde de
0: ve Fenerbahçe Asensio'nun taraftarı da kendisini çok seviyor. Devamlı bağırıyor. Evet. Devamlı bir harika bir iletişimi var taraftarla Asensio'nun arasında. Ve açıkçası böyle baktığınızda ya bu oyuncunun hem hazırlık sürecini iyi yönetmek gerekiyor. Teknik direktör olarak konuşuyorum. Hem iletişimini çok iyi yönetmek gerekiyor. Evet yani bazı oyunculara biraz daha farklı bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Ya yani nasıl mesela geçmişte Alex'e nasıl bakılıyorsa, Hacı'ya nasıl bakılıyorsa ya da işte geçmişte Oğuz Çetin'e nasıl bakılıyorsa, geçmişte mesela kendi takım arkadaşlarını söyleyeyim İsmail Hoca'nın, Rıdvan'a nasıl bakılıyorsa, Aykut Kocaman'a nasıl bakılıyorsa baktığınızda ya da işte Sergen'e oyuncuyken nasıl bakılıyorsa, ya bu oyuncular çok özel oyuncular. Hami'ye nasıl bakılıyorsa, ya bunları da söylemem gerekiyor. Ya
1: şimdi daha başka bir örnek daha vereyim. Alex mesela. Zico dedi mi 24 oyuncuyla Alex arasında hiçbir zaman benim için şey yoktur, fark yoktur. Öyle bir şey var mı? Zico da Brezilya'nın lakabı Beyaz Pele. Aykut Kocaman'la problem yaşadılar. Ne oldu? Alex gitti. Gitti. Tamam dedi, gitti. Ya bu oyuncularla finalin böyle olur. Bak söyleyeyim. Ya sen gidersin, ya oyuncu gider.
0: Sakatlık konusu da işte iyi bakmak lazım, iyi hazırlamak lazım. Yani teknik direktörün görevlerinden bir tanesi oyuncuları iyi hazırlamak. Oyuncuya bazı konularda bırakmamak. Daha erken çıkartabilirdi. Zaten skor aldı Fenerbahçe. Skoru almıştı, oyunu da almıştı.
1: Hayır, şu neden çıkarmadı biliyor musun? Hep 60. dakika deyince Asensio oyundan çıkıyor dediler işte, ya. Onlar etkilenme. Zaten adamı çağır.
0: 60 işte bu zaman çıkartacaksın işte 60 dediğini de bu zaman çıkartacaksın.
1: Zamanında. Her şeyi zamanında.
0: Yani bir de enteresan durumlar. Yani mesela işte baktığınızda ya iyi yönetmek gerekiyor. Pozisyonları doğru işte ve doğru verdiğinizde pozisyonları her oyuncu pozisyonun ya da pozisyonun gerektirdiğini yapması gerektiğini iyi öğrendiğinde oyunda oyun farklılaşıyor. Fenerbahçe'de bunu gördük. Mesela işte Greenwood'a özgürlük verdim dedi. Doğru bir hareketti. Greenwood tarzı doğru. Oyuncuya özgürlük vermen gerekiyor zaten doğru. Teknik direktör olarak. O yüzden de kendisini bu konuda başarılı buluyorum İsmail Hoca'nın. Ama işte baktığınızda Asensio'nun iletişim konusunda sıkıntı var. Bunu düzeltmesi gerekiyor. Ya da işte görev dağılımında Gençler Birliği maçı ilk maçta İrfan Can'la Asensio'nun görev dağılımı konusunda bunu yayında da geçen hafta söyledim. Sıkıntı vardı. Vardı. Birbirlerinin koşu yollarına koşuyorlardı. Ya bunda problem vardı, gözüküyordu. Ortadaydı. Doğru. Yani işte bunlara bir bakmak
1: bunlar
0: lazım.
1: Bunlar teknik direktörün halletmesi lazım.
0: Kerem yani mesela, burada... Kerem bu sezon orta sahaya gelip yardımcı oluyor. Bunu teknik direktör sağlıyor. Teknik direktör bunu söylüyor. Kerem'e diyor ki yani geriye gelmen lazım. Greenwood'a bu özgürlüğü verdiğim zaman senin geriye gelip orta sahayı desteklemen lazım diyor. Bunu Kerem'e İsmail Hoca söylüyor. Doğrularını da söylememiz lazım. Evet. Eleştiriyoruz ama doğrularını da.
1: Tekrar geçmiş olsun diyelim.
0: Kerem'e çok geçmiş olsun. Neyse Allah'tan çok ciddi bir problemi yok.
1: Evet.
0: Ama yine bir protokol gereği 10 gün kadar o da olmayacak.
1: Normal. O işin kontrolü gerekiyor.
0: UEFA FIFA kriterleri gereği, evet. Protokol gereği olmayacak. Tıbbi protokol. Bunu da aktaralım. Dün taburcu oldu. Geçmiş olsun dileklerimizi de bir kez daha iletelim. Görüntü güzel görüntüler değil yani bu arada. Onu da söylememiz lazım. Çok pozisyon itibariyle ki Konyasporlu oyuncu hakkında da dinleyenlerimizin bazıları tepkilerini de aktarıyorlar. Geçen sezonda Fenerbahçe maçında Archie Brown'u sakatlamıştı. 3 ay yoktu Archie Brown.
1: Evet.
0: En verimli kız zamanında sakatlamıştı. Konyaspor maçında sakatlanmıştı diyelim. Oyuncuları da çok da böyle suçlamak da istemiyorum.
1: Bazen pozisyon gereği olabilir.
0: Bazen oluyor ama işte.
1: Kasıtlı hareketlerde de o ceza mekanizmasının devreye girmesi lazım.
0: Fenerbahçe'de sevdiğim kısımlardan bir tanesi Ederson'du Ercan abi. Ederson Fenerbahçe'de...
1: İkinci yarıda mükemmel oynadı maçın.
0: Maçın ikinci yarısında çok başarılı bir oyun oynadı. Bu arada...
1: Ya çıkmaz denilen iki şut var.
0: Ederson'da biraz anlamak lazım. Bir pozisyon var. İşte yan tarafa verdiğinde Konyasporlu oyuncular baskı yapacaklar. Orta saha yaklaşıyor top almak için. İşte hem Genduzzi'ye yaklaşıyor hem Kante yaklaşıyor.

0: İkisinin de arkasında o Konyasporlu oyuncu var birebir baskıda. Yani pas verse çok ciddi sıkıntı var. O sırada ilerideki oyuncuyu görüyor. İlerideki oyuncuyu pas atıyor. Çok da doğru bir yere pas atıyor ve 6 Konyasporlu oyuncuyu birden ekarte ediyor. Kaleci de görmek istediğim, oyun kurulumunda görmek istediğim durumlar bu. Ederson bunları çok iyi yapıyor.
1: Çok iyi yakalamışsın Ahmet. Sahanın oyunu okuma anlamında ben Nübel'le beraber eşit tutuyorum ikisini de.
0: Ya o konuda zaten City'de de çok başarılıydı.
1: Evet.
0: Vedat kendini bulmaya başladı. Bunu da söyleyelim. Sakatlıktan çıktı.
1: Lukaku da hazır değil.
0: Lukaku hazır değil. Ama Lukaku da yani fiziğini kullandığı zaman ben defans oyuncularını ligimizde çok zor günler bekliyor. Onaçu nasılsa fiziğini kullandığında Lukaku daha fazlasını yapıyor Ercan abi. Bunu da
1: Yani
0: söyleyeyim. Yani
1: Lukaku böyle nasıl söyleyeyim, durdurması imkansız tank haline gelebilir. Öyle tanklar var, Alman tankları, değil mi? Durdurulması imkansız.
0: Son dönem hepsini savaş sanayi durduruyor. İşte özel roketler, özel dronlarla durduruyorlar Ercan abi de.
1: Ama yine de bir tank değil.
0: Var. Durdurulmayan, o dönemin durdurulmayan tankları var. Var.
1: Panzer, değil mi? Eğer o formunu yakalarsa stoperler yandı. Yıkamazlar da. Onu da
0: Şu
1: söyleyeyim.
0: yıkılacak gibi gözükmüyor Ercan abi. Eğer fiziğini sağlığına kavuşursa, fiziğine kavuşursa, öyle kondisyonuna da ulaşırsa yıkılacak gibi durmuyor. Gerçekten durmuyorlar. Öyle de bir durum var. Bakalım nasıl olacak ilerleyen zamanlarda. Çok önemli bir karşılaşma var. Bu arada basın toplantısı İsmail Hoca'nın yarın. Onu da söyleyelim. Yarın saat 19'da, Çarşamba günü 22'de Lyon'la karşılaşacak. Çok zor bir karşılaşma. Başarılar dileklerimizi iletelim ama gerçekten çok zor bir
1: Ya
0: karşılaşma.
1: Lyon 11 oyuncusunu Toulouse maçında
0: Dinlendirdi.
1: ben bu işi gerçekten inanılmaz bir rotasyon. Fenerbahçe'ye karşı forma giymiş 11 oyuncu kenarda oturdu.
0: Bu
1: Başka bir 11 ile sahaya çıktılar
0: isterseniz
1: ve
0: Ercan
1: Toulouse'u
0: abi
1: da 2-0 yendiler.
0: birazdan yarış aramız olacak. Yarış arası için müsaade isteyeceğiz dinleyicilerimizden ama yarış sonrası hem İsmail Kartal'ın basın toplantısını dinleyelim hem de bu rotasyonu size bir soracağım. Bazen ters de tepebiliyor bu rotasyon. Bizde ters tepebiliyor.
1: Bizde ters tepiyor. Nedense.
0: Onlarda da umarım ters teper. Onu konuşuruz Ercan abi. Şimdi Batıkan'ı da bekliyorum. Batıkan işaret verirse bir araya geçeceğim. Fenerbahçe'de pozitif olanları konuştuk. Negatif de durumlar
1: Negatif
0: ama
1: çok pozisyon verdi.
0: Pozisyon verdi. Hep diyorduk Ake Şkriniar uyumu diyorduk ama onu da isterseniz aradan sonra detaylandırırız. İkisi birden ileriye çıktığında pozisyon icabı oynadıkları oyuncularla ileriye çıktıklarında problem yaşıyorlar. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İki konu başlığımız ve İsmail Hoca'nın basın toplantısını dinleyeceğimizi söylemiştik. Öncelikle konu başlığımız Fenerbahçe'deki negatif durum. Defansif hatta Şikrinyar, Ake uyumu. İki oyuncunun pozisyon icabı ileriye çıkmasından kaynaklı olarak da geriye adam kaçırma durumu söz konusu. Ve çok sayıda adam kaçırılıyor geriye gördüğüm kadarıyla. Fenerbahçe çok pozisyon veriyor. Bu ciddi manada Lyon maçı öncesi de bir problem yaratıyor. Lyon maçında da verildi pozisyonlar. Fenerbahçe sezon başından beri pozisyon veriyor açıkçası bu konularda. Neler söylersiniz? Özellikle bir uyumlu dedik Şikrinyar'la Ake için ama Ake daha tam anlamıyla alışamadı diye düşünüyorum.
1: Şikrinyar formsuz bence Ahmet. Net olarak onu gördüm. Kafa vurduruyor. Zaten tek hamlelik oyuncu. Bunu herkes öğrendi Türkiye'de, ligde. Tek hamlelik oyuncu Şikrinyar. Çalımı yediği anda devre dışı kalıyor. Süratli oyuncular karşısında. Böyle geri dönüp topu rakipten alma, yani ona yetişme, süratli rakibine yetişme o konularda zayıf. Fenerbahçe için işte dediğim gibi Ake de tabii daha sistemi tam olarak idrak edememiş durumda saha içinde. Çünkü ve bu uyum yok artık. Konyaspor maçında uyumu hele ikinci yarı belki farkın açılmasından dolayı bir rahatlık oldu diye bakalım ama Lyon maçında böyle olursa Skriniar Ake ikilisi, o zaman Fenerbahçe üzülür.
0: Fransa'da çok başka oynuyor Lyon. Bu arada söyleyelim, Lyon lig maçında 11 oyuncusunu birden dinlendirdi. Tam bir rotasyon yaptı. Türkiye'de o tam rotasyonu yaptığınız anda bambaşka konular konuşulabilir. Ben rotasyon
1: kaleci
0: konusunda...
1: Dahil, değil mi?
0: Şimdi eğer Fransa'daysanız, Avrupa'nın 5 büyük liginde önemli takımlardan bir tanesiyseniz önemli bir kadroya sahip oluyorsunuz Ercan abi. Genç de olsa... Önemli bir kadroya sahip oluyorsunuz.
1: Ona göre kuruyorsunuz kadroyu.
0: Ona göre kuruluyor. Siz mesela Türkiye'de o kadroları kuramıyorsunuz. Gerçekten kuramıyorsunuz. Çünkü gelmiyorlar zaten genç yaşta. Buraya gelmiyorlar. Artı çok ciddi paralar vermeniz gerekiyor. O kadar paralarınız yok. Böyle bir durum var. Ya bu bütün takımlarımız için geçerli. Ayırt etmiyorum. O yüzden Fransa'da Lyon çok daha rahat bir kadro kurabiliyor. Rahat bir rotasyon yapabiliyor. Ama şimdi benim sıkıntım şu. Araya girmeden önce de bunu sormuştum size. Hemen aradan sonra konuşuruz demiştim. Bu rotasyon da problem yaratabilir. 11 oyuncunun dinlenmesi. Çünkü bir maç kondisyonu gerekiyor diye düşünüyorum. Sezon başında bu kondisyon tatilden sonra ve yeni transferlerle beraber biraz azalıyor. Hele genç bir kadroysanız. Lyon'un kadrosu genç bir kadro. 22-23 yaşında. Çok sayıda oyuncusu olan bir kadro. Evet, çok iyi oynuyorlar. Çok iyi birlikte hareket edebiliyorlar. Özellikle orta sahası ki Fenerbahçe maçında da tebrik ettik orta sahayı. Ama bu rotasyon ters tepebilir. Türk takımları da ters tepiyor. Türk takımları böyle rotasyon yaptığı zaman ters tepebilir.
1: Çünkü arada oyuncu farkı var. Dediğin şöyle, katılıyorum sana. Lyon'un dinlenen sağ bek ile oynayan sağ bek arasında dağlar kadar fark yok. Ama Beşiktaş'ta Taylan'la Mourinho arasında bayağı fark var. Mesela rotasyon konusunda, değil mi? Ya Greenwood'un alternatifi kim Fenerbahçe'de? Kim var oynayacak? Diyelim Greenwood oynamıyor o gün.
0: Nene var.
1: Nene var.
0: İrfan Can o pozisyonda maalesef olmuyor. Son döneminde.
1: Diyelim ki Nene de sakat. İrfan Can oynayacak. İrfan Can Greenwood gibi oynayabilir mi? Nene zorlar.
0: İrfan Can çok içe kıvrılıyor. Artık bence İrfan Can'ın sağ açık olmasından ziyade biraz forvet arkası 10 numara pozisyonu ya da 8 hücumcu 8 olarak düşünülmesi gerekiyor. Çift altılı oynanırsa, yani çift altı dediğimiz ikisi de defansif oynarsa onların önünde 10 numara değil de işte hücumcu 8 gibi düşünülebilir ya da forvet arkası olarak düşünülebilir.
1: Ancak öyle olabilir.
0: Yani İrfan Can, benim düşüncem bu yönde. Yani evrildiği nokta bu İrfan Can'ın diye düşünüyorum ben.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Çünkü çizgiye inmiyor, orta yapma konusunda ancak çekip ters ayağıyla orta yapmaya çalışıyor. İşte birebirlerde adam eksiltmede bazı eskiden çok iyi yapıyordu onları, artık onu da yapamıyor. Yani fiziksel olarak da biraz geriye gitmiş olarak görüyorum.
1: Evet, yıllar geçiyor. Şut atıyordu, o da yok.
0: Şutu var ama yine şutu var Ercan.
1: Dönüyor da. Eskisi gibi değil. Tehlike meydana getiremiyor. Ya şimdi Fenerbahçe'nin Lyon karşısında en başarılı olmasını istediğim konu takım savunması. Çünkü avantaj ne Lyon'da ne de Fenerbahçe'de. Takım savunması o taktiksel disiplini de tam olarak uygularlarsa maça ortak olma ihtimalleri var. Ama savunmanın o bireysel hatalarıyla tekrar karşılaşırsak, Konyaspor maçının 4-1'inden sonraki pozisyonlar gibi iş zor.
0: Şimdi çok yazı okuyorum. Sosyal medyada da okuyorum. İşte yorumcuları da takip ediyorum. Özellikle bu Lyon maçıyla alakalı. Lyon maçında nasıl bir kadro kurgulanabilir düşüncesi konuşuluyor. İsmail'i, işte Genduzi, Kante, İsmail orta sahası. İsmail'i biraz daha 8 pozisyonda kullanmak. Böyle bir kadro planlaması konuşuluyor.
1: Ben İsmail'in sezona iyi başlamadığı kanaatindeyim.
0: Ben İsmail yerine Talisca, yani bence Asensio yoksa Talisca oynayacak orada. Zaten Talisca'yı da
1: kimle hücum yapacaksın tabii, değil mi?
0: Talisca'yı da biraz o yüzden bu maç için dinlendirdiler diye düşünüyorum ben. Ya transferi de konuşuldu hafta sonu, özellikle işte
1: Arabistan
0: değil, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transferi konuşuluyordu ki, bu arada konuşulan takım tamamen Türk Ligi'ni takip ediyor. Ben öyle düşünüyorum. Evet. O takımın başkanı tamamen Türk Ligi takip ediyor. Başka transferler de yapacakmış Türkiye'den. Öyle konuşuluyor. Kerem yok. Kerem yerine Nene'yi monte edebilirsiniz ki bence Nene oynayacak o karşılaşmada diye düşünüyorum. Ama Asensio yerine de 10 numara olarak Talisca oynayacak. Yine Vedat'la başlanacak diye düşünüyorum. Sağ tarafta Greenwood, orta sahada yine kurgu olarak da Kanta Genduzzi orta sahası olacak. Daha topuk çevirecek bir oyun anlayışına sahip olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü bir birlik skor, gol yemeden devam ederseniz uzatmaya gidecek bir skor. Gol yeseniz, bir gol atarsanız yine uzatmaya gidecek bir skor. O yüzden de biraz sanki kendi elinde Lyon kendi evinde daha da açılacak. Daha da hücumu düşünecek. Çok iyi yapıyorlar bu arada. Yani korktuğum kısım o. Kendi evinde çok iyi oynayan bir takımdan bahsediyoruz.
1: Dün Toulouse'u da 2-0 yendiler.
0: Rotasyonlu kadroları, tamamen rotasyonlu kadroları da Toulouse'u yendi açıkçası. O yüzden de baktığınızda çok zor karşılaşma. Umarım Fenerbahçe kazanır ama biraz daha kontrollü bir oyun anlayışıyla oynayacak diye düşünüyorum Fenerbahçe bu karşılaşmada. Gelen bir iki mesaj var oyunla alakalı. Yine çok sayıda dinleyicimiz sağ olsunlar hakemlerle alakalı çok mesaj gönderiyorlar. Programın neredeyse bir saatini hakemlere ayırdık. Evet. O yüzden de hakemler konusunu çoktan kapattık. Futbola biraz geri döndük.
1: Programı öyle başladık ve dediği doğru Ahmet'in. Bayağı bir saat, her dakikada hakem konuşacak halimiz yok. Tamam, konuşuldu, bitti.
0: Yani bu, o yüzden de biraz futbolu da konuşalım diyorum. Çağrı Bey şöyle bir anekdot da gelmiş, geçmişe aktarmış. Yıllar önce 11 oyuncu değiştirip rotasyon yapma cesaretini Fenerbahçe'de Zico göstermişti diye. Evet. 11 oyuncuyu değiştirme konusu. Fonseca kurt bir hoca. Onu da gördük ilk karşılaşmada. İlk karşılaşmada 20-25'ten sonra oyunu tamamen Lyon aldı diyebiliriz. İkinci yarının başında biraz Fenerbahçe yine oyunu dengeledi ama genel hatları itibarıyla 25 sonrası ilk yarının bitimine kadar Lyon oyundaydı. Lyon'un oyunu vardı. Artı ikinci yarının başı haricinde Lyon'un bir oyunu vardı Mercan abi. Ya bunu da gördük yani. Fonseca bu konuda başarılı bir işe imza attı. Futbol anlamında konuşuyorum. Kendi takımı anlamında başarılı bir işe imza attı. Fonseca'nın oyununu nasıl durdurabilirsiniz? Pas yaparak durdurabilirsiniz. Onlar pas yapıyordu çünkü topu aldılar. Eğer siz topu onlara verirseniz ona göre çok iyi işte son dönemin cümlesi, son dönemin kelimeleri, geçiş hücumu. Bizim için kontrataktır. Eskiler kontrataktır. Hep
1: doğru.
0: Çok iyi kontratak oynamanız gerekiyor. Şimdi elinizde aslında öyle oyuncular vardı Fenerbahçe'nin evinde.
1: Şimdi Kerem'in tabi olmaması handikap.
0: Çok büyük handikap. Ve Ederson kaledeyken atacağı uzun degajlar, uzun toplarda ciddi manada kontratak için tehlike yaratabilirdi.
1: Greenwood tamam iyi. Ama onda da çok iyi bir oyuncu. Fakat savunma konusunda fazla bir şey beklemeyeceksin. Onu gördük. Ve çabuk atak bu maçta Fenerbahçe'nin kozu ama bunu sağlayabilirse. Buna izin verirlerse. Yani Lyon buna izin verme ihtimali biraz düşebilir.
0: Bir isterseniz İsmail Hoca'nın basın toplantısını dinleyelim Ercan abi. İsmail Hoca maçtan sonraki yaptığı basın toplantısını takip edelim. Sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası artık Fenerbahçe'yi de kapatıp Galatasaray'ı da konuşmaya başlayacağız.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Saat 17'de Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltapan açıklamalarda bulunacak. Canlı olarak da sizlerle paylaşacağız bu açıklamaları. Beşiktaşlı hakem kararlarına tepki sürüyor. Spor kanalları paylaşmaya başladılar. Hakan Daltapan, Beşiktaş 2. Başkanı açıklamalarda bulunacak. Biz de canlı olarak o açıklamaları sizlerle paylaşacağız diyelim. Galatasaray'a geçeceğimizi söylemiştik. Fenerbahçe konumuzu kapattık. En son İsmail Kartal'ın basın toplantısını dinledik. Galatasaray'da rahat bir galibiyet Erzurum deplasmanından alındı. Batrakov geldi geçen hafta. Bu hafta iki Sar ismi ön plana çıktı. İsmail Sar ve Pepe Sar konuşuluyor. Pepe Sar düzelteyim. İki tane Sar ismiyle beraber
1: temaslar var.
0: Açıkçası baktığımda Galatasaray yine fizikli oyunculara Özellikle İsmail Esar ve Topesar fizikli oyuncular. Fizikli oyunculara gidildi. 10 numara pozisyonu için genç oyuncuya yönelildi. Batrakov transfer edildi ki Okan Hoca çok istiyordu 10 numara pozisyonunda bir oyuncu ve Batrakov transfer edildi. Bu arada Batrakov'la alakalı enteresan bazı başlıklar da okudum. Evliymiş Ercan abi. Evet. Genç yaşında evli. O daha yaşça büyük bir hanımefendiyle evli ki hanımefendi de futbolcuymuş. Öyle de bir durum söz konusu. Bunları biraz takip ettim, okudum. Ki geçen hafta Batrakov'la alakalı bir açıklamada bulunurken şunu söylemiştim. Bir tribünde bir basın açıklamasını, daha doğrusu taraftara yaptığı bir konuşmayı dinledim. Ve o konuşmada gayet işte ağır başlı, gayet işte tecrübeli biraz hareket ediyor. Yaşına göre çok olgun gördüm demiştim. Futbolu da öyleyse Galatasaray için büyük bir kazanç olabilir düşüncesine sahipsin.
1: Biz de özetlerde izlediğimiz ve işte zaman zaman diğer gollerini, asistlerini gördüğümüz Batrakov o görüntülerini bizim ligde sergilerse tabii adından en çok kulübüne konuşulan isimlerden biri olur. Yani Rusya Ligi farklı, uluslararası arenaya kapalı. Rusya-Ukrayna Savaşı 4 yıl oldu. Rusya ambargolu olduğu için sporda. Rus futboluyla ilgili ancak işte böyle ara sıra özetlerle bir şeyler görebiliyoruz. Fakat bu performansını, bu görüntüsünü gösterebilirse bence o özetlerdeki görüntüyü kastediyorum. O zaman tamam. Batrakov'da mutlaka Galatasaray'da iş yapar. Serbest kalma maddesiyle ilgili rakam açıklanmadı. Ama varmış. Onu da belirtelim.
0: Bir rakam var. Yani rakam
1: 55 diyorlar da sanmıyorum. 55'ten daha yüksek olabilir.
0: Bu arada eşi aynı yaştaymış. Olabilir, bilmiyorum yani. Ben okuduklarımı söylüyorum. Dinleyicimiz de bayağı böyle bir garip bir mesaj göndermiş bana. Aynı şekilde ben de iade edeyim o mesajı ama ya ben okuduklarımı söylüyorum. Aynı yaşta da olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Çok da önemli değil ki. İyi bir futbol oynasın. Çok umurumda değil bu arada eşi de. Onu da söyleyeyim yani.
1: Şimdi teknik kapasitesi çok yüksek. Bu belli. Ve bu sebepten de ben oynarsa, B takıma alışırsa faydalı olmasını bekliyorum. Hı hı. Ama tabii ki net olarak Galatasaray formasını giyecek, sahaya çıkacak, oyun başlayacak ve Batrakov'u görmeye başlayacağız. O zaman bir değerlendiririz Ahmet. Değil mi?
0: İşte bir bana biraz o açıklamalarını gördükten sonra çok olgunca olgun konuşuyordu yani, yaşından daha olgun.
1: Evet.
0: O yüzden de bir merak ediyorum. Futbol anlamında da açıkçası merak ediyorum. Tutarsa da Galatasaray için çok büyük bir artı olacak gibi gözüküyor. İlerleyen zamanda da sıkıntı yaşamasın diye diyelim. Galatasaray'ı konuşacağız. Önce bir aramız var. Ara sonrası bir Beşiktaş'a geçeceğiz tekrardan. Çünkü ikinci başkan Beşiktaş'ta Hakan Daltaban birazdan açıklamalarda bulunacak 17 itibariyle. Sonra tekrardan Spor Kazanı devam edecek.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bekliyoruz biz de Hakan Daltaban, Beşiktaş 2. Başkanı'nın basın toplantısı olacak. Canlı açıklamalarını vereceğiz. Canlı olarak Radyo Spor'dan da sizlerle buluşturacağız. Gelmedi şu anda Hakan Daltaban. Fakat işte görüntü hazırlanmış durumda. O kürsü hazırlanmış durumda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Görüntüyü verdiler ama Hakan Daltaban şu anda herhangi bir kürsüye çıkmış durumda değil. Çıktığı zaman da sizlerle paylaşıyor olacağız. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Batrakov transferini konuşmuştuk. Aynı zamanda yine İsmail Esar ismi geçiyor ki Crystal Palace.
1: Bugünkü antrenmanı da çıkmamış. O haberi de takip ediyordum. Söyleyeyim. Takımının bugünkü antrenmanına da katılmamış. Herhalde artık ayrılık için görüşmeler artarak devam ediyor gibi geldi bana.
0: İki tane sar transferi olacak Galatasaray'da. İkisi de bence fizik konusunda önemli fiziğe sahipler diye düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın oyun yapısında da bu fizikli oyuncu daha doğrusu ihtiyacı ön plana çıkıyor. Ama tabii ki fizikten kastım aynı zamanda teknik oyunculara da ihtiyaç var Galatasaray'da. Ayağı iyi top yapan oyunculara da ihtiyaç var. En son Leicester transferinde bu konuda ciddi manada eleştiriler vardı. Leicester fizikli bir oyuncu ama top anlamında yani ayağa top yapma konusunda sıkıntıları var diye konuşuluyordu. Çok eleştirildi bir şey o anlamda söylüyorum. Bazı ayrılıklar da olabilir düşüncesi var Galatasaray'da. Hala Lemina gibi ya da diğer baktığınızda Torreira gibi isimler geçen haftadan beri konuşuluyor Ercan abi ayrılık konusunda.
1: Sara da olabilir.
0: Biraz hareketli bir son hafta, son 10 gün yaşayacak gibi gözüküyor Galatasaray diye düşünüyorum Ercan abi.
1: Torreira'nın zam isteğinin kabul görmediği yolunda haberler var. Bunu da değerli dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Lemina ile anlaştılar ama Lemina'ya bir teklif var mı yok mu? Bunu da transferin bitmesine bayağı az bir süre kaldı. Hep beraber göreceğiz.
0: 4 Eylül'e kadar transfer yapılabilecek Türkiye'de. 4 Eylül'de bitiyor transfer. 24'ündeyiz. 6 gün var. Tam 10 gün var Ercan abi. Bugün de sayarsak tam 10 gün var.
1: Bu 10 gün sonrasında da artık bütün hızımızla ligi izlemeye tekrar devam edeceğiz. Takımlarla devam edecek tabii.
0: Takımlar da devam edecekler. Yani bir 10 gün içerisinde çok bir transfer harekatı bazı takımlarda hızlandırılmış bir şekilde görebiliriz ki Galatasaray bence 3 oyuncu civarında bir harekat düşünüyor. Benim düşündüğüm o. Yerli bir oyuncu için
1: eğer
0: de
1: giderlerse transfer. Ahmet.
0: Tabii giderlerse.
1: Olmaz. Kontenjan yetmiyor.
0: Fenerbahçe'de de U23 konusunda harekat ve gidecekler konusunda ciddi bir harekat. Bir anda hiç beklenmedik bazı oyuncular da gidebilir Ercan abi. Lyon maçından sonra çarşamba akşamı saat 22'de Lyon maçı. Lyon maçından sonra değişebilir, bunu da aktaralım. Beklemedeyiz. Hakan Daltaban Beşiktaş 2. Başkanı birazdan açıklamalarda bulunacak. Beklemedeyiz. Geldiği takdirde bu açıklamaları da paylaşacağız sizlerle diyelim. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey teşekkür etmiş. Rica ederiz. Görevimiz tabii ki bu canlı yayınları sizlerle paylaştırmayı istiyoruz. Biz de elimizden geldiğince başkanlar, işte önemli ikinci başkanlar, yönetimdeki önemli isimler ve teknik direktörlerin basın toplantılarını paylaşmaya çalışıyoruz sizlerle diyelim. Galatasaray'da genç 10 numaralar tutmuyor maalesef. Bu sene idare eder, seneye oraya Bruno Fernandes alınır. Yine örnek Moritán sonrası Mertens diye yazmış bir dinleyicimiz. Bu arada Hakan Daltaban basın toplantısı başladı. Hemen basın toplantısına gidiyoruz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo!

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 25 Ağustos 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün özete voleybolla başlayayım. Amirli Kadın Voleybol Milli Takımımız, voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda 3. maçına dün çıktı. Macaristan'ı ağırladı milliler ve mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmasını bildik. İlk set biraz zorlandı. 26-24'te kazanmayı başardık. İkinci set 25-21, son sette de 25-14'lük skorla 3'te 3 yapmayı başardık. Melisa Vargas 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Ona en yakın sayıyı da Zehra Güneş 8'le kaydetti. Hande Baladı'nın 7, Yaprak Erkeğin de 6 sayısı oldu karşılaşmada. Şu anda dediğim gibi 3'te 3 yaptık. Grupta liderlik koltuğundayız. Bir sonraki tura geçmeyi de bu galibiyetle birlikte garantiledik. Bugünü pas geçiyoruz. Yarın Almanya maçımız var. Cuma günü de Polonya maçıyla birlikte grup aşaması sona erecek. Burada ilk 4 takım bir üst tura çıkıyor. 6 takımlı gruplarda oynuyor takımlar. Biz de A grubunda çıkmayı garantiledik. Zaten beklenti bizim grubu lider bitirmemiz. Son maçta Polonya ile liderlik mücadelesine çıkacağız. Polonya'da dün ikinci maçını oynadı Letonya karşısında. Onlar da bir set verdiler. 3-1 ile kazanmayı başardılar. İki maç sonunda onlar da 6 set kazandılar. Bir set verdiler. Onların da sıradaki karşılaşması bugün saat 19'da Slovenya ile olacak. Maç sayıları da eşitlenmiş olacak bizim milli takımımızla. Onunla başlayayım. Döneyim futbola. Futbolda Süper Lig'de ikinci hafta dün akşamki Kocaeli Spor Ahmet mücadelesiyle birlikte sona erdi. Kocaeli Spor ilk yarıda Berkan Kutlu'nun golüyle öne geçti 16'da ve 87'de Magdika'nın golüyle de 2-0'ı buldu ve mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Ahmet ilk hafta Erzurumspor'un da 3-0'lık flaş bir galibiyet almıştı ama ikinci hafta gol atamadan onlar da kaybetti. Kocaeli ilk hafta Başakşehir deplasmanında 2-0 kaybetmişti. Şimdi kendi evinde 2-0 kazanmayı başardı. Bu skorla beraber haftayı lider kapatan takım da Gençlerbirliği oldu. Geçen sezon çok türbülanslı bir sezondu Gençlerbirliği açısından ama sonu güzel olmuştu. Ligde kalmışlardı. Metin Diyadin'le devam ediyorlar ve Metin Diyadin'le de 2'de 2 yapan tek takım oldu Gençlerbirliği. İki maçta da birer farklı galibiyet. Fenerbahçe 2-1, Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti Gençlerbirliği. 6 puanla zirveye kuruldu. Şimdi sıradaki mücadelesi de Gençlerbirliği'nin Erzurumspor karşılaşması. Bu karşılaşmayı da Cuma günü oynayacak. Böyle 3'te 3 yapıp arkasına çekilebilir. Sonraki hafta Trabzonspor deplasmanı var. Sonra Kasımpaşa içeride ve Başakşehir deplasmanıyla milli araya gidecek Gençlerbirliği. Birinci ligde 3. hafta karşılaşmaları dün sona erdi. Sivas Spor'la Manisa 2-2 berabere kaldılar. Sivas'ta Reymanay gollerine devam ediyor. Dün Sivas'ın 2 golü de Arnavut oyuncudan geldi. Diğer tarafta Manisa'nın gollerini de Silla kaydetti. Şu anda 1. Lig'de 3 maç sonunda lider 9 puanlı Kayseri Spor. Kayseri Spor da biliyorsunuz Süper Lig'den düştü. Teknik direktörlüğe geçen sezon Eyüp Spor'la başarılı bir grafik çizen Atilla Gerin'i getirmişlerdi. Atilla Hoca da yeni takımında gol yemeden 3 maç sonunda 2-0, 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle başlamayı başardı. İkincilik koltuğunda şu anda Mardin var. Ligin yeni ekibi. Manisa 3, Batman Petrospor da yine 4. basamakta 7'şer puanla. Bursa da aslında iyi başlamıştı 2'de 2 ile ama bu hafta bir kayıp yaşadı Yeşil Beyazlı ekip. Karagümrük deplasmanında 2-1 kaybettiler. 6 puanla 5. basamaktalar. Dün Premier Lig'in ilk haftasının
son karşılaşmasında Fulham'la Chelsea oynadılar. Chelsea 3-2 kazanmayı başardı. Henüz ilk dakikada João Pedro'yla öne geçti. 130 küsür milyon euroluk transferi Rodgers'la 41'de skoru 2-1'e getiren golü buldular. İkinci yarıda Palmer da gol attı. Hücum üçlüsünün tamamından gol buldu Chelsea ve mücadeleyi 3-2 ile kazandı. Fulham'da da King ve Gonzalo golleri atan oyuncular oldular. La Liga'da az gollü maçlar oynandı. Beklendiği gibi Osasuna 0, Levante 0, Malaga 1, Deportivo 1. İtalya Serie A'da Roma Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti ki Roma geçen yılı da çok iyi tamamlamıştı. Şampiyonlar Ligi bileti almıştı. Bu sezona da gümbür gümbür başladılar. Daniel Malin geçen sezonun devre arasına gelmiş. Çok önemli işlere imza atmıştı. Bonservisi alındı. Dünkü galibiyette de hat-trick yaptı. 3 golünde asisti Paulo Dybala'dan geldi ilginç şekilde. Son golde de Pisili Roma adına golü atan oyuncu oldu. Bologna 0, Lazio 1. Bologna'da da teknik direktörlük koltuğunda Domenico Tedesco oturuyor. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama o da ilk maçında Gattuso'lu Lazio'ya kaybederek başladı. Bugün artık salı gününe geldik. Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu revanş maçları başlayacak. Saat 19.45'te sabah Apoel Berşeva, 22'de Bodo Glimt, Nijmegen, LASK, Celtic maçları var. La Liga'da da Valencia Real Betis mücadelesi günün öne çıkan karşılaşması. Son bölümde bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve transfer gündemi. Transferde dün Trabzonspor Brezilyalı yıldız Fabinho'yu Trabzon'a getirdi. Oyuncunun kap bildirimi de yapıldı. 2 yıllık bir sözleşme imzalandı 32 yaşındaki oyuncuyla. Yıllık ücreti 2.6 milyon euro ve her yıl 1.4 milyon euro da imza parası verilecek. Yani aslında şöyle özetlemek lazım. Fabinho'ya yıllık 4 milyon euro ödeyecek. 2 yıl için toplam 8 milyon euro ödenecek. Oyuncu gayet mutluydu dün. Taraftarlar da karşıladı, açıklamaları oldu. Tabii bireysel çalışıyordu. Bir kulübü yoktu. Fabinho'nun bonservisi elindeydi. Takıma girmesi biraz zaman alacaktır ama takımdan çok uzak değilse de azar azar oynamaya başlayıp ilk 11'e de kısa zamanda gelebilir. Bununla beraber transferde Jadon Osterwolde'nin Roma'ya transferi dün konuşuldu. Osterwolde takım arkadaşlarına veda etti. Havalimanında görüntülendi, röportaj verdi ve Roma'nın yolunu tuttu. Bu tabi transferin detayları henüz açıklanmadı ama bir satın alma opsiyonlu kiralamadan bahsediliyor. Onun detaylarını program içerisinde konuşuruz. Stoper konusunda da Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek tekrar gündeme geldi. Eski oyuncusu biliyorsunuz Yusuf Fenerbahçe'nin, Al-Hilal'e gitmişti. Ama dün baktım, ben de Al-Hilal'de iki maçtır kadroda yok Yusuf. Geçen sezon da durum farklı değildi. Lig kadrosunda yoktu, Avrupa maçlarında oynayabiliyordu. Orada bir fırsat var. Hatta Galatasaray için de bir fırsat olabilir. Eski oyuncusu altyapıdan Yusuf. Bakalım iki takımdan birine gidebilir gibi gözüküyor. Galatasaray'da ise şu anda İsmail Asar gündemi var. Crystal Palace'ın yıldızı. Hafta sonu lig maçında oynamamıştı. Gelen haberlere göre dünkü antrenmanda çıkmak istemedi oyuncu. Sakatlığı da yok diyor Galatasaraylı muhabirler. Kesinlikle bu transferi istediği söyleniyor. Yalnız Palace'ın bu oyuncu için istediği bonservisin 60 milyon euro seviyelerinde olduğu, Galatasaray'ın da bonuslarla birlikte 45-50 milyon euroya kadar çıktığı konuşuluyor. Bakalım, transferin bitimine çok da vakit kalmadı. Bu kısa zamanda bu transfer nasıl sonuçlanacak? Galatasaray sonuçta bir kanat alacak. Beklenti o yönde, bir santrfor yedeği alacak. Hatta bir orta saha transferi de düşünüyor. Vakti de çok yok. Dediğim gibi kısa zamanda bu takviyelerin akıbeti belli olacaktır. Beşiktaş'ta da dün ikinci başkan Hakan Daltaba'nın açıklamaları oldu. Onlardan bahsedeceğiz. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları oldu bir gazeteci aracılığıyla, Taner Karaman. Ondan yine program içerisinde bahsedeceğiz diyelim. Şimdilik kısa tutmaya çalıştığım özetim bu. Daha da madde vardı ama 7-10 geçiyor. Bir
şarkı reklam aramızı verelim. Aradan sonra da gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.15 saatlerimiz sabah sporunda Ali abiyle yine birlikteyiz. Günaydın Ali abi, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Teşekkür Herkese ediyorum. İyi günler, iyi salılar.
0: İyi salılar. Olmadı ya.
1: Ne?
0: Olmadı.
1: Salı zaten çok arada kalmış bir gün ya. Kendi hali, henüz kişiliğini tam oturtamamış bir gün.
0: Salı sallanır.
1: Salıyı çok seven var mı?
0: Yani salıyla bir alıp veremediğim yok benim.
1: Kimsenin yok ama...
0: Mesela Hattrick'te 3 kişiyiz haftanın salı günü.
1: 3 kişiyiz ama böyle mesela salıya karşı ekstra bir şey olan mesela. Benim favori günüm salı diyen hiç duydun mu?
0: Zannetmiyorum yani. Pazartesi sendrom zaten. Salı sallanıyor. Cumadır genelde en sevilen gün. Cumartesidir.
1: Mesela çarşamba derler mesela.
0: Çarşamba daha olasıdır.
1: Çarşamba salı derler günü. Ama salı mesela benim favori günüm diyen ben pek hatırlamıyorum.
0: Pazar da mesela cuma ve cumartesiye göre geridedir diye
1: düşünüyorum. Evet tabii artık iş stresi, okul stresi.
0: Tam böyle keyifli bir şey yapamıyorsun.
1: Aynen. Aklında o geri döneceğim düşüncesi olduğu için.
0: Cumartesi de olmuyor. Cuma'da zaten olmuyor. Cuma akşamları ve cumartesi gün boyu keyifli. Güzel geçiyor. Pazarda tabii keyifli başlıyor. Tatil günü sonuçta ama akşama doğru.
1: Bir hüzün çöküyor değil mi?
0: Bir kortizol yükselmesi, bir stres seviyesinde zıplama. Onunla beraber pazarları kötü geçiyor.
1: Yani iyi salılar diye bir şey yok şu hayatta.
0: Yani iyi salı diye bir şey bence de yok. Ama evet, dediğim gibi ben hat-trick'in 3 kişi olması böyle 3 kişi güzel oluyor yani onu seviyorum. O yüzden salıya karşı o açıdan bir pozitif şeyim var ufaktan da olsa.
1: Getirelim Genco'yu senin için daha çok gün. Ne olacak orada boş boş duruyor zaten.
0: Yok iyi böyle, bu da iyi. Dün Genco abileydik, sen yoktun. Haftanın...
1: Dinledim ben programı.
0: Ha, dinledin mi?
1: Dinledim.
0: Yolda mıydın?
1: Yok abi? Yukarıdaydım, dinledim.
0: Ha, yukarıdaydım, bir de buradaydım.
1: Yukarıdaydım,
0: sesini dinledim. Sesini zaten bir yerlerde duydum ben senin gün içinde de.
1: Ha, yukarıdaydım, dinledim programı.
0: Evet. Peki ne yapacağız bugün? Maçlar var. Hem voleybolda milliler dün 3. maçlarını oynadılar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda. Zaten sen dün Mehmet Sevinç'in beklentisini söyledikten sonra diyecek bir şey yok. Bundan sonra her maçı kazanmamız beklenecek. Dün de zayıf bir rakiple Macaristan'la oynadık. Rahat yani, ilk set biraz zorlandık tabii, 26-24 bitti ama 3-0'la bitti. Olur, en iyi seviyemizde olmamız da şart değil şu aşamada, grup aşamasında. Grup aşamasında biraz daha idare edip asıl gücümüzü sonraki turlara saklamak daha kıymetli. Bu takımın üzerine de bayağı bir yük bindi Milletler Ligi döneminde. Orada şampiyonluk geldi. Şimdi de yani maşallah var millilerin 3'le gidiyoruz. Tek set verdik şu ana kadar. Onun haricinde Melisa Vargas formda, onun formda olması bizim için önemli. 24 sayı attı, kaydetti Melisa. İşte Polonya ile son maça bekliyoruz bizim için. Hani bu maçlar biraz Angarya gibi olacak. Almanya maçı da herhalde büyük oranda öyle geçer.
1: Isınma maçları gibi.
0: Evet, ısınıyoruz. Sonda da hani grup aşamasının sonunda da grubun finalini Polonya'yla yapacağız. Sonra da zaten 16 takım bir üst tura çıkıyor. Orada da artık eleme usulü karşılaşmalarda herhalde, bilmiyorum gerçi statüye de bakmadım, bak bu da benim hatam olsun. Herhalde eleme usulüdür. İkinci bir grup var mıdır? Çünkü değişik değişik formatlar var. Dün mesela...
1: Ama 16 takım kalıyor. 16 takımla şey yapmazlar. Bir grup daha yapmazlar.
0: Yapabilirler de yapmamışlar.
1: Yapabilirler mi?
0: Şöyle mesela dün şeye
1: oradan
0: baktım.
1: Oradan direkt çeyrek finali mi yapacaklar?
0: Son 16 ayrı çeyrek grup. Final. Ya, ha, belki öyle bir şeyler olabilir. Bilmiyorum. Bakarım. Neden bunu söyledim şimdi? Kendi kendimi yalanlama noktasına geldim. Dün 2027 FIBA Dünya Kupası eleme karşılaşmaları için bir şey yazmam gerekiyordu. Onu araştırdım. Bizim milli takımımız da elemelerde haliyle erkekte. 12 dev adam. Orada ilk eleme grubunu biz 6'da 6 ile geçtik. 3 takım vardı grubumuzda. Bizle birlikte 4 takım. 6 maç yaptık. 6'da 6 yaptık. Buradan sonra şimdi ikinci eleme turuna geçtik. İkinci eleme turunda da yine grup aşamasına geldik. Bu grup aşamasında da 3 farklı takımla daha oynayacağız. Ve alttan gelen puanları da taşıyoruz bu eleme grubuna. Yani 12 puanımız var. İlk grup aşamasından kazandığımız. Şimdiki grup aşamasında da 12 puanla lider başlıyoruz. Burada bir 6 maç daha yapacağız. Ve bu 6 maç sonunda ilk 3'te kalırsak Dünya Kupası hakkı kazanacağız ki çok büyük oranda da kazanacağız gibi gözüküyor. Bu avantajla birlikte böyle enteresan işler olabildiği için ben bir anda durdum, düşündüm. Dün basketbolu görmesem belki direkt öyle derdim de. değişik formatlar olabiliyor sporda.
1: Şimdi bizim şampiyon olduğumuz 2023'e baktım. Bizim şampiyon olduğumuz 2023'te de 4 grup gene aynı formatta oynanmış. İlk 4 yoluna devam ediyor gibi gözüküyor. Ondan sonra da direkt olarak son 16'lar oynanmış.
0: Okay.
1: Ve öyle devam etmişler. Hı
0: hı. Standart yani.
1: Evet.
0: Pek bir şey yok orada, soru işareti yok. Peki 3'te 3 oradan artık çaprazdan gelecek takımlar, yolumuz, kim çıkacak yolumuza, kimlerle oynayacağız artık ona göre tablo şekillenecek. Tabii en kötü bir yarı final bekliyoruz.
1: Çok affedersin. A1 ile Sırbistan, İsveç'e bakayım. C4 oynamış. Son 16'da. Hı hı. O şekilde yapmışlar. Evet. Demek ki B1 ile de D4 oynadı. O şekilde gitmiş. Bakayım oraya, onu da bir sana teyit edeyim. Evet, İtalya ile Fransa oynamış. O şekilde oynamışlar.
0: Peki yolda kim var? Gerçi ona da bakmak lazım. Biz İtalya'nın yolunda mı oluruz? Sırbistan'ın mı yoksa Hollanda'nın mı?
1: Ona da bakalım. Bu arada mesela 2003 yılından beri bakıyorum. Kadınlarda Avrupa Şampiyonası her 2 senede bir düzenlenmiş. Burada 3. senesinde. O niye?
0: Evet, onu ben de dün gördüm. Geçen sezon seneyi pas geçtiler değil mi?
1: Evet. Geçen sene olimpiyat mı vardı? O yüzden miydi? Ama her sene var o.
0: Geçen sene o 2005'te olimpiyat yok.
1: Hayır hayır, yani şey olarak yoluna gelse zaten her sene var. Olimpiyat da olamaz. Öyle bir şey de olamaz. Neden acaba? Bak 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 hep öyle 2 senede bir gitmiş. Burada 3 senede bir olmuş.
0: Biz bu arada
1: C4 ile oynayacağız.
0: Evet, C4 ile oynayacağız. Bizim yolumuzda da B1 var.
1: Sırbistan.
0: Sırbistan olduğu grup oluyor.
1: Hı hı.
0: İtalya diğer tarafta. İtalya ile finale evet. kadar karşılaşmışsa, eğer İtalya tabii birinci olarak bitirirse.
1: Evet, İtalya D grubunda.
0: İtalya eğer grubunu ikinci bitirirse o sıkıntı bizim yolumuza geliyor finalden önce.
1: Şu anda da ikinci Fransa'da 3-3 yaptı çünkü.
0: Hı hı. Onlar da Fransa ile liderlik maçı oynayacak. Biz Polonya ile olacağız. Bu arada Polonya'ya oldu ya, kaybettik. Bu sefer İtalya'nın yoluna geliyoruz.
1: Sonuçta da ikinci sırada bir bitirirse bir takım, hı hı. şeyi değişiyor. Dünya Kupası'nda olduğu gibi.
0: Evet, onlarla da yarı finalde eşleşeceğiz o senaryoda. Onların lider, bizim ikinci bitirdiğimiz senaryoda.
1: Ya yani, da tersi olduğunda değil mi?
0: Ya da tersi olduğunda, evet.
1: Evet.
0: Evet, millilere başarılar dileyelim. Onun haricinde dün futbolda Kocaeli Spor Amed mücadelesiyle Süper Lig'de ikinci hafta kapandı. Amed çok flaş bir başlangıç yapmıştı lige 3-0'lık galibiyette. Bu maçı da kazansa tek fark fark etmeksizin haftayı lider bitirecekti. Ama Kocaeli Spor ilk haftanın kaybeden takımı Amed'e bir dur dedi. Bayağı da iyi başladı Kocaeli Spor karşılaşmayı değil mi? İlk bölümde çok müsait pozisyonda Kocaeli Spor kale ağzından topu üstten avta vurdu.
1: Sousa'yla.
0: Sousa 11 numara Kocaeli Spor'da. Olacak iş değil yani, onu kaçırmak çok daha zor atmaktan, yani onu atması lazım da oyuncunun.
1: Vallahi Sousa çok genç bir oyuncuymuş, 2006'lı. Porto'dan gelmiş, dün spiker arkadaşımız söyledi. Maçta da birkaç tane böyle çok ekstra hareket yaptı. Bir kontrolü var, belki görmüşsündür. Ters topukla kontrol yaptı. Ondan sonra bir iki pozisyonda böyle İşte bir tanesinde korner kazandırdı. Tribünlere böyle bir hadi ayağa kalkın jesti yaptı. Bir tane güzel kontra atakta ikinci yarıda pası veremedi. Final pasını veremedi. O dediğim pozisyon zaten haftanın en enteresan pozisyonlarından bir tanesi. Herhalde XG'si 0.80 falan vardır, hı hı. o pozisyonun. Altı pasın içinden out'a vurdu. O da Kocaeli Spor'un ilk bölümde geliştirdiği en organize ataktı. Çok güzel bir atak yaptılar. Olmadı. Ama bence iyi bir oyuncu bulmuşlar. İyi bir genç oyuncu bulmuşlar. Bir de oyuncu motive gözüküyor. Hızlı da. Tekniği de yüksek. İlginç yani, o transfer. Porto'dan buraya gelmiş. Bu yaşta bir oyuncu. Benim bayağı hoşuma gitti.
0: Genç de bir takım Kocaeli. Dünkü tercihleri. İşte stoperde Emir 2004. Zucru 2003 doğumlu. Orta sahada Susoho 2005 doğumlu bir oyuncu. Ajay zaten geçen yıl da çok dikkat çekmişti. Dün biraz daha Center For'a yakın. Center For'da bir sıkıntı var şu anda. Kocaeli'de Petković. O da geçen yıl da sürekli sakattı.
1: Evet, evet.
0: Şu anda da sakat. Metehan gözüküyor yeni transfer Eyüp'ten ama onu da yedekte tercih etti. Ama Ajay de dün bayağı hareketli gözüktü.
1: Dün ilk gole kadar, Kocaeli Spor attı ilk gole kadar bayağı bir Ahmet üzerinde baskı kurdu. Çok adamlı bölümde kaldı. Ahmet de genelde savunmadan pasta çıkmaya çalışan, son sıkıştığı anda artık kalecinin uzun vurduğu bir takım ama genelde pasta çıkmayı tercih ediyorlar. Kocaeli Spor'da adam adama ön tarafta bayağı bir baskı yaptı. Onun neticesinde golü de buldu. Gol de çok güzel bu arada. Berkan'ın golü de çok güzel.
0: Evet. Hiç yani kaleci de beklemiyordu herhalde o şutu. Evet, o onda.
1: Çok iyiydi. Çok kaliteli bir şuttu.
0: Bir anda vurdu orada. Ben de beklemiyordum Berkan'ın şut çekmesini.
1: Çok kaliteli bir şutla golü buldular. Öne geçtiler. Ondan sonra Kocaeli Spor aynı baskıyı devam ettirmedi. Hatta maçın geri kalanında devam ettirmedi desek yanlış olmaz. Daha çok Ahmet'in toplu oynamasına izin verdi. Fakat diğer tarafta kalesinde de öyle çok net bir pozisyon görmedi. Yani bir tane Saban'ın sağ taraftan Orban'a kestiği bir top vardı paraya kareye. Çok güzel bir top kesti. Orada Orban dokunamadı. Ama onun dışında hani Kocaeli Spor topu vermesine rağmen, biraz daha geri çekilmesine rağmen, hücumu daha az düşünmesine rağmen kalesinde çok büyük bir tehlike görmeden 90 dakikayı tamamladı. Maçın sonlarına doğru da bir duran topun devamında ikinci golünü de buldu. Bireysel anlamda Emir de dünkü karşılaşmada iyiydi. O da biraz bana Çağlar'ı hatırlatıyor oyunuyla. Rakibe yakın olabiliyor. Önde baskı yapabiliyor. Biraz Emirhan'a benziyor. Çağlar'a benziyor oyunu. O da çok genç tabii.
0: Aslında Fenerbahçe'nin oyuncusuydu yakın zamana kadar ama Fenerbahçe onu tutmadı.
1: Biraz tabii daha pişmesi gerekiyor. Orası kesin. Ama bence umut vadeden bir genç oyuncu. Onun dışında Ahmet için hani Sabası, Balesi, Orban'ı ileride önemli hücumcular var. Ama takım olarak hani top onlara gelmeden özellikle merkezde ve kanatlarda çok etkinlik sağlayamadıklarını gördük. Yani biraz daha böyle şu an bireysel gözüküyor Ahmet'in hücum performansı. Biraz daha takım halinde sanki o performansı yükseltmeleri gerek ki daha fazla net pozisyon bulsunlar. Geçen hafta ben Erzurum maçını izlemedim. Özetleri izlemiştim. Başakşehir-Kocaeli maçında da aslında hani Kocaeli 2-0 kaybetmesine rağmen zaman zaman pozisyonlar bulmuştu. Hani çok iyi gözükmemişlerdi ama çok kötü de gözükmemişlerdi. Ki şunu da söyleyeyim. Kocaeli en son lig galibiyetini bu maçtan önce Mart ayında almış. Yani aslında Selçuk Yunan için işler pek iyi gitmiyordu. Sezonun sonu, son haftaları pek iyi geçmemişti. Bu sezona da kötü başladılar. İşte takımda dün spiker arkadaşımız da söyledi. Hala transferler de geliyor. Dolayısıyla hani Kocaeli Spor açısından geçen seneki kadar rahat olur mu bilmiyorum ama teknik direktörleriyle devam etmeleri gerekir gibi gözüküyor.
0: Dün ben Selçuk İnan'la ilgili hani topun ağzında falan derken bir dinleyicimiz şey demişti. Geçen yıl Kocaeli Spor ilk 7 maçını kazanamamıştı.
1: Evet.
0: Ama sonra çok iyi bir seriyle ligi rahat bitirmeyi başarmış.
1: Biraz Gaziantep'teki serisine benzedi Selçuk İnan'ın. Orada da lige çok kötü başlayıp ligin ortasında takımı iyice yükseltip ligin sonunda kötü olmuştu. Kocaeli sanki onun bir kopyasını yaptı. Şimdi tabii ilk galibiyet ikinci haftada geldi. Neticede çok iyi bir taraftar. İyi bir stadyum. Bayağı da destekliyorlar takımı. Dün de öyleydi. Mesela merkezde Şov dün gene maçın özellikle belli bölümünde ağırlığını koydu. Hani bireysel anlamda da katkı verebilecek oyuncular var. Yok değil Kocaeli'de. Fakat hani Kocaeli Spor zaten ne bekliyor ne umuyor. Onu da iyi hesaplayıp Kocaeli yönetiminin ve taraftarının biraz daha belki istikrara yönelmesi oyun anlamında onlar açısından daha iyi olur düşüncesindeyim. Neticede geçen hafta mesela Selçuk İnan sağ kenarında gene çıldırdı.
0: Evet.
1: Yani kırmızı karta çok yakındı gene. Orayı bir türlü düzeltemiyor Selçuk İnan. Ama onun dışında iyi işler yapıyor. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla hani Kocaeli Spor eğer gene hedef ligde kalmak ya da rahat bir sezon geçirmekse teknik direktörüyle devam etmeli ve biraz daha takım oyununa, oyuna odaklanmalı diye düşünmekteyim ben.
0: Valla Ahmet'in de şu hücum hattıyla gol bulamaması, bilmiyorum, ben dün iddiaya karşı gol var dedim ilk maçtan 3 golü de bulunca Sabah ekstra işler yaptı. Dün de aslında ayağına iyi bir top geldi. Soldan sor yaya doğru çıkardı, gelişine vurdu. İlk yarıda olması lazım o pozisyon. Sabah için hani penaltı gibi vuruşlar, yandan out'a gitti. Baleyi çok zaten geçen yıldan beri Antalya Spor performansı çok beğeniyorum. Gift Orban bir eleme maçında Başakşehir'e karşı mıydı zaten şov yapmıştı, yolu buraya düştü. Sor yine bir başka eleme maçında bize karşı şov yapan oyunculardan biriydi. O da yolu Türkiye'ye düştü. Sol kanat beki gibi oynayan oyuncu Ira Sor. O da Belçika geçmişi olan bir isim.
1: Hangi takımla oynamıştı onu hatırlıyor musun?
0: İşte Belçika'daki takımlardan
1: biri. Sor'u ben hatırlayamadım.
0: Sor da çok işte patlama yapabilecek bir oyuncu gibi gözükmüştü o karşılaşmada ama bizim takımlara karşı genelde çok iyi performans gösterip o beklentilerin de altında kalıyorlar. Yolları Ahmet'e düştü. Cagne bu takımda yedek kulübesinde.
1: O da Sor'dan girdi.
0: Sor'dan girdi. Çok iyi bir hücum attı yani birçok takımda. Bence olmayan hücum oyuncuları, opsiyonları var Ahmet'in.
1: Doğru. Dün mesela oradaki en yaşlı artık Sabah 32-33 yaşında. Hani geldi gitti tekrar geldi. Ama sanki bir tek Sabah böyle bir ekstra performans ortaya koydu dünkü karşılaşmada. Yani Orban ve Bale dün iyi oynadı diyemem ben. Çok etkili gözükmediler. Bale'yi zaten herkes çok beğeniyor Antalya'dan. Hani ne kadar yetenekli olduğunu işte herkes konuşuyor, söylüyor, alınır mı? Hani yedek olur mu acaba büyük takımda falan, bir sürü şey söylenmişti geçen sene oynarken. Ama dün mesela o da sakin bir 90 dakika geçirdi. İşte orada önemli olan biraz da o hep söylediğim uyumu yakalayabilmek. Dün ben çok uyumlu bir hücum hattı görmedim açıkçası. Biraz daha Sabah'ın ayağına bakan bir hücum hattı gözüküyordu. Artı mesela Orban transferi var ama Cagne gibi de hani bu ligde gol atmayı fazlasıyla ezberine almış bir oyuncuyu da sanki sahada tutmak bence daha mantıklı. Yani Cagne'nin de birçok zaafı olabilir ama çok büyük bir skorer işte Türkiye Ligi'nde. O yüzden de Cagne'nin de sanki Orban'la beraber oynayabilecek bir şeyde olması, düzende olması. Mesela Orban Belçika'da kanat oynuyordu diye hatırlıyorum ben. Kanat forvet gibi konumlanıyordu. Hı hı. Genk miydi, Gent miydi? İkisinden birindeydi, değil mi? Genk'ti galiba.
0: Vallahi takımları o hep karıştırıyorum ben.
1: Aynen, ikisinden birindeydi de. Orada kanat forvet gibi oynadığını ben hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hani Sabah biraz daha merkeze de gelebilen bir oyuncu. Sabah merkezde de konumlanabilir. Bale de yine kanatta gördük Antalya Spor'da. Ama sanki Bale ile Sabah ikisi de sağ tarafta mı oynamayı sever? Öyle mi olabilir bilmiyorum ama hani oradan daha böyle uyumlu bir şey çıkması gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Yoksa senin dediğin gibi hücum hattı çok iyi bireysel olarak.
0: İlk maçta zaten Cagne ile Sabah'ı ve Orban'ı aynı anda ilk 11'de oynattı. Bale yoktu ilk 11'de. O maçta aslında 3-0 bitti. Sabah'ın golleri vardı. Ama bu maç Bale'ye döndü. Ben de şöyle düşündüm. Biraz da atletizm seviyesini yükseltmek için herhalde Bale'yi tercih etti. Sonuçta Sabah da öyle çok atlet bir oyuncu değil. Teknik bir oyuncu. Cagne çok hareketli bir oyuncu değil. Ağır bir oyuncu. Süper Lig seviyesinde acaba bir de deplasmanda özellikle
1: olabilir. Öyle düşünmüş olabilir.
0: Hücum şeyi tercih etmiş olabilir diye düşündüm açıkçası Beşiktaş Asi'nin. Ama dün karşılığını bulamadı. Evet, 7.34 saatlerimiz. Haftayı da az önce de girişte de bahsettim. Gençler Birliği iyi şekilde lider tamamladı. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Trabzon. Hiçbiri 2'de 2 yapamadı. Tek yapabilen takım Gençler Birliği oldu. Metin Diyadin'le çok sürpriz bir başlangıç. Onlar da zordu sonuçta fikstür Fenerbahçe ile.
1: Tabii canım.
0: İçeride oynuyorsun. Göztepe gibi bir deplasmana gidiyorsun. Ama 6 puanla çıktılar. Şimdi Erzurumspor maçları var. Kendi evlerinde. En kolay maçları fikstürdeki şu anda ama bakalım onda ne yapacaklar.
1: Bu yani şey. Fenerbahçe maçı aslında bana sorarsan öyle çok da iyi oynanmış bir karşılaşma değildi Gençler Birliği adına. 38 şut imkanı vermişlerdi Fenerbahçe'ye. İşte ilk yarıda bir kez ceza sahasına girip gol bulmuşlardı. Maç genelinde hücum aksiyonları oldukça düşük sayıdaydı. İki isabetli şuttan iki gol çıkarmışlardı. Hani ben öyle geçen sene oynadıkları bir Trabzon maçı kadar iyi bir Gençler Birliği izlememiştim açıkçası. O yüzden Göztepe'nin de Samsun'da 3-3 berabere kaldıktan sonra aslında Gençler Birliği'ni yeneceğini düşünüyordum. Neden öyle düşünüyordum? Çünkü Göztepe biraz daha böyle kendi klasiğinin, kendi normalinin dışında bir 90 dakika oynamıştı Samsun'la. Hem çok fazla pozisyon verdi hem çok fazla pozisyon buldu. Çok fazla gol attı. Belki öyle söylemek lazım. Pozisyon değil de gol attı demek lazım Göztepe için. Gençler Birliği'ni aşarlar diye düşünüyordum. Gençler Birliği'nin tabii Göztepe'yi deplasmanda yenmesi, Fenerbahçe'yi yenmesi çok ekstra 6 puan. Valla Gençler Birliği de Metin Diyedin'i pamuklara saracak.
0: Evet.
1: Çünkü Metin Diyedin bu kulüpten uzaklaştığında gelen teknik direktörlerin hiçbiri o etkiyi yaratmıyor. Onu gördük. Metin Diyedin'de bir tılsım var Gençler Birliği'ye.
0: Valla var bir şey var.
1: Yani. Alakalı olarak. Orada nasıl puan alacağını, nasıl iyi oynanacağını. Bir de çok da şeyden bağımsız yapıyor iş yani. Kadrodan bağımsız yapıyor. Çok öyle şikayet de etmiyor yani. O bence iyi bir şey.
0: Hı hı.
1: Yani çıkıyor ve topunu oynuyor Gençler Birliği. Gençler Birliği zaten benim çocukluğumda da çok şey bir takımdı. Sempatik bir takımdı. Şimdi de çok iyi bir başlangıç yaptılar. Özellikle tabii bu puanlar işler kötü gittiğinde sezonun sonuna doğru Gençler Birliği'ne çok büyük fayda sağlayacak. Ekstra 6 puan.
0: Kesinlikle bayağı avantaj. Metin Diyadin Trabzon doğumlu bir isim. Trabzonspor'un genç takımında oynamış. Oradan Gençler Birliği'ne gitmiş. Fenerbahçe dönemi var 2 yıllık. Bilemiyorum hayat nereye götürür Metin Diyadin'i yaşında. Söyleyeyim 58. Bu performans acaba bir aday haline gelebilir mi? Trabzonspor için öncelikle tabii daha kolay gözüküyor.
1: Fenerbahçe yani zor, için zor. Zor.
0: Çok iyi şeyler göstermesi.
1: Zor çünkü hani imaj olarak da zaten öyle çok şey bir isim değil Metin Diyedin. Çok parlak bir isim değil. Hep öyleydi. Gençler Birliği'nde tabii futbolculuğunda efsaneydi. İşte bizim çocukluğumuza denk gelen dönemde. Gençler Birliği dediğin zaman neredeyse hani Metin Diyedin derdin. Kemal Yıldırım vardı onun öncesinde. Golcü. Fenerbahçe'ye de hani çok uzun yıllar ve iyi performans sonrası gidip işte bir şanssızlık yaşamıştı. Ayağı kırılmıştı Fenerbahçe macerasında. Fenerbahçe macerası da o yüzden erken bitmek zorunda kalmıştı. Hatta zannedersem ondan sonra oynadı mı futbol?
0: Göztepe'ye gitmiş. 2 yıl orada, 1 yıl da Kayseri Spor'da oynayıp futbolu bırakmış. 3 yıl, 3 sezonda
1: oynamış. Gene oynamış bayağı. Kaç yılında bırakmış?
0: 2003'te bırakmış.
1: 2003'te bırakmış. Gene bayağı gitmiş.
0: Fenerbahçe'ye 98'de gidip 2000'de Göztepe'ye geçmiş.
1: Evet. Yani Şifo Mehmet 2001'de bırakmıştı. Kaçlıydı Metin Diyadin?
0: Metin Diyadin 1968'li.
1: 68'li. Şifo 66'lı galiba.
0: Aynı yaşta. Aynı yaşlarda.
1: Evet o şey olarak oynamış gene.
0: Aklıma o geldi hani Metin Hoca'nın performansı acaba bir sonraki hamlesinde bir transfer hani bir Trabzon. Hani Fatih Tekke şu an görevde ama sonuçta bir yerde gidecek Fatih Tekke de sonsuza kadar kalmayacak. Aday olur mu diye düşündürdü. Diğer bir benim sempatik bulduğum isim Atilla Gerin. Geçen yıl Eyüpspor'la yaptıklarından sonra şimdi Kayseri Spor'a gitti. Kayseri Spor'la o da tıpkı Metin Diyadin gibi full galibiyetle başladı. Hatta 3 maç yaptı. 3 galibiyet oldu Kayseri Spor. Onlar da 1. Lig'de 3'te 3 yapan tek takım konumundalar. O da Atilla Hoca da...
1: Ben mi yanlış biliyorum? Yoksa Kayseri Spor'un transfer tahtası son gün açılıp 15 transfer yapmadılar mı?
0: Onlar işte saat saat.
1: Nasıl oluyor? Yani hani son gün transfer tahtası açılıp o kadar fazla oyuncu getirip 3'te 3 ile başlamak hani...
0: Atilla Gerin'e yazar.
1: Bu acayip bir şey. Ben hiç öyle bir şey beklemezdim. Hani bütün hazırlık döneminde hiçbir şey yok. Oyuncular yok. Ya da oyuncular oradaydı da imzalar mı atıldı acaba?
0: İşte İrfancan Eribayat'ta nasıl oldu Gençler Birliği?
1: Öyle bir şey mi? Belki de öyle düşünüyorum. Tam yakından bilmiyorum da öyle bir haber okudum. Ondan sonra Kayseri'nin sezon başlangıcına bakıyorum. Ya nasıl olabilir diyorum böyle bir şey. Herhalde senin dediğin gibi. Oyuncular ağırlıklı olarak oradaydı. Sonra resmiyet kazanınca performans geldi.
0: Evet. 3 maç kalesinde gol görmedi henüz Kayserispor. Bu hafta da asıl testlerden biri Bursa Spor'la karşı karşıya gelecek.
1: Nerede
0: Kayseri'de.
1: Maç? Kayseri'de.
0: Kayseri'de. Bursa'da 2 hafta üst üste deplasmana gitmiş olacak bu hafta. Karagümrük deplasmana kaybetti Bursa. Şimdi Kayserispor
1: Bursa bu hafta olacak. Hakemden çok şikayetçiydi.
0: Evet.
1: Bayağı bir şikayet ettiler hakemden. Teknik direktör Mustafa Er de şikayet etti. Onu da gördüm. Iheanacho gene golünü attı. Çok da güzel bir gol attı gene. Ama genel olarak Bursaspor kötü oynamamış. Hı hı. Yani mağlubiyet geldi ama Bursaspor kötü değilmiş karşılaşmada.
0: Peki 7.40 bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
6: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
7: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.43 saatlerimiz ilk bölümde Fenin Sultanları'nı ve Süper Lig'de ilk haftayı biraz genel ve dünkü Kocaeli Ahmet maçı üzerinden konuştuk. Yeni bölüme yeni bir konuyla başlayalım dilersen Ali abi.
1: Tabii ki.
0: Sence nereden devam edeceğim?
1: Beşiktaş açıklaması mı?
0: Beşiktaş açıklaması, evet. Şu an gündemin en önemli maddesi bu. Hakan Daltaban, Beşiktaş ikinci başkanı, dün bir açıklama yaptı. Önümde yazılı uzun bir metin var. Hepsini okumayacağım. Hatta bölüm bölüm belki birazdan okurum ama genel olarak şeyi sorayım sana. Bu açıklamanın tonu, içeriği nasıldı? Buradan ne çıkar? Beşiktaş'ın bu açıklaması bir şeye yarar mı? TFF üzerinde, MHK üzerinde bir baskı olur mu? Yoksa hani taraftarı memnun etmek için yapılmış standart bir açıklama gibi mi görüyorsun? Nasıl bakıyorsun?
1: Dün sevgili Ahmet Özölçer dedi, saat işte 4'te açıklama var, verecek miyiz diye. Tabii ki verelim dedi. Ama benim hiç ilgimi çekmedi. Hı hı. Yani ben açıp dinlemedim, okumadım bile. Öyle söyleyeyim sana. O yüzden tonunu bilmiyorum. Çünkü bu Türk futbolunda standart bir durum. Büyük kulüpler bunu yapıyorlar. Diğer kulüpler de bunu yapıyorlar. Fakat çok etkisi olacağını açıkçası düşünmüyorum. Beşiktaş çok erkenden, daha ikinci haftadan bir hakem faciası yaşadı. Bu kesin. Bana göre verilmeyen bir kırmızı kart ve bir penaltı var. Ben öyle düşünüyorum. Çoğu kişi de bu görüşe sahip.
0: Sen penaltıyı mı diyorsun, iptal golü mü diyorsun?
1: Ne dedim ben?
0: Penaltı dedin de iptal edilen gol.
1: Pardon, iptal edilen gol. Pardon.
0: Çünkü penaltı bekleyen Beşiktaşlar da var bu pozisyonda da.
1: Pardon. Evet, o da konuşulabilir. Doğru söylüyorsun. Ben
0: Oh'un iptal edilen
1: Oh'un
0: golü
1: iptal
0: var.
1: İptal edilen golü ve kırmızı kart pozisyonu olduğunu düşünüyorum. Tabii Beşiktaş açısından yani bu ilk değil. Beşiktaş bunlarla çok fazla şekilde uğraştı. Ve burada da direkt olarak Beşiktaş'ın aklına şu geldi. Yani Beşiktaş böyle rüzgarı arkasına almış. Devam edecek. Bir galibiyet daha alsa işte bu hafta belki lider olur.

0: Özlem de dün kendi Twitter hesabından bir paylaşımda bulmuş, işte ben size neler olacağını söyleyeyim diyor. Bundan sonraki 3-5 haftada Beşiktaş aleyhine bir şey olmayacak. Belki lehine bile olabilir. Ondan sonra bir süre sonra tekrar olacak. Tekrar aynı şeyler yaşanacak. Yani bu bir döngü olarak bahsetmiş. Dolayısıyla işte yaşadığımız hakem sorunları, MHK sorunları, hakemlere ve MHK'ye güvenememek daha ikinci haftadan patlak verdi. İkinci haftadan itibaren böyle bir açıklama geldi. Bu açıklama yarın öbür gün büyük ihtimalle Fenerbahçe'den de gelecek. Galatasaray'dan da gelecek. Trabzonspor'dan da gelecek ve bir Anadolu takımının canı yandığında ondan da gelecek. O yüzden bu işi artık açıklamalarla çözemeyeceğimizi, açıklamalarla çözemeyeceklerini anlamaları gerekiyor. Daha iyisini talep etmeleri lazım. Daha iyi bir organizasyon talep etmeleri lazım. Daha güvenilir insanlar, daha şeffaf insanlar, daha açıklanabilir bir yönetim talep etmeleri gerekiyor. Oralarda bir şey yapıyorlar mı dersen, ben onun da çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani bir şeyler yapıyormuş gibi gözüküp ondan sonra düzenin devam etmesini sağlıyorlar. Yoksa bu kadar güçlü kulüpler, bu kadar hakemlerden şikayetçi ise, bu kadar yönetimden şikayetçi ise o yönetimi de değiştirebilirler. Ama oraya pek dokunmuyorlar. İşte geçen sene sezon boyunca örneğini verdim. Trabzonspor ne açıklamalar yaptı? Ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu istifaya davet etmedi. Diğer kulüpler de aynı şekilde açıklamalar yaptılar. Ama bu işin tepesindeki insana tek kelime laf etmediler, edemediler. Aynı şey MHK için de geçerli. O zaman ben ne anladım bu işten? Taraftara yönelik oluyor o zaman da. Ben öyle düşünüyorum. Bak, hiç şey yapmadan söyledim bunları. Hani çünkü o kadar ezbere şeyler var ki Türk futbolunda. Hani daha önce izlediğim filmler var ki. Tamam, yani Beşiktaş'ın açıklamasının 3 aşağı 5 yukarı ne olduğunu insan tahmin edebiliyor.
1: Evet, MHK başkanını istifaya davet etme, işte görevden almasını hatta talep ediyor TFF başkanının. Klasik yani, burada bir şey yok ama zaten Beşiktaş'ın şu an yapabileceği şeyler de sınırlı, değil mi? Böyle bir açıklama yapabilir. Bu açıklamayı yapmayıp direkt olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla görüşüp bu açıklamanın içindeki şeyleri onunla paylaşabilir, istifasını isteyebilir Ferhat Gündoğdu'nun. Başka da hani bir de şey geliyor aklıma. Dün yine Hüseyin Özkök yazdı. Bu MHK şu anda 7 kişiden oluşuyor. Normalde 9 kişiyle
0: Hala eksikler.
1: başladılar. Hala eksikler. Aslında hukuka uygun bir şekilde yönetilmiyor MHK ve bununla ilgili başvuran, bunu gündeme taşıyan da bir kulüp yok. Yani genelde Ferhat Gündoğdu istifa, işte o istifa etsin, ama ya bunu da sadece Hüseyin Özkök de yazmıyor bu arada. Birçok kişi
0: Tabii Murat Fevzi de yazdı bunu.
1: Evet, bu hakem camiası içindeki herkes zaten yazıyor, artık biraz da kanıksandığı için belki yazılma sıklığı da azalmış olabilir artık. Bir seneyi aşmış olması lazım o istifaların üzerinden. Hala hukuka uygun şekilde yönetilmiyor MHK. Bunun üzerinden gidilse belki, bununla ilgili başvurular yapılsa, ki galiba tahkim kuruluna yapılıyormuş, ki tahkim kurulu da tabii ki TFF'ye bağlı, ama yine de siz hani yapabileceğiniz şeylerin tamamını yapsanız belki bir şey çıkar. Yine emin değilim çıkacağından, ama hani bu kadar konuşmadan bir şey çıkmıyor işte. İbrahim Hacı Osmanoğlu kaç yıldır, 3. sezonu oldu Ferhat Gündoğdu'yla, devam ediyor. Olmuyor yani, bırakmıyor. Bir şekilde güveniyor demek ki.
0: Ya burada şimdi Beşiktaş'ın başına ikinci haftada geldi. Fenerbahçe'nin maçına da, başına da, işte
1: Fenerbahçe açıklama yaptı bu arada.
0: Gençler Birliği için de yaptı.
1: Ceza
0: Gençler Birliği
1: aldı
0: maçı
1: sonra.
0: için yaptı, değil mi?
1: Tabii.
0: Ondan sonra yani bir Fenerbahçe, ikinci hafta Beşiktaş.
1: Hatta Ertuğrul Doğan da bu hafta yine açıklama yaptı galibiyete
0: Evet, işte
1: rağmen.
0: Ertuğrul Doğan, ondan sonra Dursun Özbek diye
1: gidecek.
0: gidebilir. Fakat benim işte burada bir türlü mantığa oturtamadığım nokta şu. Yani bu sistemin ve yapının pek yürümediğini sezon başında başınıza geldiğinde mi anlarsınız? Yoksa 2 senelik icraatlara bakıp ya bu sene de başımıza bir şey gelecek, biz bu MHK ile başlamayalım, sezon başlamadan önce de şu MHK'yi bir değiştirelim diye federasyonla oturup konuşur musunuz? Bu bana biraz garip geliyor Türk futbolunda. Benim temel çıkış noktam bu. Hani eğer bu kadar şikayetçiyseniz, ki şikayetçisiniz ve haklı olduğunuz taraflar da var. Yani buna çok fazla ben itiraz etmiyorum. Çünkü bu iş sadece 9 kişi 7 kişi olması değil. Yani hakem atamaları, FIFA kokartlı hakem

0: tercihi, maç atamaları hepsinde bir sıkıntı var belli şekilde. Yani geçen sene Yasin Kol bizim mahalledeki maçı da yönetti. Bütün derbileri de yönetti neredeyse. Bir sürü şey var MHK ile alakalı olarak konuşabileceğine. Bütün bunları görüp mesela sezona başlarken bununla ilgili bir şey yapmamak da bana çok garip geliyor. Ondan sonra başına gelince de hani bariz olan aslında yani bunun geleceği çok belli olan bir şey başına geldiğinde de çıkıp açıklama yapmak o zaman bana çok bir şey ifade etmiyor.
1: Mesela senin çok sevdiğin Kulüpler Birliği diye bir oluşum var. Bu MHK'den hani memnun olan var mıdır? Devam etsin diye görüş bildirecek olan ben pek zannetmiyorum.
0: İşte ben de aynı şeyi düşünüyorum.
1: O yüzden orada da ortak bir karar çıkıp işte 18 kulübün 18'i onay verebilir. Biz Ferhat Gündoğdu'yu istemiyoruz. Biz işte yabancı bir MHK başkanı istiyoruz. Yani atamaları yabancı biri yapsın. Ya da yerli daha güvenilir bir isim yapsın deseler mesela. O da olmadı yani.
0: İşte
1: Gördüğümüz
0: yapmıyorlar
1: kadarıyla.
0: ki, bir şey talepleri yok. Ondan sonra başlarına gelince de şikayet ediyorlar ama onun da bir karşılığı olmuyor. Hani çünkü büyük ihtimalle federasyon MHK tarafı da tabii tabii diyordur. Siz konuşun yani hani bir şeyiniz yok ki, bir etkiniz yok ki. Bir şey değiştiremiyorsunuz ki ya da bir arada değilsiniz ki.
1: Peki Ali abi, geçtiğimiz yıllarda da belki yine bireysel şekilde konuşuyordu kulüpler ama MHK başkanlarının ömrü bu kadar uzun sürmüyordu. Bu dönemin farkı herhalde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok net şekilde Ferhat Gündoğdu'ya güvenmesi ve arkasında durması.
0: Büyük ihtimalle.
1: Yoksa hani tek olsalar dahi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş MHK başkanları değişiyordu son dönemde. Bir yılı tamamlamakta güçlük çekiyorlardı. Yani aslında illa birlik olmalarına da gerek yoktu geçmiş örneklerde ama bu dönem olmuyor yani. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun net şekilde güvenini kazanmış olmalı Ferhat Gündoğdu bu kadar eleştiriye rağmen, bu kadar talebe rağmen hala görevde.
0: Evet, yani büyük ihtimalle onlar da belki bizim burada hep söylediğimiz şeyi düşünüyor olabilirler. Hani ne diyoruz? İşte kulüpler sürekli teknik direktör değiştiriyor. Hep aynı yerdeler. Belki MHK'de hani sürekli başkan değiştiriyoruz da başkan değiştirmekle çözülecek bir şey değil bu. Bir başkan da devam edelim düşüncesi olmuş
1: Bir
0: olabilir
1: istikrar,
0: belki.
1: hani bizim
0: Bir
1: teknik
0: istikrar.
1: direktörde
0: Aynen.
1: bulamadığımız o istikrarı, ne bileyim.
0: Belki o istikrarla beraber bir şeylerin düzeleceğini tahmin ediyorlar. Fakat hani yapılan uygulamalar düzelmekten çok bir geriye gidişin işareti gibi ve biraz da bir tutarsızlık da var. Onu da dile getirmek gerekiyor. Sadece yabancı VAR hakemi üzerinden giden tartışma bile ciddi bir tutarsızlık. Ne düşünecekleri, ne yapacakları çok tahmin edilemiyor. Bazı hakemlerin ciddi anlamda kariyerleriyle oynadılar. Çoğu hakeme hak etmedikleri karşılaşmaları çok rahat bir şekilde verdiler ve ondan sonra yapılan büyük hatalar sonrası hiçbir şey olmamış gibi yollarını devam ettirdiler. Bir sürü tartışılabilecek uygulaması var MHK'nin. Ve neticede işte ikinci haftada sen ikinci haftanın bittiği günün ertesinde işte biraz Kocaeli karşılaşmasını konuştuk. Ondan sonra hemen bu konular başladı. Daha ikinci haftadayız ve daha hani Galatasaray ve Trabzonspor'un da başına bir şey gelmedi. Bir de onlar da devreye girecek yarın öbür gün. İşte klasik söylemler onlardan da gelecek. Başka kulüplerden de gelecek. Yani aslında çok değişen bir şey yok. Hani bu şu an biz dinleyen herkes için daha önce alışılmış bir senaryo. Senin de yıllardan beri izlediğim bir senaryo. Benim de izlediğim bir senaryo. Yani bir şey değişmiyor. Bu kadar konuşuluyor, bu kadar nefes tüketiliyor. Bu kadar işte insanlar birbirine giriyor, sinirleniyor. Kendini kaybediyor bu iş için. Ama bir şey değiştirebiliyor muyuz dersen özelinde çok bir şey değiştiremiyoruz. Dün mesela Kocaeli maçının arasında gene bir merak ettim. Biraz Fulham maçına bakayım dedim. Fulham Chelsea maçına bakayım dedim. Gene başım döndü. Gene başım döndü yani. Tempodan, hızdan, oyundan gene başım döndü. Ama bize döndüğün zaman hakemi görüyorsun, düdüğünü görüyorsun. Hakemi görüyorsun, düdüğünü görüyorsun. Orada kaliteyi çok istememiz lazım. O kaliteyi yükseltemezsek istediğimiz seviyede bir futbol izleyemeyeceğiz gibi.
1: 7.56 ara vakti.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf.

0: Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.59 saatlerimiz, Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban'ın açıklamalarını konuşmadık bu arada. Hani açıklamanın içeriği ya, klasik zaten.
1: Hani yani sen bir şey söyleyeceksen tabii ki söyle.
0: Yok, diyecek bir şey yok. İstifaya işte davet edildi Ferhat Gündoğdu. Taraftar mesajlarında böyle bir göz ucuyla baktığımda biz hani artık açıklama değil icraat tabii, bekliyoruz. Eylem. Eylem bekliyoruz. Hani açıklamayla nereye kadar diyorlar. Bence haklılar. Onu ben de katılıyorum. Eylem daha etkili olur. Buradaki eylem de o istifasının bir şekilde sağlanması ya da görevden alınmasının sağlanması olur ama orada da TFF Başkanı geri adım atmıyor. Burada da eli kolu bağlanıyor o zaman yani. Dediğim gibi yapacak çok fazla bir şey yok. Ne yapacaksın yani, zorla adamı istifa ettiremiyorsun. Başkan arkasında duruyor.
1: Güçlerini birleştireceksin.
0: İşte o da Kulüpler Birliği dedim, hani ortak bir şeyle istemiyoruz dediği noktada TFF ne kadar arkasında durabilir?
1: Ve bunun bu işin takibini yapacaksın. Devam ettireceksin. Çünkü şimdi ikinci haftada Beşiktaş böyle bir hakem faciası yaşadı. MHK istifa. Dokuzuncu haftada bir kere daha yaşadığında gene MHK istifa değil. Yani o 2'den 9'a kadar olan süreçte de MHK istifa diye Beşiktaş'ın gerekirse işte Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzon'u yanına alıp, diğer kulüpleri yanına alıp o baskıyı devam ettirmesi lazım. Zaten o yüzden taraftar daha fazlasını istiyor. Yani bir kere sen çıkış yaptın. MHK istifa dedin. Türk futbolu o kadar hızlı gündem değiştiriyor ki 2 gün sonra bunun hiçbir önemi kalmayacak. Herkes unutacak. Ta ki bir sonraki hakem hatasına kadar.
0: Şimdi MHK başkanı demişken Ferhat Gündoğdu. Dün Taner Karaman o Libero TV'de YouTube'da bir programda açıklamalarında bulunmuş. Diyor ki bu sene diyor MHK daha diyaloğa açık. Tartışılan konularda cevap vermeyi tercih ediyorlar. Sayın Ferhat Gündoğdu ile görüşme fırsatım da oldu. Artık diyor bu sezonla birlikte TFF ve MHK'nin akademi çalışmalarında dirsek temasında olacağım diyor Taner Karaman. Ve Ferhat Gündoğdu'nun da Aliti Trossard pozisyonuyla ilgili şunları söylediğini ifade ediyor o görüşmede. O pozisyonda kart gerekiyor demiş. Ama kartın rengiyle ilgili herhangi bir şey söylememiş. Sarı veya kırmızı. Ama neden VAR devreye girmedi? Bariz bir tokat hamlesi ve bariz bir kırmızı kart yok. Sıyırdı mı, tokatladı mı? İşin yorum kısmı devreye giriyor. Yeni talimatlarda UEFA yorum arz eden bir hamlede VAR devreye girmez diyor. Bu nedenle VAR müdahale etmedi demiş mealen. Tabii ki bunu Taner Karaman'ın ağzından dinliyoruz biz.
1: Evet, ben daha netini söyleyeyim. Neden Taner Karaman böyle bir şey söylüyor? Çünkü MHK'nin iletişim danışmanı oldu kendisi. Henüz resmi olarak açıklanmadı. O açıklama da yapılacak.
0: Yapılacak mıymış?
1: Yapılacak büyük ihtimalle. Yapılacak diye bekleniyor. Yapılması lazım zaten. Hani tersi çok saçma olur. Ama Taner Karaman artık MHK'nin iletişim danışmanı. O yüzden diyor MHK iletişime daha çok açık ve pozisyonlarla ilgili cevaplar verecekler. Fakat tabii burada şöyle bir garip durum var. Mesela bunu neden iletişim danışmanı üzerinden ve iletişim danışmanının konuştuğu gazeteciler üzerinden yapıyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Bugün sosyal medya denilen çok güçlü kanallar var. MHK'nin de kendi sosyal medyasında bu tarz pozisyonlarla ilgili açıklama yapması beklenebilir. Yani biz illa onu dedi, onu demiş, mişlerle muşlarla gidecek halimiz yok.
0: Ben niye ikinci ağızdan Ferhat Gündoğdu'nun açıklamasını dinleyeyim? Evet, yani belki ki, yanlış aktarıyor Taner Karaman.
1: Aynen öyle.
0: Hani
1: bu mealen diyorsun.
0: Mealen, o da mealen aktarır. Birebir aktaracağını zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Bir hata olabilir bu arada, insanlık hali. Ben de senin sözünü başkasına aktarırken yanlış aktarabilirim.
1: Yanlış anlamış da olabilir.
0: Yanlış anlamış olabilirim.
1: Sen ne diyorsun sürekli? İşte bir şey okuduğumla gördüğüm zaman farklı olabiliyor diyorsun. Ondan sonra belki benim duygumu okuyamadın değil mi?
0: Evet.
1: Bu normal. Ama bunu yapmıyor mesela MHK. Bu pozisyonla alakalı olarak ya da diğer pozisyonlarla alakalı olarak. İşte Taner Karaman'a söylüyor. Taner Karaman da bir gazeteci arıyor mesela. Diyor ki o pozisyon böyleymiş. Miş. Gibi bir durum var şu an. Belki bunu değiştirirler. Değiştirmeleri de gerekir. Eğer MHK iletişimden, şeffaflıktan bahsediyorsa, pozisyonlar da bu kadar tartışılıyorken MHK'nin bakış açısı çok rahat bir şekilde sosyal medya kanallarından duyurulabilir. Şimdi Anthony Taylor da büyük ihtimalle yakın zamanda çıkıp pozisyonlarla ilgili değerlendirmeler yapacakmış.
0: TRT'ye Özgür Buzbaşı mı konuk olacak?
1: Büyük ihtimalle öyle bir büyük ihtimalle öyle bir şey olacak. Anthony Taylor da çıkacak, konuşacak. Tablo şimdilik bu. Yani MHK için aslında çok da sürpriz olmayan zor bir sezon başlangıcı oldu. Ama çok umurlarında mı? Hani çok da bunlar etkileniyor mu dersen, hani bu kadar başına buyruk hareket eden bir kurumun da ben çok fazla etkilendiğini düşünmüyorum. Şeffaflık her zaman için olumludur. Her zaman için kamuoyunun bu kadar fazla merak ettiği konularda sorumlu olan bir kurumun açıklama yapması beklenebilir. Ama orada bile MHK'nin işleyişinde bir gariplik var. Yani ben bugün gelip herkesin aklına gelebilecek şeyi söylememem gerekirdi. MHK'de sezon başında bu sezon tartışmalı pozisyonlar MHK'nin şu sosyal medya kanallarından yayınlanacaktır deyip konuyu kapatabilirlerdi. Ama orada bile dediğim gibi bir şeylik oluyor bizde. Gariplik mi dersin artık, işleyişte bir terslik mi dersin, ne oluyor?
0: Evet, yani ilk hafta Fenerbahçe maçından sonra Sercan Hamzoğlu'nun tweetleri çok konuşuldu. İkinci hafta geçti, herhangi bir, yani Taner Karaman harici bir gazeteciden birebir bir şey duymadık pozisyonlarla ilgili. Taner Karaman'dan duyduk ki sen diyorsun ki MHK'nin iletişim danışmanı oldu.
1: Evet.
0: Hem MHK'nin iletişim danışmanı hem yorumcu kimliğiyle devam ediyor o zaman, Taner Karaman.
1: Aynı zamanda akademik şeyi de var.
0: Doktor zaten onun şeyi, titri.
1: Apoleti de var.
0: Twitter'da da gördüm. Doktor Taner Karaman diye geçiyor. Zaten kendi de söylüyor. TFF ve MHK'nin akademi çalışmalarında dirsek temasında olacağım diyor ama mesela kendi henüz o resmi açıklama yapmadı. Basın danışmanı.
1: İşte bütün bunlar zaten hep bir soru işareti. Yani medyadan birini iletişim danışmanı olarak düşünüyorsanız, düşünebilirsiniz.

0: Taner Karaman doğru isim de olabilir. Bir itirazım yok. Ama neden açıklanmıyor mesela? Açıklanmama sebebi ne? Neden illa insanlar öğrenip bir şekilde ondan sonra açıklamaya zorlanıyorsunuz? Aynı şey pozisyonlar için geçerli. Neden mealen açıklatıyorsunuz insanlara? Ya da neden, şu da güzel bir soru bence, birilerine fazladan güç devşiriyorsunuz? Yani mesela neden Sercan Hamzaoğlu aranıyor? Neden bir başka gazeteci aranıyor? Ya da yarın öbür gün neden bir başka bir gazeteci aranacak? Buna da gerek yok. Hani sebep ne?
1: Kamuoyunda bilgilendin işte yani. Ne? Aynen. Özel ulaşacağınıza. Aynen.
0: Niye özel
1: onlar aracılığıyla?
0: Yani? Hani o gücü neden oraya devşiriyorsun? Ne gerek var?
1: Kendini güçlendir. MHK'nin Twitter hesabını güçlendir. MHK'nin YouTube'unu güçlendir. İşte bunlar... Var kayıtları. Mesela var kayıtlarını muhabirlere mi servis ediyorlar? Yoksa YouTube hesaplarından her hafta yayınlıyorlar mı? Daha ne yapıyorlar? YouTube'dan yayınlıyorlar kendi hesaplarından. Bunu niye siz dediğin gibi gazetecilere veriyorsun? Kendi Twitter hesabın var.
0: Tabii zaten yani en normali o ama.
1: Şu an pek öyle bir niyetleri
0: yani
1: yok gibi.
0: Yani anlayabilirsen, anladın mı? Her şey böyle birbirine karışmış durumda. Ve tabii bu karışıklıktan çok da iyi bir şeyler çıkmıyor. Orayı kabul etmemiz lazım. Halimiz ortada.
1: Neler gelmiş mesajlardan? En son mesaj, programımızla alakalı en çok sevdiğim şey çok az hakem konuşup genel futbol alakalı kritik yorum ve farklı bakış açıları katmanız. Bu lig sizi bu çukura daha çok çekmesin demiş Sinan Bardak. Ali, MHK Başkanı gerçekten bu açıklama yaptıysa özü kabahatinden beter. Çünkü kuralda kırmızı kart için teşebbüs yeterli. Vurmuş veya sıyırtmış olması bir şey değiştirmiyor. Zaten bu açıklamasının ardından dün takip ettiğim hakem yorumcuları o Dünya Kupası'ndaki ilk Güney Afrika maçındaki kırmızı kart örnek göstermişler. Benim de aklıma ilk o geldi. Yani Trossard'ınkine göre daha zayıf bir vuruşa bile VAR uyardı. Kırmızı kartı gösterdi. Trossard pozisyonu aydaydı. Yani daha Trossard pozisyonuna aksi bir yorum da görmedim kamuoyunda. Ferhat Gündoğdu hariç.
0: Ya tam da ben sana bunu söyleyecektim biliyor musun? Hani herkesin gördüğü bariz bir şey var. Mesela burada yani hakem hatalı karar vermiş desen ölür müsün?
1: Yani değil mi?
0: Ya ölür müsün yani?
1: Zor değil ya.
0: Bunu yapmıyorlar bak, dikkat et. Hep bir koruma böyle. İşte öyle değil de öyleymiş de ne teşebbüsü ya? Gelmedi de sıyırdı da, yani neyi anlatıyorsun? Herkes gördü. Herkes gördü. Ve farklı düşünen de yok neredeyse yani. Yani burada artık neyin böyle kurtarmaya çalışması? Ya de ki hakem hata yapmıştı. Bundan sonraki pozisyonlarda daha dikkatli olacaklardı. En azından biri de eyvallah der sana yani. Eyvallah, hatanı kabul ettin der yani. Hala böyle bir koruma çabası yok, öyle değil öyle sıyırdı mıyırdı falan yani. Biz de biliyorsun neler yaptılar. Hep böyle bir bahane bulma çabası var. İşte o hareket Portekiz'de o anlama geliyormuş. Biliyorsun yıllar önce şey, o öyle demek değilmiş. Aslında o niyeti öyle değildi.
1: Yok, şeker düşmüştü, muz getirmiş. O vardı.
0: Aynen, neler neler yani. Ya bir kere de çıkın hakem hata yaptı deyin. Bunu söyleyin, o zaman dediğim gibi biri eyvallah der yani. Tamam eyvallah, hata yapmışlar yani. En azından kabul ettiler der yani. Bu ülke insanı öyledir. Bir adım atarsan o da sana gelir yani. Ama insanları delirtiyorlar. Yani şimdi herkesin gördüğü pozisyonda diyor ki işte teşebbüs, sıyırdı, mıyırdı falan böyle saçma sapan şeyler. İnsanlar zaten sinirli o pozisyona. Daha da sinirlendiriyorlar insanları. Hani bunu da anlamıyorum. O zaman diyorlar ki şimdi işte MHK iletişime açık, şeffaflığa açık. Yani eğer buysa iletişim metodu, tarzı, yapma daha iyi. Yani sus, hiçbir şey söyleme, daha iyi bunu yapacağına.
1: Evet ya, bilmiyorum ne olacak. Bu ya bilerek hani yapılıyor. İnsanların hani sinir uçlarıyla oynamak için alenen yapılıyor. Ya da dediğin gibi orada kendilerini koruma niyetiyle
0: hep,
1: mi artık?
0: Hep öyle var yani. O refleks var ne yazık yani. Bu ülkede zaten hata yaptım, hatalıydık. Özür dileriz. Çok geçer akçe değil. Olmuyor yani. Zannedersin ülkede herkes muhteşem. Hiç kimse hata yapmıyor. Öyle bir durumumuz var yani. Kimse kendi hatasını kabul etmek istemiyor. Hele böyle kurum falan oldu mu, daha büyüdü mü işler, o zaman yok yani, mutlaka bir dış etken olmuştur. Hani o an rüzgar esmiştir. Hakem o yüzden hata yapmıştır. Hakemin gözüne bir şey kaçmıştır, görmemiştir gibi böyle hani insanların aklıyla dalga geçen açıklamalar oluyor. O yüzden de hani şimdi ben hep söylüyorum taraftar için. Yani lütfen kendinizi çok parçalamayın. hakem konularıyla alakalı olarak. Hani bu iş futbol. Futbol için kendinizi, yakınlarınızı üzmeye değmez. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok fazla takılmayın demeye çalışıyorum. Ama böyle açıklamalar geldikten sonra da insanlara sinirlenme demek de, hani en kötüsü çok sinirli bir insana sinirlenmediğiniz zaman boştur ya. Tabii. En boş şey oluyor yani. Nasıl sinirlenmesin adam şimdi? Adam izlemiş pozisyonu. Merak eden açıklama geliyor. İşte sıyırmış, teşebbüs varmış falan hani yani. Aklıyla oynuyorlar insanların.
1: Dün şirkette işte yayından çıktım, dışarı çıktım, sonra geldim. Beşiktaş'ta arkadaşlarım oturuyorlar orada, senin de tanıdığın.
0: Hepsi isyandaydı değil mi? Hepsi isyandaydı.
1: İnanılmaz bir sidir. Tabii. Yani daha Ferhat Gündoğdu'nun açıklaması da yok bu arada piyasada. Sadece kırmızı kart nasıl verilmez? Hani diğer pozisyona geçtik, o nasıl verilmez? Herkes gergin. Hani masada 3 Beşiktaşlı vardı. Hepsi gergin, hepsi sinirli. Bir de açıklamayı duyduktan sonra kim bilir ne olmuştur. Bugün belki tekrar konuşuruz onlarla. İnsanlar gergin vallahi.
0: Çünkü ne olacak biliyor musun? Yarın öbür gün mesela benzer bir pozisyon olacak. Bir oyuncu gene sinirlenecek, bir hareket yapacak. Mesela o hareket yaptığı kişiye o şey gelmeyecek ama hakem direkt kırmızı kart verecek. O zaman da diyecekler ki kardeşim Beşiktaş'ın günahı neydi? Hani burada kırmızı kart verdiniz. Orada niye kırmızı kart vermediniz? Bizim 3 puanımızı aldınız diyecekler. Bir de buna da sebep oluyorlar. Halbuki hata yaptığını kabul etse bir sonraki pozisyonda hem hakemi hem kendi kurumunu rahatlatacak.
1: Değil mi?
0: Onu da hesaplayamıyorlar.
1: Bak evet, bu dediğin çok kıymetli bir yani. Şey. Aynen.
0: O da çok garip yani, bunu düşünememek bir sonraki hamlede olabilir. Çünkü olacak bak yani, futbol bu. Olmayacak mı? Olacak.
1: Olur.
0: O zaman bir başka hakem de o pozisyona verecek kırmızı kartı. Ama dönecekler, diyecekler ki ne oldu, Beşiktaş'a vermemiştin. Niye vermiyorsun?
1: Peki bu verdiğine ne diyecek? Hı? Hani bu pozisyona vermedi Ali'ye. O diğer bahsettiğimiz pozisyona verdi.
0: Doğru yapmış
1: verdi.
0: Olacak.
1: Yok, doğru yapmış olacak da MHK nasıl savunacak?
0: MHK savunmayacak işte.
1: Bak onu da savunmak zorunda kalacak aynı evet, mantıkla o zaman yani.
0: Tabii işte.
1: Hem bunu savunmak zorunda kalacak.
0: Ama onu savunmak daha rahat olacak. Doğru karar olmuş olacak.
1: Hani ama işte o zaman
0: doğru
1: da
0: kararla alakalı olarak.
1: Geçmişe dönüp ona yanlış dedi.
0: O yüzden diyorum işte.
1: Yine tutarsızlık yani.
0: Aynen işte, hata yaptım de. Hata yapmış derken. Olsun bitsin.
1: Aynen. Bir mesaj daha şöyle: aslında bu sezon futbol ve futbolcu seviyesi yükseldi ancak hakem seviyesi değişmediğinden lig olarak ileri gidemiyoruz diye bir mesaj gelmiş Tunahan Güler'den.
0: Evet, orada hani en azından başlangıcımız topun oyunda kalma süresi, daha az sakatlık, biraz daha hızlı hareket etme gibi olumlu şeyler konuşabilirdik ki konuşmamız gerekir. Ama dinleyicimizin dediği doğru, eğer bu tartışmayla başlayıp bu tartışmayla devam edeceksek zaten patinaj yaparız.
1: Bir konudan bağımsız şöyle mesaj gelmiş İzmir'den dinleyicimiz. Gençlerbirliği maçından sonra düşündüm ki demiş, Liz, Heliton ve Deniz olmayınca biz oyun ezberimizi kaybetmişiz diyor. Göztepe tabii Heliton...
0: Kim uzun vuracak diyorsun. Kim uzun vuracak?
1: Yani, ama Heliton taş gibi stoperdi, ben çok beğeniyordum. Göztepe içinde biçilmiş kaftandı. Onun yokluğunu çok arar Göztepe.
0: Katılıyorum.
1: Bence kesin.
0: Katılıyorum.
1: Deniz de çok önemliydi orta sahada. Büyük kayıplar. Kalede de aynı şekilde Liz önemli bir isim. Bakalım Göztepe. Huang takımda kaldı anladığım kadarıyla. Dün hani transfer döneminin sonu doğru yine teklif gelirse pazarlığı açığız dedi Göztepe ama Huang da etkili bir oyuncu. Mesela Romulo bir ara büyüklere acaba olur mu diye konuşuluyordu. Huang böyle Galatasaray'ın forvet alternatifi olarak falan o yatırımı yapmaz herhalde değil mi? Çünkü gündeme bile gelmedi.
0: Yok, yapmazlar bence.
1: Lig içinden. Anca böyle o yurt dışında parlayacak da öyle getirecek bizim büyükler.
0: Bir de hani Göztepe'de şimdi Juan pozisyonu ne tam olarak?
1: Forvet, o ikiliden birinde işte oynuyor.
0: Evet. Hani ama öyle bir mücadele var ki onun da ortaya koyduğu. Hani zannedersin merkez orta saha oyuncusu gibi Göztepe'de. Göztepe'nin oyun merkeziyle beraber düşündüğün zaman da hani Göztepe'de Romulo dışındaki santraforlar da çok santrafor gibi gözükmüyor. Anlatabildim mi olayı? Böyle hani oyuncu izlediğin zaman Allah Allah dedirtiyor sana yani, böyle hani ileride o konumlanması, ondan sonra yaptığı pres, takım oyununa katkısı falan, böyle çok böyle o hissiyatı vermiyor sana. Oradan santrafor almak da zor.
1: Zor mu diyorsun?
0: Bence zor.
1: İşte Romulo Leipzig'e gitti. O Emerson Toulouse'a gitti. Toulouse'dan çok yüksek bonservisi şimdi Premier Ligi. Juan işte.
0: Bizim için söylüyorum.
1: Yok, bizim için öyle ama
0: bizim
1: bir
0: bakış
1: şekilde...
0: açımızla, hani bizim bakış açımızla santrafor ne yapacak? Bir çalım atacak. İşte bir ekstra bir hareket yapacak falan, öyle şeyler yapacak. O beklenti olduğu için bizde Göztepe'de daha çok böyle fiziksel bir oyun olduğundan oraya çok böyle bence bakmıyorlar. oyunculara?
1: Valla bilmiyorum. Gitse ya pişman oluyorlar sonra almadıkları için tabii. Oyuncuları da. 8-16 çok mesaj var ama bir reklam aramız da var. Onu bir aradan çıkalım sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
11: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8-19 saatlerimiz dinleyici mesajların reklamı arasında okudum. Yani çok fazla tabii mesaj var, hepsini okumam mümkün değil. Şunu not aldım öncelikle: İstanbul'dan Erol Bey, Alanyaspor Beşiktaş maçının video yardımcı hakemi neden Türk'tü? Yanlış bilmiyorsam diğer maçlarda video yardımcı hakem yabancıydı. Şimdi alın size yine bir başka şeffaflık örneği. Tabii bunu espri olarak söylüyorum. Mesela MHK neye göre yabancı var getirmeye karar verdi? Neye göre yabancı varlar maçlara atanıyor? Bunun mantığı ne arkasındaki? İlk hafta 4 büyüklerin maçında gördük yabancı varları. Bu hafta 3 güne bölmüşler. Tek hakem getirebilmişler bu hafta. Ve o tek yabancı Macar vara 3 maç da var görevi verdi. İşte cumartesi günü. Cumartesi günü hangi karşılaşmaydı hatırlamıyorum. Pazar günü Trabzon'un maçı, Başakşehir. Dün de
1: cumartesi
0: Kocaelispor Ahmet mücadelesinde.
1: Cumartesi önce, bir dakika. Cumartesi önce Trabzon, sonra Fener oynamadı mı?
0: Trabzon maçı pazardı.
1: O zaman pazar günü önce Trabzon, sonra Beşiktaş oynadı.
0: Aynen.
1: Tamam, i̇şte, demek ki Fenerbahçe cumartesi oynadı.
0: Tamam, var diyorum. Yabancı var. Cumartesi Fenerbahçe'de değildi.
1: Değildi.
0: Değildi.
1: Başka maçtaydı.
0: Tabii başka maçtaydı. Hmm. Yani ilk hafta 4 büyüklere verildi. İkinci haftada sadece Trabzonspor'a yabancı var geldi. Hani buradaki dediğim gibi mantık ne? Neye göre bu maçlar seçiliyor yabancı varlara? İlk hafta 2 yabancı var geldi. Toplam 4 mücadelede var görevi yürüttüler. Bu hafta tek bir yabancı var geldi. 3 maç birden yönetti ki yani yabancı var ilk maçta büyük bir hata yapsın, ikinci maçta yapsın herhangi bir cezaya da girmiyor. Bunu zaten ilk haftada görmüştük. Fenerbahçe maçının yabancı varı ertesi gün bir karşılaşmada daha yine var görevi üstlenmişti ki Fenerbahçe maçında da hatırlayın tartışmaları, pozisyonları, Mert Müldür'ün pozisyonu ve elle oynama pozisyonu çok konuşulmuştu. Mesela bu neye göre yapılıyor? Bu da MHK tarafından açıklanabilir. Taner Karaman ulaşabilir. MHK işte danışmansa o bir açıklama yapabilir ama bununla ilgili şu ana kadar bir bildirim görmedik resmi kanaldan. Biz böyle bakıp bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz ama onun da bir matematiği yok şu anda. Hangi maçlara neye göre atandıklarına dair. Dinleyicimizin sorusunu da o şekilde cevaplamış olalım. Yani Beşiktaş'ın maçında neden var Türk'tü bilmiyorum. Neden yabancı değildi. Niye Trabzon maçına tercih ettiler de Beşiktaş maçında etmediler. Bunu MHK'ye sormak lazım. Mesela sezon bittiğinde her takıma eşit yabancı var mı gelmiş olacak? Böyle bir adalet mi yapacak? Yoksa bazı takımlara fazla, bazı takımlara az mı gelecek? Hani planladıkları şey ne bilmiyoruz MHK'nin. Zaman içinde de biz kendimiz
1: herhalde çıkacağız. İlk haftalarda bir tutarlılık da görmüyoruz.
0: De yok yani bir şey yok. Standart yok gibi gözüküyor. Hani standart olmayacak da dese bir açıklamadır en azından. Yani hangi hafta kaç hakem denk getirirsek onu getireceğiz hani. Bazı hafta belki gelmeyecek diyecekler. Bazı hafta 2 gelecek, bazı hafta 3 gelecek, bazı hafta 1 gelecek. Ama günün sonunda biz herkese eşit sayıda yabancı var getireceğiz diyebilir mesela. Ya da derbilerde kesin yabancı var olacak denebilir. Hani bir sürü şeyi var bu atamaların, kıstası var. Ama onlarla ilgili bir açıklama şu ana kadar gelmedi.
1: Mert Elen MHK Başkanı olsun, bu sorunlar çözülsün.
0: Yok ya, ben de biliyorsun bu tarz işlere hiç girmeyi sevmiyorum. Danışman olarak da mesela şimdi Taner Karaman böyle bir görev üstleniyor. Kendi takdiri tabii ki ama ben böyle toplara da girmek istemem. Bir de öyle toplara girip bu yorumculuk koltuğunda oturmak da benim için garip olurdu. Yine Taner Karaman'ın kendi tercihi. Onu ben çok doğru bulmuyorum kendi açımdan. Ama o öyle tercih ediyor. Ben de girmem ya bu toplara. Giriyorsam da bilin ki bir sıkıntı vardır bende. Hani şimdiden yani kendinde misin Mert falan diye uyarım beni. Öyle bir şey yaptıysam.
1: Belki hoşuna gider. Buradaki görevinden ayrılır. Oraya devam edersin.
0: Ya buradaki görevimden tabii ki ayrılabilirim ama gidip de MHK danışmanı ya da TFF danışmanı, başkan danışmanı ya da Galatasaray Kulübü başkanı danışmanı falan yok yani. Benden olmaz o. Beni istemez onlar zaten. Ya oluyor medyada mesela işte yakın zamanda örnek vereyim. Bu arada Mustafa Sampaz şu an iletişimde değil mi Fenerbahçe'de yine? Resmi açıklama geldi mi? Ben çünkü geçen sene bir ara...
1: Geldi.
0: Ha geldi, ben geldi. Kaçırdım o zaman. Tatilde miydim acaba?
1: Geldi.
0: O işte yapıyor ama sonra çok uzun solukta olmuyor. Ne bileyim Emrah Kayalıoğlu bir ara Galatasaray'daydı. Çok uzun solukta olmadı. İşte Fatih Kuşçu'yu hatırlıyorum bir ara olmadı. Böyle gidiyorlar. 6 ay, 1 sene, hani ikinci seneyi tamamlayan var mıdır emin değilim. Yani çok uzun solukta olmuyor. Büyük hayal kırıklığıyla son eriyor sanki dışarıdan gözlemim. O yüzden
1: İyiyim burada diyorsun.
0: Ya buradayım yani. Buradan gideceksen bile başka bir şeye giderim herhalde. Yani bunu yapmam diye düşünüyorum. Büyük konuşmamak da lazım. Farkındayım. Ama şimdilik düşüncem bu. Yarın farklı olursa onu da nasıl siyasetçiler, yöneticiler A dediklerini yarın B diyorlar. Ben de
1: fikirler değişiyor zaten.
0: Bu arada gerçekten öyle. Değişebilir yani. Şu anki kafa yapımda mantıksız geliyor. Bir yıl sonra belki mantıklı gelebilir.
1: Aynen öyle.
0: Eleştirecekseniz de eleştirin, ne yapayım. Peki ilginç bir başvuruya devam edeyim. Madem TFF diyoruz, hakemler, MHK. Tespor'un haberi, Deniz Biricik'in haberi. Kulüpler Birliği yine boş durmamış ve TFF'ye yabancı kuralı ile ilgili yeni bir yazı gitmiş. Ne olabilir sence yabancı kuralı ile ilgili yeni yazı? Bunu bulamazsın gerçi de, zorlamayacağım seni. Bir şey var mı hakkında?
1: Hiçbir şey yok. Kulüpler 12 Birliği
0: artı olmuş. 4, 16 artı 8. Talebi kulüplerin 10 artı 4 aynı kalsın ama artı 2 eklensin. Kulüpler ligde 10 artı 4 ile devam edecek ama Türkiye Kupası maçları öncesinde o artı 2 değişikliğindeki yabancıları kadroya dahil edecek. Yani iki oyuncuyu değiştirebilecek kupa maçları öncesinde. Neden? Böylece transfer dönemi bitince 10 artı 4 dışında kalan yabancıların tek taraflı fesi hakkının da önüne geçilecek. Çünkü oyuncu 14'lük listede yok. Yarım sezon oynayamayacak diğer transfer dönemine kadar. Haklı fesih sebebi. Bu kural gelirse diyor kulüpler, artı 2'lik kontenjan. Bizim hani elde 2 yabancımız kaldı liste yazamadığımız. Kupada en azından liste yazabileceğiz ve bu sayede de tek taraflı fesih hakları olmayacak. Hı hı. Böyle bir çözüm bulmuşlar eldeki yabancılar için.
1: Yani kötü bir çözüm. Çünkü yine sorunları erteleyen bir çözüm. O yüzden ben beğenmedim. 10 artı 4 hep söylüyorum. Benim çok savunduğum ya da en doğru yabancı kuralı olduğunu iddia ettiğim bir şey değil. Fakat 10 artı 4 ile bir süre devam ederseniz zaten elde bütün bu yabancılar bir şekilde elden çıkacak kulüplerde. Yani 2 sezon sonra yabancı sayısı bütün kulüplerde normalleşebilir. O zaman bakarız tekrar 10 artı 4 işliyor mu işlemiyor mu, neyi değiştirmek lazım diye. Fakat bu kadar çok yabancıları varken böyle olduğu noktada bir yerde zaten hepsiyle vedalaşmak zorundalar. Pahalıya patlayacak onlara, evet. Fakat bugün siz Türkiye Kupası için iki yabancı yazalım dediğiniz noktada gene kulüplere bir alan bırakacaksınız. O ödeyecekleri rakam bir süre daha ertelenmiş olacak, o kadar. Başka hiçbir yarar yok. Zaten Kulüpler Birliği'nin temel problemi bu. Yani Türk futboluyla alakalı olarak doğru bir çözüm getirmiyorlar. Ya da doğru bir çözüm önerisinde bulunmuyorlar. Yani biz nasıl biraz daha şu durumdan fayda sağlarız, biraz daha sorunlarımızı erteleriz tarzı bir yaklaşımları var. Öyle olduğu zaman da ben federasyon olsam yani şu e-mail ile gönderdilerse e-maili açmam, içeriğini biliyorsam. Mektupla gönderdilerse mektubu açmam. Yani o kadar saçma ki. Ne yararı var Türk futboluna? Bunu, çıkışım bu benim. Ben futbol federasyonuyum. Sen de bir şeysin, bir kurumsun. Türk futbolunu federasyonla beraber yöneteceğini iddia ediyorsun. Adın da Kulüpler Birliği. Adın da çok havalı yani. Gerçekten çok havalı bir isim Kulüpler Birliği. Sen bana bir şey gönderdin. Ben federasyon olarak dedim ki ya bunun Türk futboluna yararı ne? Siz bunu istiyorsunuz da yararı ne? Siz sadece şu an işte saçma sapan şekilde aldınız fazla oyuncuları bedava kaptırmamak için. Böyle bir şey istiyorsunuz. Ne yararı var? Zaten onlar elden gidecek.
0: İşte yararı mesela 2 yıllık sözleşmesi varsa oyuncunun, onun tek taraflı fesihinde çok büyük paralara katlanmak zorunda. Ben de onu derim zaten de kulüpler de işte o paraları vermek istemiyoruz. Türk futbolu için katkısı bu.
1: Sen o anlaşmaları yaparken Türk futbolunu düşünmüyorsun. Kulübünü düşünmüyorsun. Ondan sonra işler zora geldiğinde hadi bakalım böyle bir şey yapalım. Bir de zaten gözden çıkardığın 10 artı 4 kadrosuna yazmadığın bir oyuncudan hani o şekilde kadro tutarak ne umuyorsun? Umduğun şey ne yani? Gene zaten parasını vereceksin. Parasını vermiyorsun değilsin ki. Hani oraya yazdın diye adama para ödemiyorsun değil. Gene o parayı ödeyeceksin. Hı hı. Sadece toplu bir şekilde ödemeyeceksin belki. Ve oyuncunun hani herhangi bir satış ihtimali de yok. Onu da unutmayalım. Yani oyuncu Türkiye Kupası'nı oynatarak mı sen diğer kulüplere satışını kolaylaştıracağını düşünüyorsun? Öyle bir şey de değil.
0: Aslında şimdi gönderme, kiralık en mantıklısı. Oyuncunun da en azından bir parlama ihtimali var. Dediğin gibi diğer türlü 6 ay oturacak yani. Durum kupa yok. Maçlarında da ne kadar süre vereceksin de parlayacak da.
1: Dolayısıyla hani 10+4 tekrar söylüyorum. Müthiş bir kural değil. Belki doğru bir kural bile değil. Ama bu eldeki yabancı fazlalığın azaltması anlamında bir süre daha devam etmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Yani kulüpler bu şımarıklıklarından artık kurtulsunlar. Elinde kaç yabancı var? Gelecek sene kaç yabancın kalacak? Gelecek sene kaç transfer yapabilirsin? Kaç oyuncuyu rahat gönderebilirsin? Kaç oyuncuyu rahat gönderemezsin? Bunların hesaplamasını bir zahmet yapsınlar. Yani bunu da yapamıyorsan zaten bir Süper Lig kulübü olarak o zaman bazı şeyleri hak etmiyorsun demektir. O planlamayı, o inceliği düşünsün kulüpler. Bunun da yolu işte şu an federasyonun yaptığı gibi aldığın kararda devam etmektir.
0: Bir araya gidelim, 8.31. Aradan dönüşte önce bir Fabinho, sonra diğer konular.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.33 saatlerimiz Trabzonspor'un Fabinho transferiyle devam ediyoruz. Dün Brezilyalı oyuncu öğle saatlerinde Trabzon'a geldi. Ve sonrasında kap bildirimi de yapıldı oyuncuyla alakalı olarak. 2 yıllık bir anlaşmadan bahsediliyor burada. Salah transferinde olduğu gibi. Yıllık ücreti 2.6 milyon euro. İmza parası da 1.4 milyon euro her yıl. Yani yıllık maliyeti oyuncunun 4 milyon euroya geliyor. 2 yıl toplamında da 8 milyon euro ödeyecek Trabzonspor Fabinho'nun kendisine. 32 yaşında, sezon içinde 33 yaşında olacak Fabinho. En son Al-Ittihad forması giyiyordu. Zaten bahsettik, 3 yıldır Al-Ittihad'da. Sözleşmesi bittikten sonra da bonservisi elinde teklif bekliyordu. Uzun zaman hiçbir takımla anlaşamadı. Adını da ben pek bir takımla geçtiğini görmedim Avrupa piyasasında. Türkiye piyasasında da çok konuşulmadı. Ama bir anda gündeme geldi. Birkaç gün içerisinde Trabzonspor bu transferi bitirdi. Oyuncunun takıma katılması için biraz süre gerekecek gibi. Boşta olan bir oyuncuydu. Ama Vlahovic gibi kendine iyi baktıysa takıma katılma süresi de çok kısalabilir. Aslında Trabzonspor'un o bölgede acil de bir ihtiyacı var. Ben hani Melih Kabasakal'ın performansını genel olarak beğeniyorum. Ali abinin eleştirdiği noktaları var. Şimdilik Melih bence iyi idare ediyor. Ama Yabol Folkari sakat. Rotasyonda da hani o profilde başka bir oyuncu da yok şu anda hazır olarak. Fabinho'nun bir an önce maç kadrosuna girmesi Fatih Tekke'nin de işini kolaylaştırır. Bakalım hayırlı olsun dün söylediğim gibi.
1: Evet, 20 yaşında Real Madrid altyapısında olan bir oyuncu. İkinci takımında olan bir oyuncu. Ardından Monaco ve Liverpool maceraları var. Öyle çok fazla takım değiştiren, Avrupa'da sürekli oradan oraya giden bir oyuncu değil. İstikrarlı bir oyuncu. Hatta 3 sezon Suudi Arabistan'da oynaması bile yine bence iyi. Erken bir yaşta Suudi Arabistan'a gitti. Ki hani Brezilya milli takımı içinde gündemde olan, Brezilya milli takımına seçilen yüksek bir kalite Fabinho. Tabii Suudi Arabistan'a giden, ondan sonra oradan gelen her oyuncu için insanın aklında bir soru işareti oluyor. Dün de biraz konuştuk. Ben oyuncunun Suudi Arabistan performansını bilmiyorum. Bir maçını izlemedim. Fakat Liverpool'un en şaşalı dönemlerinde bu kadroda yer alan, iyi de performans gösteren oyunculardan biriydi. Çok yüksek bir tecrübe ve yüksek bir kalite. Yaşı da öyle bitik bir yaş değil. Yani artık 32-33 yaş futbolda kabul edilebilir bir yaş durumunda. Bununla birlikte Trabzonspor Salah'ın gelişiyle sanki artık 4-4-2'yi kabul etmiş durumda. 4-4-2'yi kabul ettiğiniz noktada tabii ki merkezinizin çok güçlü olması şart. İyi oyunculardan kurulu olması şart. Birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu olması şart. Çünkü merkez biraz yalnızlaşıyor. Neden yalnızlaşıyor? Genelde takımlar 3 merkez oyuncusuyla oynuyorlar. Şimdi 3 merkez oyuncusuna karşı 2 merkez kalabiliyorsunuz. Ondan sonra iş biraz daha kanatlarda oynayan oyuncuların merkeze destek vermesine kalabiliyor. Şu an Trabzonspor'da Aral, Muçi ve Savinho 3 tane alternatif 2 kanadı alacak gibi gözükmekte. Oyuncuların defansif performansı da, fiziki gücü de, sağ içi konumlanması da merkezdeki ikiliyi yaraya atlatacak ya da zor durumlarda bırakacak. Yani Trabzonspor Salah'la beraber yeni bir oluşuma girdiği için merkezde bence böylesine tecrübeli bir oyuncuya gitti. Benim düşüncem o yönde. Çünkü bizde genelde biliyorsun 4-4-2 pek geçer akçe değil. Biz genelde klasik 4-2-3-1 ligiyiz. 4-3-3 ligiyiz. Bizde genelde merkez 3 oyuncuyla olur. 3 oyuncuyla olmazsa merkezde ne yapacağımızı bilmeyebiliriz. Öyle bir durum var. Normalde Arsene Wenger 4-4-2 sisteminin futbol sahasına en uygun sistem olduğunu iddia ediyor. Oyuncuların yerleşim planı olarak bakıldığında oyuncuların kapladığı alan, takımı birbirine yakınlığı, yani bütün alanlardan incelemiş ve diyor ki 4-4-2 105-68'e en uygun sistem. Fakat genelde bizde az önce söylediğim gibi biraz demode olarak bakılan, artık çok da fazla üzerinde konuşulmayan bir sistem. Trabzonspor belki tam net böyle 4-4-2 oynamayacak ama belli ki merkezde iki oyuncuyla kalacak. Şimdi Fabiano'nun transferi bu bakımdan bence olumlu. Yani çok yüksek bir tecrübenin, yüksek bir kalitenin Trabzonspor'da az önce temel problemler ne olabileceğini anlatmaya çalıştığımız sistemde önemli bir parça olabilir orada. Orada bir birleştirici olabilir. Onun yanında da herhalde Folcarelli olur diye düşünüyorum. Folcarelli ile beraber tabii bana göre biraz hücum için renksiz bir merkez olacak. Fakat Trabzonspor'da da işte o merkezin renksizliğini Trabzonspor ileri uç ve kanat oyuncularından almaya, zaman zaman da beklerden almaya çalışacak. Yani Trabzonspor geçen sene bir dönüşüm yaşadı. Bir dönüşüm daha yaşayacak gibi gözüküyor bu sezon. Onu da beraber izleyeceğiz. Başarılı olacak mı, olmayacak mı? Tabii bu sadece şu an Fatih Tekin'in aklındaki sistem, belki istediğini bulamazsa sezon içerisinde tekrar bir değişime gidebilir. Fabinho dün söyledi. Hani ben dedi normalde 6 oynuyorum ama hoca nasıl isterse o şekilde oynarım dedi. Belki tek çapa Fabinho'nun olduğu, belki 2-8 ile 1-8 bir 10 ile Trabzonspor yine farklılaşabilir. Onu biraz zaman gösterecek.
0: Fenerbahçe şu an renksiz iki orta sahayla oynuyor. Kante, Guendouzi. Galatasaray'ın idealinde Lemina, Torreira var. Renksiz diyebileceğin 6-8'ler. Bir tek Beşiktaş eğer Orkun, Olaytan, Salih'le oynayacaksa daha renkli gözüküyor 8'e en azından Orkun gibi. Ama diğer ezeli rakipleri de öyle çok renkli orta sahalarda oynamıyorlar. Yani Trabzon'un hücum attığı iş yaparsa çok da aramaz zaten oradaki renksizliği.
1: İşte orada Salah zaten bütün problemleri çözebilecek oyuncu. Onun da ne kadar etkili olabileceğini ilk haftalarda gördük. Eğer Salah bu performansla devam ederse o zaman tabii çok fazla konuşulmaz. Ama biliyorsunuz zaman zaman her performans aynı seviyede kalmıyor. Kimi maçlar tıkanıyor. O tıkanan karşılaşmalarda da işte merkez belirleyici olabiliyor. Bunu zaman gösterecek. Hani uyum nasıl olacak Trabzonspor'da? Onu hep beraber göreceğiz. Ama hani maliyetini ve transferin işte Trabzonspor'un artık yaşadığı dönüşümün bir resmi olduğunu bir tarafa koyarsan bence mantıklı bir iş. Hı. Mantıklı bir hamle. Trabzonspor'un bu oyuncuya gitmesi. Hani gönül isterdi ki Trabzonspor gene daha genç potansiyelli oyunculara yönelsin. Geçen sene yaptıklarını, ondan önceki sene yaptıklarını devam ettirsin. Oradan tam koptu mu, kopmadı mı anlamıyoruz. Ama hani tam olarak da artık o yolda gitmediği belli.
0: Aynen. Normalde bu transferle aslında transferi bitti demek lazım Trabzonspor için ama son bir hamlede santrfora gelebilir. Eğer yerli bir opsiyon bulamazsa ki pek kolay değil şu an yerli gündemi. Yerli de santrfor olarak işte ya Bertu ya Deniz Gül olacak. Yani bunların adı geçmiyor. Yabancı bir isim geçiyor. Bir oyuncuyla da yollara ayırması gerekiyor.
1: Nunez ne oldu bir anda tamamen?
0: O resmileşti ya transfer.
1: Biliyorum ama ne oldu ama yani mesela o kadar garanti deniyordu. Acaba orada ne gelişti de bir anda iş artık Trabzon'a gelmesi bekleniyor denen bir oyuncunun başka bir kulübe gitmesiyle sonuçlandı?
0: Vallahi hani o dönem yazılan
1: bir şey açıklandı mı?
0: Vergiyle ilgili sıkıntıları kendi kulübüyle halledemedi dendi. Sonra yine Suudi Arabistan içinde bir kulüple sonra anlaştı. Herhalde o vergi mi etkili oldu bilemiyorum. En son onu okudum. Başka Trabzon'dan bir resmi açıklama gelmedi neden olmadığına dair. O sayede belki Fabinho transferi daha net gündeme geldi. Şu an daha öncelikli gözüküyor sanki. Santrfor'da en azından onu açı var. Gerçi performansı biraz dalgalı ama Fabinho daha acil bir ihtiyaç gibi gözüküyor. Peki Trabzonspor'la ilgili gelişme buydu. Bugün başka bir haberim yok Trabzonspor'la alakalı. Buradan Fenerbahçe'ye geçeyim. Fenerbahçe'de dün Jadon Osterwolde İstanbul'dan ayrıldı. Neden ayrıldı? Transferle ilgili görüşmelerde bulunmak için oyuncu Roma'ya gidiyor. Dün havalimanında da Aspor'a kısa bir açıklamada bulunmuş. Burada muhteşem zaman geçirdim. Ayrıldığım için çok üzgünüm. Maalesef kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben bir yıl daha kalmak isterdim. Ama gitmem yönünde karar verildi. Umarım Fenerbahçe Lyon'lar Şampiyonlar Ligi'nde yeniden karşılaşırız. Takımı desteklemeye devam edin. İnşallah gelecekte tekrar görüşürüz diyor. Osterwolde Roma Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Gasperini ile geçen yılı çok iyi kapattılar. Son maçların yanılmıyorsam hepsini kazandılar son 5 hafta.
1: Aynen. Üçüncü bitirdiler.
0: Üçüncü bitirdiler. Juventus işte orada dışarıda kaldı. Como Şampiyonlar Ligi bileti almıştı. Üçlü oynayan bir takıma gidiyor Jadon Osterwold'de. Bence kendi kariyeri açısından da iyi bir tercih. Roma tercihi. Gasperi'nin öğrencisi olmak iyi bir tercih. Sistem bence Osterwold'e üçlü için daha uygun sanki dörtlüdeki stopere göre. Ben hani onun açısından da faydalı buluyorum. Hangi şartlarda gidiyor dersen de satın alma opsiyonlu kiralama konuşuluyor dün. Yine Erdem Akbaş galiba yazdı. 3 milyon euro kiralama, 15 milyon euro bonservis. 15 maç oynarsam opsiyon devreye girecekmiş. Habere göre resmi açıklamayı tabii beklemek lazım. Yani 18 milyona gönderebilir Fenerbahçe. Bayağı da karlı oluyor. 6 milyon almıştı Parma'dan. Performans aldı. Üzerine de bayağı kar ediyor.
1: Evet ama bence hata. Tabii burada Fenerbahçe ile alakalı olarak konuşurken Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu gönderme zorunluluğu ve o zorunluluğun getireceği kararlardan bahsetmiştik. Bu kimine göre doğru, kimine göre hata olacaktı. Ben mesela Osterwold'i tutan taraftaydım. Çünkü Fenerbahçe'nin 3. stoper konusunda sezon boyunca sorun yaşayabileceğini düşünüyorum. O yüzden de bunun bir hata olduğunu, Osterwold'i göndermemek gerektiğini söylemiştim. Fenerbahçe öyle düşünmedi. Fenerbahçe Osterwold'i gönderirken işte diğer oyuncuları gönderemiyor çünkü maaş çok yüksek dendi. Bu da konuşuldu. Belki bu da bir etkendir. Olabilir. Yani burada çok fazla akla uymayan bir şey yok. Şimdi benim maaşım 3 milyon euro, senin maaşın 10 milyon euro. Doğal olarak bana daha kolay müşteri bulabilirsin.
0: Yani bugün Avrupa'da. Bu yorumu yapan sen Fenerbahçe'de yönetici olsan belki sen de Osterwold'i göndereceksin.
1: Evet.
0: Çok içine sinmese de.
1: Doğru. Fakat işte takımı nasıl etkileyecek onu hep beraber göreceğiz. Fakat bu söylendi. Bu da olabilir. Hani o detayı da söylemek gerekiyor, iletmek gerekiyor. Bunun yanında şimdi Fenerbahçe bir stoper hamlesi yapacak mı?
0: Yapacak.
1: Kim konuşuluyor?
0: Ya Yusuf Akçiçek ya da U23 yabancı bir stoper şu anda konuşulan. Dün ben de yine Alila'nın kadrosuna böyle bir bakayım dedim. İlk iki hafta onlar da geride kaldı. Yusuf oynuyor mu oynamıyor mu diye. Yusuf'u çünkü ben burada çok da bahsetmedim. Hep Ümit Aktağ dedim, Ahmet Can dedim, Adil dedim ama Yusuf'tan bahsetmediğimi
1: fark ettim. Birkaç kere bahsettik ama Fenerbahçe için bahsetmedik.
0: Kim için gündeme bahsettik o zaman?
1: Trabzon için söyledik.
0: Yusuf Akçiçek demedim ben hiç. Ben ya da Galatasaray için söyledim. Ya Ahmet Can söyledim.
1: Ya da Galatasaray için söyledik.
0: Ben söylemedim. Seni de hatırlamıyorum bu arada. Yusuf, biz Ümit dedik.
1: Söyledik ya.
0: Ahmet
1: Yusuf
0: Can dedik.
1: Söyledik.
0: Ben bilmiyorum. Benim
1: sen programı dinlememişsin.
0: Ya da ben olmadığım hafta mı söylediniz bilmiyorum.
1: Yok. Sen olmadığın hafta Yusuf Akçiçek gündeme getirilmedi. Mert yokken Yusuf Akçiçek konuşmuyoruz dedim ben herkese. Sen buradayken konuştun.
0: Ben deyken emin misin Yusuf Akçiçek'in gündeme geldi?
1: Sen söyledin alternatiflerden. Sen söyledin hatta ya.
0: Ben hatırlamıyorum söylediysem de.
1: Sen söyledin. Hem de birden fazla kez söyledin.
0: Yani son dönemde çünkü ismi de transfer gündeminde pek geçmiyor. Hani ben Ümit'i hatırlattığımı hatırlıyorum. Ahmet Can'ı konuştuğumu hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Dinleyiciler de yazsınlar.

0: yani Fenerbahçe'de şu an Kerem'i beğenmeyen Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe kamuoyu yarın öbür gün Çağlar'la oynadığı zaman büyük isyan eder. Ve oynayabilirsin. Hani Skriniar'da, Ake'de öyle sakatlıktan çok uzak oyuncular değiller. O yüzden Osterwold'e bence kritik bir eksik oldu.
1: Evet, orada Yusuf'un adı geçiyor dedim. Dün işte ben haberleri dün görmemiştim. Dün foto maçta da galiba yazılmış Yusuf Fenerbahçe flörtü. 6 milyon euroluk yıllık ücreti varmış Suudi Arabistan'da Onur Özkan'ın paylaştığına göre. Yani bu transferdeki problemlerden biri de o maaşmış Türkiye'ye gelmesi için.
0: Çok yüksek bir maaşmış. Yusuf o parayı almak ister bu yaşta doğal olarak. Zaten gitme sebebi de odur. Çok yüksek ihtimalle etkiler tabii. Ha, fedakarlık yap, o şu bu demiş olabilirler ya da diyebilirler ama tabii işte yani az önce bahsettiğimiz konu işte başka kulüplerin de derdi aynı zamanda. Oyuncuya verilen yüksek maaş. Şimdi mesela Yusuf diyebilir ki ben gitmek istemiyorum, teklif var ama hani kulübü belki göndermek istiyordu. Yusuf hayır diyebilir.
1: Niye gitsin 6 milyon? Fenerbahçe'de kaç para alıyordu? 200-300 bin euro alsın hadi.
0: Tabii.
1: 500 bin alsın en
0: Tabii tabii
1: fazla.
0: tabii. O yüzden
1: 6
0: söylüyorum.
1: milyon euro. Ya acayip bir para. Ama şu an gelirse de takımın 3. stoperi olacak ve orada oynayamayacak pek fazla gibi gözüküyor. Fenerbahçe'de oynama ihtimali de çok fazla Ake'nin varlığında. Onun bütün sezon hani
0: Öyle.
1: Lig Avrupa götürmesi çok
0: Öyle.
1: kolay değil.
0: Öyle. Şey olabilir mi? Maaşı paylaşma gibi olabilir
1: Olur.
0: mi? Belki
1: Bizimkiler de
0: olursa
1: öyle yapıyor ya sonuçta.
0: bizimkilerin yaptığı gibi öyle bir formül, ara formül bulabilirlerse gelmesi daha kolay olur tabii.
1: Mehmet Ünlü arttırmış. Yusuf Akçin ismi her hafta geçti radyoda tüm yaz boyunca demiş. Diğer dinleyicilerden de daha önce Galatasaray'la söyledin diye 5-6 mesaj gelmiş. Demek ki benim hafızayla ilgili problemlerim var Yusuf konusunda.
0: Evet
1: Yusuf
0: yani
1: ben
0: biz
1: de
0: de
1: yönetmedim.
0: yaşlandık ama Genco Boran kadar yaşlanmadık daha. Genco amca kadar yaşlanmadık. Sen Yusuf'u söyledin.
1: Peki öyle olsun. Herkes böyle diyorsa benim ısrar edeceğim bir şey yok. Ben hala hatırlamıyorum. Hadi
0: Sen
1: sıra
0: o
1: senin
0: testi
1: de.
0: biliyorsun değil mi? Bir tane müthiş bir test var. Bir deney grubuna
1: Evet, biliyorum.
0: ne
1: Kibrit
0: gösteriyorlardı?
1: çöpü. Benim bildiğim galiba. En kısa kibrit çöpü hangisi diye seçtiriyorlar.
0: Değil mi?
1: En kısayı seçiyorsun. Diğer herkes uzunu seçiyor. Sonra sen
0: Fikrini
1: de fikrini
0: değiştiriyorsun.
1: değiştiriyorsun.
0: O müthiş bir testtir
1: Aynen
0: ya.
1: bu insan
0: İnsanları
1: psikolojisi.
0: şüphede bırakıp
1: Aynen.
0: kendi doğru kararından vazgeçirmek için.
1: Yani bu herkes tabii böyle yapmıyor ama bir çoğunluk yapıyor.
0: Evet. Ama sen
1: Çoğunluk.
0: söyledin.
1: Yani şimdi size güveniyorum. Bu kadar beni
0: Güven
1: de
0: güven.
1: yemiyorsunuzdur inşallah. Valla ama ben gerçekten hatırlamıyorum Yusuf'u.
0: Ben de senin hatırlamamanı şaşırdım. Sen böyle şeyleri daha net hatırlarsın.
1: Evet. İşte benim son dönemde hep aklımda Ümit ve şey Ahmet Can
0: Yok
1: kaldı
0: onları
1: Yusuf.
0: verdin ama Yusuf da bir alternatif olarak
1: İşte
0: dile geldi.
1: kaldı.
0: Neyse çok önemli değil.
1: Yusuf şu an gündemde. Galatasaray'ın da gündemine geldiğini yine dün gördüm. Galatasaray'da bir stoper almak istiyor aslında. Hani bir kanat, bir orta saha, bir santrforla birlikte bir stoper. Stoperde de alternatifler sınırlı. Ahmet Can gitti. İşte Ümit'i de Okan Buruk dün beğenmiyor diye bir haber gördüm. Galatasaray uygun bulmuyor diye gördüm. Yusuf da Galatasaray altyapısı çıkışlı bir oyuncu. Oradan Fenerbahçe'ye gitmişti. Bir şey de var. Galatasaray'la bağı da var. Bakalım o da transfer döneminin sona doğru Türkiye'ye gelecek mi? Adını daha sık duyacağız herhalde bundan sonra. Bu saatten sonra.
0: Gelebilir. Gelebilir.
1: Çünkü yani yabancı opsiyon bulmak Fenerbahçe için o da bir
0: O ara formül
1: zorluk.
0: devreye girdiği sürece Galatasaray'da Fenerbahçe'de isteyebilir Yusuf'u.
1: Peki o senin için yeterli mi? Osterwold'in gidişinde Yusuf'un gelmesi.
0: Yani Yusuf'u çok fazla izlemedik. İzledik ama çok fazla izlemedik. Tekrar söylüyorum yani Fenerbahçe taraftarı Kerem'i beğenmiyor. Kerem yetersiz diyor. Fenerbahçe taraftarı için. Şimdi sezon çok uzun. Sezon çok zorlu. Ve sezon içerisinde sakatlıklar bu işin olmazsa olmazı. İşte bak daha Bismillah dedi Fenerbahçe. Kerem'le Asensio'yu sakatlığa kurban verdi. Geçen sene Fenerbahçe takımın omurgasındaki en önemli oyuncuları sakatlığa kurban verdi. Santraforu, 10 numarası ve stoperi sakatlandı. Şimdi Fenerbahçe şu an konuştuğumuz kadro, şu anki kadronun maliyeti bırak

0: Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi. Bana göre Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'te yer alabilecek bir kadro. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'te yer alabilecek bir kadro derken eğer 3. stoper konusunda sezon boyunca büyük bir tartışma çıkarsa o zaman bazı hatalı kararlar verilmiş olabilir. Fakat tekrar söylüyorum yani o işte maaş çok yüksek oyuncuyu göndermeme de temel motivasyon olmuş olabilir Osterwold'e de. Büyük ihtimalle onu sezon içerisinde öğreniriz. Şu an böyle konuşuyoruz. Fakat Ederson'u, Semedo'yu o maaşlara gönderemediysen, ikna edemediysen o zaman Osterwold'e kararını vermek gerekiyor. Fakat şu soru da ortada. Şimdi Yusuf'la alakalı ne diyorsun sen? 6 milyon euro maaşı var. Ben de diyorum ki Fenerbahçe o paylaşımı yapabilir. Yani Osterwold'e tutup Ederson'un maaşının büyük bölümünü karşılayarak da göndermek bir formüldü. Ya da Semedo'nun maaşının büyük bölümü karşılayarak göndermek de bir formüldü. Bu da aynı zamanda işin içinde bir teknik karar olduğunu da bence gösteriyor. Hı hı. Sadece ekonomik maliyet değil. Ekonomik maliyet çıkış noktası olmuş olabilir kararın alınmasında. Fakat işin bence bir de teknik tarafı var. İşte o teknik tarafın sezon içerisinde Fenerbahçe'ye ne kadara mal olacağını yapılacak 3. stoper tercihiyle göreceğiz. Çağlar'a mı çok güveniyor acaba? Öyle bir durum olabilir mi? Archie Brown'un sol stoper oynama ihtimali olabilir mi? Ya da biz bir şekilde kendimizi bu kadroyla Ocak ayına atarız. Ocak ayında o takviye yaparız düşüncesi olabilir mi? O da olabilir. Hı hı.
1: Hepsi olabilir.
0: Yani bütün sezonu illa Şikiner Ake'yle oynayacaksın diye bir kural yok. Hı hı. Yani oynarsın Ocak ayına kadar, Ocak transfer dönemine kadar. Eğer elini de hızlı tutabilirsen, transfer başladığı gibi de takviye yapabilirsen, belki çok fazla zarar görmeden sezon sonunu getirebilirsin. O planlamayı da zaman gösterecek.
1: Fenerbahçe'nin şu anda da hala bir yabancıyı da yollara ayırması gerekiyor. Yani Ederson, Semedo veya çok küçük bir ihtimal belki ama Talisca. Yine pahalı bir oyuncu gönderecek.
0: Geçen hafta Talisca konuşuluyordu.
1: Evet işte o yüzden.
0: Geçen hafta Talisca gündemdeydi. Hatta ben de Twitter'a bir anket koydum. Talisca gitsin mi kalsın mı
1: doğru,
0: diye.
1: Doğru, ben de tıkladım ona.
0: %75 gitsin dedi. %75 gitsin dediler Talisca'ya.
1: Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar ve Trabzonların doldurduğu bir anket.
0: Öyle mi diye düşünüyorsun?
1: Ben gitsin dedim mesela.
0: Teşekkür ederim anketimi Twitter'da manipüle ettiğiniz
1: için. Ne yapacağız yani? Herkes açık yapmışsın.
0: Ne yapayım? Sadece Fenerbahçelileri mi kapalı yapayım? Öyle bir şeyimiz yok.
1: Ya yani o yüzdendir bence.
0: Elon Musk amca öyle bir şey yapmadı.
1: Fenerbahçe'de biz şu an anket yapsak %75 kalsın çıkar yani. %75 gitsin çıkmasını mümkün bulmuyorum. Rakipler yapmıştır yani.
0: Rakipler mi yapmıştır?
1: Bence öyledir yani.
0: Ya çünkü Fenerbahçelileri de ben hala çok ikna ettiğini düşünmüyorum ya.
1: Hala mı?
0: Valla ben öyle düşünüyorum. Hani anketin belki %75'e %25 çıkmaz. Hı hı. Ama %75 kalsına Fenerbahçelilere yapsan %25 gitsin de çıkmazdı bence. Vallahi sadece Fenerbahçe
1: biraz
0: üzerinde.
1: Biraz daha dengeli mi çıkardı?
0: Biraz daha dengeli çıkardı. 60'a 40 olabilirdi, 55'e 45 olabilirdi. Sadece bu kadar yüz toplayabiliyorum. Üçüncü örnek vermeyeceğim. Çok ikna ettiğini düşünmüyorum ben. Çünkü şu anda dikkat edersen şu konuşuluyor. İşte takım yine atletizmden uzaklaştı. Önde pres yapamıyoruz. Baskı yapamıyoruz bu oyuncularla.
1: Doğru.
0: Bu konuşuluyor şu an. Talisca da temel sebep olarak gösteriliyor burada.
1: Yani diğer yıldızları da düşününce şimdi Greenwood geldi bir taraftan, Asensio var. Çok elzem değil bence de Talisca da. Yine de tutmak istersin ya.
0: Yani valla sabaha kadar tartışırız da sonuç alamayız. Bu kadar büyük bir hücum silahı Süper Lig'de bırakılmaz. Yani sen mesela eleme döneminde kimle gol attın Allah aşkına? İyi oynamazken sana golleri hep Talisca attı. Bir şut çekti, attı. Frikikten attı. Değil mi? Hı hı. Penaltıdan attı. Hani atıyor. Yani mesela nasıl Trabzonspor için işte Salah geldi, çok büyük bir hücum silahı, ona göre bir yapılanma olabilir. Belki Talisca etrafında bir takım kurmazsın ama Talisca'nın da o takımda olmasını istersin. Süper Lig ve bence hatta Avrupa'daki çoğu karşılaşmada.
1: Abi istersin de işte Asensio da var yani. Bu hangi takımda böyle bir 10 numara hattı var. Yani birinci oyuncu kağıt üstünde Asensio, yedeği Talisca. Ya da tam tersi.
0: Çok güzel değil mi? Fenerbahçe'de var işte.
1: İdeal bir mesela bu.
0: Efendim?
1: İdeal bir.
0: Ya ideal çünkü bak şey Asensio sakat mı?
1: Ya paran çoksa bu arada ideal.
0: Asensio sakat işte.
1: Ama bak, abi çok ideal sakat. Bir şey değil ya Asensio Talisca rotasyonu.
0: Anlıyorum.
1: Normalde. Böyle bir rotasyon nerede var yani?
0: İşte diyorum Fenerbahçe'de var.
1: İşte.
0: Hani Fenerbahçe.
1: Ya var da işte şekilde. Hayır. Fenerbahçe haricinde nerede var? Öyle değil. Fenerbahçe haricinde nerede var?
0: Böyle ya öyle ama biz böyle kadrolar kuruyoruz.
1: Daha Galatasaray bir tanesini bulamadı. Böyle yeni bir... buldu Batrakov'u. Hmm. Fenerbahçe'de iki tane var.
0: İşte bazı avantajlarından bence kolay vazgeçmemek lazım. Yani Talisca'nın Süper Lig'de oynadığı maç sayısı, attığı gol sayısı, gole katkısı bunları böyle bir kalemde silebileceğin şeyler değil. Hı hı.
1: Reklam bayağı geçirmişiz. Ben de sohbete daldım. Bir esprim daha var. Reklamdan sonra yapayım bari.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
12: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Fenerbahçe'deki yabancı gündemini konuşuyoruz. Ali abi kimseyi bırakmak istemiyor. Fenerbahçe'de Osterwolde de kalsın. Talişka'da kalsın. Ederson gibi bir kaliteden neden vazgeçsin? Semedo'da kalsın. Bence senin gidişatın Kulüpler Birliği'nin gidişatı gibi TFF'ye 12+2 için başvuru yapmak.
1: Ben bir anda Kulüpler Birliği olarak TFF'nin kapısında yalvaran yönetici vallahi konumunda.
0: Ben başka bir çözüm bulamıyorum çünkü senin matematiğinde yok yani. Gidecek oyuncu
1: olmuyor. Ben Semedo'yu göndermiştim.
0: Gönderdin de ona da çok gönlün razı
1: ama Semedo'yu göndermiştim. Yani Osterwolde ve Talişka'yı tutmuştum. Semedo'yu göndermiştim.
0: Ama birini daha göndermen lazımdı.
1: Birini daha göndermem gerekiyor. Ederson'da gerçekten kararsızım. O zaman bakıyorum kimi göndereyim diye. Orada
0: zaten
1: biraz
0: ya Ederson ya Osterwolde kalıyor. Başka yok. Yok yani yok. Lukaku'yu mu göndereceksin? Vedat'ı mı? İşte Asensio'yu mu?
1: Belki Lukaku'yu almazdım.
0: Lukaku'yu almazdın. Ne yapardın?
1: Ederson.
0: Yok. Forvet'e ne yaparsın?
1: Vedat Muriç'im var. Talişkan var.
0: Sidiki Şerif'i mi göndermezdin?
1: Sidiki Şerif'i de tutabilirdim. U23 oyduğu için. Adam gittiği yer zaten belli. Tutulabilirdi yani. O da yap. Ama işte bunlar tercih diyorum ya. Bu hani çok net bir şekilde bir başka kişi farklı oyuncuları seçip ben böyle bir planlama yaptım diyebilir. Bu normal. Burada çok garip bir şey yok. Hı hı. Ama ben işte hep söyledim yani Fenerbahçe'de bu kadar iyi takımlarda 3 tane iyi stoper olması lazım. Güvenebileceğin oyuncu olması lazım. Orası kesin. Kanatta düşünceler zaten ortada. Öyle bir şey olabilirdi. Bunu zaman gösterecek. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı seçimler Fenerbahçe takımına nasıl yansıyacak? Bireysel performanslar nasıl olacak? Onu hep beraber göreceğiz. Belki hiç lafı bile edilmeyecek. Hı hı. Çok doğru kararlar olarak değerlendirilecek bir süre sonra. Olabilir. Burada hiç garip bir durum yok. Ama ben belki hani ikinci santrafor işini biraz daha böyle idare ederek ondan sonra eğer çok ihtiyacım olursa ara transferi düşünerek hı hı. yapmaya çalışabilirdim.
0: Semih Polatel demiş ki ah garibim Abdülkerim 4 yıldır tek sol stoper olarak oynuyor. 5. yıla giriyor demiş Galatasaray'da da. Abdülkerim Bardakçı geldiğinden bu yana bir hani Nelson Davinson vardı. Abdülkerim yokken onlar oynuyordu. Ondan sonra ama hep stoper rotasyonu Galatasaray'ın hani 3. isim mesela geçen yıl Singo. Singo'ydu o isim. Kağıt üstünde aslında iyi bir opsiyon. 30 milyon euroluk bir oyuncu. Ama o da sağ bek için normalde alındı. Stoper rotasyonu Kaan vardı. İşte Arda bir ara oynadı. Metehan oynadı. Ama Galatasaray'ın da hep zayıf gözüküyordu yani stoper rotasyonu. Bir şekilde Abdülkerim de istikrarlı oynadı. Ama bu tabii Galatasaray'ın doğru planlama yaptığını göstermiyor. Ama Abdülkerim de çok alternatif olmadan gitti Galatasaray mesela.
1: Evet yani orada söyleyecek bir şey yok. Abdülkerim zaman zaman eleştirildi. Sezon başlangıçları yavaş oldu. Sonra performans yükseldi. Galatasaray'ın takım savunması olarak da genelde çok aksamaması. Artı uzun süredir belki devam eden bek sorununun bir anlamda Galatasaray'da fiziksel oyuncularla çözülüyor olması. Abdülkerim'in bazı zaaflarını da gölgelemiş oldu. İşte o yüzden hep söylüyoruz yani takım ve kimya uyum bunlar çok önemli. Eğer senin bir eksiğini takım arkadaşın giderebiliyorsa bu takımları çok daha fazla yukarı taşıyor. Ama senin eksiğin olduğun noktada ben de eksiksem o zaman vay halime. İkimiz de iyi oyuncu olabiliriz ama eksiğimiz aynıysa, noksanlarımız aynıysa, zaaflarımız aynıysa bu takıma ciddi anlamda daha kötü yansıyor. Sen fiziksel olarak kötü olabilirsin. Ben fiziksel olarak çok iyi olabilirim. Senin bazı eksiklerini kapatabilirim. Benim oyun bilgim zayıftır. Pozisyon almam zayıftır ama hızlıyımdır. Sen onları oyun aklınla, tecrübenle kapatabilirsin. O zaman bir şey çıkar. Ama aynı eksikler olduğu noktada o zaman işte işler daha kötüleşiyor. Galatasaray açısından da yani şimdi mesela bu sene ne yapacaksın?
0: Sol stoper.
1: Evet. Ya da üçüncü stoper.
0: Singo.
1: İşte Singo yani anladın mı? Hani.
0: Ya da transfer işte bir transfer. Yani Arda var. Metan da gitti.
1: Hı hı, kiralandı.
0: Kiralandı Gençler Birliği'ne. Kaan alternatif. Bunlar yani.
1: Genel riskli. Hı hı. Galatasaray için de riskli.
0: Nelson da gönderecek.
1: Evet.
0: Dün bir dinleyici yazmıştı. Nelson'un ya sözleşmesi feshedilecek ya gidecek yine. Kalmayacak yani takımda. O yüzden evet yine riskli bir şey yapılanma Galatasaray'da. Peki Fenerbahçe'de gündemlerden biri çok güçlü değildi ama Ferdi Kadıoğlu'ydu. Bir acaba geri döner mi? Böyle bir beklenti vardı. Dün Hacan bu Beşiktaş'ın da gündemine gelen sol beki Brighton'ın transfer ettiği haberini görünce ben de öyle birleştirdim. Yani acaba Ferdi mi ayrılıyor? Sonuçta orada bir isim daha var sol bekte Brighton'ın. Kimdi o? De Kuyper. Ferdi var. Bir daha Cam transfer ediyor. Yani çok fazla sol bek için. Hani biri gidiyor mu ya falan diye ben de düşündüm. Dün Cihan Kamer, Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi. O da sosyal medya hesabından Ferdi'li, Ferdi'nin kız arkadaşıyla falan ailecek bir fotoğraf paylaşmış. Ferdi ile senelerde tanışırız, takipleşiriz. Yani özetle şunu diyor. Bir kardeşlik ilişkimiz var. Ama haklı sebepler nedeniyle maalesef bu sene beraber olamıyoruz dedi. Ama belli ki Fenerbahçe bir nabız yoklamış Ferdi'yi geri getirmek için. Ama bu sezon bir de son maç Ferdi yoktu Brighton'ın. İlk lig maçında sakat dendi.
1: Brighton üçlü mü dörtlü mü oynuyor?
0: Dörtlü oynuyor.
1: Dörtlü oynuyor.
0: Ferdi tabii sağ bekte de kullanıyor. Sağ açık da kullanabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu Ferdi. Herhalde yine öyle bir planı var Hürzelerin. O yüzden Hacam'ı da transfer etti diye düşündüm sonra bu açıklamaya
1: göre. Ferdi eğer Fenerbahçe yokladıysa bence sağ kanat için yoklamıştır.
0: Sağ bek.
1: Sağ bek için yoklamıştır. Hani Fenerbahçe sağ bekte işte milli oyuncu var. Mert Müldür var ama pek tutulmuyor, beğenilmiyor. Fakat hani yabancı kuralı sebebiyle Semedo'dan acaba çıkıp oraya Ferdi'yi alıp bir rahatlama yapabilir miyiz diye belki düşünmüş olabilir. Çünkü sol bekine çok Fenerbahçe'nin dokunmasına gerek yok şu an. Ha, ihtiyacın olduğu anda tabii ki asıl mevki ya da başarılı olduğu pozisyon sol bekte de oynayabilirsin. Ama orada hani Archie Brown ve Levent Mercan iyi bir rotasyon. Bir tanesi U23'e uyuyor. Değil mi? Hı hı. Öteki de bayağı bence nitelikli bir oyuncu. Farklı özellikleri var çünkü. Ama sağ bekte Semedo problemi varken, Semedo problemi derken kastettiğim 10+4 problemi oraya alıp Ferdi'yi bir rahatlama sağlayabiliyorsun. Kaliteyi çok yüksek tutmuş oluyorsun ve ihtiyacın olduğu noktada da yarın öbür gün Mert'in performansı yükseldi. Mert'i sağ bek, Ferdi'yi sol bek yapabiliyorsun. Yani çok tabii uygun bir durum oluyor Fenerbahçe adına. Ama Premier Lig'de başlangıcı kötü olsa da sakatlık sonrası kendini kabul ettirebilen bir oyuncu oldu takımına ve kulübüne. Hatta taraftarlar tarafından yılın oyuncusu da seçildi değil mi?
0: Olabilir,
1: Brighton'da. O yüzden de Ferdi hedefleri olan bir oyuncu olarak şu an bence erken yani Premier Lig'den Türkiye'ye gelmesi.
0: Belki bu arada İngiltere için bir transfer yapabilir. Geçen sene içinde Ayhan Ajansspor'da United'ın ilgisinden bahsediyordu.
1: Doğru.
0: Belki hani Fenerbahçe değil de başka bir transfer de oluyor olabilir yani şu an Hacam transferiyle beraber.
1: Olabilir. Olabilir. O yüzden sordum hani acaba üçlü mü dörtlü mü oynuyorlar çünkü Ferdi kanat beki de olarak da kullanabilir. Hı hı. Çok rahat bir şekilde. Bakalım.
0: Brighton'da yine tabiri caizse yağmalanan takımlardan.
1: Yağmalanan takımlar ama Aston Villa'ya 4 tane atarak başladılar.
0: Oldular evet.
1: Bir de çok kısa sürede 4 gole ulaştılar. Hı hı. Bundan sonra maç şeyde gitti, rölantide gitti. İyi bir sezon başlangıcı oldu. Brighton'da enteresan, başarılı bir kulüp. Oyuncu bulma, oyuncu satma, oyuncu gönderme konusunda. Zaten hani Brighton'da oynadığın zaman Chelsea seni mutlaka alıyor yani bir şekilde. Kariyerinin bir döneminde Chelsea'ye transfer oluyorsun. Kaçınılmaz. O bakımdan iyiler.
0: Transfer döneminde Faneke'yi Tottenham'a gönderdiler. Şimdi Yakuba Minteh'in adı Liverpool'a geçiyor. Liverpool onu
1: O da olacak istiyor. Gibi gözüküyor.
0: Değil mi? Kanat transferi bekliyor Liverpool sonuçta. Minteh de önemli opsiyonlardan biri. Ferdi de giderse yine bayağı bir kayıp olacak. Ferdi de şu anda piyasa değeri 35 milyon euro gözüküyor Transfermarkt'ta. De Kuyper'in 22 gözüküyor. Takımın da Ferdi en değerli 5 oyuncusundan biri. Evet. Transfermarkt hesaplamasına göre. Peki Fenerbahçe'den devam edecek olursak Diego Carlos transferiyle ilgili dün Di Marzio bir haber yaptı. Bu da valla Arap saçına döndü. Como'ya gidecek galiba. Fakat bu transferin gerçekleşmesi için önce Dos Serna'nın Parma'ya gitmesi gerekiyormuş. Ondan sonra Diego Carlos da Fenerbahçe'den ayrılacakmış. Fenerbahçe'de son günlerde bu yabancı satışları da hızlı şekilde yapmaya başladı. Olması gereken de bu, yoksa işte haklı fesih sebebi olabilir 14'ün dışında kalırlarsa. Onu söyleyeyim. Haberlerim bunlar Fenerbahçe ile ilgili olarak.
1: Evet, oyuncular şu an güçlü. İşte az önce Galatasaray'da Nelson dedin. Nelson da durumu farkında. Artık o da herhalde büyük ihtimalle alacakları bonservisi verilip artık sözleşmesi feshedilecek gibi gözüküyor. Yani bunlar daha iyi bence. Bir kere bu acıyı yaşasınlar. Ondan sonra ona göre artık yabancı kontenjanında hareket ederler diye düşünüyorum. Ama oyuncuların şu an çok güçlü olduğu kesin.
0: 9-11, o zaman reklam arasına gidelim. Reklamdan dönüşte de Galatasaray'la ilgili haberler var. Sar gündemi ve Sané'nin de bir ihtimal takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Radyo Spor.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten şimdi Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Ve Bitcoin'deki yükseliş devam ediyor. Şu anda da 80 bin doların üzerine çıktı fiyat. 80.736 dolar Bitcoin'in güncel fiyatı. 81.200'e kadar en tepede fiyatlanmış. Oradan ufak bir geri çekilme. Geçen haftadan o serini sürdürüyor Bitcoin. TL olarak da 4 milyon bandına yakın. Şu anda 3.873.987'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: 9.14 saatlerimiz Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray'da transferin son dönemine, son dönemecine girilmişken beklenti bir kanat transferi, bir forvet yedeği, bir orta saha ve olabiliyorsa da bir stoper yedeği. Maksimum 4 transfer yapacak Galatasaray. Şu ana kadar resmiyete dökülmüş, hani Batakoğlu'dan sonra bir transfer olmadı. Şu anda da en çok konuşan oyuncu İsmail Assar, Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı. Haberlere göre, Ali Naci Küçük mesela yapanlardan biri, Crystal Palace'ın beklentisi 60 milyon euro. Galatasaray ise son olarak bonuslarla beraber 45-50 milyon euroluk bir teklif sunmuş. Galatasaray'ın son belirlediği tarihte Perşembe akşamıymış. O tarihe kadar transferi sonuçlandırmak istiyormuş. Everton maçında oynamayan Sar, dünkü idmana da katılmak istememiş. Galatasaray'a transfer olmak için, hani tabiri caizse, kazan kaldırmış oyuncu. Maça çıkmıyor, antrenmana çıkmıyor. Bu transferin sonuçlanmasını istediği söyleniyor. Çok önemli bir yatırım Galatasaray'ın. Eğer bahsedilen rakamlar doğruysa, en pahalı ikinci transferi olacak. Hatta Türk futbol tarihinin de. Greenwood 39 milyon euro muydu? Açıklanan bonservisi. Öyleydi sanıyorum. Galatasaray'ın da hani ona yakın, belki ondan bile fazla bir bonservisle bu transferi yapacağını söyleyebiliriz. Ve bu transferle birlikte Sané'nin de takımdan ayrılabileceği konuşulmaya başlandı. Son maç yedek kulübesinde olması da bir işaret olarak adlandırılabilir. Yine Ali Naci'den okuyacağım. Okan Buruk diyor, geldiği günden bu yana Sané'nin performansından memnun değil. Sar gelirse Sané yedek kalır diyor. Mesela biz Barış Alper'i kesiyoruz ya, Sané yedek kalır diyor Ali Naci. Bu yaz Suudi Arabistan'dan teklif geldi ama Sané kalmak istedi. Transferin son günlerinde ayrılık ihtimali doğarsa sürpriz olmaz diyor Sané için. Galatasaray'da Singo için de Nevzat Dindar bir haftadır 40 milyonluk teklif masada diyor. Ama orada da söylenen Singo bu yıl kalmak istiyor. Kendini gösterip işte Premier Lig'in en iyi takımlarından birine gitmek istiyor seneye deniyor. Mesela bu da garip. Burada bu sebep herhalde Singo'nun aldığı yıllık ücret. Mehmet Özcan galiba geçenlerde söylemişti. Hani kapı açıklanan para 4.8 ama 6.5 civarı bir para aldığı söyleniyor Singo'nun yıllık. Bu yüzden de Torreira, Davinson gibi isimler de işte mutsuz olmuşlar, zam talep etmişler. Davinson almış, Torreira henüz alamamış okuduğum kadarıyla. Galatasaray'daki bu maaş dengesi de zaten çok başka bir noktada. Şimdi bonservis dengesi de çok başka bir noktaya gidiyor Galatasaray'da. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Bayağı boca ettim ortaya bilgileri ama.
1: Herkes gibi değerlendiriyorum. Bunlar çok normal değil. Maaş skalasını yukarı çektiğiniz anda bir iki oyuncuyla beraber diğer isimlerin de taleplerinde olacağı zaten beklenen bir şeydi. Galatasaray yönetimi bunu hesaplayamadıysa Galatasaray'ın vay haline. Ama 3 aşağı 5 yukarı bence başlarına gelecekleri biliyorlardı. O yüzden de kademeli olarak böyle bir yükseliş tartışılmaz. Yapılabilecek çok fazla bir şey yok. O bir tercih. Yani bu bir anda Galatasaray'ın başına gelmiş bir durum değil. Bu bir tercih oldu. Galatasaray o kontratları verince diğer isimler de etkilendi. Bu tabii Okan Buruk'un kucağına ciddi büyük bir bomba bırakıyor. Onu kabul etmek lazım. Zaman zaman takımlarda böyle dışarıdan fotoğraflar çekiliyor. Sahadaki performansla alakalı olarak takımın birçok şeyi yapamadığı dile getiriliyor. Ve bu gerçek. Dolayısıyla iş hemen teknik direktöre dönüyor. Ya işte Mert Elen bu takımı oynatamıyor. Halbuki ne biçim oyuncular var. Fakat zaman zaman kaçırdığımız şey oluyor. Takım mutlu değil. Takımda uyumsuzluk var. Takımda birçok oyuncunun kulüple ya da başka problemleri var. Bunlar genelde de zaten herkesin bildiği gibi ekonomik problemler oluyor. Böyle problemler yaşayan bir kulüpte oyuncuların performansının beklenen seviyede olmaması son derece normal. Ama biz genelde bunu doğal olarak diyeyim sonradan öğreniyoruz. Aa, böyle böyle şeyler olmuş o takımda diye öğreniyoruz. Şimdi Galatasaray için tehlikeli olan nokta şu: artık transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala. Kaç gün kaldı? Bugün ayın 25'i. Değil mi? 6, 7, 8 gün kaldı. transferin Avrupa için kapanmasına, yani Avrupa kupaları için liste verilecek. Gecesi. O listeler için kapanmasına sayılı günler kaldı. Galatasaray'da hala işte Davinson Sanchez gider mi? Torreira kalır mı? Sané gidebilirmiş tarzı şeylerin konuşulması biraz garip.
0: Bak Nevzat Dinan haberi açık. Ayrılık için Şalay ve Jakobs'un isimleri ön planda çıkarken sürpriz olarak da İngiliz takımlar aralarında bulunan Sara'nın ayrılığı konuşulmaya başlandı. Lemina'nın gönderilmesi de ihtimal arasında. Yani herkes gidebilir şu an.
1: Osimhen evet, işte bunun olmaması gerekiyordu. Bu da Galatasaray taraftarları haklı oluyor. Haklı yapıyor. Hı-hı. Galatasaray taraftarlar demek ki kendi yönetimlerini biliyorlarmış. Yani bu kadar yangın yerine çevirmeleri boşuna değilmiş. Demek ki ben de kandırılmışım. Yani Galatasaray yönetimi herhalde bir şey düşünüyordur, bir şey biliyordur, zamanı da var diye diye burada ben yazı bitirdim. O yüzden de izne çıkmadım Galatasaray transferleri yapacak diye. Ben de bekleyenler derim. İşte gördüm bugün geldiğimiz noktada bu kadar kısa süre kala bunlar olmamalıydı. Galatasaray biraz daha net olup artık son hamleyi yapar mıyız, yapmaz mıyız? İşte bir eksiğimiz kaldı, o eksiği nasıl giderelim? U23 ile mi? İşte tecrübeli bir oyuncuyla mı diye düşünmesi gereken bir kulüp olmalıydı. Bir dinleyicimiz program içerisinde yazmış. Hani Fabinho klasında bir oyuncuyu Trabzonspor 2 günde getirdi. Galatasaray hala hamlesini yapamadı diye. Haklılık payı var mı? Bence var. İşin diğer tarafında hani sağ ayaklı sağ tarafta oynayan bir oyuncu. Hı hı. Artık günümüzde daha doğrusu ağırlıklı olarak sağ tarafta oynayan bir oyuncu.
0: Oynayabiliyor. Evet. Santrfor'da da oynayabiliyor.
1: Doğru. Fakat sağ tarafta oynayan sağ ayaklı oyuncu sayısı da genelde azaldı. Çok fazla artık tercih edilmiyor. Genelde içeri giren oyuncular tercih ediliyor ama Sarı genelde santrfora yakında görebiliyoruz. O da İçeri girerek oynayan oyunculardan bir tanesi. İçeri kaçarak oynayan oyunculardan bir tanesi. Bunu neden söylüyorum? Topla ceza sahası içerisinde de çok fazla buluşabilen bir oyun profili var. O da zaten gole yakın yapıyor. Tehlikeli bir oyuncu yapıyor. Kanatta da buluşabiliyor ama içeride de konumlanabiliyor. Burada içeride konumlanan bir oyuncunun tabii avantajları olabiliyor. İçeride konumlandığı zaman bekine bir koridor açmış oluyor. Kaleye daha yakın oluyor. Böyle avantajları var ama genelde mesela sol tarafta oynadığı zaman mı, sağ tarafta oynadığı zaman mı? Ben genelde sağda izledim. Sağda da sağ ayaklı oyuncular içerisinde hani benim beğendiğim isimlerden biri oldu Sar.
0: Transfermarkt'ta 186 maç sağ, 51 maç sol, 44 maç santrfor gözüküyor.
1: Evet. Ağırlıklı bayağı değil mi? Bayağı olmuş. Ağırlıklı olarak sağda oynamış. Ben genelde beğeniyorum. O tarz bir hani sağ çok formül yok olmasa da şu an genelde ben beğeniyorum. O yüzden hani bu kadar büyük bir transfer maliyetine girdiğinizde artık o oyuncunun en rahat olduğu pozisyonda oynaması gerektiğini düşünenler derim. Solda oynayabiliyor. Evet oynayabiliyor. Ama zaten bütün kanat oyuncuları sağda ya da solda oynayabiliyor.
0: O zaman bu haber Sané'nin gidişinin bir göstergesi mi?
1: İşte öyle anlayabilirsin. Öyle yorumlayabilirsin. Çünkü sen 45-50 milyon euro vereceksin oyuncuya. Ciddi bir maaş yükü vereceksin. 3'te 1 mi 4'te 1 mi oran? Sol kanat sağ kanat oranı.
0: Yani %80 diyeyim hadi sağ kanat sol kanatta. %20 yani, sol kanat gibi.
1: İşte öyle olduğu noktada oyuncunun en verimli olduğu alan oysa orada değerlendirmekte fayda var. Hani sen oyuncuyu izliyorsun. İzlediğin mevki sağ ön. Hadi gel sen bizde sol ön oyna bizde Sané var demek. Biraz garip olur bu kadar yüksek maliyetli bir oyuncuya. Eğer bu oyuncunun maliyeti daha düşük olsaydı, Sané ile beraber rotasyonu düşünseydin o zaman problem yoktu. Hı hı. Oyuncuyu alırsın, Sané'yi beğenmediğin noktada sağda oynatırdın. Hadi biraz solda oyna derdin oyuncuya. Bir alternatif bir rotasyon oyuncusu olarak düşünürsen ama sen bu kadar büyük bir yatırım yaptığın noktada hemen performans bekliyorsun ve en yüksek performansı bekliyorsun. O yüksek performans da oyuncunun en iyi olduğu mevkide olması gerekir. Bu durumda yıllık 10 milyon euro verdiğin Sané'yi kulübede mi oturtacaksın? Buna önce Mertelem itiraz eder.
0: Evet.
1: Bunu Mertelem kabul etmez. Sané de kabul etmez. İşin esprisini bırak. Sané de kabul etmez. Sané hala Alman milli takım oyuncusu. Peki Sané Galatasaray performansıyla çok ikna edici oldu mu? Tartışılır.
0: Sané nereye gidecek burada? Bayern Münih'e dönemez. Buradan? Almanya'da bu paraları verecek başka kulüp yok. Premier Lig.
1: En fazla seninle konuştuğumuz
0: ya da Suudi Arabistan.
1: Kiralık olur belki. Maaşının bir bölümünü Galatasaray verir. Bir bölümünü yeni kulübü verir. Kulüp bulmakta çok zorlanmaz. Gider bir kulübe. Bence.
0: İşte hangi nereye gidiyor?
1: Ama hangi şartlarda gider? Yani Galatasaray hangi şartlarda bu iş patlar? Bilemiyorum ben. Sané varken direkt böyle o mevkiye bir transfer Sané'den rahatsızlığı net şekilde gösterir. Hani Sané'yi sol tarafa koyar mı Galatasaray? Ya da merkeze yaklaştırma. Merkeze daha yeni oyuncu aldı zaten. O da çok doğru olmaz.
0: Şimdi burada iki soru geliyor. Bir, Sané'yi gönderirsen yine bir kanat takviyesi daha yapmak zorundasın Sarı-Arici. Zaten yine 3'e düşmüş oluyorsun. Yunus, Sar, Barış. Sol kanada yine bir takviye yapman lazım. O takviyeyi hangi şartlarda yapacaksın? U23 herhalde olacak ya da yerli olacak.
1: Sarı Osimhen'in alternatifi olarak da değerlendirebilir. Eğer öyle bir planlama varsa Osimhen'in olmadığı karşılaşmalarda Sar santrafor Sané yine sağ ön oynayabilir.
0: Yani tek transfer yapıp hem kanada hem santrafor mu yedekleyecek? Santrafor ekstra bir takviye yapmayacak mesela Demirovic gibi.
1: Olabilir.
0: Sané'yi de tutup.
1: Evet. O olabilir. Onu düşünebilir. Ancak tabii Sar'ın santrafor performansını bilmiyorum. Hani ne derecede etkili olur santrafor pozisyonunda tam emin değilim ama o da bir yöntem. Fakat yine de normal şartlarda şimdi az önce sen ne dedin? Abi Talisca, Asensio kimde var böyle bir rotasyon dedin. Hı hı. Hani bırak Fenerbahçe hangi takımda var? Şimdi aynı soru Galatasaray'ın sağ ön rotasyonu için de sorulabilir.
0: Çok lüks canım.
1: Hani yani. Sar ve Sané'le nasıl bir sağ ön rotasyonu
0: çok
1: yapıyorsun?
0: Çok gereksiz.
1: Oradaki temel problem şu. Temel problem şu. Ben hep savunuyorum. Yani iki kanatla oynayan takımlarda üç tane çok iyi kanat oyuncusu olması gerekir. Fakat en iyi ikisinin aynı mevkiye binmesi de bir problemdir. Onu da bence hesaplamak gerekir. Yani Sar'ın asıl mevkii sol, Sané'nin sağ, artı bir de Barış Alper olsaydı bence çok müthiş bir kanat rotasyonu olurdu.
0: Barış'a kabul ettirebilir misin? Yedek?
1: Mantıken. Hayır, mantıken söylüyorum. Ha,
0: mantıken iyi.
1: Mantıken. Zaten ikisi de sağa biniyor yani. Sarayla Sané ile Sar sağa bindiği için de orada da problem oluyor. Barış'a kabul ettirmeyi bırak. Hangisini kabul ettireceksin zaten? Çünkü öteki yeni transfer geliyor. Yani biraz bazı şeyler gene karışıyor.
0: Mesela Lang tam bence ideal kanat rotasyonu şu
1: an. Geçen hafta gündeme geldi.
0: Evet geldi, sonra geçti. Ama hani Barış solda, Sané sağda, Lang da solun alternatifi. Sağda Yunus var. Barış sağda da oynuyor gerekirse. Hani Sané'ye bir şey oldu. Lang'ı sola çektin. Barış'ı sağda oynattın. Daha makul. Bonservis de daha makul. Lang'ın hani 15-20 herhalde ikna edersin. Evet. Sarı için vereceğin para çok ciddi bir para. Sen işin o kısmına hiç değinmedin ki değinirsin. 28 yaşında bir oyuncu ve hani buradaki performansını bilmeden direkt o paraları yatırmak da çok büyük risk Galatasaray için. Mesela hani Greenwood'a ben yatırırım. Hani yaşı biraz daha genç. Ama Sar bilmiyorum, bana daha risk geliyor yaştan dolayı da.
1: 28 haklısın, yaş yani. Haklısın, bunu hep konuştuk. Orada fikrim değişmedi. Fakat bunu da artık transferin bitmesine bağlayabilirsin. Ne yazık ki bu da Galatasaray için biraz geliyordu.
0: Biraz panik.
1: Evet,
0: biraz
1: artık bir şey acele yapmamız lazım düşüncesi Galatasaray'da geliyordu. Böyle bir şey olacağı da bence çok Galatasaraylı taraftarlar tarafından görüldü.
0: Evet, bu transferle birlikte Sané mi gidecek, kalacak mı? Bir hafta daha beklememiz gerek herhalde tam olarak planlamada ne düşündüğünü Galatasaray'ın görmek için. Çünkü hala çok farklı şeyler olabilir. Yani Lemin hala gidebilir. İşte Jakobs gidebilir diyor Nevzat Dindar. Jakobs dedik, Şalay gidebilir diyor. Sara gidebilir deniyor. Çok sular akacak herhalde bu şeyin üstünden, altından pardon.
1: Yani öyle ama böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Galatasaray taraftarları biz bugün Galatasaray'ı konuşurken ilk 11'de oynayan 6 tane oyuncu gidebilir dememeliydik. Transferin bitimine bir hafta kala. Yani bu normal bir şey değil.
0: Değil. Şu anda Sar ve Demirovic transferi en yakın gözüken iki oyuncu Galatasaray'da. Orta sahadaki Sar için de herhalde Lemina'nın ayrıldığı. Gerçi o da yetmiyor ya. Diğer iki oyuncu gelirse Lemina ile birlikte işte Sané giderse yine boşluk açılacak Galatasaray'da. Valla çok bilinmezlik var şu anda Galatasaray. Aslında en net takımdı yaz dönemi başladığında. Şu anda en belirsiz takımlardan biri.
1: Tabii. 5-6 tane oyuncu söylüyorsun bir kalemde bir çırpıda. Evet. Ve gerçekten hepsi de olabilir.
0: Olabilir. Yani Fenerbahçe'de işte Ederson artık kaldığı gibi Semedo'mu Talişka'ya mı döndü? Trabzon'da hani bu çağrı gidecekse gidecek. Yeni santrfor öyle gelecek. Beşiktaş'ın zaten gidebilecek oyuncuları belli. Raşit Samir gibi. Hangi bölgede takviye yapacağı daha net. Ama Galatasaray'da bayağı bir bilinmezlik var. Daha ana parçanın hani Sané'nin gidebilme ihtimali. Jakobs işte söyledik. Şaday'ı. Lemina keza.
1: Lemina ana parça yani.
0: Ana parça.
1: Torreira'yı saymıyorsun şu an mesela.
0: Torreira'yı saymıyorum. Torreira da gidebilir evet. Yani bunlar çok büyük soru işaretleri. Galatasaray'larda pek memnun olmasa gerek.
1: Büyük yanılttı Galatasaray beni ya. Evet. Bu yaz transfer döneminde. Vallahi yani.
0: Sen o zaman artık yeni dönemde en çok vurgulayacağın şey futbol aklı olacak Galatasaray'da. Zaten vurgulamaya başladın. Hani dinleyenler yakından biliyordur da. Bundan sonra daha güçlü şekilde futbol aklı planlama.
1: Haksız mıyız?
0: Ya şu an haklısınız tabii ki.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Bu kadar karıştırmamalıydı Galatasaray yönetimi bu işi.
0: Belki yani yine haklısınız tabii de şöyle diyeyim. Galatasaray illa futbol aklıyla yapmak zorunda da değil. Burada bence problem Dursun Özbek'le işte Okan Buruk, Abdullah Kavukçu'nun farklı sanki noktalarda olması. Tek tamam, aynı noktada olsalar bu kadar yine problem olmayacak gibi. Hani yine futbol hakkına illa ihtiyaç yok. Biraz şey gibi bu. Hani futbolu şirketler mi yönetsin, dernek mi olsun? Hani bence önemli olan orada da iyi yönetmek. Hani dernekle de iyi yönetebilirsin. Özel teşebbüsle de iyi yönetebilirsin. Burada da yani futbol akılsız da bence yönetebilirsin. Tamam, yönettin de.
1: Anlıyorum ne dediğimi. Yönettin de doğru, şampiyon da oldun. Fakat hani Galatasaray artık sizin iç çekişmelerinizden çok daha farklı noktada olan bir kulüp. Onu da es geçmemek gerekiyor. Yani artık sen mi ben mi ile bu noktaya geldiyse Galatasaray, o zaman ikiniz de değil. Hani o noktaya gider. Hani Galatasaray onu seçer. Yani ben senin Ali ile Mert'in kavgasını mı dinleyecek adam burada radyoda? Yani ikiniz de gidin. Normal adamlar gelsin. Biz işimize bakalım derler. Galatasaray'da şimdi bu kadar artık hedeflerini ve ekonomisini farklı bir yere koymuşken kimse buna tahammül etmez. O zaman anlaşın aranızda. Ya da anlaşılmayan parçalardan biri gitsin. Ya da ikisi de gitsin noktasına gelir. Galatasaray taraftarı şu an ne dese haklı. Yani bak bir hafta 10 gün 15 gün önce farklı düşünüyordum. Ama şu an Galatasaray taraftarı bu noktada her eleştiri yapabilir. Ya bu kadar çözülecek problem olabilir mi? Hani artık sınavın bitmesine şey kalmış. Ne derler? 30 dakika kalmış. Ben daha matematiğe geçmemişim. Türkçe sorularını yapıyorum hala. Daha önümde koskoca matematik bölümü var. Oraya geçmemişim bile. Böyle olamaz. Olmaması lazım.
0: Ben de az önceki şeyi şu yüzden söyledim. Hani futbol aklı lazım diyenler için futbol aklı geldiğinde o uygun çalışma ortamını bulabilecek mi mesela? Hani kağıt üzerinde çözüm o gözüküyor ama bu düzende o futbol aklı istediklerini yapamaya da bilir. O yüzden hani çözüm futbol aklı olmalı, eksik kalabilir.
1: Çözüm organize olun. Uyumlu olun.
0: Uyumlu.
1: Uyumlu olun. Uyumlu. Organize olun. Yoksa hani illa Galatasaray'da Önder Özen tarzı bir profil gelsin. Belki çözüm değil. Bence olması gerekir.
0: Ya olsa iyi olur. Kimse bir şey demez.
1: Ama olmayabilir. Fakat gelinen nokta ortada.
0: 9.33 son aramıza gidelim biz de.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.34 saatlerimiz. Galatasaray'dan transfer politikasından bahsediyorduk. Mehmet Ünlü de artık delirdi. Dedi ki Hakan Çalhanoğlu'na bir razıyım ya dedi artık. Yeter dedi yani.
1: Mehmet Ünlü de bu noktaya getirdiyse Galatasaray
0: yönetimi. Hakan Çalhanoğlu'na razı noktadaysa acaba bunun için miydi bu bütün şeyler? Transfersizlik. Hakan Çalhanoğlu'na razı etmek için miydi Galatasaray taraftarını? Ona da ilgili dün haber çıktı. Yeni sözleşme konusunda anlaşamadı Inter'le henüz diye. Bir sonraki sene boşta Hakan Çalhanoğlu. Şimdiden gündemimiz belli yaz dönemi için. Trabzon'a,
1: hatta Ocak transfer dönemi için çok şey yapma.
0: Doğru, Ocak da olur.
1: Ocak da olabilir.
0: Hakan artık hiç boş geçmedi daha. Tabii. Ara transfer, aynen, yaz dönemi. Bir serisi var şu anda transferde. Geçen yaz, kış, yaz, kış, yaz, 5 transfer dönemi üst üste konuşuruz. Semedo Galatasaray olmaz mı diye enteresan bir mesaj gelmiş. Galatasaray'ın şu an ihtiyacı yok Semedo'ya. Stoper, orta saha, kanat, santrfor önerebilirsiniz ama sağ bek. Ha, Şalay giderse diyeyse eğer bilemiyorum. Ama Şalay varken olmaz. Barış takımın kimyasını bozuyor. Kendini yıldız futbolcu sanıyor ama maalesef o seviyede değil. Barış satılmalıdır. Galatasaraylıyım demiş Arda isimli dinleyicimiz.
1: %38 katılıyorum.
0: %38 katılıyorsun ha.
1: 38.7.
0: Satılmalı. Geçen yıl satılmalıya daha yüksek yüzdeyle katılıyordun.
1: Geçen sene tabii çok iyi bir rakam gelmişti. Şu an temel çıkış noktası gelen teklifti. Fakat Barış'ın oyununda son dönemde bir ilerleme görüyor musunuz? Son dönemde bir olgunluk görüyor musunuz? Dersen bence pek üzerine koyamadı Barış. Barış'la hala biz işte üstün fizik gücü diye konuşuyorsak bir noktada bu tarz eleştirilerin gelmesi normal. Çünkü Barış çok büyük bir takımda çok önemli bir rolde oynuyor. Artık o rolde son vuruş becerisinin biraz daha gelişmesi, pas tercihinin biraz daha gelişmesi, artı Barış'ın mesela durduk yere kendini yere atmaları bile taraftarlara bir noktadan sonra batar. Çünkü o performans gelmediyse oyuncunun ayakta kalması gerektiğini söyler taraftar. Hadi kalk der. Bir şey yok der. Devam eder. Bu iş böyle ne yazık ki futbolda. Barış da bence pek gelişimini sürdüremedi. Yani o çıkış yaptıktan sonra evet tabii ki fizik gücü herkese hoş geldi. Tabii ki mücadelesi hoş geldi. Goller attı. Ama asıl bir hücum oyuncusunun yapması gereken işlerde, hatta bir hücum oyuncusunun çok kolay yapabileceği basit işlerde Barış biraz defolarını gösterdi ve gelişim de gösteremedi. Defo herkes de var. Ama artık Barış kanattan bir topu aldığında önünde rakip yokken daha kaliteli bir orta yapması gerekir. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı ya da kendine şut pozisyonu yarattığı anlarda her şutu belki Talisca seviyesinde olmayacak. Olması mümkün değil ama 3 şut çekiyorsa bir tanesinin artık belli bir seviyede tehlike yaratacak nitelikte olması gerekir. Bunları yapamadığı noktada iş başlar. Hı hı. Normal.
0: Bir mesaj daha var. Galatasaray Fenerbahçe'nin yapamadığını yapıyor. Olmayacak parçaları atıyor. Sané de dahil. Demiş.
1: %36.3 katılıyorum.
0: Bugün yüzlerden gidiyoruz. Peki bakalım senin yüzde verebileceğin başka ne mesaj okuyabilirim?
1: O da işte sıkışmakla alakalı. Hı hı. Yani artık zaman daraldı. Galatasaray yönetimi mutlaka takviye yapmayı planlıyor. Bu noktada gittiği her oyuncu ya da gitmediği her oyuncu farklı rakamlar, farklı anlaşmalar, farklı mevkiler zorluğu da beraberinde getiriyor. Artık iş hıza döndü. O da Galatasaray'ın zorluğu. Panikle beraber gelen kararlar.
0: Kahraman Bey, Mert Elam'ın rol model aldığı Mehmet Demirkol'a ne oldu? Bir bilginiz var mı demiş. Bilmiyorum, Sokrates'ten ayrıldıktan sonra Mehmet Demirkol bir yerle anlaştı mı?
1: Mehmet Demirkol'a bir şey olmaz zaten. Mehmet Demirkol spor medyasının önemli taşlarından bir tanesi. Belki biraz dinlenip ondan sonra başka bir yerle anlaşacaktır.
0: Değil mi? Şu an bir anlaşma haberi ben de okuduğumu görmedim. Evet, Galatasaray ile ilgili haberler bunlar. Dediğim gibi çok farklı bir tablo var şu anda Galatasaray'da. Çok fazla dedikodu var, çok fazla haber var. Resmiyete dökülmeden de eksik kalıyor bizde.
1: Bu hafta Göztepe ile oynayacak Galatasaray.
0: Göztepe. İçeride değil mi?
1: İçeride Göztepe ile oynayacak.
0: Yağız Sabuncuoğlu az önce Osterwolde ile ilgili bir tweet atmış. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Bir sorun çıkmaması halinde Roma ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak. Anlaşma kalıcı transfere döndüğü anda taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre kontratta satıştan pay maddesi de yer alacak denmiş. Sonraki satıştan Fenerbahçe bir. Zaten bu maddeyi koymadan bir transfer artık yapılmıyor ya. Yani %10. Kardan %10. Satıştan %10. Yani en kötü kardan %10 standart hale geldi sanki transferlerde. O yüzden burada önemli olan satıştan olması bu arada. Kardan ziyade satıştan pay olması. Sonuçta kardan pay olacaksa Fenerbahçe 18'e sattı. Roma 22'ye sattı. Yani 4'ün %10'u 400 bin olacak ama 22'nin %10'u arada fark oluyor. Onu ayrımı da yapmak lazım diyeyim. Beşiktaş'la ilgili bitmeye yakın bir transfer hala yok gördüğüm kadarıyla. Orta sahada Miretti hafta sonu konuşuldu. Juventus'un İtalyan oyuncusu. Dün Marca Rayo Vallecano'dan Patesis'i yazdı 32 yaşındaki. Beşiktaş'a ilgileniyor. Oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor ama 10 milyonluk serbest kalma maddesinin ödenmesi konusunda ısrar ediyor demişler. Beşiktaş'ta da merkez için iki opsiyon konuşuluyor bildiğiniz gibi. Biri U23, biri de herhalde 23 yaş üstü düşünülüyor. Siz olur mu bilmiyorum. Herhalde alternatiflerden, istediği alternatiflerden biri.
1: Evet, Beşiktaş'ın da tabii zamanı daraldı. Ama işte en azından Beşiktaş'ta biraz daha netlik var. Bir merkez ve bir sağ kanat sanki gelecek gibi. Herhalde bir tanesi kontenjan dışında kalan U23 olacak. Bir tanesi de kontenjan içinde olan bir oyuncu olacak. Fakat orada artık bir mevkide karar verildikten sonra diğeri kendiliğinden ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Hı hı. Benim anladığım o. Stoperi de büyük ihtimalle Beşiktaş bence Ocak ayına bırakacak. O şekilde bir yapılanma göreceğiz. Yani Beşiktaş'ta bir sağ ön ve bir merkez bekleyebiliriz kesin olarak. Orada gelen oyuncuların da tabii ki performans

0: açıkçası Beşiktaş'ın en azından Ocak ayına kadar gidişatını belirleyecek. Çünkü ihtiyaç var. Beşiktaş'ta sayısal olarak da ihtiyaç var. Ha, bu kadro idare edemez mi? İdare edebilir. Ancak Türkiye şartlarında puan kayıpları olduğu noktada işte çok barizdi. Neden almadınız? Černý ile sezona mı başlanır? İşte merkezde zaten başka oyuncu yoktu. Tarzı eleştiriler gelir. Haklılık tarafı da var. Haklılık tarafı da var. Beşiktaş Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Avrupa Ligi gruplarına kaldığınızda konferansa göre 2 maç oynuyorsunuz ve seviyesi yüksek karşılaşmalar. Çok kolay maçlar oynamayacak Beşiktaş. Ligde bir hedefi var. Ligdeki hedefine ulaşması için de biraz daha rotasyonlu bir kadroya gereksinim duyuyor. O yüzden ben 2 tane transfer bekliyorum. Belki bir ihtimal 3'e de çıkabilir. Stoper harici 3'e çıkabilir.
1: Endidi gidebilir.
0: Mesela. Yani merkeze 2 oyuncu, kanada bir takviye gibi de yapabilir Beşiktaş. Ama en kötü bir kanat, bir merkez bekliyorum ben.
1: Peki Udokai'yi yabancı kontenjanı elverse tutar mısın Ocak ayına kadar?
0: Udokai'yi tutmam.
1: Anladım.
0: Udokai'yi tutmam. Çünkü o zaman 4 tane çok iyi şey oluyor. Daha doğrusu iyi stoper oluyor. Ona çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Yasin de var. Yani. Aynen. Udokai'yi gönderirsin. Udokai'dan çıkmak gerekir.
1: Miret de bu arada az önce bahsettiğim oyuncu, o 2003 doğumlu ve sonrası kontenjanı uyan isimlerden birisi. O yüzden de herhalde öncelik bu oyuncu da olacak ki yaşına göre tecrübesi de yüksek bir isim Fabio Miret'ti.
0: Bayağı ya Serie A'da 100'ün üzerinde maça çıkmış.
1: Değil mi?
0: Bayağı tecrübesi var o yaşa göre. Gerçi çoğu yurt dışı takımında öyle de oyuncular.
1: Genç yaştan başlıyorlar onlara oynamaya. Peki Beşiktaş'la ilgili haberim de bu. Son bölümde notlarımda Kenan Yıldız'la ilgili bir haber not almışım. O da ilk maç oynadı. Frosinone deplasmanında ilk 11 çıktı. Zeki de sanıyorum sol bek oynamış. Zeki 4-3-3 düzeninde. 69 dakika sahada kalmışlar. Aynı anda oyundan çıkmışlar. Fakat Kenan'ın sol ayağında kırık tespit edilmiş. Kimi kaynağa göre 2 ay, kimi kaynağa göre 3 ay kadar sahalardan uzak kalacak Kenan Yıldız. Yani bizim Uluslar Ligi'ndeki maçlarımızda da oynayamayacak gözüken o.
0: Büyük geçmiş olsun. Doğruysa, ya ben kaçırmışım bu haberi. Büyük geçmiş olsun.
1: Resmi açıklama geldi mi ben de onu görmedim ama dün tuttu.
0: Daha sezonun ilk maçında da kötü olmuş.
1: Evet, böyle bir talihsizlik. Dün ben de haberleri karıştırırken Kenan'la ilgili o haberi gördüm. Kenan'ın da bu arada bilemiyorum tabii takımda kalma ihtimali yüksekti ama Arsenal'ın da bir kanat arayışı var sol tarafta Martinelli'yi satıp. Kenan da oradaki adaylardan biriydi. Hatta Alvarez'i de kanat adayı olarak yazmıştı The Athletic. Acaba olur mu diye ben de düşünüyordum. Kenan güzel olurdu Arsenal takımında. Arteta'nın yönetiminde. Ama bu sakatlıkla birlikte herhalde bir transfer ihtimali de ortadan kalktı. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu dönemde yurt dışında hani gitgide oyuncu sayımız da azalıyor bizim. Hani yurt dışında olanlar bile yurt içine geliyorlar. Serie A'da şu anda Zeki var. Kenan var. Başka Emirhan var bir de herhalde Torino'da. Emirhan İlkan.
0: Doğru.
1: Onun haricinde bir oyuncu mu? Hakan var Inter'de. Hakan var. Onları takip edeceğiz. Almanya'da Ozan Kabak, Can Uzun eğer transfer yapmazsa ki şimdilik bir haber gözükmüyor. Galatasaray transferi de geçti artık. Onunla ilgili de...
0: O niye geçti mesela?
1: Evet.
0: O olay nasıl oldu? Çünkü mesela Sar şimdi Can Uzun'la aynı rakamlarda yaklaşık olarak.
1: Yani Sar'a verilen para niye Can'a verilmiyor değil mi?
0: Tabii hem Can yerli. Çok daha genç. Sonraki satış potansiyeli var. Hı hı. Artı mesela Can da santrafor, 10 numara ve kanat alternatifi olabiliyor. Yani o da farklı mevkilerde çok rahat bir şekilde değerlendirilebilir. Acaba neden olmadı? Neden konu kapandı? Mesela Sar mı Can Uzun mu desen ben kesin Can Uzun derim.
1: Hı hı. O yatırımı yapıyorsan tabii, ben de Can'ı tercih ederim.
0: O kadar. Arada çok ciddi bir yaş farkı var çünkü iki oyuncu arasında. Hı hı. Herhalde bilmiyorum ya Can kaynaklandı ya Galatasaray fikrini değiştirdi. İlginç.
1: Evet, Batakov'a paralar verildi. Can'a şimdilik ya da Can mı gelmek istemedi acaba Türkiye'ye ki öyle bir hava yoktu pek hani gelme. Çünkü gelmek istemese haberler hemen

0: milyon euro vermiş o iki oyuncuya. Böyle bir dün takımları biraz
1: Bundesliga güzel ya. Bayern 5, Stuttgart 1. O şekilde başlar.
0: Değil mi?
1: Ondan sonra Bayern ilk 3 haftada 17 gol atar, 2 gol yer falan. Bundesliga. Buna rağmen mesela ben çok seviyorum Bayern maçlarını izlemeyi. Bilmiyorum neden. Hani Bayern maçları olduğu zaman açıp bir bakıyorum.
0: Çok tek taraflı ama çok gol oluyor, keyifli oluyor.
1: Bilmiyorum, iyi futbol oynuyorlar. Belki de o yüzden. Genel olarak da ligi, ya Bundesliga'ya ben böyle kötü yaklaşan pek görmedim ya. Bundesliga'nın öyle güzel bir albenisi var.
0: En kötü özelliği tek taraflı bir
1: yok ama diğer maçlardaki rekabet yüksek. O maçlar da açıp izleniyor. Yani mesela açtığın zaman herhangi bir Bundesliga maçı bence diğer liglerdeki, diğer çoğu ligdeki karşılaşmaya göre seni içine çekmesi olarak önde.
0: Mesela Fransa Lig 1 de tek taraflı ama o maçlar çok ilgi çekmiyor mu diyorsun mesela,
1: evet,
0: Bundesliga'ya göre?
1: Yani Bundesliga'da aç bir tane maçı, örnek veriyorum, ne olsun, Stuttgart Hamburg olsun. Bir bakıyor insan 5-10 dakika, eğer maç iyiyse devam edersin. Hani böyle öyle bir, en azından ben öyle düşünüyorum. Açtığım zaman genelde Bundesliga 2'de bile aynı şeyi düşünüyorum.
0: Evet, sen izliyorsun bu arada.
1: Ya Bundesliga 2'de bile açtığım zaman böyle bir şeyi var. Güzel tarafı var. O bakımdan ilginç bir yerde duruyor Bundesliga. Hani Bayern'in bu kadar domine ettiği bir lig. Bence hala izlenebilir bir lig. Mesela İtalya'yı tercih ederim. Hı hı. Yani İtalya'da Sassuolo Genova maçı mı dersen, Bundesliga'da herhangi bir maç mı dersen, ben Bundesliga'ya giden taraftayım.
0: Bayern'de bu sezon Olise'nin bir ayrılığı konuşuldu Real Madrid'e transferi ama o üçlüyü tuttu. Bayern Münih, Diaz, Kane, Olise üçlüsünü Saibari'yi aldı. Muziala belli ki o da ilaç mı değiştirmiş? En son sıkıntısını o yüzden yaşamış. İlacını değiştirmiş. Geçen yıl da aslında o sıkıntıyı biliyormuş futbolcular, evet, yaşıyormuş ama evet, maçta işte denk gelmediği için kamuoyu da öğrenmemiş. Şimdi ilacını değiştirmiş diye okumuştum. Ama ondan çok faydalanamazsa da Saibari'yi zaten takıma kattılar. Yine keyifli bir Bayern.
1: Geçen sene Musial'ın sakatlığında Gnabry de orada iyi iş yaptı. Hı
0: hı. O da sonra sakatlandı.
1: Sonra
0: gerçi,
1: sakatlandı ama hani, talihsizdi. O çok iyi sezonun ardından büyük ihtimalle Dünya Kupası kadrosunda da olurdu sakatlanmasa.
0: Karl vardı.
1: Evet. Geçen, o da sakatlandı.
0: O da sakatlandı. Biliyorsun. Bayern yine iyi bir takım. Dün izletecek.
1: Şimdi sen genç oyunculardan bahsettin, işte Musiala dedin, Karl dedin. Benim timeline'ımda Yamal'la ilgili çok haber çıktı.
0: Ya ben okudum bir şey de.
1: Gene boyu uzadı. Boyla,
0: değil mi?
1: Gene boyu uzadı. Biraz daha uzarsa eyvah.
0: Kariyeri bitecek falan.
1: Kariyeri bitecek.
0: Ne yani, alaka o?
1: İşte boyu uzadığı için, hızlı bir boyu attığı için o şeyinden uzaklaştığı söyleniyor oyuncunun. Kıvraklığından, yeteneklerinden konuşulan o. Herhalde bir doğruluk payı da var.
0: Evet, benim de düştü böyle bir boyla ilgili. Anlamadım. Detayına da
1: dün yıkıldı yani. Nereye açsam hep aynı şeyler. İşte şöyle olur, böyle olur, böyle olur. Eyvah, biraz daha uzarsa ne olacak? Böyle bir oyuncu gözümüzün önünde gidiyor tarzı böyle yorumlar vardı. O da futbolda enteresan bir konu.
0: Yani dünyanın sonu mu? Değil bence. Messi gibi illa kısa kalmasına gerek yok. Uzun boylu olup da çok fark yaratan futbolcu var. 1.90 üzerinde de çok sayıda yetenekli, teknik becerisi yüksek. Yani Yamal değer çok uzarsa oyununu ona göre değiştirebilir. Çok yetenekli yani bir oyuncu.
1: Boyu uzadığı anda ayak tekniğini kaybetmesi gibi bir korelasyon var mı?
0: Bence tekniği kaybetmez de senin dediğin kıvraklığı belki kaybedebilir yani. Yoksa teknik öyle değil bozulacak yani, bir şey değil
1: çok,
0: ya.
1: Ben de öyle zannetmiyorum ama enteresan konu. Bakalım nereye doğru gidecek o da. Performans olarak çünkü gerçekten belli bir seviyeye çıkamadı. Hı hı. Çıkamıyor da yani.
0: Şu an Olise daha iyi gözüküyor.
1: Tabii tabii.
0: Yamal'da.
1: Tabii. Net şekilde çok daha önde gözüküyor. Gerçi Dünya Kupası'nda hani daha ilk karşılaşmada oyuna sonradan girip bayağı bir başarılı dripling yapmıştı. Bir şeyler ortaya koymuştu Dünya Kupası'nda. Çok iyi değildi ama hani böyle eleştirildiği kadar da kötü bir şey görmedik.
0: Ya onun problemi boy mu yoksa sağ dışında yaşadıkları mı, özel hayatı mı?
1: Onu da yazmışlar.
0: Hani boydan ziyade ben diğerlerini ön plana çıkardım.
1: Onu da yazmışlar.
0: Evet, enteresan bir konu ama Barcelona'da ilk maç 5-0'la başladı. Gerçi özeti izledim. Bayağı da gol yiyebilirmiş yine. Geride acayip boşluk. 3 gol de yiyebilirmiş Barcelona. Maç 5-3 de bitebilirmiş. Atamamış. Rakibi kimdi? Elche miydi?
1: Elche ile oynadılar.
0: Elche.
1: Hocam seviyor ya önde
0: çok
1: oynamayı.
0: Seviyorum.
1: Hocam.
0: Gerçi bu maç maçın özetini de spiker ve yorumcu kimdi tam hatırlamıyorum ama klasik Barcelona gibi goller bulmuyor. Hani topu kapıyor, iki pasta gol atıyor Barcelona. İlk goller hep öyle geldi. Elche topla çıkmaya çalışıp

0: kaptırıyor. Hmm. İki pasta Barcelona kaleye gidip gol atıyor.
1: Engin Kale'ye yorumcu.
0: Engin Kale ile kimdi o zaman? Spiker. Çok özet izlediğim için kimdeydi hatırlamıyorum.
1: Orkun olmayabilir. Neyse ben yazdım ama ben hatırlamıyorum.
0: Atletico Madrid'de de Alvarez'in ıslıklanması en büyük gündemlerden biri oldu. O da ben hani Barcelona transferine kesin gözüyle bakıyorum transfer dönemi bitmeden. Oradaki şey bağ kopmuş gibi çünkü taraftarlar arasında.
1: Yani.
0: Ve dün de yine bir sosyal medya paylaşımını beğenmiş. Kendisinin Barcelona transferiyle alakalı bir video mu yapılmış artık, bir edit yapılmış herhalde. Alvarez onu da beğenmiş. Orada belli ki ipler koptu. Atletico'da ilk maçta 10 kişi kaldı. Geriye düştü Villarreal önünde ama 2-2'yi de buldu. İlk maçı mı gerçi Atletico'nun? İkinci maçı. İlk maçı 2-0 kazanmışlardı. İkinci maçlarında onlar da beraberliği buldular. Avrupa Ligleri de başladı büyük oranda. İtalya başladı. Premier Lig dün Chelsea maçı 3-2 bitti. La Liga öyle, Bundesliga başlayacak. Fransa'da başladı. Başlamayan çok az sayıda lig var. Gelecek haftada zaten başlamayan lig kalmamış olacak. Programın sonuna geldik. Benim notlarım bitti. Var mı senin Ali abi?
1: Yok, genelde her şeyi konuştuk. Can'ın duyguydu demiş sanırım. Doğru. Can'dı.
0: Can mıydı?
1: Can'dı. Teşekkür ederiz dinleyicimize. Doğru. Can Öndüğü anlattı. Engin Kale ile beraber.
0: Evet. Bugünlük programı o zaman noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Hyundai i30 Prime Paket 1.6 turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'in gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Radyo Spor.
11: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: denir buna?
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
4: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerim şu anda 10:00'ı gösteriyor. Yaklaşık 11:30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşüncelerin 0212-363-0434, 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçeve okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487, 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Dün tabii biliyorsunuz, özellikle şunu söyleyeyim, A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Kadınlarımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Dün Beşiktaş'tan biliyorsunuz 2. Başkan Hakan Daltaban açıklamalarda bulundu. TFF'ye MHK'yi görevden al çağrısında bulundu. Şimdi yayına girmeden önce dün biliyorsunuz MHK Başkanı bazı gazetecilerin sosyal medya hesapları üzerinden işte pozisyonlarla ilgili bilgileri aktarıyorlar. O Beşiktaş maçındaki pozisyonla ilgili işte VAR devreye giremez falan filan diye dün bazı arkadaşlar yazılar yazdı ama hemen arkasından şöyle söyleyeyim. Biz Dünya Kupası'nda biliyorsunuz Dünya Kupası'ndaki olayları yani hakem kararları, oradaki uygulanacak olan kuralları uygulama kararı aldık. Buna benzer aynı pozisyon. Tabii ki buradaki şöyle benzerlikten kastım hareket benziyor ama şiddet benzemiyor. Beşiktaş maçtaki inanılmaz şiddet vardı. Aynı pozisyonda Dünya Kupası'nda hani dedi ya MHK Başkanı burada VAR devreye giremez dedi ya. Dünya Kupası'nda bu pozisyonun çok daha hafifinde VAR'ın devreye girdiğini, kart verildiğini dün sosyal medyada herkes yayınlamaya başladı. Tekrar onu söylemek istiyorum. Bununla ilgili görüşünüzü çok merak ediyorum. Bir de dün MHK bazı gazetecilere gene MHK gazeteciler üzerinden devamlı konuşuyor da dinleyicim var. Alacağım dinleyici. MHK tabii gazeteciler üzerinden de şöyle bir şey yapmış. Efendim demiş hatalı bulunan hakemleri dinlendireceğiz demiş. Siz ne zaman dinleneceksiniz Ferhat Bey? Bu hakemleri satadınız. Bu hakemleri eğitimleri sizler verdiniz. Ya baştaki insan sizsiniz. Kendinizi dinlendirmiyorsunuz, başkalarını dinlendirmeye kalkıyorsunuz. Günaydın.
5: Günaydın Aygün Bey, İbrahim Bey nasılsınız?
4: İyiyim İbrahim Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz.
5: Çok sağ ol. Ya hiç enerjinizi tüketmeyin ya. Değişen bir şey var mı yıllardır?
4: Abi değişecek. Sen ben konuşmazsak, sen ben konuşmazsak olmaz.
5: Konuşuyoruz, yıllardır konuşuyoruz.
4: Abi konuşmaya devam edeceksin İbrahim abi, olmaz, konuşacaksın.
5: Aygün Bey.
4: Efendim.
5: Sadece Galatasaray'a çalışıyor bu sistem.
4: Bu sistem görse, Galatasaray'a çalışmak demek yanlış olur da.
5: Bu sistem, nasıl yanlış olur?
4: Bu sistem Türk futbolunu bitirmeye götürüyor. Öyle demek daha mantıklı.
5: Aygün Bey. Hani siz orada hani görevlisiniz. Ben vatandaşım. Hı hı. Hani ben o fikrimi açıkça beyan etmekle özgür değil miyim?
4: Tabii de yani ama şimdi camiaları da böyle töhmet altına bırakmak da olmuyor İbrahim abi. Doğru mu?
5: Ama Aygün Bey. Geçen sene hani hakemle adaletli olmuş olaydı. Fenerbahçe şampiyon olur mu da olmaz mı? Onda Cesus dönemi.
4: Kaybedilen
5: puan. Ondan sonra o İsmail Hacı İsmail Kartal dönemi. Daha sayayım mı?
4: Peki.
5: Ben değişen bir şey. Yani ben efsane başkanımızdan Sayın Aziz Yıldırım'ın yani acil bir stoper 8 numara ve sol kanat hani almasını önemli hani arz ve rica ediyorum. Yoksa yine davula bakarız biz.
4: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı İbrahim Bey?
5: Başka. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.
4: Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Adana'da ufak tefek frekanslarda sıkıntılar var. Onlar halledilmeye çalışılıyor. Onunla ilgili bir iki mesaj geldi. Yücel de bilgiyi verdi bana. Şu mesajlara bakalım. Hemen bakalım şunlara. Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, Asensio'nun sakatlık durumuna bakınca yavaş yavaş güvenemez bir oyuncu durumuna geliyor. Sık sakatlanmaya başladı. Bu nedenle Talisca'nın gönderilmesi büyük hata olur. Talisca 10 numara alternatifi ve Talisca gibi skorer bir oyuncu Avrupa'dan almaya kalksın 50 milyon euro vermen gerekir diye düşünüyorum demiş. Talisca'nın satılacağını ben hiç duymadım ya. Medyada çıktı ama ben hiç yönetim içerisinden duymadım. Günaydın. Alo.
5: Günaydın. Günaydın abi. Avcılar'ın Selçuk ben abi. Nasılsın? İyi misin inşallah?
4: Selçuk, sen nasılsın? İyi misin kardeşim?
5: İyi abi, çok şükür, hamdolsun. Bir arayayım dedim. Abi ben bir konuya değinmek istiyorum. Ben cumartesi günü maçtaydım. Bunu dün yayında söyleyen oldu mu ya da kaçırdı mı bilmiyorum. Eğer kaçırdıysam uyar beni abi. Asensio oyundan çıkarken önce Skriniar'a bir el kol hareketi yaptı. Skriniar sonra yedek kulübesine dönüp
4: Skriniar'a el kol hareketi yapmamış. Benim beni çıkarmalarını söyle demiş.
5: Evet, hani yok. Ben maçtan sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısında göz göze geldik, beni çıkar diye işaret etti ya. Ben ona takıldım abi.
4: Niye takıldın? Hani
5: niye takıldım şimdi? Hani Skriniar'ın işaret etmesi farklı. İsmail Kartal'ın kalkıp da Asensio'yla göz göze geldik, beni çıkar demek ki bir söyleyeyim mi farklı abi? Hani çıkarken de zaten yedek kulübesine bir direkt yedek kulübesine oturacaktı. İsmail Kartal durdurdu. Yani evet, bir sorun oldu aşikar. O artık kesinleşti. Ama bir an önce yönetimin bence bu işe bir el atması lazım diye düşünüyorum abi. Doğru. Senin fikrin nedir?
4: Ben Asensio konusunun yönetim tarafından çözülmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Doğru.
5: Muhakkak bir ikincisi de az önce biri mesaj çekti. Tam ben bağlarken sana okudun hatta abi. Talisca sence satılmalı mı? Satılmamalı mı?
4: Satılmamalı.
5: Peki abi, ben sana bir şey soracağım sadece. Golün dışında Talisca ne yapıyor golün dışında? Geri gelip pres yapmıyor. Adam kovalıyor.
4: Diğerleri ne yapıyor?
5: Nasıl?
4: Diğerleri ne yapıyor?
5: Abi diğerleri ne yapıyor da ya, şimdi Talisca'nın Beşiktaş dönemindeki olduğu dönemi de hatırlıyoruz. Biz dönemini de hatırlıyoruz yani. Ha, ben satılması yan tarafındayım.
4: Olur, şimdi, sen diyorum tabii ki.
5: 6 maçta 5 gol attı, böyle gidecek diye bir durum da var mı yok mu? Bu da şeyde, muallakta. Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum abi. Saygın, saygı duyuyorum abi.
4: Kendine çok kolay iyi bak. Görüşmek üzere.
5: Sağ ol abi, görüşürüz.
4: Eyvallah, sağ ol. Merhaba Aygün abi, daha önce Galatasaray hakemler hata yaptı, itiraz ettiğinde diğer 17 kulüp ortak bir açıklamayla hakemler insanlar hata yapabilir demişti. Şimdi hatalar kendine dönünce herkes varyansını ödüyor. Aynı pozisyon Barış Alper'e Immobile yaptı. O zaman Beşiktaş'ta hiçbir yönetici ses çıkarmadı. İzmir'den Emre ben demiş. Emre kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Günaydın.
5: Günaydın Aygün Bey, nasılsınız?
4: İsmail Bey, iyi misiniz? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Neredesiniz?
5: Teşekkürler. Çalışıyoruz.
4: Yoğun işler yoğun.
5: Yoğun. Sizin yayın saatinde genellikle istirahatte oluyoruz.
4: Anladım abi.
5: Tabii, uğraşmaya çalışırız.
4: Peki abi. Dinliyoruz abi seni.
5: Aygün Bey, bir soru sorayım sana.
4: Sor.
5: Belki biraz zor olacak ama bu pazar günü Trabzon maçında bir hakem diye bir vatandaş var mıydı acaba?
4: Var mıydı ki?
5: Bilmiyorum, var mıydı? Ben sana soruyorum, var mıydı?
4: Gördük de hakemlik yaptı mı demen daha mantıklı.
5: Ha. Yani bunun acaba Trabzon'dan ne alıveremediği var? Geçen sene de, onun üzeri sene de aynı şeyleri yaptı bu adam. Ne yaptı? Trabzon biraz toparladı zaman bu adamı veriyorlar Trabzon'a. Trabzon'u kat edip geliyor. Yani ne yapmaya çalışıyor? Ne yaptı? Hakemlik bilgisi ne kadar bu arkadaşımızın? Yani neden, yani bunları neden yapıyor bilmiyorum. Lütfen biraz daha, yani hakemlerimiz biraz daha kendilerini çekip düzelmesinler. Yani bu şekilde gitmez. Gitmeyen de istifa etsin.
4: MHK başkanı.
5: Yani, hepsi. Hı-hı. Yani bir, hani senin bir şeyin var da.
4: Kapıdakinden
5: tepedekine kadar. Kapıdakinden kovarım dedin oradan. Yani
4: doğru.
5: Temizlik olması lazım. Yani bir yerde bir
4: şart.
5: Bir yerde bir şey olması için şart.
4: Doğru.
5: Yani bilmiyorum. Herkes ağlıyorsa da Trabzon'la ilgili değil. Fener maçında oluyor, Galatasaray maçında oluyor, Beşiktaş maçında oluyor. Yani herkes birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor ama maalesef geçen sene de aynıydı. Bu sene aynı hassas, aynı tava gidiyoruz. Bakalım, Allah'a emanet gidiyor futbolda. Nereye gideceğiz bu futbol?
4: Yani, iyi yere gitmiyor abi.
5: Yok, iyi yere gitmiyor.
4: Doğru.
5: Bilmiyorum, dün seni dinleyemedim. Hoca bağlanıyor sana. O Trabzon maçında 2 tane iptal edilen gol için ne dedin? Bunu çok merak ettim.
4: Yanlış kararlar olduğunu söyledim.
5: Doğru değil mi?
4: O kararlarının hatalı olduğunu söyledi.
5: Tabii şeyde o birinci Başakşehir'in attığı gol öncesi faul vardı.
4: Evet.
5: Onu görmedi. Görmedi değil, görmek istemedi.
4: Görmek istemedi abi.
5: Aynen, görmek istemedi. Zaten geçen sene de aynı şeyleri yaptı. Görmek istemiyor bu arkadaş. Bu arkadaşı lütfen yani bir daha Trabzon maçına vermesinler. Zaten kimi verecekler? Bir düzgün bir şeyimiz yok.
4: Hakem kalmadı ki abi.
5: Yani ama Pedros'undan bir şeyim var. Hani Trabzonspor Kulüp Başkanı için şöyle bir kelime kullanmıştım. Bu şeye iptal edeceğim diye Pasolig'in. Pasolig'in de hiçbir faydası yok. Zararı var kulüplere. Bunu bir an önce iptal etmeleri lazım. İkincisi hakem okulu açılacak. Başka çaresi yok bunun.
4: Peki. Peki,
5: teşekkür ederim.
4: Çok iyi bak.
5: Herkese selamlar. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.
4: Sana da kolay gelsin. Hayırlı çalışmalar. Selamun aleyküm. Hayırlı günler Aygün Bey. Bu yapıyı yıkmak için Sayın Ali Koç yetki istedi. İstediği yetkiyi aldı. Sonuç sıfır. Umutlarımız daha ikinci hafta bitti. Aziz Yıldırım da herhalde bir şey yapamayacak demiş. Saygılar demiş. Dinleyicimizin ismine de bakalım. Sonra nerede ismi çıkmadı? Mevlüt Keşaplı. Kısa bir araya gidelim.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Reklam.
0: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, dinleyici almaya devam ediyoruz. 10.30'dan sonra da yavaş programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Günaydın.
9: Alo, günaydın. Günaydın Aygün Bey.
4: Kimle görüşüyoruz?
9: İzmir'den Sercan ben.
4: Buyurun Sercan Bey.
9: Ya iki gündür radyoyu, sezon daha yeni açıldı malum. İki gündür dinliyorum ben de. Ya biraz hani hakemleri olumlu taraflarından da bakmamız gerekmiyor mu?
4: Bakalım.
9: Hani,
4: hangi olumlu tarafından bakalım? Siz söyleyin, biz de oradan bakalım.
9: Mesela vücut dilleri değişmedi mi mesela? Pozisyonlara, oyunculara ya da anlardaki tavırları, böyle Avrupalı hakemler gibi böyle mimikleriyle dominantlık yapmaya çalışıyorlar. İşte kalk diyor, bir şey yok diyor. Yani bu gibi şeylerde de hakemlerimizde bir Anthony Taylor'ın bir sanki dokunuşu olmuş yani. Hakemlerde bir bariz fark var. Yedek kulübelerine yaklaşımlarda gayet dominantlar ve mesafeliler. Yani adamlar yavaş yavaş bence kendilerini geliştiriyorlar. Evet, kötü. Hakemlerimiz kötü. Gerçekten kötü. Uzun yıllardır kötü. Ama bu sene özellikle ben bu hani tavır konusunda, pozisyonlara yaklaşım konusunda ben bariz fark görüyorum hakemlerde. Tıpkı bir Avrupalı hakem havası veriyorlar bana açıkçası. Hı hı. Ama kararlarda işte biraz belki VAR'dakilerin hatası. VAR'da sonuçta VAR hata yapıyor. Hakem de bu hataya ilk önce görünerek eşlik ediyor. VAR'dakiler biraz daha işini doğru yapsa belki hakemlerin bu işte mercekle görünecek pozisyonlardaki hataları daha minimize olur diye düşünüyorum. Yani bu tarafından da bakmak gerekiyor. Çünkü bir kamuoyu sürekli açıyorsun A-Spor'u. Oradaki hocalar hakemlere çullanıyor. Dijital yayınların hepsi hakemlere çullanıyor. Ya evet, hakemler kötü yönetiyorlar. Pozisyonları kötü analiz edemiyorlar bazen. Ama bir değişkenlik var. Bunu hiçbir yerde söylemiyorlar. Bunu söyleyeyim ben.
4: Peki, çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, neymiş? İzmir'den günaydın. Bir atasözümüz var. Kılavuzu karga olanın burnu pislikten çıkmamış. Bakıyorum herkes hakemlerden şikayet. Bir hakem hakemi odaya kilitleyen bir adamdan insanlar ne bekliyor ki? Resmen kral çıplak masalı tecelli ediyor. Bakın başarı olunca branşlara misal voleybol hep branşlarda emek verip sarf etmiş insanlar tarafından yönetiliyor. O yüzden sözüm bildiği yerde izlemiş İzmir'den Musti Bey. Günaydın.
9: Merhaba, günaydın Ergün Bey. Nasılsınız?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
9: Fırat Okyay, ben İzmir'den arıyorum.
4: Fırat sizi. Hoş geldin.
9: Ben bu hakemlik olayına bir çözüm getirmek
4: Hadi bakalım.
9: İstiyorum.
4: Fırat'ın önerisi ne?
9: Aynen. Şimdi var hakemleri 4 tane yabancı geldi. Daha önce işte yabancı hakem de geldi biliyorsunuz. Hı-hı, hatta hı-hı. Şimdi bir üst akıl da getirdiler yabancı. Bence MHK'yi, TFF'yi komple yabancı yapalım. Hakemlik olsun, Türklere kapatalım hocam. Herkes yabancı olsun ya. Nasıl onların daha hakkaniyetli,
4: zaten yabancı
9: daha
4: bizden hepsi.
9: Adaletli Fırat. Olduğuna inanıyoruz. Aynen. Yani futbola yabancılar zaten de. Hepsi futbola zaten yabancı. Böyle aşina olsalar böyle olmaz. En azından Dünya Kupası'na Türk hakem gönderirdik. Eskiden ne güzel Şampiyonlar Ligi finali yöneten hakemlerimiz varken bu noktaya düştük. Yani bence MHK'yi de yabancı yapalım. TFF'de herkes yabancı olsun. Takımlar bu kadar para harcıyorlar. Az paralar değil bunlar. Yani
4: valla ben kulüp başkanı olsam yemin ediyorum paralar harcatmam ya. Yemin ediyorum harcatmam.
9: Bu, değil mi? Yani,
4: bunların bunların çaldığı düdüğe bu takımlar. Ya Salah'a getiriyorsun, doğru mu?
9: Evet.
4: Ya inanır gibi yani. Bak bakıyorsun Galatasaray'da Osimhen var, Fenerbahçe'ye bakıyorsun, Lukaku'sular, Trossard'lara bakıyorsun, anladın mı? Ya,
9: aynen. İskandinav takımları gibi de Bodo Glimt adam 10 milyon 20 milyonluk bir takım yapıyor. Nereler oynuyor yani? Son 16'lara kalıyor Şampiyonlar Ligi'nde. Neler yapıyorlar? Öyle bir bütçe kuracaksınız. En azından gerek yok yani üzülmeye böyle. İşte Beşiktaş'ın maçındaki olaylar falan biliyorsunuz. Hı-hı. Yani bence dediğim gibi komple yabancılaştıralım. Oturalım izleyelim.
4: Peki. Çok teşekkürler. Ben kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet, zaten benim hep söyledim. Ben dün mevzu, dündü galiba ya. Yolda biriyle karşılaştım. Şey dedi. Dün tabii. Bugün günlerden salı, dün pazartesi, doğru. Ya dedi, ben dedi seni dedi çok eleştiriyordum. Hakemler çok konuşuyorsun dedi. Şimdi senden özür diliyorum dedi. Dedim ki böyle mesaj bugün bana geldi dedim. Yayın sırasında da geldi dedim. Vallahi kusura, haklıymışsın dedi. Hakikaten dedi yani bunlarla dedi söylenecek söz ben de bulamıyorum dedi. Devam et dedi. Ben de devam ediyorum vallahi, işte düzelir mi düzelmez mi bilmiyorum. Gidiyorum Riva'ya gidiyorum. Çatır çatır suratlarına soruları soruyorum. Korkup kaçıyorlar, kalkıyorlar. Öte yandan 2-3 tane 3 tane gazeteci üzerinden de pozisyonlarla ilgili bilgi aktarmaya çalışıyorlar. O pozisyon diyor ki var devreye girmez diyor MHK. Ya MHK başkanısın sen ya. Var devreye girmez diyorsun. Dünya Kupası'nda örneği var. Var daha hafifinde devreye girmiş. Var devreye. Ya sen neyi biliyorsun abi? Kural da bilmiyorsun. Neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. 7 maçta MHK başkanı olmuşsun. Şimdi bak bugün sosyal medyada Murat Ağrel'in senle ilgili söylediği cümleler konuşuluyor. Bahis hesabı var deniliyor. Hem de şey değil, sponsor olan değil. Farklı bahis hesabı var deniliyor. Ve bu ülkede hiçbir şey yapılmıyor abi. Ben bunu çözemiyorum. Ben anlayamıyorum yani. Hakikaten hiçbir şey yapılmıyor ya. Günaydın. Çok enteresan bir ülke ya.
10: Günaydın.
4: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
10: Merhaba Algün Bey. Ben İstanbul Sancaktepe'den İsmail Can'dan.
4: İsmail hoş geldin kardeşim. Hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Galatasaray taraftarıyım. Sizi severek dinliyorum.
4: Sağ ol kardeşim.
10: Dün Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Bey'in yaptığı açıklamalar üzerine bir yorum belirtmek istiyorum da.
4: Biraz heyecanlıyız yani, galiba. Heh, söyle. Biraz da heyecan
10: şöyle,
4: var.
10: Algün Bey şöyle, ben kanserim. Kanserle mücadele
4: özür
10: ediyorum.
4: Özür dilerim. Sağ olun. Nefes şey yapın da dedim, biraz heyecan yaptınız zannettim. Geçmiş olsun tekrar yok, efendim. Tekrar geçmiş. Kusura bakmayın, özür dilerim tekrar özür dilerim.
10: Rica ederim. Buyurun. Kemoterapinin yan etkileri biraz sesin kısık gelebilir.
4: Biliyorum, benim eşim de uzunca bir süre kemoterapi aldı, biliyorum o yüzden. Kusura bakmayın.
10: Allah acil şifalar versin, göstermesin.
4: Sağ olun, Allah razı olsun.
10: Şimdi Hakan Bey dün şeyde hakem hatalarına değindi. Klasik diğer kulüp başkanları Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, hani büyük camiaların kulüp başkanlarının yaptığının aynısını yaptı. Değişik bir şey yok. Ama şöyle devreye sormuşlar, neden boynun eğri diye. Nerem doğru kelime. Şimdi biz direkt hakemler üzerinden gidiyoruz ama.
4: Neyin üzerinden gidelim peki?
10: Şöyle, şimdi hakemlerin üstünde inanılmaz bir baskı var. Hakemleri yönetenlerin, federasyonun. İnanılmaz bir baskı var. Hep art niyet arıyoruz. Şimdi bu şekil olunca insanlar işini kaybetme korkusu yaşar. Bu her sektörde böyledir. Hakemde de böyledir. Şimdi bu durumda doğru karar vermesini mümkün değil, beklemeyiz. Yani ilk önce federasyonun, kurumlarının dokunulmaz olmasını sağlamalıyız. Hani her şeyde art niyet arıyoruz. Her şeyde. Hani bunu tarafsız olarak söylüyorum gerçekten. Hı hı. Ben çok iyi bir futbol severim. Bütün maçları takip ediyorum. Ve aşağı yukarı 6 aydır da çalışmadığım için hastalığımdan dolayı
4: geçmiş
10: 6-7
4: olsun,
10: aydır.
4: Tekrar,
10: full maçlarını izliyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Anadolu takımları. Futbolu çok seviyorum. Ama bu şekil olunca hani mağlubiyetin kaybetmenin arkasında başka nedenler arıyorlar. Hani bu doğru bir yaklaşım değil. Bana göre Kulüpler Birliği'nin toplanıp samimi bir şekilde, bütün başkanların toplanıp hani Fener'in Galatasaray'a, Galatasaray'ın Fener'e, Beşiktaş'ın Trabzon'a veya Galatasaray'a hani çamur atması değil olay. Bunu yapmayacaklar. Samimi olarak herkes bu işi nasıl düzeltiriz? Çünkü hata olacak Aygün Bey. Hata olmama ihtimali yok. Hani şimdi teknoloji girdi artık futbolun içine. Hani ne yaparsanız yapın bir yerde sonuçta hakem yorumuna kalıyor. Gri pozisyonlar oluyor. Sana göre bana göre bu İspanya Premier Lig, Fransa Lig 1, Almanya hepsinde oluyor bunlar ya. Ama bizde işte kültürel farklılık olduğu için biraz daha yoğun yaşıyoruz bazı şeyleri galiba. Bunun düzeleceğine inanmıyorum. Sadece şu şekilde düzelir. Herkes empati kurup ona göre hani her maçın sonunda, kaybedilen puanın sonunda çıkıp televizyona açıklama yapıp kamuoyu baskısı oluşturmaktansa hani samimi yaklaşımlarla bu olayın üstüne gitmeleri çözüme ulaştırır. Başka türlü sanmıyorum.
4: Peki. Çok teşekkürler, tekrar geçmiş olsun.
10: Ben teşekkür ediyorum. Sizi severek dinliyorum.
4: Sağ olun efendim.
10: Yayıncılığınız için de
4: sağ olun.
10: Teşekkür ediyorum.
4: Tekrar geçmiş olsun. Kusura bakmayın, bilmiyordum. Çok özür dilerim tekrar. Kendinize çok iyi bakın.
10: Sağ olun Aygün Bey. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.
4: Sağ olun. Mersin. Evet, acil şifalar diliyoruz dinleyicimize tekrar. Hakikaten zor o süreci, ben de yaşadığım için biliyorum. Günaydın güzel insan Aygün abi. Biz bu merak eden ne zaman kurtulacağız? Ya da yeter artık istifa demiş Adana'dan İlter. Valla Japon yapıştırıcı da yapıştırmış herhalde, konudan kalmıyor. Ya bir insan, ülkenin cumhurbaşkanı bile 23 Nisan'da biliyorsun koltuğunu ufak bir çocuğa bırakıyor. Ne bileyim işte bakanlar bırakıyor. Doğru mu? Belediye başkanları bırakıyor. Ya bir tek bırakmıyor MHK başkanı ya. Siz hiç gördünüz mü? MHK başkanın koltuğuna bir tane çocuğun oturduğunu. Ha? 23 Nisan'da bile bırakmıyor ki, nasıl bıraktıracağız? Günaydın.
11: Japon yapıştı değil Aycım. 502 ile yapıştı. Japon yapıştı hafif.
4: Vallahi hafif gelir Japon yapıştırıcı. Doğru söylüyorsun.
11: Hafif kalır, hafif.
4: Eski Japon yani yapıştırıcıları sağlam da ama.
11: Tabii. Ben 4 kulübe, 4 büyük kulübe şu şekilde de tavsiyede bulunuyorum. Başta Galatasaray, Fenerbahçe. Hemen Galatasaray'ım ondan. Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'a. Bir de kendi aralarına hata yapıldığı zaman da çıkıp konuşsalar daha iyi olur. O zaman daha çabuk gidiyorlar Gümbe.
4: Doğru söylüyorsun.
11: Yani biraz çabuk tartışmışız. Şimdi geçen hafta Beşiktaş maçında adamın resmen saçını çektiler. Pozisyon bence o da kırmızıydı.
4: O da kırmızı karttı.
11: Doğru mu?
4: Doğru.
11: O zaman da çıkıp konuşacaklardı. Galatasaray yapıyorsa Galatasaray çıkıp konuşacaklar. Ne yapıyorsa ne çıkıp diyecekti. Bizim maçta kırmızı verdi. Hemen ertesi gün bas toplantısı yapacaklar. Yapacaklar ki canları yandığı zaman bağırmayacaklar. Anadolu takımların canları da yandığı zaman çıkıp bağıracaklar. Anlatabildim mi? Yani hakemler böyle geldi böyle gider yani. Bu yapacak bir şey yok yani. Ben şimdi bir Trabzon'da Galatasaray maçı vardı. Şöyle bir şey söyleyeyim Aygün abi. Belhanda kırmızı yemişti. Ben onu kırmızı yiyeceğini tam 5 dakika önce arkadaşa söyledim. Bak Belhanda dedim 5 dakika sonra, 5-10 dakika sonra kırmızı yiyecek. Nasıl ya dedi. Fırat Aydınus'ta o maçın hakemi. 3 kere Belhanda'ya foul yaptılar. Vermedi. Belhanda gitti bastı kırmızı yedi. Yani bu eyyamcılık da çok kötü bir şey yani. Yani eyyam yapanlar da çok kötü bir şey yani.
4: Doğru.
11: Şimdi mesela Trostat'a yapılan hareket kırmızı.
4: Net.
11: Net kırmızı yani. Ona kimse bir şey diyemez yani. Kırmızı, iki tane penaltı verilmedi Beşiktaş'ın. Yani bu bir gerçek. Yani ama ne diyorlar? Elimizde olan bunlar. İdare edeceksiniz. Yapacak bir şey yok.
4: Yok öyle bir şey.
11: Yani yapacak bir şey yok. Ama dediğiniz gibi Dünya Kupası'ndaki örnek verdiniz. O galiba yine bir saç çekme olayında kırmızı yediler. Doğru mu?
4: Yok o şey saç çekme değil o. Aynı Trossard'a yapılanın çok daha hafifi.
11: Daha hafif evet.
4: Aynen.
11: Evet. Yani Aygün Bey yapacak
4: orada
11: bir şey yok.
4: Orada var devreye yapalım. Girmiş aynı şekilde. Yani, doğru.
11: Hakemler böyle gelmiş, böyle gider. Yani biz, bu federasyon şey, MHK Başkanı, başkası gelse yine aynı. Yani acaba dünyada bizim MHK Başkanı kadar
4: konuşulan yoktur. Bir,
11: var, konuşalım geç abi değişen var mı acaba?
4: Yok, yok.
11: Bilmiyorum yani.
4: Yok, yok, yok.
11: Yani gerçekten yapacak bir şey yok. Allah herkese sabır versin.
4: Peki, çok teşekkürler.
11: Hayırlı yayınlar abi.
4: Sağ olun, görüşmek üzere. Hadi eyvallah. Evet, devam edelim. Saatler 10.24 oldu. Son birkaç telefon alacağız. Ondan sonra yavaş yavaş programın ikinci bölümü geçeceğiz. Ankara Taş Ocağı'ndan demiş dinleyicimiz. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Aygün abi, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. MHK medya sorumlusu olarak Taner Karaman'ı çok aramış mıdır sizce demiş. Devam edelim. Şu an onlar dinliyor biliyorsun Riva'da şu anda. Aynı odada açmışlar şey radyoyu. Bir ara mesaj attı bana farklı numaradan. Riva'da diyor şey var herhalde diyor, bu şey tarafında diyor frekanslarda sıkıntı var dinleyemiyoruz diyor. Frekanslarda sıkıntı var, araya yayın karışıyor diyor. Günaydın.
12: Günaydın, günaydın Aygün Bey.
4: Kimle görüşüyoruz?
12: Antalya'dan Abdurrahim Bey.
4: Abdurrahim Bey hoş geldiniz.
12: Hoş gördük, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkürler, buyurun efendim.
12: Bizim iş sesimiz oluyorsunuz.
4: Allah razı olsun. Siz de aynı şekilde.
12: Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ya Türkiye'deki bu kokuşmuş MHK yönetiminin arkasındaki destek kim?
4: Allah ben kim de bilmiyorum.
12: O koltuğa getiren kim? Götürmek için ne olması, gitmesi için ne olması gerekiyor Türkiye'de?
4: Aynen.
12: Yani yazıktır ya. Bu adamın spor geçmişi yok ki zaten.
4: Spor geçmişi yok, doğru. Hakemlik geçmişi de 7 maç.
12: Yani bu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun orada bulunması... Şu an için
4: Ferhat Gündoğdu. Ferhat Gündoğdu abi.
12: Ferhat. Bey'in yani orada bulunması şu anda Türkiye'de hakemlik yapmış eski Türk hakemlerimize
4: hakaret.
12: Ve bazı hakemlerimize bir hakarettir aslında. Hı
4: hı. Doğru.
12: Hakaret yani. Yani şimdi bu kadar spor insanı var. Bu kadar futboldan gelen insan var. Çok büyük değerlerimiz var. Gel gelelim futbol geçiş olan bir insan şu anda mekanın başında. Artı bu kadar tartışmalı pozisyon varken her hafta sezon başı yeni başlamış. İkinci haftadayız. Beşiktaş'ın serzenişi, Fenerbahçe'nin
4: isyanı, Trabzon isyanı, Galatasaray'ın isyanı hepsi doğru. Hepsi, yani, bütün Anadolu takımların isyanı haklı hepsi.
12: Yani bunu bizim baştaki reisimiz görmüyor mu yani? Futbolla alakalı çok büyük bir insan. Saygı diyoruz reisimize. Ama şuna bir el atması lazım futbola ya. Yazık değil mi? Daha ne olması gerekiyor yani? Taraftarların sahaya inmesi mi gerekiyor? Ya da sokaklara inmesi mi gerekiyor?
4: Yok öyle bir şey olmaz biliyorsun tabii ki. Taraftarlarımız öyle aklı selim insanlardır, öyle bir şey olmaz da. Tabii ki sonuçta devletin artık üst kademesinin bu işe el atması gerektiğini söylüyoruz tabii ki. Onu tekrar söyleyelim.
12: Kesinlikle yani kesinlikle. Doğru. Yoksa bu adamın gitmeye hiçbir zaman niyeti yok. Neye hizmet ediyor, kime hizmet ediyor onu da anlamış değiliz yani.
4: Anladım. Peki.
12: Altı üstü bir futbol yani. Teşekkür ediyorum Aygün Bey.
4: Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, Aygün Bey merhaba, tır şoförüyüm. Bursa Mudanya'da oturuyorum. Fenerbahçe taraftan bu sene Trabzonspor'un yapmış olduğu transferi çok beğeniyorum. Yani scout ekibi nasıl sizce başarılı buluyor musunuz? Ben çok beğeniyorum Trabzonspor'un scout ekibinden. Tabii Salah için scout ekibine gerek yok da. Bir de Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluk şansı yüzde kaç sizce demiş. Vallahi bir şey diyemiyorum şu anda. 4 takımın %25 diyeyim. Günaydın.
13: Günaydın, iyi yayınlar.
4: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
13: Ali Uçar İstanbul'dan arıyorum.
4: Ali Bey hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk. Fenerbahçe Genel Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda.
4: Öyle mi?
13: Şimdi iki tane konu var.
4: Buyurun
13: bir
4: efendim.
13: Bir tanesi tabii işte Fenerbahçe'de kimin gönderilmesi gerektiği, diğeri de hakemler konusu.
4: Yabancı anlamında kimin gönderilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Doğru anladım
13: evet,
4: değil mi?
13: Evet,
4: doğru.
13: Evet,
4: tamam,
13: evet,
4: buyurun.
13: Doğru. Şimdi ben şuna dikkat ediyorum. Maçı televizyondan seyredenler Taliske kalsın diyor. Tribünden seyredenler
4: gitsin diyor.
13: Tribünden seyredenler de gitsin diyor. Çünkü birkaç tane pozisyon dışında oyunda genel ağırlığı yok ve birinin de gitmesi lazım. Yani tabii sınır olmasaydı kalmasını isterdik ama burada iki tane alternatif kalıyor. Ya Taliske gidecek ya Semedo gidecek.
4: Bence Semedo gidecek gibi duruyor. Ama evet. Orada Mert Müldür olayı var. Bilmiyorum biraz
13: şimdi
4: karışık orası.
13: Yani Mert Müldür kendi defansını patlasan el bombası gibi. Çok iyi niyetli bir kardeşimiz ama nerede duracağını bilmiyor. 40 gol yiyorsak 20'sinden Mert Müldür imzasına. O yüzden ben de Taliska elimizde yetenince hücum oyuncusu olduğu için Taliska gitmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Tribünden sevdin olarak. Hakemler konusunda gelince bu konu hiçbir zaman bitmeyecek. Fakat bunun da bir çaresi var. Önümüzdeki 5-6 sene içinde maçları tamamen yapay zeka yöneteceği için böyle bir sıkıntı olmayacak. İnsanlar hiç üretecek kimsesi kalmayacak.
4: İnsanlar biz bu yapay zekayı da bozmayız ha. Bizim RIVA. RIVA'ya girmez inşallah. Girmeden
13: yok. Artık ona göre bir algoritma yazarlar. Çünkü insan olduğu sürece hata olacak. Yani biz Fenerbahçe olarak da neler çektiğimizi biliyoruz. Hatta biliyorsunuz Yesus'un dediği gibi bullying
4: adalet şey yok dedim.
13: Gerçek payı yok. Bu hakem olayı insan olduğu için sürekli hata olacağı için kaçınılmaz bir olay. Sadece AI yani şey yapay zeka maçları yönetmeye başlayınca bu tartışma kalkacak. En fazla algoritma yazana kızabilir. O kadar.
4: İnşallah İyi onda inşallah. Teşekkürler, kendinize çok iyi bakın. İnşallah onda RIVA'dakiler yazmaz algoritmayı da. Yapay zekayı da bozarsak artık dünyayı vallahi bozarız. Ben sana söyleyeyim. Yapay zekayı da biz bozarız. Bak yemin ediyorum bozarız. Araya mı gidiyoruz? Baktın bana öyle. Kısa bir ara.
14: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor
14: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
15: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
16: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor.
2: Reklam.
14: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, saatlerimiz 10.31'i gösteriyor. Programın ilk bölümünü bitirdik. Şu anda okumaya bekleyen yaklaşık 100'e yakın mesaj var. WhatsApp mesajı var. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir ilgi var. Sağ olun, var olun. Ama programın ikinci bölümüne yavaş yavaş geçeceğiz. Ara ara tekrar WhatsApp'tan mesajları da okumaya çalışacağımı söyleyeyim. Şu an aklımızda spor yazarı sevgili Haluk Erkal var. Sayın Erkal, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
17: Günaydın sevgili Aygün. Günaydın. Sağlıklı bir gün diliyorum.
4: Hemen demin bir dinleyicimiz de aynısını söyledi. O konuyu açtı. Bir kongreyimiz aynı zamanda kendisi. Kim gitsin muhabbeti var ya Fenerbahçe'de şu anda. Görüntü anlamına baktığımız zaman şu anda Osterwald zaten gitti. Şu anda ya Semedo ya Talisca. Bu ikili arasında gitgeller yaşandığını duyuyoruz. Hatta Samandıra'da da bir türlü karar verilemediğini biliyoruz. Bir tarafta Mert Müldür, Semedo. Semedo giderse, Mert'e kalınırsa sıkıntı yaşanacak. Talisca sağda yok ama skor anlamında var. Oradan başlayalım. Yavaş yavaş Fenerbahçe'ye dönelim. Sevgili Haldun Erkal.
17: Şimdi çok teşekkür ederim. Semedo, Talisca. Semedo geçen seneyi neredeyse yarısını sakatlık sorunlarıyla geçirdi. Talisca ise sezona malum skorer bir kimlikle başladı ki geçen sene de hayli katkısı oldu takıma skorer anlamda. Hı hı. Ama onun dışında sahada var mı ancak gol attığı zaman görebiliyoruz biz. Gelelim Semedo'ya. Semedo konusunda ise benim de tereddütlerim var. Çünkü sezona fena bir başlangıç yapmadı ama oyuna katkısı, hücuma daha doğrusu katkısı sınırlı sayıda. Benim de aldığım notlar ve yani kendimce düşüncelerime göre onun için ikisi arasında teknik heyetinde tereddütte kalmasını gayet doğal karşılıyorum. Ama bunlardan birisi mutlaka gitmesi gerekiyorsa ben iyi bir para getirecekse Talisca'yı gönderirim.
4: Para anlamında.
17: Evet. Ben işin gelir tarafına bakarım. Çünkü Talisca ile Asensio bir türlü bir arada olamadılar. Yani hangisi 10 numara görevini yapıyor? Bir türlü o konu çözülemedi. Esasında teknik kadronun çözmesi gereken bir konu. Fakat transferler aynı bölgeye veya aynı özelliklere sahip kişiler alındığı için şimdi bu kaosla karşı karşıyayız. Ya kaosla dediğim de böyle bir ikilemde oluyoruz. Ama eğer iyi bir para getirecekse Fenerbahçe'mize, ben Talişka'yı gönderebilirim. Çünkü belli ki Asensio ile Talişka birlikte sahada olamayacak. Bu da Talişka yedek kalmayı kabul eder mi sevgili Aygün? Tahmin etmiyorum.
4: E tabii, yani şu an hiçbir futbolcu yedek kalmayı istemez şu anda. Yani herkes Talişka'nın, oynamak ister.
17: Talişka da Asensio da yani kimlik ve kişilik olarak tek böyle yedek kalmayı kabullenecek oyuncu profilleri değiller. Semedo'ya gelince valla şimdi ben dün sizin televizyon yayınınızda da söyledim. Bu Semedo konusunda yani hücuma katkısı anlamında pek verimli olduğunu düşünemiyorum. Geldiğinden beri ne katkısı oldu Semedo'nun? Verilere bir bakıp iyice bir analiz etmek lazım. Ama hala söylüyorum, yerli statüsünde Göztepe'deki bizden geçmiş olan Arda Güler, Arda Okan. Bu oyuncuyu bir mutlaka skuatlarımız izlemiştir diye düşünüyorum. En son
4: Arda Okan Kurtulan.
17: Tam pardon, soyadı bir an için aklıma gelmedi. Bu Arda Okan Kurtulan hem hücuma katkısı hem defansif yani verimliliğiyle Göztepe'de hayli başarılı oldu. Ha, belki izleyicilerimiz şunu söyleyebilir. Ya orası Göztepe, burası Fenerbahçe. Valla ben onu bizim eski zamanlardaki Gençler Birliği'nden gelen, yani Gençler Birliği Oftaş'tan geldi tahmin ediyorum, Gökhan Gönül'ün gelişine benzetiyorum eğer gelirse. Ben bir ciddi bir potansiyel görüyorum o arkadaşta. Onun için hani Senato da gönderilebilir. Ama Talişka'yı ne yapacak o zaman teknik ekip? Bu da hakikaten büyük bir soru işareti şu anda, ama bunların yanında biliyorsun en önemlisi şu anda bir Lyon maçımız var. Tamamen oraya konsantre olmuş durumda gibi olsak da bir yandan da takımdaki o kadro şişkinliğinden gönderilen oyuncular var. Tahmin ediyorum o konuda da belki sorular geliyordur sana. Osterboll dün biliyorsun bir veda yaptı.
4: Evet, veda yaptı.
17: Konudan konuya geçiyorum ama yani Talişka konusuyla, Semedo konusuyla başladık. Semedo Talişka konusunda teknik ekip artık kararını verecek. Hangisi gidecekse onlardan bir tanesini eksiltecekler. Önemli olan bu eksilenlerden yerine ne olabilir? Stoper. Şimdi stoperde dün Yusuf Akçiçek ismi çıktı.
4: Evet, doğru.
17: Züle prensipte anlaşıldığı söylendi. Takımlar arasında resmi bir görüşme başladı mı? Kulübümüz tarafından yapılan resmi bir açıklama yok. Sadece şu anda sosyal medyada Yusuf Akçiçek'le anlaşıldı. Yani oyuncuyla anlaşıldı ama takımıyla henüz bir görüşme olup olmadığı konusunda yeterli bilgi yok.
4: Ederson'un kalacağını söyleyelim. Ederson'la ilgili de olumlu gelişmelerin olduğu yönde bilgiler geliyor. Başkanın çok fazla kendisine destek verdiğini, Samandıra'da yapmış olduğu toplantıda da futbolculara da çok destek verdiğini tekrar söyleyelim. Tabii orada çok ilginç bir detay var. Sevgili Aydın Akon'da size sormak istiyorum. Başkan futbolculara yapmış olduğu toplantıda özellikle bu saha içerisinde neden itiraz etmiyorsunuz pozisyonlara? İlk maçta bunu yapmadınız. Bakın ikinci maçta yapmaya başladınız. Ve baskıyla beraber hakem VAR'a gitmek zorunda kaldı. Bunu bütün maçlarda yapmanız gerekiyor tarzında böyle bir reaksiyon vermeniz gerekiyor demiş başkan. Ben de katılıyorum. Reaksiyon çok çok önemli hakikaten. Hakemler bazen görmek istedikleri şeyi maalesef görmüyorlar. Futbolcular reaksiyonla bunu sağlamaya çalışıyor. Bu anlamda bu önemli. Ne dersiniz bununla ilgili?
17: Şimdi bununla ilgili bunu birebir en son Konya Spor maçında yaşamış bir kişi olarak şöyle dile getirebilirim. Başkan bu konuda tamamen haklı. Çünkü Fenerbahçe'nin geçmiş yıllarda maalesef saha içinde özellikle kaybedilmiş bir dinamizmi vardı. Yani bu tip durumlarda daha doğrusu reaksiyon verme. Yani bir türlü reaksiyon veremiyorlardı. Bir iki kişi gidiyor, hakem tarafından uzaklaştırılıyor ama rakip takıma baktığımız zaman, yani en ciddi rakiplerimizden bir tanesine baktığımız zaman yedek kulübesine dahi sahanın içerisine girip yani bütün hakemleri, yani yardımcı hakemler de dahil olmak üzere baskı altına alıyorlardı ve bundan da sorun çıkarıyorlardı. Ha, burada Onlara verilen yanlı hakem kararlarını şu anda yeri değil konuşmak istemiyorum. Ama bir kere daha gördüm ki penaltımızda hakikaten o sıcakta o stadyumu dolduran taraftarlarımız o kadar inanmıştık ki bunun penaltı olduğuna bırakmadık. Yani Atilla Karaoğlan'ın ilk başta hayır şöyle omuzdan geldi gibi göstermesine rağmen zaten ondan sonra reaksiyon daha da bir yükseldi ve nitekim var. İncelemesinden sonra hakkımız olan penaltıyı tabiri caizse söke söke aldık. Kaptana, başkana %100 katılıyorum. Fenerbahçeli futbolculara peki hep başkan mı bunu angaje edecek? Yok mu teknik ekip? Sayın Oğuz Çetin var orada futbol aklı. Bunları söyleyemeyecekler mi? Yani illa bir 70 küsur yaşındaki başkanı çıkıp bu futbolcuları böyle masada mı etmesi gerekiyor sevgili Ayık? O zaman teknik ekip ne iş yapıyor?
4: Evet katılıyorum. Doğru söylüyorsunuz. Yani ben de aynı düşüncedeyim. Takımı nasıl buldunuz son maçta? Neler söylersiniz sevgili Albin Erkal?
17: Tabii. Hemen bu kendi notlarım var ufak tefek.
4: Tabii ki buyurun efendim.
17: Yani ciddi olduğuna bu yayınınızda söylemem.
4: Özellikle Greenwood üzerinden de olabilir. Greenwood'un performansı nasıl buldunuz?
17: Ben şöyle söyleyeyim. Yani benim notlarım var burada. Fenerbahçe maçı 4-2 aldı biliyorsunuz. Yani takımın için iç sahadaki ofansif coşkusunu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz sevgili Aygün? 2000-2001 sezonundaki Zeribo ve Rapa işte bir dönemimiz vardı ben ona benzettim. İlginç, çok geriye gittim belki ama ben o yılları yaşamış bir insanım. Yani hakikaten ciddi bir coşku vardı. Ben Lyon maçından sonra cumartesi günü havanın da son derece sıcak ve nemli olduğu bir ortamda stadyumun full kapasite dolu olacağını pek aklımdan geçirmiyordum ama gerçekten taraftar yalnız bırakmadı. Bir tane yani iğne atsanız yere düşmez bir durum vardı. Çok da saha içinde kaldı taraftar. Bu beni en çok sevindiren olaylardan bir tanesi buydu. Greenwood malum bana göre dünya klası. Bakın Avrupa demiyorum dünya klası. Hı hı. Yani iki gol ve bir asistlik performansıyla zaten maçın bence en iyi oyuncusu oldu. Vedat bir gol attı, bir de şık bir asist yaptı aslında. Greenwood'un penaltıyı sağ ayağıyla atıp dönen sol ayağıyla tamamlaması da bende şöyle bir şey uyandırdı. İki ayağında acaba eşit kullanma yeteneği olarak mı var bilmiyorum. Çünkü ben hep onu sol ayağıyla yani son vuruşları, bitirici vuruşları yaparken izlemiştim. Lukaku'nun ceza sahası içindeki fiziksel üstünlüğünü tespit etmişim. Top saklama becerisi var. Biraz daha sanki hareketlenip biraz zamana ihtiyacı var. Biraz da kilo vermesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi orada üzücü bir şey yaşadık biliyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu bir kafa travması yaşadı.
4: Evet.
17: Ve protokol nedeniyle 10 günde sahalardan uzak kalacak. Yani Lyon ve Samsunspor maçlarını Kerem Aktürkoğlu kaçıracak. Ama en sevindirici tarafı yapılan son tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmaması ve Kerem Aktürkoğlu'nun tekrar inşallah bu zaman zarfı içerisinde sağlıklı olarak sahaya döneceği konusu. Ama Beşiktaş maçına yani derbiye, iç sahadaki derbiye yetişeceği söyleniyor. Asensio sakatlığı sebebiyle Lyon ve Samsunspor maçlarında maalesef forma giyemeyecek. Bu da üzücü bir durum. Ama umarım Beşiktaş maçına yetişir. Gelelim kronik sakat Çağlar Söyüncü'ye. Bunun durumu belirsizliğini koruyor. Bir süredir biliyorsunuz kadroya da giremiyor.
4: Evet.
17: Bir resmi açıklama da bulunmuyor. Bilmiyorum sevgili Aygün Özübek.
4: Yani ben nerede sakatlandığını anlamış değilim. Hayır, Çağlar'ın nerede sakatlandığını anlamış değilim.
17: Çağlar'ın nerede sakatlandığını bir kendimi de Allah biliyor tahmin ediyorum. Onun için bir şey diyemeyeceğim. Geldiğimden beri artık bu sıfatı koyuyorum kendisine. Kronik sakat. Yani hakikaten Fenerbahçe için çok üzücü bir transfer oldu bu Çağlar Söyüncü ve çok biliyorsunuz ciddi bir bedelle aldık kendisini. Şimdi stoper hattında as oyuncuların yokluğunda yedek olarak sadece genç oyuncu biliyorsunuz Yiğit Fidan kaldı.
4: Evet.
17: Şeyde. Sizin de notlarınızda vardır belki. Şimdi transfer gündemine baktığımız zaman da Sıdıkı Şerif 25 milyon euro bedelle satıldı. Bunun 18 milyon eurosu kulübün önceki borç yükümlülüğüne aktarılacak şeklinde bir bilgi
4: bonservis,
17: var.
4: Bonservis işte 4 artı 4 verildi. 18'de 22'ye gelmişti. 25'e satıldı.
17: Yani para kazandırarak. 3 milyon
4: da kazanıldı. Kazandırarak evet, tabii
17: ki. Yani 10 maç oynayarak para kazandırarak gitti. Yolu açık olsun. Genç bir potansiyeldi. Fakat Fenerbahçe takımının içinde bulunduğu bu şampiyonluk beklentisinde sabır kat sayısı seviyesi maalesef limitini doldurduğu için Sıddık-ı Şerif Lüftü de maalesef yani limit olarak derken şans verme anlamında maalesef transfer etmek zorunda kaldık. Geleceği olan bir futbolcuydu. Bunu yani futbol severler mutlaka görmüştür. Osterwold'e dün gayet kalbi çok güzel bir açıklama yaparak maalesef onu da yani göndermek zorunda kaldık. Zaten kendisi de yaptığı açıklamada ben değil kulübüm beni göndermek istedi. Yapacak bir şey yok. İşte taraftara sahip çıkın. Ben bu kulübü çok seviyorum diyerek çok güzel bir veda yaptı. Şimdi burada biraz evvel senin söylediğin konuya ben de bir madde olarak koymuşum. Senedo ve Talişka'nın yabancı sınırı nedeniyle
4: orada mesela şimdi gelen mesajlara bakıyorum. Yani dinleyiciler de mesela bazıları Asensio'da çok sakatlıyor. Onu gönderin, Talişka'yı tutun tarzı da şeyler var. Mesajlar var. Yani ya, aslında herkes ben, biraz kafasında karışmış vaziyette bu konuda.
17: Yani şimdi tabii 35 milyon taraftarı olan bir kulübün herkesin kendisine göre hem taraftar olarak hem teknik olarak hem taktik olarak biliyorsun futbol ülkesi bizim ülkemiz. Ama futbolun yönetenleri tabii bir tarafa bırakıyorum. Ben olaya futbol sevdası olarak bakıyorum. Hı hı. Şimdi bunun dışında evet Talisca, Semedo. Bekleyip göreceğiz. Tahmin ediyorum ikisinde mi bitiyor Eylül'ün yoksa dördünde mi tam kafamda
4: netleşmiyor. 5 Eylül gibi ilk haftası bitiyor benim bildiğim kadarıyla. Bir bakayım.
17: Evet, ben yani şimdi bir 2 Eylül dediler. Dün baktım bir şeyde medya kuruluşunda 4 Eylül diye gördüm. Onun için bekleyeceğiz. Çok az zaman kaldı. Şimdi bakıyorum tekrar benim notlarıma.
4: 4 Eylül.
17: 4 Eylül değil mi? Ederson'un kadro tutulmasına ve sözleşmesinin devamına karar verildiği benim de notlarımda var. Evet, 4 Eylül transfer tescil dönemine kadar bir stoper, bir orta saha takviyesi
4: 8 numara,
17: yapılacak.
4: Fred'in yerine diyorsun, 8 numara anlamında.
17: Sevgili Aygün. 4 Eylül'e kadar bunun bir stoper ve orta saha takviyesi yapılacağı şekilde notlarım var. U23 kontenjanı için iki yeni oyuncu transferi de gerçekleştirilecek diyor. Zaman var, bekliyoruz. Fazla şu anda resmi olmayan bir haber olmadığı için mevcut olarak ben de fazla bir yani şu gelecek bu gelecek demiyorum ama bu Arda Okan Kurtulan konusunda ısrarımı sürdüreceğim. Tabii ki bonservis bedeli
4: 8 milyon euro arası civarında galiba öyle bir şey konuşuluyordu bir ara. 8 milyon euro civarında
17: parası yokmuş. Sen de biliyorsun sevgili Aydın artık 5 milyonlar 8 milyonlar şey gibi kaldı. Kapılar 10 milyon eurodan açılıyor görüyorsun yani.
4: Doğru. Hakem
17: yani rakamlar o kadar yükseldi ki gerçekten kulüplerimizin de Allah yardımcısı olsun.
4: Hakem kararları nasıl buluyorsunuz? Bütün kulüpler şu an isyan noktasına geldi. Dün Beşiktaş kulübü açıklamalar yaptı. Trabzonspor başkanı açıklamalar yaptı. Bütün kulüpler şu an isyanda.
17: Şimdi hakem kararları bence bir trajedi olarak görüyorum ben. Gerçekten bir trajedi olarak görüyorum. Zaten 2-3 gündür devam eden özellikle maç sonrası, maç öncesi yayınlarda da artık bu federasyonun bu ligi, Türkiye ligini yönetemeyeceği konusunda

0: bu iş devam eder. Bakın kaç senedir bu MHK'nin başındaki zat-ı muhterem duruyor orada. Niçin buna bir şey yapılamıyor? Neden yapılamıyor? Bir açıklamadı. Federasyon başkanımız nerede? Ben Dünya Kupası'ndan beri hiçbir açıklamasını görmedim. Herhalde yaz tatili yapıyor anladığım kadarıyla. Yani burada gerçekten MHK'nin durumu işler acısı. Hakemler bu ligi götüremezler. Bakın bir gün yani hiç temenni etmediğim bir şey tabii ki ama bir gün bir maçta veya birkaç maçta ciddi olaylar, problemler çıkacak. Yönetemiyorlar, yapamıyorlar. Daha doğrusu bu yeni kurallarla ilgili ne doğrusu bir eğitim verilmiş, ne takımlar bu konuda eğitilmiş. Her pozisyonda bir itiraz var, her pozisyonda bir şaibe var ve hakemlerin yanlış ve yanlış kararları da bu şaibeleri ayyuka çıkarıyor. Böyle bir durumda bu lig nasıl gider sevgili Aygün İşmet? Söyler misiniz?
1: Zor. Bu lig gitmez, yani, gitmez.
0: Bakın Beşiktaş'ın Alanya Spor maçında hem hakem kararlarıyla mağdur edildiğini düşünüyorum. Kesinlikle mağdur edildi. Bakın Beşiktaş rakibimiz fark etmiyor. Ama çıkıp da dün yöneticisi tamam bir konuşma yaptı. Bunu böyle değil. Ben bunun yolunun bu olmadığını düşünüyorum. O zaman kulüpler birliğinde eğer sadece çay, kahve ve sohbet için gidiliyorsa o zaman o kulüpler birliğinin hiçbir etkinliği ve yetkinliği de kalmamış demektir. Ben hepsinin bir araya gelip bu işi bir şekilde çözmelerini ve şiddetli şekilde protesto etmelerini rica ediyorum, tavsiye ediyorum.
1: Şöyle yapalım, kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tamam. Sevgili Haldun Erkal'la sohbetimiz devam edecek. Tabii kısa ki. Bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazar Haldun Erkal'la sohbetimiz devam ediyor. Haldun Erkal'ı Fenerbahçe Sevdalıları YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle YouTube'a girdiğiniz zaman mutlak surette kenarda bir abone ol kısım var. Beğeniler, yorumlar da çok çok önemli ama abone olmak da önemli. Tekrar onu söyleyelim. Hakem kararlarını konuşuyorduk. Trossard'ın pozisyonu, evet. Yani şunu söyleyeyim. Dünya Kupası'nda çok daha... demin o konuyu konuştuk. Aslında çok daha hafif bir harekete VAR'ın devreye girdiğini ve kartların verildiğini görüyoruz. MHK Başkanı bu pozisyonlarda VAR devreye girmez dedi ama maalesef bu kuralı da tam anlamıyla bilmediğini gördük. Ne söylersiniz o anlamda?
0: Vallahi şimdi dedim ya, yani lig başladı. Lig başladığından beri ne konuşuyoruz sizce sevgili
1: hakemleri konuşuyoruz. Başka bir şey konuştuğumuz
0: teşekkür ederim. Bakın bu böyle olmaz. Yani gerçekten olmayacak. Yani bunun çözümü mutlaka olmadı. Bu dermansız bir hastalık değil ama kronik bir hastalık. Artık kronik bir hastalık haline geldi. Yani bakıyorsunuz bir şeyler söyleniyor kulüpler tarafından, yetkililer tarafından. Muhatap yok. O sevgili MHK Başkanı Muhterem Zat çıkıyor. Bir, kendi kendine bir şeyler söylüyor. Böyle affedersiniz bir gündem olsun diye bir cümle kuruyor. Ondan sonra ortada yok. Yani ben şu öğrenmek ve bilmek istiyorum. Ne açıdan bir vatandaş olarak, bir futbol sevdalısı olarak ve bir Fenerbahçe kongre üyesi olarak bunu gerçekten ve gerçekten bilmek istiyorum. Bu kişinin dokunulmazlığı nereden kaynaklanıyor? Veya hangi düşünceyle bu kişinin MHK ve kurullarını yönetebildiği konusunda bir, yani veriler var mı? Yani

0: ben anlamıyorum. Şöyle, kendi içlerinde dar alanda kısa paslaşmalar dediğimiz futbolda, dar alanda kısa paslaşmalar, burada milyonlarca futbol sever. İşte gördüğünüz gibi Beşiktaş'ın orada adam sıyırdı diyor ya, sıyırdı. Adam tokat attı ya, resmen tokat attı. Kırmızı kart ve penaltı bence naçizane. Ama ortada hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Olmaz. Bu şekilde gitmez. Uzatmayayım, çok uzatmayayım. Doğru. Bu şekilde gitmez. Yani buna tekrar söylüyorum. Eğer kulüpler birliği, tekrar yetkililer, başkanlar bir araya gelip ya biz bu meakeyle bu ligi oynayamayız, oynamayacağız demedikten sonra sizi temin ederim. Fakat ne yazık ki siyasetin futbolun çok içinde olduğu bir süreç yaşıyoruz yıllardır. İşte orada tahmin ediyorum bir takılma oluyor. Hani emir deliri keser tabiriyle onun içinde böyle yerimizde tepinip duruyoruz ama bunun sonunun ben hani meaki açısından sonunun ve Türk futbolu tabii açısından iyi olduğunu hiç iyi gittiğini düşünmüyorum sevgili Aygün.
1: Evet, Fenerbahçe'nin bir Lyon deplasmanı var. Zor bir deplasman. Neler söylersiniz? Kadro yapılanması anlamında neler söylersiniz?
0: Evet. Çok zor bir deplasman. Haklısın. Ben biliyorsun bundan evvelki gerek televizyon gerek sizinle beraber yaptığımız YouTube yayınlarımızda kendimce hem maçı, ben yurt dışındaydım o arada, maçı canlı izledim. Sparta Prag maçını ve ondan sonra tatmin olmadım. Arkasından bir daha YouTube'dan tamamını izledim. Şimdi şunu söyleyebilirim. Bir defa fiziksel açıdan Fenerbahçe tam hazır değil. Sevgili Aygün Özipek. Hazır değil. Bence hazır değil. Yani çünkü zaten Şampiyonlar Ligi ve Playoff Ligi maçları yoğun bir tempoda başladı. Biz bir yandan yeniden bir takım oluşturmak veya eksiklerimizi giderme sürecindeydik. Fiziksel kapasite, yani biliyorsun yoğun bir maç trafiği var ama fiziksel kapasite de ona göre değerlendirilebiliyor. Ne oldu? Lig performansında Gençler Birliği'ne 2-1 mağlup olduk. Konya Spor'da 4-2 bir galibiyetimiz var. Şimdi benim şöyle bir şey dikkatimi çekti. Savunma derinliğinde Milan Škriniar ve Nathan Ake beni tedirgin etti Konya maçında. Çünkü savunma arkasına atılan paslarda zafiyet gördüm ben. Gerçekten bunu 90 dakika boyunca gördüm diyebilirim. Tabii bunlar 90 dakika boyunca derken belirli bölümlerde ama arkaya atılan topların çoğunda maalesef ağır kaldılar. Ve aralarında ciddi de bir fiziki fark var. Yani Ake ile bizim Škriniar arasında fiziki fark var. Bizim Škriniar hem ilk müdahalede hem kafa toplarında mükemmele yakın oynuyor. Ake yerden pas atmada. Yani esasında biliyorsunuz Manchester City'de genelde sol bek oynadı Ake.
1: Doğru.
0: Ağırlıklı. Zaman zaman stoper aldılar. Oraya bir uyum sağlamak için ben yerli bir işte transfer düşünüyordum. İşte bu Yusuf Akçiçek'in ismi geçti ama Yusuf Akçiçek orayı Škriniar'ın yanında ne kadar doldurabilir? O teknik heyetin vereceği bir karar. Bu savunma arkasına atılan paslardaki zafiyeti tahmin ediyorum Sayın İsmail Kartal ve teknik heyetimiz de görmüşlerdir. Yani bu hani diyoruz ya buna geçiş savunmasındaki sorun, yani uyum sorunu devam ediyor diyebilirim, yanlış anlaşılmasın. Şimdi bir şey daha dikkatimi çekti Konya maçında, yine bu Lyon maçı için söylüyorum. Ederson'un geriden bir oyun kurma şeyi var, topları var. Bunlardan bir 3-4 tanesini not almışım ben maç esnasında. Vedat Muriç bana göre henüz hazır değil. Şu anda takımda en hazır kim biliyor musunuz?
1: Greenwood.
0: Evet. Yani o kadar akıllı, o kadar sahanın içinde. Yani bir şey var bilirsin sevgili Aygün. Her şey koşmak değil. Doğru. Aklıyla o kadar güzel şeyler yaptı ki o gün. Gerçekten bir maestro gibi. Ve zaten hem skora hem takıma da yansıttı. Şimdi orta sahada da N'Golo Kante, Matteo Guendouzi'nin pres merkezi var ya, pres merkezi dediğimiz şöyle hafif orta sahanın biraz üst tarafında. Ya bunu çok iyi. Ben İsmail, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'den oluşan bir üçlünün orada olması taraftarıyım. Çünkü göreceksiniz hem saha içi avantajları hem taraftar avantajları ile ciddi bir şey kuracaklar, baskı kuracaklar bizim üzerimizde. Çok sakin, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü savunma arkasındaki bu bizim yerleşim hatalarını maalesef değerlendirebilirler. Çok hızlı oyuncuları var malum. Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Çok teknik ve taktik konusunda
1: yaştan dolayı da biraz tepkiler var. Fenerbahçe'nin biraz yaşlandığı yönünde tepkiler de var.
0: Yaşlandı tabii. Yani şimdi karşı takımın yaş ortalaması ile bizim yaş ortalamamızın arasında neredeyse artık senelere bakıldığı zaman 6-7 yaş gibi ciddi bir fark var. Ben şimdi kendi yaşımda bana 7 senemi geri verseler demişlerim bu sefer. Onun için bir de bunu fizik kapasiteli futbol anlamında düşünecek olursak ciddi yaş farkı var. Fenerbahçe hafal demeyeyim çok ağır olur ama ağır bir görüntüsü var. Zaten işte Greenwood hızlandığı zaman Fenerbahçe de hızlanıyor. Yani şu son iki maç için veya işte izlediğim maçlar için söylüyorum. Haliyle zor bir maç bizi bekliyor sevgili Aygün. İnşallah tur atlayan taraf biz oluruz. Ha Lyon mu? Öyle geçilemez bir takım değil, yanlış anlaşılmasın. Öyle yenilemez bir takım da değil. Ama bizim takımımıza baktığım zaman biz onlara göre biraz daha az hazırız ve eksiklerimiz var diye düşünüyorum. Bunları inşallah aşarız ve tur atlayan taraf biz oluruz. Belki de uzatmalara da gidebilir. Bir şey diyemem.
1: Ha doğru, bunlar, o da olabilir.
0: Tabii futbolun içinde olan şeyler bunlar malum sevgili Aygün. Fenerbahçe biz için hayırlısı olsun ve tabii ki yolumuz açık olsun diyorum sevgili Aygün.
1: Evet, attığımızda Fenerbahçe Sevdaları YouTube kanalından da sevgili Haldun Erkal vardı, spor yazarı. Sevgili Erkal, son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Söyleyeceğiniz son olarak.
0: Evet, son olarak bu MHK konusunun umarım en tez zamanda çok büyük sıkıntılar ülkede yaşanmadan, maçlarda ve maçlardan sonra veya istasyonla yaşanmadan çözüme kavuşturulması için futbol kulübü başkanlarının toplandığı Kulüpler Birliği'nin mutlaka radikal bir karar alıp bu işi çözmesini bekliyorum. Ve herkese sağlıklı bir gün diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.
0: Sağ olun. İyi günler diliyorum.
1: Evet arkadaşlar, Fenerbahçe Sevdalar YouTube kanalını mutlak surette takip edelim. Şu an MK Haber TV'den sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Tuğba, yayınımıza hoş geldin. Günaydın.
2: Günaydın. Hoş bulduk. Pek de hoş bulmadık yani.
1: Ne anlamda?
2: İki gün yani biliyorsun. Alanya maçı ve bitimi ve sonrası yaşananlar. Beşiktaşlar hakikaten bir çok şaşkın, çok üzgün. Hala her kimse kendine gelemedi, öyle söyleyeyim, konuştuğum kimse. Herkes bir şokta.
1: Şimdi önüme bir yazı düştü. 28 faul 0 kart. Bahis oranları da çok yüksek bunun. Ne diyorsun bununla ilgili? Oradan başlayayım, daha sonra...
2: Yani hakikaten...
1: Yani 28 faul yapılmış, bir tane bile kart gösterilmeyen bir faul. Şey maç.
2: 28 faul, bir tane kart yok. Bir gol iptal ediliyor. Bariz yüzüne tokat atıyor. Yani
1: en çok oynanan Bayes'e bakıyorum. 3.5 alt oynanmış. Bir de kimseye kart çıkmaz, kimse kart görmez oynanmış.
2: En çok da bunlar mı oynanmış?
1: En çok oynanan bunlar.
2: Ya bu maçın kesinlikle ve kesinlikle masaya yatırılması gerekiyor.
1: İncelenmesi gerekiyor.
2: İncelenmesi gereken. Bakın, basit bir hakem hatası olmaktan çıktı. Bütün dünya konuşuyor. Yani yüzüne olduğu gibi yüzünü yani bildiğin tokat atıyorsun. Hakem görmese VAR nasıl devreye girmiyor? Gol atılıyor, gol sayılmıyor. Vlahovic gibi iri yarı kuvvetli bir kişi yere indiriyorlar. Sağın formasından çekiyor. Ve hiçbir şekilde buna da bir müdahale yok. Bir sürü pozisyon var. Hiçbir şekilde kart yok. Yani her taraftan incelenmesi gereken yani bir karşılaşma. Artık MHK'nin de çıkıp şunu demesi lazım. Yani bu maçı yönetemedi hakemler. Bu maç tekrarlanmalı. Tekrarlanmalı yani.
1: Ha, bu maç tekrarlanma olmaz da. Maçla ilgili incelemenin yapılması gerektiğini düşünüyorum.
2: Evet, maçla ilgili inceleme yapılmak zorunda zaten ama yani şunu anlayamıyorum. Şimdi, evet, Beşiktaşlar diyoruz ya üzgün. Bırakın Beşiktaşlar, maçı seyreden herkes, pozisyonları seyreden herkes taraflı tarafsız diyor ki yani burada çok ciddi çok ciddi hakem hataları var. Bütün dünya konuşuyor ama MHK'den bir açıklama oldu mu? Hayır.
1: Var ya, Ferhat Gündoğdu diyor, hakemler ben bunlara söyleyecek laf bulamıyorum artık. O kadar anlattık, hala aynı hataları yapıyorlar. Gereken neyse onu uygulayacağız demiş.
2: Gereken neyse onu uygulayacak.
1: Bunlar hep şey konuşuyor ama YouTube'lara konuşuyorlar bunlar biliyorsun. YouTube'daki gazetecileri evet. arıyorlar. 2-3 evet. tane gazeteci onlara konuşuyorlar. Onlar da onların ağzından bunları söylüyor. Piyasaya yayıyorlar.
2: Yani Beşiktaş nerede? Beşiktaş başkanı nerede?
1: Ne demek
2: Beşiktaş'ta
1: o?
2: Beşiktaş'ta hani başkanından da mesela bir açıklama yok Beşiktaş'ta.
1: Dün kulüp başkanı açıklama yaptı ya zaten. Kulüp yöneticisi açıklama yaptı ya.
2: Evet Hakan Daltaban yaptı
1: açıklamayı. Hakan Daltaban yaptı onu söyleyelim yani. O da önemli yani. Hakan Daltaban açıklamaları da önemli. Ona geleceğim zaten de. Trossard'ın pozisyonunun aynısı Dünya Kupası'nda. Aynısı demeyelim evet. de biraz daha hafifi.
2: Çok benzer pozisyon.
1: Benzemiyor. Ben size söylüyorum Trossard'ın pozisyonu daha net. Orada temas daha az ama Trossard'da daha net temas var. Diyor ya MHK Başkanı VAR devreye girmez diyor. Dünya Kupası devreye
2: nasıl
1: girmiş.
2: Nasıl girmez devreye ya? Yani Dünya Kupası'na girdi bir de böyle bir pozisyonda nasıl devreye girmeyecek VAR? Nasıl girmeyecek yani? Trossard'ın yüzüne rakip oyuncu tarafından vurulması. Ya bakın İngiliz Daily Mirror, The Sun gazetesi, İspanya'da gol. Bütün dünyada yani sabah bir tarama yaptım. Bütün dünya spor basınında yer almış bir şey yani. Herkes bu pozisyonu manşetlere taşımış. Bütün dünya spor medyası. Bütün dünya spor medyasının manşete taşıdığı bir olayda biz hala hakeme bir ceza verildi mi? Ne olacak? Ne bilecek? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bunları yapmayın. Yani bu kadar kolay geçirilecek bir maç değil bu. Çünkü çok sadece tek bir hatalı maçta değil bir de bu kadar üstüne bahis de oynandıysa yani bu kadar hata yapılan, bu kadar for pozisyonlu bir yerde kış kart çıkmaması, çok bariz hatalar yapılması. Ya bütün dünya Türk hakemleriyle dalga geçiyor. Türk futbolunun marka değerini nasıl yükselteceğiz? Bu kadar hakem hatasıyla.
1: Yükseltemez. Yükseltemez.
2: İtalyan gazeteleri Vlahovic'in pozisyonunu çok konuşmuş. Bir sürü Tutto Sport'u, Da Polista gazetesi,
1: Derya La Colle Sport var onlarda. Evet. Derya La Colle Sport var.
2: Hepsi Vlahovic'in pozisyonunu çok fazla manşete taşımış. Çünkü Kore basını, hemen hemen bütün Kore basını Oh'un golünü yok saymalarını konuşuyor. Belçika basını, İngiliz basını sürekli Trossard'ın yüzüne vurulduğu pozisyonu konuşuyor. Ve burada da şu ana kadar alınmış herhangi bir karar yok. Yani bir iki günde böyle sessiz kalalım sonra unutulur. Yani unutulmuyor. Başka bir içten içe bir haksızlık, isyan beslettiriyor insanların içerisinde. Böyle de bir sıkıntı var yani. Unutuluyor zannediliyor, unutulacak zannediliyor. Perşembe günü maç var, sessiz kalalım perşembeye kadar deniyor ama bu işler böyle yürümez. Zaten geçen haftadan beri ben seninle yayınlarda da konuştuk. Neden hep Beşiktaş Ağustos sıcağında Alanya'ya gidiyor diye. Ya bir de böyle de bir durum da yaşanıyor yani. Ama ve lakin çok zor bir deplasman olacaktı Beşiktaş için.
1: Kışta İstanbul'da oynayacak ona bakarsan.
2: Nasıl?
1: Kışında İstanbul'da oynayacak. Yani Galatasaray'da mesela deplasmana gitti. Galatasaray'da şeydeydi biliyorsun.
2: Erzurum'a
1: gitti.
2: Biri Ağustos sıcağında Alanya'ya gidiyor. Diğeri Erzurum'a gidiyor. Beşiktaş Erzurum'a ama ne zaman gidiyor? Kara kışta Şubat'ta gidiyor. Son 6 senede 3 kere 4 kere Beşiktaş Ağustos sıcağında Alanya'ya. Bir seferinde yine Ağustos sıcağında Adana'ya gitmiş. Yani Ağustos'un o ilk haftalarında Beşiktaş ya Alanya ya Antalya ya Adana'da oynuyor. Yani bu da bir rastlantı olamaz. Yani sen her yıl fikstürde birinci, ikinci haftalara Beşiktaş'ı ya Alanya'ya gönderiyorsun ya Antalya'ya ya Adana'ya. Şubat ayında da şu anda Erzurum çıktı. Sivas'a işte atıyorum Erzurum'a yolluyorsun. İsteseniz ayarlasanız bu da enteresan bir şey. Yani bu fikstürlerle ilgili de hani yeterince ben Beşiktaş'ın sesinin çıktığını düşünmüyorum açık konuşayım. Biz daha buralarda konuşuyoruz ama yani hakkını savunabiliyor mu Beşiktaş? Emin olamıyorum gerçekten.
1: Sence savunamıyor mu Beşiktaş?
2: Savunamıyor yani. Savunamıyor çünkü 6 yıldır yani diyorum ya yani her sene Ağustos aylarında sürekli en sıcaklara sadece Beşiktaş'ın gitmesi iki. Özellikle Eylül'de havalar biliyorsunuz bir tık daha bir değişiyor ama genelde ortalama 10 Ağustos 15 öyle başladığında bir hafta elinde oynuyorsun. bir hafta deplasman. O deplasman mutlaka Beşiktaş'ta sıcak bir yerde oluyor. Böyle de ilginçlik var yani. Hani ya bunu neden mesela bu sene de artık böyle olmasın diye denemedi, durdurulamadı. Çok zor bir deplasmandı. Çok zor deplasman olduğunu söylüyorduk. Beşiktaş'tan bir tek yöneticinin gitmesi. Yani başkanın olmadığı bir yerde sen de bilirsin. As başkan gider, ikinci başkan gider, futbol şube sorumlusu gider. Öyle değil midir?
1: Doğru.
2: Yani takım mı ve ilk yarı açıklama yapılmalıydı mesela. Zaten en net iki pozisyon ilk yarıyı
1: yaşandı. Devre arasında diyorsun, çıkıp açıklama yapılmalıydı.
2: Devre arasında çıkıp açıklama yapılmalıydı. Belki de en azından hakem de birazcık o baskı, çünkü kendi evinde oynamıyorsa hissedecekti ve ikinci yarı iki tane Vlahovic'in net penaltı pozisyonu var. Oralarda belki hakem en azından ne yaptım diyecekti. Ama ve lakin bütünüyle bu maç her türlü, yani bahisinden var belki görevlilere kadar her türlü bu karşılaşma mutlaka ve mutlaka incelenmeli. Hakemlerin kimlerle görüştü, ne yaptı, var hakemleri, bu maçı ilişkin bahis ne oynandı, nerede oynandı, ne kadar oynandı. Belki de başka bir şey çıkacak işin altından, bilmiyoruz. Ama incelenmeli, incelenmek zorunda.
1: Sonuna kadar incelenmeli diyorsun. Beşiktaş taraftarını galyana getirmek değil mi? Alanya Sporlu oyuncunun rakip vücut bütünlüğünü bozmaya yönelik, belki de boğazına gelse o yumruk nefes alamayacak, baygınlık geçecek. Belki öldürme teşebbüs bir hareket olacak demiş. Taraftar ne demiş, dur bakayım. Ben Serdar Adı yönetimini ayrıca daha oyuncu satmadan transfer yaptığı için kutluyorum demiş. Denizli'den Atilla Beşiktaş taraftarı. Galyana mı getirmeye çalışıyorlar demiş.
2: Yüz, yani yüz biliyorsun boksta, yani dövüş sporu olan boksta bile yüze vurmak yasak. Yani bırakın
1: ya
2: futbolu.
1: Bunu dışarıda yapsan savcılar çağırırlar seni.
2: Evet.
1: Anladın mı?
2: Hayır, yani boksta bile biliyorsun cezası var. Yüze vuramıyorsun. Bir dövüş sporudur. Yani ayak sporu olan futbolda yüze vurmanın hakem vermiyor bunun cezasını. Var da müdahale etmiyor.
1: Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Tuğba Hacı Bayramoğlu'yla sohbetimiz devam edecek.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Tuğba Hacı Bayramoğlu'yla sohbetimiz devam ediyor. Düne dönmek istiyorum. Dünkü açıklamalara dönmek istiyorum. Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban dün açıklamalarda bulundu. MHK'yi görevden alın dedi TFF'ye. Sence görevden almazsa Beşiktaş nasıl bir hamle yapacak?
2: İşte çok görevden merak alınmazsa. Ediyorum hakikaten. Görevden alınmazsa. Yani MHK'den kimse memnun değil. Çok bariz de hatalar yapılmış. MHK'yi görevden alın dendi. Geçen sefer kayıtlar istendi. Kayıtlar gelmedi. Var kayıtlar istenmişti biliyorsunuz.
1: Doğru, verilmedi.
2: Verilmedi. Şimdi MHK görevden alınmışsın dendi. Alınmazsa ne yapacak yani? Hani bir yaptırım A, B, C planları var mı bilmiyoruz hakikaten. Ne yapılacak? Ne yapılacak yani? Bu şekilde de ikinci hafta bu kadar bariz hatanın yaşandığı bir lig, bu MHK ile yürümez. Gerçekten yürümez. Yani sen şimdi dünya yıldızları, dün de yayında konuştuk seninle de. Dünya yıldızlarını getiriyorsun, sen adamın yüzüne tokat atacaksan ve buna...
1: Bunu görmeyeceksen.
2: Herhangi görmeyeceksen, sen bunu herhangi bir ceza vermeyeceksen böyle dile düşersin. Dünya seninle dalga geçiyor. Dünya masanın seninle dalga geçiyor. Yani net kuralları ve de hepsinin tek bir maçta da yaşanması daha bir skandal.
1: Bir yandan mesajlara da bakıyorum Tuğba. Bakayım niye gelmiş. Tuğba Hanım'a sorar mısınız? Kupa maçında incelenmeli mi? Tekrar başlatılmalı mı? Tekrardan mı oynatımı? Immobile'nin bizim Barış Arabe yaptığı pozisyondan ötürü neden konuşulmuyor diyor. Ne diyorsun?
2: Yani Galatasaray kupa maçı için konuşuyor. Kupa maçı ama bakın orada bir tane olaydan bahsediyoruz. Burada kaç tane olaydan bahsediyoruz? Anlatabiliyor muyum? Kaç tane olaydan bahsediyoruz? Sadece Trossard'a atılan tokattan bahsetmiyoruz. Üstüne ve de çok daha neti bu. Çok daha neti böyle şak diye yüzüne vuruyor. Geçtik o kısmını. Oh'un sayılmayan yani o izleyiciye sorabilir miyiz? Oh'un attığı ve sayılmayan golün benzerinden en az kaç tane atmıştır sence o sefer?
1: Bilmiyorum.
2: Yani gayet normal hiçbir şey yapmıyor. Böyle birebir mücadele ediyor. Gidiyor gol atıyor. Gol sayılmıyor. Bu sayılmıyor. Kaç tane atmıştır mesela Osimhen? Osimhen'in Emirhan'a attığı gözünü çıkarıcasına olayda da hiçbir şey yapılmadı. O da hatırlıyor mu sayın izleyici? Hatırlarsın Galatasaray derbisinde. Hadi orada birebir oldu mesela diyeyim. Aynısını da Osimhen Emirhan'a yaptı. Ama burada her şey tek bir maç oldu. Sayılmayan gol, net bir gol sayılmıyor. Yüze yumruk atılıyor. Blažić yani hiç bir bak biri formasından çekiyor. Bir tanesi bileğine ayaktan giriyor sağdan. İki kişi müdahale ediyor. Dev gibi yani iri yarı bir futbolcu sonuçta Blažić ve buna da penaltı verilmiyor. Ve bu pozisyonla da benzer iki pozisyon yaşanıyor.
1: Genelde Immobile pozisyondan hep yorumlar geliyor sana haberin olsun.
2: Tamam ben de söylüyorum. Emirhan, Osimhen Emirhan'a yaptığını ne diyecekler? Hatırlıyorsun Osimhen Emirhan'a yaptığı. Yüzünü böyle direkt gözüne soktu. Osimhen'in de yaptığı vardı. Ona ne diyecekler çok merak ediyorum.
1: Boğazına sarıldı.
2: Evet boğazına sarıldı. Hı hı.
1: Boğazına sarıldı pozisyon.
2: Orada da bir ceza verilmedi.
1: Evet o maçta ceza almadı.
2: Evet orada da Osimhen ceza almadı.
1: Gelen mesajlara bak. O kadar çok mesaj var ki arkadaşlar şöyle bakıyorum. Galiba Beşiktaşlı taraftarlar bir kampanya mı başlattılar? Cimer'e şikayet evet. Kampanyası. Onun detayı nedir sevgili Tuğba?
2: Cimer'e şikayetler yapılmış dün. Beşiktaş'ta Avukatlar Derneği de bazı açıklamalar yaptı. Yani TFF, MHK'ya hakemleri şikayet edin şeklinde şikayet dilekçeleri oluşturuldu. Dün de Beşiktaşlı taraftarlar CİMER'e şikayetlerde bulundular. Evet böyle bir kampanya oldu. Ama hani ne olur ne kadar kaç kişi katılmıştır çok net bir açıklama görmedim. Sadece Beşiktaş'ta Avukatlar Derneği de böyle bir çağrı yaptı ve ondan sonra da CİMER şikayetleri oluşturuldu.
1: Beşiktaş'ı nasıl buldun deplasmanda?
2: Beşiktaş'ı deplasmanı şimdi dediğim gibi ben çok zor deplasman olduğunu şöyle söylüyorum şimdi. Çok sıcak hava. Geçen sene de ben yine aynı tarihlerdeydim. Alanya'daydım. Stat yukarıda sevgili Aygün. Alanya'da yani 7 stat yukarıda daha ormanlık bir yer ama inanılmaz bir pus çöküyor. Yani deniz kenarından mesela işte çıktım daha bir esinti vardı. Taksiye bindim. Aa dedim yukarısı daha serin acaba üzerime bir şey mi alsam? Aman Allah'ım yukarısı bir enteresan daha bir sıcak. İnanılmaz pus çökmüş, nemli. Kaç şişe su içtim, nefes alamıyorum. Ve hani tempo falan yakalayamazsınız. O statta böyle pus çöküyor. Dolayısıyla da hep söylüyorum yani bir... Hocayla bir şekilde temas kurup konuşuyor olsam hocam ilk yarı bitirmeniz gereken bir maç. Çünkü ikinci yarı o nefes alamazsınız, tempo kuramazsınız, oynayamazsınız. Ha evet ilk yarı da aslında belki bitebilirdi. Çünkü oh gol atmış 1-0 öndesin. Rakibinde 10 kişi kalmak zorundaydı daha maçın başında. Yani neredeyse 90 dakika rakibin 10 kişi oynayacaktı. Evet çok rahat hani 3 puan da alırdın. Bunun hiçbiri tartışma olurdu. Hocanın yani oyuncu değişikliklerini rotasyonunu da tartışmıyor olabilirdik. Şimdi hani rotasyonu çok tartışılan bir hoca olduğu için neden bu tercihlerde bulundu? Neden oynatmadı diye şeklinde.
1: Evet.
2: Fakat şimdi bir deplasmana perşembe, çarşamba günü gidiyorsun, hatta deplasmana gidiyorsun. UEFA Kupası maçı var. Bir de şimdi yeni bir sistemler daha oldu Reşit'ler. Şimdi bazı hocalara biz hepimiz karışıyoruz ama futbolcuların art kas yoğunluğunu çok ciddi şekilde ölçüyorlar. Birebir futbolcuların kas durumları, ona göre çünkü sakat oluşabiliyor. Yeni bir sistem daha aldı Reşitaş. Yani yeni bir takım metler ölçü sistemleri. Dolayısıyla da şimdi biz bilmiyoruz oralarda nasıl uyarı veriyor. Oyuncuyu dinlendirmek istemiş olabilir. Bir de şöyle de bir şey var. Yani bakın bu 30 derece yani gündüzü 40 küsür dereceleri bulan sıcaklıkta yarın Beşiktaş bir de Litvanya'ya gidiyor ve Litvanya'daki hava durumuna baktım 10 derecelerde. Yani bir de böylesine inanılmaz bir...
1: Yani aşırı sıcaktan aşırı soğuk anlamında, bayağı evet, fark anlamında, sıcaktan, soğuk anlamında.
2: Evet, güneyden çok bir soğuğa gidiyorsun. Bu hava değişikliklerinin kasları etkisi vesaire. Şimdi hocanın tercihleri konuşuldu. Evet, rotasyonu konuşuldu. Doğru, ben de hani tartışıyorum ama oraya gelene kadar zaten hiç bunları konuşmayacak durumda olabilirdik. Zaten Beşiktaş'ın golü sayılsaydı, rakip 10 kişi kalsaydı, atıyorum 1-0 kazansaydı, hiçbir şey tartışılmayacak. Aa, yine Beşiktaş seviye devam ediyor diyecektik. Ama ve lakin yani öyle de bir şey oldu ki, o yüzden hocanın tercihleri en son konuşmak istiyorum. Çünkü çok fazla, çok bariz hakem hataları yapıldı. 1-2-3 yani bitmiyor, saymakla bitmiyor. O yüzden hocanın rotasyon tercihleri, yani en dibi tercihi de tartışılıyor. Yani o bölgeyi adam istiyor demek.
1: Beşiktaş belki de ilk ciddi sınavında bu mağlubiyeti yaşadı.
2: Evet.
1: Onu da söyleyelim.
2: Ciddi, yani ciddi
1: çok
2: değil
1: fazla
2: mi?
1: Çok bana erken mi herkes havaya girdi? Onu sormaya çalışıyorum
2: yani,
1: sana.
2: Yani Lidl'ın maçı çok ciddi bir sınavdı.
1: Evet.
2: Ama bakın maçı. Avrupa Kupası maçlarında şimdi Beşiktaş biraz pres o futbol oynadığı için farkında mısın? Avrupa maçlarında her maçta rakip kırmızı kart gördü. Avrupa hakem veriyor. Şimdi aynısını senin de 8. dakikada görseydi yine rakibin. Yani Beşiktaş zaten rakibi kırmızı karta yönelik oynatabiliyor. Baskılı oynuyor, tempolu oynuyor. Rakip kırmızı kart görüyor. Her maçta gördü Avrupa Kupası'nda neredeyse. Dolayısıyla da bu da bir taktiktir. Bu da bir sistemdir. Avrupalı hakem veriyor. Sen de ona göre daha futbolunu oynuyorsun. İlk ciddi sınavı, Middle'ın sınavı ilk ciddi sınavıydı bana göre. Çok önemli bir sınav. Çünkü en yani bu rakipler içerisinde en zorlusu Middle'ın'tı. Onu aslında rakip de kırmızı kart gördüğü için geçti. Evet, ilk golünü yedi. Ama bana göre en ciddi, en zor deplasmandır. Alanya deplasmanı zaten hep ters geliyor. Ve zaten hep Ağustos'ta oynuyorsun. Ve zaten tempolu oynayabileceğin bir iklimle oynamıyorsun. Böyle de bir durum var yani.
1: Transfere geçmek istiyorum sevgili Tuğba.
2: Evet.
1: Ne oluyor, ne bitiyor, kimler gelecek, kimler gidecek, takımlar ayrılması gündemde olan var mı, neler söylersin?
2: Takımdan zaten sonuçta ayrılması gereken isimler gidecek. Onlar bir tek burada net belirsiz şu an için yani gelecek transferlere göre. Amir Hacı Mesoviç ile Aşisa yine şu anda bir yedekte duruyor. Çünkü eğer kontenjanda yani yabancı sınırlamasında hak kalırsa hoca şey olarak tutabilir onları. Yedek oyuncu gibi düşünün. Miretti Haziran ayında da konuşmuştuk bunu. Orta saha merkez oyun kurucu ismini ve Miretti 24 yaş altı kontenjanından da faydalanabiliyor. Yaş itibariyle. Juventus'la da görüşmeler var. Birebir hocanın görüştüğü, temas kurduğu bir isim. Dolayısıyla da kiralık ya da satın alma opsiyonu konuşuluyor. 23 yaşında olduğu için yani bu kontenjandan faydalanabilir. O zaman işte hani şey sorunu olmaz. Yabancı oyuncu kontenjanı yaşamaz. Evet. Eğer ikinci bir oyuncuyu da yine böyle kontenjandan alırsa ona göre tabii ki eldeki oyuncularda farklı bir dağılım yapılacaktır. Çünkü en az iki transfer planlanıyor. Bir haftası kaldı Beşiktaş'ın. 4 Eylül'de bitiyor ancak 2 Eylül'e kadar Beşiktaş'ın UEFA'ya listeleri bildirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da artık alınacak isimlerin 1 Eylül'e kadar İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçmesi lazım. Yani son hafta.
1: Son hafta, kritik hafta.
2: Son hafta, aynen. Çünkü hani bir gün önce en az getireceksin sağlık kontrolü ve resmi sözleşme, imza vesaire. Milletti'yle büyük ihtimalle olabilir. Haziran ayında da bunu İtalya'dan ben yaptığım bir yayında konuşmuştuk. Juventus'ta geleceği olan bir oyuncuydu. Zaman zaman sakatlıktan yaşayan biri, altyapıdan yetişmiş. Satın alma opsiyonu teklifini de yapmış Beşiktaş. Hocanın da istediği futbolculardan biri. Ama Milletti dediğim gibi kontenjana uyuyor. Dolayısıyla da yabancı sorunu yaşanmaz. Bir transfer daha yana, yani iki ya da üç bu hafta içerisinde bitmesi gerekiyor. Ama yüksek ihtimalle ben bugün yarın Milletti'den bir haber bekliyorum.
1: Başka transfer yok değil mi? 2-3 veya transfer dedim başka. Hangi bölgelere düşünüyor
2: özellikle? Yani normalde hocanın istediği merkez orta saha oyuncusu Milletti bunu oynuyor. Bir de bir sağ tarafa isteniyor. Sağ taraf. Bir de sağ taraf için isimler dolaşıyor ortalıkta. Bir de sağ, yani zaten Endidi'yi kesin göndermesi lazım. Endidi'yi satması lazım. Felix Udokai, ona da bir teklif gelmedi. Birkaç yerden teklif gelmişti. İptal oldu. Oyuncuları satması gerekiyor. Zaten Endidi son maç performansıyla da artık kalamayacağını gösterdi. Endidi'ye gidecekler listesinde. Fakat dediğim gibi yani oyuncuları gönderebilirsin. Ancak senin verdiğin maaşları vermeyince bu yük yine sana kalıyor.
1: Anladım. Tuba, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Tuba'cı Bayramoğlu?
2: Son olarak Perşembe günü Beşiktaş'ın evet 3-0'lık çok net bir avantajla çıkıyor. UEFA Kupası gruplarına kalma maçına çıkacak. Perşembe günü Litvanya'da Zalgiris'te Kaunas'a gidiyor. Başarılar diliyorum. Umarım UEFA Kupası gruplarına kalarak Perşembe günü gecesi yurda döner Beşiktaş diyorum. Başarılar diliyorum.
1: Evet, çok teşekkürler.
2: Görüşmek üzere.
1: Evet, hattımızda MK Haber TV'den spor yazarı sevgili Tuba'cı Bayram Ormalı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da kalın.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
7: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
8: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
9: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
10: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
11: Merhaba.
10: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
11: Merhabalar, merhabalar abi.
10: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
10: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
11: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
12: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
11: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
12: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
11: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo
13: Spor. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Radyo Spor.
15: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
17: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
16: Şampiyonla son düzlükte.
14: Radyo.
13: Reklam.
14: Radyo Spor.
13: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
18: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
19: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
20: Efendim herkese selamlar, günaydınlar. Bugün salı günü, tarih ise 25 Ağustos. Evet sevgili dinleyenler, son düzün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir, bugün sizlere Ankara ve Kocaeli yarışlarının değerlendirmesinde bulunacağız. Ankara'da sevgili dinleyenler Aykut Balcı hattımızda olacak ve Ankara yarışlarını değerlendirecek. Sonrasında Kocaeli yarışlarını ben sizler için değerlendireceğim bugün. Evet sevgili dinleyenler, Ankara'da baktığımız zaman keyifli bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. Sevgili Aykut Balcı saatler 14.30'u gösterdiğinde günlük koşusu Ankara'da 75. İl Hipodromu'nda start alacak. Sonrasında Kocaeli'ye gideceğiz. Kartepe'de de yarış heyecanı devam edecek. Bugün saatler yine 18'i gösterdiğinde ise Kocaeli'de günün ilk koşusu, daha doğrusu 17.45'i gösterdiğinde Kocaeli'de İlk koşu start alacak. Evet Aykut Balcı hattımızda, kendisinden yarış yorumlarını dinlemek üzere bağlantıya geçelim. Günaydın sevgili Aykut.
21: Günaydın Ufuk. İyi yayınlar herkese.
20: Nasılsın, iyi misin?
21: Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz?
20: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sevgili Aykut, bugün baktığımız zaman Ankara'da keyifli bir yarış programı bizleri bekliyor olacak. İstersen günün değerlendirmesini senden yavaş yavaş almaya başlayalım Ankara ile alakalı.
21: Olur. Sahanın birinde bir isim var zaten. Ara sonrası gördüğü yarışıyla kondisyon açığını kapatan, idmanlarında da çok sağlıklı gözüken, vakışlı gözüken 4 numara King Ulu da ben bugün kazanmasını bekliyorum Ufuk. Farklı bir isim bana göre. Tek dezavantajı startı gibi gözüküyor. Yani starttan startını alıyor. O yüzden hani bence engel olacağını düşünmüyorum. İyi bir startla hemen ortalara girip düzlük yarışı yapıp kazanmasını bekliyorum. Aradan sonra yarış da gördü zaten. Çok iyi durumda olduğunu da öğrendim. Kazanması lazım. Eğer aksi bir durum olursa 2 numara, 9 numara, 1 numara, 3 numara, 12 numara, 7 numara eklenebilir diye düşünüyorum. Ama 4 numara King Ulu da bugün benim küçük ve ekonomik bütçeler için bankom olacak.
20: Evet, günün birinci koşusu bir maiden mücadeleydi. 4 numaralı King Ulu da alternatif banko tercihimi bu yattan yana kullanacağım dedi sevgili dostumuz Aykut Balcı. Ama daha geniş oynuyorsanız 2 numaralı Büyük Pehlivan, 9 numaralı Güneş Mila, yine sevgili dinleyenler 1 numaralı Utkan Bey, 3 numaralı Karanın Oğlu, 12 numaralı Can Elçin ve 7 numaralı Reontay dedi. Sıralaması 4 Alternatif Banko, rakip 2 9 1 3 12 ve 7 şeklinde sıraladı günün ilk koşusunu. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Handikap 14 mücadelede 3 yaşlı Arap atları 1200 metre kum pistte start alacaklar. Neler söylersin abi?
21: Evet, güzel bir yarış olacak bence de. Ara sonrası yarışı rahat kazanan, bence o gün dişlik yarışta yapmadı. O idmanlarını da gösteriyor, çok akıştı. Startla beraber hemen önlere düşecek olan 4 numara İzgioğlu Beyaz Bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Benim net bankom.
20: Evet, günün ikinci koşusunda da 4 numaralı İzgioğlu bankosu geldi sevgili Aykut'tan. İkinci koşuda 4 numaralı İzgioğlu kazanır dedi ve net bankom o isim dedi. Günün ikinci koşusunda 4 banko. Evet, üçüncü koşuya geldik. Saatler 15.00 gösterdiğinde şartlı 5 bir mücadele sevgili dinleyenler. 2 yaşlı İngilizler European Breeders Fund koşusunda start alacak. Burada toplamda 5 isim var. Neler söylersin?
21: Ben 3 isme şans verdim Ufuk. İlk yarışını kazanan 3 numara Royal Dynasty sonlarda yapacağı taktiklerle benim net favorim. Yine iyi durumda olan idmanlarını da çok beğendiğim En Passant ki sonları çok çok iyiydi. Ciddi rakibi gözükecek. Yine sonlarda etkili gelecek olan Equal Cold 5 numara yeterli olacaktır. Yani benim sıralamam 3-2-5.
20: Evet, günün 3. koşusunda da 3 isim ön planda. 3 numaralı Royal Dynasty %41'lik de oynanma oranına sahip. Sevgili dinleyenler, Upamecano'ndan neden kardeşi bu isim. 3 numaralı Royal Dynasty favorim dedi. Sonrasında 2 numaralı En Passant ve 5 numaralı Equal Gold önerisi var. Sıralama günün 3. koşusunda 3, 2 ve 5 şeklinde. Evet, 4. koşu handikap 16 mücadele, dişilere mahsus 3 yukarı İngilizler 1400 metre çim pistte start alacak. 12 isim var ama son derece zor görünen bir koşu. Bakalım Aykut ne diyecek bu koşuda?
21: Evet, şimdi baktığımız zaman iyi gruplarda mücadele etmiş 3 numara Veragon var ama mesafe biraz kısa. Bu mesafede kazandı mı? Evet, kazandı. Yarış süratli gidecek mi? O bir lehine gözüküyor. 3 numara Veragon benim favorim. Burada 1 numara devamı benim takip atım. Çok iyi durumda olduğunu da biliyorum. Önlere yakın giderse düzlükte yapacağı hatayla 1 numara devamı en ciddi rakibi olacaktır 3 numaranın. 3-1 ufak bütçeler için yeterli. Geniş oynayanlar 9, 8, 7 ve 4 değerlendirebilirler.
20: Evet, günün ikinci altılıgan yanında başlangıç ayağını oluşturan bir mücadeleydi. Burada 3 numaralı Vera Gorn favorim dedi ama 1 numaralı Dejame en ciddi rakibi olduğunu söyledi. Bu isimlerin 3 ve 1 öncelikli, sonrasında ise bu iki ismin dışına çıkarsa 9 numaralı My Blue Heaven, 8 numaralı Hız Kesen, 7 numaralı Kindness ve 4 numaralı Prenses Hazal sıralaması var. 3-1 günün 4. koşusunda öncelikli, sonrasında 9, 8, 7 ve 4 şeklinde. Geldik günün 5. koşusuna. Maiden mücadele 3 yaşlı Araplar 1200 metre çim pist.
21: Ya ben sağdan duyun aldım. Bunu ben sondüzlük.com'da yazmadım ama açık ve net bir şekilde söyleyeyim. 1 numara Ünal Göz bugün geçilmez.
20: Aykut, bugün biraz acelen mi var?
21: Yok, acelen yok. Duyum aldım. O yüzden söylüyorum.
20: Anladım. Net bir şekilde söyledin ki aşağıdan bir dinleyicimiz yazmış. Sevgili Aykut Balcı'yı severek dinliyoruz. Biraz acelesi var herhalde. Hızlı hızlı not almaya çalışıyoruz demiş. Ben de onu istinaden. Unal Göz geçilmez dedin, kapattın konuyu.
21: yok. Seni zaten takibimde olan bir isimdi. Sağdan da duyum aldım. Çok iyi bir şekilde yarışa hazırlandı. Yani ben bugün kazanmasını bekliyorum. Unal Göz son dakika duyumuyla benim de zaten favori atımdı. Böyle bir şey olunca da son dakika Radyo Spor aracıyla banko vermek istedim.
20: Peki, günün 5. koşusunda 1 numaralı Ünal Göz Ercan Çankaya ile banko isim olarak önerdi. Günün 5. koşusu 1 Ünal Göz banko. Geldik günün 6. koşusuna. Yalçın Batur koşusu kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim pist.
21: Evet Ufuk, son yarışını Bursa'da kazandı. Bir önceki yarışında Ankara'da mükemmel bir yarış yapıp Boğaz falan geçmişti. 6 numara Victor Evaz istese kaçabiliyor, isterse hemen kaçan atın arkasında bekleyebiliyor. Çok formda bir isim gene ekonomik bütçeler için. benim alternatif bankom olsun, rakip yazarsam çok iyi durumda olduğunu, bugün Wolfsburg koşmayacak bilgisini vereyim zaten. Dünden zaten bilgisini almıştım. 2 numara Wolfsburg yarıştan çıkacak, bilginiz olsun. 6 numara Victor Voss benim alternatif bankom. Rakip 1 numara Bartomo idmanlarında çok çok iyi. Son olarak da arası olsa da 3 numara Bulk Your Dreams diyeceğim. Haberiniz olsun.
20: Evet, bu koşuda 2 numaralı Wolf Rulers'ın koşudan çıkacağına dair bir bilgi var. Ama tabii ki kuponlar netleşmeden, komiserler kurulu kararı netleşmeden siz de kuponlarınızı yapmayın. Ama 2 numaralı Wolf Rulers yarıştan çıkma ihtimali yüksek gözüken bir isim olduğunu söyledi sevgili Aykut. 2 numaralı Wolf Rulers'ın yarıştan çıkabilme ihtimali yüksek. O yüzden 6 numaralı Victor Waltz Banco ismim ama rakip 3 numaralı Build Your Dreams dedi. Bu koşuda gün 6
21: 1 numara Spartomo da var. Yazmak isteyenlere söyledim. Wolf Rulers hakkında da şöyle söyleyeyim. Hani Nalış'a takılırken bir sıkıntı olduğunu biliyorum. Dün zaten ilgileri tweet attılar. Ben önceden öğrenmiştim. Netleşsin dediler de netleşmişti, haberiniz olsun. O yüzden söylemek istedim.
20: Anladım. Şu anda hani resmi olarak evet. DJK'nın sitesinde kesin olmadığı için hani ben kesin diyemiyorum. Muhakkak ilgililer evet. Atmış olabilirler. Hani radyolardan dinleyen bizim destekçilerimiz de buna yazdılar, buna istinaden senden önce yani yarıştan çıkacağına dair ilgilileri yazmış ama dediğim gibi şimdi resmi programda henüz kesinleşmeden biliyorsun net bir şey söyleyemiyoruz. 6 numaralı Victor Waltz Banco rakip 3 ve 1 günün 6. koşusunda. Geldik 7. koşuya, şartlı 5 mücadele, 3 yukarı İngilizler 1000 metre çim, neler söylersin?
21: Sürat yarışı Ufuk değil mi? Yani şöyle baktığımız zaman burada birçok isim de formda, aradan gelen olacak olsa da 5 numara Incom idmanlarında inanılmaz iyi, benim net favorim. Rakip yani 2 numara Mountain mutlaka olacak, 3 numara Havacı önlerde gitmeyi çok çok seviyor, 3 numara Mahal, 1 numara Havacı, 4 numara Hart diyeceğim. Ben 5 ismi birbirinden ayırt edemedim. Yani 5 isme de yarı severin şans vermesini istiyorum. Sıralamam 5-2-4-3-1.
20: Evet, hepsine gidecek bir yarış. Çünkü süratli bir yarış. Sonlardan iyi gelecek isimler var. Ki burada 5 numaralı Incom, 2 numaralı Mountain, 4 numaralı Hearted, 3 numaralı Mahal ve 1 numaralı Havacı ön planda tuttuğunu söyledi ki zaten 5 isim koşuyor. 5-2-4-3-1 sıralamasını ön planda tutuyor rakamsal olarak sevgili Aykut. Geldik günün 8. koşusuna. Şartlı 19 mücadele, 3 yaş İngilizler 2000 metre.
21: Şimdi hiç yarış kazanmamış isimler bir arada ama benim burada bir takip ismim vardı. O zaman Ankara Hipodrom'da canlı seyretmiştim. Mr. City 1. Superhan 2. Maximan 3. olmuştu. Bugün Maximan iç pistte, Ankara iç pistinde çalışıyor. Çok hazır görüntüsüyle ve akışlı aksiyonlarıyla bu yarış hedef yapılmış gözüyle bakıyorum ki uygun rakipler arasında Maximant'in kazanması lazım. Ama geniş bütçeliler, Maximant kötü koşuyorum derse Ufuk hepsiye kadar gidebilecek. Yani hepsiye kadar değil de çok isime şans vermemiz gerekeceğini düşünüyorum. Ben Maximant'in bugün bir aksilik olmazsa kazanacağı tarafındayım. Rakip yazmak isteyenler, geniş oynayanlar 4, 1, 3, 7, 5 ve 8 ekleyebilirler.
20: Evet, günün 8. koşusunda 6 numaralı Maximant kazanabilir dedi. Şartlı 19 ilk birinciliğine tanışabilir dedi bu ismin. Sonrasında eğer gelmezse ki karışır dedi. Sıralaması devamı 4 numaralı Give Me A Second, 1 numaralı Earthquake, 3 numaralı Chico Loco, 7 numaralı Mori Paşa, 5 numaralı Iron Tempest ve 8 numaralı Sprint Master. 6 öncelikli alternatif tek, rakip 4, 1, 3, 7, 5 ve 8. 8. koşuda Ankara'da. Geldik 9. koşuya, Maiden mücadele 1200 metre çim pist ve 15 isim var. Neler söylersin kapanışta?
21: Evet, hayatın ilk yarışında Gökhan Kocakaya binmişti Ufuk. O gün startla beraber bir tampon yedi, biraz gerilere gitti. Biraz erken doldurdu. Sonlarda içeriden yaptığı ataklarla ikinci ayrılan 7 numara Uras İzman pistinde de çok çok iyi. Ben bugün bir aksilik olmazsa startla beraber hemen ortalara düşüp önlere rahat girip sonlarda düzlük yarışı yapıp kazanmasını bekliyorum. Benim net bankom.
20: Evet, günün son koşusunda 7 numaralı Uras sevgili dinleyenler %13'lük bir oynanma oranına sahip bir koşu koşmuş. Ondan da ikincilikle ayrılmıştı. Günün 9. koşusunda 7 numaralı Uras Banko dedi sevgili Aykut. Peki Aykut, çok teşekkür ederim.
21: Ben teşekkür ederim Ufuk. Yarışlardan özür dilerim, acelem yoktu. Yani biraz heyecanlıyım. Bugün de çok motive oldum yarışlara. Hı hı. O yüzden heyecanlıyım. İnşallah faydalı oluruz kanaatindeyim. Herkese bol şanslar diliyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın diyorum.
20: Peki, teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hattımızdaydı. Kendisi bizlere Ankara'yı yorumladı. Şimdi Kocaeli yorumlarına geçeceğiz. Kocaeli yorumlarından önce, eğer radyonuzu yeni açtıysanız sevgili dinleyenler, tahminleri kaçırdıysanız, yapmanız gereken işlem çok basit. Uzman yorumları ve hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol etme fırsatına sahip olacaksınız. Ama nasıl? Son Düzlük'e üye olduğunuz takdirde aplikasyonlardan ya da sondüzlük.com adresine girip sevgili dinleyenler, Son Düzlük'e üye olduğunuzda ücretsiz olarak uzman kuponları ve hazır kuponları kontrol edebileceksiniz. Yine bununla da sınırlı kalmıyor. Çeşitli kampanyalardan da faydalanmış olacaksınız. Nedir bu kampanyalar? 250 bin TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası. Yine altının 5'te kalırsa 1000 TL'ye kadar iade. Yeni üyelere 5000 TL'ye varan hediye. Bugün üye olduğunuz zaman yeni üyeye 5000 TL'ye kadar varan hediye fırsatından yararlanıyor olacaksınız. Yine altılı ganyanda 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç da bizden olacak sevgili dinleyenler. Evet, şimdi Kocaeli'ye geçeceğiz ama onun öncesinde mesajlar var. Nedir bu mesajlar? Hemen kontrol edelim. Mustafa Demirkaya, Ufuk Bey iyi yayınlar. Wolf Rules, Aykut Balcı doğrusu. Aykut Balcı yanlış bir şey söylüyor demedim sevgili Mustafa Demirkaya. Tabii ki gelen bilgi dahilinde ama Türkiye Jockey Kulübü'nün resmi sitesinde netleşmeden ben herhangi bir atın çıkacağını söyleyemem. Neticede netleştirip kesinleştikten sonra söylemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmişte buna benzer birçok örnek var. Çıkacak denen isimlerin son dakika çıkmadığını hep beraber onu izlediğimizi ve yarış severlerin mağdur olduğunu da görmüştük. Muhakkak ki bugün yarıştan çıkacaktır. Ona yana herhangi bir şüphem yok ama Jockey Kulübü'nün, yani Türkiye Jockey Kulübü'nün resmi sitesinde netleşmeden ben o bilgiyi net vermeyi taraftarı değilim. Bu benim şahsi düşüncem. Tabii ki muhtemelen ilgilileri bir sorun yaşamasa o tweet'i atmazlardı ama ben henüz resmi sitede net göremediğim için net de bir şey söyleyemeyeceğim. Evet, geldik Kocaeli'ye. Kocaeli'de bugün 8 koşulu bir yarış programı bizleri bekliyor olacak ve günün ilk koşusu Maiden mücadeleyle başlayacak. Dişilere mahsus 2 yaş İngilizler Kartepe'de. Sevgili dinleyenler, 1 numaralı Kim Draka. Kum pistte koşmuş olduğu bir yarışı var ve o yarıştan da güzel bir ikincilik elde etmişti bugün. Daha doğrusu bir önceki yarışı da 5.'ydi Kocaeli'de. 2 yarış koşup bu pistte 5. ve 2. olarak ayrılmıştı. Benim yine önceliğim olacak sonrasında 8 numaralı Sabırlı Ribella ve 9 numaralı Shade Fall. Bu 3 isim ayrımsız olarak önereceğim sizlere ama daha geniş oynuyorsanız 6 numaralı Dreamship'i, ki ilk kez start alıyor, cazip de bir isim, muhakkak yazabilirsiniz. Sıralamam günün birinci koşusunda 1.8.9 yeterli. Geniş kurgular 6 yazabilirler. Evet, günün ikinci koşusuna geldik. Handikap 14 mücadelede 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte start alacaklar. Toplamda 9 isim bu koşuya katılıyor. 3 numaralı Haç Ovalı. Ne zaman unutsak geliyor ve sürprizi de yapıyor bu isim, ki bugün artık favori hanesinde görüyoruz. Bu ismi ilk defa favori olarak göreceğiz. Haç Ovalı'yı bakalım favori olduğu yarışta nasıl koşacak? Hep beraber ben de sizin gibi merak ediyorum. 3 numaralı Haç Ovalı koşmuş olduğu son 3 yarışın ikisini kazandı. Kazanırken birinde ganyanı 10.25, diğerinde ise 23.40'tı sevgili dinleyenler. Bugün ilk defa %58'lik favori oranını gördü bu isim. Bakalım nasıl koşacak? Önceliği ona vereceğim. Sonrasında 4 numaralı Amerikalı Iron Clam sevgili dinleyenler. O da son koşusundan 5.likle ayrılmıştı. 5 numaralı Lady Classman son koşusu gayet şık ve bir ikincilik elde etmişti ki 3 numaralı Haçovalı'nın dışındaki isimler burada gerçekten de cazip çıkmış durumdalar. Son olarak da 1 numaralı Tilo Gör diyeceğim ki %1'lik oynanma oranı var. Gidişat lehine virajı önde dönüp fotoya kadar birincilik mücadelesinin içerisinde olacağını düşünüyorum bu ismi. Aman dikkat, 1 numaralı Tilo Gör'ü de muhakkak yazalım. Günün ikinci koşusunda sıralamam 3, 4, 5 ve 1 şeklinde olacak. Evet sevgili dinleyenler, günün 3. koşusuna geldik. Günün 3. koşusu da bir handikap 16 mücadele, dişilere mahsus yamak 1 statüde aprantilerin katılacağı bir yarış. 4 yukarı Araplar, 1500 metre kum pist, toplamda 12 isim var. 3 numaralı Gümbür Berk koşmuş olduğu yarışlarında son derece formunda ilerletmiş. Gördüm bu ismi.

Gruptan gerçekten de bir tık bana göre fazla bir isim ama bir türlü istenilen çıkışı yapamadı bu isim. Bilemiyorum artık ama bugün iyi koşabilir. Sıralamam günün 3. koşusunda 2. altılı Ganya'nın başlangıç ayağında 3, 5, 2 ve 7 şeklinde. Evet, geldik günün 4. koşusuna. Saatler 19.30'u gösterdiğinde yine 12 isim start alacak ve Maiden mücadele dişilere mahsus. Evet, ilk koşusu kumdaydı. İstenilen performansı gösteremedi ama o gün o kadar iyi değildi bence. Sonrasında kısa bir aradan sonra koşmuş olduğu yarışta güzel bir ikincilik elde etti. Foto'ya kadar müthiş bir mücadele göstermişti ama sonlarda teslim oldu. Equalizer'dan bahsediyorum sevgili dinleyenler. 5 numaralı Equalizer bugün bence çıkacak, gidecek ve bitirmeye çalışacak ki %7'lik oynanma oranı var şu an itibariyle. Kumu da yapacağına inanıyorum. İlk yarışına bence aldanmayın sevgili dinleyenler. Daha hazır bu isim. 5 numaralı Equalizer'ı ben sizlere bugün banko önereceğim. Günün 4. koşusunda 5 numaralı Equalizer banko. Evet, geldik günün 5. koşusuna. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde şartlı 5 mücadelede 3 yukarı İngilizler 1800 metre kum pistte start alacaklar. 1 numaralı CX Life kazanmış olduğu son 3 yarışından sonra son yarışında istenileni veremedi ve 5. olarak ayrıldı ama uygun grupta tekrar değerlendirilecek bir isim olduğunu düşünüyorum. Ve önceliğim sonrasında 3 numaralı Lord Protector diyeceğim. En ciddi rakibi olur. 4 numaralı Grand Mission. Grubun gidişatın lehine olduğunu düşünüyorum. Muhakkak değerlendirelim. Daha geniş oynuyorsanız da bir isim daha önereceğim. 6 numaralı Single Shot. Koşmuş oldu son 2 yarışından. Güzel bir birinciliklerle ayrılmıştı. Bugün yine seriye devam edebilir. 5. koşuda sıralamam 1-3-4 öncelikli, sonrasında 6 yazabiliriz. Evet, geldik günün 6. koşusuna. Saatler 20.30'u gösterdiğinde kısa vade 6 mücadelede 4 yaşlı Araplar start alacak. 1500 metre kum pistte 3 numaralı Cem Han bir türlü istenilen yarışları yapamıyor ama iyi duruma geldiğini biliyorum. 3 numaralı Cem Han öncelikli ismim, sonrasında 2 numaralı Göreme Bey'i. Mesafe bir tık ters ama gidişatın lehine çevirmesi gereken isimlerden olduğunu düşünüyorum ki Göreme Bey'i önlerde 1 ve 2. sırada gittiği takdirde virajdan sonra liderliği alırsa fotoya kadar o liderliğini sürdürebilecek potansiyelde. Son olarak bir isim önereceğim. O da sürpriz. Kim o? 8 numaralı Hızlı Kerem. Kum pistte iyi koşar. Muhakkak değerlendirelim. 8 numaralı Hızlı Kerem'i de yazarak bu koşuyu geçebiliriz sevgili dinleyenler. Sıralamam 3, 2 ve 8 şeklinde. Evet, geldik günün 7. koşusuna sevgili dinleyenler. 8 isim start alacak. 4 yukarı Arap atları 1800 metre kum pistte. 3 numaralı Güçlü Prens sonlarda müthiş geliyor ama yarış bitiyor. Son 3 yarıştır bunu yaşadı ve ikinciliklerle ayrıldı. Bugün o şanssızlığını kırabilir. 1 numaralı Can Mete iyi bir isim. Kaliteli bir isim. İstenilen yarışları yapmasa da bu grubun her zaman üstesinden gelecek kapasitede ve kalitede bir isim. İkinci sırada onu değerlendirdim. 2 numaralı Orçun Tay. Son ikinciliği çok iyiydi. Bugün birinciliğe uzanabilir. 4 numaralı Her Daim. Kendi temposunu kurup rakiplerine çok fazla aman vermeden devam ederse bitirebilir. Dikkat, 3-1-2-4 benim önceliğim ama daha geniş oynuyorsanız yine süratli bir isim 6 numaralı Gündüz Düşü diyeceğim. Bu isme de bir çarpı atalım. Sıralamam 3-1-2-4 öncelikli, sonrasında 6 yazabiliriz 7. koşuda. Müzik.
Evet, geldik kapanışa. Kocaeli Kartepe'de saatler 21.30'u gösterdiğinde günün son koşusuyla güne noktayı koyacağız. 16 isim start alacak. Son derece de zor bir koşu gibi gözüküyor.

0: gözüküyor. 3 numaralı Shenron. Kumpiste iyi koşuyor bu isim. Son ikinciliğinde de gayet tatminkardı. Muhammed Mir Bilgin'le o gün start almıştı. Bugün Kürşat Yılmaz'la start alacak. Kilo avantajı var. Aprant indiriminden dolayı 3 numaralı Shenron önceliğin. 1 numaralı Lady Onat. O da etkili bir isim. İkinci sırada onu değerlendirdim. Ve 7 numaralı Heaven Light diyeceğim ki son çim yarışı kesinlikle ölçü alınmasın. Bana göre iyi bir kum atı bu isim. Pis ve mesafede lehine muhakkak onu değerlendirelim sevgili dinleyenler. Sıralamam bu koşuda yani kapanış ayağında 3-1-7 öncelikli. Ama daha geniş oynuyorsanız son ikinciliğini beğendiğim 5 numaralı Frühling ve 8 numaralı Ice Drop. O da yavaş yavaş forma girdiğini gösterdi. Onları değerlendirelim. Kapanış ayağında sıralamayı tekrar ediyorum. 3-1-7 öncelikli, sonrasında 5 ve 8 yazabiliriz. Evet sevgili dinleyenler, bugünü de sizler için değerlendirdik. Yarın günlerden çarşamba ve yarının yarışlarını da yine değerlendirmek için mikrofon başında ben olacağım. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
6: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
7: Evet.
6: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.
9: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, transfer ateşine hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Salim Manav'ın yokluğunda saatler 12-14 aralığında sizlerle birlikte önümüzdeki 2 saat diliminde futbol gündemini biraz masaya yatıracağız. Herkese sevgiler, mutlu bir salı günü diliyorum, ümit ediyorum gününüz güzel geçiyordur. Biz de önümüzdeki 2 saat boyunca burada sizin gününüzü bir nebze olsun güzelleştirebiliriz, öyle umut ediyorum. WhatsApp hattımıza bir paylaşarak başlamak isterim. Bugün futbol gündemine genel kapsamlı bir soru cevap yapalım. Akabinde yine burada sizlerden gelecek sorular, Fenerbahçe Lyon maçı, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları, transfer gündemi, hepsine değinelim. Top sizde olsun, dediğim gibi konu başlıklarını sizin attığınız mesajlar üstünden seçelim. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiği takdirde sizlerden gelen bütün mesajları da değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim ve başlayalım. Şu an herhalde en sıcak gündem Fenerbahçe'nin yarın deplasmanda UEFA Şampiyonlar Ligi eleme playoff turunda oynayacağı Olympique Lyon maçı. İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle bitmişti. Fenerbahçe Mason Greenwood'un olağanüstü golüyle skora dengeyi getirmişti. Openda'nın golüyle geriye düştüğü maçta. Sonrasında ikinci maça kaldı umutlar. Kolay bir eşleşme değil. Öncelikle bunu herhalde söylememde bir beis yok. Olympique Lyon Fransa futbolunun önemli köklü kulüplerinden biri. İyi de bir taraftar destekleri olduğunu söyleyebiliriz. Groupama stadyumunda kolay bir deplasman olmayacaktır Fenerbahçe için. Burada işte 2000'li yıllara, özellikle 2000-2010 arası Paris Saint-Germain'in bu patlama yaptığı döneme kadarki yıllara daha önce Bursa Spor'da çalıştıran teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde damga vurmuş takımlardan biri Olympique Lyon. Geçmişte çok önemli futbolculara da yine ev sahipliği yapan bir kulüp. İşte Sidney Govou olsun, Johan Gurkuf olsun, Juninho olsun, çok fazla ikonik futbolcunun da Karim Benzema olsun, kariyerinin bir noktasında yolunun geçtiği gerçekten özel bir kulüp, bir kültürleri var. Fenerbahçe burada gerçekten önemli bir sınava çıkacak. 18 yıllık bir Şampiyonlar Ligi hasreti var Fenerbahçe'nin. Artık bunun bitmesi için gün saydığımızı söyleyebilirim. Gözler şu an Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı maçta, az önce de söylediğimiz gibi. Ümit ediyorum temsilcimiz Fransa deplasmanında iyi bir skor alıp adını UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdırır ve bu sezon uzun yılların ardından galiba en son yine 2007'de Fenerbahçe ve Beşiktaş boy göstermişti eş zamanlı olarak Şampiyonlar Ligi'nde. Uzun yılların ardından Türk futbolu olarak iki takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme fırsatı buluruz. Bizim için bunlar artık önemli. Hem ülke puanında, puanlar sıfırlandıktan sonra biraz daha gelecek sezon yerimizi korumamız zorlaşabilir. Bu sezon ülke puanına fazlasıyla ihtiyacımız var. Hem Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor, hem Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray kanadında bizim için çok kritik bir sezon olacak. O yüzden temsilcilerimizden burada en iyi sonuçları görmek istiyoruz. Dediğim gibi Fenerbahçe çok avantajlı bir skor alamamış olsa da evinde yine de Olympique Lyon deplasmanına bir umutla gidiyor. Daha önce temsilcilerimizin Olympique Lyon'la eşleşmelerini görmüştük. Daha önce Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmesinde Olympique Lyon'la karşı karşıya geldiğini gördük. Penaltılarda İstanbul'da Olympique Lyon'un turladığı bir seri vardı. Yine bundan 2 yıl önce galiba Van Bronckhorst ya da Ole Gunnar Solskjaer döneminde yine Beşiktaş deplasmanında Olympique Lyon'u mağlup etmeyi başarmıştı. Yakın geçmişte temsilcilerimizle sık sık karşı karşıya geldiğini gördük Lyon'un. Şimdi maçı biraz değerlendirmek gerekirse, dediğim gibi maçla ilgili görüşlerinizi ve tahminlerinizi ya da önerilerinizi Fenerbahçe açısından paylaşmanız için 0538-052-1487, tekrar ediyorum 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Biraz maçla ilgili kritik yapalım. Dediğim gibi transfere de gireceğiz İlerleyen dakikalarda. Burada Fenerbahçe için maçın anahtarı ne olur sizce? Ya dediğim gibi şimdi bütün detaylara baktığımız zaman kağıt üstünde Fenerbahçe bence daha iyi bir kadroya sahip. Burada futbol anlamında bence Olympique Lyon'a nazaran tavan seviyesi daha yüksek Fenerbahçe'nin. Buna henüz sezonun şimdiye kadarki kısmında ulaşabildiğini söylemek pek mümkün değil. Açıkça söylemek gerekirse. Yine tecrübe anlamında da Fenerbahçe Olympique Lyon kadrosuna nazaran, çünkü nispeten genç bir kadroya sahip Olympique Lyon. Avrupa tecrübesi çok daha büyük oyunculara sahip. İşte Ederson olsun, Skriniar olsun, Ake olsun, Kante olsun. Bu saydığım isimlerin hepsinin Şampiyonlar Ligi'nde daha önce şampiyonluğu var. Öncelikle onu söyleyerek başlayalım. Yani keza Lukaku olsun, daha önce Inter döneminde UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamıştı. Chelsea, Manchester United gibi takımlarla da Şampiyonlar Ligi'nde sık sık boy göstermiş bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden Fenerbahçe'nin kağıt üstünde en azından deplasman takımı olsa bile kadro olarak daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Burada farklı detaylarda Olympique Lyon öne çıkıyor. Nedir bunlar? Olympique Lyon Fenerbahçe'ye göre daha tempolu ve daha atletik bir takım. Öncelikle bunu söyleyebiliriz. Yani ilk maçta da bunu net bir şekilde anlama fırsatımız oldu zaten. Olympique Lyon'un Fenerbahçe'ye nazaran daha tempolu, daha süratli, geçiş hücumunu daha iyi oynayan bir takım olduğunu, bu Fenerbahçe için problem olabilir. Fenerbahçe'nin bir tık hantal bir takım olduğunu orada görme fırsatımız oldu maalesef. Bunun problem yaratabilecek bir detay olduğunu düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe için oyunun temposunu kontrol etmek çok kritik olacak. Temponun arttığı, tempoya Lyon'un karar verdiği denklemlerde Fenerbahçe için gerçekten maç hayli zorlaşacaktır. Bu sebepten mütevellit Fenerbahçe'de mesela Asensio'nun oynamaması bekleniyor yarın, ama olması gerekiyor. Yani eğer bir imkan varsa Asensio oynamalı. Bunu şu yüzden söylüyorum. Fenerbahçe'de dün de bir benzetme yapmıştım. Metronom cihazı vardır. Enstrüman çalanlar bilir. İşte elektro gitar çalmaya çalışırken, gitar çalmaya çalışırken ritmini tellere basış ritmini ona göre ayarlarsın. İşte metronomda şeyleri vardır işte. 100 metronom, 200 metronom gibi. Bu tempoyu ayarlayacak oyuncular, her oyuncu bu meziyete sahip değildir. Orta saha, forvet, savunma fark etmez. Fenerbahçe'de bu özelliğe sahip oyuncu Asensio. İşte Beşiktaş'ta Orkun Kökçü yine bunu yapabiliyor. Galatasaray'da buna belki Saray'ı bir nebz olsun örnek verebiliriz. Bu tempoyu ayarlamak bu tarz maçlarda çok kritiktir. Eğer tempoyu kontrol eden taraf rakip olursa, Olympique Lyon gibi bir takıma karşı, yani atletik olarak arada ciddi bir seviye farkı olan takıma karşı çok ciddi sıkıntı yaşanabilir. Ya bunun da sebebi şu. Dediğim gibi temponun yüksek olduğu bölümlerde Olympique Lyon'un Nuamah gibi, işte ne bileyim Openda gibi daha fazla koşucu, geniş alanda ya da işte geçiş hücumlarında çok daha etkili olacak oyuncuları var. Fenerbahçe savunma hattının da işte Aki olsun, Skriniar olsun nispeten antal oyuncular olduğunu düşünecek olursak, ağır oyuncular olduğunu düşünecek olursak bu sıkıntı yaratabilir. Yani benim Fenerbahçe adına en büyük temennim, yarın ümit ediyorum, bir şekilde Romelu Marco Asensio oynayabilir. Maçın kaderini belirleyecek nüanslardan biri olur. Talisca tercihi yine son zamanlarda çok tartışılan bir isim. Açık yüreklikle söyleyeyim, ben Talisca'nın oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe topu 3. bölgede tutabilecekse bu Talisca ile olmaz. Konyaspor maçında da gördük, Asensio çıktıktan sonra Fenerbahçe 3. bölgede topu tutmakta hayli zorlandı. Bu arada tempoyu kontrol etmekte de anahtar şeylerden biri. O yüzden burada Asensio'nun olup olmaması çok kritik. Talisca'nın da ilk 11 başlayıp başlamaması Fenerbahçe adına maçın kaderini belirleyecektir. Zor gerçekten, yani burada ciddi bir hesap kitap yapılması lazım diye maç öncesi. Bakalım İsmail Kartal nasıl bir formasyona çıkmayı tercih edecek. Burada sizin de önerilerinizi merak ediyorum. Fenerbahçe sizce nasıl bir 11 tercihiyle Olympique Lyon karşısında sahada olmalı? Ve maçın anahtarı, maçın şifresini belirleyecek detaylar sizce neler? 0538 052 1487. Bir kez daha hatırlatıyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir reklam aramız var. Akabinde tekrardan sizlerleyiz.
0: Salim Manav. Radyo Spor. Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
7: Radyo Spor. Reklam.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Radyo Spor. Radyo Spor.
7: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
9: Evet, Salim Manav'la transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Buradan sevgili Salim Manav'a da bizleri dinliyorsa selamlarımı, sevgilerimi yollayayım. Devam edelim. Mesajlara bir bakalım. Sonrasında Fenerbahçe-Lyon maçıyla alakalı yine konuşuruz. Sizlerden gelecek sorulara bağlı olarak transfer gündemini de masaya yatırırız. Dün bu arada bayağı bir hakem konuşmuştuk. Dün Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın inanılmaz açıklamaları vardı bununla alakalı. İlerleyen dakikalarda onlara çok gireceğim. Dediğim gibi bunu bir şey yaklaşımı vardı dün biraz. Ya tarafsın ya bertaraf gibi bir yaklaşım içerisindeydik. Hani burada Beşiktaş üzerinden konuşuyormuşum gibi bir algı oluştu ama aslında öyle değildi. Dün açıklamalarda gerçekten yani bütün futbol camiasının, en azından pozisyonları, maçı izleyen bütün futbol camiasının aklıyla dalga geçer nitelikteydi. Dediğim gibi. O yüzden açıklamalara gireceğiz. Bir Fenerbahçe-Lyon maçını uzun uzun konuşalım. Orada gerçekten büyük bir bence komedi var. Devam edelim. Abi 3 haftadır izinliydim. Sizi dinleyemedim. Gerçekten özlemişim demiş Fikret Bey. Bu öncelikle Fikret Bey bizi dinliyorsanız cevap bekliyorum. Şahsıma yönelik bir mesaj mı yoksa Radyo Spor özelinde mi? Şimdi bunu bir ayırt etmek lazım. Merak ediyorum. Sevgili Fikret Bey'den mesajını bekliyorum. Şenol Güneş zamanı Burak abi yapma Fabri ne yaptın? Fabri yaktın bizi Fabri maçıydı. Bu Fabri'nin galiba Tolisso atmıştı orada golü kaptırdığı bir top vardı. İkinci maçta da penaltılarda Mitrovic. Benim için hala büyük bir travmadır unutamam. Yani. Şenol Güneş zaman deyince de son zamanlarda şeylere çok zardım bu arada. Şenol Güneş'in bazen kullandığı özlü sözler var ya. Yani özlü sözler değil de çok şahsına münhasır edebi bir yaklaşımı var kendisinin biliyorsunuz. Dil olarak. İşte Charles Bukowski'den bir sözü mesela geçenlerde önüme çıktı. Dün de paylaştım. Düştüğümüz kuyu sandığımız kadar derin değil ama tutunmaya çalıştığımız ip çok kısa. Gerçekten müthiş bir cümle. Orijinali dediğim gibi Charles Bukowski'ye aittir. Şenol Güneş de Türk futbolunda bunu yine parlatan isimlerden biri. Aykut Kocaman'ın da böyle çok epik cümleleri vardır. Yine Şenol Güneş'in şeyi çok müthiş bir sistemdir. Bazen diyorum ne olacak söyle gitsin. Sonra diyorum söylesen ne olacak sus bitsin. Bunu da ara ara sosyal hayatımda kullandığım bir cümledir. Böyle alıntılar vardır. Biraz da bunları konuşalım ya bu arada. Hani maçla alakalı mesajlarınızı beklemekle birlikte. Böyle futbol dünyasından insanların ikonik edebi sözleriyle alakalı aklınıza gelenleri yazın. Biraz hem neşelenmiş oluruz. Zaten maç yarın akşam olduğu için. Yarın ben burada yine programda olacağım. Uzun uzun üzerine konuşuruz. Dediğim gibi aklınıza futbol dünyasında insanların sarf ettiği ikonik cümleler geliyorsa onları bir yazalım. Dediğim gibi benim son zamanlarda en çok gündelik hayatıma da entegre ettiğim bazen diyorum ne olacak söyle gitsin sonra diyorum söylesen ne olacak sus git sus bitsin. Bu Şenol Güneş'ten gerçekten müthiş bir alıntı. Devam ediyorum. İspanya'dan selamlar kardeşim. Sesini duymak çok güzel. Türk takımlarına başarılar diliyorum. Benim fikrim Türk takımlarının Avrupa'ya odaklanması gerekiyor. Türkiye Ligi çok umursanacak bir lig değil şu anda. Avrupa'ya gitmek için kullanılan bir merdiven gibi düşünmeleri gerekiyor. Marka değerinden söz edip marka değerimiz yerlerde sürünüyor maalesef. Seviliyorsun demiş Ertuğrul Bey. Buradan Ertuğrul abiye selamlar sevgiler bu arada. Çok kıymetli çok keyifli bir dinleyicimiz. İspanya'da Malaga'da yaşıyor. Kendisine dediğim gibi buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Söylediklerine de büyük ölçüde katılıyorum. Hani Türkiye Ligi'nde birbirimizi yiyeceğimize Avrupa'da biraz vitrin yapalım. Oradan biraz mesafe kat edelim. Bu oyuncu satışlarını doğrudan etkileyen bir şey. Buna ilave eden marka değeri prestij açısından. Belki ligin yayın gelirlerini burada bütün dünya yıldızlarını getirsen de arttıramıyorsun. Bu sene yine göreceğiz ihalede ama Şampiyonlar Ligi'nde bir lasa var olmak gerçekten bambaşka bir hadise yani. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Burak Alaca. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak yarın Fenerbahçe'ye başarılar dilerim. Derfin Yunus Dane'ye de çok selamlar, iyi ki varsınız. Tüm Radyo Spor çalışanlarını ve dinleyenlerin hepsine de selamlar olsun. Hüseyin Mecit Bey'e selamlar. Öncelikle bu çok güzel bir mesaj. Yani dün hani bu kutuplaşmayı çok fazla yaşadığım için şunu söyleyebilirim. Bu doğru sayfa. Eğer Fenerbahçe Avrupa'da bir maç oynuyorsa herkes Fenerbahçe'yi desteklemeli. Galatasaray oynuyorsa Beşiktaş, Trabzonspor yani... Orada şey var çünkü o uluslararası bir competition işte uluslararası bir turnuva ya. Orada Türk ulusunu temsilen o takımlar orada yer alıyor. Biz de birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak onları desteklemeliyiz. Burada kutuplaşmamamız lazım. Aslında içten içe burada da kutuplaşmamamız lazım. Yani burada Johan Cruyff'un bir sözü vardır. Futbol basit bir oyundur. Zor olan futbolu basit oynamaktır diye. Futbol basit bir oyundur gerçekten. Zor olan futbolu basit. Basite indirgemek taraftar bazında da biz fazla anlam yüklüyoruz aslında biraz daha keyif almamız lazım. Devam edelim. Burak kardeşim Fenerbahçe ilk maçta da kadro olarak Lyon'dan daha iyiydi. Şimdi de değişen bir şey yok. Burada ancak beraberliği yakalayabilmişken orada turu geçme ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun? İsmail Kartal farklı bir şey yaratabilir mi sence? Furkan Bey İstanbul'dan yazmış. İşte mesela söyledim ya Fenerbahçe'nin kadrosu Lyon'dan daha iyi diye. Lyon'un da teknik direktörü Fenerbahçe'den daha yani. İsmail Hoca'yı takdir ettiğim yönleri var. İyi bir hoca olduğunu da düşünüyorum bazı açılardan ama Fonseca çok daha net bir teknik direktör. Çok daha yani CV'sine baktığınızda da anlaşılıyor. Çok uzun uzun açıklamaya gerek yok ama o teknik direktör parametresinde de Olympic Lyon'un ciddi anlamda daha ağır bastığını söyleyebiliriz. İşte maçın ortada olmasının sebeplerinden biri de bu. Ben olsam Lukaku ile başlar, defansı biraz yorardım. İkinci yarı fişi çekerdim Vedat'la ya da Talişka ile. Yani Lukaku henüz 90 dakikayı ya da işte ne bileyim maçın temposunu yüksek olduğu ilk yarıyı kaldırabilecek fizik kondisyonda mı onu bilmiyorum. Yani son Konyaspor maçında girdikten sonra özverisi, çabası, istekli olması bence çok güzel gözüktü ama fizik olarak halen tam hazır mı açıkçası o konuda benim biraz çekincelerim var. Yani göreceğiz, burada muhtemel 11 şu an karşımda, bir paylaşayım sizlerle. Kalede Ederson, savunmada Ake Şükrünyer ikilisi, sağda Semedo, solda Archie Brown, orta saha üçlüsünde İsmail Yüksek, Gendouzi, Kante, sağda Mason Greenwood, solda Oğuz Aydın, en uçta Anderson Talişka ismi düşünülüyor. Yani Talişka ile başlamak Vedat varken yine hata. Burada Greenwood'un Konyaspor maçında çift ayaklı olduğu için zaten sol kenarda da oynayabildiğini biliyorduk. Belki sağda Nene tercih edilebilir miydi biraz daha kanat forvet gibi bir açık yerine, Oğuz yerine, onu da bilmiyorum. Ama dediğim gibi yani genel itibariyle orta sahada da mesela İsmail Kante, Gendouzi, Asensio olmayacak okey, ama bu da hani yaratıcılık anlamında biraz tutuk kalabilecek, kusurlu kalabilecek bir orta saha. Bilmiyorum yani kafamda bir tık soru işaretleri var bu 11 hakkında. Bugün ben bu 11'i yapsaydım otomatik Talişka ile Vedat'ı değiştirirdim. Oğuz Nene değiştirip Greenwood'la kanat değiştirirdim. Orta sahaya Asensio'nun yokluğunda nasıl bir formül üretebilir onu açıkçası bilmiyorum şu an. Yani sizin bir öneriniz varsa beklerim. Merhaba, ben Erkan. Hala daha Türk takımlarının Avrupa maçlarında yeterli deneyime sahip olmadığını görüyorum. Deneyimli takımlar maçı soğutma, maçı durdurma, anlık hız kazandırma gibi özellikleriyle bizlere fark yaratıyorlar. Kadrolardan bağımsız. Bence bunlar teknik direktörle alakalı. İşte az önce Fonseca için sarf ettiğim sözcükler de bundan kaynaklıydı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu maalesef Avrupalı teknik direktörler bizim teknik adamlarımıza nazaran daha analitik düşünüyor. Yani bunu açıkça söyleyebiliriz. Yani bir sürü oyunun mikro detayına bakıyorlar. İstatistik bilimiyle daha aşırı neşirler. Maç içinde müdahaleleri daha efektif. Bizde mesela hep maç içi müdahalelerden teknik direktörler eleştiriliyor. Avrupa'da iyi teknik direktörler maçın 90 dakikasını saniye saniye hesap edebiliyor. Maç içinde müdahale edebiliyor. Bizden daha iyiler. O yüzden dediğim gibi daha analitik düşünüyor. Daha donanımlılar. O yüzden bu konuda hani takımların tecrübe sıkıntısı değil, teknik direktörlerin biraz tecrübe sıkıntısı bence problem oluyor. Bakalım. Ankara'dan Fatih Özkan Sümer'in bir söylemi vardı. Fenerbahçe haksızlığı hak edilmiş bir kulüptür. Bu enteresan bir cümle ama yani hiç kimse haksızlığı hak etmez ne olursa olsun. Yani burada şey yapmak lazım. Haksızlığı herhangi bir sebepten meşrulaştırmak bence mümkün değil. Ya Fatih Terim'den, İzmir'den Emre Bey yazmış. What can I do sometimes? Fatih Terim'in İngilizce müthiş bir serzenişi. Fatih Terim'in İngilizcesi bayağı bir hani burada mimlere, mizah unsurlarına konuk oldu ama realiteye baktığımızda takır takır da İtalyanca konuşan gerçekten ilginç donanımlara sahip biri Fatih Terim. Bu da ikoniktir bu arada. Bakalım. Yılmaz Vural'ın bir cümlesi vardı ama söyleyemem Burak kardeş diye bir dinleyicimiz yazmış, Onur Ak'ta. Biz aldık mesajı, teşekkürler. Merhaba abim, ben İzmir'den Murat Ediz. Ben Galatasaray taraftarıyım. Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'nın bir sözü vardı, çok güzel. İşte benim az önce söylediğim Charles Bukowski'nin sözüdür bu. Şenol Güneş de kullanır, galiba Abdullah Avcı'nın da varmış, onu da şimdi öğrendim. Düştüğümüz kuyu sandığımız kadar derin değil ama tutunmaya çalıştığımız ip çok kısa. Çok iyi. Hakikaten çok iyi. Ya bundan çok derin manalar çıkartabilirsin. Aslında çok kötü bir durumda değilsin ama yeteri kadar güvencen mi yok olarak çıkartabilirsin. Bir sürü çıkarım yapabilirsin. Gerçekten çok iyi bir cümledir. Charles Bukowski'yi de okumanızı tavsiye ederim. Ya hayata bakış açısı, nihilizmi. Ya hayatı boyunca şöyle bir insan Charles Bukowski, bilmeyenler için. Yazarlık döneminde hiç çok büyük paralar kazanamayan, kazandığı bütün hayattaki maksadı daha fazla başarılı olayım, daha fazla çalışayım, kazanayım, işte bir şeyler edineyimden ziyade karın tokluğunu ömür boyu bir şeyler karalamış bir yazar kendisi. Ha, jokey olmak için önce at mı olmak gerekir? Arrigo Sacchi'nin sözüdür bu arada. Mustafa Bey yazmış. Bu da şeye isnaden. İtalya'nın bu arada efsane teknik direktörüdür Arrigo Sacchi. İşte 94'te final oynayan Dünya Kupası takımının başındaki, Milan'la Şampiyon Kulüpler Kupası kazanmıştır. Kendisinin bir futbolculuk geçmişi olmadığı için ailesi ayakkabıcı, o da ayakkabıcılıktan gelen biri ve İtalyan basında soruyorlar. Hani daha önce teknik direktörlük deneyim yok ki Serie B'den Silvio Berlusconi takımın başına getiriyor Sacchi. Nasıl oluyor falan.

0: O da şey diyor, jokey olmak için daha önce at olmam mı gerekiyor? Arrigo Sacchi'ye aittir bu cümle. Bu da güzel, severim Arrigo Sacchi'yi de. Mustafa Bey'den gelmiş. Selamlar, sevgiler. Merhabalar, iyi yayınlar. İzmir'den Oktay. Lyon bizi elese ne olur? Seneye bir daha çalışırız, hallolur demiş bir Türk düşünür. Ya inşallah. Ya bir şey söyleyeceğim. Hayat zannettiğimizden daha kısa olabiliyor. Yarın ne olacağını bilmediğimiz için hiçbir şey ertelememek lazım. Olabiliyorsa bir şeyi o gün olduracaksın. Ya dün söyledim mesela, onunla da tezat düşmesin. Sabrın sonu selamettir ama artık sabır noktasını aştı Fenerbahçe. Bunu şeyden demiyorum. Uzun yıllardır gidemediği için değil. Sadece tek maç uzakta olduğu için söylüyorum. Artık yolun sonuna geldi. Artık o son virajı da almak lazım. Dediğim gibi bir sene daha beklemeye gerek yok. Merhabalar, Ankara'dan Osman ben. Mehmet Ali Yılmaz'ın Kevin Campbell transferinin ardından gol makinesi diye aldık, çamaşır makinesi çıktı söylemi vardı demiş. Güzel bir söylem. Güzel mi? Tabii hani içerik olarak tartışılır ama şahsına münhasır olduğu kesin. Bensiz bir Dünya Kupası izlemeye gerek yok. Bu yüzden turnuvayı beklemeye de gerçekten değmez demiş. Profesör Doktor Zlatan İbrahimovic diye de eklemiş. Rifat Bey. Güzel mesajlar geliyor be o arada. Keyfim yerine geldi. İyi yayınlar benim için. Fatih Terim'in 8'de kapanır, 18'de biz bitti demeden bitmez. Hiçbir başarıyı kabul etmeyin. Dünü de yarına mahkum etmeyin. Fatih Hocam futbola yön verenlerden biri. Bu arada dünü de yarına mahkum etmeyin. Güzel sözmüş. Dünü de yarına mahkum etmeyin. Biz bitti demeden bitmez'e Serdar Ortaç da bir şarkı yapmıştı. Dilim dolandı. Serdar Ortaç da bir şarkı yapmıştı Euro 2020 için. 2020 mi 2016 mı? 2020 galiba. Biz bitti demedik ama erken bitti o turnuva, ama güzel, ikonik bir sözdür. Dünü de yarına mahkum etmeyin gerçekten güzel bir sözmüş. Fatih Hoca'ya buradan bizleri dinliyorsa sevgiler. Merhaba, iyi yayınlar. Bu konuda size katılmıyorum. Sonuçta oynanan futbol, spor, keyif, savaşa gitmiyoruz. Örnek verecek olursak Barcelona taraftar Real Madrid'i mi destekliyor? Ya da Lazio taraftar Roma'yı mı destekliyor? Avrupa maçlarında da rakibin güçlenmesini maddi olarak neden isteyeyim ki? İzmir'den selamlar, iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Hemen hitap etmek açısından bir isminize bakmak isterim. Refik Keskin. Rakip maddi açıdan güçleniyor diyorsun. Şu an mesela hani bilmiyorum, Fenerbahçeli misiniz, Galatasaraylı mısınız? İkinizin de gitme ihtimali var. Maddi açıdan eş olarak da güçlenebilirsin. Ayrıca olayın sadece maddiyatla çözülmediğini de anlamak lazım. Fenerbahçe senelerdir Şampiyonlar Ligi'ne gidememesine rağmen büyük paralar harcıyor. Ya Fenerbahçe'nin Galatasaray'a nazaran çok mütevazı kadroları olduğu için mi son 4 senedir şampiyonluğu kaçırıyor? Böyle mi düşünüyoruz? Ayrıca şöyle bir şey de var. ülkemizde yayın gelirleri ve şampiyonluk gelirleri çok düşük olduğu için zaten takımlara hala Şampiyonlar Ligi'nden gelen parayla çok büyük bir ferahlık yaşamıyor bence. Çünkü şey düşünün, hani 100 milyon euronun üstünde bir maaş bütçesi var iki takımın da. Şampiyonlar Ligi'nden kazandığın 40-50 haricinde bilet gelirleri, forma satışı vesaire, bunları geçiyorum. Şampiyon olduğunda 6 milyon euro alıyorsun bu ligde. Zaten bir anlam ifade etmiyor ki yani. Bence problem para değil. İzmir'den selamlar, iyi yayınlar. Ferguson hocanın istatistiki etek gibidir. Çoğu şeyi gösterir ama asıl göstermemiz gerekeni göstermez sözü aklıma geldi. Alex Ferguson'dan bu da güzel bir alıntı. Belgeseli de vardı bu arada. Asla teslim olma. Never give in. Güzel bir belgeseldir. Tavsiye ederim buradan. Buradan Sir Alex Ferguson hocamıza da selam olsun. Abi en başta sen ve Ufuk Demir olmak üzere hepinizi özlemişim. Galiba radyoyu 11.30'da açtınız. İlk olarak Ufuk abi ve ben geldiğim için. İlerleyen saatlerde ne attığınızı yarın kontrol edeceğim mesaj kutusunu. Tabii şaka bir yana, buradan bil mukabele diyelim. Bakalım. Selamlar, hoş geldin. Sandalyeyi gıcırdatma, aramızda kalsın. Okuruz, %100 şeffaf. Sandalye gıcırdamıyor ki, mikrofondan geliyor bu arada, onu da söyleyeyim. Yağlayacağım bu mikrofonu, bir reklam olsun. Devam edelim. Az önce aklıma geldi. Türkiye Futbol Federasyonu değil de Tarafsız Futbol Federasyonu istiyoruz. Yine TFF kısaltmasından bir kelime oyunu. Bu MHK içinde geçerli artık, bu işin ne olacağını bilmiyorum ama komple yabancılar gelecek. Orta hakemi, var avarı yönetip çekip gidecekler. Hata yapsalar bile kardeşim yabancı istediniz geldi deriz diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim görüşüm. Herkese selamlar sevgiler demiş. Yunus Delfindane, Hüseyin Mecit'e de selamlarını yollamış. Yani normalde yabancı var gelecek dendi. Bu hafta yoktu işte mesela, bilmiyoruz. Euroleague Süper Kupa konusuna geçelim. Burak, sabahtan beri futbol dinliyoruz. Bence Fenerbahçe kazanacak. Çağlar Şener yazmış. Buradan selamlar, sevgiler kendisine. Abi, program futbol programı olduğu için dinleyici alışkanlıklarını bozamıyorum. Perşembe uzun uzun konuşacağız ama Euroleague Süper Kupa organizasyonu tam bir maval bence. Şu yüzden söylüyorum. Son şampiyon Olympiakos orada. Güzel. Final Four'dan Fenerbahçe'yi aldın. Güzel. Son finalist Real Madrid orada. Dubai Basket niye orada? Final Four yapmadı. Playoff yaptı mı? Playoff'ta elendi direkt olarak 3-0 galiba. Niye orada? Ya da mesela buradaki mantık nedir? Süper Kupa son şampiyonla finalist arasında belki oynanabilir. Hani tek kulvar olduğu için. Hani alt ya da Euro Cup şampiyonuyla Euro League şampiyonu arasında oynansın mesela. Ki saçma olur, çok rekabet olmaz ama. Niye orada mesela 4 takım var? Organizasyon niye Dubai'de? Tamam, parayla sattınız ama yani beni heyecanlandırmıyor böyle olunca. İnşallah Fenerbahçe kazanır, bu saçma sisteme en azından bir Türk takımı imzasını atıp o kupayı oradan aparıp getirmiş olur ama. Yani ama mantıksız, gerçekten mantıksız. Yani dediğim gibi Euroleague şampiyonu Euro Cup şampiyonu oynasın o zaman. Ya da Final Four'a çıkan takımlar bir daha kendi arasında bir şey yapsın, ne bileyim. Ya da ne bileyim, son 4 sezonun şampiyonlarını al. Bir şey yap. Yani zaten aynı takımlar çıkıyor. Fenerbahçe, Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid. 10 numara. 10 numara. Yani gerek var mı? Ya mesela şurada Dubai yerine ben Panathinaikos olsun isterdim. O kadar transferler, Jay Kobradovic falan, yani manasız bir organizasyon bence. Ben desteklemiyorum, açık söyleyeyim. Selamlar, saygılar, güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Federasyondan biri Trossard'ın pozisyonunda kırmızı yok demiş. Açıklayacağım onu sonra birazdan. Tavsiyem iyi bir göz doktoruna gitsin, gözlerini muayene ettirsin. Beşiktaş camiasını sinir uçlarıyla oynamasınlar. Teşekkürler, Allah'a emanet ol demiş. O açıklamaları programın ikinci kısmında okuyacağım. Gerçekten büyük bir, fazla bir sarkastik geldi bana o açıklamalar. Bilemiyorum artık. Sizin yorumunuz ne olur? İyi yayınlar. Yarın Fenerbahçe'ye, Perşembe günü de Beşiktaş ve Trabzonspor'a başarılar dilerim. Söz olarak da Aykut Kocaman'ın bazı çiçekler bazı topraklarda açmıyor. Bu çok ikonik bir sözdür. Bakın yine gıcırdattım. Hayata dair de herkesin hayatında bir yere dinlenebilir. Bazı çiçekler bazı topraklarda açmıyor. Bazen çok sevdiğin şeyleri yaparken o sana iyi gelmez. Bazen çok umutlu olduğun, çok iyi hissettiğin şeyler sana iyi gelmez. Çok... kafana yatan şeyler olmaz. Olacağını beklediğin şeyler beklediğin gibi olmaz. Yani bazı çiçekler hakikaten bazı topraklarda açmıyor. Gerçekten müthiş bir söz. Yani en masterclass futbol camiasında sarf edilmiş sözlerden biridir. Hayata dair de dediğim gibi aslında çok şey anlatan bir söz. İsmail Kartal'ın meşhur saçma kelimesi herkes biliyor. Gerçek şampiyon biziz. Benim iki şampiyonum çalındı. Buna bir şey demeyeceğim. Selamlar. Turgut ben, iyi yayınlar. Aykut Kocaman'ın sözü aklıma geldi. Her çiçek her toprakta yetişmez miydi? Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmez. Doğrusu bu. Bakın aynı mesajdan geliyor. İnanılmaz iyi. Merhaba, Tahir Karaben İzmir'den. Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmez. Aykut Kocaman. Çok iyi. İzmir'den Murat Ediz ben. Bir keresinde ağladım çünkü futbol oynamak için ayakkabım yoktu. Ama bir gün ayakları olmayan bir çocuk gördüm ve kendimi çok şanslı hissettim. Pele. Şimdi şöyle bir şey var. Hayata bakış açısında çok ince çizgiler var bana sorarsanız. Ne çok şükürsüz olmak gerekiyor ne de fazla tamahkar olmak gerekiyor. Bunun ortasını bulamadığın denklemde ya elindekine tamah edip daha fazla gayret etme ihtiyacı duymuyorsun... fazla şükürsüz olduğunda da tatmin ihtiyacın, hissiyatın olmuyor ve elinde ne olsa bile mutsuz oluyorsun. Bunun ortasını bulmak lazım. Ya Pelé'nin bakış açısı herhalde bu yönde bir bakış açısı diyebilir miyiz bilmiyorum ama bu çok ince bir çizgi. Sağına kayarsan ömrün billah mutsuz olursun. Sonuna kayarsan da hayatta mesafe kat edemezsin. Bir ortasını bulmak lazım. Yarını düne mahkum etmeyin. Daha mantıklı değil mi? Bu gerçekten müthiş bir sözmüş Fatih Terim'den. Evet, WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Futbol camiasından insanların sarf ettiği ikonik özlü sözleri bekliyorum. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: Reklam.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
3: Evet, edebiyat ateşinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam edelim. Futbol dünyasından isimlerin sarf ettiği özlü cümleler. Konumuz bu şu anda. Biraz bunlara değinelim dedik. Zaten Dzeko var, Cenk var, Nesiri var. Osimhen'i de aldık diyelim. Kimin yerine oynayacak? Sevgili Acun Ilıcan'ın bir cümlesiymiş. Ankara'dan Ramazan. Zamanında Ozan Tufan var diye... Hakim Ziyech'i Ajax'tan Fenerbahçe almamıştı orada. Mahmut Uslu'nun bir cümlesi vardı bilmiyorum ama bunlar biraz tabii oyuncuların performansına bakınca biraz talihsiz söylemler oluyor. Galatasaraylı olarak Brown, Skriniar, Ake, Semedo, Greenwood, İsmail Kante, Nene, Guendouzi, Lukaku. İkinci yarı yorgun defansa Talisca alırım, Ahmet Ertaş. Ben fena bir öneri olmamış. Dünde kalmamak adına o sözün doğrusu yarına düne mahkum etmeyin olmamalı mı? Konya'dan Burhan Doluay. Fatih Hoca'ya sormak lazım valla ama yarını düne mahkum etmeyin çok güzel cümle. Burada kastettiği şey işte önüne bak artık, geçmişe takılı kalma manası çıkıyor ama tabii biraz daha komplike bir şekilde açıkladığı için farklı anlaşılması da mümkün. Selamlar abi, Adana'dan Hasan Gezer. Bir haftadır radyoda problem var, bilginiz olsun, saygılar sunuyorum demiş. Teknik ekibe ileteceğiz, teşekkürler. İyi yayınlar kardeşim, ben Spor Sergi Hüseyin. Ben Çince bilmiyorum ama içine konuşanı biliyorum demiş. Saygılar demiş, bu da ilginç bir sözmüş. Fatih Terim'in şey vardı, hiç kimse harakiri yapacak kadar Japon değil. O da mesela çok ikonik bir söz. Yöneticilerin bile ligdeki şampiyonluğu öncelediği bir kulüpte Avrupa başarısı nasıl beklenebilir? Yani Jose Mourinho, eğer sizin bir Ferrari'niz varsa, benim de küçük bir arabam varsa onun tekerini patlatırım ya da deposuna şeker koyarım. enteresan. Jose Mourinho'nun şeyi vardır, zamanında Chelsea'deyken bir maçta cezalı olduğu için stada girmesi yasak. Çamaşır sepetinin içinde bu laundry araçları vardır yani, otellerde falan çamaşır atılır içine. Onun altındaki örtüye saklanıp soyunma odasına girip oyuncularla konuşmuş falan, hakikaten benzin deposuna şeker dökecek profilde bir insan kendisi. Bill Shankly, bir Liverpool efsanesinden bir söz geldi. Çok meşhur bir Liverpool şarkısı vardır, Ale Ale diye. Ona da bakarsanız işte Bob Paisley ve Bill Shankly'den bahseder. İstanbul ismi de geçer şarkının içinde. Tavsiye ederim, efsane Liverpool teknik direktörü. Bazı insanlar futbolun bir ölüm kalım meselesi olduğunu düşünüyor. Ben bu tavrı çok yanlış buluyorum. Futbol bundan çok daha önemli demiş. George Best'in de çok ikonik sözleri vardır. Onlardan da bir atarsanız biraz sohbet etmiş oluruz. Devam edelim. 40 senedir futbolu izleyen bir spor severim. Kardeşim, 5 büyük ligi de aşağı yukarı takip ederim ama hiç iddia oynamam. At yarışı oynarım. Yani şunu diyeceğim. Bugün Fenerbahçe yenerse at yarışı deyimiyle 99 lira ile ben yarına yine 99 lira ben yanına gelir. Yine de bol şanslar demiş. 99 lira Ganyan'la gelir. Doğrudur. At yarışına inanın hiç anlamıyorum. Anlamış gibi yaptım ama en azından anlayanlara mesajınızı, meramınızı iletmiş olduk. Devam edelim. Dubai ev sahibi olduğu için demiş Final Four için Çağlar Bey. Çağlar abi, yani Dubai'nin ev sahibi olması da tartışılır da neyse, artık oralara girmiyorum. Yani Euroleague ve kapitalizme karşı olan tepkim beni gerçekten yordu. Son bir senedir programlarda bunu konuşuyorum. Yenemeyeceğiz galiba. Dünya artık kapital, yapacak bir şey yok. Boyun eğip işimizi yapmaya devam edeceğiz. İyi yayınlar İstanbul'dan Cemre. Selamlar, sevgiler. 5 Haziran 2018 Şenol Güneş: var iyi niyet olmadıktan sonra işlemez. Samimiyet ve adalet yoksa var bile yok olur. Gerçekten bu da güzel bir sözmüş. Selam Burak Bey, Nazilli'den Fatih ben. Yılmaz Vural'ın bir sözü vardı: milli takımın başına illa yabancı hoca gelecekse benim Alman pasaportum da var demişti. İyi yayınlar. Yani şey çok komik ya, dışarıdan problemli gördüğümüz durumları gözlemleyip ona sarkastik bir şekilde yaklaşma işi, bu durum analizi, durum komedisi yapabilme, gerçekten seviyorum bu şeyleri. Sevgili Burak Alaca, iyi Alacacığım, iyi günler diliyorum. Fatih Terim'in 8'de kapanır 18'de. O da çok iddialı ve kapattığı bir sonrasında sözdü. İyi yayınlar. Futbolda 100 yılın raconu Sergen Yalçın'ın göreceğiz cumartesi ne olacağı sözüdür. Evet, orada Ömer Erdoğan'la bir atışmaları vardı. Akabinde 7-0 bitmişti o maç Beşiktaş galibiyetiyle. Burak kardeşim, bu da benden sana gelsin. Senin için değil ama genel kullanabilirsin. Yanlış anlama, anlasan da fark etmez. Karşı yakadan Serkan. Ama ne bana gelsin onu anlayamadım Serkan Bey. Bu da sana gelsin. Senin için değil ama genel kullanabilirsin. Yanlış anlama, anlasan da fark etmez demiş. Neyi yanlış anlamayacağımı anlamadım. Cümlede kastettiğiniz şeyi bulamadım. Bekliyorum devamı varsa mesajın. Bazen yürekli kayıplar korkak zaferlerden çok daha değerlidir demiş. İmparator sağlıklı kalın Fatih Terim. Aziz Yıldırım'ın bir sözü vardı. Gerekirse ölürüz, cesurlar bir gün, korkaklar her gün ölür gibi. Klasik bir sözü vardı. Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in en çok akılda kalan ve hafızalara kazınan sözü. Fenerbahçe derbi öncesinde. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik ayetinden bir alıntı yapmış zamanı rahmetli Mustafa Cengiz. Nur içinde yatsın. Merhaba, Güneş Akkoyunlu ben Bursa'dan. Aykut Kocaman'ın yine bir sözü vardı: gerçeklerin er geç gün yüzüne çıkmak gibi bir özelliği vardır. Doğrudur, gerçekler gün yüzüne çıkar ama işte keşke saklanmasa. Çünkü hani o yalanla yaşamak da bir problem. Yani belki başta ortada problematik bir durum konuşulduğunda ya çözersin ya da çözemez yollarını ayırırsın ama o süreç içerisinde birbirine karşı alışkanlık edindikten sonra o ortaya çıkacak gerçek çok daha yaralayıcı olur bence iki taraf için de. O yüzden çok fazla gizli, kapaklı, yalanlı dolanlı şeylere gerek yok. Yalan büyüdükçe, yalan kar topu gibidir, büyüdükçe çığ olur, altında kalırsan da kalkman zorlaşır. O yüzden başta hemen açık olmakta fayda var bana sorarsanız. İyi yayınlar Burak Bey. Adana'dan Murat: yollarda sizi dinliyorum. Bütün programlarda hakemleri konuşuyoruz. İşleri iyi gitmeyince hakemlere sallıyoruz. Dün ben de biraz konuştum. Burada şimdi farklı bir görüntü çizmeyeyim ama bugün hakemin hesini ağzıma almadım. İkinci yarıda alacağım diyeyim. Erkan Doğan, Başakşehir: yarınlarımızı düne mahkum etmemeliyiz. Daha mantıklı değil mi? Bunu okumuştuk. Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır Aykut Kocaman. Katılırım. Merhaba, Mourinho'dan Guardiola'ya: jockey olmak için önce at olmak mı gerekiyor? Bu Mourinho'dan Guardiola'ya değil, aslında Arrigo Sacchi'nin dediğim gibi 86'da ya da 87'de sarf ettiği bir sözcük, cümle İtalyan basınına. İbrahim Üzülmez: kötü oynayabilirsin ama kötü koşamazsın. Bu da gayretin aslında çok önemli olduğuna binaen güzel bir cümle. İzmir'den Ayhan: iyi yayınlar sevgili Burak Alaca. Futbol hayattaki en önemsiz şeyler içinde en önemli şeydir. Söz kimin bilmiyorum ama ben de Ali Erim'den öğrendim. Ona soralım. Sevgili Ali abi saat 2-3 kuşağında burada olacak, bir sormak lazım. Hayattaki en önemsiz şeyler içindeki en önemli şeydir. Güzel bir sözmüş. Ayhan Bey'e selamlar. İstanbul'dan Mustafa Arslan: köpekler istedi diye atlar ölmez. Mircea Lucescu. İyiymiş. Mustafa Deniz'in: içimizdeki İrlandalılar maalesef hala var. Çok iyi bir yakarış. Devam edelim. Tünaydın. Firavun bunlar, Firavun. Ama her Firavun'un bir Musa'sı vardır. Fatih Terim: para dolu çantanın gol attığını görmedim. Bu da Johan Cruyff'tan. İşte az önce şampiyonlar gelirleri falan bunun üzerinden bir şey söylemiştim. İbrahimovic'in bir aşırı Allah'a şirk koştuğu bir diyalog paylaşılmış şu anda. Maçın sonucunu sadece Tanrı bilir. Muhabirin kendisine cevabı ona sormak zor. Şu an ta kendisiyle konuşuyorsun demiş. Böyle de ilginç bir narsizm örneği Zlatan İbrahimovic'den. Hayat bir soğan gibidir. Ekmek yersin ama hiçbir zaman pantolon... Ney? Hayat bir soğan gibidir. Ekmek yersin ama hiçbir zaman pantolon sandalye olmaz. Victor Boniface İstanbul'dan Furkan Öztekin'i yayınlar. Bunu anlamaya çalışacağım ama galiba anlayamayacağım. O yüzden programın ilerleyen dakikalarında zihnim bulanmasın diye hızlıca geçiyorum. Merhabalar. Gerçeklerin bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Aykut Kocaman'dan, Hasan Türker İstanbul'dan yazmış. Bu arada şu anda sevgili Görkem Alaca bizi dinliyor. Buradan Görkem abiye de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sevgiler, selamlar. Kendisi de bir Galatasaraylı. Buradan bütün Galatasaraylılara da Görkem abiye size selam yollamış olayım. Kendisine selamlarını yollamış olayım. Devam edelim. İlginç şeyler geliyor. Bir Beşiktaşlı olarak demiş bir dinleyicimiz. Abo, mesajı kapattık. Devam. Heh. Bir Beşiktaşlı olarak Salah bizde olsaymış gerçekten çok güçlü kadro olurmuşuz demiş. Özlü söz değil ama Slaven Bilic'in Türk futbol yönetimiyle ilgili çok güzel bir tespiti vardı. Türkiye'de yetkili olanların bilgisi yok, bilgisi olanların da yetkisi yok demişti. İşte bu liyakat problemi oluyor. Ülkemizde en çok hadi spor tarafında diyeyim, konuştuğumuz şeylerin başında geliyor zaten. Londra'dan selamlar. Bir futbol antrenör olarak Sokrates'in bazı maçlar 90 dakika sürer, bazıları bir ömür hatırlanır sözü hayat felsefem oldu. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Tabii ekstra yine Sokrates'in futbol kaybetmeyi ve yeniden ayağa kalkmayı öğrenmenin sporudur sözü demiş. Sokrates bu arada çok ilginç bir hikayesi var. Kendisiyle yurt dışına röportaj yapmaya giden bir gazeteci. Aşırı entelektüel bir kişilik Sokrates. Şöyle bir soru soruyor. Seninle röportaj yapacağım ama önce bir sorum var diye Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanından bir soru soruyor. Bir karakterle alakalı. Gazeteci de şans eseri uçakta giderken o kitabı okuyormuş. Buna binaen tabii soruyu cevaplıyor ve ondan sonra röportajlarını gerçekleştiriyorlar. Gerçekten o da ilginç bir kişi. Lucescu'nun köpekler istedi diye atlar ölmez sözü çok anlamlıydı demiş bir dinleyicimiz. Allah rahmet eylesin bu arada Mircea Lucescu da. Çok büyük bir teknik direktördü. 11 beklentim. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail Kante, Guendouzi, Greenwood, Nene, Muric, 60'ta sarı kartlı İsmail'in yerine Talisca. Bu 11 mesela içime sindi benim. Hani inşallah Asensio'ya yetişir yarın, onu göreceğiz ama bu 11 benim içime sindi. Gerçeklerin er ya da geç gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu vardır demiş. Kadınlara saygım sonsuz ama futbol onlardan daha güzel demiş Slaven Bilic'den. Bu da iyi bir cümleymiş. Hayatımda bir kez 10 dakika içkiyi bıraktım. Hayatımın en kötü zamanıydı demiş George Best. Ya George Best, Paul Gascoigne, bunların bu tarz bir sürü anısı var. Yani o da ilginç. Paul Gascoigne'in bir maç çıkışı, İngiltere-İrlanda maç çıkışı, soyunma odasında kramponlarını bile çıkartmadan bir mekana gittiği bir anısı var. Taraftarlarla orada eğlendiği. George Best, paramın çoğunu kadınlar... Farklı alışkanlıklarım ve hızlı arabalara harcadım. Gerisini de çarçur ettim demiş. Yani George Best mindsetindeki bir adamın zengin olması gerçekten çok ilginç. Hani şimdi sosyal medyada bir mizah çıktı ya, maymunun eline silah vermek diye. George Best'in gerçekten yaşam biçimi çok tehlikeli. Onun bir sözü vardı. Anfield'da 40 bin Liverpool taraftarının önünde gol atmak mı yoksa dünya güzeliyle ilişkin olması mı? Kainat güzeliyle pardon, bunu seçmek gerçekten çok zor olurdu ama ben neyse ki ikisini de yaptım demiş. Bu da mesela ilginç bir seviye. Abicim iyi yayınlar, İstanbul'dan Kadir Ölmez. Mustafa Deniz'in içimizdeki İrlandalılar sözü bence efsaneydi demiş. Yani içimizdeki İrlandalılar sözü hakikaten efsanedir. Her zaman içimizde bir İrlandalı oluyor çok. O da bambaşka bir konu. Todor Veselinovic. Taktik maktik yok, bam bam bam. Bu da ikonik sözlerden biri. Hayırlı yayınlar. Şenol Hoca'nın kuyu derin değil ama ip kısa sözü de unutulmamalı. Özgür Ak dediğim gibi düştüğümüz kuyu sandığımız kadar derin değil ama tutunmaya çalıştığımız ip çok kısa. İkonik bir cümle. Şenol Hoca'dan bir iki tane çok böyle özlü söz var. Onları da çok severim mesela. Ne yanlışa ortak oluruz? Ne de doğruya yanlış deriz diye mesela böyle bir racon kestiği bir şey var. Ben mükemmel değilim ama mükemmelliği kovalayan biriyim var. Bak mesela çok güzel. Adalet zengin bir hazinedir. Günü gelince herkese lazım olur. Yine Şenol Güneş'ten.

yeterli değildir. Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa büyük bir filozoftur. Futbol içinde çok kafa patlatır ama o fazla deneyselliğin çok zarar verdiği isimlerden biridir. Futbolun hitap ettiği kesimle ilgili de çok önemli bir sözü vardı. Bu futbolun büyük taktisyenleri kitabında bahsettiği işte futbolun özellikle alt ve orta tabaka için çok büyük bir eğlence aracı oldu. O yüzden insanlar da... Bu şeye binaen, hadi toparlayayım, yanlış oldu. Pozitif futbol oynatmaya çalışıyor. Çok gol atıyor, çok gol yiyor takımları vesaire. Şöyle söylüyor. Futbol dünyada belli kesimler için büyük bir eğlence aracıdır. Ben akşam evine geçip işin üstüne yorgunlukla televizyon açan bir insanın elinden bu keyfi alamam diye. Aslında çok güzel bir açıklaması var Marcelo Bielsa'nın. Selamlar Burak kardeşim. Ali Erim'in meşhur sözü. 7 mağlubiyetle şampiyon olunmaz. Ali abiye buradan bizi dinliyorsa selamlar, sevgiler. İkonik sözlerin bence atası. O gol Tanrı'nın eliydi. Diego Armando Maradona'ya 86 finalinde sarf edilmiş bir sözcük. Sana gelsin derken az önce böyle bir şey vardı. Genel kullanabilirsin ya da birisine yanlış anlama dediğin zaman. Anlasan da fark etmez diyebilirsin arkasına. Sözde şu: Şenol Güneş kargalar sürüyle, kartallar yüksek uçar. Her zaman da uçacak. Burak kardeşim kartalımız demiş. Alaca yerine karakolda yazmış galiba klavye düzeltme. Bir şok oldum o an. Küçük bir duraksadım, affınıza sığınıyorum. Selamlar Ümraniye'den Mehmet Yahşi. Kimse mükemmel değildir ama benim kadar yaklaşan hiç olmadı. Mehmet Yahşi yazmış. İnanılmaz bir söz. Tabii tevazuun da fazlası var. Bence iyi bir noktadasınız. Yani iyi bir noktada mısınız bilmiyorum ama kötü bir noktada değilsiniz en azından. Bu galibiyet bin galibiyete bedel. Vincenzo Montella. Tabii Amerika maçı için mi söylemişti? Bin değil, en az 10.000 galibiyete bedel o. Fatih Terim, oraya bakma, buraya bak. Bakalım. Kamp kadrosu açıklandı. Asensio yok maalesef demiş Fenerbahçe tarafında. Bence çok büyük bir eksik maç öncesinde. Şampiyon demek gibi bir gün yenileceğini bile bilmek yine koşmak demek. Halis Karataş Bolt Pilot için söylemişti, Ercan Sürücü. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Eşinizi, siyasi düşüncenizi veya dininizi değiştirebilirsiniz. Fakat asla tuttuğunuz takım ve dinlediğiniz radyoyu, parantez içinde Radyo Spor, değiştiremezsiniz. Tabi. Radyo Spor bence kendi alanında tekel. Bu konuda aynı şey burada olduğum için söylemiyorum. Kendi alanında tekel. Yani ne zaman yolda bir taksiye binsem ya da ne bileyim rezervasyon yaptırdığım yerlerde bile zaman zaman karşıma çıkıyor. Bir şekilde bir Radyo Spor'a herkesin aşinalığı var. Sergen Yalçın, bilete 50 lira veriyorlar, 100 liralık küfür ediyorlar demişti muhabire. Bakalım, bakalım, bakalım. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray, Fatih Terim. Sporla alakası yok ama çok anlamlı bir söz. Dostoyevski der ki, kadın kendi gözüyle gördüğü ihaneti asla unutmaz ama o gözü gö o kadın gören gözü bile aldatır demiş Nedim Küçük. Ben böyle bir şey eşlik etmiyorum. Dostoyevski böyle bir şey söylemiş ama insanları genellememek lazım. Kadın ya da erkeği yoktur. Her insan birbirinden farklıdır. O yüzden yani Pep Guardiola'nın bir sözü vardı. Top sizdeyken savunma yapmak zorunda değilsiniz. İsmail Kartal'ın hiç Şampiyonlar Ligi'ne gitmediği halde Şampiyonlar Ligi'nde en çok puanı ben aldım sözü. İlginç bir söz demiş. Merhaba Özcan, ben Beylikdüzü'nden. Sergen Yalçın'a soru. Sergen Yalçın, Sergen Hooijdonk senden daha iyi frikik atıyor diyorlar sorusuna. O çalışmış yapmış, bizimki Allah Allah vergisi demiş zamanında Sergen Yalçın. Pelé'nin penaltı gol atmanın korkakça bir yoludur sözünü Ümit Bey paylaşmış. Donald Trump demişti ki, oyuncu kırmızı kart görünce sonraki maç oynamadığını bilmiyordum. Donald Trump şimdi FIFA ile kol kola futbolda at koşturuyor işte. Gelinen nokta. İlhan Cavcav'dan rahmetliden bir söz. Ben futbolcuya milyonlar vermem. O parayı versem karım beni boşar cümlesi. Bu da ikonik cümlelerden. Beşiktaş'tan, Ankara'dan Halil Adalmış yazmış. Beşiktaş kültüründen bir cümle. Hakkı yeten ve Şeref Bey'e binaya. Şerefinle oyna, hakkınla kazan. Bu arada Şeref Bey'in transferinde de düzeltiyorum. Hakkı Yeten'in transferinde de şöyle bir şey var. O dönem Şeref Bey'in
As başkanı daha önce de burada bahsetmiştim işte benim dedemin özdayısı işte annesinin

0: abisi rahmetli Fehmi Erok. O dönem askeri liseden hakkıyeteni almak için en çok o süreçte uğraşan, hatta hakkıyeten transferinde de Beşiktaş kulüp kaynaklarında arşivde adı geçer, hakkıyeten en çok transfer etmeye çalışan askeri liseden, transferinde çok büyük rol oynayan insanlardan biri. O yüzden bu Şeref'in de oyunu hakkında kazan, hem Şeref Bey'in yardımcılığı hem de hakkıyetenden ötürü gerçekten biraz duygulandırdı beni de. Hep söylüyorum, hani anne tarafım neredeyse 100 yıldır Beşiktaş Futbol Şubesi'nin 4 kurucu üyesinden biri. Bahsettiğim Fehmi Erok, işte onun çocuklarına, yeğenlerine, kardeşlerine, herkese, bütün aileye tesir etmiş bir durum var. Eskiden futbolu fakirler oynar, zenginler izlerdi. Artık zenginler oynuyor, fakirler izliyor demiş Şenol Güneş'ten bir dinleyicimiz. Güzel söz. Ölü senin değilse helvası tatlı gelir. Sert oldu biraz. Ölüm konuşmayalım ya. Zor bir şey ve kestirilemez. O yüzden o toplara hiç girmeyelim. Güzel şeylerden bahsedelim. Enteresan mesajlar geliyor bu arada. Bu konsept çok hoşuma gitti yani. Bunu keşke daha sık yapabilsek. Futboldan özlü sözler. Ya da dünya hayattan özlü sözler. Dostoyevski'den falan da geldi az önce işte, görüldüğü üzere. İlginç şeyler oluyor. İlginç şeyler geliyor. Bakalım. Emre Arif Atiksoy'dan bir mesaj gelmiş Instagram'dan. Ona bir bakalım. What can I do sometimes? Fatih Hoca'dan. İkoniktir. İkoniktir. Bakalım. Var ama yok Şenol Güneş'ten. Jorge Jesus'un bu ligde... Bu ligin sportif gerçekliği yok. Bu ligde maçlar sahalarda kazanılmıyor. Bu Türk futbolun durumunu özetleyen bir cümle sanki. Selamlar İstanbul'dan Mustafa Arslan. En büyük mü bilmiyorum ama çok büyük. Süleyman Çakır. Ya dizi göndermesi. Kurtlar Vadisi ben çok izlemedim. Yani... Bana fazla ağır geliyor, yeteri kadar akıcı değil ama şimdi bunu dedim diye de linç edilirim. Çok büyük kitlesi var abi, bir dump atabilir miyiz Allah aşkına bu kısmı? Kurtlar Vadisi severlerden linç edilmek istemiyorum. Yani en büyük mü bilmiyorum ama çok büyük. İyiymiş, iyiymiş. Nusret Özdemir, Şenol Güneş'ten en sevdiğim. Yalan doğrudan kaçar, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafında ışık saçar. Diyelim, özlü sözleri bekliyoruz. WhatsApp hattımızı paylaşıyorum. 0538-052-1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattına kısa bir reklama gidelim, ardından tekrardan buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
7: Merhaba.
6: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
7: Merhabalar, merhabalar abi.
6: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
6: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
4: Radyo Spor. Radyo Spor.
7: Radyo Spor, sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden Salı. Bugün Ankara'da gündüz, gece Kocaeli programlarını sizler için analiz edeceğiz. Tabii ki ikinci altılı Ganyan şablonunu paylaşacağız, yorumlayacağız. Dördüncü koşuyla birlikte başlıyor. Birinci ayakta keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Saat 15.30'da koşulacak. Çok isme şans verilmesinden yanayım. Özellikle sürpriz isimlerin ve sürpriz şansı olan safkanların da burada start aldığını vurgulamak istiyorum. Bir numaralı Deyame. Mehmet Salih Çelik de start alacak. Adım kademe kademe formunu yükseltiyor. 3 numaralı Veragon ciddi rakip olacaktır. Benim ön planda değerlendirdiğim isim 3 ve 1. Ancak tabii ki takip listemizde olan yükseliş yapmasını beklediğim safkanlar var. Bunlardan bir tanesi 5 numaralı Prenses Kali, 6 numaralı Çevik Vakti. Yine ekip arkadaşlarım 4 numaralı Prenses Hazal, Vedat Abiş 53 kilo bu avantajı değerlendirir dediler. Bununla birlikte tabii ki 12 numaralı Joyce Görlün de adım adım kademe kademe çıkış yapabilir. Ama bundan sonraki yarış için takibi alabilirsiniz. Yine 9 numaralı My Blue Heaven. Ancak ben sıralamayı 1, 3, 6, 4, 5, 2, 9 şeklinde oluşturdum. İkinci ayağa baktığımızda ise 1 numaralı Ünal Göz'ün artık Maiden'a veda edebilecek güçte olduğunu düşünüyorum. Bu safkanın performansına olumlu bakıyorum. Daha sonra 14 numaralı Serçe Kızı, 15 numaralı Zeytin Dibi 52 kiloyla bu avantajı değerlendirebilir. İlk iki ayak zorlu. Sizler tuttuğunuz atları mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. 1, 14, 15 hatta yine ekip arkadaşlarımın ısrarla önerdiği 13 numaralı Saad'ın Cevheri, aynı zamanda 2 numaralı Baktavolli ile ekir olduğunu hatırlatmak isterim. Üçüncü ayak Yalçın Batur koşusunda 2 numaralı Wolf Rules'in ben kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Banko olarak öneriyorum. Dördüncü ayakta ise yine şanslı gördüğüm isim 3 numaralı Mahal değerli Radyo Spor dinleyicileri. 1000 metre mesafede koşulacak bu yarışta. 5 numaralı İmkan da çok iyi hazırlandı. Bu 30 günlük süreç içerisinde hata affetmez. 3 öncelikli rakip 5. Beşinci ayak henüz yarış kazanmayan 3 yaşlı İngilizlerin bu yarışında 1 numaralı Örtek avantajlı gördüğüm bir isim olduğunu vurgulamak istiyorum ve sizlere günün bir diğer bankosu olarak öneriyorum. Son ayakta ise 2 numaralı Deniz Ağa, yine ön planda değerlendirdiğim 6 numaralı Özmirdas sanki bu koşu için yeterli gibi görünüyor. Ancak yine 1 numaralı Besni, 7 numaralı Uras dikkat edilebilecek diğer taylak. Sıralama noktasında 2, 6, 1, 7 Maiden ve mücadelede ön plana çıkardığım isimler, ancak biraz evvel yeniden söylediğim gibi Maiden mücadeleler ikinci ayakta ve son ayakta özellikle sizlerin takip ettiği taylar varsa buraya ilave edebilirsiniz. Bu şekilde Ankara programı için yorumlarımızı tamamladık. İlerleyen vakitte Kocaeli programında buluşuncaya dek hoşçakalın.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
9: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
10: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
11: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
12: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
13: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Radyo Spor!
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yağmur gibi mesajlar geliyor. Şöyle bir konu başlığı belirlemiştik. Futbol dünyasından insanların ikonik sözleri, ikonik cümleleri. Güzel de mesajlar geliyor. Keyifli bir yayın oluyor. Gündem zaten gün içerisinde de fazla konuşulduğu için biraz da böyle sohbet etmiş olalım. Yine böyle içerikleri podcast kafasında soru cevap gibi ya da ne bileyim işte bazı mizahi konular üzerinde ya da farklı konular üzerinde bir podcast programı yapmayı planlıyorum. Bu Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak da destek olabilirsiniz.

0: Oradan da takip edebilirsiniz. Yine futbol ve basketbol gündemiyle alakalı haftalık videolar da oraya geliyor. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına destek abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şu an galiba güncel olarak 1132. Yayın bitene kadar 1200'e çeksek mesela güzel olabilir diyelim. Böyle bir ricada bulunayım sizlerden. Devam edelim. Merhaba, İzmir'den Ali Rıza. Futbolla alakalı değil ama çok güzel bir söz. Anlayana sivrisinek sas, anlamayana... Neyse. Bilen bilir diyelim. Çok da fazla kurcalamayalım bu konuyu. Aykut Kocaman, Türk futboluna radar koyuldu. Radara biz yakalandık demiş zamanında. Spor spikerlerinin, spor haberleri ve spikerlerinin özlü sözü Beşiktaş'a futbolcu artı şey Oloska artı bir miktar para karşılığı takas söylemleri. Zamanında öyle bir şey de vardı. Hosko bu arada Feda döneminde de takır takır oynadı ya. Gerçekten ayıp. Merhaba, Antalya'dan Mustafa Şenalp. George Best. Paramın yarısını kadınlara ve içkiye ve arabalara harcadım. Kalan kısmını da boşa harcadım. İlginç. Devam edelim. Mustafa Denizli. %51. 26. hafta içimizdeki İrlandalılar. Mircea Lucescu istedi diye Mircea Lucescu köpekler istedi diye atlar ölmezmiş. İyi yayınlar Konya'dan. Sevgiler demiş bir dinleyicimiz. Her zaman doğruyu söylerim yalan söylerken bile. Tony Montana, Scarface, Al Pacino'nun başrol oynadığı. Her zaman doğruyu söylerim yalan söylerken bile. O filmde de çok ikonik bir replik vardır. Gözler Chico. Gözler asla yalan söylemez. Öyledir bu arada. Yani gözler bence de asla yalan söylemez. Konuşurken birinin gözlerinin içine baktığınızda doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, söylediğine inanıyor mu? Bunları anlamak çok mümkün. Tony Montana'nın da böyle özlü sözleri vardır. Orada Michelle Pfeiffer'la olan diyalogları çok iyidir o filmde. 8'de kapanır 18'de. Uğur Erkek yazmış. Şenol Güneş'ten düştüğümüz kuyu sandığımız kadar derin değil ama tutunmaya çalıştığımız ip çok kısa sözü bir tane daha gelmiş. Herkes de yer etmiş herhalde. Buradan Fenerbahçe taraftarlarından bir söz gelmiş. Paradan 6-0 atabilirsin ama tarihten 6-0 atamazsın diye. Devam edelim. Aynı sözler geliyor. Biraz dünya futbolundan da bir şeyler bulalım lütfen. Şey neden ora bir yelpazeyi genişletelim. Kocaeli'den Ahmet Gedik. Bilgisi olanların yetkisi yok. Yetkisi olanların bilgisi yok. Slaven Bilic. Slaven Bilic bu arada çok da entelektüel bir insandır. Şimdi Hırvatistan milli takımının tekrar başına geçti. O da çok güzel bir durum. Çok sevdiğim bir hocadır. İyi bir entelektüeldir ve çok da sözünü esirgemez. Yeteneğin seni kapıdan içeri sokar ama karakterin seni kapının içinde tutar. Bu da güzel bir sözmüş. Abicim iyi yayınlar İstanbul'dan Kadir Ölmez. Bu da benim özlü sözüm. Eline sağlık işi yapılmaz. Anlayana bunu biraz açabilir miyiz? Hani anlayana bunu birine ithafen söylüyorsunuz belki ama en azından burada dinleyenlerin ve benim de idrak edebilmem açısından. At yarışı bilmediğim için ilk Gazi koşusu şampiyonu Neriman 99. Kuta 100. yılda ise bu sene Baynal Çakan oldu. Detay da vereyim Burak kardeşim demiş. Sevgili Çağlar Şener. Neriman şalından Kuta'nın nalına 100. yıl Gazi koşusu. Çağlar Bey yazmış. Futbolu bırakmayı ne zaman düşündüğün sorusuna cevaben bir keresinde Messi sağımdan atıp solumdan hızla geçmişti. O gün cidden futbolu bırakmam gerektiğini anladım diye Messi'nin daha önce karşısında oynayan bir oyuncunun sözüymüş. O Bruce Lee'den geldi mesela. Bruce Lee bir hareketi bir kere yapandan korkmam, bir hareketi bin kere yapandan korkarım demiş. Devam edelim. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum katılmak isteyenler için 0538 052 1487. Tekrar ediyorum 0538 052 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattında mesajlarınızı bekliyoruz. İlaveten bir rica olarak da dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Zaten yazdığınızda ilk o çıkıyor. Şu an 1100 küsur abonesi var. Bulmanız da çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Birine sahip olmak istiyorsan kelepçe yerine kanat takacaksın. Uçabildiği halde yanına konuyorsa artık o senindir demiş Ekrem Sümer. Bu çok iyiymiş. Hatta açık söyleyeyim şu an bunun fotoğrafını da alacağım. Bu hakikaten çok iyiymiş. Tekrar ediyorum. Birine sahip olmak istiyorsan kelepçe yerine kanat takacaksın. Uçabildiği halde yanına konuyorsa o artık senindir. Bu kime ait onu bir sorabilir miyim Ekrem Bey'e? Sizinse öncelikle kutlarım. Daha önce duymamıştım çünkü bunu. Ama birine aitse kim olduğunu da merak ettim açıkçası. Bayağı iyiymiş. Ankara'dan Salih. Gençler ihtiyarların aptal olduğunu sanırlar ama ihtiyarlar gençlerin aptal olduğunu bilirler. Ya burada tabii ki hayat tecrübesi çok önemli. O yüzden söylediğinize katılırım. Çok büyük saygı duyuyoruz ama bu da ilginç bir sözmüş. Bu da kime ait merak ettim. Bu çok şey böyle Robert De Niro'nun bir filmde zikredeceği bir sözü andırıyor. Irishman'dan falan çıkarsa şaşırmam bilmiyorum ama güzel sözmüş. Ama ben şeye çok takıldım. Birine sahip olmak istiyorsan kelepçe yerine kanat takacaksın. Uçabildiği halde yanına konuyorsa o artık senindir. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Ben spikerlerden gideyim. Özkan Öztürk'ün Avusturya ile yaptığımız maçta Mert için ahtapot musun, örümcek misin? Ertem Şener'in Rüştü için her yerinden öpüyorum demesi. Böyle ikonik televizyon anları da görmüştük. Bakalım bakalım. Selam, iyi yayınlar Burak Bey. Futboldan uzak bir söz. Çok sevdiğim bir söz. Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür. Sevgiler, saygılar demiş. İsminize bir bakalım. İsminiz Yürgün mü? Kısaltma olarak bu var ama. Teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Ümit Özat'ın Sparta Prag'ı'da yeneceğiz. Ha pardon, Sparta Prag'ı Sparta'da yeneceğiz. İyi. İlginçmiş. Aile grubundan şu an mesajlar geldi mesela. Çiçeklerin çöplerden daha güzel olduğunu sineklere anlatamazsın. Fel fenaymış bu da bu arada. Çiçeklerin çöpten daha güzel olduğunu sineklere anlatamazsın. Şimdi şahsıma yönelik gelmemiştir diye öncelikle temenni ediyorum aile grubundan geldiği için ama güzelmiş. En büyük iletişim problemimiz, anlamak için dinlemiyoruz, cevap vermek için dinliyoruz. Bu da güzelmiş. Buradan bunları da paylaşmış olayım. Edebi bir aileyiz. En son şeyi hatırlıyorum. Mesela evlilik yıldönümünde falan Nazım Hikmet'in bütün şiirleri kitabı falan gitmişti. O yüzden böyle bir ailede olmanın etkisini herhalde programda fazlasıyla hissediyorumdur diye düşünüyorum. Sparta Prag'ı Prag'da yeneceğiz. Bu da beni bitirdi. Yani bunu Çekya Devlet Başkanı'na göstersen bir daha ülkeye girişini yasaklar. Öyle bir cümle. Sevgili Burak, iyi yayınlar diler. Gözlerinden öperim. Korkut Konuralp Giresun'dan. Selamlar Korkut Bey. Sevgiler. Papaz her gün pilav yemez Fatih Terim. Bu da güzel laftır. Devam ediyoruz. Önce bir WhatsApp'ımızı hatırlatalım. Sonra araya gidelim. Çok iyi gidiyoruz. Teşekkür ederim katkılarınız için. 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Edebiyat Ateşi programına yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Kısa bir araya gidelim.
1: Salim Manav'la Transfer Ateşi devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç tane daha mesaj alıp futbola dönelim hızlıca isterseniz. Beşiktaş, Jalgirios, Kaunas, Trabzonspor, Ferencvaros maçlarımız var. Yine transfer gündeminde çeşitli söylentiler var. Onları değerlendirelim. Şöyle yapalım, transferle ilgili. Şu an birden fazla söylenti var. Ortalık biraz karışık durumda. Sizlerden gelecek transfer sorularıyla alakalı yorumlayarak ilerleyelim istiyorsanız. Devam edelim, birkaç tane daha okuyup. Abi selamlar, severek takip ediyoruz. Ekinler baş vermeden kör buzağı topallamazmış. Cengizhan Yerlikaya. Bakalım. Size bir hayat felsefesi sözü. Cehennemdeysen en iyi sen yanmalısın. İstanbul'dan Kasım. Kazım pardon. Bu da iyiymiş. Bunu biraz düşüneceğim. İlginç şeyler gelmeye devam ediyor. Bakalım okumadığımız bir şey var mı daha önce? Bana aittir diye bir dinleyicimiz paylaşmış. Ekrem Süme. Son birkaç mesaj daha. Adana'dan Ömer. Düşünmeden konuşmanın cezası. Sonradan daha çok düşünmeye mahkum olmaktır. Mevzu vatansa hepimiz ölelim, mevzu makamsa hepiniz ölün gibi bir şey gelmiş. Bu da güzelmiş. Evet, hazırsanız futbola geçelim. Fenerbahçe'de bir ayrılık var. Onunla başlayalım. Jadon Osterwolde. Yaz aylarının başından beri, hatta geçen sene devre arasından beri Roma ile adı anılıyordu. Hollandalı yıldızın. Şu an sağlık kontrollerinden geçmek üzere Roma'ya indi. Yaklaşık 15 dakika önce. Jadon Osterwolde Fenerbahçe'de genç yaşta Parma'dan gelmişti sol bek olarak. Sonrasında sol stopere evrildi zaman içerisinde. Yani Roma satın alma opsiyonu bir kiralık formülüyle muhtemelen Jadon Osterwolde'yi kadrosuna kattı. Burada 16+1 olduğu söyleniyor. İyi de bir kazanım. Fenerbahçe 6 milyon euroya almıştı. Roma'da da oynayabileceğini düşünüyorum. Dün Roma'da bu arada Serie A'ya çok hızlı bir giriş yaptı. Fiorentina'yı 4-0'la net bir skorla geçmeyi başardılar. Gianpiero Gasperini gibi kıymetli bir hocaları var. Burada bakıyorum mesela Mario Hermoso'nun yerine. Ben hep söylüyorum daha önce üçlü stoperin solunda oynarsa çok faydalı olacağını düşünüyorum diye Jadon Osterwolde'nin. Dörtlü de ben biraz problematik olduğunu düşünüyordum geçtiğimiz yıllarda da. Şimdi Roma'nın oynadığı üçlü savunma sisteminde Mancini ile Hermoso ile işte ne bileyim Endika ile faydalı olabilir diye düşünüyorum. Hermoso dün erken oyundan çıktı. Bilmiyorum bir sakatlık durumu var mı ama rotasyon parçası olacaktır diye düşünüyorum. Ki Roma'da geçirdiği süre Hollanda milli takımının kapısını da açabilir Jadon Osterwolde. Yani bence önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'de kalsa iyi olur muydu? Ake transferi olmasa bence kalabilirdi. Ama Fenerbahçe ciddi de bir para kazanacak. Yabancı kontenjanında Fred'den sonra Osterwolde'nin ayrılığıyla da bir tık eli rahatlamış olacak. Şimdi tabii hala ayrılacak oyuncular var. Ayrılması gereken oyuncular var. Burada kimlerden bahsediyorum? Belki Semedo olabilir. Belki orta sahadan ya da hücumdan birileri olabilir ama işte Musaba ayrıldı Fenerbahçe için. Şerif Ndiaye ayrıldı. Burada Şerif'in ayrılması bir avantaj değil tabii. +4 kuralından gitti ama Fenerbahçe ödediği parayı geri kazandı. Şu an Fenerbahçe'de transfer için hareketli bir dönem bekliyoruz. En azından bunu söyleyebilirim. Osterwolde'nin ayrılığından sonra farklı isimlerde ayrılabilir. Bunların beraberinde yeni isimler de gündeme gelebilir. Bakalım Jadon Osterwolde Fenerbahçe'den ayrılıyor. En azından bunu söyleyebiliriz. Kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek. Bakalım. Bunun haricinde transfer gelişmeleriyle alakalı dediğim gibi sorularınızı bekliyoruz. Onlar üzerine de konuşalım. Hala özlü sözler gelmeye devam ediyor. Bu konsept sizi gerçekten sardı gibi gözüküyor. Bunu dediğim gibi ben daha uzun vadeli, daha rahat bir şekilde burada çünkü futboldan belli bir düzeye kadar uzaklaşabiliyoruz. YouTube'da da ilerleyen günlerde bu tarz bir canlı yayın yaparız arzu ediyorsanız. Burak Alaca YouTube kanalından da abone olarak yayınları takip edebilir. Aynı zamanda destek olabilirsiniz. O çağrıda da bulunalım.

Trabzonspor'un yeni transferi Fabinho resmi imzayı attı. Şartlara bakacak olursak Fabinho'nun Al-Ittihad'dan çok büyük paralar kazandığını düşünce Trabzonspor'da 2.6 milyon euro yıllık, 1.4 de yıllık imza parası. Yani 2 yıllık bir kontrat, yıllık 4 milyon euro kazanacak. 32 yaşında bir oyuncu. Bugüne kadar çok büyük başarılar elde etti. Özellikle Monaco döneminde. Gerçekten Paris Saint-Germain'in hegemonyası yıkılırken orada çok dikkat çekmişti. Sonrasında Liverpool'da yine uzun yıllar forma giydi. Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup, Süper Kupa gibi kulvarlarda şampiyonluğa ulaştı. Suudi Arabistan'da şampiyon oldu bir kez. Gerçekten önemli bir tecrübe. Fizik durumu ne olacak? Bak, ona bakmak lazım. Mesela Kante geldikten sonra 2-3 ay yalpaladığını çok fazla görmüştük. Aynı durum Fabinho'da da olacak mı? Bir de yaz döneminden geliyor. Yani ekstra bir fiziksel gerilik söz konusu olabilir. Ha, buna ilaveten Kante gibi atletik bir oyuncu da değil Fabinho. Yani burada ne durumda olduğunu görmek lazım ama Trabzonspor orta sahasında işte Malinovski, Fabinho, Aral Şimşir mesela güzel bir üçlü olabilir. Aral'ı sol kenara atmazsan ya da Muçi, Malinovski, Fabinho yine güzel bir üçlü olabilir. Orta sahaya çeşitlilik ve kalite katacak bir hamle olduğunu düşünüyorum Fabinho hamlesinin. Şartlara bakacak olursak da yıllık 4 milyon eurodan düşününce gerçekten iyi bir fırsat transferi olduğunu da söyleyebiliriz Fabinho'nun. Devam edelim. Bakalım. Bu ilginç bir şey geldi, bunu da araya atmak isterim. Musa Yiğit Kayseri'den. Burak Bey merhaba. Bir kızıl derili sözü kendine yalan söyleyen ve kendi yalanlarını dinleyen kişi sonunda içindeki gerçeği ayırt edemez diye bir şey atmış. Bu da güzelmiş. Devam edelim. Galatasaray ile alakalı yine bir transfer gelişmesi var. Galatasaray'da Roland Çalai'ye ciddi ilgi olduğunu yaz aylarının başında biliyordum. Burada Ipswich Town'un, Coventry'nin iki tane takımın Galatasaray'ın Macar sağ bekini, aslında Macar oyuncusuna diyelim, sağ bek olup olmadığı da tartışılır, sonradan devşirildi ama bir ilgisi olduğu söyleniyordu. Galatasaray'ın 20-25 milyon euroluk bir talebi olduğu yine söylentiler arasındaydı. Şu anda Tottenham'ın Salah'a bir ilgisi olduğu söyleniyor ve Galatasaray'ın 15 milyon euroya düşürdüğü talebini söylentileri var yine son günlerde. Bence çok iyi bir oyuncu. Birden fazla pozisyonda oynayabiliyor. Sağ kenar, sol kenar. 10 numara oynadığı bile oldu. Sağ bek oynuyor bir dönemdir. Kondisyon olarak gayet iyi, güçlü, maç temposu yüksek bir oyuncu. Belli bir teknik kapasiteye sahip. Hakikaten bence tam bir görev adamı Roland Çalai. Galatasaray açısından da kilit bir oyuncu. 6 milyon euroya almıştı Galatasaray. Şimdi tutup 15'e elden çıkarsa da karlı olabilir. Belki daha fazlasını da hayal ettirebilir. Çok genç bir oyuncu değil gerçi ama bence önemli bir oyuncu. Yani bundan sonra transferde çok daha iyi bir oyuncu alamayacak olsaydım çıkmazdım. İnşallah isminden onu söyleyebilirim. Burak Bey, iddiada ilk 2 hafta sonunda lider kim olur diye bir oran açılsa Gençlerbirliği'ne yatırım yapar mıydınız? Yani ben minimum oynama tutarı 50 lira yapardım belki, hani denemek için bütün takımları alt taraftaki, ama sürpriz oldu. Ya çünkü ilk 2 hafta Gençlerbirliği'nde belki şu yüzden yapmazdım, en zor fikstür de Gençlerbirliği'ndeydi. Fenerbahçe üstü Göztepe deplasmanı, daha zor fikstürle başlayan bir takım da yok. Hani dediğim gibi en fazla 50 lira bir yatırım yapardım. O da alt limit diye ben riskli buluyorum. Merhaba Burak Bey, ben Kocaeli'den Muzaffer. Beşiktaş başka transfer yapacak mı? Bana yapmayacak gibi geliyor, iyi yayınlar demiş. 1-8 numara bir sağ kanat yapılacak, her halükarda yapılacak. Bu konuda bir şüphe yok. Ama bunlar kim olur bilmiyorum işte. Cemiz ismi çok fazla konuşuluyordu. Orta saha için Joey Lock ismi yine çok fazla konuşuluyor. Hangisi noktalanır, farklı isimler gündeme gelir mi bunu bilmiyorum. Yine Loke Bakyo ismi sağ kanat için çok konuşulan isimlerden biri. Belçika milli takımında da oynayan, daha önce Hertha Berlin'de, Sevilla'da oynamış bir oyuncu. Benfikalı Yıldız. Yani iki transfer olacak. En azından bunu söylemek mümkün. Ha, kimler olur? Ne zaman biter onları şu an için söylemek kolay değil. Ama kısa sürede bitmesini bekliyorum ben. En azından onu söyleyebilirim. Yapılmaması bence söz konusu değil. Öte yandan İşte birazdan MHK Başkanı'nın açıklamalarına da gireceğim. Şu soruları da bitirelim. Orada çok büyük radikal

açıklamalar var gerçekten. İleri derecede rahatsız edici açıklamalar bence. Devam edelim. Bir saniyenizi rica edeyim. Mesaj önümüze alalım. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle Euroleague'de Beşiktaş'ın ikinci tura, yani playoff ya da play'ine kalma şansı nedir? Bir de Beşiktaş futbol takımında son transfer haberi. Kesin olma ihtimali olan oyuncu konusunda. Kimmiş o? Kesin olan onu bilmiyorum. Bunun haricinde Euroleague'de ikinci tur yapar mı? Kolay değil. Kolay değil. Yani play-in, playoff çok kolay değil. Tabi burada Beşiktaş'ın aldığı henüz Euroleague'de kendi göstermeyen Jalen Nowell gibi, Jeffries gibi, David DeJulius gibi oyuncular çok ekstra performanslar sergiler. Çok olağanüstü oynarlar. Ne bileyim işte TJ Shorts'un, Montero'nun çaylak senesi gibi oynarlar. O zaman bir ihtimal olabilir. Ama şu an çok kolay değil. Birine sahip olmak istiyorsan ona kelepçe değil kanat takacaksın. Uçabildiği hala halde hala senin yanındaysa senindir sözü. Birinden bir yazar, şahit ya da filozofa ait resmi bir kaynağa dayanmamaktadır. Genellikle sosyal medyada, internet sözlüklerinde bulunur demiş bir dinleyicimiz. Sizin, Burak Bey selamlar, İzmir'den Yunus ben. Bugün de bir futbol sorusu. Ben eski tarz klasik 10 numara seven bir futbol severim. Alex Lincoln gibi, Hacı gibi aktif futbolda bahsettiğin gibi bir 10 numara Galatasaray'da iş yapar mı? Sizin favori 10 numaranız kim? Tüm zamanlarda Roberto Baggio'yu sayabilirim. Bunlar tabii daha sonradan izlediğim oyuncular. Yani yaş olarak denk gelemedik. Roberto Baggio'yu burada sayabilirim. Maradona belki, yani 10 numara forvet arası. Şimdi bu bahsettiğiniz tabiri uyan bir oyuncu değil bence. Ya burada ben Roberto Baggio derim ya. Roberto Baggio derim. Uyar mı? Neden olmasın? Neden olmasın? Ya burada çünkü şey var. Ya şu yüzden uymaz. Artık modern futbolda geçiş hücumu, tempo, dinamizm biraz daha önemli. Hani o gibi oyuncularda bu çok fazla yok ama rakip yarı sahaya yerleştiğin denklemde kilit açıcı oyuncu olarak bence kullanılabilir. Faydalı olacağını da düşünüyorum. Ha, bulmak zor ama. Bulmak zor. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde başka favori 10 numaram kim olabilir diye düşünüyorum. Geçmiş zamanlara gidiyorum. Kaka'yı Milan döneminden sayabiliriz burada. Başka kim olabilir? Başka kim olabilir? Pablo Aimar belki. Kanat mı sayılırdı, 10 numara mı sayılırdı tartışılır ama Pablo Aimar belki orada. Valencia döneminden, Benfica döneminden sayılabilecek isimlerden biri olabilir. Bilmiyorum, bir sürü var ama Baggio favorimdir. O da kişiliğinden ötürü. Saç kesimi olsun, tarzı olsun, inançları olsun, davranışları, söylemleri, eylemleri, her şey farklı. Ya 94 Dünya Kupası finalinde panenka atmayı denedi ya adam. Brezilya'ya karşı kaybettiler. Yani böyle bir karakter. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Basketbolda Beşiktaş'ın ilk 5 maçına baktım mı? Ligi Anadolu Efes'e, Euroligi Valencia ile açıyor. Beşiktaş Euroleague'de nispeten kabul edilebilir bir fikstür var. Yani fikstüre bakmayacaksın. Hepsini yenmen lazım. Ya da en azından mücadele etmen lazım. Bence taraftar mücadeleyi görse sahip çıkacaktır takıma. Devam edelim. WhatsApp hattımızı paylaşıyorum tekrardan. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Reklam arasından sonra MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamalarına değineceğiz. Gerçekten... Bence radikal açıklamalar yaptı kendisi. Üzerine de konuşuruz. İstiyorsanız 40 geçeden sonra da yaklaşık son 15 dakika dinleyici hattını da açabiliriz. Biraz sizlerle de sohbet etmiş oluruz. Bakalım. Bir sürü transfer gelişmesi var bu arada. Şu anda hakikaten transfer gündemi hayli karışmış durumda. Bir sürü oyuncu ismi bir sürü takımla anılıyor. Takımlarımız için de böyle, işte Beşiktaş için de farklı isimler anılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe için de. Galatasaray yeni bir transfer yaptı. Burada Batrakov hamlesi geldi. Üzerine bakalım hangi pozisyonlara. İki Sar konuşuluyor. Pape Sar ve İsmail Asar. Pape Sar diye düzeltiyorum. Mate Sar ve İsmail Asar. Ya Mate Sar orta sahada farklı bir çeşitlik yaratabilir ama İsmail Asar gelirse gerçekten Galatasaray'ın hücum tarafında kanat forvetsizlik sorununa deva olabilir. Yani Sané bir çizgi oyuncusu, bence Barış bir çizgi oyuncusu. Bir kanat forvete, skora yakın bir oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray tarafında. İsmail Asar burada ilaç olur. Ha, tabii burada nasıl bir rotasyon tercihi yapılır? Kim burada kesik yer? Onları görmek zor. Öngörmek zor daha doğrusu. Ve bekleyip göreceğiz bakalım. Yani gündemde önemli isimler var. Ben dediğim gibi İsmail Asar'ı Watford döneminden beri takip ederim. Watford

0: Arsenal, düzeltiyorum, Watford, Marsilya, son olarak Crystal Palace. Nispeten uzun boylu bir oyuncu, çabuk savunma arkasına koşu atabiliyor, bitirecek noktasında etkili, birebir de adam eksiltebiliyor. Gerçekten bir kanat forvetine sahip olması gereken birçok şeye sahip. Taraftarı da heyecanlandıracak bir transfer olacağını düşünüyorum. Yani işte Crystal Palace'ın reputasyon olarak, takım ismi olarak çok büyük gözükmese de son 2 yılda Community Shield, FA Cup ve UEFA Konferans Ligi kazanan kadroların kilit halkalarından biriydi. Mateta ile ve Andy Wharton'la birlikte İsmail Asar. O yüzden önemli bir hamle olacaktır diye düşünüyorum. David Beckham vardı demiş 10 numaralardan bir dinleyicimiz. Bu hafta takımlarımızın, David Beckham'da Manchester United dönemini daha çok beğenirim bu arada, Real Madrid dönemine nazaran. Bu hafta takımlarımızın Avrupa'daki maç sonuçları ne olur, kim tur atlar demiş. Fenerbahçe maçında %50-%50 ortadayım. Hatta maalesef %51 Lyon gibi şu an kafamın içinde. Onun haricinde Beşiktaş'ın tur atlayacağını düşünüyorum. Avantajlı bir skorla gidiyorlar. Trabzonspor tarafında da yine karamsarım. Ferencvaros Avrupa deneyimi olan bir takım ve evlerinde oynayacaksın Macaristan'da. Çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. İyi yayınlar. Fenerbahçe'nin elenmesi halinde Galatasaray'a artı bir para eklemesi var mı? Kimi yorumcu var, Galatasaray bunu bekliyor diyor. Kimisi de yok diyor. Net bilgi nedir? Bildiğim kadarıyla var ama çok küçük bir meblağ. Hani oradan gelecek 2-3-5 milyon euro ile, hatta olmayabilir galiba, kural değişti ama benim bildiğim dönemde vardı ama küçük bir meblağdı. Yani Galatasaray'ın oradan gelecek parayı beklediğini çok zannetmiyorum. Burada beklemesinin altında farklı sebepler olabilir ama Fenerbahçe'nin elenmesini transferle birbirinin arasında bir korelasyon kurmak mantıklı değil. Onlar farklı birbirinden diyelim. Reklamımız var mı? Bir kontrol ediyorum. Galiba devam ediyoruz. Evet, WhatsApp hattımızdan devam edelim. Reklamdan sonra yine maalesef hakem konusuna gireceğimiz için biraz es veriyorum. Skor tahmini gelmiş. Lyon 3, Fenerbahçe 1, Jalgiris 0, Beşiktaş 1, Ferencvaros 3, Trabzonspor 1. Ben Lyon-Fenerbahçe maçının o kadar gollü olacağını tahmin etmiyorum öncelikle, onu söyleyeyim. Bence iki takım da kontrolü bırakmak istemeyecektir. Çünkü ilk golü yiyen takım çok ciddi psikolojik baskı altına girecek ve orada savunmada verecekleri açıklar tehlike yaratabilir. Özellikle Fenerbahçe'nin burada ilk golü yememesi lazım. Lyon daha koşucu bir takım savunma arkasına. Zor. Dediğim gibi Lyon-Fenerbahçe maçının daha az gollü geçmesini, hatta bir ihtimal uzamasını bekliyorum. Jalgiris-Beşiktaş maçında arada siklet farkı çok fazla. Hani Beşiktaş kazanmak için çıkarsa kazanır. Trabzonspor-Ferencvaros'ta 3-1'e katılıyor muyum? Hayır. O kadar skordan emin değilim ama Trabzonspor'un işinin zor olduğunu düşünüyorum. Yani Ferencvaros'un gol attığı denklemde tur dönülmez bir noktaya doğru gidebilir. Bakalım, ümit ediyorum bütün temsilcilerimiz bu hafta adını bir üst tura yazdırır. Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor. Beşiktaş artık zaten ilk maç skoruyla kapıyı sonuna kadar araladı. Bu maçı belki Vlahovic gibi oyuncuların, Trossard gibi oyuncuların biraz daha maç temposu kazanması, motivasyon kazanması açısından onlarla oynarsa Beşiktaş bir rahat bir galibiyet alabilir. Oyuncuları da biraz motive etmek, kazandırmak adına, ivmelendirmek adına bakalım. Yani ümit ediyorum dediğim gibi 3 temsilcimiz de bu hafta adını eleme oynadığı kulvarlarda turnuvaya yazdırmayı başarabilir diyelim. Aramız var mı, onu bir kontrol edelim. Evet, şu an devam edebiliyoruz. Ferhat Gündoğdu'nun açıklamalarına geçelim. Öyleyse reklamımız var mı, onu bir daha sorayım Batıkan abiye. Kısa bir aramız varmış, sonra uzun uzadıya gireceğimiz konuya dalmadan bir reklama gidelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Reklam.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
3: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş maçı çok tartışılmıştı hakem kararlarıyla. Bundan iki gün öncesinde işte Trossard'a Ali

yaptığı bir müdahale, Yang Yuo'nun verilmeyen golü, yine Vlahovic'in içinde biri içinde bulunduğu iki penaltı pozisyonu. Çok fazla ortalıkta hakem yorumcuları yanlış kararları çok irdeledi. Taraftarlar tepki gösterdi. Dün Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu öyle bir açıklama yaptı ki. Açıklamayı paylaşayım, yorumu size bırakayım. Hadi çok fazla üstünde durmuş olmayayım. Ya da yorum katmış olmayayım. Aliti Trossard pozisyonda kart gerekiyor. Ama neden VAR devreye girmedi? Bariz bir tokat hamlesi ve bariz bir kart yok. Sıyırdı mı, tokatladı mı? İşin yorum kısmı devreye giriyor. Ya şöyle bir şey söyleyeyim, ben bu araya bir parantez açayım. Bu sıyırmaysa, bu zaten sıyırmadığı takdirde şey olmuyor. Yani MHK'ya gitmiyorlar. Yargıya taşınıyor yani. Çünkü bayıltırsın. Orası boks ringi değil. O kadar sert bir hamle yapıyorsun. Sonra sıyırdı mı sıyırmadı mı orada yorum devreye giriyor. Bu kadar yoruma açık bir pozisyon değil bu. Bir, iki, dediğim gibi zaten orada siz sıyırdığını düşünüyorsanız demek ki sıyırmasa olay yargıya taşınacak sizin de izninizle, sizin ölçülerinizle. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Devam ediyorum. Yeni talimatlarda UEFA yorum arz eden hamlelerde VAR devreye girmez diyor. Bu nedenle VAR müdahale etmedi demiş. Ne denir buna şimdi? Samimi buldunuz mu? Hani bunu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray meselesi olarak ele almayalım. Samimi buldunuz mu? Bu açıklamalar geçti mi size? Ben hiç samimi bulmadım, onu söyleyebilirim. Yani bu biraz karşısındakinin aklıyla dalga geçen bir konuşma biçimi. Eski hakemlerden Fırat Aydınus bununla ilgili bir açıklama yapmış, bu açıklama üzerine. Türk hakemlerinin en büyük beka sorunu Ferhat Gündoğdu'dur. O olduğu sürece spor programlarında hakem konuşulacak. Daha ilk haftada 9 maçın 7'sinde majör hata var. İkinci hafta sıvandı, tüy dikildi demiş. Eski hakemlerden Fırat Aydınus, eski FIFA kokartlı hakemimiz. Yani hepimiz görüyoruz ama bir şey değişmiyor. Dün bazı açıklamalar vardı. Beşiktaş As Başkanı, ikinci başkanı Hakan Daltaban açıklamalarda bulunmuştu. Onları paylaşmak isterim. Bizim kültürümüzde şerefli şampiyonluklar, şerefli ikincilikler var. Biz kazandığımız her penaltıdan sonra önce gerçekten penaltı mı diye sorup sonra sevinen bir nesilden geliyoruz. Biz bu değerleri yaşatarak bu camiayı yönetmeye çalışıyoruz. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı bunu başaramıyoruz. Şerefli olmayı, hak yememeyi yeni jenerasyona öğretemiyoruz. Yönetim kurulu olarak bir karar aldık. Hakemle ilgili maç sonrası konuşmayalım dedik. Bu kararı alalı bir hafta oldu. Daha şimdi daha doğru yerdeyiz. En azından maçtan sonra adrenalinle çıkıp konuşmadık. Ortada MHK denilen bir kriz var. Geçen sene de yaşadığımız kabusun üzerine defalarca nazik dille uyarmamıza rağmen büyük bir aymazlık söz konusu. Geçen sene çok büyük bir kriz yaşadık. MHK başkanının bir yerlerde gördünüz mü? O koltukta oturuyor olmak yönetmek değildir. Biz tam sağ pres yapan, forma için terinin son damlasına kadar mücadele eden bir takım yaratmak istiyoruz. Dünkü maçta 28 faul vardı. Bir tane bile sarı kart çıkmadı. Trossard'da yapılan hareketti. Tribünde bir taraftar başka taraftara yapsa adli süreç başlamıştı. Bundan sonra hangi yumruğa kart vereceksiniz? Peki bu kart verdiğinizde bizi hatırlamayacak mıyız? Ha, pardon. Peki siz böyle bir pozisyonda kart verdiğinizde biz hiç carlamayacak mıyız? Hakemle VAR odası 1-2 dakika ne konuştu, bunu merak ediyoruz. Protokol gereği bunu öğrenemiyoruz. Biz bunu istiyoruz. Ne konuşulmuş olabilir? Federasyon başkanından derhal MHK başkanını görevden aldığını açıklamasını istiyoruz. Türk futbolu başka yerlere gidiyor. Daha henüz ikinci haftadayız. Dünya Kupası'nda Gabon'dan Moritanya'dan hakem vardı. Beceremiyorsunuz, oralara gönderelim birilerini, nasıl yaptınız diye. Bu işin geldiği yerde ironiyle anlatılacak bir yer. Bu sene bu anlayışla devam edemez. Türkiye'de Adalet Bakanı ekranda ne yaptığını, nasıl yaptığını açıklıyor. Bizim MHK Bakanı konuşmuyor, nasıl düzeleceğini, neyi planladığını asla anlatmıyor demiş. Yani Hakan Daltaban'ın açıklamaları bu şekilde Beşiktaş cephesinde. Sadece Beşiktaş değil, zaten büyük bir çoğunluk kulüpler tarafında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını yaklaşık 1-1,5 senedir istiyor. Bu konuda hiçbir geri adım atmadı MHK ve TFF tarafı. İlginç. Hakikaten ilginç. O gün dediğim gibi hani Beşiktaş kazanırdı, kaybederdi. Alanya aleyhinde de pozisyonlar vardır, kararlar vardır. Bunlara hiçbir şey demiyorum ama yani Trossard'da yapılan müdahale, verilmeyen gol, verilmeyen penaltılar. Bütün hakem programlarını izledim, hepsi penaltı diyor. Golde bir şey yok diyorlar. Yani

Şu an bir tane bile Dünya Kupası'nda hakemimiz yok. FIFA kokartlı hakemimiz yok. Avrupa'da maç yöneten hakemimiz yok. Ama hala bu gruba ve bu grubun başındaki kişiye sahip çıkılıyor. Geri gidiyoruz ve bizi geri götüren şahsiyetlere sahip çıkılıyor. Ben anlamıyorum. Yaralı parmak varsa, kangren parmak varsa mecbur keseceksin. Kolunu sarıyor çünkü şu an o aşamadayız. Kangren farklı yerleri de sarmayı başlıyor ama biz göz yumuyoruz. Parmak benim parmağım, bırakmam diyorsun ama o parmak artık senin parmağın değil. O parmak seni zehirliyor. Yani ne diyeyim ki? Bakalım konuyla alakalı mesajlar gelmiş. Burak Bey, takımlar MHK'den, hakemlerden rahatsız, yabancı kuralından, cezalardan rahatsız. Madem ki samimiler, imza toplatıp seçime götürsünler demiş. Bak mesela bu da güzel bir yorum. İnanılmaz. Biz neden kıskancız? Rakibimize neden saygımız yok? Galatasaray olarak ben son 30 yılda en az Galatasaray... Bu hangi konuya ilişkin onu anlamadım. Yunus abi bir şey atmış ama... Bir tık da devrik bir cümle olmuş. O konuda bir revizyon rica edeyim. Ona göre okuyalım. Selamlar. Tokat sıyırdı mı bilmem ama bu insanlar kafayı sıyırmış o kesin demiş bir dinleyicimiz. Ya sıyırdı mıyırdı gerçekten böyle bir şey yok ya. Ya bir dakika, bir de şöyle bir şey var. Hani sıyırdı diye tokat savurmamış mı oluyor mesela? Bazen şey var ya, tehlikeli hareketten kırmızı kart gösteriyor ayağını çok kaldırdığında falan. Kafaya temas etmediğinde de, oyuncu yaralanmadığında, ayak sıyırdığında da veriyor mesela. Ya o zaman tokat savurabiliyorsun demek ki, ben bunu anlıyorum. Yani isabet etmediği sürece problem yok mu? Ya çok talihsiz bir açıklama. Ben gerçekten aklıyla dalga geçtiğini düşünüyorum insanların. Ya işini yapman lazım, işini yapacaksın. Maçın orta hakemini bir süre açığa alacaksın bu siyaskodan, skandaldan sonra. Ya da çıkıp hiç konuşmayacaksın. Bir, lafla peynir gemisi yürümez. İki, zaten söylediğin lafların da bir şey yürütecek hali yok. Milletin aklıyla dalga geçiyorsun. Yani böyle bir dünya yok ya. Gerçekten hem insanların aklıyla dalga geçiyorsun hem de herhalde kendisine yöneltilen bu tepkilerin neredeyse bir yıldır hiç farkında değil mi acaba bu kadar rahat böyle... Neden o? Fütursuz açıklamalar yapabiliyor. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar. Cimer'e başvuruda bulundum, pozisyon değerlendirilir mi? İşe yarar mı bilmiyorum, ben başvurumu yaptım diye maçta yaşanan pozisyonla alakalı bir şikayette bulunmuş. Hakemler konusunda en az konuşulacak kulüptür Galatasaray demiş Yunus abi. Neye binaen mesela, ya da diğer kulüpler neden daha fazla konuşuluyor, onu bir sormak isterim. Neden Galatasaray daha az konuşuluyor? Çok müşkül durumda kaldığı için mi, yoksa hani hakemlerle bir sıkıntısı olmadığı için mi, onu anlamadım. Bir mesaj gelmiş. Sıyırma yok, resmen vurdu adama Yunus Bey. Yani sıyırma mıyırma olur mu tokat savurduktan sonra? Yani ben şunu anlamıyorum, illa kırmızı kart çıkması için de isabet etmesi mi lazım? Zaten isabet ediyorsa bu adli bir suç. Yani şey yapabilirsin, darp suçundan suç duyurusunda bulunabilirsin. Onu mu yapmak lazım? Ya 28 tane faul olan maçta kart olmaz mı arkadaşlar? Ya bana mı garip geliyor ya? Maçın hakemini ben araştırdım bu arada. Bakın Beşiktaş maçıyla alakalı konuşmuyorum. Geçen sene Başakşehir-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe devre arasında kontratağa giderken maçı bitirmesiyle, tehlikeli pozisyona girerken maçı bitirmesiyle skandal olmuş. Trabzonspor Samsun maçında verdiği kararlarla skandal olmuş. Bu adam nasıl şu an Süper Lig'de 3 büyük 4 büyük takım maçını yönetebiliyor hala bu kadar şeye rağmen? Ya bu hakemlikte bir puan sistemi yok mu mesela? Kötü performans gösteren hakemler ıskartaya çekilemiyor mu? Kıza çekilemiyor mu? Ya bu şey mi sadece? Hani o iş garanti, memuriyet gibi, onu yapacaksın. Ondan sonra bir paranı alacaksın, yoluna bakacaksın. Ne yaptığının önemi yok. Mesai saatin doldur gibi mesela. 2 saat maçta koşturdu, düdük çaldı. E tamam hadi. Kaşesi bugün yatsın, hayırlı işler. Haftaya bir daha konuşuruz mu oluyor mesela. Sen böyle böyle yaptın yok mu abi? Allah aşkına ya. Merkez Hakem Kurulu Başkanı yaptığı açıklamalar, gösterdiği tavırlar... Gemideki son çırpınışları, sürekli hata yapılıyorsa bir kurumda o kurumun başkanı acilen görevden alınması gerekmektedir. Sosyal olarak çok ciddi tepkilere neden olacaklar. Artık burada hakem hatası yok, burada kötü niyet var demiş bir dinleyicimiz.
Merhaba, ben Erkan. Beşiktaş maçının sonucunda kaybeden hakem mi olacak yoksa kazanan hakem mi olacak? Yani şunu demek istiyorum. Sosyal medyada elinden hareketlerinden sosyal medyada edilen hakaretlerden iyi para kazandık. Çok büyük para tazminatları yok bu arada. Oraya neyse ki bir güncelleme getirildi. Çünkü kasıtlı olarak çok fazla hakarete mail verecek hareketler yapıldığını düşünüyorum ben. Bunun sonucunda da hakaret davalarından büyük paralar kazanıldı zamanında. Artık buna bir set çekildi. Neyse ki, neyse ki. Selam Burak kardeşim. Euroleague Süper Kupa Fenerbahçe terfinin şansı nedir sana göre? Rakipler Real Madrid, Dubai Basket, Olympiakos. Real Madrid yeni bir koç getirdi. Kadro bence çok henüz hazır ve iyi düzeyde değil. Dubai yeni bir koç getirdi. Kadro bence dengeli değil. İyi oyuncular var ama tabii tek maç eliminasyon sistemi bilemeyiz. Fenerbahçe ve Olympiakos kupanın iki kulübünden tutuyor artık. Kim çekerse onu yaşayıp göreceğiz. Ya bunun üzerine de şey demiş. Çok sinirlisin, bugün konu değişsin istedim demiş Ali Bey Bursa'dan. Yok, sinirli değilim de. Yani bu, ben şey yokum ya. Kimse kimsenin aklıyla dalga geçmesin. Bak, hiç açıklama yapılmasın. Hakem önümüzdeki hafta gitsin bir Beşiktaş maçına daha atansın mesela. Hani tahrik edilsin ama çıkıp bari bunu yapma. Bu laf kalabalığına, laf salatasına gerek yok ya. Bu demagoji. Merhaba Burak Bey, küçük bir hatırlatma da benden. Adnan Denizkaya Tepe geçen sezon Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçının da hakemiydi. Son dakikada Oğuz Aydın'ın pozisyonuna faul verip belki de Fenerbahçe'ye olası bir şampiyonlukta neden hakem. Evet, kaleciye faul verdi, sonra uzun top şişirildi ve 2-2 bitmişti. Fenerbahçe taraftarı değilim, Göztepe taraftarıyım ama artık bunun altında başka şeyler olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Tetikçi mi yani? Yani bir şey diyemem. Normalde böyle komplo teorilerine yokum. Ama kendisiyle ilgili gördüklerimiz, okuduklarımız bana artık çok güven vermiyor. Merhaba, iyi yayınlar. Hakemler hata yapabilir ama yapılan hatalar kabul edilebilir aralıklı olmalıdır. Ya da ben sizin söylediğiniz bu cümleye bir ek yapayım. Sürekli olmamalıdır. Bakın, hakemin 5 tane maçını saydık. Ve Beşiktaş maçı, Fenerbahçe maçı, Trabzonspor maçı, şampiyonluğa oynayan takımların maçlarına bu kadar fazla hata yapan hakemi vermeyeceksin abi. Ya Halil Umut Mener mesela büyük maçı yönetmek istemiyor diye bir söylüyor. Halil Umut Mener bunların hepsinden iyi hakem. Çok tartıştık senelerce. Bakın, emekli Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler, Fırat Aydınus. Bu gördüğümüz hakemlerin hepsinden 5 gömlek üstün hakem. Şu an sürekli derbi yöneten hakemlerden de çok daha iyi hakem. Şu an hakem yok ya. Yani ben dün söyledim. Şu an ben ne kadar hakemlik becerisine sahipsem, burada siz ne kadar hakemlik becerisine sahipseniz, yoldan geçen herhangi bir birey hakemlik becerisine, bu yetiye ne kadar sahipse, bu insanlar da bunun teori bilen versiyonu. Yani pratik olarak hiç başarılı değiller. Böyle bir MHK, böyle bir hakem kadrosu gerçekten Süper Lig'de olmaz. Sonra diyorsun ki ben Salah'ı getirdim. Osimhen var, Vlahovic var, Lukaku var, Asensio var. Yayın gelirlerinin çok artması lazım. Abi sen oyuncu kalitesi olarak Avrupa'nın büyük ligleriyle belki yarışır hale geldin ama böyle bir hakem yönetimiyle kimse izlemez. Ya, irrasyonel bir görüntü var Allah aşkına yani. Şey değil ki orası, rugby oynanmıyor ki. Biri birine tokat atıyor, öbürü öbürünü tutup indiriyor, penaltı vermiyorsun. Hiçbir şey yokken golü iptal ediyorsun. Yani rugby oynanmıyor burada. Hakemler ithal edilsin ya. Ben yabancı hakeme karşıyım diyordum. Geçen sene Slavko Vinčić 10 numara maç yönetti derbide. Yabancı hakem gelsin. Her maça gelsin ama şey değil yani, büyük takımlara değil. Gaziantep Çaykur Rize maçına da yabancı hakem gelsin. Ya, yabancı hakem dediğinin kaşesi herhalde maç başı 10-15 bin euro. Veriz. Yani. Bakalım. Bu arada bir selam yollayayım. Sevgili Mücahit abiyle Elif abla da bizi dinliyormuş. Buradan Bodrum'a selamlarımı, sevgilerimi yollayayım. Şu anda galiba ufaktan da bir öğle atıştırması yapıyorlar. Afiyet olsun diyelim. Yatıştırmak için bir mesaj geldi biraz hakem konusu için ama. Ya artık yani bakın, ben 2022-2023'ten beri yayın yapıyorum. Hakem konuşmaktan hiç haz etmiyorum. Son iki güne kadar çok nadir hakem konuşmuşumdur ama artık yani bardak taşmadım ya. Güzel bir soru. Merhaba, ben Erkan. Bir şey merak ediyorum. Dünyadaki tüm hakemlerin en

Hakemlerin kötü olması da TFF'nin ve MHK'nin sorunu der. Geçerler, adamlar bizim iç işlerimize niye karışsın ki? Yani işte çok acı görüyorsunuz. Dünya Kupası'nda Somali, Afrika bölgesinin en iyi hakemi Somali'den, ki Somali'de hani futbol ve yaşam şartlarının çok gelişmiş olmadığını biliyoruz. Hani biraz da ne denir ona, medeniyet anlamında, varlık anlamında en azından biraz da maalesef noksan bir ülke. Zor şartlarda dönen bir orada düzen var. O Somalili bir hakem Dünya Kupası'nda maç yönetecekti. Amerika sınırdan geçirmedi diye gittiler UEFA Süper Kupası yönetti. Bak iyi de yönetti bu arada. İyi bir hakemdi bakın. Somali'den bir hakem hak ederek alnının teriyle o şartlarda, belki sahada, belki toprakta oynuyorlar, kuru zeminde oynuyorlar, güneşin altında oynuyorlar. O şartlarda UEFA Süper Kupa finali yönetti. Bizim 32 takımlı Dünya Kupası'nda, 32 dediği 48 takımlı Dünya Kupası'nda bir tane hakemimiz yoktu. 1,5 aylık bir organizasyon. Her grupta 3 takım var. Toplam 48 takım. Sayısız maç. Çok ciddi bir hakem ihtiyacı vardı turnuva için. Bizden bir tane hakem yoktu. Şu an Şampiyonlar Ligi'nde bizden bir tane hakem olmayacak bu sene. Ya Halil Umut Meler olursa, ki dediğim gibi şu an aktif hakemler arasında en iyisi. Ya bu düzeni neden kimse sorgulamıyor, ben anlamıyorum. Ben Fenerbahçeliyim ama Beşiktaş-Van maçının hakem faciasını asla unutmam. Metin Tokat şey hakemin frikikten topun çarpıp kendi kalesine Beşiktaş'ın gol yediği maç. Beşiktaş Vanlı oyuncuyu barajda resmen blokladı. Topu Edirne'deki hakem gördü maalesef ama Metin Tokat'ı es geçti ve Beşiktaş şampiyonluğu kaybetti. 1-0'lık maç galiba. Biraz devrik bir cümle olmuş. Merhaba Burakçım. Bugünlerde dünya bizi konuşuyor. Dünya basını neler yazıyor, neler hakemler için. İzmir, Urla'dan Gürsel. Buradan selamlar Gürsel Bey'e. Bir görsel gelmiş. Anlık Burak Alaca diye. Yapay zekadan benim kıpkırmızı olduğum bir görsel. Yani bir karakter vardır, çizgi roman uyarlaması filmleri de var, Hellboy diye, ona benziyor. Yani ben dediğim gibi bu Beşiktaş'ı Fener'inde, Galatasaray'ında, Trabzon'da değilim. Ben üzüldüğüm şey başka bir şey. Bir sistem yanlış gidiyor ve dur demiyoruz. Göz yumuluyor. O yüzden ben rahatsızım. Ya bunu futbol sevdiğim için rahatsızım. Yoksa kimin şampiyon olduğuyla inanın çok ilgilenmiyorum. Yani benim de tuttuğum bir takım var ama çok fark etmiyor. İşimizi yapıyoruz netice itibariyle ve artık hani bunu meslek icabı takip etmeye başladıktan sonra çok duygusal da bakmıyorsun. Ben dediğim gibi yani kimin şampiyon olduğuyla falan ilgilenmiyorum. Kim kazandı, kim kaybetti ama bu şaibe karıştırmayalım hiçbir şeye ya. Elli küsur yaşındayım. Aklım erdiğinden beri maçları seyrederim. Alanya Beşiktaş maçına kadar zihnimde kalan iki hakem faciası vardır. Biri Beşiktaş Samsunspor Cem Papila, diğeri Ivan Bebek Fenerbahçe Braga. Bu üç hakem tarafından da bu üç hakem tarafından bir takımdan alıp diğer takıma verilmiştir bu maçlar demiş. Yani. Yani. Ivan Bebek skandalını da hatırlıyorum. Cem Papila skandalı da Beşiktaş herhalde maçı zaten zor bitirdi. 8 kişi mi kalmıştı? Hatırlamıyorum Samsunspor maçında. Salah'ın 3. golü neden iptal oldu? Hiç anlamadım. Kolay gelsin. Offside gerekçesiyle iptal ettiler. Hat-trick yapsa hakikaten iyi olmuş. Bu arada şöyle bir bilgi paylaşayım. Muhammed Salah hani dünya kamuoyunda da karşılık bulan bir futbolcu. Bunu zaten biliyoruz ama yayıncı kuruluşun global hesaptan yayınladığı özetlerde Trabzonspor maçı 1,2 milyon izleme almış. Hem Salah'ın performansından, işte dünya kamuoyundaki tesirinden falan 1,2 milyon izleme almış. Orada işte Fenerbahçe'nin maç özeti 400 bindi. Beşiktaş'ın da bir gün sonra yüklenmiş 140 bin falandı dün. Küçük bir görsel gördüm, Galatasaray'ı görmedim. Salah etkisi hissediliyor. Şimdi Fabinho'nun da varlığıyla birlikte dünya spor kamuoyunda iyice yer bulacaktır diye düşünüyorum Trabzonspor'la alakalı gelişmeler. Bakalım. Devam ediyorum. Yaklaşık bir dakikamız var. Son bir iki mesajımızı da alalım. Kardeşim senin aracılığınla Altan Far Mehmet mi Mehmet mi, yanlış mı yazılmış bu? Altan Far Mehmet, değerli kardeşim Salim Can, yeğenim Bahadır Can Radyo Spor'u dinliyorlarmış. Selamlar, sevgiler, saygılar. Bu arada 25 Ağustos 2000 Galatasaray Real Madrid 2-1 yenip Süper Kupayı müzesine götürdü. Tarihtir, sevgiler, saygılar. Yayın için teşekkür ederiz. Yunus Delfin'de ne yazmış?

0: Ben teşekkür ediyorum. Lucescu döneminde Real Madrid'i de yenip Galatasaray UEFA Avrupa Ligi üstünde Süper Kupayı da almıştı. Büyük başarıdır bu arada. Mircea Lucescu'dan da bu programın belli bölümünde sık sık bahsettik. Tekrardan Allah'tan rahmet dileyelim. Roman futbol efsanesine de. Evet, uzun bir program oldu. Fenerbahçe Lyon maçına değindik. Kısa kısa transferlere değindik. MHK ile alakalı bazı serzenişlerde bulunduk. Biraz edebiyat yaptık. Futbol dünyasından önde gelen isimlerin ikonik cümlelerini burada uzun uzun biraz yad etmiş olduk. Katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Son olarak bir rica edeyim sizlerden. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. YouTube'a yazdığınızda zaten en yukarıda çıkacak kanal olacaktır muhtemelen. Desteklerinizi bekliyorum. Orada da futbol ve basketbolla alakalı haftalık içerikler gelmeye devam ediyor diyelim. Evet, bugünlük transfer ateşinden bu kadar. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy

0: güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyospor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor Basını'nın duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
2: Merhabalar, merhabalar abi.
1: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor!
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometre'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün tam kadroyuz. Genco amca, Ali amca ve Mert Elam bizlerle
1: Mert
0: birlikte.
1: Mert amca olma yolunda ilerliyor sabahki.
0: Sabahki B12 eksikliğinden konusunda. Sonra artık bize benzemeye başladı. Programda söylediklerini unutmaya başladı.
1: Evet, ben hatırlamıyorum dedim öyle bir şey dediğimi. Yusuf Akçiçek'ti gündem. Ali Lal'den işte Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyordu. Benim aklıma gelmedi falan, konuşmadım dedim. Ali abi yok konuştum. Dinleyiciler yok konuştum Galatasaray'la ilgili falan dedi.
0: Hem de birden fazla kez söyledi. Ona rağmen hatırlamadı. İşte. Biz işte kendimize böyle benzetiriz insanı. İyi yanlarımız vallahi değil, kötü ya. Yanlarımızı al.
2: İşte Mert çok program yapınca neyi deyip demediğini karıştırıyorsun hakikaten.
1: Evet ya, günde 4 saat konuşuyoruz. Belki demişimdir. Yani siz o kadar iddialı
2: o izlediğin maçlarla da aynısı olacak. Hakikaten hangi maçı izlediğini unutuyorsun.
1: Genç abi o yüzden karıştırıyor. Çok maç izlediği için yıllar boyunca.
0: Ya o ama normal, biliyor musun?
1: Çok normal bu arada. Genco abinin başına geldi.
0: Genco'nunki çok normal değildi.
1: Bence çok normal.
2: Biraz fazla.
0: Çok az. Genco'nunki bir tık anormal de. Şöyle hani kendimden, ben sana daha önceden de örnekleri vermiştim. Bir ara sezonlardaki her şeyi hatırlıyordum. Sonra üst üste sezonlar gelmeye başladıkça artık o iş değişmeye başladı. O kadar net hatırlayamıyorsun.
2: Şu hani muydu
0: ben, o? Aynen, golü kimin attığına kadar, maçın gidişatına kadar daha net hatırladığım sezonlar vardı zaman içerisinde. En azından bu işe başladığımda öyleydi. Ama sonuçta işte...
2: Memori doluyor bir yerde.
0: Aynen, tekrar döndüğümde 2008'di. O zaman mesela daha zehir gibiydim. Şimdi limonlu su modundayım. Vallahi yani zehirden
2: bakmak gerekiyor,
0: limonlu
2: mutlaka
0: su moduna geçtim. Yani öyle oluyor çünkü çok fazla sezon biniyor, artı sezonlardaki maç sayısı da artıyor. Hani Şampiyonlar Ligi'nde mesela izlediğim maç sayısı da artıyor, sezonlardaki üst üste maçlar artıyor, Dünya Kupaları artıyor, o artıyor, bu artıyor. Ondan sonra işte bir süre sonra Genco Boran gibi öyle miydi böyle miydi diye ya başlıyorsun. Benim de yakındır, eli kulağında yani.
2: Sen şimdi söylemlerinle başladın, maçlarla da devam edeceksin.
1: Öyle olur.
0: Ondan sonra evin anahtarı, arabanın cüzdanı unutmuşum diye.
1: Ya bizim evde oluyor bu arada çok fazla unutma. Ben de şaşırıyorum, nasıl unutabilirsiniz? Hani telefonsuz çıkmalar, işte cüzdan unutmalar. Hı.
0: Çocuk telaşı ama değil mi? Bebek telaşı biraz.
1: Yok.
0: Onunla alakalı değil mi? Hani bebeğin, çünkü bebeğin de çok fazla eşyası
1: yok,
0: var değil
1: o
0: mi?
1: O da var da öncesinde de durum çok farklı değil. Ha.
2: Ben size en bomba hikayemi anlatayım. Pazar günü radyodan eve geldim. Çok yorgunum. Çok sıcak. Ve dış kapıyı açtım. Çift kapı giriliyor eve. Dış kapıyı açtım. Sonra anahtarımı bulamıyorum.
1: İç kapının farklı mı?
2: Şimdi farklı ama mantıken dış kapıyı açtım ya. Hı hı. Ya onun da olması lazım. Kapıyı herhalde kilitlemedim diye düşündüm. Çünkü anahtarı bulamıyorum. Arkadaşımı aradım. 2-3 üst sokakta arkadaşım var. Anahtar onda da var. Ya evdeysen geleyim, anahtarı alayım. Sonra evde nasıl olsa anahtar biliyorum. Dedi ki evde değilim. Bir saate geleceğim. O kadar yorgunum ki o bir saati bekleyemeyeceğim. Hı. Şeyi aradım. Bizim nöbetçi Çilingir'i aradım. Çilingir geldi. Açtı kapıyı. Eve bir girdim. Anahtar evde değil her zamanki yerde. Anahtarı dış kapıyı açıp cebime koymuşum. Yani cebinde bir duruyor. Saat boyunca Çilingir'in gelişi falan hepsinde cebimdeymiş anahtar.
0: İK'yi mi göndersek direkt? Ne yapsak? buradan iyi bir şey çıkmaz artık. Genco'dan iyi bir şey çıkmaz artık yani. Senin RAM'in yenilenmesi lazım. Öyle bilgisayarlarda öyle
2: çok,
0: yapıyorlar
2: çok ya, hızlandırmak
1: geçen için. Ben yayında mı anlattım bir hikaye? Sosyal medyada gördüm. Galiba Ali abi sana anlattım. Bak yine hatırlamıyorum. Yayında mı, yayın dışı mı ama Genco abiye de anlatayım.
2: Herkes dökülsün.
0: Herkes
1: bir dökülsün. Çift var işte. Erkek eşine bir şaka yapıyor. Eşinin telefonun fotoğrafını çekiyor. Eşi o anda tuvalette. Telefonunu da yatakta bırakmış.
2: Aa, bana anlattın.
1: Ha, sana mı anlattım? Bak,
2: evet evet.
1: Hafıza gitti. Tam
2: çok
1: ters.
2: İyi hikaye.
1: Fotoğrafını çekiyor. Eşi sonra tuvaletten çıkıyor, alıyor telefonunu, dışarı işe mi gidiyor artık neyse, evden çıkıyor, arabaya binecek. Eşinden bir fotoğraf, telefonun yatakta kaldı.
0: Onun da fotoğraflı şeyi, ispatı.
1: Evet, fotoğraf ispatı ama kadın telefondan bakıyor aslında, telefonu evde unutmamış ama boş bulunuyor. Aa, telefonu evde unutmuşsun deyip eve kadar gidiyor.
0: Aynen. O sosyal medyada çok yapılan bir şaka, yurt dışında da yapıyorlar aynı şakayı. Hı-hı. Evet yani o... Yani insan hem normal diyor. Hem biraz şey.
2: Ben telefonla konuşurken sana sarı bunu anlattım ya. Telefonla konuşurken arkadaşıma telefonum arabada mı diye bağırdım.
1: Evet onu sen anlattın. Onu hatırlıyorum.
2: Dur dedim galiba telefonu arabada unuttum. Telefonu bulamıyorum dedim arkadaşıma. Telefondayım. Arabaya bağırdım arkadaşıma. Telefon arabada mı diye.
1: Hadi ben bir hikaye daha anlatayım. Dün başımıza geldi evde. Kayınvalidem burada. İşte torunları da geldi. Torunlarından biri kayınvalidemin telefonu melodisini kendi telefonundan açtı. Kayınvalidem de telefon elinde oyun oynuyor. Aa telefonum çalıyor. Nerede telefon? demeye başladı ama halbuki telefon elinde ama o sesi duyunca kendi zil sesi boş bulundu. Valla ilginç şeyler oluyor.
0: Böyle. Evet. Peki şimdi 14.08 yaptık saatleri. Süper Lig'de ilk iki haftayı geride bıraktık. İlk iki haftayı geride bıraktık. Peki aklımızda ne kaldı? Mesela şu soru bence güzel bir soru. İki hafta oldu. Bu iki haftalık süreç içerisinde size göre lige en hazır gözüken takım kim?
1: Bize göre lige en hazır gözüken...
0: İzlediğiniz takımlar içerisinde en çok mesela hangi takımı beğendiniz? Bu takım potansiyeli var, daha iyi olur, lige damga vurabilir. Çünkü sonuçta 4 büyük takımın 3 aşağı 5 yukarı sıralaması belli. Acaba bu sene oraya ekstra bir takım sokabilir miyiz? Mesela Samsun Spor'da teknik direktör evet kazandık ama çok daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz dedi. Zaten çok fazla eksik vardı Samsun Spor'da. Mesela Göztepe pek istediği başlangıcı yapamadı. Bence Başakşehir oyun olarak pek istediği başlangıcı yapamadı.
2: Gençler Birliği?
0: Gençler Birliği yaptı ama Gençler Birliği nereye konulmayacağız? Gençler Birliği'nin
2: ne kadar gidebilir?
0: Gençler Birliği'nin iyi sezonu iki kere yönetimin değişmediği, altı kere teknik direktörün değişmediği bir sezonu Gençler Birliği iyi bir sezon olarak değerlendirebilir. Hani onu nasıl konumlayacağız? Bence iyi bir sezon, rahat bir sezon Gençler Birliği için yüksek başarı sayılır. Gençler Birliği tabii ki iyi başladı fakat hani oyun olarak ben Fenerbahçe maçında çok beğenmedim Gençler Birliği'ni.
2: İstediğini aldı ama.
0: İstediğini aldı, fazlasıyla aldı. 3 puanı cebine koydu.
1: Valla ben eksiklerini de düşününce Samsun Spor diyebilirim. O savunmaya da farklı isimler gelecek. Hani oynamaya başlayacak. Kanat oyuncuları da iyileşecek. Çok fazla sakatı var. Ama şu anki haliyle Samsun bence fena başlamadı diye düşünüyorum. Ama başka Samsun'dan başka yani Gençler Birliği der miyim? Emin değilim dediğin gibi Fenerbahçe maçından dolayı. Göztepe maçını açıkçası izlemedim. Ben Samsun diyeyim. En hazır gördüğüm eksikleriyle birlikte düşününce bir de.
2: Yani evet oyun olarak Samsun. Başka benim de aklıma gelmiyor. Ama dün bugün sana hatırlatacaktım da acaba aklına geldi mi diye merak ettim. Ahmet'le ilgili çok iyi bir iç saha takımı olacak havası yok demedim mi?
1: Evet evet evet. Deplasmanda.
2: Dün de gerçekten deplasmanda bir o kadar oynayamadılar.
1: Aynen Kocaeli iyiydi.
2: Evet. Ben itiraf.com 30. dakikada hemen şeye geçtim. Muhteşem bir maçtı.
0: Fulham Chelsea değil mi?
2: Evet. Muhteşem bir maçtı yani. Ya beklentilerimin çok üzerindeydi.
0: Ben de çok arada derede kaldım. Ben devre arasında geçtim. Devre arasında izledim. Baktım hakikaten çok iyi maçtı. Ama sonra hadi dedim şeyde izleyeyim devam edeyim Kocaeli maçına, Kocaeli Ahmet maçına. Ama orada iyi bir maç kaçtı.
2: Şöyle söyleyeyim. 20. dakikada kaleye çekilen... Yani kaleye isabet değil ama çekilen şut sayısı 7'ye 7 14. Yani neredeyse dakikada bir şut çekiliyordu.
0: Doğru o anda gördüm ben şeyi bir istatistik gördüm. 7'ye 2 7'ye 2 olarak
2: evet, geldi. Evet aynen ekrana. Aynen.
0: O kısmı gördüm. Mesela ben Anadolu takımları içerisinde şu an ön plana çıkartamıyorum. Bence öyle bir takım yok. Hani sezonda çok üst perdeden başlayan iyi başlayan bir takım ben olduğunu düşünmüyorum. Peki büyükler için aynı soruyu sorsam cevabınız ne olur?
2: Sıralama yapabilir miyiz?
0: Tabii ki yapabilirsin.
2: Yap.
1: Valla sadece lig performansına bakılırsa farklı. Avrupa'daki eleme maçlarıyla bakılırsa farklı oluyor. Çünkü Beşiktaş'ı Avrupa performansıyla birlikte
0: lig,
1: çok iyi.
0: Lig olarak değerlendirelim. Lig çünkü olarak, hani Anadolu takımlarını lig olarak değerlendirdik.
1: O zaman Galatasaray derim.
0: Galatasaray dersin.
1: Evet. Dört büyükler arasında. Çünkü ilk maçta da puan kaybetti ama bayağı bir pozisyon buldu. Maçı kazanabilecek.
0: Fenerbahçe de mesela Gençler Birliği maçında çok fazla pozisyon bulmuştu.
2: Öyle. Bir de çok da rotasyona gitti.
0: Aynen. Mesela Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Hangisi 38 şut çekmişti ya? Bir karşılaşmada bir bakayım ona. Sabah ben Fenerbahçe diye dedim ama Galatasaray'da olabilir. Tabii karıştırmışım bak. Galatasaray 38-3 çekmiş. 13 isabetli. 2.90 Çorum maçında Galatasaray'ın gol beklentisi var. Bir de Fenerbahçe'ye bakayım. İlk karşılaşmada. Aslında Fenerbahçe ve Galatasaray hani puan kaybı yaşasalar da gerçekten yani puan kaybettikleri maçta, karşılaşmalarda tabii. Çok dominantlardı. Yani çok rahat da kazanabilirlerdi o karşılaşmaları.
1: O yüzden ben 1 Galatasaray, 2 Fenerbahçe, 3 Trabzon, 4 Beşiktaş derim sadece lig maçlarına bakılırsa.
0: Beşiktaş'ı direkt 4'e koydum.
1: Ben de Beşiktaş yani sadece lig, o yüzden sordum. Avrupa ile birlikteyse Beşiktaş'ı ya farklı, sadece lig ise farklı.
0: Fenerbahçe'nin de 2.90 tam gol beklentisi. Aynı gol beklentisini yakalamışlar 2 hafta.
1: Ama ikinci hafta çok pozisyon verdi Fenerbahçe. Galatasaray evet. Biraz daha rahattı o konuda. O yüzden Galatasaray'ı ilk sıraya koydu.
0: Fenerbahçe'de sadece 27 şut çekmiş.
2: Sadece lig demek de çok doğru gibi gelmiyor bana. Şöyle ki sırf ligi de değerlendirdiğinde mesela o zaman İsmail Hoca'nın Gençler Birliği maçındaki rotasyonu, yani bunlar devreye giriyor.
0: Ama işte rotasyona rağmen o performans geliyor Fenerbahçe'den. Hani 27 tane şut çekmiş, %70'in üzerinde toplu oynamış. O rotasyonla beraber 2.90 XG yaratmış. Mesela Beşiktaş rotasyona gittiği karşılaşmada XG'si şeyde kaldı. Birinin altında kaldı.
2: Evet, doğru.
0: Birinin altında kaldı. İkisi de deplasmandı. Tamam, Alanya biraz daha zor bir deplasman diye düşünebilirsin. Normal. Ama genel olarak baktığında mesela Beşiktaş'ın Eyüp maçı çok dominanttı. Çok dominanttı. Eyüp neredeyse hiç gelemedi Beşiktaş kalesine. Aslında Alanya da gelemedi genel olarak. Fakat Beşiktaş'ın hücum performansı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Trabzonspor'da da yani şu an bir Salah farkı var.
1: Evet, Salah beni de bayağı etkiledi son maçta.
2: Ya ben bilmiyorum, biraz acaba ön yargılı mıyım ama ben Galatasaray'ı 3'e koyardım. Trabzon'u 4'e koyardım. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında 1-2'yi de düşünürdüm. Bir düşünmem lazım.
1: Ali abi sen bakalım senden ne çıkacak sıralama. Kenji abiyle bayağı ayrıştık.
0: Ben Fenerbahçe 1 derdim.
1: 1 Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe 1 derdim. Galatasaray'da Erzurum maçını saymalı mıyız çok emin değilim.
2: Çok kötü çünkü Erzurum.
0: Bir de hani ilk 45 dakikada 3-0 oldu. 3 golde de hata vardı ya. Orada çok emin değilim. Ama Galatasaray mesela Çorum performansı, işte az önce söyledim yani 38 tane şut çekti Galatasaray. Bir tane çok ekstra bir gol yedi. Çok ekstra bir gol yedi. Belki o golü yemese o maç farka gidecekti. O yüzden 2'ye ben de şeyi koyabilirim. Galatasaray'ı koyarım ama Fenerbahçe'ye 1'i koyarım. 2 Galatasaray derim. 3 herhalde Beşiktaş derim. Ben çünkü Trabzonspor'un ilk hafta pek beğenmedim gerçekten Kasımpaşa önünde. Bir de bu 3 4 büyük takım arasında maçın belli bölümünde kontrolü veren tek takım Trabzon oldu. Kasımpaşa maçının 45-60'ı çok kötüydü Trabzonspor. Tamamen rakip oynadı. O bölümde de penaltı kazanıp golü de attı. Ama hani Fenerbahçe pozisyon verdi. İşte Galatasaray berabere kaldı ama oyun kontrolü verme anlamında Trabzonspor kadar net değildi. Ben mesela Fenerbahçe'nin de 45 55'te skor artık 4-1'e getirdikten sonrasını pek değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden benim sıralamam Galatasaray 1, Fenerbahçe 1, Galatasaray 2, Beşiktaş 3, Trabzon 4 olur.
1: Vay be, üçümüz de farklı farklı
0: evet.
1: Sıraladık.
2: Ama galiba Trabzon'da herkes hemfikir.
1: Yok, ben son sıraya Beşiktaş'ı koydum.
2: Ha öyle mi?
1: 3'e Trabzon'u koydum.
2: Ha, okay.
0: Evet, böyle bir sıralama olabilir. Peki Fenerbahçe yarın Lyon'la Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda 1-0 yenildiği değil 1-1 beraber biten karşılaşmanın revanşında sahaya çıkacak.
2: Almamazdı bu lafını.
0: Aynen. Bir anda durdu. Bir dakika dedim. Ne oluyor ya dedim. 1-0 olmaması lazım bu karşılaşma.
1: Bir hata var.
0: Bir hata var. Ama şimdi söyleyeceklerim doğru. Kerem, Asensio ve Çağlar Fenerbahçe'nin kadrosunda yok. Mesela sabah biraz bu konuyu konuştuk. İşte Fenerbahçe'de eğer Skriniar Ake ikilisine bir şey olursa devamı nasıl olacak diye. Orada şu an Çağlar bir numaralı alternatif gibi gözükürken Çağlar da sakatlığı sebebiyle kadroda yok. Biraz konuşacağız bu konuyu. Bence enteresan. Ama ilk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Radyo Spor.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
3: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, Fenerbahçe'de Lyon kadrosu açıklandı. Çağlar'ın da olmadığını söyleyelim. Kerem'le Asensio zaten beklenmiyordu. Çağlar da Fenerbahçe'de eksiklere eklenmiş oldu. O konuya döneceğiz. Şöyle bir mesaj gelmiş. O da tabii bence iyi bir mesaj. Mehmet Ünlü demiş ki ilk iki hafta teknik direktör ayrılığı olmaması şaşırttı beni.
1: Ha, dikkat çeken ne oldu demiştin değil mi ilk iki haftadan? Doğru. Şu ana kadar olmaması iyi bir haber bizim lig için. Olan bir lig var mı? Mesela Bundesliga'da iki haftada Leverkusen'de Ten Hag gitmişti geçen
0: İşte, yıl. Evet.
1: İki maç sonunda.
0: Şu an tabii iki hafta geride kalan lig.
1: İşte, daha La Liga'da yok.
0: iki maç oynayanlar var ama tam iki maçı tamamlamadılar. Hafta içi Real Madrid ile Barcelona oynayacak bu hafta içi. Evet, o bir hem iyi bir taraf hem de şaşırtıcı taraf. Serkan Özbalta Galatasaray'a karşı fark yerse kesin gider demiştim. O bile devam ediyor demiş Mehmet Ünlü. Erzurumspor 2'de 0 yaptı. Gol atamadı, 7 gol yedi.
1: Bu hafta Gençler Birliği deplasmanı belirleyici olabilir belki.
0: Kritik olabilir. Serkan isimli dinleyicimiz o zaman Mert ilk gidecek hoca sıralamasını yine değiştirdi demiş. İtalyano'yu ilk sıraya taşıdı demiş.
1: Yok,
0: bu durumda.
1: Yok. Onunla o aynı şey değil ama ya.
0: Oyun olarak hani yok, oradan yok. O mantıklı.
1: Ben bakmış. Ama Avrupa'yı katmadan yaptığım için Beşiktaş'ı son sıraya koydum. Avrupa'yı katarsam Beşiktaş daha üstlerde olur. O yüzden İtalyano ilk gider demem. Hatta şu an tekrar bir düşüneyim. Okan Buruk, İsmail Kartal, Fatih Tekke. Bence İtalyano en güvenli gözüken. Şu an için.
2: Bence ama de.
1: Çok bence de. Hafta hafta değişebilir yani bu. İtalyano bir maç daha kaybetsin. Düşüncem değişebilir.
2: Bence Beşiktaş camiasının değişmez ama. Ben öyle
1: değişir,
2: düşünüyorum.
1: Değişir abi, değişir. Sonuç alamadı müddetçe.
0: Değişir ya. Şeyde bile değişir. Genco gördüm yani işte rotasyon yapılır mıydı? Niye böyle yaptı falan diye bir sürü gene bir şeyler yazılmış.
1: Yani Fatih Tekke Salah'ı iyi kullanır. Trabzon coşar. Ne bileyim Galatasaray iyi devam eder. İsmail Kartal toparlar. İtalyano bir anda topun ağzına gelebilir yani ben. Çok değişebileceğini düşünüyorum.
0: Bana göre bu sezonu flash takımı yok gibi demiş. Sanki Anadolu takımları eşit gibi duruyor ve sezon sonu küme düşme hattında büyük puan farkı olmayacak gibi demiş bir dinleyici. Tabii çok erken bunun için ama ben de şu aşamada öyle çok parlayan bir takım görmedim. Batuhan Ergüven gençlerin belki de oyunu budur demiş. Rakibi oyundan soğutup çaktırmadan gol arıyorlardır. Sonuçta hangi takım lige Fenerbahçe ve Göztepe ile başlamak ister ve bu iki takımdan 6 puan alır demiş. Vallahi 6 puan çok gerçekten ekstra oldu Gençler Birliği için. Bireysel yeteneklerle maçlar kazanılıyor gibi demiş bir başka dinleyicimiz. Takım oyunu şu an için iyi seviyede değil. Dün Mert'in işte bahsettiği, Genco Boran'ın bahsettiği, benim de kısmen izlediğim Fulham Chelsea maçından sonra Arbeloa bir açıklama yapmış, Fulham'ın yeni teknik direktörü. Premier Lig'deki tüm maçları izledim, tüm takımları izledim, hiç hazır bir takım yok demiş. Belki de hani mağlubiyete biraz da kılıf uydurmak için böyle bir şey söylemiş olabilir.
2: Ama Ali, bütün liglerde hep şunu söylemez miyiz? Hiçbir takım aslında sezon başında iyi değildir. Yani hazır olmanın çok uzağındadır. Hep yıldızlarla, işte atıyorum Mbappe'si, zamanında Messi'si, işte osu busu onlarla, o yıldızlarla sana maç kazandı. İşte Galatasaray geçen sene Icardi ile, şimdi Osimhen'le ilk maç 2 gol. Şimdiki maçlar şekilde ki her ne kadar 3 puanı aldıramadıysa da o yıldızlarla zaten yoluna devam eder. O takımların oturması böyle Eylül'ün ortası, Eylül'ün 3. haftası falan olur artık.
1: Paris Saint-Germain bile işte Süper Kupa'da Lens bir kişi eksik olmasına rağmen gol atamadı, kaybetti.
2: Ben Rennes maçını görmedim. Şimanski 1-0 yaptı. Kaç kaç bitti?
1: Orada da mı kaybetti Paris
2: Saint-Germain? Tabii 1-0 geriye düştü. Şimanski attı 25 evet. metreden.
1: Direkten öbür direğe evet, doğru. Evet, gitti. O evet. golü ben de gördüm.
2: Ama mesela sonucuna bakmadım. Acaba yine puan kaybetti mi?
0: Bakalım.
2: Yani olabiliyor.
1: Aynen, yani çok büyük bir mesele değil.
0: 2-2 bitmiş.
2: Bak bir puan kaybı da. 2-2
1: bitmiş. Ki iyi bir kadro çıkardı bu arada Paris Saint-Germain. O maçtaki kadrosu da gayet iyi yani. Savunması, hücum, orta sahası.
0: Bir dinleyicimiz şöyle demiş. Salı günleri üçünüz bir arada oluyorsunuz. Haftanın olayını tekrar başlatsanız olmaz mı? Demiş. Valla haftanın olayını sabah Mert'le kısa bir konuştuk. Ben de acaba diyorum haftanın olayını sabah sporunda mı başlatsak, sabah sporuna taşısak diye Mert'e bir danıştım. Mert de olabilir dedi. İçinden de ya gene başlatmasa haftanın olayını demiştir büyük ihtimalle
1: yok,
0: de.
1: Yok öyle bir şey demedim de. Kaynadı sonra.
0: Yani belki öyle bir haftanın olayını sabah sporunda başlatabiliriz. Bir haftanın olayına dönüş olabilir.
1: Haftanın olayının yarısı hakem olur herhalde, hakem kararları. Mesela bu hafta sen az önce girdin ya, ne kaldı aklımıza?
2: Benim aklımda bir tane var.
1: Trossard şey verildi. Ben kırmızı kart kaldı mesela benim aklımda.
2: Ben sağ ya, oyun ve skor olarak kalmak isterim. Brighton'ın Aston Villa'ya 4 atması bence haftanın işte olayı.
1: Genç abi bilmiyor.
0: Bambaşka şeyi. Bir dünya. Ha,
2: öyle mi?
1: Süper Lig
2: haftanın. Ha pardon.
0: Süper Lig haftanın.
2: Süper Lig'se Trossard sağda kalamayız.
1: İşte aynen. İlk haftadan da Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonları desen.
2: Ya da sağda kalacak olsaydım Gençler Birliği'nin 2'de 2 yapmış olmasını yani söylerdim.
1: Lider haftayı tamamlaması falan. Evet.
0: Mustafa Dürüst Genco'nun anahtar hikayesinden sonra 53 yaşındaki bir adam olarak bayağı bir moralim yerine geldi demiş. Evet, herkes kendine baksın. En büyük sermayeniz kendiniz. O yüzden yediğiniz, içtiğiniz, sporunuz, okuduğunuz, okumadığınız her şey direkt olarak geri dönüşü var. İşte Genco'nun da bu konularda bir şey yapmadığı ortada.
2: Güya yapıyor
0: kendine,
2: hali bu.
0: Kendine bakmadığı ortada bu konularda. O çok önemli. Yaş bilmiyorum. Yaş çok önemli değil ya.
2: Bir yere bence kadar. De, bence de.
0: Çok fazla takılmamak lazım. Bakıyorum. Biraz böyle moralini düzelteyim dedim insanların. Düzelmiş midir? Bozulmuş mudur tabii? Ayrı bir konu.
1: Düzelmiştir.
2: Düzelmiştir.
0: Ali abi, Genco abinin keyfi yerinde istediği transferleri görüyor Galatasaray'a galiba demiş. İstediği transferler geliyor Galatasaray'a galiba demiş.
2: Öyle bir düşüncem yok.
0: Sabah biraz Mert Galatasaray'daki durumu özetledi. Bayağı karışık şu an.
2: Valla şeye baktım. Hani bir bakmam lazım dedim ya. Palace'taki Sarı tanıyorum. Evet. Ama çıkan haberlere baktığımda da orada da ciddi bir rakam farkı var gibi gözüküyor. Tottenham'daki Sarı gelir mi gelmez mi? Tottenham gene sezonu 6 tane ilk 11 oyuncusu eksik başlayınca gönderir mi göndermez mi? Onu bilemiyorum ama yani benim yine söylüyorum. Hatta bir tane başka bir isim daha çıktı sabah televizyonda spor haberlerine bakarken. Yine şunu söylerim. Çıkan, alınan, Batrakov dahil ve çıkan hiçbir isim Galatasaray'ın bu transferleri şu döneme sarkıtacak isimler değil. Ben yani şu anda Galatasaray yönetimi ağzıyla kuş tutsun, susmam. Demiştim ya susarım diye. Susmam yani bu sefer. Net yani. Yani ve hakikaten onların da ne açıklayacaklarını çok merak ediyorum. Acaba Sar hani Tottenham'da yani ayrıldı ama bir şey miydi acaba? Bir Madison mıydı acaba? Hani böyle takımın 10 numarası müthiş bırakmam falan dediği bir oyuncu muydu? Değil. Hiçbiri değil. Ama gel gör ki Galatasaray sezonun ligdeki ikinci haftası bitti. Ha şey diyebilir. Bak Ali'nin dediği gibi hangi tarafa bir hazırlık yapıyorsunuz? Hangi tarafı faal düşünüyorsunuz başlangıç olarak? Şampiyonlar Ligi. Onu derse yine hatalı olduğunu söylerim. Yine hatalı bir yapılanma sistemi olduğunu söylerim. Yani sen Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maça Batrakov ve alacağın iki tane oyuncu varsayalım. Onların ligde 3-4 maç oynamış haliyle mi çıkmasını istersin? Yoksa 1-2 maç oynamış halinde mi çıkmasını istersin?
1: Aynen, Ali abi zamanı var derken Ağustos sonunda kastetmiyordu.
2: Yani.
1: Ağustos'un başı, Temmuz'un sonunda gelip dediğin gibi lig maçlarında oynayıp işte 4 maç mı yapmış olarak çıkıyorsun ilk ya da 3 maç yapmış olarak çıkıyorsun Şampiyonlar Ligi'ne, öyle çıkmasın.
2: Bir şey diyeyim mi? Taraftar falan hayret yani, herhalde bir organizasyon olamıyor yaşananlardan dolayı. Ben Galatasaray taraftarının çok daha bu konuda şey yapmasını beklerdim.
1: Daha büyük bir yangın mı?
2: Ses çıkarmasını beklerdim gerçekten yani. Ya da acaba o çıkarılacak yangın takıma zarar verir düşüncesiyle mi sessizlik şu anda var? Ama yani hani yapılan bazı transferlere daha yapılacakken internette yer yerinden oynarken yani sayılan isimleri görüyorum. Ya ben dediğim gibi ben susmam yani. Kim gelse bu muydu derim. De derim bu muydu yani. Beklediğimiz oyuncu Galatasaray'ın, yönetimin bekleyin. Bakın bugüne kadar hep neleri aldık, kimleri aldık göreceksiniz denilen isimler bu muydu diyeceğim yani.
0: Ya isimler bence kötü değil ama hani senin kafanda oluşturduğun yıldız imajına tam uymayan isimler diye anladığım kadarıyla sen böyle söylüyorsun.
2: Yıldız olması da önemli değil. Ali, alınan isimler senin Eylül ayının başına kadar bekleyeceğin acayip böyle masaya işte yumruğunu vurduğun çok büyük rakamlarla başlayıp rakamları indirdiğin böyle bir pazarlık yaptığın bir oyuncu da değil yani. Değil. Bak bunca zaman bekle Bruno Fernandes gelsin desin ki biz 3 aydır çatır çatır şey yaptık. Pazarlık yaptık. Yani paranın nereden açıldığını bilseniz hiç konuşulacak gibi değildi. Anlarım. Ama bu oyuncunun hiçbiri bana bunu yedirebileceğin, geçirebileceğin isimler değil.
0: Evet, bir dinleyicimiz arabasını dayısının garajında unutup çalıntı ihbarı vermiş.
1: Çıta çok yükseldi.
0: Çıtayı şu anda. Çok başka bir yere koydu. Bence bunu aşmak biraz zor olur. Ankara'dan Osman Bey yapmış bunu.
2: İşte ya, ya çok toprağım.
0: Kendisinde Radyo Spor'da program yapacak bir potansiyel görüyorum ben. Şeyden bir mesaj atayım, aramıza katılsın. Bizle beraber unuta unuta her şeyi beraber bir program yaparız Osman Bey'le. İyiymiş. Arabayı garajda unutup çalıntıyı para vermek. Güzelmiş. Güzel hikayelerden bir tane anlatayım mı? Bizim bir arkadaş arabasını servise veriyor. Ondan sonra ayrılıyor servisle. Normal rutin bakımı yapılacak arabanın. Çok da fazla bir şey yok. Ardından babası ormanda koşu yaparken arabayı görüyor.
1: Ne?
2: Oo.
0: Ustalar almışlar arabayı. Arabayla pikniğe gitmişler.
1: Hadi canım.
0: Sen arabanı servise veriyorsun.
2: Yazın yanılmaz.
0: Ondan sonra şeyde koşarken o bir bakmış böyle bir şey araba bir plaka yapmış kendi arabaları. Ondan sonra evet.
1: Oluyor mu serviste öyle şeyler ya?
0: Ya işte olmuş bu. Başına gelmiş. Biraz daha farklı bir hikaye de. Şimdi araba deyince benim de o hikaye hep aklıma gelir. Onların da başına böyle sağlanmış bir bu. Şey gelmiş. Peki 14.31 araya gidelim. Az önce söylediğim gibi Çağlar'ı konuşacağız biraz.
1: Tabii konuşacağız sadece. İnşallah.
0: Çağlar'ı konuşacağız bu program içerisinde.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: Reklam.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Ali Yerim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Santarelli demiş ki aynı kalitede olmayan takımlara karşı odaklanmak, konsantre olmak zor oluyor. Oyundan çok mutlu değilim demiş.
1: Ya bunu çok az konuşalım mı? Mert sana gönderdim. Ya çok güzel değil mi ya? Bence çok az konuşuluyor ve televizyonda bilmiyorum ben ya sabahları falan izliyorum mesela. Hani hiç şey çıkmıyor. Bu Vargas'la Zehra'yla fotoğraf
0: Evet,
1: çektiriyorlar
0: gördüm.
1: ama yani hani ne kadar hayranlıkla baktıklarını görüyorsunuz değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Yani ne kadar
0: Birbirlerine
1: büyük
0: gösteriyorlar böyle fotoğraf
1: olacak
0: çektirip.
1: iş değil böyle sevinerek koşuyorlar ben fotoğraf çektirdim diye. Yani çok acayip bir şeye sahibiz orada. Yüksek bir ne diyeyim ya bir Brezilya'da Neymar gibi böyle potansiyeli oradaki şey çok yüksek. Sanki bunu hiç konuşmuyoruz. Biraz konuşmamız lazım gibi hissediyorum ben ya. Acayip
0: Konuşalım abi.
1: acayip sevinerek böyle fotoğraf çektiriyorlar. Bizimkiler de öyle duruyor. Onlar da burada çok yaşamış bunu. Onlar da çünkü benim bildiğim bir turnuva bu değil ama hani hep biz böyle zaten çok yüksek seviyede turnuvalar oynadığımız için işte orada atıyorum Hollanda'sı, Sırbistan'ı, Küba'sı, Japonya'sı, Amerika'sı,
0: Hepsinde çok oyuncular
1: İtalya'sı
0: var.
1: hepsi zaten gelip de ben sana fotoğraf çektireyim diyecek oyuncular değil bunlar yani. Hani bu şey gibi olmuş biraz. Meksika olimpiyatları dermişim. İspanya olimpiyatlarındaki Dream Team gibi yani. Orada ben bir belgesel izledim. Bilmiyorum gördünüz mü? O zamanlar cep telefonu falan yok. 88 miydi neydi? Bütün basketbol Amerika'ya rakip olacak olan basketbolcular hepsi şeyle gelmiş. Bildiğim fotoğraf makinesiyle gelmiş. Maçtan önce ya da sonra fotoğraf çektiriyorlar ama istisnasız hepsi.
0: Evet, onu ben de hatırlıyorum.
1: Bu da onu anımsattı bana resmen.
0: Güzel de takımın oyuncuların nerede olduğunu gösteriyor zaten.
2: E tabii.
0: Direkt olarak. O şekilde bakınca. Evet, dönelim. Fenerbahçe'ye Lyon maçı dedik. Ve Lyon revanşında Fenerbahçe'de Çağlar'ın da kadroda olmadığı haberini aldık. Şu an için tabii çok bir şey değişmiyor Fenerbahçe'de. Yani bunu neden ben gündeme getirdim? Aynı zamanda Osterwolde'nin ayrılığı için de yine üzerinde konuşulabilecek bir haber olduğunu düşündüğüm için. Neden? Çünkü Fenerbahçe'de Skriniar ve Ake çok iyi iki stoperi var Fenerbahçe'nin. Fakat ikisinin de 30 yaş üzerinde, Skriniar 30 yaş üzerinde değil mi?
2: Tabii.
0: Yanlış bir şey söylemeyeyim
2: O da.
0: gene. Olması ve zaman zaman kariyerlerinde sakatlıklar yaşamasıyla sezonun zorlu ve uzun olması Fenerbahçe'de mutlak surette hani 3. stopere sezon içerisinde büyük yük bineceğini göstergesi. Orada Fenerbahçe Osterwolde'yi göndermeyi tercih etti. Bu durumda şu an mevcut kadroda 3. stoper Çağlar Söyüncü gibi gözüküyor. Fakat Çağlar'ın da aslında hani şu an yaş olarak diğerlerine göre daha genç olmasına rağmen sakatlık olarak hala bir problem var. Bir anda böyle bakıyorsunuz Çağlar sakat haberi geliyor. Zaten oynadığı zaman da çok fazla tatmin etmiyordu. Şimdi Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'in geri dönme ihtimalinden bahsediliyor. Mesela döndüğü anda Mert 3. stoper olarak direkt o mu diyeceğiz, Yusuf mu
2: Valla ben
0: diyeceğiz?
2: derim Yusuf gitmeden de çok büyük şeyler vaat ediyordu. Potansiyel vaat ediyordu. O yüzden hani Yiğit Efe'nin de önünde, Çağlar'ın da önünde değerlendirilir diye düşünüyorum.
0: O zaman nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe'nin stoper hattını?
2: Valla tabii ki tam ideal mi tartışılır. Ama eldeki şartlara bakınca da yani daha iyisini nasıl yapabilir Fenerbahçe? Hani yabancı kontenjanı belli artık o onluk dilime kimse alamıyor. Ya U23 yabancı alacak. U23 yabancıyı 3. stoper yapmak için de iyi bir yabancı olması lazım. Kiralık vermez iyi yabancısını, iyi genç potansiyelini. Bonservis de verir. Bonservis için çok para vermen lazım. Kiralık alacaksan da oyuncu o kadar iyi değildir tahminen diye düşünüyorum.
0: Yani bütün yollar zaten hani yerli
2: İyi bir
0: iyi bir stopere
2: ve
0: çıkartıyor
2: orada da hani Ümit
0: seni.
2: Akdağ diyoruz. Adil konuşuluyor Fenerbahçe için. Bir de Yusuf Akçiçek kaldı şu anda. Bunların arasında da Yusuf zaten Fenerbahçe'de bilen, orada da çok iyi performans vermiş bir oyuncu olarak makul duruyor. Bir de ben genelde şey örnek veriyorum ya Chelsea'den oyuncu bulmak. Belki Chelsea'de 23 yaş altı iyi bir stoper de olabilir bu arada.
0: İsmini telaffuz
1: Adario Boyo,
0: edemediğimiz Adarobio falan
1: aynen.
0: Çukçuk diye devam eden bir stoper vardır büyük ihtimalle
2: Yani
0: içerisinde.
2: oradan da olabilir. Bir belki kiralık olarak hani potansiyel getirebilirsin. Ya da işte Yusuf'a gidersin. Yani
1: Ya şu ana kadar ama tabii bu şimdi çok nasıl diyeyim hızlı gelişen bir olay. Osterwolde'nin gitmesi. Şimdi Fenerbahçe yönetimi artık şu dakikadan sonra bugün ayın 25'i mi? 25'i. Avrupa'daki transfer sezonu bittikten sonra işte Türk transfer sezonunda bitmesi 4 gün mü? 4'ü müydü sonu?
2: 4 Eylül'de bitiyor bizim.
1: 4 Eylül.
2: Yani ama 2 Eylül'de de Şampiyonlar Ligi listesi verilmesi lazım.
1: Ya olsun, yine bile ya 1-2 gün içerisinde bir şey olması çok zor ama hani ben, bana sorsanız çok güven veriyor mu? Hayır, ama Yusuf Çağlar ikilisi eğer ayın 1 ile 4'ü arasında bir düşeş, bir şey çıkmazsa bu ikili olur gibi bana geliyor. Hı
2: hı. Ben de şu an en güçlü.
1: Çünkü Osterboy da dün gitti yani. Hı hı. Birini bulmak çok maliyetli olacak. Yani şimdi artık şu anda günümüz futbolunda transferler kimin elinde? Menajerlerin elinde. Menajerler bilecek ki Fenerbahçe'de Osterwolde gitti. Ake'nin de bu arada hani 30 yaş üstü falan dedik Ali, ama Ake'nin de son 1-1,5 sene içerisindeki sakatlanma yüzdesi baya fazla. Baya korkutucu. Dolayısıyla oraya sağlam bir yedek düşüncesiyle birilerini sun bize dendiğinde normalin çok üzerinde bir para ile bu rakam karşıya çıkacak, karşısına çıkacak Fenerbahçe'nin. Bence dediğim gibi 1 ve 4'ü arasında, Eylül'ün 1 ve 4'ü arasında kozlar Fenerbahçe'nin elinde olacak şekilde biri çıkarsa çıkar. Hı hı. Yoksa tamam, güven vermiyor ama Yusuf Çağlar ikilisi onlara iş düşmeyecek şekilde sanki Fenerbahçe'nin en doğru hamlesi gibi gözüküyor. Ben de bu arada Yusuf'u Çağlar'ın önünde görürüm. Ki Çağlar'ı çok beğenen biri olarak sakatlanma olayından dolayı Yusuf'u ben de Çağlar'ın önünde görürüm.
2: Evet. Ben de ekleyecek bir şey yok. Hadi sen mesaj okuyacaksın abi.
0: Evet. Fenerbahçe'de bu stoper rotasyonuyla sezona başlanacak gibi gözüküyor. Biliyorsunuz kadroda Diogo Carlos var. Ayrılacak kesinlikle. Beka var. Kesinlikle ayrılacak. Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe şu an mevcut stoperler. Onun dışında Fenerbahçe'de stoper oynayabilecek, hani Mert Günok oynayabilir mi? Oynayabilir. Anla.
2: Mert Müldür
0: oynayabilir mi? Oynayabilir. Onun dışında Archie Brown'dan bahsettik sabah. Oynayabilir mi? Çok zorunda kalsa oynayabilir ama tabii Fenerbahçe'nin direkt olarak tercih edeceği bir rotasyon olmaz. Ama Fenerbahçe'de bu sezon bence zaman zaman bir üçüncü stoper olayını...
1: Üçlüye döner mi?
0: Dönmez.
1: Kesinlikle. İsmail Hoca. Çünkü Semih de üçlü oynayabiliyor. Archie de üçlü oynayabiliyor. Skriniar ya da Ake ikilisinden biri sakatlandığında...
0: Hiç sanmıyorum.
2: İsmail Hoca genelde tutucu bu konuda. Hani dörtlüden başka bir düzen düşünmüyor ama bir yapılası toplantısında galiba bir üçlü vurgusu yapmıştı. Neyin üzerine yapmıştı acaba İsmail Kartal? Şaşırmıştık biz de.
0: Normalde gördünüz mü?
2: Oynatan bir şey, biri olarak.
0: 86 Dünya Kupası finalinde
1: o 3.35 milyon dolara mı satılmış?
0: Evet. Ama bu Maradona'nın ikonik topu için mesela gösterdiği maç Dünya Kupası finali değil.
1: İngiltere maçı zaten.
0: Ama finalde diyor. Finalde Maradona 2 gol atmadı.
1: Yanlış yazmış.
2: Yarı final. Yarı final miydi?
1: Çeyrek final.
0: Eğer İngiltere maçıysa
1: çeyrek final.
0: Mesela bence finaldeki toptan daha değerli.
1: Tabii canım. Bence de.
0: Çünkü Tanrı'nın eli. Bir de dünya futbol tarihinin en güzel gollerinden bir tanesi odur var şu yani. An ekrana gelen.
1: Peki eğer oradaki olsa... en şanslı olayı biliyor musunuz? O maçtaki Maradona'nın formasını kim almış?
0: Kim?
1: Terry Butcher almış.
0: Aa.
1: Evet. Ve Terry Butcher da sonrasında çok ciddi bir maddi şeye düşmüş.
0: Sıkıntıya düşmüş. Satmış mı?
1: Of, hem de ne paraya satmış.
0: Vay vay vay.
1: 1000 kere teşekkür ederim Maradona'ya dedi.
0: Acaba kime gitti? Evet. Gibi dizisindeki Ersoy Genco Boran'a benziyormuş.
2: Ne olarak? Tip olarak hiç alakası.
0: Çok benziyorsunuz bence demiş. Karakter olarak söylüyor
2: herhalde. Sesi falan herhalde radyo olduğu için de.
0: Bilmiyorum. Karakter olarak söylüyor.
1: Bana herkes gibi izle diyor. Çok güzel bir Ankara dizisi diyor ama işte izlemiyorum.
0: Ersoy ben hangisi?
2: Ersoy sakallı
0: Keloğlan mı?
2: Yok, Keloğlan değil, diğer. Daha diğer. Kısa boylu ve biraz daha toplu.
0: Yılmaz diye. Ali Bey demiş.
2: Yılmaz şey Feyyaz Yiğit işte. İlk kan da ben oluyorum.
0: İlk kan da sen oluyorsun. Evet.
2: Keloğlan ilk kan.
0: Böyle bir benzetme.
2: Evet, ilk kan değişik bir karakter. Ben izledim bu arada bütün bölümlerini. Ben de tavsiye ediyorum kesinlikle.
0: Osterwolde'nin ayakları ne kadar iyi olmasa da fiziksel olarak fark yaratıyordu. Defansa yapılacak transferlerde bu dengeler düşünülmeli. Sizler ne dersiniz demiş.
2: Vallahi şu anki ikili çok atletik bir ikili değil Ake Şikriyar. O yüzden alternatifinin biraz daha atletik olması beklenebilir. Yusuf da tabii ki Osterwold'e kadar atletik değil ama bence fena da değil hızı. Bence yeterli.
0: Evet.
1: Ben pek böyle bir seçeneği olduğunu zannetmiyorum Fenerbahçe'nin şu kadar kalan süre içerisinde.
2: Değil mi? Evet.
0: Peki yarın Kerem yerine direkt Nene mi?
1: Benim Nene için evet.
0: Hiç tartışmasız.
2: Tabii.
1: Ya dün sana şeyi söylerken mesaj geldi, okudun ya daha lafım bitmeden. Fenerbahçelilere sorsan Kerem yok diye Nene'yi zaten kaçı kabul eder derken sen zaten o mesaj geldi bile dedin.
2: İşte Keremsiz kesin kazanacak Fenerbahçe zaten. Kerem yoksa Fenerbahçe kazanır gibi bir mesaj gelmişti direkt.
0: O zaman Ederson, Semedo, Archie Brown, Ake Şikrinyar, Kante Gündüz'i, Greenwood, Nene, Asensio yok, Talisca ve Vedat Muriç.
2: Evet.
0: O zaman 11 belli.
2: Bence net 11.
0: Hiç o kadar netseniz.
2: Tartışma olduğunu zannetmiyorum. Oğuz mu olacak solda?
0: Hamle oyuncusu olarak da kim girecek?
2: Lukaku.
1: Lukaku.
2: Oğuz, İrfan Can, İsmail.
0: Hamleler biraz...
1: Talisca'nın forvette olup arkasında bir alternatif yok. Olmuyor değil mi Asensio'suz?
2: Yani İrfan Can'ı koyarsın da şu an Vedat mı, İrfan Can kahveci mi dersen...
0: Tek şey olabilir.
2: Greenwood'u mu?
0: Yok, merkezi üçleyebilir.
2: İsmail Kante Gündüz de çok...
0: Çılgın bir karar vererek.
2: Çok renksiz. Yapabilir bu arada.
1: Ya tek ben Talisca'nın yani forvet oynaması taraftarıyım. Ben öyle bir kurgu taraftarıyım.
0: Hani Vedat'ı kenara alır.
1: Evet.
0: Talisca'yı santrafor yapar. Merkezi üçler. Ama o zaman da
2: Fenerbahçe'nin gol bulması da lazım yani turu için.
0: E tabi. Ama gol bulamasa yani, da en fazla uzatmaya gider yani.
2: 0-0 götürüp ikinci yarıda mı çözmek? Bilmiyorum.
1: Valla Talisca çok formda hücumda arkadaşlar. Ben Vedat yerine Talisca'nın hücumda olması taraftarıyım.
0: Peki bu Talisca konusuyla alakalı olarak siz hafta sonunda Konya Spor maçının kadrosunda olmadığını görünce Talisca'nın bunun benim gibi transferle mi direkt alakalı olduğunu düşündünüz ya da çoğu kişi gibi? Hı hı. Çünkü sonradan bir hemen Fenerbahçe açıklama yaptı. Bence baktı iş çığırından çıkıyor. Hı hı. Sosyal medyada hemen bir açıklama geldi. İşte bir şey yok. Oyuncu şey maçının kadrosunda olacak. Lyon maçının kadrosunda olacak diye. Orada nasıl bir değerlendirme yapmak lazım? Mesela Talisca şu an gideceğini bilen ya da gitme ihtimali olduğunu bilen bir oyuncu olarak mı yarın mesela Lyon deplasmanına çıkacak? Yoksa normal bir şey yok. Hani sadece gerçekten de dinlenme amaçlı mıydı?
2: Valla benim aklıma da ilk transfer geldi. Talisca ile ilgili. Sonra fake news diye mesaj atıp onu silmesi daha da güçlendirdi Talisca'nın gitme ihtimalini. Ama teknik heyet olarak da şöyle düşünebilirsin. Transferden bağımsız. Bence Semedo gidecek mesela.
1: Ya ben ama, çok özür dilerim Mert, onu soracaktım ya, Talisca gider mi sizce? Yani Talisca üzerinde konuşmuyorum. Şöyle bir başlangıç yapmış. Geçen senenin rakamları ortadayken Talisca'nın gitmesi Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırmaz mı sizce?
2: Kaldırabilir.
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama gitsin diyenler de var Fenerbahçeliler arasında.
1: Ya ben transfer düşünmedim Konya maçında. Fakat dinlendirilme amacıyla da biraz abartı bir hamle olduğunu düşündüm. Mesela, yani öbürünü hiç düşünmedim.
2: Normalde Talisca'nın gitmesi beklenmiyor. Ederson'un da beklenmiyor. Semedo'nun gitmesi bekleniyor. Yani bu maç bir yabancı dışarıda kalacaksa normalde Semedo olağan şüpheliydi. Ama orada da şöyle düşünmüş olabilir İsmail Kartal. Semedo'nun alternatifi Mert. İşte Talisca'nınki Asensio. Sonuçta elimde Asensio'ya daha iyi bir şekilde doldurabilirim. Hani bu maçlık Talisca'yı kenara koyayım. Semedo'yu gidene kadar kullanayım. Gittiğinde zaten bir takviye herhalde yapacak. Ondan sonra Talisca'yı tekrar Asensio ile bir rotasyona sokarım. Herhalde transfer değilse belki bunu düşünmüştür. Ama transferse de zaten çok açık o tercihin sebebi.
0: Evet, o yüzden ben de yarın mesela Talisca performansını merak ediyorum. Talisca'da yarın bayağı ihtiyacı olacak. Yarınki mücadelede Fenerbahçe'nin. Acaba oyuncu etkilendi mi, böyle bir şey var mı yok mu?
2: Peki yarın kadroda olması transferle ilgili hani bir şey olmadığını mı gösterir? Yoksa hala
0: olabilir. Hala olabilir de oyuncunun performansı etkilenebilir. Hı hı. Oyuncunun performansı etkilenebilir.
1: Ben bir şey diyeyim. Talisca'nın bir transfer ihtimali olsa bile yarın Talisca'nın oynatılmaması buna da bağlı olarak
2: olmaz.
1: O, evet. Yani o olmamalı.
2: Bu örneği verdik geçen gün. Kerem Aktürkoğlu'nun da tabii Fenerbahçe
1: transferi. Tabii yani bak onu yaşanmışken Fenerbahçe.
2: Tabii canım mümkün değil oynamaması.
0: Talisca Galatasaray'da çok tatlı olmaz mı demiş bir dinleyicimiz.
1: Ha, dün aynısını söyledim.
2: Ali abinin anketini gördün mü sen? Geçen gün paylaştı Talisca ile ilgili.
1: Bittikten sonra gördüm.
0: %75 gitsin dediler. Ama Mert ben manipüle etmiş anketi.
2: Ben gitsin diye ya şık şey yaptım seçtim. Ha. Şıkkı seçtim bir Galatasaraylı olarak.
0: Peki Galatasaray gelmesini ister misiniz gerçekten? İkiniz de Galatasaray taraftarı olarak.
1: Sen vallahi Mert dün söyledim ben artık Matrakov geldi ben istemem dedi. Ben isterim. Ya Türkiye Ligi'ni bu kadar iyi bilen hiç korkmadan rakip kaleyi sürekli şuta boğan ondan sonra Osimhen'le şey de olmayacak. Osimhen dinlenmek istediği zaman hücum da oynayabilir. Osimhen varken arkasında 10 numara da oynayabilir. Ben bayağı isterim hem de.
0: Evet ama Batrakov geldikten sonra tabii o ihtimal neredeyse sıfıra indi. Bir dinleyici bazı Fenerbahçeli taraftarların zaman zaman söylediği gibi Çağlar, İrfancan ve Mert Müldür'le yolların ayrılması gerektiği düşüncesini paylaşmış.
2: Ama taraftara kalsa yerli kalmayacak zaten evet. Takımda. Hepsinin değişmesi gerekiyor.
0: Talisca kalırsa Asensio problem olur diye düşünmüş Yusuf Yel. Asensio'nun takım önüne katkısı fazla. Ben Talisca'yı gönderir Asensio'yu tutardım demiş. Sabah bir başka dinleyici Talisca genelde hani büyük maçlarda etkili değil.

0: Anadolu takımlarıyla oynarken maçı çözüyor denilen Talisca'ya çok ihtiyacınız oluyor sezon içerisinde. Ama bilmiyorum, hala konuşulduğuna göre bir ihtimal var gibi.
1: Peki bir hakkınız olsa Asensio'yu mu tutarsınız, Talisca'yı mı Fenerbahçe'de?
0: İşte bu da çok zor soru.
2: Çok. Çok zor.
0: Bu da acayip zor.
2: Bir de adil değil bunun cevabı. Şimdi
0: bize adil sorular sorar mısın?
2: Bak, bana performans bazında ben Talisca derim. Bak, performans bazında, ama yani adamın kalitesi, potansiyeli, osu busu, neyim anlamında, isim anlamında tabii ki Asensio. Ki oynadığı zamanlarda o da kötü oynamadı ama sakatlandım mesela, sakatlanıyor.
1: İşte bunları alt alta koyduğunda
2: Talisca.
0: Sen ama Asensio'yu tutarsın.
1: Ben Asensio'yu tutmak isterim ama bu sakatlıkla ilgili sıkıntıyı bilmem lazım. Onunla ilgili problem varsa Talisca'yı tutabilirim.
2: Ya geçen seneki gibi bir anda 2-2.5'a oynamayacaksa. Ha,
1: öyle şeyleri çok yaşayacaksam tabii ki Asensio'yu tutmam.
0: Artı bir de sakatlıktan sonra da pek iyi dönemedi.
1: Yok.
0: O ritmini bir türlü bulamadı. Bayağı uzadı süreç.
1: Yine sakatlandı işte.
0: Yine sakatlandı.
1: O da ilginç. Nasıl işareti?
0: Evet. Geçen sene Kerem Aktürkoğlu bizi Şampiyonlar Ligi'nden eledi. Bu sene playoff maçında olmaması nedeniyle bizim Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımızı düşünüyorum. Bu bir işaret bence, demiş dinleyicimiz.
1: Ya işte böyle geliyor mesajlar Kerem'le ilgili.
0: Evet. O da gerçekten ilginç bir hikayeydi. Geçen sezon yaşananlar. Evet, yarın tabii ki Lyon-Fenerbahçe mücadelesini daha geniş olarak konuşacağız. Ama işin özünde Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Asensio kadroda yok. Çağlar da eksiklere eklendi. Bununla birlikte muhtemel 11'de belli gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. Yarınki karşılaşma öncesinde sol tarafta Kerem'in yerine Nene'nin oynanması bekleniyor. Oynaması bekleniyor. Lyon hafta sonunda büyük bir rotasyon yaptı ligde. Buna rağmen galip geldi. Şimdi bu karşılaşma iki takım içinde bir ölüm kalım mücadelesi olacak. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu, revanş karşılaşmaları da başlıyor. Onu da söyleyelim. Sabah Bakü, Berşeva ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmayı İsrail temsilcisi 2-1 kazanmayı başarmıştı. Şimdi Azerbaycan temsilcisi Sabah Bakü bu turu geçmeye çalışacak. Eğer geçerlerse de tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Diğer tarafta 22'de ki Sabah Bakü Berşeva mücadelesi 19.45 başlangıç saati. Saat 22'de Bodo Nek Nijmegen'i ağırlayacak. Bodo ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Biliyorsunuz geçen sene ligde şampiyon olamadılar. Gerçi şampiyon olsalar da gene şey oynayacaklardı, eleme oynayacaklardı. Direkt gitmiyor Norveç şampiyonu. Ama şimdi Bodo'da tekrar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için büyük bir avantaj yakalamış durumda. Eğer bu akşam avantajlarını korurlarsa üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Bodo. Ve günün son karşılaşması, o da yine saat 22'de başlayacak. Orada da Avusturya'dan LASK'la İskoçya'dan Celtic karşı karşıya gelecek. Celtic ilk maçı kendi sahasında 3-0 kazanmayı başarıp yine Şampiyonlar Ligi için büyük bir avantaj elde etmişti. Bugün 3 karşılaşma var Şampiyonlar Ligi'nde. İngiltere'de Lig Kupası'nda mücadeleler var. İlki 21'de başlayacak. 22'ye kadar karşılaşmalar devam edecek. La Liga'da da saat 22'de Valencia-Real Betis mücadelesi var. O karşılaşmayı da Esport ve Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. Günün futbol programı bu şekilde. Yarın Fenerbahçe'de Lyon karşılaşması. Lyon maçından önce de bugün kaçtaydı?
1: 19 galiba.
0: İsmail Kartal'ın basın toplantısı.
2: 19, evet.
0: 19'da. Onu da tabii Radyo Spor'dan canlı olarak dinleyebileceksiniz. Bakalım İsmail Kartal Lyon maçı öncesinde neler söyleyecek. Yarın yine gün içerisinde bu kez Beşiktaş ve Trabzonspor teknik direktörleri de Avrupa Ligi playoff revanşları için basın toplantılarını yapacaklar. Yani dolu dolu bir spor gündemi her zaman olduğu gibi bizleri beklemekte. Evet, Genco Boran ve Mert Elam'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Az sonra her zaman olduğu gibi Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick

0: sona erdi. Reklam.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Radyo Spor.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
0: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Radyo Spor.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başlıyor. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. Bugün 25 Ağustos 2026. Bizlere soru, görüş öneriyorum. Her şekilde ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımız devrede. Gündemi değerlendireceğiz Ercan Taner'le birlikte. Ercan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Mehmet. Herkese iyi günler diliyorum.
3: Evet, yeniden Avrupa mesaisine döneceğiz. Yarın itibariyle Fenerbahçe sahne alacak. Bu hafta sonu ligde de enteresan sonuçlar alındı diyebiliriz. Beşiktaş beklenmedik bir yenilgi aldı mesela. Evet. Yani çok övdüğümüz o Beşiktaş Alanya'da sıcağı ve rakibe mağlup oldu.
4: Hakem de çok kötüydü yalnız.
3: Hakem yönetimi de çok konuşuldu. Hatta bugün bir haber var, işte Trossard hakem yönetiminden memnun değil, o malum pozisyonun yıldızlarından biri.
4: O pozisyon kırmızı kart. Evet.
3: Kırmızı. Peki niye yabancı var? Büyüklerin maçlarını bu hafta verilmedi, tercih edilmedi.
4: Hiçbir şey anlayamıyorum ben. Artık anlayamıyorum.
3: Ben de anlıyorum. Yok canım, anlayayım tabii ki. Yani anlasam söylerim. Anlayamadım ben de. Yabancı var.
4: Bir var bir yok.
3: Ya dört büyüklerin şampiyonla oynayan maç takımların bence yabancı varla yönetilmesi
4: gerekiyor. Ben artık yabancı var dışında.
3: İki tane yabancı var belirlersin. Değişimli de bütün sezon onlar götürür.
4: Varın dışında ben yabancı hakeme de soğuk değilim artık. O fikrimi değiştirdim.
3: Ya ben
4: hep olmuyor, gelişmiyor hakemler çünkü.
3: Ben hep yabancı hakemden yanaydım.
4: Olmuyor, gelişmiyor.
3: Ya yabancı hakem işte Sayın Başkan Hacı Osmanoğlu, biz 600 yıl dünyaya hükmettik, maçları mı yönetemeyeceğiz dedi. Ama gördük ki yönetemiyorlar, evet.
4: O ayrı, o ayrı.
3: Ne yani, Osmanlı ile hakemliğin bir alakasını ben tarihle kuramadım yani.
4: Tarihle ilgisi yok.
3: İşte ama başkan oradan bir bağlama çekmişti bize, belki anlamı olmasa da. Yabancı var çok konuşuldu. Hakem kararları çok konuşuldu. İşte Fenerbahçe maçında da çok konuşuldu. Beşiktaş maçında da çok konuşuldu. Herkes şikayetçi bir şekilde hakemlerden. Bakalım yani, daha sezonun başı. Düzelir mi? Pek ümitli değilim.
4: Yok, mümkün değil.
3: Şu kural değişiklikleri işimize yaradı mı? Yaradı. Tempo arttı. Topun oyunda kalma süresi arttı. Ya bir top out'a gittiğinde artık telefon elimize alıyordu. Kaleciler kullanmıyordu kale vuruşunu.
4: Hayır, şu da var. Kornerlere niye karışmıyorlar? Var. Çünkü ben maçları seyrettim. Birkaç maçta gözümün önünde.
3: Bariz hatalar.
4: Bariz hatası.
3: Lazım.
4: Adamın ayağına çarpıp kornere gidiyor diyelim. Hı hı. Niye karışmıyor?
3: Dünya Kupası'na karıştılar.
4: Kural Bizde uygulanıyor.
3: Uygulanıyor evet.
4: Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa, UEFA Avrupa Ligi, konferans hepsinde uygulanıyor. Liglerde de uygulanıyor. Bizde niye uygulanmıyor? Görmüyor mu VAR'dakiler? Mesela o da
3: ben
4: var.
3: VAR'ı hiç anlamıyorum zaten. Yani görüp de vermemek ya da yani olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek bizim VAR'larda çok artık alışkın olduğumuz uygulamalar.
4: Ben başarısız buluyorum. Bu iki haftada hakemler sınıfı geçemedi bence. Bak söyleyeyim.
3: Çok fazla baskı var hakemler üzerinde ikinci hafta itibariyle. Bunu söyleyebiliriz. Tabii kadro planlamalarına değineceğiz. Mesajlar da geliyor zaten de. Bir dinleyici mi sesli mesaj atmış. Dinleme şansımız yok. Sesli mesajı.
4: Evet, onu yazılıya dökmesi lazım.
3: Evet, yazıya dökmesi lazım. Diyor ki... Çağlar'ın diyor oynamadığı halde sakatlanmasını ben anlayamıyorum diyor. Ne zaman bir görev gelecek olsa sakatlanıyor, değerlendirir misiniz diyor. Ya,
4: şimdi doktor değiliz. Ya evet. Dinleyicimize göre.
3: Sen futbolun doktorusun Ercan abi.
4: Ama tıp fakültesi eğitimi almadın.
3: Yok değil tabii.
4: Ya ortopedi konusunda hiçbir bilgimiz yok. Hı hı. Ya demek ki bir sakatlığı var. Bunu doktor söylediğine göre ben sakatım demekle olmuyor bu iş. Kontrole giriyorsun.
3: Evet. Diyor ki
4: ağrım işte
3: var. Doktor, yani tamam, ağrıya bir şey diyemezsin zaten. Ama işte sakat yani bir şekilde çok sakatlanmaya başladı. Niye bilmiyorum.
4: Çünkü bazı oyuncular öyle değil midir?
3: Bazı oyuncular öyledir ama oynamadan diyor sakatlanıyor.
4: Antrenmanda yani sakatlanıyor. Yani maçla antrenman...
3: Çok fazla geldi bana diyor.
4: Ya bana da çok fazla geldi. Ama demek ki vücut bir yerden sonra tekrar ettiriyor.
3: Tekrar ettiriyor evet.
4: Ne diyorlar? Nüksetme.
3: Nüksetme evet. Tekrarlama. Nüksetme.
4: Ben eğer gerçekten bu problemse önce bir geçmiş olsun diyelim, ama futbolda tabii bunun şöyle bir olayı var. Transfer yapamazsın. Değerin düşer. Kimse sana alıcı gözüyle artık bakamaz. Hı hı. Riske giremez. Teknik direktör güvenemez. Değil mi? Çok sakatlanıyor.
3: Evet.
4: İnsan olarak çok iyi insan olabilirsin. Ama bu kadar çok sakatlandıktan sonra profesyonellik bunu bir yere kadar götürür. Ondan sonra teşekkür ederler. Maalesef.
3: Ne kadar bir bakayım Çağlar'ın sözleşmesine de. Ya Fenerbahçe çok faydalanamadı Ercan abi. Yani çok iyi takımlarda oynadı Çağlar. İyi teknik direktörlerle çalıştı ama Türkiye macerası bir türlü olmadı.
4: Başarısız.
3: Büyük talihsizlikler yaşadı.
4: Ya şimdi bu haliyle de Dünya Kupası kadrosundaydı biliyorsun.
3: Evet, gelecek sezon son sözleşmesi. Ve henüz 30 yaşında, yani daha bir 5 yılı var rahat kariyerinde.
4: Ama bu kadar çok sakatlanmayla bu 5 yıl oynayabilir mi? Şimdi öyle bir soru işaretim de var.
3: Kafalarda bir soru işareti. Değil mi?
4: Ya şimdi sen Çağlar'ı başka bir takımdasın. Almayı düşünür müsün şu anda?
3: Yok. Yok, şu anda düşünmem.
4: Devamlı geriye bir gidiş var. Bence mümkün değil. Evet.
3: Evet. Geriye gidişler. Büyük sıkıntı. Çağlar Söyüncü için de, Fenerbahçe için de bir problem. Çünkü hani diyorsun ki kadromda bir oyuncu var. Milli bir oyuncu var. Güveniyorsun evet oyuncuya. Pat, ihtiyacı olacağı anda sakat. Ya bu da handikap.
4: Çok.
3: Şimdi dinleyicilerimizden mesajlar geldi Fenerbahçe ile ilgili. Yarın tur şansımız nedir? Onu da konuşacağız tabii ki. Bugün Openda'nın açıklamalarını okudum ben. Teknik direktörü, Lyon'un teknik direktörü de diyor.
4: Fonseca.
3: Diyor. Fonseca, Paulo Fonseca diyor ki %50 %50.
4: Evet, Fonseca'nın basın toplantısı ve açıklamaları vardı. Ben de takip ettim. Oyunda hiç acele etmeyeceğiz diyor. Bu bir final maçı. Rakibimizin de aynı düşüncede olduğunu biliyoruz diyor. Rotasyon yapmasının sebebi artık diyor günümüz futbolunda ki bu bayağı değerlendirilen bir konu. Bir oyuncu çok kısa dönemlerde 4 maç oynarsa riske giriyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Ne riskine giriyor? Adale sakatlığı. Bu yüzden diyor ben rotasyon yapmak zorundaydım diyor.
3: Evet.
4: Ya şimdi rotasyonun hani zamanı mı değil mi diyorlar. Demek ki bilimsel olarak arka arkaya böyle 3-4 maç oynadığın zaman o Adele'nin riskli hale geleceğini zaten söylüyorlardı. Bu da bir gerçek olarak ortaya çıktı. Ya Fonseca tabii olayı öyle bir takım kurmuşlar ki lig maçı rakip Toulouse bir baktım 11 oyuncu kaleci dahil rotasyon. Bu kurulan takımın başarısı yalnız. Çünkü tabii. Neden?
3: Kadro planlaması başarısı.
4: Toulouse 0 Lyon 2 maçın sonucu. Yine kazanıyorlar.
3: Hı hı. 11 rotasyona rağmen.
4: Bu oyuncuların birbirine yakın olduğunu gösteriyor. Kalite anlamında.
3: Evet.
4: Çok aşağıda diye. Ya arada dağlar kadar fark olmadığını gösteriyor. Örneğini şöyle vereceğim. Mesela bu hafta Taylan oynadı. Mourinho bekledi rotasyon olarak. Sonra Mourinho oyuna girdikten sonra arada nasıl bir oyun kalite farkı olduğunu gördük.
3: Hı hı.
4: Ama demek Lyon'da böyle bir şey yok. Benim gördüğüm o.
3: Bir de L'Equipe'in haberi vardı bugün. Diyor ki Olympique Lyon diyor mali zorluklarla karşı karşıya. L'Equipe yazdı.
4: Geçen seneden beri öyle.
3: Fenerbahçe elenmesi halinde önümüzdeki hafta bitmeden 50 milyon euroluk oyuncu satışı yapmak zorunda kalacaklarmış. Elenirlerse. O yüzden bu kadar önem veriyorlar. Yani 11 oyuncuyu da dinlendirecek kadar önem veriyorlar bu maça. Çünkü kulüp batacak.
4: Evet ya yani büyük batmasa da darbe alacak.
3: Yani.
4: Bu yüzden tahmin ediyorum onlar da bir final maçı olarak görüyor. Fenerbahçe de öyle görüyor. Artık ayağına gelmiş bir fırsat. Bu yüzden Lyon'un teknik direktörünün söylediğine katılıyorum. %50.
3: Son 90 dakika iki takım içinde.
4: Evet.
3: Lyon, L'Equipe diyor ki eğer diyor Lyon turu geçerse Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa o zaman da diyor 25 milyon euro seviyesinde yine de bir oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda kalacak diyor. Kalamazsa 50, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 25 milyon euroluk oyuncu satışı yapmak zorunda diyor Olympique Lyon.
4: Bu en azından bir oyuncu satabilir diyor.
3: Mesela. Evet.
4: Ki teklifler varmış.
3: İşte Malik Fofana'yı yazmış ekip.
4: Fofana ile ilgili kulüp şu anda dedi sistemini yürütüyor. Fonseca'ya sordular onu. Yine okudum basın toplantısında. Kulüp dedi o süreci çok iyi yönetiyor. İşte Şampiyonlar Ligi maçından sonra bir karar verilecek.
3: İşte evet.
4: Fofana ile ilgili. Ya mesela Fofana yani. 25 değil daha fazla edebilir.
3: 25'ten fazla eder bence. Malik Fofana'yı bir 30'a okutabilirsin rahat.
4: 40'a bile yaklaşabilirsin.
3: Yani, yaklaşabilirsin.
4: Çok kabiliyetli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.
3: Hani sıkıştığını biliyor ya millet. Hani 30'a en kötü kapatırsın. En kötü yani. Kluivert'ı yazmışlar. Tesman'ı yazmışlar. Tagliafico'yu yazmışlar burada. Fofana'yı yazmışlar. L'Equipe'deki editörler bu oyuncular satılabilir deniyor.
4: Ellerinde yine o imkan var. Fakat takım öyle kurulmuş ki şunu görebiliyoruz. Genç oyuncuları gayet iyi bulmuşlar.
3: Evet takım o organizasyonu çok iyi. Olympique Lyon'un ve kadro planlamasının da ne kadar iyi olduğunu gördük zaten. İşte biz bunu Türkiye'de yapamıyoruz. Yapamamamızın nedenlerinden biri. Evet beceriksizlik ana plan. İş bilmemek ayrı. Onu bir kenara yazıyorum. Ama bir başka konu da bu yabancı sınırı. Her sene değişmesi.
4: Onun mutlaka bir tüzük değişikliği mi olur ne olur bilemiyorum. Artık yeni kongre var bu sene. Hı hı. Bu konunun bir daha tartışılmamak üzere bir maddeye bağlanması gerekiyor. Kulüplerin de mutabık kalacağı. Yoksa her sene bu değişmez. Böyle bir şey yok profesyonel dünyada. Yok böyle bir kural yok. Ya kulüpler her sene buna göre bir bütçe ayarlama onu mümkün değil.
3: Ya bir yıllık oyuncu alamıyorsun zaten. İşte seneye 8'e düşmesini bekliyorsun bu takımların. Düşebilirler mi? Nasıl düşecek? Zararına düşer. Ya düşersin tabii. Parasını vermişsin 30 milyon almışsın.
4: Zarar edecek.
3: Ondan sonra elinden çıkarman lazım.
4: Sana yazıyor bu zarar ediyorsun.
3: Zarar ediyorsun. Diyorsun ki hadi gitmek zorundasın. 8'e düştü yabancı sayısı.
4: Yabancıya da euro verdiğin için hepimizin parası o.
3: Tabii tabii. Sadece kulübün parası değil hepimizin parası. Çok doğru bir yaklaşım. Türk parasıyla oynamıyor bu oyuncular.
4: Tabii canım.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
0: Radyo Spor. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Şimdi Ercan abi, dinleyicimiz diyor ki tabii ki sakatlığa sevinmek değil amacım. Sakatlık tabii ki üzücü ama diyor Asensio'nun olmaması diyor. Yani İsmail Hoca'yla yaşadığı problemler var diyor anladığım kadarıyla. Fenerbahçe için iyi olabilir diyor.
3: Ya belli olmaz o iş. Asensio son maçta da 3 pozisyonda gayet başarılı gözüktü bence. Gollerde gayet iyiydi.
2: Aynen, mesaj şu şekilde. Asensio krizini varsayarsak İsmail Hoca'nın bu açıdan kafasında bir avantaj oluşmuş olabilir demiş Mustafa Bey. Teşekkür ederiz mesajı için. Tabii kamp kadrosu açıklandı. Marco Asensio yok. Kerem Aktürkoğlu yok. Çağlar Söyüncü, az önce bahsettik zaten, sakatlığı var onun da. Mert Günok yok. Lyon kamp kadrosunda bu oyunculardan yoksun mücadele edecek. Fenerbahçe Olimpik Lyon'a karşı yarın akşamki mücadelede. Evet, bu akşam 19'da İsmail Kartal'ın da basın toplantısı var. Maçı değerlendirecek. Maç öncesi konuşacak İsmail Kartal. Yanında bir futbolcuyla. Openda ve Lyon teknik direktörünün açıklamalarını sizlere zaten aktardık. Fonseca diyor ki tur ortada diyor. %50-%50. Openda da aynı şeyi söylüyor. Aynı zamanda tarih yazmak istiyoruz diyor Fonseca. Bu açıklamayı da yaptım. Rakibimiz çok güçlü dedim. Oyuncularım çok motive. Kulüp için, bizim için önemli bir maç. Özellikle de tarih yazmak açısından önemli olacak. Fenerbahçe'nin kalitesinin bilincindeyiz. Dengeli bir maç olacak. En doğru ifade denge olacaktır. Ben de oyuncularıma bir denge bulmanın önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum diyor. Rotasyon kararını da açıkladı. Ben kendi ekibim adına konuşabilirim. Rotasyon gerçekleştirdim doğal olarak. Bütün oyuncularıma inanıyorum. Son derece olumlu bir reaksiyon gösterdiler. Antrenör olarak aynı zamanda bu maçın önemini düşündüm. Oyuncuların fiziki kondisyonu da önemliydi. Bu sezonun bu anında çok kolay değil. Bir oyuncuyu 3-4 maç üst üste oynatmak kesinlikle çok zor. O yüzden rotasyon yapmaya karar verdim.
3: Fonseca diyor bunları.
2: Evet, Fonseca diyor. Fenerbahçe'ye karşı savunma yapmak kolay değil. Fenerbahçe de bize karşı savunma yapmayacak zaten diyor. Taktikleri yarın göreceğiz. Hazırlanıyoruz. Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun yokluğu Fenerbahçe'yi çok fazla etkilemeyecektir. Kadro derinlikleri var diyor.
3: Kadro derinliği var. Bunu kabul edelim. İki takım da zaten katı savunma yapma anlayışına kesinlikle sahip değil. Futbol adına güzel bir maç seyredebiliriz.
2: Evet, güzel, keyifli ama bir maç olsun. Turu Fenerbahçe geçsin.
3: Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe yükselsin tabii.
2: Evet, kesinlikle dileğimiz bu. Fofana'yı ısrarla sordular basın mensupları. Yani çünkü gitmesi gündemde olan isimlerden biri Malik Fofana. Diyor ki onun için zor bir yaz oldu, ameliyat oldu, ağrıları var ama şu anda iyi durumda, motive, mental olarak güçlü. Teklifler var. Malik'in satışıyla ilgili bir endişe taşımıyoruz. Durumu çok iyi yönetti. Şu ana kadar kalitesini çok iyi biliyoruz. Son derece iyi bir futbolcu, kaliteli bir futbolcu. Kulüp şu ana kadar gelen teklifleri geri çevirdi diyor Malik Fofana için.
3: Bu maç, az önce konuştuğumuz gibi, bu maç bayağı Lyon'un mali anlamda neler yapabileceğini belirgin bir şekilde gösterecek. Bu maç çok önemli onlar için de.
2: Şimdi bu maç UEFA tarafından da yüksek güvenlik riski taşıyan bir maç olarak değerlendirildi.
3: Evet, sinirli taraftara sahipler, bunu söyleyeyim. Hatırlarız daha önceki dönemlerden Beşiktaş'ta oynadıkları maç.
2: Bir Marsilya taraftarı değil ama bunlar, bu taraftar grubu
3: problemli yine.
2: Problemli. Marsilya kadar olması da problemli.
3: Lyon taraftar grubu evet, evet. Problemli, onlar da problemli.
2: Şöyle bir durum var. Lyon'da da güvenlik önlemleri dolayısıyla artırıldı. Biz diyor sadece sahaya odaklıyız. Fenerbahçe taraftarı çok tutkulu, agresif. Bizim taraftarımız da öyle ama biz tribünleri veya dışarıdaki olayları düşünmüyoruz. Bizim amacımız sadece yeşil zeminde 90 dakika veya 120 dakika içinde yapabileceklerimiz diyor.
3: Şöyle dediği doğru, çok agresif, zor bir taraftar grubu. Yani Fransa'da oynadığı nereden biliyoruz? Lig maçlarında da tatsız görüntülerin yaşandığı tribünlerde bir kenttir. Onu belirteyim.
2: Lyon.
3: Marsilya, Lyon şimdi küme düştü. Saint-Étienne mesela.
2: Ha.
3: Taraftarları bayağı Fransa'da problemli taraftar grupları.
2: Hı hı. Şimdi Satılmış Bey diyor ki, daimi dinleyicimiz sağ olsun. Tamamen diyor İsmail Kartal'a bakar diyor. Fenerbahçe İsmail Kartal isterse kazanır, eğer istemezse kazanamaz demiş. Böyle bir yorumda bulunmuş.
3: Enteresan.
2: Bizim takımlarımız savunma yapamıyor demiş ama biz mesela geçen hafta Beşiktaş'ın savunmasıyla övmüştük. Gol yememişti uzun süre Beşiktaş.
3: Evet, bu hafta da bir tane yedi, kaybetti.
2: Bu hafta da bir tane yedi, kaybetti. Bu hafta da gol atamadı Beşiktaş. Ferhat Gündoğdu kaç maç yönetti ki MHK başkanı oldu demiş. Hakemlik geçmişi var mı?
3: Var.
2: Ferhat Gündoğdu'nun Süper Lig'de.
3: Ama süper bir hakem mi bilmiyorum.
2: Evet. Ben de bilmiyorum. Takımda Asensio'yu mu tutarsınız, Talişka'yı mı? Şimdi böyle bir gündem de olmuştu.
3: İkisini de tutmak zorundayım.
2: İki tane on numara.
3: Ya yapacak bir şey yok. Şu anda ikisini tutmak zorundayım. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsan zaten mutlaka kalması lazım ikisinin de.
2: Ama 10 yabancıya da düşmek zorundasın ya.
3: Yapacak bir şey, ama bu tarzda oyuncu bulabileceğim mi?
2: İşte yavaş yavaş oyuncular gidiyor. Osterwolde de gitti.
3: Fred gitti.
2: Fred önce gitti. Yani yavaş yavaş o giden oyuncuların sayısı artıyor Fenerbahçe'de. Şimdi Diego Carlos ayrılıyor. Como'ya gidecek. O da geçen sene formasını giydiği Como'ya gidecek.
3: O zaten gelmedi. Yani ruh olarak...
2: Gelmedi, evet.
3: Fenerbahçe'ye gelmedi. Tesislerde antrenman yapmış olabilir. Aklı ama artık Fenerbahçe'de değil. Fenerbahçe'den gittiği anda bir daha gelmemek üzere ilişkileri koparmış.
2: Aklı Como Gölü'nde kalmış belli.
3: Evet.
2: Yani o Como Gölü'nün cazibesine dayanamamış Diego Carlos. Hem sağ hem sol stoper olarak kullandı onu Fabregas bu arada. Benim dikkatimi
3: kullanıldı. Evet. Ama kesinlikle burada forma giymek istemediğini belirtti.
2: Evet, burada oynamak istemediğini net olarak söyledi, belirtti Diego Carlos. Como Milano'ya da yakın. İstediğin zaman işte yarım saat, bir saatte gidiyorsun Milano'ya. Oradan işte en büyük şehir, tabii İstanbul'la kıyaslanmaz Milano. Bizim Nişantaşı kadar bir yer Milano.
3: Ama yine de
2: yine büyük şehir tabii.
3: Avrupa'nın önemli merkezlerinden biri tabii Milano. Ki. Ne merkezi? Moda, sanat.
2: Moda, aynen öyle.
3: Gastronomi.
2: Kesinlikle. O yüzden orayı tercih etti. Bir de direkt olarak oynama fırsatı buldu. Sürekli oynadı.
3: Evet.
2: Bakalım Asensio mu Talişka mı? Yani sen söyledin Ercan abi, ikisinin de kalması lazım.
3: Eğer kalırsan Şampiyonlar Ligi'ne, öyle biri kalsın biri gitsin olmaz.
2: Ya o zaman geniş kadroya ihtiyacın var. İşte Lyon'u az önce konuştuk. İki tane 11 çıkarmış adamlar.
3: Ne tabii.
2: Şampiyonlar Ligi için çok gerekli bu. Geçen sene Galatasaray'ın yaşadığı tecrübe ortada. Oyuncu değiştiremiyorsun. Bazı oyuncularını sakat oynatmak zorunda kaldı. İlkay falan sakat oynadı o maç. Ağrı kesicilerle ve oyuncu değiştiremeden Saint Gilloise maçını bitirmek zorunda kaldı.
3: Ve yenildin
2: kendi evinde. Ya o yüzden Şampiyonlar Ligi affetmez yani. İsmail Kartal için kritik maç demiş dinleyicimiz Cemalettin Bey. Ya bu teknik direktör eleştirileri çok erken başladı.
3: Çok.
2: Niye böyle oldu anlamadım.
3: Ya şimdi şu öyle bir olay ki, herkes diyor İsmail Kartal için kritik, onun için kritik, başka isimler için de. Bir şey soracağım. Şimdi sezona hazırlandın, daha ikinci hafta. Tam tersini düşünelim, hayal edelim. İsmail Kartal madem öyle dedi, hadi eyvallah dedi. Ne yapacaksın?
2: Hadi beni beğenmiyorsunuz, ben gidiyorum dedi.
3: Ne yapacaksın?
2: İşte taraftar...
3: Şu anda bakacaksın Avrupa'da kim...
2: Bir yönetici
3: kim...
2: gibi düşünmüyor. Taraftar o gitsin.
3: Avrupa'da...
2: Hemen yarın biri gelecek zannediyor.
3: Evet, Avrupa'da kim var? Conte. koşarak buraya mı gelecek? Gelir.
2: 10 kağıdını ister.
3: 10 kağıdını ister. Güzel bir sözleşme alır. Anca gelir. Ondan sonra da Conte gitsin de diyemezsin. Gitmez çünkü.
2: Mourinho geldi. Gitsin dedin sonra.
3: Gitsin dedin de parasını verdin.
2: Oo, hem de nasıl?
3: Ya, parasını verince gitti. Öyle bir sözleşme yapıyor ki senin de. Her anlamda hukuki.
2: Tabii tabii. Parasını almadan hiçbir takımdan ayrılmadı bugüne kadar Mourinho. Senden de aldı gitti.
3: Bu kadar basit. Ya bu yüzden o gitsin bu gitsin de günler geçmez. Olmuyor.
2: O işte yapamayan teknik direktör şu anda Real Madrid'in başında.
3: Evet.
2: Takımı krizden çıkarsın diye.
3: Düşün.
2: Evet. Ya demek ki gitsinlerle olmuyor bu. Net örneğini verdik. Mourinho.
3: Olmuyor tabii. Teknik direktör gitse. Tamam gitti. Şimdi zaten gidecek. Bir sürü teknik direktör göreceğiz. Ama o teknik direktörler işte Mourinho gibi ya da başka yabancı teknik direktörler gibi öyle ağır tazminat şartlarıyla sözleşme yapmıyor bizim ligimizde. Onu söyleyeyim. Hı hı. Özellikle de Türk teknik direktörler. Git diyorlar gidiyor.
2: Tabii tabii yani İsmail Kartal tazminat istemez Fenerbahçe'den. Ne verirseniz onu kabul evet. eder. Öyle olmuştur diye düşünüyorum yani tahminen.
3: E tabi. Git dediler.
2: Ne kadar aldığını güzel. Biliyor muyuz biz İsmail Kartal'ın?
3: Yok.
2: Bilmiyoruz. Bilmiyoruz.
3: Zaten merak da etmiyoruz.
2: Tabi etmiyoruz.
3: Ve şunu da söyleyeyim. Öyle teknik direktör gitsin, yenisi gelsin bu. Onunla takım düzelmez. Zor bu işler.
2: Bir yönetim istikrarı ister takım. Bu yönetim derken hem kulüp yönetimi hem de saha içi yönetim. Bir istikrara ihtiyaç var. Hep dediğin gibi yani gitsinlerle nereye kadar? Ya kaç tane gidecek mesela?
3: Evet. Ya büyük bir bunalım yaşarsın.
2: Evet. O 12 yıl mı şampiyon olamadı Fenerbahçe? Kaç tane teknik direktör geldi?
3: Bayağı. Mesela Tottenham'da kaç? 4-5 tane teknik direktör değişti geçen sene. Küme düşüyorlardı. Büyük bir bunalım yaşıyorlardı. Ha, öyle bunalımlar yaşarsan kurtulmak için denemek zorundasın. Ama onlarda o mali gücü karşılayacak nakit var.
2: Hı hı.
3: Senle de olmadı diyor. Al tazminatını sen de git diyor. Öbürü geliyor. İşte 4 maç, 3 maç senle de olmadı diyor. Biz düşüyoruz diyor. Düşmememiz lazım diyor. Öyle bir sürü teknik direktör değişti. Tottenham'da.
2: Şimdi bir de camia kulüpleri bunlar. Milyonlarca taraftar tabii, bir tabii. camia var. Şimdi camiada bu kadar fevri karar almak doğru değil. Ben mesela diyelim örnek veriyorum. Abdullah Holding'in sahibiyim. Bir tane takım alırım yaparım. Kafama evet. göre bir hafta onu çalıştırırım, bir hafta bunu çalıştırırım. O benim zevkimdir, keyfimdir. Parası da benimdir. Ben bunu yapabilirim. Ama bir camia kulübüysen, ya bu kararları alırken sorumlulukların da var. Herkese tabii. karşı, taraftarına karşı, yönetim kuruluna karşı, işte borsada işlem görüyorsun, borsaya karşı sorumlulukların var. Hepsini düşünmen lazım. Birçok kriteri. O yüzden hani... Bir
3: ya o gitsin de bu gitsin de hiçbir şey çözülmüyor.
2: Olmaz Ercan abi. Seninle aynı görüşteyim. Olmuyor. Ya şunu yapabilirsin. Doğru teknik direktörü bulursun, getirirsin.
3: Mesele o zaten.
2: Evet. Ha bana ben mesela şuradayım. Ben Mehmet Sevinç olarak kişisel görüşümü söyleyeyim. Benim mesela daha önce de seninle konuştuk. Ben kulüp başkanıyım. Benim kadromda İşte Ederson, Skriniar, işte ne bileyim Nathan Ake, Gendouzi, Kante, Lukaku, Greenwood, Asensio varsa, bu kadar yıldız varsa teknik direktörümün de tanınan bir teknik direktör olmasına özen gösteririm ben.
3: Evet.
2: Yani İsmail Kartal'ı çünkü bu oyuncuların çoğu tanımıyor. Belki İsmail Kartal dünyanın en iyi teknik direktörü de olabilir.
3: Doğru.
2: O ayrı bir şey. Ama burada önemli olan o psikolojiyi yönetebilmek. Yani o psikoloji içinde hani Conte gibi, işte ne bileyim, işte Postecoglou gibi. oyuncuların da tanıdığı. Ya bu benim kişisel görüşüm. Bir teknik direktörü getirmeyi evet. tercih ederdim ben şahsen. Ama Fenerbahçe yönetimi dedi ki ligi bilen bir teknik direktör, camiayı bilen bir teknik. Onların da bakış açısı farklı.
3: Evet.
2: Onlar da öyle baktı.
3: Ya yani ligi herkes deneyebilir. Yeni madem tek hedefimiz şampiyonluk dediler, ona da saygı duyarım.
2: E tabii ona da
3: saygı. O da bir görüştür. O da bir düşüncedir.
2: O da onların düşüncesi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Ile birlikte 11 numaralı Simaze liderliği aldı. 1,5 boy gerisine 2 numaralı Mia Star sokuldu. Bir anda farkı 4 boya kadar çıkardı 11 numaralı Simaze. 2 numaralı Mia Star ikincilikte 2 boy geride. 3. sırada 10 numaralı Ünlü Bomba ilerliyor. Şimdi fark 1 boya indi. Daha sonra 2 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Veragorn dışında 800 numaralı Hız Kesen yer tuttu. Daha sonra 7 numaralı Kaitness 1,5-2 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Prenses Kali. Onun dışına sokuldu 1 numaralı Dehame 1 boy geride 6 numaralı Çevik Vakti 1,5 boy geride 4 numaralı Prenses Hazal. Daha sonra 12 numaralı Joyce Girl ve 9 numaralı My Blue Heaven koşuyor. Bu şekilde son 600'e giriyor kısraklar. 11 numaralı Simaze liderliğini 1,5 boy farklı sürdürürken 2 numaralı Mia Star ikincilikte, daha sonra iç kulvarda 3 numaralı Veragorn dışında 10 numaralı Ünlü Bomba, onun da yanında 8 numaralı Hız Kesen şeklinde kısraklar virajı döndü. Düze önde çıktı 11 numaralı Simaze 3 boy farklı. Orta kulvardan 2 numaralı Mia Star'ın, onun dışından 3 numaralı Veragorn'un ataklarıyla son 400'e girildi. Farkı azaltmaya başladı 2 numaralı Mia Star. 11 numaralı Simaze önde, iç kulvardan da 4 numaralı Prenses Hazal geliyor. Bariyer dibinden temposunu arttırdı 4 numaralı Prenses Hazal. 11 numaralı Simaze'yi yakaladı. 11 numaralı Simaze'yi son anda geçiyor 4 numaralı Prenses Hazal ve koşuyu kazanıyor. 11 numaralı Simaze ikinci, 5 numaralı Prenses Kale üçüncü, 9 numaralı My Blue Heaven dördüncü, 3 numaralı Veragorn da koşudan 5. olarak ayrıldı. Son hamlesiyle kazandı koşuyu 4 numaralı Prenses Hazal. Vedat Abiş'le start aldı.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
0: Reklam.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Handi Kredi. Radyo Spor.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor.
9: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicimiz demiş ki Ferhat Gündoğdu'nun hakemliği yok. 6-7 maç yönetmiş, o kadar. Bizim kahvede diyor daha iyi hakemler var. Teşekkür ederiz. Olabilir, olabilir. Daha iyi hakemler olabilir. İstanbul'dan yazmış Yusuf Bey. Diyor ki teknik direktörün gelişimi yoksa önce kadro kurulup ona göre teknik direktör alınmalı.
3: Gelişim derken?
2: Bilmiyorum. Önce teknik direktörün gelişimi yoksa, yani teknik direktör kendini geliştirmiyorsa mı demek istemiş?
3: Ya da önceden gelmediyse mi? Bilmiyorum, anlayamadım ben.
2: Önce teknik direktörün gelişi mi? Mi ayrı bence orada.
3: Evet.
2: Gelişi mi yoksa önce kadro kurulup ona göre teknik direktör alınışı mı? Heh, şimdi düzeldi cümle.
3: Evet, şöyle. Dünyada yapılan uygulama, teknik direktörü alıyorsun.
2: Evet.
3: Birçok yerde. Birkaç takım hariç. Mesela Real Madrid'de transferler her zaman üst düzey yapılacağı için zaten hiçbir teknik direktör ya işte bu transfer bende olmaz diyemez. Hı hı. Piyasanın en bilinen oyuncularını almaya çalışır Real Madrid. Real Madrid.
2: Barcelona.
3: Barcelona. Ya bu oyuncuyu almayalım diyemezsin bile. Hı hı. Çünkü bu oyuncular zaten bütün dünyanın kabul ettiği oyuncular. Hı hı. Onların dışında ki kulüplerin birçoğunda teknik direktörün oyununa uygun teknik oyuncu seçimi yapılır. Hı hı. Ama o oyunu, oynatacağı oyunu, mesela Bayern Münih'e teknik direktör alıyorsun. Ne yaptılar?
2: Oynayacağı oyun bellidir.
3: Oynayacağı oyun belli. Bu oyunu oynayıp, dominant oyun. Hı hı. Bu oyunu oynayamaz, oynattıramazsa zaten seni almazlar.
2: Kompani'nin teknik direktörlük kariyerinde hiçbir başarısı yoktu.
3: Evet, oynattığı oyun üzerine bir değerlendirme yapıldı. Hı. Bayern Münih kulübünde.
2: Zaten iyi kadromuz var.
3: Evet.
2: Bu kadroyla, bu oyunla biz de oynarız dendi.
3: Küme düşmüş Burnley'in teknik direktörü olarak geldi. Hı hı. Fakat oynattığı oyun dikkat çekmiş demek ki.
2: Kompani o gün bir büyük takım alsaydı Türkiye'de kıyamet kopardı.
3: Zaten çalışamazdı.
2: Tabii. Küme düşmüş takımı çalış getirdiniz oyuncuyu şey teknik direktörü.
3: Ve bir iki ay sonra da teşekkür ederlerdi.
2: Evet.
3: Böyle yapılıyor. Yani, ünik örnekler dışında tabii. Öyle söyleyeyim. Hı hı.
2: Rahat da bırakmazlardı adamı. Çalışsın. Hemen ipi çekmek için bahane aranırdı. Bir puan kaybında işte zaten bu adam tek işte takımı küme düşürdü. Ne oynattı ki? Başarısı mı var?
3: Daha ilk gün başlardı insanlar.
2: Tabii tabii, tabii.
3: Zor. Ya bizim futbol iklimimiz dünyanın hiçbir yerinde yok.
2: Bizde önce eleştiri sonra futbol geliyor.
3: Yok eleştiri. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yok.
2: Yok yok.
3: Ya hakim düşünebiliyor musun? Kaç sene geçti aradan? Dünya Kupası da geçti. Artık hakem yetiştiremiyorsun. Bitti olay.
2: Ama bu baskıda da yetişmez Sercan abi. Çok baskı varsa yetişemez.
3: Baskıyı şöyle azaltacaksın o zaman. Yabancı varsa yabancı hakem geldi ya Vinçiç. Hı hı. Bunun uygulandığı ülkeler var. Yapacak bir şey yok diyeceksin. Olmuyor. Hı hı. Büyük takımın maçını yönetiyorsun. Zirve mücadelesi. Ben baskıya gelemiyorum. Modunda maç yönetiyorsun. Mesela. Hmm. Sahaya çıkıyorsun. Bence faul diyorsun. Düdüğünü çalıyorsun. Mesela.
2: Bakın, ya da diyorsun takım, bu büyük takım başım belaya girmesin çalayım bunu.
3: Ya da öyle bakıyorsun düşünüyorsun. Bu örnekleri yaşamadık mı?
2: Yaşıyoruz her
3: yıllardır
2: gün.
3: Yıllardır yaşıyoruz değil mi?
2: Her gün yaşıyoruz. Her maçta yaşıyoruz. Maalesef. Maalesef bunlar oluyor. Bir dinleyicimiz demiş ki Kayseri'den Hakan Bey'im 3'te 3'le gidiyoruz maşallah demiş Kayseri için.
3: Evet, takip ediyorum. 3 maç 9 puan.
2: İyi bir başlangıç.
3: İçeride dışarıda başarılı sonuçlar aldı Kayserispor.
2: Fenerbahçe nasıl oynamalı? Önde baskıyla mı yoksa bekleyerek mi?
3: O kadroya göre. Şimdi kadrona bakıyorsun. Önde baskıyı kimle yapacaksın? Tarışka yapıyor mu önde baskı?
2: Gölge baskı. Alan kapatır.
3: Muriç yapıyor mu?
2: Yapmaya çalışır.
3: Yaş olarak söylüyorum. Hı-hı. Eski Lukaku olsa yapar.
2: Eski Lukaku yapar.
3: Sağ kanat Greenwood yapıyor mu?
2: Yok.
3: Kerem'e kalmıştı.
2: Kerem yok.
3: Kerem yok.
2: Nene'yle yapabilirsin.
3: Evet, ama o baskı da Nene'nin baskısı da onun fiziği de tamam gayet iyi. Çabuk, süratli bir oyuncu. Fakat preste baskıda ön planda mı? Bir son maçta denediler zaman zaman baskı biliyorsun. Maç 4-1'e gitti. Hı hı. Ama bu tabii rakip fark açıldıktan sonra. Ama pozisyon da verdiler sonra.
2: Konya maçını biliyorsun.
3: Zaman zaman o presi denediler. Konya maçında. Ya yani Genduzi ve Kante baskı yapabilir. Ama o işin şifresini de geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Onların üzerine baskı yapıldığı zaman bu sefer orta alanı kaybediyorsun. Fenerbahçe'nin orta alanında diyelim ki pres yapacak, yakın oynayacak Genduzi ve Kante olabilir. Ama onlara da bir baskı olduğu zaman Talişka yok. Asensio da baskı yapmıyor.
2: Yapmıyor. Yani şey oyun karakterinde yok.
3: Öyle bir şey yok.
2: Asensio'nun, Talişka'nın, Greenwood'un yok. Oyun karakterlerinde yok.
3: Ama maç kazandırırlar mı? Evet kazandırırlar.
2: Tabii kazandırırlar.
3: Şampiyonlar Ligi'ne yükselirsen de bu tarz baskıyı yapabilen beklenmedik takımlar var. Tamamen söylediğim örnek diyelim kaldın. Rakibin işte Saint-Gilloire. İyi baskı yersin. İçeride dışarıda.
2: Yersin.
3: Nerede oynadığın fark etmez.
2: Her takım zaten baskı yapıyor her yerde. İçeride dışarıda fark etmez. Gücü hani.
3: Çünkü başka bir şansı yok. O takımlar öyle kurulmuşlar.
2: Evet, gücü olmasa bile o baskıyı yapacak.
3: Ya o fizik olarak hazır o takımlar öyle kurulmuşlar ve seni yenmek için başka şansları yok. Ya o pres futbolunu gayet iyi oynuyorlar.
2: Hataya zorlayacak, gol bulacak o tabii. Hata karşılığında.
3: Yakın oynayacak sana.
2: Benim için en büyük eksiklik burada Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu. Geçiş oyununun en iyi oynayan isimlerden biri Fenerbahçe'de.
3: Ani ataklarda kazanç ve bu sene şu da önemliydi. Bayağı geriye geldi, yardım etti.
2: Evet.
3: Baskı da yaptı. Final çok hareketlerinde koşuyor. Yalnız çok koştu. Çok koştuğu için final hareketlerinde bazı pozisyonlarda gücünün bittiğini anladım ben. Kolay değil 90 dakika içinde öyle saha içinde kalıp baskı yapmak. Mesela ben Kerem'in bir yarınki maçta olmaması önemli bir kayıp bence.
2: Bence de kayıp. En büyük kayıplardan biri bence Kerem'in olmaması. Fenerbahçe taraftarı çok eleştirirse de Kerem çok faydalı bir oyuncu bence.
3: Yarınki maç için çok önemli olabilirdi.
2: Bakalım. Bilmiyorum, enteresan bir mesaj geldi. Bakacağım şimdi. İzmir'den Vahit Bey diyor ki en büyük sorunu Fenerbahçe'nin bir teknik direktörü başarısız sayıp ikinci bir şansı vermemeleri. Yani her sene teknik direktör değiştirmesi demek istemiş.
3: İstikrar iyidir dedik. Orada Jesus'a bir teklifte bulundu daha önceki yönetim hatırlarsın.
2: Doğru, bunu kendisi de söyledi.
3: Kendisi ama onun çalışma prensibi de bir yıl üzerine kuruldu. Kulüp takımlarında. Kendisi de bunu söyledi. Ali Koç dönemindeki yönetimden biraz bahsedeceğim. O kal dediler ona. Kalmadı. Çünkü ben dedi bir yıllık sözleşme yapıyorum. Fena olmayabilirdi.
2: Jesus'la devam. Değil mi?
3: Fena olmayabilirdi.
2: Olmayabilirdi.
3: Onun güzel futbol oynatma isteği var.
2: Fenerbahçe'nin karakterine de uygun onun oynatmak istediği futbol.
3: Evet.
2: Bu arada Beşiktaş'ta bir gelişme var. Ernest Poku için görüşmeler olumlu ilerliyor kanat transferinde.
3: Önemli bir mesafe deniyor.
2: Evet. Bir son dakika gelişmesi. 1+4 yıllık bir anlaşma sağlandığı yönünde. Erşen abi.
3: Oyuncuyu biraz detaylandıralım istersen.
2: Evet, Ernest Poku 1+4 yıllık bir anlaşma. Daha net bir imza yok ama görüşmelerin olumlu ilerlediği söyleniyor.
3: Ernest Poku tam bir ilaç mı değil mi, bir değerlendirelim.
2: Şimdi Ernest Poku 2030 yılına kadar sözleşmesi devam eden 22 yaşında Hamburg doğumlu bir Hollandalı oyuncu. Leverkusen'in oyuncusu Ercan abi.
3: Evet.
2: 25 milyon euro piyasa değeri var. Ernest Pocu'nun. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Ağırlıklı sağ kanat oynayan ama her iki kanatta da oynayabiliyor. Gerektiğinde 9 numara olarak da kullanabileceği
3: görev yapabiliyor.
2: Bir oyuncu. Şimdi piyasa son yıllarda piyasa değeri gittikçe artan bir isim. Yükselen bir değer. Şimdi Bayer Leverkusen'in kadrosunda şu anda yani Beşiktaş büyük ölçüde bitirdi deniyor bu transferi.
3: 22 yaşında olması da artı AVE transfer kararı doğrultusunda avantaj.
2: Evet.
3: Yani 23 yaş kategorisi var ya 23 yaş altı.
2: Şimdi geçen sene Bayer Leverkusen AZ Alkmaar'dan bu oyuncuyu 10 milyon euroya almıştı. İyi bir sezon geçirdi. Ve şu anki piyasa değeri o iyi sezonun ardından 25 milyon euroya kadar çıktı.

0: neticesinde yani iyi bir transfer izlerimi uyandırıyor bende Poku Ercan Aydın.
1: Evet, Bundesliga çünkü oyuncusu.
0: Çok iyi bir yıl geçirdi çünkü. Çok iyi bir sezon geçirdi. Bu açıdan baktığımızda yani Beşiktaş'a ilaç olabilecek isimlerden biri. Bu da demek oluyor ki herhalde Raşit Salih yollar ayrılacak. Değil mi? Yani çünkü Ernest...
1: Ya şimdi burada mantıklı olan Raşit'sa olarak gözüküyor. En artık mantıklı. Bilemeyiz. Raşit'sa mı, Çerni mi, ne düşünüyorlar? Hı hı. Ama sağ kanada mutlaka daha dinamik bir oyuncu gerekiyor İtalyan'ın oyun sisteminde.
0: Bu oyuncu da o dinamik oyuncu. Şimdi Leverkusen sadece bir tane maç oynadı. O da Almanya Kupası maçıydı. Kadroda yoktu. Zaten zayıf bir rakibe karşı, Wiesbaden'e karşı oynadılar. 4-0 hı hı. kazandılar o mücadeleyi. Geçtiğimiz yılki verilerine bakıyorum Ercan abi. 33 maçta kadroda, 16 maçta ilk 11'de, 13 maçta sonradan oyuna girmiş. Sadece bir maç kaçırmış sakatlığı dolayısıyla.
1: Önemli, iyi rakamları var.
0: Hiç cezalı duruma düşmemiş. Kadroda olup oynamadığı maç sayısı 4.
1: Çok çok başarılı bir görüntüsü var.
0: Şampiyonlar Ligi'nde
1: daha istikrarlı.
0: Evet, istikrarlı. Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta ilk 11'de oynamış. 3 maçta oyuna sonradan girmiş. Kaçırdığı bir maç olmamış.
1: Uluslararası anlamda da genç yaşına rağmen bayağı bir deneyim kazanmış oluyor.
0: Evet. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 1485 dakikası var. 5 gol, 5 asist, 29 maç.
1: Şimdi şöyle düşünelim. 5 bizim ligle karşılaştıralım. Burada 10 gol, 8 asist yapsa yetmez mi? Sağ kanat için.
0: Yeterli. Bence yeterli. Çok önemli mesafe kat etti Ernest Poku transferinde. Beşiktaş, bunu söyleyelim. Tabii şu anda çok detay yok. Kiralık olarak mı gelecek?
1: Satın alma mı?
0: Evet, 1+4. Yani ilk yıl kira mı olacak acaba?
1: Öyle, anlaşmaya bağlı.
0: Evet, sonrası yani 1+4 bana sanki ilk yıl kiralık, satın alma opsiyonlu, devamındaki 4 yıl bonservisiyle mi bu transfer gerçekleşecek? Bakacağız. Ayrıntılar gelirse sizlerle paylaşacağız.
1: Miretti de konuşuluyor. Orta saha oyuncusu.
0: Evet, Miretti
1: de Juventus'ta, Beşiktaş Juventus'ta görüşüyor. Yine İtalyan'ın yakından tanıdığı oyunculardan biri.
0: Miretti. Son bir hafta artık hareketlenmesi lazım.
1: Son bir hafta. Ama Poku da yeni çıktı.
0: Poku kanat, Miretti orta saha için.
1: Evet, zaten öyle konuşuluyordu. Bir kanat, hı-hı, bir orta saha.
0: Beşiktaş hareketli günler, saatler yaşıyor. Beşiktaş'a da değineceğiz tabii ki. Evet, Poku analizimizi yaptık, söyledik, istatistikleri verdik. Poku ile ilgili son sezonu yani çok çok iyi bir sezon. Hem gol hem asist olarak, hem de piyasa değerini artırması açısından. Çünkü 10 milyon alındı. 25 milyon şu anki piyasa değeri görünüyor Poku'nun.
1: Gayet iyi.
0: Bir sezonda bayağı piyasa değerini artırmış. Evet, Galatasaray ile ilgili mesajlar da var. Galatasaray'a da geleceğiz. Bir dinleyicimiz çok enteresan bir kadro yapmış. Katılamadım ama sana sorayım. Sağda Nene, solda Oğuz Aydın, ortada Greenwood, forvet Vedat.
1: Zor.
0: Bana bende karşılık bulmadı bu.
1: Zor.
0: Evet, zor.
1: Ya böyle bir kadronun çıkması bence zor.
0: İsmail Kartal'ın antrenör ekibinin kalitesinin artması gerekiyor. Bir de İsmail Kartal'a iletişimle alakalı eğitim vermesi gerekiyor yönetimin, demiş dinleyicimiz.
1: Artık iletişim bu saatten sonra, değil mi? O biraz zor.
0: Ya şu Rıdvan Dilmen'i de dinledim iletişim konusunda. Onun da söylediklerini burada tekrarlayayım. Ben de katılıyorum Rıdvan Dilmen'e. Diyor ki ya oyuncuların işte karakteridir, işte o iyidir, bu güzeldir, şu şöyledir, bu böyledir demesin İsmail Kartal diyor.

0: daha iyi olur diyor. Yani o işte çok karakterli, bu benim evladım, bana abi diyor, ben onun abisiyim, bunun işte amcasıyım, bu tarz olaylara
1: Dün bu
0: girmesi.
1: konuyu açtı, Ahmet de açtı.
0: Ha.
1: Ya şimdi biliyorsun Avrupa kültüründe, hatta dünyanın birçok yerinde abi diye bir şey yok.
0: Yok tabii.
1: Ya tanımadığın birine abi dersin ya, yaşça büyük, saygı olarak.
0: Tabii Türkiye'de var.
1: Türkiye'de,
0: Yani bizim
1: ama dünyada
0: coğrafyamızda.
1: adamın adı Michael'sa Michael olarak devam eder. Sen aranda 30 yaş bile olsa Michael dersin adamı.
0: Tabii.
1: Michael abi demezsin.
0: 20 yaşında karşı 80 yaşındaki adam Michael'dır.
1: Michael'da öyle bir kültürleri yok.
0: Bizde
1: Biliyorlar.
0: amcadır.
1: Abidir.
0: Abidir.
1: Öyledir. Yani bu adam işte yaşlı, ha ne yaparsın, adama yer verirsin, saygı gösterirsin. O kültürler yok, bilmiyorlar onları. Bizde var. Belki Japonya'da var, biliyorsun.
0: İşte Orta Doğu kültüründe var, bu
1: Uzak
0: coğrafyada
1: Doğu,
0: var.
1: evet.
0: Uzak Doğu'da var mı bilmiyorum ben onu. Ama evet, Avrupa'da yok, Amerika'da yok. Yani bizden
1: Dünyanın birçok yerinde
0: Edirne'nin
1: yok.
0: batısında yok. Onu
1: Okyanusya'da yok.
0: yok. Oraları da olmadığını biliyoruz. Yani bir değerlendirme varsa, hani saha içinde o değerlendirmenin yapılmasının daha doğru
1: Evet,
0: olduğunu
1: yani
0: söyledi
1: o oyuncu da
0: Nurbanim.
1: artık benim için iyi çocuk dedi. Oyuncu için hiçbir şey fark etmez. İyi, esas iyilik sahadaki performans.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. İşte bir dinleyicimiz şunu yazmış İsmail Kartal'ın iletişimiyle ilgili. İşte ya gözümün içine bakıyor diyor, çocuk diyor, bir şeyler, bu tarz ifadeleri diyor yanlış diyor mesela.
3: Doğru. Ya onları bilmez diyorum yabancı.
2: Evet gibi. Yani.
3: Ya yok öyle bir şey. Hı-hı. Diyelim Ederson nereli?
2: Brezilya.
3: Yok ya, Ederson çıkıp İsmail abi diyecek hali yok. Değil mi? Hı-hı. Bilmiyor ki adam öyle bir... Hayatında görmediği bir şey.
2: Ya bir de... Şimdi bakalım da. Bir de yani Lukaku niye gözünün içine baksın? Değil mi? Ona da takılmış dinleyicimiz.
3: Niye baksın canım? Adam yıllarını vermiş artık. Hı-hı. Nerelerde oynamış. Ne maçlar görmüş. Hı-hı. Ondan sağ içinde faydalanacaksın dediğin gibi.
2: Aynen.

0: Bir iş yerine stajyer gelir, gözünün içine bakar bir şey öğrenmek için. Öyle bir durumu yok bu oyuncuların. Dediğim gibi hepsi uluslararası yıldız. Beşiktaş devamlı futbolcu almak istiyor ama elindekileri nasıl gönderecek diye bir soru geldi.
1: Artık ona yönetim karar veriyor.
0: Çalışmalar var. Bu
1: Ya
0: yönde bir
1: onu bilemiyorum ben.
0: çalışmalar var, evet.
1: Ya verecek parasını gönderecek ya anlaşacak. Öyle gönderecek. Demek ki onu göze aldılar.
0: Hazır yeri gelmişken bugün yabancı kuralı ile ilgili bir haber çıktı yine. Kulüpler Birliği. Ercan abi yabancı kuralının yeniden düzenlenmesini gündeme getirdi. Transferin tamamlanmasına yani 8-9 gün kala biraz sanki geç kaldılar ama
1: Ya şu var, bir de 3 kulüp hemen reddetmiş.
0: Galatasaray,
1: Orada da
0: Trabzon ve Rize.
1: reddetmişler.
0: Evet, onlar reddetmiş.
1: Yani buna olumlu bakan kulüpler olabilir. Bazıları çekimser kalmış olabilir. Bir oy birliği yok gördüğüm
0: Yok,
1: kadarıyla.
0: oy birliği yok.
1: O yüzden değişme ihtimali biraz düşük bence Mehmet'in.
0: Yok. Yok, bence yok. Ya o zaten hani bir kurumun güvenilirliği açısından yanlış bile olsa bu saatten sonra o kararın değişmemesi lazım.
1: Ya 100 kere teklif edildi diye örnek olarak söylüyorum tabii 100 kere. 5-6 kere teklif edilmedi mi bu değişsin diye?
0: Evet.
1: Olmuyor işte. 5-6 kere de reddedildi.
0: Bunun da değişmesi pek mümkün görünmüyor. Takımlarda oyuncularını azaltıyorlar aslında. Sayıları azaltıyorlar, yabancı sayılarını. Ama biraz daha hızlı olmaları gerekebilir ilerleyen günlerde. Bunu söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe'de tabii yeniden gündeme Yusuf Akçiçek geldi Ercan abi. Çağlar'ın da sakatlığının ardından stoper pozisyonundan bir alternatif olabilecek.
1: Yusuf'un
0: Eski
1: yıllık
0: oyuncusu.
1: yıllık maaşı Fenerbahçe'ye göre Fenerbahçe'de aldığı maaşın 2-3 katı diye biliyorum. Ve tabii bir de bonservis ödemek zorundasın.
0: Tabii 20'ye gitti, değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bakıyorum Ercan abi maaşı ne kadar? Yusuf'un El Hilal'le maaşı 2 milyon 760 bin euro görünüyor.
1: 3 yani.
0: 3 diyelim, evet. Fenerbahçe'ye de 3,5 4'e olursa
1: Bonservis ne
0: anlaşma
1: olacak?
0: artı bonservis tabii ki.
1: O yüzden o iş zor Mehmet.
0: Gündeme
1: O
0: gelen
1: gündem öyle gelir, konuşulur, yazılır.
0: isimlerden biri.
1: Onlar hep konuşuluyor. Her sene mesela Ferdi konuşuluyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Her sene konuşuluyor.
0: Ferdi yeniden gelir. Hatta dün yine bir muhabir arkadaşımız şöyle bir şey dedi bana. Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe kalırsa Ferdi yeniden gündeme gelir dedi. Osterwolde de gitti. Ferdi yeniden gündeme gelir dedi bana. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne
1: Burada yanlışlık şu.
0: kalması
1: Yanlışlık şu, başka isimler
0: durumunda.
1: bulacaksın artık. O oyuncu havuzun programı açarken söylediğimiz gibi bak iki tane 11 çıkaran Lyon gibi olmalı. Hedefin bu olmalı.
0: Tabii, Okan Buruk da o açıklamayı yaptı. İki tane 11 ihtiyacım var dedi ama kurulamıyor işte 11'ler Türkiye'de. Nedense.
1: Kur'an çok başarılı olacak.
0: Kurmayı başaran.
1: Değil mi?
0: Evet. Bu arada Barcelona'ya transfer olan Livakovic'in de uçuş programı belli oldu. Paylaşırız. Yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: İkinci koşu başlayacak.

0: artık yerini almak üzere Butay'da. Koptu fırtına da starttaki yerini aldı. 15 Tay koşu için hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Geciken bir safkan var. 2 numaralı Baktavolli Butay çıkıştan sonra yaklaşık 6-7 boy kadar geriye düştü. Koşunun başında liderliği ise 1 numaralı Ünal Gözaldı bir boy gerisinde. İkinciliğe 11 numaralı Haydi Bir Tanem sokuldu. Bir boy geride 3. sırada 3 numaralı Bücürük Aktaş ilerliyor. Şimdi dıştan 12 numaralı Kapı Kuleli önlere doğru ilerliyor. Onun 1,5 boy kadar gerisinde. Orta kulvarda 3 numaralı Bücürük Aktaş bariyer dibindeydi. Onun hemen dışında şimdi 8 numaralı Mirmet geldi. Biraz dışa doğru açıldı. 7 numaralı Koptu Fırtına ve avantajını oldukça yitirdi. Grubun son sırasına düştü. Viraja doğru yaklaşılırken 1 numaralı Ünal Göz bir boy farklı önde, 11 numaralı Haydi Bir Tanem ikincilikte. Dış kulvarda 12 numaralı Kapı Kuleli sırasıyla Taylar virajı dönüyor. 1 numaralı Ünal Göz düzeye de önde çıktı orta kulvardan. 11 numaralı Haydi Bir Tanem'in içeriden 3 numaralı Bücürük Aktaş'ın gayretleriyle son 400 metreye girildi. 1 numaralı Ünal Göz farkı 2,5-3 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Bücürük Aktaş ikincilikte. Dış kulvardan da yine takipte olan safkan 14 numaralı Serçe Kızı, en dıştan da 13 numaralı 10 numaralı Harem Güzeli temposunu arttırdı geliyor. 1 numaralı Ünal Göz önde. 10 numaralı Harem Güzeli etkili ataklarla geldi. Liderliği aldı ve 10 numaralı Harem Güzeli koşuyu kazandı. 1 numaralı Ünal Göz ikinci. 14 numaralı Serçe Kızı üçüncü. 3 numaralı Bücürük Aktaş dördüncü. 9 numaralı Ardal Çiçeğim de koşudan 5. olarak ayrıldı. 10 numaralı Harem Güzeli Mehmet Salih Çelik'le kazandı 5. koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yusuf 7,5 alıyor demiş bir dinleyicimiz. Ya bana da bu maaş düşük geldi. Çünkü ben internetten baktım maaşına. Çünkü benim baktığım site 3'e yakın diyor. Ama yani bakıyorum şimdi. Yıllık 6 kazanıyor dedim. Ya bugünkü haberlere baktım şimdi. Türk medyasına çıkan yıllık 6 kazanıyor. Fenerbahçe 7 teklif etti. 1 milyon euro fark demiş bir site.
6: Çağlar'ın sözleşmesini o zaman feshi edecekler herhalde.
5: Herhalde.
6: Olabilir mi?
5: Olabilir.
6: Bir anlaşma sağlayacaklar.
5: Olabilir.
6: Onu iptal edecekler sözleşmeyi.
5: Evet, şimdi tekrar baktım. 6.
6: Çünkü Çağlar da yüksek maaş alıyor biliyorsun.
5: Çağlar'ın maaşı da yüksek.
6: Yani ya karşılıklı anlaşacaklar. İki oyuncuyu birden alıyorsun. Ve bu iki oyuncu büyük ihtimalle yedek oturacak. Ya Çağlar kalıyor. Diyelim Yusuf'u da aldın. Türk oyuncu statüsünde. Senin oynayan stoperlerin Ake ile Skriniar.
5: Bu Yusuf çok da yedek kalacak.
6: Ya yazılanlara göre konuşuyoruz.
5: Tabii.
6: Ya bu kulübün düşüncesi olarak konuşmuyoruz. Ne yazılıyorsa onun üzerine değerlendiriyoruz. Bana pek mantıklı gelmedi Mehmet.
5: Evet, şimdi ben maaşı teyit ettim. 6 milyon euro maaşı var. Net bonuslar hariç. Primler hariç Yusuf Akçiçek'in 7 artı bir de bonservis.
6: Bonservis de 20 değil 40 derler. Gencecik oyuncu.
5: Tabii daha 19 yaşında.
6: Yani o oyuncuyu hemen 20'ye al. Ben şaşırmıştım hatta 20'ye gittiğinde.
5: Ucuza gitti değil mi? O yaştaki bir çocuk için ucuz.
6: Şimdi Yusuf'un takımı 45'ten açar kapıyı, ben sana söyleyeyim.
5: Yarın akşamki maçtan sonra ben Fenerbahçe'nin transfer

0: stratejisinin daha netleşeceğini düşünüyorum.
1: Ben de aynı kanaatteyim.
0: Çünkü yani Şampiyonlar Ligi mi olacak, Avrupa Ligi mi olacak Fenerbahçe için, bu yani Sayın Başkan ve yönetiminin de planlarının net oturmasını sağlayacaktır. Nasıl az önce bahsettik, işte Olimpik Lyon için katılmak ve katılmamak arasında farklı senaryolar varsa, Fenerbahçe için de bence Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve gitmemek arasında farklı senaryolar
1: doğru
0: var. Evet, Livakovic de ayrılıyor bugün 17.30 civarında. Barcelona'ya gidecek, imza atacak. Katalonya merkezli Sport'un haberine göre işte Türkiye'de beğenilmeyenler, biri Real Madrid'in teknik direktörü oldu, diğeri de Barcelona'nın kalesine gidiyor.
1: Belki kiraya da verebilir Barcelona, öyle planlar da var.
0: Evet.
1: Ve ama 4 senelik yapacak sözleşmeyi. Seneye Şezne gidiyor çünkü. Ya futbolu bırakır artık Şezne herhalde. Ama Livakovic, Hırvatistan milli takımının kalecisi, işte Dünya Kupası oynamış, uluslararası tecrübesi çok fazla. Onu da söyleyebilirim. Tamam, şimdi Ederson var da. Ben şöyle bakıyorum Livakovic olayına. Fenerbahçe faydalanamadı Livakovic'ten.
0: Bence de faydalanamadı Ercan abi. Kötü kaleci değil Livakovic.
1: Kesinlikle.
0: Bana kalırsa.
1: Ya kötü kaleci olsa Barcelona'ya gider mi?
0: Yok, gitmez. Şimdi Osterwolde'nin açıklamaları vardı. Diyor ki Osterwolde, ben kalmak istedim ama yönetimin bir kararı vardı. Yabancı sayısı için gitmek zorunda kaldım.
1: Maalesef diyor.
0: Maalesef diyor, evet. Ben normalde kalmak istiyordum diyor Osterwolde. Ayrıldığım için üzgünüm. Maalesef gitmem yönünde karar alındı. Kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben bir yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Fenerbahçe'yi çok seviyorum diyor Hollandalı oyuncu.
1: Biraz üzülmüş.
0: Evet.
1: Roma'da da bir 15 maç oynar herhalde bir senede.
0: 1 milyon euro kiralama bedeli, 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu oynar. Roma ama iyi yatırım yaptı bu sene.
1: Hem yatırım yaptı hem Avrupa kulüplerine göre de 15 milyon euro büyük bir kayıp olarak gitmez. Yani normal bir para.
0: Ya kaç yıl önce Parma'dan 8'e geldi zaten. Osterwolde. Parma Seri B'deydi.
1: Evet.
0: Seri B'den 8'e aldım, geldi.
1: 8'e aldım.
0: O zamanın 8'i şimdinin en az 20'si.
1: Bir de enflasyon hesabı yaptın tabii.
0: Tabii.
1: Euro üzerinde. Bir de transfer enflasyonu hesabı yaptın şu anda.
0: Hı-hı.
1: Katılıyorum tabii.
0: 15 az gibi görünüyor.
1: Gitti mi oyuncu?
0: Oyuncu gitti. Evet. Bir de Ümit Akdağ haberi var Fenerbahçe'de. Ercan abi. Genç bir oyuncu. Hatta milli takıma neden çağrılmadığı konuşuluyordu Ümit Akdağ. 36 maçı çıktı Alanyaspor formasıyla.
1: Evet.
0: 2 gol 2 asisti var ama tabii bir savunmacı Ümit. Olma ihtimali var mı? Ümit de tabii büyük takımlara sıcak.
1: Neden olmasın? Her ligde, ligimizde oynayan her Türk oyuncu hedeflerinden biri zirve mücadelesi yapan takımlara gitmek önce.
0: Evet, 22 yaşında bir stoper.
1: Neden olmasın?
0: Ümit Akdağ böyle bir fırsat varken de bunu kullanmak istiyor tabii ki. Fenerbahçe'nin alternatiflerinden biri de Ümit Akdağ, bunu söyleyelim. Beşiktaş'ta tabii sorular var. Kadro planlamasını soran çok fazla dinleyicimiz var. Beşiktaş'a da
1: geçeceğiz.
0: Geçelim yavaş yavaş. Beşiktaş'ta Mercan abi, şimdi orta saha için Miretti bir çözüm üretir mi? Miretti kurtarır mı Beşiktaş orta sahasını?
1: Ya şimdi orta saha zaten fena değildi. Salih, Orkun olayı tam fena başlamadılar. Tabii destek gerekiyor. Ama Endidi orta sahanın sigortası değil. Bu benim kendi görüşüm. Fakat herhalde İtalyano da öyle düşünüyor ki orta sahaya işte Miretti gibi İtalya futbolunun içinden Juventus'ta forma giyen bir oyuncuyu değerlendirmek istiyorlar.
0: Tam merkez orta saha olarak kullanabilirsin.
1: Evet, İtalyan Serie A'nın o kendi oyun yapısı var ya, boşluk bırakmayan, ne olursa olsun Serie A'ya gittiğinde o derin boşlukları göremezsin. Bir Serie A maçı izlediğinde.
0: Hı hı.
1: Hep o boşluklar doludur. Ve özellikle de İtalyan oyuncular o sert futbolu benimseyerek oynarlar. Yani Serie A'yı izlediğimizde oyunun da oyun kuralları çerçevesinde bir sertlikte oynandığını biliyoruz.
0: Alan dardır, sertlik vardır.
1: Alan dar, alan hep dardır. Hı hı. Ya 1986 yılında da İtalya'da Serie A'da alan dardı. Günümüzde de dar. O geniş alanlara sahip hiçbir takım yok İtalya'da. Oyun yapısı budur İtalyan futbolunun zaten.
0: Geçtiğimiz sezon 605 dakika forma giymiş.
1: Fena değil.
0: 605 dakika. Gerektiğinde 10 numarada oynayabiliyor oyuncu.
1: Ama tabii defansif bir oyuncu.
0: Evet, defansif bir oyuncu. Bir sakatlıklara baktım. Sezon başı, geçtiğimiz sezon başı bir sakatlık problemi var. 7 maç kaçırıyor. Ama sonra sakatlığı yok.
1: Evet.
0: Sezon başında bir 7 maçlık.
1: Ki o o herhalde bir adres sakatlığı.
0: Uyluk sakatlığı diye evet. Geçmiş. Geçtiğimiz sezon ligde 31 maçta kadroda, 5 maçta ilk 11'de Juventus'ta. 18 maça da sonradan dahil olmuş. Cezalı duruma düşmemiş hiç. Bu da bir orta saha oyuncusu için
1: bence olumlu önemli. Bir referans.
0: Olumlu bir referans. 7 maç dediğim gibi sakatlık dolayısıyla yok. Miretti ve toplam süresi de az önce söyledim. Serie A'da 605 dakika, Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta forma giymiş 266 dakika, İtalya Kupası 1 maç 74 dakika, toplam 945 dakika süre almış geçtiğimiz evet. Sezon.
1: Az değil.
0: Miretti. Evet, ya ben de Juventus'un maçlarını anlattığımda çok aklımda kalmamış Miretti. O bir şey diyemeyeceğim. Hani aklımda kalan bazı oyuncular
1: oluyor. Defansif orta saha oyuncular olduğu için genelde kalmıyor.
0: Çok bazı oyuncular kalmıyor akılda. Benim aklımda da kalmamış Miretti. Ama Beşiktaş'ın gündeminde olan isimlerden biri.
1: Ya bu uçan bir oyuncu değil. Bu görev adamı.
0: Görev oyuncusu. Evet. Bu arada Ernest Pocu'yla ilgili bir sıcak gelişme. Az önce net değil ama bitmek üzere transfer demiştik. Ernest Pocu Beşiktaş'ta haberi geçti. Şu anda Aspor. Herhalde evet, anlaşma tamamlandı.
1: Son dakika gelişmesi.
0: Evet, Ernest Pocu. Detaylarını ben de merak ediyorum. Yani 1+4 yıl deniyordu. Satın alma opsiyonlu muhtemelen bir kiralama olduğunu düşünüyorum ama ayrıntıları gelirse paylaşacağız sizlerle. 22 yaşında dediğim gibi genç bir oyuncu Ernest Pocu. Sağ kanat ağırlıklı ama 9 numara ve sol açık olarak da oynayabiliyor. Yani çok yönlü bir oyuncu. Bayer Leverkusen'in oyuncusu Ernest Pocu. Onunla ilgili de istatistikleri paylaştık dinleyicilerimizle az önce. 25 milyon euro piyasa değeri var. Hollanda 21 yaş altı milli takımının oyuncusu.
1: Evet, şimdi şöyle bir hikayesi var transferin, onu da söyleyeyim. Hı hı. Oyuncu Ernest Pocu ne yapıyor Leverkusen? Fiorentina ile anlaşıyor. Kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonuyla 20 milyonluk bir anlaşma. Hı hı. Ancak Pocu Fiorentina gitmeyi kabul etmiyor.
0: Hı.
1: O transfer duruyor.
0: İtalya'ya gitmeyeceğim diyor.
1: Evet, İtalya ligine ben gitmeyeceğim diyor. Ve bu yüzden de 22 yaşındaki bir Hollandalı oyuncu Fiorentina ile anlaşmıyor. Sonra Beşiktaş'ın teklifini kabul ediyor.
0: Şimdi anlaşma şöyle, detayları satın alma, ilk yılı kiralama dediğimiz gibi, sonrasında satın alma opsiyonlu bir transfer gerçekleştirdi Beşiktaş Ernest Pocu ile ve Pocu'nun da yarın İstanbul'da olması bekleniyor değerli futbol severler.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç ile Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan Rus

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: ...22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Pocu yarın İstanbul'da olacak ve sağlık kontrolünden geçecek. Değerli dinleyicilerimiz, Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim.
3: Satın alma opsiyonuyla kiralandı. Son dakika gelişmesi. Bir saat içinde bu haber bir anda çıktı ve gerçekleşti.
2: Bir saat içinde transfer bitti. Demek ki sessiz ve derinden ilerledi Beşiktaş.
3: Bu transferde... Hiç yazılmayan bir haber.
2: Evet, Ernest Pocu bir anda bitti. Satın alma opsiyonlu kiralama, 1+4 yıllık bir anlaşma, 22 yaşında, 23 yaş altı kontenjanına uygun bir oyuncu. Her iki kanatta da oynayabiliyor ama asıl mevkii sağ kanat, bunu söyleyelim. Gerektiğinde 9 numara oynamışlığı da var. Ernest Pocu'nun Hamburg doğumlu, Hollanda ve Ghana asıllı Bayer Leverkusen'li oyuncu Ernest Pocu. Beşiktaş taraftarını zannediyorum mutlu etmiştir. Şimdi
3: iddialar şu. Miretti için de bir bilgi vereceğiz. Şimdi oyuncu Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Kulüpler arası görüşmeler devam ediyor.
2: O da bugün bitebilir Ercan abi sanki.
3: Evet.
2: Ya onun da o transferin de bugün bitme ihtimali var.
3: Ya Beşiktaş'ta Juventus şu anda görüşüyorlar. Miretti bireysel anlamda kendisine yapılan teklifi şu anda kabul etti.
2: Şimdi bir dinleyicimiz, şimdi mesajlar o kadar birbirine zıt ki, dinliyor diyor ki her gün 4'te işten çıkıyorum, ne zaman etsem Beşiktaş'ı konuşuyorsunuz. Bir diğer dinleyicimiz de demiş ki her gün 10 saat yollardayım, 2 saat Fener, 2 saat Galatasaray konuşuyorsunuz, 15 dakika Beşiktaş ve Trabzon.
3: İkisi de tezat olmuş.
2: Tezat olmuş.
3: Hayır, bu son dakika gelişmesini vermeyelim mi?
2: Ya vermek zorundayız tabii ama işte... Denk geliyor. Biri diyor ki Beşiktaş'ı çok konuşuyorsunuz bir dinleyicimiz. Başkası diyor ki hiç konuşmuyorsunuz Beşiktaş'ı. Beşiktaş transferde hızlı bugün.
3: Evet.
2: Miretti de bu akşam bitebilir. Ya onu söyleyeyim ben. Onun da bitme ihtimali çok yüksek görünüyor. Haberler gelmeye başladı çünkü Miretti cephesinden de. Orada da yine kiralık artı satın alma opsiyonlu bir girişimde bulunuyor Beşiktaş. Çünkü neden bunu yapıyorlar? Haklı olarak kulüplerimiz yabancı sınırlaması, hani satın aldım, oyuncu elimde patlamasın istiyor. Yani faydalanamadım, en azından gönderebileyim. O yüzden kiralık üstü satın alma opsiyonuyla çok fazla girişim var. Türkiye'de Beşiktaş'ta Miretti için bu formülü devreye sokmuş durumda. Pocu böyle alındı zaten. Galatasaray'ın da genelde çabaları bu sezon böyle oldu. İşte Ugo Çukwu transferi böyle. Batrakov transferinde.

0: bonservis ödeyecek sarı kırmızılılar. Bu iki transfer de Galatasaray'da 23 yaş altı kontenjanı için yapıldı. Galatasaray'a da geleceğiz tabii ki. Bazı problemleri çözüyor Beşiktaş anladığım kadarıyla Ercan abi.
1: Bence de. Şimdi sağ kanatta Raşika'yla yollar ayrılır tahmin ediyorum. Hı-hı. Ben yine öyle tahmin edeyim. Sen ne diyorsun?
0: Aynı daha yakın. Evet, evet, evet. Katılıyorum.
1: Ya da ayrılmaz artık. Hı-hı. Belki oyuncu iki kanatta da oynayabildiğini biliyoruz.
0: Hı-hı.
1: Ama İlhan var öbür kanatta da. Fena değil İlhan'da.
0: Trossard var.
1: Yalnız 21'i 22 yaş, biri de 20 yaş altı kanadım var şu anda kulübede.
0: Bence güzel.
1: Fena değil.
0: Güzel.
1: Öyle değil mi? Biri evet. 22 yaşında, biri de 20 yaş altı.
0: Evet. Bir dinleyicimiz demiş ki Fenerbahçe'yi Galatasaray kompleksi bozuyor. Taraftarın beklentisi şöyle oluyor. Kaleci alıyorlar, Muslera etkisi yapsın. Olmayınca beğenilmiyor. Hücum oyuncusu alıyorlar, Osimhen etkisi yaratsın. Olmayınca yine mutsuz oluyorlar. Kıyaslama yerine verim almaya çalışsalar daha faydalı olurlar demiş. Ya seninle daha önce de konuşmuştuk Ercan abi. Kıyas insanı yorar.
1: Ya kıyas sorar. Yani bu bütün takım sporlarıyla ilgili geçerli.
0: Normal insan psikolojisi için de kıyas. Öyle. Evet, kıyas yaparsan şey. Üzülürsün.
1: Bak o saatlerce matematik çalışıyor. Hep işte 100 üzerinden 97 alıyor ya da 100 alıyor. Sen niye 68 alıyorsun diye kıyas mesela ediyorsun. Sen de çalışıyorsun. Ama her insanın matematiğe kafası belirli ölçülerde tabii, çalışıyor tabii, değil mi?
0: Aynen aynen. İşte onun evi var, senin niye yok? Böyle düşünürsen üzülürsün.
1: Böyle bir sürü örneğimiz var. İşte benim arabam niye 8 yaşında da o hep sıfır arabaya biniyor dersen bittin.
0: Üzülürsün.
1: Üzülürsün boş boşuna.
0: Evet, o kıyas iyi bir şey değil. Kıyas yani biliyorum zor ama hayatınızdan çıkarırsanız dinleyiciler daha mutlu olursunuz.
1: Bence de.
0: Bir Beşiktaşlı olarak teşekkür ediyorum. Yayın akışınız çok güzel demiş Almanya'dan Metin Bey, sağ olsun. Bu arada az önce sevgili Ayhan Şensoy bir haber geçti Galatasaray ile ilgili. Hani çok konuşmadık Galatasaray'a, bir iki cümle ettik sadece. Gabriel Sarri'ye Newcastle United'ın 25 milyon euroluk bir teklif yaptığı haberini geçti sevgili Ayhan.
1: Önemli bir rakam. Şimdi 18-19 milyon dolara gelmişti Galatasaray. Evet. Amerikan dolarını. Şimdi 25 milyon euroluk bir teklif. Biraz daha arttırabilir Newcastle bunu.
0: Galatasaray'da 30 istiyor dedi sevgili Ayhan. Çünkü şöyle bir orta sahada bir sıkıntısı var şu anda Newcastle United'ın. Neden? Sandro Tonali'yi sattılar 108 milyon euroya Tottenham'a. Bruno'yu sattılar. Bruno Guimaraes'i 87'ye sattılar Arsenal'e. Şimdi orta saha boşaldı ve bu iki oyuncu
1: da... Tabii. Bank oynayan iki oyuncu gitti orta sahada.
0: Ve neredeyse 200 milyon euroluk bir gelir elde ettiler bu iki satıştan. Şimdi Saray'a da 30 verebilir. O bütçesi var.
1: Verir tabii. United'ın. 25 de o önce bir yoklamayı...
0: Bir elense, bir çekeyim.
1: Evet, sonra ama kafaya koyduysa 32 bile verip alabilir.
0: Galatasaray için de bence... gözden çıkarılabilecek bir oyuncu Gabriel Sara. Yani daha skorer efektif bir 8 numara kadrosuna katabilir ki bu yönde de
1: çalışmaları
0: var Galatasaray'ın. İşte Sarlar üzerinde kurulmuş bir transfer gündemi
1: İki
0: var.
1: Sar.
0: İki Sar. Değil mi? Pap Matar Sar ve İsmail Sar. Bir orta saha oyuncusu, biri kanat.
1: Bu tabii soyadı benzerliği. Bu arkadaşlar kardeş değil.
0: Kardeş değil.
1: Evet. Onu da söyleyelim.
0: Ama tesadüf.
1: Tesadüf. İki tane sar var. Evet.
0: Sar var gündemde. Bu iki transferi de gerçekleştirirse tabii Sara'nın ayrılığına da onay verir Galatasaray. O zaman yabancı sınırına takılmıyor. Bir hakkı var. 10 yabancı sınırında. Sara giderse 2 hakkı olacak. 2 sarı birden alma ihtimali o zaman doğar Galatasaray.
1: Ya Lemina da gidebilir.
0: Ya ben Lemina'dan ziyade Torreira'nın gitmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum Galatasaray'da. Herkesten farklı düşünüyorum.
1: Yo, ben de sana yakınım o konuda. Gittikçe düşüyor çünkü
0: performansı. Evet. Torreira, ben yani ikisinden birini gönder deseniz bana, ben Torreira'yı gönderirim. Limine'yi kalsın derim.
1: Sen de aynı görüş doğrultusunda değerlendiriyorum bu konuyu. Yükselmiyor, düşüyor.
0: Düşüyor Torreira, düşüyor evet. Bir de özellikle büyük maçlarda Lemina fark yaratan bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde, derbilerde.
1: Tam tersi Torreira'da büyük maçlarda, o Şampiyonlar Ligi'nde maalesef olmuyor.
0: Küçük maçlarda büyük oynuyor. Büyük maçlarda o hıza ve geniş alana reaksiyon veremiyor Torreira.
1: Artık veremiyor.
0: Evet. Ama Lemina da büyük maçların büyük oyuncusu bence.
1: Neden olmasın?
0: Bana kalırsa.
1: Ya orta alanda büyük bir değişim olabilir değil mi?
0: Evet.
1: Şöyle kağıt üzerinde baktığında.
0: Ama Lemina'yı arar Galatasaray gönderirse. Evet. Çünkü Lemina pas alışverişinde de iyi bir oyuncu.
1: Teknik kapasitesi daha iyi tabii şeyden. Ya Torreira'nın o mücadeleci yapısı ayrı. Hı hı. Ama Lemina'nın teknik kapasitesi iyi.
0: İyi. Yani bu benim tercihim, benim futbol görüşüm. Sen de aynı noktadasın anladığım kadarıyla.
1: Aynı.
0: Yani Lemina Torreira ikilisinden ben Torreira'dan çıkarım. Lemina'dan çıkmam. Evet, Torreira konusunda size katılıyorum demiş dinleyicimiz. Artık yapamıyor. Saray'ı hemen satsınlar demiş bir dinleyicimiz. Yani Saray'ın ayrılığı Galatasaray için iyi olabilir. Kontenjan açısından da ve daha iyi.
1: Değil mi?
0: Bir de şu, yani Norwich'te bize dediler ki bu oyuncu skorer, işte şöyle gol atıyor, kafa atıyor, ceza sahasında bitiriyor, ceza sahası dışından atıyor. Galatasaray'da bunları göremedik. Serbest vuruşları da duran topları da olmasa hiç faydalanamadığı bir oyuncu Galatasaray'ın Sara. Yani savunması evet çok mesafe kat eden bir isim. En çok koşan oyuncu genelde Sara oluyor. Ama ne sert bir savunmacı ne de bitirici bir 8. Yani daha iyisini bulabilir Galatasaray diye düşünüyorum. Sara'dan daha iyisini bulabilir diye düşünüyorum.
1: Bu önemli bence. Fakat tabii bunları bahsettiğimiz oyuncuları değerlendirdiğimizde alternatiflerin hazır olması lazım. Sarlar. Onlar garanti olacak mı? İşte yine başka C ya da D planı var mı? Herhalde
0: sarı,
1: vardır.
0: İki sar için istenen galiba 80 milyon euro bonservis.
1: 80 milyon eurodan bahsediyoruz. İnanılmaz bir rakam değil mi?
0: İki sar için bonservis bu kadar.
1: Değil mi?
0: Tabii. Çok büyük bonservis. Şimdi 20 mi verdin Batrakov? 25 Batrakov.
1: 25.
0: 80 de oraya versen
1: sezonu kapat.
0: 105'lik oluyorsun.
1: 105'lik oluyorsun, kapatıyorsun. Tabii. Olayı. Şampiyonlar Ligi'nden 50 geliyor.
0: Hadi oradan düş. Masılat.
1: 60 de. Eksi 40 yazıyorsun bu sefer.
0: Yani 2 sarf.
1: Bu da çok basit bir matematik yaptım.
0: Evet, basit matematik. Ya da en azından bir sar. Şimdi oyuncu satabilse Galatasaray, işte Sara'dan diyelim 30 geldi. Bir 30-35'te Barış'tan gelse 2 sara gir derim ben. Ama 2 sar şu anda pahalı Galatasaray için.
1: Bence de.
0: Ki Barış'ın satılmasına da kimse hayır demez Galatasaray'dan. Sezona çok kötü başladı. Barış Alper.
1: İşte yerli oyuncu olmanın avantajını kullanmak zorunda ama Galatasaray'da Barış'ta.
0: Evet, orada da öyle bir handikap var tabii. Yerliden çıkmak istemiyorsun. Doğal olarak istemiyorsun.
1: Tabii. Değil mi?
0: Tabii ki. Yani sahada yerli, ilk 11'de yerli bir oyuncum var. Çok verimli mi? Değil bence Barış. Düz bir oyuncu ama yerli sonuçta bir şekilde idare ediyor seni. Orada da planlama. En azından bugünden Ercan abi, gelecek yılın yabancı kuralının netleşmesi lazım. Şimdi oyuncu alıyor.
1: Bunu defalarca söyledik.
0: Takımlar neye göre alacak belli değil. Şimdi Barış'ı gönderemiyorsun ama verim de alamadığın bir oyuncu. Sırf yerli diye elde tutmak zorundasın ama.
1: Ya şimdi bunu defalarca söyledik. Evet.
0: Buraya gelelim, yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Çıkıştan sonra 4 boy 3 numaralı Build Your Dreams'te 3 boy kadar geriye düştü. Koşuya 4 numaralı Chilo hızlı başlayıp liderliği aldı. 1,5 boy fark yaptı. 6 numaralı Victory Walls ikincilikte. 1 boy kadar geride 3. sırada 5 numaralı Master of Race ilerliyor. 4-5 boy kadar geride 3 numaralı Build Your Dreams 4. lükte bu safkanın da 2 boy gerisinde.

0: numaralı Super Tomo 5. sırada ilerliyor. Bu şekilde 1000 metre start yerini geride bırakmak üzere Taylar koçunun lideri 4 numaralı Chilo fark 1,5 boy kadar. 6 numaralı Victory Walls ikincilikte bir anda fark 3 boya kadar çıktı. 1,5 boy geride 3. sırada 5 numaralı Master of Race var. Bu safkanın 1 boy gerisinde dış kulvarda 3 numaralı Built Your Dreams 1 boy geride içeride. 1 numaralı Super Tomo sırasıyla son 800'e girdi Taylar. 4 numaralı Chilo liderliğini koruyor fark 1,5-2 boy kadar. 6 numaralı Victory Walls 2. sırada koşarken 1,5 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Master of Race dışında 3 numaralı Built Your Dreams 1,5 boy geride grubun son sırasında 1 numaralı Super Tomo ilerliyor. Bu şekilde Taylar Yalçın Batur koşusunda virajı döndü ve son düzeye çıkıldı. İç kulvardan 5 numaralı Master of Race düzeye önde çıktı. Şimdi dışından 6 numaralı Victory Wall son 400 geçildikten sonra sprinte başladı. İçindeki 5 numaralı Master of Race'den liderliği aldı. 6 numaralı Victory Wall gerilerden de 1 numaralı Super Tomo'nun atakları var. 6 numaralı Victory Walls önde. 5 numaralı Master of Race ikincilikte. 6 numaralı Victory Walls son metrelerde liderliği bırakmıyor ve Yalçın Batur koşusunu 6 numaralı Victory Walls kazanıyor. 5 numaralı Master of Race ikinci. 1 numaralı Super Tomo üçüncü. 3 numaralı Built Your Dreams dördüncü. 4 numaralı Chilo da koşudan 5. olarak ayrıldı. Yalçın Batur koşusunu 6 numaralı Victory Walls Ayhan Kurşun'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, bu bölümde yabancı sınırına gelmiştik ki o konuda konuşacaktık. Gelecek sezonun planlaması net olmalı demiştik. Dinleyicimiz de diyor ki belli zaten diyor. Açıklandı diyor ama bu ya bence evet açıklandı ama ben emin değilim. Emin olmak lazım.
3: Ya şimdi seçim yok mu?
2: Seçim de var, evet. Seçime, federasyon başkanlık
3: seçimi. Mesela adaylar çıktı değil mi? İki tane her zaman seçimi kazanma potansiyeli olan aday olmaz mı?
2: Olur.
3: Adaylardan biri dedi ki ben yabancı kuralını 5 yıl boyunca değiştirmeyeceğim. Şu sayıda şu kadar yapacağım. Göreve gelir gelmez de bu kararı imzalayacağım. 5 yıl boyunca artık hiçbir şekilde yabancı kuralı değişmeyecek diyecek. Kulüpler, bu konuda ihtiyacı olan kulüpler ona oy atmaz mı?
2: Atar bence. 8 artı 6'ya dönmesi takımların çok zor. 10 artı 4'e dönemiyorlar zaten.
3: Hala çabalıyorlar değil mi? Adaya artı 2 koyabilir miyiz adaya, evet, diye.
2: Bir artı 2 istediler mesela, olmadı. Ya olmadı derken 3 kulüp karşı çıktı.
3: Ya ben garanti veriyorum ve zaten bunu yazılı olarak karar alacağız. Federasyon Yönetim Kurulu olarak. 5 yıl boyunca bu değişmeyecek deseler.
2: Ya ben oyumu veririm.
3: Bence iyi oy alır. Hı hı. Neden olmasın?
2: Dinleyicimiz de diyor ki hep plansızlıktan şikayet ediyoruz ama federasyon bir plan yaptı. Bu sefer de kimse beğenmiyor.
3: Ya kulüpler istemiyor. Bu planı yaptın da kulüplerin çoğu istemiyor.
2: İstemiyor, evet. Çünkü kaliteli yerli problemi var. Kaliteli yerli de işte almak istersen çok pahalı oluyor bir anda.
3: Şimdi
2: yani yabancıyı, aynı kalitedeki yabancıyı 5'e alacaksan Türk'ü 15'e alıyorsun.
3: Poku gibi bir oyuncu mesela. 22 yaşında. Nerede oynasın bu oyuncu? Diyelim ki Göztepe'de oynuyor.
2: Türk.

0: Türk. İsmail diyelim. Hı-hı. Türk oyuncu.
1: Aynı kalite.
0: Aynı kalite. Milli takımda da şans buluyor. 22 yaşında. Kaça alırsın onu?
1: Oo.
0: Ben 40. sana söyleyeyim. O oyuncuyu 30'dan aşağı alamazsın.
1: Ben de 40 dedim. 30-40.
0: Alamazsın. Mümkün değil. Hı-hı. Ya bu rakamlarını söyledik az önce. Nasıl alacaksın? Alamayacaksın.
1: Alamayacaksın, evet. Ben Okan Hoca'nın yerinde olsam diyor dinleyicimiz. İki sarı da alırım. Barış Alper'i sağ bek yaparım. Sar forvet olarak da oynayabiliyor. Torreira'dan çıkarım. Oraya da diğer sarı alırım.
0: Salah'ı ne yapıyoruz?
1: Salah'ı ve Singo'yu ne yaptı?
0: Değil mi?
1: Barış Alper'i sağ. Barış Alper bence yedek olmalı. Galatasaray'da Osimhen'in yedeği olarak. Çünkü kanat oyuncusu yaratıcı oyuncudur. Barış Alper yaratıcı oyuncu değil.
0: Kuvvetiyle iyi işler yaptı şu ana kadar. Geçen evet. sene de çok iyi başlamıştı. Bu seneye değil de. Geçen seneyi örnek olarak
1: veriyorum. Adam eksiltme yok, şut yok, orta yok.
0: Olmadı.
1: Asist yok.
0: Evet, şu ana yok kadar yani. Bu sene iyi başlayamadı.
1: Kapasitesi belli. Sırf gücüyle, kuvvetiyle, rakibiyle boğuşarak buraya kadar geldi Barış Alper Yılmaz. Ama orayı bir upgrade etmek lazım.
0: Yıllar geçtikçe kuvvetiyle oynayan oyuncularda bazen düşüş olur. Hı-hı. Çünkü kuvvet de azalıyor.
1: Yani sırf güçlü diye de bir kanadı bütün sezon idare edemez diye düşünüyorum bir oyuncu.
0: Zor. Evet. Osimhen'in alternatifi olması da kolay değil mi Mehmet?
1: Değil işte, koşacak orada da, mücadele orada edecek.
0: Ya Beşik Galatasaray'ın şimdi bakalım Osimhen'in alternatifini hala bulamamaları Şampiyonlar Ligi için, bak tekrar söylüyorum bunu, dezavantaj.
1: Büyük dezavantaj. Orada da John Duran fırsatı vardı. İstemediler.
0: Yani Duran ne olursa olsun riskti.
1: Riskti. Benfica o riski aldı. Galatasaray almadı ama şimdi de oraya oyuncu bulamıyor. Yani Demirović için istenen para 20.
0: Şu anda o konuyla ilgili haberler çıkmadığına göre demek ki anlaşamadılar.
1: İlk tercih Sar'mış. Sar için Perşembe'ye kadar bekleyecek. İsmail Sar için Galatasaray. Olmazsa Demirović'e gidilecek. Benim aldığım bilgi bu.
0: Şimdi Perşembe'ye kadar bekliyorsun.
1: Kura çekimi olsun. Kura'yı görelim. Evet.
0: Bir de Sar'ı nereden alacaksın? Crystal Palace mı?
1: Evet.
0: Oyuncunun bonservisinde bir sterlin bile indirmezler.
1: İşte beklenti 40.
0: Ya Premier Lig'de banko oynayan, iyi gözüken bir oyuncunun bonservisi.
1: Geçen sezonu çok iyi bu arada.
0: İyi tabii. Oradan bence bir indirim olması mümkün değil.
1: Şimdi oyuncu biraz hani kazan kaynatma noktasında.
0: Nereye kadar kaynatacak?
1: Hastayım. İşte başım ağrıyor, ağrım var, numaraları çekiyor. Piyasa değeri 45 milyon euro zaten Ercan abi. Yani 40'a inerler mi bilmiyorum.
0: İnmezler. İnmezler. Daha da fazla isteyebilirler.
1: Forvet arkası sol kanat oynayabiliyor ama asıl mevkii onun da sağ kanat gibi. Ama 1.85 boyunda büyük ihtimalle İsmail Sarı sol kanat için düşünüyor Galatasaray yönetimi. Senegal milli takımında 87 maçta 23 gol. Dünya Kupası'nda da 4 gol attı galiba.
0: Ha, fena değil oyuncu.
1: İyi oyuncu. Fiziği de iyi.
0: Crystal Palace takımının oyun yapısını tarif edeyim. Oradan oyuncu alırken şöyle de tahmin ediyorum bakmışlardır. Ani atak takımı. Yani günümüz deyimiyle geçiş oyunu takımı Crystal Palace. Yıllardır da böyle oynuyor.
1: Şimdi benim çekincem oyuncuyla ilgili, işte bir Zaha örneği var Galatasaray'ın
0: Crystal
1: elinde.
0: Crystal Palace.
1: Evet, Crystal Palace'dan yine.
0: Takımın oyununu tarif ettim.
1: Çok Crystal büyük Palace'ın. Sükseyle gelmişti, olmadı.
0: Neden? Çünkü oyun yapısı bir anda sudan çıkmış balığa döndü. Sen hep hücum yapıyorsun. Crystal Palace öyle hücum yapan bir takım değil.
1: Geniş alan buldu mu giden bir oyuncuydu Zaha ama...
0: O geniş alanlar için zaten bayağı iş yaptı Crystal Palace'da.
1: Evet. Galatasaray'da o geniş alanları bulamadı.
0: Bulamayınca da o taktikle, ya yani Crystal Palace'ın oynadığı oyunla Galatasaray arasındaki oyuna büyük bir fark var. Galatasaray hep rakip yarı sahada.
1: Hı hı.
0: Ya kalabalık bir ortamda Galatasaray'ın forvetleri. Kapanan savunma. Hı hı. Bir de kendi takımın atak yapıyor. Çok kalabalıktasın. Hı hı. Orada apayrı yeteneklere sahip olacaksın ki bir anda iki kişiyi ekarte edeceksin. Ortanı yapacaksın. Hı. O da bir 90 dakikada kaç kere yapabilirsin bunu? O kalabalıkta.
1: Şimdi geçen sene ne yaptı? Bu oyuncu 28 maç Premier Lig'de 9 gol, 1 asist, 2177 dakika. Ercan abi.
0: Evet.
1: Kaçırdığı maçlara bakıyorum. Kaçırdığı maç sakatlıklar var. Milli takımda sakat olduğu dönemler var. Milli takımda olduğu ve oynamadığı dönemler var. 24 maç ilk 11 başlamış. 4 maç sonradan oyuna girmiş. Sadece 4 maç kaçırmış sakatlık dolayısıyla.
0: İstikrarlı.
1: İstikrarlı bir oyuncu. Evet. Ya Barış'a 60 vermezler ya.
0: Öyle mesaj mı geldi?
1: Evet, öyle bir mesaj geldi dinleyicimizden de. Bence şu anda 40 gelse Barış'ı Galatasaray hemen satar. Bana, bence.
0: 30.
1: 30. Ya yabancı olsa satarlar da Türk diye 30'a belki tutabilirler.
0: Evet.
1: Türk yani milli takımın da oyuncusu Türk. 35 ama olabilir. Bir de Keçiören'in payı var Ercan abi. Onu ne yapacaksın?
0: %20 değil mi?
1: Çok. Çok büyük pay. 30'a sattın ya da 35'e sattın diyelim. 7'si Keçiören'e gidiyor. 28 kalıyor.
0: Onu da iyi düşüneceksin. %20'lik bir pay. %20 o pay büyük. Olayını bayağı bir süre vardı ellerinde. Daha önceki dönemlerde masaya oturup anlaşabilirlerdi.
1: Tabii tabii anlaşabilirlerdi. Orada da bir hata yaptı Galatasaray yönetimi. Yani Keçiören gibi bütçesi sınırlı bir kulübe Galatasaray bundan 2-3 yıl önce gidip 2 milyon euro verse bu sözleşmeyi
0: sezon başı
1: yenileyelim dese,
0: siz evet. O maddeyi yerini, çıkartın dese.
1: O maddeyi çıkartın dese bence kabul görürdü. Buna da gitmediler. Ama şimdi 40'a satsan 8'ini vermek zorundasın. Sana 32 kalır.
0: Evet.
1: Onu da düşüneceksin. Barış'ın yerine Rashford olmaz mı?
0: Rashford oynuyor Manchester'da.
1: Rashford gelmez. Rashford istendi zaten.
0: Olmadı.
1: Galatasaray çok istedi Rashford'a. Hatta bizzat biliyorum Sayın Başkan Rashford konusuyla ilgilendi. Dursun Özbek ilgilendi ama Rashford gelmek istemiyor. United'da oynayacağım dedi. Neden daha maliyetli oyunculara gidiyoruz?
0: İşte bilmiyorum onu.
1: Diyor. Francolino Ju vardı diyor. İşte Ju'ya gidilebilirdi. Bir ara ismi çıktı. Sonra durdu. Ju olur. Ju da 23 yaş aldı. Bence iyi oyuncu Ju. Dinamo Zagreb'de Belio var diyor. Sarı ve Demirovic'den daha ucuz. Neden maliyetli oyunculara gidiyoruz? Scout yapmıyoruz.
0: Belki bu oyuncuları almak istiyor teknik direktör. Bilmiyorum ki. Ya bütçe var dedilerse iki tane sardan bahsettik. Hı hı. Tamam biz bunları alabiliriz. Bir değerlendirelim derlerse.
1: Belki çıkan bir oyuncu olur işte. Az önce sevgili Ayhan yazdı. Teklif var dedi. Newcastle'dan.
0: Evet.
1: Saray'a.
0: Saray'la Barış'a diyelim teklif geldi. İkisini gönderdi. O Newcastle'dan şöyle bir değerlendirelim.
1: İkisine toplam 55 geldi Ercan abi verir misin?
0: Tabii canım. O zaman Crystal Palace'ın da istediği rakamı da verebilirsin.
1: O zaman iki sara gidebilirsin.
0: Rahatlıkla. Hı-hı. Yani kulüpleri de kabul eder.
1: Evet o zaman sarları da alma şansın olur. Ben 55 60'a tamam mı? 60'a evet derim ben iki oyuncu için. Ama 55'te yine düşünürüm. Keçiören var. Para girmiyor kasaya.
0: Evet.
1: Keçiören var. O Keçiören problemini, ki Keçiören'in anlaşması çok iyi.

0: Şu anda
1: çok akıllılık etmişler.
0: Çok akıllıca bir anlaşma. Daha erken bu anlaşmayı Galatasaray'ın revize etmeyi düşünmesi gerekiyordu. Ama dinleyicimize de katılıyorum, yani daha ucuz oyuncular da var. Bunlara gidilmiyor. Bir Sané ile ilgili mesaj vardı, ona bakacağım. Sané. Çünkü Sané'nin o kadar çok edit dönüyor ki şu anda sosyal medyada. Sané'nin mesela yenen asistleri konulu bir edit var. 5 dakika Ercan abi.
1: Sané'nin hani topu verip boş alana hareketlendiği herhalde bir 15-16 tane pozisyon var. Var. Atamıyorlar onları. Maalesef olmuyor.
0: Atamıyorlar mesela son maçta da. İşte Barış'a son dakikada attığı bir top var. Barış'ın değerlendiremediği bir pozisyon var. Onun üstüne zaten Barış editleri, Sané editleri çok döndü. Sané ile hala takım arkadaşları bir uyum sağlayamadı. Yani Sané'nin futbol aklı takım arkadaşlarının bayağı önünde. Bu da Sané'yi vasat gösteriyor. Ben ona üzülüyorum. Yani adam çok iyi topçu ama arkadaşları onu anlayamadığı için o kadar boş koşu atıyor, top atmıyorlar ya da bir asist yeniyor. Çünkü geçen sene düşünsene 15 asisti var Sané'nin diyebilirdik, biz diyemedik.
1: Ya, Batrakov belki Sané ile bu konuda anlaşabilecek enteresan bir oyuncu olabilir.
0: Batrakov'u da merak ediyorum.
1: Değil mi?
0: Merak ediyorum.
1: Ya belki Sané bilmiyorum. Tek top çok oynadı şimdi Batrakov'a, hazırlandı ya. Bir anda koşuya hazırlandı. Hı-hı. Ve koştu. Batrakov belki o topu atabilir. O beklediği topları. Çünkü Sané topu veriyor. Koştuğu yer mükemmel.
0: Tabii tabii.
1: Ama bir bakmışsın atağın yönü sol tarafa dönüyor. Sané orada böyle kalıyor.
0: Tabii ya. Of. Üzülüyorum bazen Sané'ye.
1: Çok pozisyon var öyle Mehmet.
0: Çok çok. Hem asisti yeniyor hem de pas atılmıyor Sané'ye atılması gereken yerlerde. Bu sefer adam vasat görünüyor yani. Çok üst düzey bir oyuncu olmasına rağmen. Sané'ye atamıyorlar değil, atmak istemiyorlar demiş Ahmet Mert.
1: Yok canım, niye? Oyuncular maç kazanmak ister. Neden? Maç kazanınca maç primleri var. Niye atmak istemesinler? Ekstra bir de maç primi kazanıyorsun. Hı-hı. Yani sana ödenen o yüksek maaşın yanı sıra bir de maç primi mi var?
0: Var. Konya'dan Emre Bey diyor ki Şampiyonlar Ligi'nden geçen sene para geldi. Nasıl bütçe yok? Neden oyuncu satmak zorunda Galatasaray demiş. Tabii maaş bütçesi de çok yüksek Galatasaray'ın. Evet bir geliri oldu ama hani onların ayrıntısını biz bilmiyoruz.
1: Ya o gelirler oldu. Bunu kabul ediyorum yani, de.
0: Muhasebeci Osimhen, değiliz.
1: Osimhen'le sana kaça mal oldu? Şampiyonlar Ligi'nde gelen para onun %50'sini karşıladıysa büyük başarı.
0: Sadece Osimhen'e 100 milyon euro gitti işte.
1: Ne geliyor en fazla sene Şampiyonlar Ligi'nde? 100'ü buldular mı? Yok.
0: İşte stadyum geliri, ürün satışı 80. Yani %100 sadece Osimhen çıktı. Çünkü diğerleri ne olacak? Bir yıl içinde verdin. O yüzden diyorum. Hani peşin verdin. Peşin verdim. Osimhen'e 20 milyon da maaş verdin.
1: Onlar da peşin.
0: 100 milyon gitti. Şimdi yeni gelir kapıları lazım.
1: Bence kulüplerin en büyük gelir kapısı yayın gelirleri olması lazım, olmuyor.
0: Onu konuştuk zaten. İlerleyen günlerde
1: tekrar. En büyük gelir kapısıydı ki ha. Dünyada böyle çünkü.
0: Şimdi çerez parasına döndü.
1: Evet. Ya bir oyuncunun bile bonservisini karşılayamıyorsun.
0: Evet, karşılayamıyorsun.
1: Yaptığın yatırım milyonlarca euro. Sen uğraşıyorsun, sponsorluklar, şunlar, bunlar, öyle değil mi? Hı hı.
0: Şimdi Sar'la ilgili bir yanlış algı var galiba. İngiliz devleri potansiyel olarak görseler alamazlar mı? 35-40 onlar için para değil demiş dinleyicimiz ama bu Sar zaten 28 yaşında. İsmail Sar.
1: Evet.
0: Yani genç bir oyuncu değil. O yüzden bu paraları vermek istemeyebilirler.
1: Onlar tabii bu yatırımlarda buna da bakıyorlar.
0: Tabii 28 yaşında, yaş ilerledikçe kanatlarda bir de şey oluyor.
1: Düşüyor.
0: Hızın düşünce adam eksiltmen de azalıyor.
1: Hız düştü. Adam eksiltmen azaldı. Hele Premier Lig'de imkansız hale gelir.
0: O yüzden
1: bence yani, Sar da düşünüyor onu şu anda.
0: 35-40 yerine 80 verip daha gencini almayı

0: dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Fenerbahçe, Greenwood Real Madrid'e gider mi? Bilemeyiz ki. Nereden bilelim? Dinleyicimizin sorusu var da, enteresan bir soru. Bir de diyor 100 milyona gider mi?
3: Yok artık. Real Madrid bitirdi olayı.
2: Kanatları tamam.
3: Yani o konuda...
2: Ya potansiyeli var Greenwood'un. İyi topçu bence.
3: Tabii.
2: İyi oyuncu. Ya söyleyecek sözüm yok. Ben Greenwood'u çok beğeniyorum da. Real Madrid alır mı almaz mı bilemiyorum. Bunu bekleyip görelim. Geçen sene Manchester City'den Fenerbahçe defansif kanat oyuncusu alacaktı. 35 yaşında, Türkiye'yi tercih etmedi. Kimdi o? Defansif kanat. Yani 28 yaş için hani bir yorum yaptık ya, onun üstüne gelmiş bu.
3: Evet.
2: Hatırlatırsa oyuncuyu dinleyicimiz, üstünde dururuz. Maaş bütçeleri nasıl ödüyor demiş diğer takımlar, Galatasaray ödeyemiyorsa bunu bilemiyorum ben.
3: O kadar yüksek oyuncusu yok ki diğer takımların. Mesela bir Osimhen gibi oyuncu var mı?
2: İşte Fenerbahçe'de var diyor. 6 tane oyuncu 10 milyon euro üstü para alıyor diyor mesela dinleyicimiz.
3: Demek ki ödeyebiliyor.
2: İşte şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray farklı. Fenerbahçe'de yani yönetimde de bayağı sponsor olacak yöneticiler var.
3: Evet.
2: Galatasaray kendi gelirleriyle genelde dönen bir takım.
3: Zor.
2: Zor zor. 150 milyon euro transfer bütçesi var deniyordu Galatasaray'ın. Neden harcanmıyor?
3: Deniyordu.
2: Deniyordu. Belki de yok öyle bir bütçe.
3: Öyle değil mi?
2: Belki de yok. Evet.
3: O deniyordu. Yani öyle bir resmi açıklama, işte bizim şu kadarcık şeyimiz, bütçemiz, bunu harcayacağız, şunları alacağız. Olmadı.
2: Aynen öyle. Her maçın, diyor ki her platformdaki maçın farklı kutusu var, buna bir çözüm yok mu? Ya anladığım kadarıyla işte Şampiyonlar Ligi ayrı yerde, Serie A ayrı yerde, lig ayrı yerde, bunları bir yerde mi toplasak diyor dinleyicimiz de. Her kuruluş kendi ayrı yatırım yaptığı için.
3: Ayrı bütçesini, herkesin ayrı bir bütçesi
2: var. Evet, herkes ayrı bir bütçeyi iyi çıkarmaya çalışıyor.
3: Artık zaten kutu olayı da azalıyor.
2: Genelde internet üzerinden yayıncılığa döndük değil mi?
3: Evet.
2: Yani o kutu olayı kalkıyor.
3: Bayağı azaldı.
2: Gibi. He. Çok değişik bir yorum geldi, onu bilmiyorum ben. Barış'ı 30'a kiralasan olmuyor mu diyor.

0: dinleyicimiz. Keçiören'e para vermemek için.
1: Güzel.
0: Çok güzel. 30'a kiralasan. O da güzel.
1: Ve kiralama süresi de 5 yıl değil
0: beş
1: mi?
0: 5 yıl. Paket satış olursa Barış ve Sara aynı takıma, Sara'nın bonservisini yüksek gösterip Barış'ınkini düşük gösterirler.
1: Neler var değil mi?
0: Çok iyi ya. Çok güzel mesajlar geldi. İşte arkadan dolanma deyince de biz...
1: Enteresanız değil mi?
0: Çok enteresan. 30 milyona kiralama. Sanki Mbappe'yi kiralıyorsun 30 milyona. Keçiören'in şunu düşünmesi lazım. Hiç satılmadığını ya da kimsenin istemediğini. Öyle olursa hiç para alamayacak. Onun için bile şu an 2 milyonu kabul edebilir. Zannetmiyorum artık o 2 milyonu kabul edeceklerini.
1: Hayır, hayır, öyle bir hava yok.
0: Yok.
1: Zamanında bir de anlaşmayı yapmış. Niye çıkacak ki?
0: Tabii tabii. Ha, çok sıkışmıştır nakde. Belki o zaman.
1: Olabilir.
0: Belki o zaman. Yani şu anda durumunu bilmiyoruz. Keçiören de kazansın mahsuru mu var demiş dinleyicimiz. Tabii ki yok.
1: Bence de zamanında o anlaşma yapıldığı için tabii ki kazansın.
0: Barış'a 15 de vermezler diyor dinleyicimiz.
1: Verebilirler. O kadar
0: evet,
1: da değil.
0: Verebilirler. Evet, bazı oyuncuların maaşları yüksek demiş dinleyicimiz herhalde kısaca. Singo'ya 30 verildi. İlkay'a yıllık 5 veriliyor. Bir var bir yok diyor.
1: İlkay bu sezon kayıp yalnız. İyi hatırlattı evet, dinleyicimiz. Farkında mısın?
0: İlkay Erzurum maçında hiç girmedi değil mi?
1: Yok.
0: Süre almadı.
1: Hazırlık o, maçlarında da o istenileni verdi mi?
0: Yok, orada da veremedi.
1: Orada da veremedi.
0: Ben şeyi şaşırdım. Skoru da almışken Galatasaray'ın Ugo Çukwu'yu kullanmasını şaşırdım. Çünkü zaten 18 maç galiba kullanırsa almaz.
1: 16 olur değil mi?
0: 18 diyen var, 20 diyen evet, var, 16 diyen var. Ben ortalamasını aldım 18 diye. 18. Şimdi orada bir tane hakkını kullanmayabilirdin. Gerek yoktu mesela. Bence. Ama hoca kullandı. Çocuk da muhtemelen baskıdan Ercan abi. Alıyor veriyor hemen.
1: O baskı hissetmiş. O da hissetmiş. Değil mi? Tabii tabii.
0: Yani hiç.
1: Ya bireysel anlamda.
0: Öne gitme yok. Şöyle, hep geriye geriye. Geriye
1: öne
0: geriye.
1: Doğru dikine bir pas girişime, adam geçme. Hiç o tarz riske girmiyor. Adam eksiltme riskine hiç girmiyor.
0: Hiç yok gerçekten.
1: Al ver.
0: Alayım hemen vereyim. Aman top kaybı yapmayayım noktasında. Yani hiçbir pozitif ışık göremedim şu ana kadarki maçlarda.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: 4 at hazır koşu için beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Hızlı tempoyla başladı koşu. Orta kulvardan 4 numaralı Hartit liderliği aldı. İkincilikte 5 numaralı İnkan var dış kulvarda. Bir boy kadar geride 2 numaralı Mantın içinde de 3 numaralı Mahal sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 4 numaralı Hartit bir boy farklı önde. 5 numaralı İnkan ikincilikte hemen bir boy gerisinde. 3 numaralı Mahal 3. sırada koşuyor. 2 boy geride de 2 numaralı Mantın sırasıyla Safkanlar düzeye çıkıyor. 4 numaralı Hartit virajı da önde döndü. Hemen dışında 5 numaralı İnkan. Gerilerinde 3 numaralı Mahal ve onun da dışında 2 numaralı Mantın sırasıyla son 400 metreye girildi. 4 numaralı Artıt'ı ortadan gelen 5 numaralı İnkam yakaladı. Farklar azalıyor. Dışında 3 numaralı Mahal en dış kulvarda da 2 numaralı Mantın var. 3 Safkan başa baş kıyasıya bir mücadele içinde. 3 numaralı Mahal rakiplerine son 100 geçildikten sonra hakim oluyor. Fark 1,5 boy. 3 numaralı Mahal koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Mantın ikinci, 5 numaralı İnkam üçüncü, 4 numaralı Artıt da koşunun dördüncüsü oldu. 3 numaralı Mahal Ayhan Kurşun'la kazandı koşuyu. Bir numaralı havacı start almadı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor

0: Evet, son bölümdeyiz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, çok yoğun mesaj geldi bugün. Çok teşekkür ediyorum mesajlar için. Mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışıyoruz bizler de. Beşiktaş Fenerbahçe'den İrfan Can'ı alsa nasıl olur?
1: Almaz.
0: Diye bir soru geldi. Artık
1: Cengiz'i aldı, olmadı.
0: Olmadı. Bir de oraya şimdi yeni transfer Poku geldi. Çerni var, Raşitsa var.
1: Evet, olmaz.
0: Olmaz o. Evet, Fenerbahçe neden genç oyuncuları gönderiyor? Yabancı sınırlamasından haberleri yok mu demiş bir dinleyicimiz.
1: Bir teklif geldi. Belki Osterwold'e de tamam demiştir. Madem öyle. Hı-hı. Yapacak bir şey yok. O teklifin karşılığında gitti.
0: Batrokov'un yıllık ücreti bana ucuz geldi demiş dinleyicimiz. Amaç öyleydi zaten. Yani bonservise para verelim. Ücrete para vermeyelim ya da ücreti düşük tutalım yönünde bir strateji belirlemişti Galatasaray. Bonservise para verdiler. Yıllık ücreti düşük tuttular.
1: Yalnız tabii serbest kalma bedelinin ne olduğunu bilmiyoruz. Öyle bir bedel var sözleşmede.
0: O da 55 galiba.
1: Öyle deniyor.
0: Öyle deniyor. 55 deniyor.
1: Hı. Çok iyi çıkarsa, performans mükemmel olursa Şampiyonlar Ligi'nde diyelim.
0: 55 düşük geldi bana Ercan abi. Çocuk gitmek için bence 55 koydurdu.
1: Üst seviye bir performans görürsek Şampiyonlar Ligi'nde diyelim ki Batrakov'da. Hı hı. Sezon sonu bile gidebilir.
0: Gidebilir tabii. Benim için kapalı kutu, bilmiyorum.
1: Benim için de.
0: Çocuğu, genç bir çocuk. Genç bir oyuncu. Bakacağız, göreceğiz. Yani ne olacak, ne bitecek. Galatasaray'ın aradığı 10 numara mı, Mertens'in işte ikamesi mi? Bize zaman gösterecek. Bu hafta sonu oynar diye düşünüyorum.
1: Hazır oyuncu zaten.
0: Çok beklendi zaten 10 numara. Galatasaray taraftarı da görmek ister bir 10 numara.
1: Göztepe yani. Maçında.
0: Yeni bir transfer görmek ister sahada.
1: Neden olmasın? Göztepe maçında 11'de kendisi şans bulabilir. Hı hı.
0: Barış için bir opsiyon daha geldi. 35 milyon kiralama, 5 milyon satın alma opsiyonu. Şimdi Beşiktaş sağ açık aldı mı? Evet. Poku değil mi? Ercan abi.
1: Poku. Bayer Leverkusen'dan, Bundesliga'dan.
0: Hollandalı oyuncu Poku. Beşiktaş'ın yeni transferi. Yarın İstanbul'da olacak. Sağlık kontrolünden geçecek ve devamında da imza atacak Poku. Ernest Poku.
1: O da hazır.
0: O da hazır geliyor.
1: Evet.
0: Evet, ya Leslie'nin potansiyeli olmadığını teknik ekip ve squad ekibi nasıl göremedi demişti.
1: Ya belki var, o stresi yaşıyor. Ya bu konuyu net olarak bilmiyoruz ki.
0: Şimdi tabii daha önce analiz ettik burada. İki kere bu çocuğa bonservis ödendi, bu oyuncuya. Toplamda 55 milyon euro. Şimdi demek ki bir potansiyel görülmüş. Galatasaray da gördü bu potansiyeli ama sahaya yansıttığını göremedi. Yani sahaya bir şey görmedik. Yansıtamadı herhangi bir şey.
1: De stresli bir ortama geldi tam. İşte niye transfer yapılmıyor? Böyle bir oyuncu mu aldınız? Bu oyuncular hepsini bunları tercüme ettiriyorlar, bakıyorlar. Hı hı. Etkileniyorlar. Öyle değil mi?
0: Genç de bir oyuncu tabii, etkileniyor. Ercan abi, Poku senin kafana yattı mı? Böyle bir soru geldi.
1: Genç oyuncu.
0: 22 yaşında. 23 yaş altı. Kontenjanı. Ve de geçen seneyi çok iyi geçirdi. Yani geçen sene bayağı bir adından söz ettirdi Bundesliga'da Poku.
1: Yani transferler fena değil bence. Ben iyi bir ekip çalışıyor.
0: Doğru işte. Doğru bir transfer olarak değerlendiriyorum. Bazı oyuncular mesela isme bakılıyor. İsim çok iyi. Son sezonuna bakılmıyor. Bu tarz hatalar Türkiye'de çok yapıldı.
1: Çok. Şimdi İsmi transfer ediyorsun, sonra diyorsun ki bu oyuncuya ne olmuş böyle diyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Ya yazık olmuş, bu oyuncu böyle değildi böyle, diyorsun.
0: Ama son sezonuna bakmak lazım işte. En son ne yaptı?
1: Son durum ne?
0: Son durumu ne? Onlara bakılmıyor bazen.

0: Poku'ysa yükselişte olan bir oyuncu. İyi bir sezonun ardından bence yapılması gereken transferlerden biriydi. Yani yapılması mantıklı
1: transferlerden biriydi.
0: Evet, mantıklı görünen bir transfer. Fenerbahçe geçen sene de ondan önceki sene de bu oyuncuyu almak istiyordu. İsmail'a Sarı söylüyor anladığım kadarıyla dinleyicimiz. Yok, Kyle Walker'ı söylüyor.
1: Kyle Walker kendi gelmedi.
0: Kyle Walker kendi gelmedi. Hani 28 yaş Premier Lig ekipleri için çok mantıklı görünmüyor dedik ama Kyle Walker Serie A'ya gitmedi mi?
1: Evet.
0: Yani çünkü soru şöyleydi. Sar madem bu kadar büyük potansiyel, Premier Lig ekipleri neden Sar'ı almıyor? Biz de dedik ki 28 yaş Premier Lig'de kanat oyuncuları için yatırım yapma yaşı değil. Yatırım yapacaksa 22-23'e yapar, 40 vermez, 80 verir, 90 verir ama oralara daha genç oyuncu alır.
1: Ya o oyuncunun
0: sağ stoper. Yani sağ bek daha doğrusu.
1: Düşüncesi Sar konusunda İngiliz Premier Ligi kulüpleri der ki en fazla 15 veririm.
0: Aynen.
1: Bonservisine. Böyle yapacak bir şey yok. 28.
0: Ya bir de yani bu oyuncu Arsenal'de, City'de oynayabilecek bir oyuncu değil zaten. O oyun yapısına uygun bir oyuncu değil. Onların oyun yapısına uygun bir isim değil. Ha, Galatasaray'a ne kadar uygun, onun da analizinin iyi yapılması lazım.
1: Demek ki öyle düşündüler.
0: Evet. Çünkü biz örneğini verdik. Aynı takımdan daha önce çok büyük isimiz. Yani Sar'dan daha büyük bir isim Zaha geldi.
1: Ama oyun yapısını da konuştuk.
0: Ama oyun yapısı buraya uygun bir oyuncu değildi.
1: Karşısında 3-4 kişiyi görünce, bu örneği de verdik. Hı hı. Daha önceki bölümümüzde. İster istemez sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Hı hı.
0: Greenwood'da Szymański benzerliği görüyorum. Szymański de ilk geldiğinde 8-10 hafta çok iyiydi. Sonra istenilmeyen kişi oldu. Ben görmüyorum ya. Greenwood istenilmeyen oyuncu olmaz.
1: Bireysel yeteneği çok özel.
0: Çok yüksek, çok yüksek bir oyuncu.
1: Ya özel oyuncu Greenwood. Hı hı. Fransa'da da skoru gayet yüksek.
0: Tabii. Greenwood'da öyle bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Taylan Bulut çok yüksek potansiyel var. Zeki Çelik'e benzetiyorum demiş dinleyicimiz.
1: Bu şansları kullanamazsa kulübede oturur.
0: İşte Taylan konusu da enteresan bir konu ya.
1: Çünkü Mourinho oyuna giriyor. Orası daha rahat oynuyor.
0: Fark bariz var iki oyuncu arasında.
1: Yani sağ kanatta bir anda fark ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Böyle giderse tekrar söyleyeyim kulübede oturur.
0: Taylan büyük potansiyel olarak büyük umutlarla geldi. Olmadı.
1: Olmadı.
0: Olmadı, tutmadı.
1: Yani şans verilmedi mi? Verildi.
0: O şansları iyi değerlendiremedi Taylan maalesef. Güney Amerika'dan niye oyuncu bakılmıyor denmiş ki, çok güzel bir soru. Manchester City alıyor.
1: Yüksek büyük bedellerle.
0: Alıyor. Bizim takımlarımız pek oralara, yani o piyasaya girmedi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Expert. Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bugün Kocaeli'de tam 8 koşu var. 3. koşuyla birlikte 2. altılı galyanın başlangıç saati 19 değerli Radyo Spor dinleyicileri. 3 numaralı Gümbür Berk kazanma ihtimali yüksek. Bir tek alternatif olarak düşünebilirsiniz. Ancak takip ettiğim isimler var burada. Bu takip isimlerimiz içerisinde. 2 numaralı Hive Sultan, 10 numaralı Kıvırcık Kız, 1 numaralı Arzudar ve 12 numaralı İyimser değerli Radyo Spor dinleyicileri. Öncelik 3 ilk ayak için, daha sonra 2, 11 ve 12. İkinci altının ikinci ayağı 4. koşuyla birlikte Maiden mücadeleyle start alıyor. 1 numaralı Coral Reefs. Sayın Koray Kalpaklıoğlu'nun safkanı İstanbul'daki yarışlarında ringde, pistte, eğerlemede gördüğümde at pırıl pırıldı. Ben artık kum pistte kazanmasını bekliyorum. Sizlere bank olarak öneriyorum. 3. ayakta 1 numaralı Chicks Life, 3 numaralı Lord Protector ve 6 numaralı Single Shot 1-3-6 olarak dikkate alınmalı. 4. ayağa baktığımızda ise 3 numaralı Cemhan. Ekip arkadaşlarımızdan sevgili Mert 1 numaralı Azeri İlmay Hart için geçilmezleri. Dolayısıyla 3-1-2 sıralamasını ki 2 numaralı Göreme Bey'i de önde Cemhan'la birlikte bir sürat yarışına girecekler. Bakalım hangisi performans gösterecek. 9 numaralı Korkut Eli Bey'i Bora Birkan Akarsu ve ekibi çok formda. Gelin bu safkanı da ekleyin. Keza 7 numaralı Oğul Çınar da tercih edilebilir. Gerçekten bu yarış zor. 3-1-2 öncelikli olsa da 9 7, 8 şeklinde değerlendirilecek bir koşu. 5. ayak 3 numaralı Güçlü Prens yarış süratli gidecek. 1 numaralı Can Mete bilinen gücü 104 handikap puanıyla hata affetmez. 2 numaralı Orçun Tay tercih edilmelidir. 3-1-2 5. ayak tercihlerimiz. Son ayakta 3 numaralı Şenro'nun bu yarıştaki koşuyu lehine çevireceğini düşünüyorum ama yine ekip arkadaşlarım 7 numaralı Heaven Light, 5 numaralı Freeling başta olmak üzere. 14 numaralı Kron Javelin Mustafa Çiçek'le kazandığı son yarışın ardından bir kez daha inanmayanlara kazanabilir. 8 numaralı Ice Drops ve 1 numaralı Lady Onat bütçeler ölçüsünde dikkate alınmalıdır. 3-7-5 öncelikli daha sonra 14-8-1. Bu şekilde Kocaeli programı için analiz ve yorumlarımızı tamamladık. Yarın görüşünceye dek herkese mutlu günler dilerim. Değerli Radyo Spor dinleyiciler hoşçakalın.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Son bölümdeyiz, devam ediyoruz. İsmail Jakobs'u Galatasaray son hazırlık mücadelesinde sol stoper olarak kullanmıştı. Çok verim alamamıştı bence Ercan abi. Şimdi bugün gelen haberler Galatasaray'ın alternatif sol stoper adayı Jakobs yönünde. Ya daha önce biz dile getirmiştik, Jakobs yani antrenmanlarda değerlendiriliyordur mutlaka.
1: Hani maçlarda.
0: Abdülkerim'in yedeği yok, olur mu olmaz mı derken bu sene sanki bu gerçekleşecek gibi.
1: Hazırlık maçında da izledik.
0: Ben beğenmedim sol stoper performansını. Lemina ile beraber oynadı tabii ikisi de.
1: Evet.
0: Değil mi? Lemina'ydı yanlış hatırlamıyorsun.
1: Denediler. Lemina'ydı, doğru hatırlıyorsun. Ben çok zor görüyorum sevgili dostum. Şöyle başarılı değil bence stoper mevkide, net söyleyeyim.
0: Ya ben beğenmedim. Belki hani ilk deneme.
1: Belki de yanılacağız mı?
0: Sonrası.
1: Sanmıyorum ama.
0: Hani Osterwolde de sol bek olarak geldi. Sol stoperde başarılı oldu bence. Belli bir seviyede oynadı en azından. Jakobs olur mu? İşte denemek lazım. Şu ya ilk gördüğümüz olmadığı yönünde. İlk
1: bence
0: izlenim
1: de.
0: Olmadığı
1: bence
0: yönünde de. Ama sonradan olabilir. Bunu Okan Buruk değerlendirecektir. Ama oraya genç bir alternatif, Türkiye'den bir alternatif Galatasaray'ın bence bulması lazımdı şu ana kadar. Bir Türk oyuncu bulması gerekiyordu. Orada da geç kalındı, transferde geç kalındı.
1: İlla oyuncunun sol ayaklı olması şart değil ki stoperde.
0: Değil değil, işte az önce Diego Carlos örneğini verdim ya, sol ayaklı oyuncu sağda oynadı.
1: Şart değil ki öyle
0: şart
1: bir
0: değil,
1: şey.
0: Şart değil, şart değil.
1: Mutlaka bu adamın sol ayağının çok iyi olması lazım. Öyle bir şey söz konusu değil.
0: İşte Singo'yu düşünebilirsin bir şekilde. Daha önce denedin olmadı. 5 gol yedim belki Frankfurt'tan ama o çok ani bir değişiklikti. Takım, yani oyuncular birbirine alışkın değildi. Belki alışırlarsa
1: risk oldu.
0: Oynanabilir belki.
1: Singo'dan da artık faydalanmak lazım. Yani Singo'ya bonservisine yaptığın yatırım 30 milyon euro.
0: Evet. Ben beğendim mi stoper performansını? Beğenmedim, onu da söyleyeyim. Ama hani bir faydalanmak lazım oyuncularla.
1: Ne yapacağım bu oyuncu?

0: Yazıyor değil mi?
1: Tabii. Bir faydalanma yolunu da bulmak lazım. O da bir teknik
0: Ya şimdi
1: direktörlük
0: 30
1: becerisi.
0: milyon euroya mal oldu. Ve oyuncu yedek kulübesinde oturuyor. Fazla lüks değil mi Türkiye için?
1: Türkiye için lüks. Türkiye için bence Juventus için bile lüks Ercan abi.
0: Yani lüks
1: 30
0: olmayan
1: milyon
0: işte
1: euroyu
0: Liverpool için değil.
1: Liverpool için değil ama Juventus'a lüks.
0: Lüks.
1: Bu oyunculardan bir şekilde Galatasaray'ın faydalanması gerekiyor.
0: Ya da bir an önce zararın neresinden çıkarsam kârdır düşüncesiyle ya da öyle bir düşünceye gitmen lazım. Yoksa yıllar geçtikçe bu oyuncunun fiyatı bayağı düşecek. Oynamıyor da.
1: İşte oynadıkça da sakatlanıyor. Bir doğru düzgün göremedik. 5-6 maç 11'de 90 dakika oynadığı bir bölüm olmadı.
0: Bir de savunma oyuncusunun diyelim stoperde oynatıyorsun. Yeri geldiğinde 12 maç değişmeden oynar stoper.
1: Oynaması lazım. Şimdi Demirovic hakkında hani ben Perşembe'ye kadar beklenecek dedim. Bir Alman gazetesi yani bu transfer en azından bu sezon olmayacak diye yazdı.
0: Ya bu Sky'da da çıktı. Sky Sport'ta.
1: Aha.
0: Daha önce de konuşmuştuk. Ben kalıyorum demiş. Oyuncu kendi demiş.
1: O zaman eli iyice daralıyor Galatasaray'ın.
0: Evet.
1: Şimdi Sarlar da olmazsa yeni bir alternatif herhalde son 2-3 günde bulmaya çalışacaklar. Niye kendini bu kadar zora soktu Galatasaray onu da anlamadım.
0: Aylar vardı biliyorsun.
1: Tabii
0: Ve biz burada
1: tabii.
0: program yapıyorduk. Biz de diyorduk daha var süre Galatasaray için.
1: Son günü ama bırakılmamalı dedik.
0: Bunu da söyledik tabii ki.
1: Hı.
0: Özellikle de vurguladık ve son haftaya bırakıldı.
1: Son haftada eksikler giderilecek mi? Hatta geçen hafta da Okan Buruk bir transferi bir sonraki maça yetiştiririz gibi minvalinde bir şey söylemişti. Erzurum maçı sonrasında bir transfer daha gelecek gibi görünüyor demişti. Bugün Salı. 3-4 gün içinde bir transfer daha
0: Olabilir.
1: bitirebilir belki Galatasaray.
0: Ha bazen diyelim ki aksilik oldu. Cuma da bitebilir. Ama
1: Ha.
0: oyuncu da oynayamaz. Yani o...
1: Oynayamaz. Ama artık Galatasaray'ın bitirmesi lazım. Şu transfer işlerini. Galatasaray taraftarı çok acı çekti bu sene. Çok.
0: Ve transfer döneminin de bitmesi artık değil mi? Bitsin de ocağa kadar biraz oyunları konuşup değerlendirelim.
1: Oyunları tabii transfer dönemi de bitsin artık. Biz de şu mu geldi, bu mu geldi, gelecek mi, gelse nasıl olur bunları konuşmaktan.
0: Son günler bayağı yoruyor
1: Evet
0: insanları
1: evet
0: çünkü.
1: sıkıldık. Bu sene bir de Avrupa'da ikisinde bitiyor galiba değil mi?
0: Evet.
1: Transfer. Bizde de dördünde arada çok yani zaman da yok.
0: Büyük bir zaman yok.
1: 48 saatlik bir zaman var. O fırsat transferi kovalamak için de çok geniş bir zaman aralığı yok.
0: Ya şimdi ben Ocak ayında yapılan transferlerinde ya da yapılması düşünülen transferlerinde size büyük katkı sunduğuna inanmayanlardan. Çok önemli oyuncular değilse. Onu da zaten kimse vermiyor.
1: Singo orta saha sağ açık olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Tekniği yok çünkü oyuncunun. Yani o oyun kurması lazım dediğiniz pozisyondaki bir ismin o yok. Singo'da yok.
0: Evet. Öyle gözüküyor.
1: Hı. Bakalım. Beşiktaş'ın oyuncusu nasıl bir oyuncu diye bir soru geldi de biz değerlendirdik. 22 yaşında genç bir oyuncu son sezonu çok iyi geçirdi. Ernest Pocu
0: Bundesliga, Leverkusen.
1: 1 artı 4 ilk yılı kiralama 4 yıllık da devamında bir sözleşme satın alma opsiyonlu bir kiralama ile anlaşıldı. Öyle Bayer Leverkusen'le kağıt üzerinde iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Tabii fiyatını, ayrıntılarını şu an için bilmiyoruz ama oyuncu yarın İstanbul'da olacak. Sağlık kontrolünden geçecek. Bu kadarını biliyoruz. Onur Ocak ayına kadar rekabeti mi konuşuruz, hakemleri mi?

0: Bence %50-%50 yani.
1: İkisini birden.
0: İkisini birden konuşuruz gibi geliyor bana. Daha ikinci haftada çünkü çok fazla gündem oldu bu haberler. Hakemlerin performansları. Çok konuşuldu.
1: Evet. İki haftada ana manşete taşındı hepsi.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Ercan abi bir son bölümde biraz da şeyi konuşalım. Seninle arada konuştuk da. Filenin sultanlarını 3'te 3 yaptılar.
1: Avrupa Şampiyonası 3 maç 3 galibiyet. İyi bir başlangıç tabii.
0: İyi başlangıç. Yenilgisiz kapatırız diye düşünüyorum ben grup aşamasını. Ya zaten bizim için bir zorlu maç var gibi görünüyor. Yani takım kaliteleri o kadar farklı ki sen de bana söyledin. Yani Macaristan her şeyi yapmaya çalıştı ama biz de iyi oynamamamıza rağmen 3-0 bitti dedin.
1: Evet.
0: Ki öyle de oldu. Kalite farkı varsa voleybolda o çok net sahaya yansıyor. Yani istediğiniz kadar mücadele edin. Diğer takım sporlarından voleybolu ayıran nokta bu. Kaliteli takım kazanıyor.
1: Baskette de öyle.
0: İşte baskette de belli bir noktaya kadar yine zorlayabilirsin de
1: bu kalite kadar kazanır yine.
0: Bu kadar kalite şey ayrım, keskin ayrım yok voleyboldaki.
1: Tabii voleybolda bireysel oyuncu özelliği net olarak maçı şu kazanır diyebiliyorsun.
0: Evet.
1: Yakınsın orada voleybolda.
0: Evet evet. Yani o yüzden
1: iyi bir takımız biz. Çok yetenekli oyuncularız.
0: Üst düzey bir takımız. Bu nedenle zorlanmadan geldik buraya ki iki maçımız kaldı Almanya. Ki kötü bir turnuva geçiriyor bence Almanya. Benim beklentimin altında Almanya ve Polonya ile oynayacağız. 3-0 Almanya, 3-0 ya da 3-1 Polonya galibiyetleriyle 5'te 5 yapıp çıkarız gruptan. Devamında da yarı finalde büyük ihtimalle İtalya ile oynuyoruz. Daha önce konuşmuştuk zaten. O şampiyonluk maçı olur. Öyle bir görüntü var.
1: Erken bir şampiyonluk maçı değil mi?
0: Evet, şampiyonluk maçı o maç. Yani İtalya
1: Almanya için takımı niye böyle düşük?
0: Almanya bu sene beklentilerimin altında oynuyor. Nedenini bilemiyorum. Yani bir pasörle smaçörler arasındaki bir uyumsuzluk benim dikkatimi çekiyor. Hücumda eksikler.
1: Kadrolarında büyük bir değişim oldu mu olmadı?
0: Yok olmadı. Kadrolarında büyük bir değişim olmadı. Normalde daha iyi sonuçlar almasını beklediğim bir kadro ama bu sene olmuyor. Zaten Almanya en büyük çıkışı 2010'lu yıllarda Giovanni Guidetti ile yapmıştı. İki Avrupa Şampiyonası finali görmüştü. Tarihi başarılar Almanya için. İkisini de kaybetmişlerdi ama final Almanya için tarihi sonuçtu.
1: Doğru.
0: Türk milli takımı için de dediğim gibi tek engel var gibi. Önümüzde İtalya. Yarı finalde karşı karşıya geleceğiz. İtalya 3'te 3 yaptı. Oradaki problem bence, İtalya'daki problem, iki pasör çaprazını aynı anda kullanma istekleri. Bizim maçta da bu devam ederse biz bunu artıya çeviririz gibi görüyorum. Benim analizim böyle. Futbolda İspanya neyse voleybolda Türkiye o diyebilir miyiz? Diyebiliriz.
1: Şu anda rahatlıkla diyebiliriz.
0: Diyebiliriz. Gerçekten o kalite farkı bir de seyirci atmosferiyle birleşince sahaya yansıyor. Ama şu bazen oluyor bu. İlk maçta da dünkü mücadelede de Ercan abi smaçör katkımız azdı. Beklentilerin bayağı altında katkı aldık smaçörlerden. Buna rağmen 3-0 bitti maç. Bir antrenman temposu havasında geçti ama bu smaçörlerimizin de bu kadar inişli çıkışlı olmamaları lazım. Maç seçmemeleri lazım diye düşünüyorum. Slovenya maçında konsantre olmuşlardı. İyilerdi ki o maç en zor maçımızdı. 3-1 bitti zaten. Ama diğer iki maç Letonya, Macaristan maçları sıkıntılıydı.
1: E tabii. En kötü ihtimalle set verirsin.
0: Evet. Bir de bu konsantrasyon hani düşüklüğünü bir büyük maçta yaşarsan yani İtalya maçında yaşarsın o zaman
1: eğlenirsin.
0: Geri dönüşü olmayabilir tabii. O konsantrasyonun hep olması lazım. Sağlamak da bazen kolay olmuyor. Hani çok güçlü bir takım olduğumuz için. Nasıl olsa kazanırız ki kazanıyoruz da. O hep kazanırız, bir şekilde kazanırız mantığı umarım bir yerde canımızı acıtmaz.
1: Ya bu maç trafiği de bence futboldaki gibi oyuncuları etkiliyor.
0: O da güzel bir konu. Dün ben yayınımda bunu söyledim. Çünkü bu oyuncular kulüp takımlarında da büyük takımlarda oynuyorlar. İşte Eczacı'da oynuyor, Galatasaray'da oynuyor, Fenerbahçe'de oynuyor, Vakıfbank'ta. Hep kazanma odaklı. Ligde kazanmak zorundasın, kupada kazanmak zorundasın, milli takıma geliyorsun, hep kazanmak zorundasın, kazan kazan kazan. Mental yorgunluk çok fazla oyuncularda, zihinsel anlamda.
1: Fiziksel yorgunluk da olabilir.
0: Evet. Yani
1: şimdi Milletler Ligi'ni oynuyorsun. Tam bitiyor Milletler Ligi.
0: Hop Avrupa Şampiyonası.
1: Avrupa Şampiyonası oynuyorsun. Bitiyor bahsettiğin lig ve Avrupa Kupası başlıyor.
0: Şampiyonlar Ligi başlıyor. Çok fazla böyle ya toptan biraz uzak kalmak lazım. Biraz voleybolu özlemek lazım. Neyse ki kızlarımız bunu da başarıyorlar.
1: Evet.
0: Bunu da başarıyorlar. Yani arada diyelim 3 gün izin veriyor koç. Koçun planlaması da güzel. 3 gün hop kaçıyorlar bir yerlere. Kafayı dağıtıyorlar, dinleniyorlar, geri geliyorlar. Bir yenilenme çok çok iyi oluyor gerçekten. Bunları da çok iyi yapan bir ekibiz. Evet, Sırbistan eski günlerinden uzak demiş bir dinleyicimiz. Doğru. İşte voleybol bir jenerasyon işi. O jenerasyonu
1: devam ettirmen lazım.
0: Kaybedersen zorlanıyorsun. Rusya yok. Rusya'ya önümüzdeki sene dönecek Milletler Ligi ile beraber. Ama Rusya bu sefer de şöyle bir şey uygulanacak. Yoğun bir doping test programı.
1: Evet.
0: Rus oyunculara. Çünkü onlar hani sistem çok uzun süre ceza almalarının nedenlerinden biri de özellikle atletizmdeki
1: sistematik
0: dopingti. Şimdi Rus oyunculara bu tarz uygulamalar da yapılacak. Bunu da söyleyelim. Bugün dinlenme günü. Sultanlar dinlenecekler. Bugün maç yok. Sonrasında Macaristan ve Polonya maçlarıyla grup aşamasını tamamlayacağız. İtalya 3'te 3 ile geliyor. Set kaybetmedi onlar. Sistemi oturtmuş gibi görünüyorlar ama orada da smaçörde Antropova bir var bir yok. Bunu da zaten değerlendiririz. İlerleyen günlerde daha turnuva uzun. 6 Eylül'de bitecek Ercan abi.
1: Evet, daha var canım.
0: Evet, yani şurada 13 günümüz daha var. Hepsini konuşacağız. Her programda mutlaka sultanlara yer ayıracağız. Ağzına sağlık, programımızın sonuna geldik artık.
1: Teşekkürler, herkese iyi akşamlar.
0: Evet, saatlerimiz 17.30'u gösteriyor. Bize ayrılan sürenin de burada sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın yine Spor Kazanı burada olacak, bu frekansta olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
1: Reklam.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: Var. Bu sırayla son 800 metreye giriliyor. 5 numaralı Iron Tempest yarım boy farkla yarışın lideri. 1 numaralı Earthquake ikinci sırada koşuyor. 1 boy geride 3.lükte 6 numaralı Maximant. 1.5 boy kadar geride iç kulvarda 7 numaralı Mori Paşa. Dışında 3 numaralı Chico Loco var ve bu sırayla son 600 metreye girdi Taylar. 5 numaralı Iron Tempest liderliğini 1 boy farkla koruyor. 1 numaralı Earthquake ikincilikte, daha sonra 1 boy geride 6 numaralı Maximant, içinde de 7 numaralı Mori Paşa şeklinde Taylar son düzeye çıktı. 5 numaralı Iron Tempest virajı da önde döndü. Bariyer dibinden 4 numaralı Gime Second'ın, ortadan 1 numaralı Earthquake'in, onun dışından şimdi temposunu arttıran 6 numaralı Maximant liderliği aldı. Son 200'e yaklaşılırken de 3 boy fark yaptı 6 numaralı Maximant. 5 numaralı Iron Tempest ikincilikte, dışarıdan da 1 numaralı Earthquake'in uğraşları var. Farkı gittikçe açtı 6 numaralı Maximant. Son metrelerde rahat 6 numaralı Maximant liderliğini koruyor ve koşuyu da 6 numaralı Maximant kazanıyor. 5 numaralı Iron Tempest ikinci, 1 numaralı Earthquake üçüncü, 7 numaralı Mori Paşa dördüncü, 4 numaralı Gime Second da koşudan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Maximant kazandı koşuyu. Eray Çizik de start aldı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
12: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
13: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü, sevgili konuklarımla birlikte bültende öne çıkan mücadeleleri ve tabii ki son gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Hattımızda sevgili Mertcan Bulca bizlerle birlikte. Mertcan, hoş geldin.
14: Merhaba sevgili Özer, hoş bulduk.
13: Tabii yine Şampiyonlar Ligi elemeleri bugün önümüze çıkıyor. La Liga'da yine Valencia-Betis mücadelesi var. Öte yandan Beşiktaş'tan tabii arka arkaya transfer gelişmeleri geliyor. Onları da yine sana sormak istiyorum. Akşam Libertadores maçlarında yine dahil edecek şekilde. Ama önce Şampiyonlar Ligi'nden beraber ben başlayalım isterim. İlk maç tabii 19.45'te Azerbaycan temsilcisi Sabah'la İsrail takımı Hapoel Şiva arasında olacak. Sen ne beklersin bu karşılaşmadan?
14: Yani evet, iki takımın da geliş serüvenlerine bakarsak çok beklenen durumlar değildi. Bildiğin gibi Sabah ilk defa şampiyonluktan sonra Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez görmüştü. Buna rağmen eleme sürecinde çok iyi işler çıkarttı. Deplasmanda yaşadığı sorunlar ama içerideki yüksek çözüm gücüyle beraber hocanın getirdiği sistem ve gerçekten çok fazla bilinmeyen futbolcularla bu başarıyı ediyorlar ki bugün kadroda dikkat çeken bir isim var mesela Simic. Yani geçen sezon Sivasspor'da çok düşünülmeyen bir oyuncuydu. Bugün Sabah'ın en önemli figürlerinden bir tanesine dönüştü. Hocanın da Omanya döneminden zaten bildiği bir isimdi. Nasıl verim alacağını biliyor. Yine Hatırlarsın Trabzonspor'da çok kısa bir dönem sol bek Puhas vardı, Polonyalı. Geçen sezon asist kralı oldu Azerbaycan Ligi'nde ve yine o da çok öne çıkan bir isim. Yani kısaca çok fazla bilinmeyen ya da önceki kariyerinde net bir yere gelememiş futbolcuların oluşturduğu kompakt bir yapı var. Sabah'ın bu anlamda sistemini ben çok değerli buluyorum. Zaten yıllardır iyi bir mekanizma vardı. Bunu nihayetinde sonuca ulaştırdılar. İlk maç tabii Roma'ya da oynanmıştı bildiğin gibi tarafsız sahada. Öne geç, şanssız bir şekilde kaybetti Azerbaycan'ı. Apal Berşeva'nın buraya kadar geliş serüvenini yani tahmin edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Neden dersen hak vereceksindir. Ya Kızıldız elemesini çok beklemiyorduk.
13: Biz. Kesinlikle.
14: İki maçı da kazanır ve sonucunda karşı tarafta Stankovic'le yollar bile ayrıldı erken bir şekilde. Diğer taraftan bu maçın ilk ayağı sorunlar vardı. Takımın en önemlisi Dambiton uzun süredir sakatlığından dolayı yok. Ne zaman döneceği belli değil. Bu eşleşmeden önce takımın en önemli bir başka ismi golcü Kangva Panathinaikos'a satılmıştı. Ve yine rekor transfer Joao Victor'da Macaristan'dan gelen oyuncu sakatlığından dolayı daha oynayamadı. Yani böylesine iki tane net oyuncu, bir tane de beklentiyi yukarı çıkarabilecek bir oyuncudan yaralanamayan Apoel Berşeva'nın nasıl diyeyim yani baskıyı hissetmeden rahat oyunuyla şu ana kadar iyi çıkarttığını söylemek lazım. Ama ben sabahın Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha performansına gerçekten güveniyorum. İlk maçta da bence iyi oynadılar. Biraz rakip uyut uyuta kazandı tabiri caizse. Ama bu kez tribün desteğiyle beraber bana sabah biraz soğuk geliyor. Oran da güzel bu arada yani. Hani Berşeva'yı karşıma almak gerçekten zor. Ama burada biliyorsun biraz duygusal yaklaşıyoruz ister istemez. Bunun da etkisiyle beraber ben sabah tarafındayım burada.
13: Ben de sana katılıyorum bu anlamda. Ben bu eşleşmenin ilk ayağını çok yakından takip edemedim ama sabahın bundan önceki iki eleme maçında da Nesine'de de yayındaydım. Hı hı. Bu takımın ben kendi evinde iyi bir momentumla oynayabildiğini ve gol üretebildiğini düşünüyorum. Bundan ötürü de keza yine sabahın burada kazanmasını bekliyorum diyeyim. Ben de burada sabah galibiyetinin oranını beğendim. Buradan diğer karşılaşmaları geçelim. Tabii saat 10'da 3 mücadele birden oynanacak. Bodo Glimt'le Nijmegen karşılaşıyor. Lask'la Celtic karşılaşacak ve AEK ile de Levski Sofia karşı karşıya geliyor. Ben burada kişisel favorimden Bodo Nijmegen eşleşmesinden başlamak istiyorum. Yani ben burada Nijmegen'in geçtiğimiz yıldan çok heyecan verici bir takım olduğunu dile getirerek hep onların nereye gideceğini merak ettiğimi söylüyordum ama Bodo Glimt de zaten yakın dönemde bu Avrupa'da Cinderella hikayeleri yazmasıyla bilinen bir takım oldu ki Nek deplasmanında da 3-1'lik net bir galibiyet aldılar. Şimdi de kendi evlerindeler tabii. İbre oldukça onlardan yana ama bu sezonki Bodo eşleşmelerinde görüyoruz ki eşleşmeler bol gollü geçiyor. Sen ne beklersin bu karşılaşmada?
14: Nek'in aslında ilk maçta yaptığı hata mı demek lazım yoksa devamlılık mı demek lazım bilemiyorum ama hoca geçen yılki hatırla o ligdeki iyi derecesinden sonra kadronun hemen hemen birkaç oyuncusu dışındaki korumasıyla beraber kendi felsefesinin hiç bozulmasından kaynaklı ya başa başa önemeye kalktı. Ya biliyorsun Bodo buraları senin de söylediğin gibi zaten çok iyi oynayan bir takım. Çok tecrübeli bir ekip. Yani kadrodan kim eksilirse eksilsin hemen yerine yeni bir transfer yapmadan içeriden bunu doldurabiliyorlar. Birazdan işte bahsedeceğiz. Högü biliyorsun yani Celtic'e sattılar ciddi bir paraya. Ve hemen yedeği Helmerson devreye girdi. 7 maçta 5 gol 2 asistle takımın önemli bir figürüne dönüştü. Hauge işte 10 numaraya kayrıldı. Son 5 maçta 3 gol 3 asistle oynuyor. Ve 14 eski maçta kaybetmeyen bir Bodo var. Şimdi burada tabii iki detay öne çıkıyor senin de bildiğin gibi. Bir uzun yolculuk bir de Suniçim detayı. Nijmegen tabii şeye alışık. Suniçim'de Hollanda'da bazı sahalar var. Bunları oynama konusunda hani bilinen bir kulüp ama burada ben zorlanabileceğini düşündüğüm için özellikle Nek'in oyun tarzını düşünürsek ve ön tarafta biliyorsun Tadic bir şey kazandırdı ama ya orta saatte o kadar dağıldı ki Bodo ile baş etmesini ben kolay görmüyorum. Ya burada hani bahis olarak biraz da oran anlamında ne çıkabilir diye düşününce sanki ev sahibi iki yarıda da gol atar tercihi Nek'in oyun tarzı ilk maçta getirdiği 3-1'lik skorun dezavantajıyla riskleri arttıracak durumda olması beni biraz daha bu tercihe itiyor diyebilirim. Çünkü ilk maçta değerlendirdiğim var ve üst oranı senin de gördüğün üzere bayağı düşük kalmış. Bunu bu kez değerlendirmeyeceğim. Onun yerine ev sahibinden yani Bodo'dan iki yarıda da gol beklemek bana çok makul geliyor.
13: Bence güzel bir oran kesinlikle söylediğin gibi. Yine benzer bir noktaya gidilebilir. Çünkü artık hani Nijmegen zaten sen de söylediğin gibi kendi oyun kimliğinden şaşmayıp agresif oynadı. İlk maçı kaybetti. Şimdi artık o agresifliği zaten bırakma şansı da kalmadı. Bu da maç genelinde tabii yine Bodo'ya gol ve goller şansını getirebilir. Beraberinde maç içindeki genel golleri de arttırabilir. Ben her iki yarıda da 1.5 üstünde yine burada düşünülebileceğini düşünüyorum. Bu karşılaşma özelinde yine...
14: Bu detayı da ekleyebilirim abi. Nijmegen'in Avrupa Kupaları tarihinde deplasmanda hiç iki ya da daha farklı bir galibiyet yok. Yani aslında bugün bir mucizenin de peşinde koşacaklar. Herhalde bunu çok beklemiyoruz mümkün olduğu kadarıyla. Evet. O yüzden de gerçekçi değil zaten bu durumda.
13: Doğru söyledin. Yani güzel bir detaymış bu da abi. Teşekkürler. Ben bu arada AEK Levski Sofya maçında bugün dedim de o maç yarın efendim. Onu da hemen düzelteyim. ama hani madem bu kadar andık, istiyorsak ona da bir yorum yaparız ama önce bugün olandan devam edelim. LASK Linz ile Celtic karşı karşıya gelecek. Celtic zaten ligde de bol gollü galibiyetler alıyordu. İlk maçta da 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Bugünkü karşılaşmadan sen ne bekliyorsun?
14: Ya ilk maç gerçekten çok garipti, onu söyleyebilirim. Belki izlemişsindir. İlk dakikada sayılmayan gol, yine ilerleyen dakikada sayılmayan bir gol. LASK gerçekten beklenenden daha iyi başladı maça. Eğer o gollerden bir tanesi sonuçlanmış olsa, yani gol olarak geçerli kazansa, ki ikisi de çok böyle ucu ucuna offside'lardı kaba tabirle. Ve gördüğün üzere Celtic çok fantastik goller attı. Yani kalite tarafında zaten çok iyiler. Nygren yine takımın liderliğini yapıyor. Bu takıma katılan Höök iyi başladı. Camilo Duran, Karabağ'dan bildiğimiz oyuncu, çok iyi başladı. Yani transferde ciddi paralar harcadılar. Çünkü hatırla, geçen yıl bir Kayrat faciası yaşamışlardı. İki maçta gol atamayıp penaltılar delendikleri tur. Aynı zamanda hoca değişikliğine kadar gitmişti. Ve şimdi tekrardan Martin O'Neill geçen sezon 3 ayrı dönemde görev aldı. Nihayet kalıcı hoca oldu. 10 maçtır kazanıyorlar ama ben yani Celtic'in nedense bir şeylerin eksik kaldığını düşünüyorum. Ya bir de LASK'ı gerçekten çok beğeniyorum ben oyun tarzı itibariyle. Sadece 61 yıl sonra lig ve kupanın beraber kazanılarak zirvede bırakmalar olarak değil, lige de gördüğün gibi çok iyi başlamışlardı ve evet, ciddi bir oyun karakteri var bu takımın. Yani Fenerbahçe'ye karşı aldık maçında da gördük. Tam bir sektör takımı. Didi Kukbayar takımı dipte aldı. Acayip bir noktaya getirdi. Bunu Wolfsberger'de de yapmıştı. Rapid Wien'de de yapmıştı. Yani abi ben burada şu tercihe gireceğim. Tabii ki Celtic turu geçti. Çok çok büyük bir mucize olmazsa. Ama LASK'ın bence ikinci maçta söyleyebilecek bir sözü olabilir. Zaten oranlarda da gördüğün gibi LASK favori. Fakat ben yine maç sonu 1'e gitmektense burada LASK'ın ilk maçtaki cesaretli ilk yarı oyununu düşününce ev sahibi ilk yarı gol bulur tercihine gittim. Ya bunun oranı bana oldukça güzel geldi. Alternatif tarafında da eğer bu tercih gelirse ben LASK'ın uzun vadede, yani maç sonuna kadar ikinci golde bulmasını bekliyorum. Alternatifimde ev sahibi 1.5 gol üstü. Ben bu iki tercih arasında önceliğimi ev sahibi ilk yarı gole veririm. Alternatifimde LASK'ın 2 gol bulması olur. Ki bu iki tercih LASK'a güvenildiğini söyleyebilirim rahatlıkla.
13: Evet, burada da yine güzel bir tercih oldu Mertcan. Ya şimdi senle aslında tabii Brezilya Kupası Libertadores kısımlarına da geçmek istiyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi de yarın oynayacak temsilcimiz konuşmak isterim. Bu kısma geçerken Fenerbahçe kısmında tabii biraz maçtan önce bir kadroyla alakalı beklentilerin üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü yani Lyon'a karşı oynadığı maçtan bu yana Fenerbahçe kadrosunda farklı transfer haberleri görüyoruz. Jadon Osterwolde bu takımdan gitti. Zorunlu satın alma opsiyonu 18 milyon euro olması lazım. Roma'ya kiralandı oyuncu. Anderson Talisca'nın ismi çok transfer dedikodularına karıştı. Son Konya maçında yabancı sınırından ötürü kadroda değildi. Bu maçın kamp kadrosunda var. Öte yandan Konya maçında tabii sakatlanan Marco Asensio bu maçın kadrosunda yok. Kerem Aktürkoğlu keza yine bu maçın kamp kadrosunda yok. Konya maçında yine o da biraz korkutucu da bir durum geçirmişti. Ne iyi ki bir problemi yok kendisinin. Yani ağır bir problemi yok ama maçın kadrosunda yok. Fenerbahçe'de deplasmana gidiyor. Kendi evinde berabere kaldı. Lyon maçının ardından sen tabii bu anlamda Fenerbahçe kadrosunu nasıl görüyorsun? Kadro özelinde de konuşurken acaba bir İsmail Genduzi Kanti üçlü orta sahasını görebileceğimiz bir deplasman olur mu? Onu da sormak istiyorum mevcut sakatlık dışında.
14: Tam onu düşünüyordum çünkü ön taraftaki seçenekler azaldı ve bu oyunu Fenerbahçe biraz daha tutmak odaklı olacak. İlk maçta da hatırla rakip de üçlüydü. Kelsman, Morton ve
13: Tolisso.
14: Tolisso ile birlikte, evet, çok güzel dedin. Ya burada şu var ama, dediğin üçlüyü ben de bekliyorum ama dikkat edersen kulübede kuvvetle muhtemelen Dartu dışında bir seçenek kalmayacak. Yani bu da düşünsene, yani oyun bir beraberlik senaryosunda bitti. Uzatma senaryosunu da düşünelim. 120 dakika boyunca bu üçlüyle beraber sadece kulübedeki tek orta saha hamlesi ne kadar kurtarıcı olur? Bir de işin bir boyutu var. Ve dediğin gibi ön tarafta sahayı kim kaplayacak? Sol tarafta ne denemesi olacak? Talisca ile Vedat Muriç herhalde bu iki zorunlu eksikten dolayı kesin başlayacak gözüküyor. Bu açıdan bu oyuncuları taşıyacak 3 profil çok doğru ama kulübe bu kez zayıf. Biliyorsunuz stoper hattında da yine rotasyon konusu ciddi bir problem. Yani şu an Ake'yle beraber Şikniyar'ın tek yediği yerli oyuncu olarak işte bildiğimiz isim.
13: Ki Çağlar Soyuncu da hani bu anlamda zaten görebilir bir opsiyon değil. Kampta yok. Yiğit Efe sadece kadroya
14: Yiğit Efe,
13: yok.
14: Yani o da çok dediğin gibi tabii beğenilen bir isim değil. Tercih edilmiyor. Ya bütün bunları düşündüğümüz zaman gerçekten doğru 11 bulmak çok zor. Aynen. Ve sen de biliyorsun Tunus maçında tamamen bütün isimlerini dinlendirmiş bir aktif Lyon da göreceğiz. Evet. Oyun tarzını da zaten ilk maçta gördük. Çok hareketli, genç bir takım. Yani gerçekten çok zor bir maç olacak her şeyiyle. Fenerbahçe'nin tarihte Fransa'da galibiyeti yok diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam. Böyle de bir sıkıntı var. Yani çok çok zor bir deplasman. Maçın senaryosu ne olur dersen yani ben direkt galibiyet tarafına gitmiyorum ama uzatmalara gidecek bir senaryo görebileceğimizi düşünüyorum. Bu bağlamda da yine karşılıklı gollerle bir beraberlik çıkabilir. Onun haricinde yani bir penaltılar gelse bile çok şaşırmam. Biraz sanki yarınki ideal 11'ler üzerinden konuşmak daha doğru olacak gibi geliyor bu maç bana.
13: Ya, katılıyorum ben de sana bu anlamda. Bir yandan yine orta sahadaki alternatifsizlikten bahsettin. Dediğin gibi yani Kante, İsmail, Gendouzi aynı anda başlarsa Fenerbahçe bu durumdan muzdarip olacak gibi. Ben rakibin de temposunun bu kadar fark yarattığı bir karşılaşmada Talişka ile Vedat Muriç'in aynı anda başlama ihtimalinde biraz sıkıntılı olabileceğini düşünüyorum. Kerem yerine kanatta hani hem de dinamik olan Nene ihtimalini acaba bu yüzden düşünür mü acaba? Muriç, Nene, Greenwood ya da Nene, Talişka, Greenwood tarzı bir 4-3-3 3 hücumcusuyla da başlayabilir mi Fenerbahçe diye düşünmüyor değilim. Öte yandan hani Osterwolde gidişi bence sol bek rotasyonunu da biraz soru işaretine sokmakla beraber zaten dar olan stoper rotasyonunda da alternatifleri neredeyse yok denecek kadar az bir yere indirdi. O yüzden gerçekten işi Fenerbahçe'nin bir yandan zor. Hani sen de Fransa'daki zorluğundan bahsettin Fenerbahçe'nin. Şu ana kadar Fenerbahçe 26 kez Fransız takımlarıyla karşı karşıya geldi. 6 defa kazandı. 8 defa berabere kaldı. 12 kez de kaybetti. Yani burada da tabii ki çok iyi bir derecesi yok Fenerbahçe'nin bu anlamda. Bordeaux'u yenmiş Fenerbahçe Fransa'da. Onu
14: evet, 80'lerin ortasında o bayağı efsane bir galibiyet.
13: Evet, dinleyicimiz yazmış. Bunda hani tabii yine hatırlamış olduk böylelikle ama genel karne tabii Fransız takımlarına karşı pek iyi değil. Yani ideal 11'ini Fenerbahçe bulmuş muydu? Bu da çok tartışılır. Ama şu ana kadar iyi futbol oynadığı 11'inden uzak bir şekilde sezonunun belki de en önemli maçına çıkacak Sarı Lacivertli ekip. Bu da tabii ki enteresan bir sınav olacak. Yani 11'i görmeden tercih yapmanın da zor olacağı bir maç herhalde. En azından bir gün önceden ön izleme olarak bunları söyleyebiliriz. Eklemek istediğim başka bir şey varsa.
14: Ya bariz katılıyorum. İlk maçta bile ben Lyon'u beklediğimden iyi buldum. Yani bu kadar aktif bir şekilde bir oyun beklemiyordum. İkinci Spartak Prag maçı biraz bir şeyleri değiştirmiş takımda. Yani üçlüden tekrardan dörtlüye dönüşleri. Orta sahada kilit üç isimden vazgeçmemesi hocanın ve ön taraftaki yeni eklemelerle beraber hareketlilik kazanan bir Lyon gördük. Zaten aslında oyun tarzı hep aynıydı bu hocanın. İkinci bölgede sert kalıp pres oyunuyla kazandığı topları tek toplarla arkaya sarkıtarak buradan koşucu oyuncularla sonuçlandırma yönündeydi. Zaten ilk maçta da bunu sıklıkla denediler ki bizim stoperlerimizle bekler arasındaki alanı daha çok düşünmüşlerdi hatırlarsan. Yani ikinci maçta zor olacak. Lyon daha aktif geliyor. Fenerbahçe biraz daha dediğin gibi bu eksiklerden dolayı ilk maçın getirisi ve şimdiden sağ kartal üzerinde artan bir baskı unsuru ki Konyaspor maçında da hatırla. Yani skor evet 4-2 ama oyunun son 25 dakikası gerçekten bir problem. Ve her maç acaba bu şekilde mi geçecek endişesi de bence taraflarda oluşmaya başlamıştı. Bu güvensiz ortam ve çok uzun yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne gidilememe hasretle beraber birikmiş bir baskı ortamı ister istemez etkileyecektir takımı düşünüyorum. Yani umarım turu geçeriz. Çünkü biliyorsun yani ilk yayında da konuştuk bunu. Buraya kadar gelmişken daha ideal bir rakiple karşı karşıyayken bu turun geçilmesi gerekiyor. Ve bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar arasında girmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Uzun yıllar sonra hem iki takımda hem de bu hasreti dindirip önüne daha iyi bir şekilde bakabilmesi için. Ama ben ya genel olarak takımdaki havanın ne olduğu konusunda çok emin değilim. Yani o kadar istekli bir tavır var mı? Sen de söyledin yani bu transfer değişikliklerinin zamanlaması doğru mu değil mi? Birçok soru işareti var. Bu anlamda Lyon'un hazırlığı bana biraz daha iyi gibi geliyor şu anda. Yani umarım şans bizden yana olur demek istiyorum sadece.
13: Ya kesinlikle hani burada peki şeyi de sormak istiyorum sana. Sonra bir iki yorum ekleyeceğim ama Talişka için ne diyorsun? Yani Talişka'nın gitme ihtimali birden gündeme düştü. Sonrasında ama çok üzerine bir gelişme olmadı. Sen ne bekliyorsun bu konuda Talişka tarafından?
14: Ya şimdi şöyle bence gol yaptığı zaman çekilen bir oyuncu ama gerçekten skor üretemediği maçlarda takımı net şekilde 10 kişi oynatıyor gibi. Çünkü biliyorsun yani Talişka'yla pres oyunu oynayamazsın. Yerleşik hücumda da kendisine sürekli yayıncıyı anlatıp şut asisti yaratarak pozisyon bulma niyetinde olan bir oyuncu. Yani derin oynamaz ne bileyim forvet sağlamayıcı bir unsur olur ama kenarları açılmaz. Yani klasik ne yapacağı bilinen bir oyuncu. Zaten bilindiği zaman önlem alamazsan problem. Önlem aldığın zaman iyice etkisi hale getirebiliyorsun. Ve senin de gördüğün gibi 9 numara olarak başladığı maçlarda da kendi yarattığı pozisyonları bitirmesi dışında çok fazla rakip takım arkadaşlarına bir etkisi yok. Bunu görebiliyoruz. Yani bir bağlantı oyununda olsun, bir diğer kenarlardaki oyuncularla ikili uyumu olsun. Bunlarla çok eksik bir oyuncu. Haliyle gollem yapamadığı maçlar çok büyük probleme dönüşüyor.
13: Ama işte 9 numarada oynayınca da o golleri atıyor özellikle sezonun başında. Yani, iyiydi bu konuda.
14: Ya inanılmaz bir oyuncu. Yani vazgeçmek çok zor. Hani Talisca'lı ve Talisca'sı formasyonlar kendi içerisinde konuşulabilir ama şu an takımın skor opsiyonları çok bariz şekilde Talisca ve Greenwood üzerine endekslendiği için haliyle vazgeçmek çok kolay olmuyor. Forvetlerin mevcut durumlarından kaynaklı. Çünkü ya Lukaku gelişirse daha farklı olacak fiziksel olarak. Çünkü bu ligi gerçekten herkesin tabiriyle kırabilecek tipte bir oyuncu. Vedat Muriç çok iyi bir dönemden geçti. Sakatlanarak başladı. Toparlamaya çalışıyor ki bence özgüven bulması için çok önemli. Dediğin gibi Konya maçı golleri. Ya, zor maç her şeyiyle ve Fenerbahçe'nin bu maçta sertliği, dinamizmi orta sahada net şekilde tutması lazım. Çünkü bu karşılığı veremediğiniz zaman Sparta Prag'ın yaşadığı durumu biliyoruz. Erken bir gol işi çok farklı bir yere götürebilir. O yüzden bu maçta olabildiğince merkezde sağlam kalıp oyunu sıvırsıza götürmek lazım abi. Yoksa yani erken bir gol geriye düşülen bir senaryoda İstanbul'daki gibi olmayabilir. Her ne kadar önünde çok iyi isimler olsa da ön tarafında. Ben bu yüzden 0-0'lık bir oyunun ilk bölümünde Fenerbahçe'nin daha kendisi olabileceğini düşünüyorum. Hatta bu yüzden hani bahis tarafında da yine en çok gol ikinci yarı tercih de bu bağlamda güzel bir seçenek olabilir.
13: Bence de kesinlikle. Yani ben de tam dediğin noktalardan yola çıkarak bu takımın hani fiziksel olarak en dirençli 11'iyle maça başlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Kante, İsmail, Gendouzi orta sahasında ve kanatta da Nene Greenwood,
14: Nene Greenwood
13: ikilisini bekliyorum. Yani Muriç veya Talisca'dan ikisinden birisi burada daha kabul edilebilir olacaktır. Ama hani ben de dediğin sebeplerden ötürü bunu bekliyorum. Öte yandan tabii Fenerbahçe'de de ilerleyen günlerde işin nereye doğru evrileceğini göreceğiz. Yani Osterwolde'nin gidişi, stoper rotasyonunda isim olarak yani sayı olarak oyuncunun bulunması ama nitelik olarak çok güvenilen bir ismin bulunmaması

0: Oyuncu da bu akşam İstanbul'a gelecek. Beşiktaş aradığı sağ kanat transferini böylelikle Ernest Pocu'yla yapmış oldu. Ya ben profil olarak çok iyi bir profil olduğunu düşünüyorum. Benim Beşiktaş'ta sağ kanatlı istediğim oyuncu, çünkü ters ayaklı içe çekebilecek bir oyuncu değil. Daha çizgiye basacak bir profildi. Daha hızlı olması gereken bir profildi. Yani Trossard ve Vlahovic'i tamamlaması adına bence Ernest Pocu tam anlamıyla bu U23 kontenjanına da oturuyor olması bu oyuncuyu bence daha da ideal bir hale getiriyor.
1: Abi şimdi Trossard'la beraber Vlahovic'le çok güzel değindim. Bu evet. İki oyuncu da set oyunda daha belirli.
0: Burada senin oynadım. Yorumunu Mertcan almadan bir reklama gidelim, sonra Ernest Pocu'dan devam edelim.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: Umran Oto Ekspertiz.
12: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
14: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
15: Radyo Spor.
14: Saran Holding kuruluşudur.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesne saatlerinde sevgili Mertcan Bulcu ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş'ın yeni transferi, son dakika haberi gelen isim Ernest Pocu'yu konuşacaktık. Mertcan, tam topu sana attım. Reklama gitmeden önce Ernest Pocu yorumlarını alabiliriz.
1: Hı hı. Ya bir kere dediğin gibi çok makul bir transfer. Çünkü biliyorsun bir tarafta daha yerleşik oyunda etkin bir Trossard ve buna uyumlu bir Vlahovic profili. Diğer tarafta da geçiş oyunlarında fark yaratabilecek ve dik koşularla beraber o topsuz şekilde koşuyorlar ve yine topu çalımlarla dribblingle taşıyabilecek oyuncu profil noktasındaki eksikliği tamamlayabilecek bir oyuncu bildiğin gibi. Zaten Azakmar da parlamıştı ki Azakmar bence dünyanın altyapı konusunda çok uzman bir kulübüne dönüştü uzun yıllardır. Hatta Ajax'tan bile daha cazibesi yüksek bir kulübe dönüştü. Hem oyuncuları geliştirme konusunda hem de antrenörleri belli bir noktaya getirme kısmında çok başarılı bir profil. Geçen yılda Leverkusen'e geçiş yapmıştı. Leverkusen'de biliyorsun oyun tarzı 3-4-3 ağırlıklıydı. Her ne kadar şampiyonluk sonrasındaki dağılma yaşansa da o kadronun bence önemli figürlenen birisi oldu oyuncu. Muhtemelen yani çok bilmiyorum ama Toulouse'dan gelen yeni teknik direktör Martinez'in ilk planlarında yer almadığı için bu hamle gerçekleşmiş olabilir gibi geliyor bana. Ama Beşiktaş için sonuçta aynı tip kenar oyuncuları oynamaktansa hani biliyorsun yani Kerni de sonuçta benzer tipte bir oyuncu. Haliyle de orada böylesine bir profil yakalamak doğru gibi geliyor bana. Yine ikinci forvet olarak da değerlendirebilirsiniz. Üçlü ezberi de var. Yani kanat forvet olarak ikiyi de tamamlayabilir. İlginç bir profil. Yani daha çok hani geniş alan oyuncusu gibi gözükse de ben çalım becerisini iyi buluyorum futbolcunun. O yüzden hocanın oyun prensibinde ciddi fark yaratabilir. Zaten yıllardır bu tip kanat oyuncularının da geliştirmesi de bilinen bir profil İtalyano'da. Ben doğru görüyorum. En azından nitelik olarak farklı bir oyuncu kazandığı için Beşiktaş.
0: Ben de yani 11'e monte etmek anlamında çok ideal bir profil olduğunu ben düşünüyorum Ernest Pocu'nun. Senin de söylediğin gibi tabii bir yandan da siyah beyazlarda bir diğer ismi geçen isimde ki 34 dakika önce de Fabrizio Romano'da oyuncuyla alakalı bir tweet atmıştı. Fabio Miretti. Ernest Pocu anlaşmasından sonra Beşiktaş artık Fabio Miretti anlaşmasını Juventus'a bitirmeye hazır. Satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi kulübe Juventus'a ile iletilecek. Oyuncuyla zaten şartlar konusunda anlaşıldı. Final aşamalarına giriliyor diye sen Miretti için de ne dersin? Onu da yorumunu almak

0: isterim.
1: Anladığım kadarıyla abi Juventus'ta zaten bir değişim süreci var. Çok düşünülmüyor. O yüzden de hoca ve tabii ki kulüp bunun takibinde olmuştur gibi geliyor bana. Fırsat transferi gibi değerlendirerek getirmek istiyorlar. Yani antrenörün burada sahip çıkmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü hoca inandığı oyuncuları getirip burada kazandıracağını düşünüyor ki böyle bir hamleye gitmiş. Yani kötü tercih mi? Değil. Ama bitirdiği nokta çok iyi olmadığı için tekrardan burada bir ayağa kalkış serüveni olur mu? Bunu görmek lazım. Ya Beşiktaş bunu tarihte yaptı tabii ki çeşitli örnekleriyle. Ya o yüzden izlemek gerekiyor. Tabii ki diğer hoca kadar çok heyecan verici bir profil değil mevkisi itibariyle de. Ama sonuçta net bir oyuncu. Ve burada hoca bu kadar ısrarcıysa demek ki niteliklerini bildiği için daha farklı kullanmayı da düşünüyor olabilir. Ve geliştireceğini tahmin ediyor muhtemelen. O yüzden bize de sadece hayırlı olsun demek düşer. Yani en azından Beşiktaş'ın bu değişimi olumlu görüyorum ben de. Her ne kadar hafta sonu o yenilgiyle biraz sekteye uğramış gibi gözükse de.
0: Ya yenilgiyi zaten artık hani hafta sonu üzerinden biraz geçtiği için çok değinmiyorum ama transfer konusunda ben biraz daha şöyle düşünüyorum. Yani Poku güzel bir scouting, güzel bir bir araştırma hamlesiyken Miretti de hocaya bir güven oyu gibi. Yani hocanın istediği ve hocanın elinde geliştirebileceğini gördüğü bir oyuncuya yatırım gibi. Bence bu da yapılması gereken bir şey. Yani siz bir hocanın vizyonunda takım kurarken hani bir iki anlamda hocaya güven oyu vaabinde güven oyu anlamında da bu tarz hani transferleri de yapabilirsiniz. Bir yandan da oyuncunun profil olarak hem Orkun'u hem de Olaytan'ı yedekleyebilme potansiyeli. Yani Orkun'u da Salih'i de biraz daha yedekleyebilme potansiyeli, hatta Olaytan'ı da buraya katmak lazım. Bana da makul geliyor. Ama şu başlangıcıyla Olaytan'ı düşündüğümüzde mesela Miretti Olaytan'ı başlarda kesebilir mi emin değilim. Onu da görmek lazım. Ben hani böyle başlayan bir Olaytan'ın da zaten üzerine ille de transfer yapılması lazım mı emin de değilim. Maksat burada derinlik olmalıydı Beşiktaş orta sahası için. Hani Miretti'nin de kağıt üzerinde hem Orkun'u hem Olaytan'ı yedekleyebilme ihtimali bence bu transferi de belli bir bakış açısına oturtuyor. İtalyano faktöründe düşündüğümüz zaman diyelim. Buradan istersen Mertcan şöyle Libertadores şampiyon Libertadores maçına geçelim. Gece oynanacak maçlara biraz geçelim seninle birlikte. Brezilya Kupası'nda hem Cruzeiro ile Atletico Mineiro karşı karşıya gelecek, hem de yine Libertadores'e de Independiente ile Tolima karşı karşıya geliyor. Bu iki karşılaşma için de ben yorumunu almak isterim senin.
1: Tabii Libertadores'te artık çeyrek finale kalacak son takım ortaya çıkacak. Biraz gecikme oynanmıştı bu maç. Kolombiya'daki deprem felaketinden ötürü. İlk maçı da Del Valle kazandı. Aslında sürpriz değildi. Biz o gün iki golünü bekliyorduk Del Valle'nin. Erken bir golüne rağmen 80 dakika biraz daha savunmacı bir odaklı futbol sergileyince kalecisi Quintana'nın iyi performansıyla galibiyeti getirmişti ve hafta sonu da abi net bir şekilde kazandılar. Geriden gelip efsane bir galibiyetle ve bu takım şu an dünyanın aslında en formlu takımı. 15 resmi maçta çıkan bir galibiyet serisi var. Ligde rekorları kırdılar. Şampiyonluk artık gerçekten çok çok yakın. Normal sezonun bitmesine 4 hafta var ama en yakın takipçisinin 23 puan üzerindesiniz. Ya biraz 10 haftalık performans aslında kalacak son şampiyonluk grubu için söylüyorum. Net bir kredi yiyecek. Yani o kadar puan kaybı hakkınız var ki. Yani 10 maçın 6'sını kaybetseniz bile şampiyon olacaksınız. Diğer rakiplerinizden bir tanesinin full çektiği koşulda söylüyorum. O yüzden Del Valle için bu sezon aslında 4 kupayla bile bitebilir. Süper Kupayı kazandılar. Ekvator Kupası'nda çeyrek finaldeler. Libertadores'te çeyrek finali çok yakınlar. Ve ligde de şampiyonluk artık çok çok yakın. Haliyle böylesine tarihi bir sezon geçirdiğini söylemek lazım bu takımın. Yani şöyle benzetme yapayım aslında daha net anlamam için seninle. Paris Saint Germain gibi bir durum abi var. Yani işte ligde başka bir kadro oynuyor. Libertadores'te başka bir kadro oynuyor. Bu anlamda çok şanslılar. Ve Tolima hiç tarihte çeyrek finali çıkamadı. Bir iki başarmak isteyecek. Enteresandır. Yani bu takımın son yıllarda elde ettiği şampiyonluklar hep rakip sahalarda geldi. Yani deplasmanlarda gerçekten enteresan profilli bir ekip. O yüzden yani ben burada Del Valle'nin galibiyet serisine güveniyorum. Beğeniyorum. Gerçekten muhteşem bir takım ama ya oran çok düşük gördüğün gibi. Yani bu orandan böylese bir kritik maçta bir almak bana çok makul gelmiyor. Konuk takımın ilk maçtaki performansına şöyle bir düşününce abi. Yani 1.87'den 2.5 gol üstü. Konuk takımın galibiyet sorununu olduğu bir ortamda kaybedecek hiçbir şey de yokken bana daha akılcıl geldi. Ama bilense burada genel 2.5 gol üstü önerebilirim.
0: Evet, burada 2.5 üstte gidelim. Ben şimdi bir dinleyicimizin sana sorusunu aktarmak istiyorum. Güney Amerika uzmanı Mertcan Bulca'ya sorum demiş Hamza Bey. Manchester City'nin Palmeiras'tan aldığı yeni kanadı alanı değerlendirebilir misiniz? 40 milyon euro eder mi? Savinho sonrası daha iyi bir oyuncu buldu mu City?
1: Ya biliyorsun City bu denemeleri yapıyor. İlk olarak Gabriel Jesus'la başlamıştı bu süreç. Yine Palmeiras'ın en değerli oyuncusuydu. Geçiş sürecinde sorunlar yaşasa da hatırlarsın iyi bir yarım sezonla şampiyonlukta pay yaptığı maçlar vardı. Bu oyuncu da Abel Ferreira'nın sisteminin gerçekten vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Bir de biliyoruz ki City ciddi bir kabuk değişikliğine gidiyor. Ve gerçekten bilmiyorum hafta sonu dikkatini çektim ama mesela Orelli'nin kullanım şekli olsun, Goyle'nin kullanım şekli

0: biliyorsunuz. Evet. Aslında bu bir transfer mesajıydı. Haliyle her oyuncuya ihtiyacı var Maresca'nın. Bu net görülüyor. Ha, gelip direkt iş yapar mı? Brezilya futbolundaki gelişmeler ve son yıllardaki direkt gelen oyuncuların Premier Lig'e yetkisine bakarsak evet. İlginçse bir profil ama ya ne olursa olsun işte Brezilya futbolunun kendi dinamikleri fiziksel olarak daha geri planda, teknik daha ön planda, Premier Lig'in bildiğin gibi fiziksel yapısı daha farklı.
1: Görmemiz lazım Mertcan. Hemen bir yarış arasına gidelim, sonra devam.
0: Tabii.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Yaptı 11 numaralı Esin Adefne ikincilikte, ortada 1 numaralı Besni, dışında da 2 numaralı Deniz Ağa şeklinde Taylar virajı dönüyor. 6 numaralı Özmirdas düzlüğe de önde çıktı. Orta kulvardan 5 numaralı Melihçim'in bariyer dibinden, 10 numaralı Cabire Kızım'ın dışarıdan da yine 11 numaralı Esin Adefne'nin ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. 6 numaralı Özmirdas yarışın lideri, bariyer dibinden 10 numaralı Cabire Kızım, dışarıdan da 5 numaralı Melihçim'in gayretleriyle son 100 metreye girildi. Dıştan gelen 5 numaralı Melihçim şimdi liderliği aldı. İşte de 10 numaralı Cabire Kızım var. 5 numaralı Melihçim önde. 5 numaralı Melihçim koşuyu kazanıyor. 10 numaralı Cabire Kızım ikinci. 6 numaralı Özmirdas üçüncü. 12 numaralı Güzel Elam dördüncü. 9 numaralı Berayzade de koşudan 5. olarak ayrıldı. Başkent'te günün 9. ve son koşusunu 5 numaralı Melihçim Ayhan Kurşun'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özel Çeliksüngü, sevgili Mertcan Bulcu ile birlikte bülteni, son gelişmeleri değerlendiriyorduk. Mertcan, tabii sen City'nin yeni transferi alanı soru üzerine ele almıştın. Bir yandan da tabii Maresca'nın Premier Lig'in açılış maçında ortaya koyduğu 11'den de biraz hani transfer mesajı verdiğini de dile getirmiştin. Hani Boadi geldi. Enzo Maresca için de yine Enzo Maresca diyorum. Enzo Fernandez için de bir teklif yapılacağı söyleniyor Enzo Maresca'nın City'sinin. Alanda burada sanki giden Savinho yerine bir artık ikame olarak geldi. Omar Marmuş da Tottenham'ın yolunu tuttu. Çok yoğun bir tabii devir daim var Pep Guardiola'nın ardından. Manchester City'de var mıydı senin alan ve City için eklemek istediğin bir şey?
0: Ya artık size eleştirim noktam bilmiyorum ne kadar kalsın. Hugo Viena'ya var abi. Yani bir şeyler gitmeden bir yedekleme oyuncu bulmamış gibi geliyor bana. Hani bilmiyorum, bu transferleri belki bir ay öncesi daha ucuza kapatabilirken. Bence şu an mesela Boadu'nun transferi bir tık daha pahalıya mal olmuş gibi oldu sanki. Allen transferi aynı şekilde öyle. Palmeiras'ın eli güçlü burada. Yani ben orada City'yi öyle eleştiriyorum. Çünkü biliyorsun yani kulüp ciddi bir destek verdiği Viena'ya. Yani bütün transferleri neredeyse ona bıraktılar. Ama bu kadar geç davranması bana biraz garip geldi. Bir de yani hatırlarsın Süper Kupası finalinde yaşanan durum. Ligin ilk haftasındaki o kötü performansla beraber son anda işte Şerik hamlesiyle maçın acayip bir yerden dönüp kazanılması. Ya genel olarak biraz size sanki bu sene işler daha ağır yürüyor gibi. Yani bilmiyorum ne kadar katılırsın ama Guardiola olsaydı ben burada daha net bir profil izleyeceğini düşünüyorum takımın. Herhalde Maresca da çok idare etti, çok karışmadı. Yani ben transferden çok geciktiğini düşünüyorum. Elbette daha sezonun başı ama bu transfer paraları belki biraz daha düşünülebilirdi. Çünkü kabul edersin ki bu gönderecekleri oyuncular zaten elden çıkartmak istedikleri profiller, düşünmedikleri oyunculardı. Oralarda da çok geciktiler. Herhalde burada toplumun para harcamaya başlaması biraz işlerine geldi gibi gözüküyor.
1: Yani sanki burada tabii işte hani Pep Guardiola sonrası dönem olsun, hani artık orada Begerestein'in olmaması olsun.
0: Evet, 13 yıllık.
1: Evet, yani bunlar hani transfer politikasında, harekatında kötü etkilemiş gibi duruyor Manchester City'nin. Böyle olunca da tabii harcanan para artıyor City adına ama tabii City için bu ne kadar büyük bir problem oluyor belli değil. Hani City'de harcayacak para var. Boadi de 100 milyonluk bir paketle gelmiş oldu diyelim. Buradan Cruzeiro Atletico Mineiro maçını sana son olarak sormak isterim.
0: Evet, o da iki ezeli rakip çeyrek final ilk maçı olacak abi. Yani iki stadı paylaşan ezeli rakipler, gerçekten kupa bir maçtan daha fazlası gibi diyebiliriz bu eşleşme adına. Ya çünkü Mineiro tarafının Sud Amerika'da yoluna devam etse de yaşadığı sorunlar. Cruzeiro Flamengo'ya elendi ama iyi bir izlenim bıraktı. Telafisini ligde yaptı. Genel olarak yani Cruzeiro

0: Ciro bu sene şampiyonluk yarışında tabii ki var olmaya devam edecek ama bu çok gerçekçi değil gördüğün gibi. Yani tepedeki iki takımın performansına kaynaklı. Haliyle de kupa şampiyonluk demek ve ezeli rakibinizi geçerek yarı finale yürümek demek önemli bir unsur olacaktır. Çünkü kupa oradan Libertadores'e katılım vizesi veriyor. Ve burada şunu düşünüyorum ben abi. İki takımın da direktörleri yabancı. Bir tanesi Brezilya futbolunu zaten iyi biliyor. Botafogo ile zirve yapmıştı ve geldiğinden beri etki yarattı. Mineiro tarafında da kadro geçen yıllara kadar çok net değil kalite anlamında ve Eduardo Dominguez biraz böyle tutucu bir antrenör modeli. Daha çok risk almadan düşük skorlu maçlarla sonuca gitme eğiliminde ve ya kabul etmek gerekir ki Hulk sonrasındaki süreç biraz daha farklı gelişti. Daha böyle savunmacı bir yapıya büründüler. Ya ben burada Caio Jorge önderliğindeki Cruzeiro'nun genel kalitesine gerçekten güveniyorum. Zaten dikkat etmiştim. Son maçta Atletico Mineiro kazanmıştı. Olaylı bir derbi olmuştu. Yani yine yüksek kart, çok sayıda foul olacağı bir derbi beklesem de ilk maçta şundan diyeceğim. Yani taraftar sayısı noktası değil. Çünkü seyirci avantajı, sağ avantajı yok. Seyirci avantajı olarak bakacağız. Burada ben bir tarafındayım. Yani Cruzeiro'nu beğendim. Kazanıp en azından rövanş maçına biraz daha avantajlı gideceklerdir. Çünkü deplasman golü kuralı yok. Yine toplam skora bakılacak ve toplam skorda eşitlik olursa direkt penaltılar var. O yüzden de bugün Cruzeiro'nun bir şekilde kazanıp rövanş öyle çıkmasını bekliyorum. En azından Flamengo maçında izleyip de keyif aldım Cruzeiro'dan.
1: Evet Mertcan Bulca, teşekkürler değerli yorumların için. Her zamanki gibi harikaydı.
0: Ben teşekkür ederim abi. Ne demek her zaman. Sana da tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler abi. Kolay gelsin sana da. Evet. Sevgili Mertcan Bulca ile birlikteydik. Az sonra Görkem Can'dan bizlere katılacak. Öncesinde galiba bir reklam aramız mı var? Evet, reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
10: Büyük rahatlık Paytr.
11: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dinleyicimizin yorumu var. Galatasaray'ın hedefi Sar Sociedad'a gitti diye, ama hayır efendim, giden Sar başka bir Sar. Chelsea'nin stoperi Mamadou Sarr kiralık olarak gitti. Galatasaray'ın hedefinde olan Crystal Palace oyuncusu ve Tottenham oyuncusu olan iki farklı Sar, Papmeter Sarr ve İsmail Sarr, ikisi de şu an için bulundukları takımda Galatasaray oyuncular için ilgisini korumaya devam ediyor. Her ne kadar iki kulüpte ellerindeki oyuncularla pek ayrılmak istemeseler de, onu da tabii ki yine söylemiş olalım. Orada Sarlar tabii transferlerde çok fazla benzer soy isimli oyuncular olunca herhalde karışmış. Galatasaray'ın hedefleri şu an için mevcut olarak durumlarına devam ediyor diyelim. Şimdi bizlerle beraber olan kişi Görkem Candan. Görkem, hoş geldin.
5: Hoş bulduk Özer. Selamlar herkese.
4: Sana da tekrar selamlar. Tabii bugün Şampiyonlar Ligi playoffları var. La Liga var. Sevgili Mertcan'la beraber de biz yine Libertadores'i, Brezilya Kupası'nı konuştuk. Şampiyonlar Ligi'ne de baktık elbette. Senle de La Liga'dan bugün başlayalım. Tabii La Liga'da biraz diğer liglerden farklı olarak hafta içinde de şu anda oynanan maçlar görüyoruz geçtiğimiz haftadan bu yana. Barcelona'yı izledik. Atletico'yu iki defa izlemiş olduk. Real Madrid'i gördük. Valencia Real Betis karşılaşması da bu akşam saat 10'da. Sen ne beklersin bu karşılaşmada?
5: Evet, yani daha sezonun başı tabii. Takımları net görmeye çalışıyoruz. Sen de aslında bahsettin. İşte kaç kez izlediğimizden bahsettin. Valencia hazırlık döneminde de biraz sallantılı sonuçlar almıştı. Zaten son yıllarda biliyorsun ligde kalmaya çalışan Valencia diyoruz. Yani üst sıralara...
4: Evet, yani hem Sevilla hem Valencia için bu anlamda gerçekten bambaşka bir La Liga oldu son yıllarda.
5: Evet, yani bizim jenerasyon olarak baktığımızda üzücü bu iki takım buralarda çıkmak. Yani özellikle Valencia'nın efsane kadroları olsun. David Villa'lardan tut ki daha öncesi iki kere de Şampiyonlar Ligi finali oynadı. İlk işte biliyorsun Hector Cuper falan zamanı. O takım bu hallerde olması üzücü. Sezon başlangıcı, yani Celta'dan puan alıyor ama 3 sahada 0-0 biten bir maç. Biraz tatsız. Real Betis onlar da kısa bir maç oynamasına rağmen sonuçta gelen bir galibiyet var ki son sıralarda, son haftalarda biliyorsun Real Betis üst düzey takımlar konumuna gelmeye başladı. Son haftalarda dedim ama son sezonlarda demek istedim. Pellegrini yönetiminde yani.
4: Evet.
5: Biraz daha güven veriyor Valencia'ya göre. Ama diyeceksin ki bu maçta direkt maç sonucu iki güvenilir mi? Henüz sezon başı olduğu için o seviyede yakın değilim. Ama mesela şunu deneyebiliriz bu maç. Real Betis'in 12 şutu. Ben yine Valencia karşısında daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Yani rakibe nazaran Real Betis'i daha çok rakip yarı sahada göreceğimizi düşünüyorum. Valencia kalesini şutlarla test edeceklerini düşünüyorum. O yüzden burada Betis şutlarına yakınım. Onu söyleyebilirim. Bu maçta tabii yan bahislere kaçmış durumdayım açıkçası. Mesela kale vuruşta deneyebileceğim bir maç. Yani Valencia'nın iç sahada bir şey yapmak amacıyla çabalayacağı bir maç olacak ama pozisyona girmekte zorlandıkları anda pas hatalarıyla avutları da görebiliriz. Bunun yanında tabii herhalde şutlarıyla da avutları görebiliriz. O yüzden toplam avut, yani kale vuruş sayısı da 13'ü deneyebiliriz diye düşünüyorum bu maçta.
4: Evet, yani burada senin de söylediğin gibi daha biraz yeni başladı. Şu anda takımları da daha bitmiş kadrolarıyla görmüyoruz. Bu da tabii kesin yargılar yapmayı biraz zorlaştırabiliyor. Alternatif bahislerde zaten bu noktalarda senin de söylediğin gibi değer kazanıyor Görkem. Bir yandan biz konuşurken şimdi bir son dakika haberi olarak yine Beşiktaş cephesi bugün transferlerle haber gündemini oldukça meşgul ediyor. Ernest Pocu transferini bitirdiler. Akşam oyuncu İstanbul'a geliyor demiştik. Keza yine Fabio Miretti için de görüşmeler hızlanmış. Görünen o ki şimdi de Janolana ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği KAP'a bildirildi. Senden de genel bir Beşiktaş'taki bu 3 gelişme için bir değerlendirme, yorum almak isterim.
5: Poku ismi aslında heyecan veren bir isim. Şu anlamda çok hareketli bir oyuncu. Çok rahat pozisyona giren bir oyuncu ama şu sıkıntı var. Biraz fazla kaçırabilen bir oyuncu. Gol kaçırabilen bir oyuncu ama sürekli aradığı için kaçırdığında belki böyle hani bir istatistikler olarak ortaya koyabiliriz ama biraz daha gol becerisi düşük bir oyuncu. Ama bence Çerni'den sonra biraz daha oraya hareketlilik katacaktır.
4: Yani bir de hani Çerni, Solak, Poku daha çizgiye basarak oynayan bir oyuncu. Evet. O da bence profil olarak çok uygun.
5: Yani Beşiktaş'ın hücumunu çeşitlendirecek bir transfer. Yani hem Çerni gibi senin dediğin gibi genelde topu çekip vurmaya odaklı bir oyuncu. Bir de çizgiye giren bir oyuncu, basan bir oyuncu olacak şimdi. O yüzden hani alternatifi de böyle farklı oyun tarzıyla alternatif çoğaltmış oldu Beşiktaş. Bence iyi bir hamle. Ben ligde etki edebileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Onu zaten beklediğimiz bir durum. Test edebilmeyi başardığı için tebrik edelim. En azından
4: doğru.
5: Miletti de benim beğendiğim bir oyuncu aslında. Zaten Serie A'dan tanıdığımız bir oyuncu. Hazırlık döneminde de hatta attığı bir frikik golü şey olmuştu. Sosyal medyaya düşmüştü Juventus'tayken. Miletti de orta sahada. Beşiktaş'ın zaten orta sahada bence o bölgede bir eksiği var. Yani Salih Orkun orada üçüncü isim aranıyor ya, biliyorsun. Miletti bence oraya çözüm olabilir. Bence iki transfer de iyi olur. Yani hem Miletti hem Poku. Hani süperstar almadı Beşiktaş ama bence iki tane, yani Miletti de aldı gözüyle yorumlarsak iki tane kadro kalitesini arttıracak, rotasyon gücünü arttıracak, özellikle işte hücum gücünü daha çok arttıracak hamle olarak görüyorum ikisine de.
4: Ya ben de sana katılıyorum bu anlamda. Ben özellikle Poku transferini çok iyi bir ekleme olarak buluyorum. Hem oyuncunun nitelik olarak kadrodaki diğer mevkidaşlarından farklı olması, hem U23 sınıfına uyuyor olması bence oyuncuyu çok ideal bir ekleme yapıyor. Keza Miretti için de hani ben 11'e değil biraz daha kadro derinliğine bir ekleme olarak görüyorum oyuncuyu, ama İtalyano'nun özellikle istediği bir isim olduğu söyleniyor. Onun da zaten Jan Onana için de diyecek bir şey yok. Beşiktaş'ın tek hedefi çıkmaktı oyuncudan. Hani artık bu noktada zararın neresinden dönülse kârdır gözüyle bakmak lazım Beşiktaş taraftarı için diyelim. Buradan Şampiyonlar Ligi'ne kısaca geçelim tabii sevgili Görkem. Senin de bugünkü 3 maç için yorumunu almak isteriz. Saat 19.45'te sabahla Hapoel Şiva karşı karşıya gelecek. Tabii sabah ilk maçta mağlup olmuştu ama bugün kendi evinde Azerbaycan temsilcisi. Sen ne beklersin bu karşılaşmada?
5: Sabah Azerbaycan'da çok daha farklı oynayan bir takım. Yani bunu bir önceki turda da görmüştük. Hatta şöyle söyleyeyim. Ağrıs'a kaybetmişlerdi. İç sahadaki maç 4-0 bitti. Ve bayağı da üstüne o. Yani skordan ziyade oyun olarak da bayağı hani ilk yarı gol gelmemişti ama ilk yarı da çok ezen bir sabah vardı rakibini. İkinci yarıda goller gelince farka gitti. Ben Berşava maçında da tabii ki Ağrıs'tan biraz daha dirençli bir ekip olacaktır. Çünkü Ağrıs'a göre biraz daha Avrupa Kupası oynamayı bilen bir takım.
4: Ya Kızılyıldız'da bir deplasmandan da çıkmış bir takım.
5: Ve iki maçta gol yememiş bir takım Kızılyıldız'dan. Bu da enteresan. Ben ama buna rağmen sabaha güvendim. Şu anlamda ev 1.5 üstü alacağım bir maç benim. Ha, turu geçmeye yeter mi, yetmez mi? Soru işaretleri olan dinleyenleriniz için ev 1.5 üst. Eğer sabah kazanır diye ben de mesela kazanmasını bekliyorum. 1 ve 1.5 üst de bence tercih edilebilir diye düşünüyorum. Ben her ne kadar Kızılyıldız maçın elemesindeki performansından dolayı Hapoel Berşava biraz korkutabilse de oynayanları, sabaha biraz daha güvendiğimi söyleyebilirim bugün. Yani Aarhus elemesi beni etkiledi açıkçası, onu söyleyeyim.
4: Katılıyorum sana. Bence 1.5 üstte bu anlamda güzel bir bahis. 1.68 gibi bir oranı var. Bunu sabah galibiyetiyle beraber birleştirip 2.09'a kadar da bence çıkartabilir dinleyicilerimiz. Keza hani 1.5 üst tek başına sabahın turu geçmesine yetmese de turu düzeltiyorum, 1.5 üst sabahın turu geçmesine yeter tabii. Sabah ilk maçı 2-1 kaybetmişti, 2-0 değil. Gol yemediği takdirde, ama ben bu maçın KG'ye de gidebileceğini düşünüyorum. 1.5 üst ve sabah galibiyeti bence yine burada güzel bir bileşik bahis olabilir, senin de söylediğin gibi Görkem. Burada buradan 10 seansındaki iki maçı değerlendirelim son olarak. LASK ve Celtic karşı karşıya gelecek. Celtic ligde de gollü kazandı son oynadığı maçları düzenli olarak. LASK'ı da 3-0 mağlup etti ki enteresan da bir maç olmuştu LASK Linz'e karşı oynadıkları ilk maç. İptal edilen goller olsun, LASK'ın performansı olsun, ama 3-0'lık bir avantaj var kağıt üzerinde. Celtic bu sefer Avusturya'da deplasmanda olacak. Ne beklersin?
5: İlk maçı izledim ben 90 dakikaya yakın diyeyim. Yani karşı gol var beklediğimiz bir maçtı. Kaybetmiştik ama LASK yani 3-0'lık bir maç oynamadığını söyleyeyim,
4: evet,
5: ben.
4: Kesinlikle.
5: Çok pozisyona girdi. Celtic çok açık verdi. Yani kaçırılan goller, şanssızlıklar, artık beceriksizlikler de devreye girdi. Celtic'in de attığı muhteşem goller. Yani Duran'ın attığı, Camilo Duran, Karabağ'dan tanıdığımız oyuncu, müthiş goller de attı. 3-0 bitti ama hiç 3-0'lık bir maç değildi. Ben Lastik'in, belki tura geçmek artık çok zor. Yani çünkü 3 fark atacak en az, uzayacak vesaire. Ama burada da 1.5 üst. Yani Lastik'in ben bu sefer şeytanın bacağını atacağını, 2 gol birden atacağını düşünüyorum Celtic'e. Lastik'in 1.5 üst. Burada tercihim.

0: Celtic'in çünkü sağa sola belli olmaz. Buradan hani 3-0'la maçı uzattırabilir bile. Yani öyle bir ben Celtic'e güvenmediğim bir takım.
1: Sen burada iddialı bir LASK dönüşü bekliyorsun o zaman.
0: Yani turu geçmen yeterli değil ama o korkuyu hissettireceğini söyleyeyim.
1: Evet ya, burada hani Celtic'in şu ana kadar karşılaştığı zaten en zorlu rakip, hani onu söylemek lazım bu sezon özelinde. Bence hani onda bir ne derler, hani bunda bir beis yok. İşte Dundee'ye karşı 4-60'lı Celtic, Kilmarnock'u yine yanlışım yoksa 5 golle geçmişti ama tabii ki burada LASK başka bir rakip yani Celtic için. Avusturya'da kendi evinde LASK 60 yıllık bir aranın ardından da buralara gelmiş durumdalar. 61 yıl sonra Şampiyonlar Ligi, yani ligi kazanıp şimdi Şampiyonlar Ligi için mücadele ediyorlar. Burada o yüzden evde de farklı bir atmosfer olacaktır diyelim. Burada hani LASK'ın golleri daha da fazlasıyla düşünülebilir. İlk yarıdan da belki bakılabilir. Ev iki yarıda da gol atarında yine oranı iyi görebildiğim kadarıyla. Buradan Bodo Glimt-Nekliğime gene geçelim. Yani Bodo'nun şu ana kadarki maçları her zaman gollü geçti ön elemelerde. Kaldı ki Nekliğime deplasmanında da bence ikna edici iyi bir galibiyet aldılar. 3-1 gibi. Şimdi de kendi evlerinde olacaklar. Hani Nijmegen hep agresif oynayan bir takımdı. Bodo karşısında bu agresiflik onlara ters tepti ama bu maçta artık bundan vazgeçme şansları da yok. Yine goller anlamında vaatkar bir eşleşme olabilir. Sen ne düşünürsün?
0: Yani Bodo son yıllarda tecrübesini kullanarak Nijmegen'i yendi geçen hafta.
1: Kesinlikle.
0: Yani Nijmegen aslında istekli başladı vesaire ama Bodo rahatlığı profesyonel kalarak sahada rahat bir galibiyet aldı. Yani 3-0'da maç. 3-1 bitti ama 3-0'dan 3-1 oldu. Bu arada Nijmegen de çok kaçırdı, pozisyonu da var. Biraz da yaşlı bir takım özellikle hücumda. Yani zaten Tadic var biliyorsun. Ama mesela Çeri de önemli bir oyuncu. Hani gözden kaçmasın, benim beğendiğim oyunculardan biri Nijmegen'de. Ama bu maç üzerinde ben yine böyle bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Zaten hani kaybedecek bir şey olmayan bir Nijmegen var. Özellikle elinde her zaman belli bir standartla oynayan Bodo var. Bodo'nun sürpriz izin vereceğini düşünmüyorum, onu baştan söyleyeyim. Hatta yine Bodo bence kazanacaktı bugün. Ama böyle genel skora gitmeyi düşündüm ilk bakışta. Yani Nijmegen de çünkü rakip kayada görünebilen bir takım. Skor da zaten aleyhlerine olduğu için illa oynamak zorundalar. Ki bunu hiç bırakmayan da bir takım. Yani Olympiakos deplasmanı 0-0 bitmişti Olympiakos'u elerken. Ama yine çok pozisyona girilen bir maçtı iki taraf adına da. Bugün de ben iki takımda rakip kaleyi çok deneyeceğini düşünüyorum. O yüzden Bodo Nijmegen maçında ilk tercihim şutlardan yana olacak. İkinci tercihim de 1 ve 2.5 şutu yine görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, sevgili Görkem Can'dan yorumların için teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Ben de teşekkür ederim. Herkese bol şans.
1: Evet, Nesin'in saatlerinde ben Özer Çelik Süngü bugünlük yayının sonuna geliyoruz. Mutlu günler, hoşça kalın.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri sona erdi. Nesine.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: At yarışı.

0: Reklam.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
2: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
4: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Derin Pas başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 25 Ağustos Salı, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Hafta içinde 3 önemli Avrupa Kupası maçı bizleri bekliyor. Fenerbahçe yarın akşam 22'de Lyon'a konuk olacak ve bu akşam saat 19'da da teknik direktör İsmail Kartal'la bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek. Lyon maçı öncesi Fransa'dan basın toplantısını sizlerle paylaşacağız. Yine Fenerbahçe'de yarın nasıl bir 11 olacak, transferde ne yönde gelişmeler var, hepsini program içerisinde sizlerle paylaşacağız. Beşiktaş'la alakalı bir transfer gelişmesi var bugün. Siyah beyazlar Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Ernest Pocu'yla anlaşmaya vardı. Oyuncu bu gece İstanbul'a gelecek. Genç bir oyuncu. 10+4'üne uyan, 22 yaşında. Tabii şu ana kadar pek adı duyulmamıştı. Yani transfer döneminde çıkan haberlerde İsmi geçmedi, duyulmadı. Sürpriz de oldu benim için. Bilmiyorum Beşiktaş taraftarlar ne düşünüyorlar. Gejemiz, Fares Gejemiz, Benfica'dan Dodi, Luka Bakyo, David Neres gibi oyuncular ön plana çıkmıştı. Ancak bugün 17 sularında transfer resmiyet kazandı ve 22 yaşındaki kanat oyuncusu İstanbul'a gelecek bu gece ve sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş'ta sözleşme imzalayacak. Bir yıllığına kiralandı ve satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta. Rakamlar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı ama 3 milyon euro kiralama bedeli, 20 milyon euro da satın alma opsiyonu olduğuna dair de iddialar var. 24-25 sezonunda AZ Alkmaar'daydı Pocu. O zaman Hollanda Ligi'ni izlediğimde dikkat çekmişti. Galatasaray'ı da hatta yenmişlerdi, hatırlarsınız. Çok süratli bir oyuncu ama son vuruşlardaki yetersizliğiyle biraz böyle aklımda kalmıştı. Geçen yaz Bayer Leverkusen çok fazla satış yaptı, hatırlayacaksınız. Ve orada da Leverkusen AZ Alkmaar'dan Pocu'yu tercih etti ama Leverkusen'de de çok vazgeçilemez bir oyuncuya dönüşmedi. Erken vazgeçmiş Alman kulübü. Hani çünkü bir yatırım yapmışlardı Pocu'ya. Bakalım Beşiktaş'taki akıbeti ne olacak? Ama kariyerinde genç olmasına rağmen resmi maç sayısı 231. Çok fazla maça çıkmış. Bu 231 maçta 56 gol 35 asist kaydetmiş. AZ Alkmaar altyapısında yetişmişti. Sonra A takıma yükseldi ve Leverkusen'e geçen yaz gitmişti. Sky Sports'un verileri de bu şekilde bu arada. Kiralama bedeli olarak 3 milyon euro. Anlaşmadaki şartların gerçekleşmesi halinde siyah beyazlar Pocu'nun bonservisini 20 milyon euro karşılığında alabilecek. Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncularla da yollar ayrılıyor. Jean Onana o isimlerden biri. Bugün karşılıklı anlaşma yoluyla oyuncunun sözleşmesini feshetti. Beşiktaş siyah beyazların maalesef performans alamadığı oyunculardan biri diyebiliriz. El Musrati de gönderecek isimler arasında. Beşiktaş'ta Hazzi Ahmetoviç'in de kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Bir yandan da yabancı kontenjanına yer açmaya çalışıyor siyah beyazlar. Orta alanda da şu an en güçlü aday Juventus'tan Miretti. Tabi kanat oyuncu transferini artı 4'ten yaptığı için, artı 4 kontenjanına uyan bir oyuncu aldığı için orta alanda Beşiktaş'ın yaş problemi yok. Miretti de zaten yanlış hatırlamıyorsam 4'e uymuyordu. Yani 10 artı 4'e uymayan bir oyuncuydu. 3 Ağustos, gerçi 2003, o da uyuyor. Bu durumda Beşiktaş bir transfer daha yapabilecek durumda. Orta sahaya mı artık, stopere mi? Onu da göreceğiz. Zaten arayışlar da var. Trabzonspor dün Fabinho'yu getirmişti. 2 yıllık sözleşme imzalandı Brezilyalı oyuncuyla. Bordo Maviler artık tamamen Ferencvaros maçına odaklanmış durumda. Yarın akşam da Fatih Tekke maç öncesi bir basın toplantısı düzenleyecek. Tabii yarın ve Perşembe günü daha detaylı konuşuruz Trabzonspor'u. Avrupa Kupası maçını keza Beşiktaş da yarın Litvanya'ya gidiyor. Siyah beyazlarda da teknik direktör Vincenzo Italiano yarın akşam 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Galatasaray'da ise bugün de henüz bir anlaşma yok ama Alman basınından gelen Sky Almanya'nın yaptığı bir haber dikkat çekiciydi. Ermedin Demirovic, Galatasaray'ın son bir haftadır gündeminde yer alan oyunculardan biri. Hatta 15 milyon eurodan pazarlıklara başlamıştı Sarı Kırmızılılar. Stuttgart'ın 25 milyon euro bonservis talep ettiği yazılmıştı. Daha sonra Galatasaray 18'e çıktı. Artı 2 milyon euro bonuslar derken bugün Sky Sports Almanya'nın yaptığı haberde Ermedin Demirovic'in takımda kalacağı ve görüşmelerin durduğu yönünde. Tabii şimdi yeni forvet kim olacak Galatasaray'da? Şu an sadece Victor Osimhen var. Yeni isimler var mı? Galatasaray'a dair de 19.40'ta bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Bugün Crystal Palace'la İsmail Sarr'ın transferi için yeni bir görüşme yapıldı. O görüşmeden bir sonuç çıktı mı? Bunu da bakacağız. Şu ana kadar resmi bir açıklama da yok Galatasaray'da ama yoğunluk var Galatasaray. Yine birçok oyuncuyla görüşme halinde. João Mário ne oldu diye sormuş bir dinleyicimiz. João Mário da şu an Beşiktaş'ın oyuncusu. Sanırım bir gelişme yok. Geçen sezonu fena geçirmemişti João Mário aslında Yunanistan Ligi'nde ama herhalde maaşından dolayı takım bulmakta, kulüp bulmakta zorlanıyor düşüncesindeyim. Beşiktaş ilerleyen günlerde onu da elden çıkaracaktır diye düşünüyorum. Şimdi yine şöyle notlarıma bakıyorum. Bugün Avrupa'da da o beklenen transfer diyebileceğimiz birkaç gündür konuşuyorduk. Tottenham yine ciddi bir bonservis bedeli ödeme yükümlülüğünün altına girdi. 100 milyon euroya yaklaşık Savinho'yu kadrosuna kattı. Bu sezon 325 milyon euroluk bir harcama yapmış bonservis bedeli olarak Tottenham. Tarihte bunun daha üzerinde para harcayan kulüp var mıdır? Muhtemelen Manchester City'de geçmişte böyle bir yaz hatırlıyorum. City'de geçen sezonda Liverpool ciddi paralar harcamıştı. Bir transfer döneminde en yüksek paraların harcayan kulüplerden birine dönüştü Tottenham. İngiliz basınında Galatasaray'dan Gabriel Sara'ya dair bir iddia vardı. Gabriel Sara'nın Newcastle'ın transfer listesinde olduğuna dair, hatta 25 milyonluk da bir teklif yapıldığına dair. Hepsini program içerisinde konuşacağız değerli dinleyenler. Beşiktaşlılara şunu da sormak istiyorum. Malum şu an gerçekleşen bir transfer var. Ernest Pocu. Beşiktaş taraftarını mutlu etti mi? Oyuncu tabii biraz sürpriz oldu herkes için. Bir de Ernest Pocu Beşiktaş'ın oyununa ne katar kısmını konuşacağız. Birazdan Semih Duras'ı konuğumuz olacak. Telefon bağlantısı yapacağız kendisine. Semih de Avrupa futbolunu yakından takip ediyor. Genelde X'te de oyuncular hakkındaki paylaşımlarını belki takip ediyorsunuzdur. Bugün de Poku hakkında şöyle bir paylaşımı vardı. Hemen onu da sizlere aktarayım. Sonrasında Semih'e de Semih hazır mı? Semih Duras'ı hazırmış. Hatta ben okumayayım. Semih direkt bize anlatsın. Semih merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Bugün Poco hakkında bir paylaşımın vardı X'te. Yine Avrupa futbolunu yakından takip ediyorsun. Oyuncular hakkında ve Beşiktaş'ın mevcut oyunu içerisinde Ernest Poco nasıl bir katkı verir? Beşiktaş onu, daha doğrusu Vincenzo Italiano onu nasıl kullanır diye sormak isterim sana.
2: Evet, Beşiktaş'ın şu anki oyununda kanatlar özellikle çok önemli ve önde yoğun baskı yapan Beşiktaş'ın bir kanatta oyun kurucu Trossard, diğerinde en azından Poco ihtimali olduğundan dolayı Poco tarzıyla daha çok top taşıma, dribling, birebir baskılarla fark yaratacak bir takım ortaya çıkması hayal ediliyor. Çernindeki en büyük sorun oyuncunun topu aldığı zamanlarda içe kat etmesiydi. Sol tarafta Trossard içeriye doldurmayı seven, çizgi oyuncusundan ziyade merkeze yakınlaşmayı seven bir oyuncu olduğundan dolayı iki tane Çerni ve Trossard benzer profil olduğundan Beşiktaş'ın oyunu biraz problem yaşayabiliyordu. Ama bir kanatta çizgiye basan, dribling yapabilen, top taşıyan bir oyuncuyla, ki bu Poku olacak, diğer kanatta Trossard'ın içeriye girmesi sorun yaratmayacaktır. Beşiktaş'ın bu transferi bir plan doğrultusunda yaptığını düşünüyorum. Hocanın, Önder Özen'in bir sözü vardı birkaç hafta önce. Artık hız çok önemli. Hız anlamında Avrupa ile aramızda fark var. Oyunu hızlandırmalıyız. Oyuncuların daha hızlı olması gerekiyor demişti. Özellikle Ernest Poku hızlanma kabiliyeti, patlayıcılık, dar alandaki becerisi, top taşıma hızı, aniden hızlanma becerisiyle mutlaka birebirlere fark yaratacaktır. Oyuncu kariyer gelişiminde Hollanda Ligi'nde bu şekilde fark yarattıktan sonra Leverkusen'e gitmişti. Leverkusen'in yatırım yaptığı bir isim ama erken bir şekilde vedalaşmaya karar verdiler. Çünkü onu transfer eden Erik ten Hag'dı. Erik ten Hag'ın transferiydi. O geldikten 3 hafta sonra Ten Hag kovuldu. Ardından yapılan sirkülasyonlar, yeni hocaların gelmesi, özellikle Uyman'ın gelmesi ve onunla Hulme adına çok iyi uyum sağlayamamış olması. Ama buna karşın sol tarafta yaptığı gol katkısıyla Ekim-Kasım döneminde lige damga vurması, bir takıma gider mi acaba söylemleri derken çok fazla Leverkusen'de yaşanan sirkülasyonun ardından oyuncunun çok mutlu olmadığı bir durum ortaya çıktı. Bu Beşiktaş açısından bir fırsat diyebiliriz. Oyuncu fark yaratacaktır mutlaka. Başarıya taşıyacak tek başına karakter olur mu? Onda emin değilim ama bu takım içerisinde, bu takım oyununda mutlaka takıma katacağı profil itibariyle, takımın ihtiyaçları itibariyle çok fazla şey olacağını düşünüyorum.
1: Sevgili Semih, Mourinho'nun nasıl bir profilde sağ bek olduğunu biliyoruz ki orada da büyük ihtimal daha çok Mourinho ile oynayacak sağ kanatta.
2: Evet.
1: İkisinin uyumun nasıl olmasını bekliyorsun?
2: Şimdi Çerni ve Murillo çok fazla üst üste biniyorlar. Özellikle rakip takımlar merkezi kapattığından dolayı Beşiktaş'ın 5-6 kişilik kapalı yapılara karşı çözüm üretmekte zorlandığını son maçlarda görmüştük. Murillo ve Çerni biraz bize bu sorunu gösterirken Poku ve Murillo ise daha düzgün bir ikili, daha iyi bir eşleşme ortaya çıkartabilir. Murillo ve sol bekteki Rıdvan sürekli forvet koşular atıyorlar. İtalyan futbolunda beklerden alacak koşular, onların forvet atacağı koşular çok kıymetli. Ceza sahasında iki bekten birini sokmak istiyor İtalyano. Bu durumda sağ tarafta Murillo zaten şu ana kadar çok ofansif bir oyun ortaya koyarken ön tarafta Poku olursa, Poku daha çok çizgide sağ tarafta fark yaratacağından dolayı Murillo'ya da iç bölgede bir koşu imkanı sunabilecek bir yapı ortaya çıkacaktır. Çerni ve Murillo'nun uyumsuzluğu söz konusu. Murillo'nun ön attığı koşularda Çerni içeriye kaymayı sevdiğinden dolayı oradaki uyumun çok iyi olmadığını görebiliyorduk. Ancak bir oyuncunuz çok çalım atarken, rakibin üstüne giderken Poku gibi, rakipler onu engellemekle birebir de zorlanacakken, bunun yanında sağ bekten bu şekilde ceza sahası içine koşu alabiliyor olmak mutlaka defansların yapısını bozacaktır. Genellikle iki ihtimalli bir durum ortaya çıkacak. Nedir bunlar? Ya oyun hızlandırırsınız ya da hızlı oyuncularla fark yaratırsınız. Beşiktaş oyun hızlandırmaya çalışıyor. Evet ama şu anda hala oyun itinen bir hızda değil. Bunun yanı sıra hızlı oyunculara da ihtiyacınız var. Çok hızlı diyebileceğimiz, bu kadar hızlı diyebileceğimiz bir oyuncu yok şu an Beşiktaş'ta. Trossard oyunu kuvvetlendiren oyuncu. Çayını bu şekildeydi. Orkun da kuvvetlendiren ve iyi pas gönderebilen bir isim. Bilović topun gelmesi gereken nokta santrfor diyeceğimiz bir isim. Poku ise buradaki hızlandıran, rakibi geriye koşturacak, top sürmesi çok iyi olan, hızlanma kabiliyetle fark yaratacak, çok iyi bitici değildir, çok iyi şutları yoktur ama zaman zaman da muhteşem gol atabilecek.
1: Tam da
2: çok
1: sevgili Semih, orada araya girmek istiyorum. Hani oyuncuya dair benim tek endişem son vuruşlarda, yani 2-3 kişiyi muazzam geçip birden hızlanıp çok güzel çalımlar atıp bitiricilikte çok kötü tercihler yapabilen bir durumda. Tabii daha çok genç. Bu zamanla gelişebilir ama Beşiktaş'ın da şu dönem en çok eleştirdiğimiz bölüm herhalde Beşiktaş'ta. Atak bitirme, atak sonuçlandırma. Bu açıdan biraz tereddütlerim var benim. Sen ne dersin?
2: Evet, oyuncu hakkında en büyük sorun bu olabilir. Bitirme noktasında sorunlar yaşayabiliyor. Ama genel yapı itibariyle önemli olan da oraya kadar getirmek aslında. Çünkü Beşiktaş şu anki yapı itibariyle Vlahovic aldığından dolayı ondan en az bir 20 gol katkısı almak zorunda. Sol tarafta Trossard 8-10 gol katkısı beklentim var. Sağ tarafta Poku da bunu yapabilir, 8-10 gol katkısı civarında. Ama attığı gol sayısı çok yüksek olmayabilir. Her şeye rağmen, bu kötü bitirme becerisine rağmen, Leverkusen'de, Alkmaar'da gol sayısı olarak fena işler yapmamıştı aslında. Ama bu oyun tamamen santrforun çok gol atması üzerine kurgulanmış bir oyun gibi gözüküyor. Vlahovic'in yeni yeni denkleme katılıyor olması bunu ortadan kaldırabilir. Ama tüm sezon boyunca santrfordan çok yüksek gol katkısı alıp yer isimlerden almamak da bir sorun yaratacaktır. Bu yüzden ben bu kadar çok içeriye koşatılan bir takım ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Bekten bu kadar çok forvet koşusu almak, orta sahadan bir ismi içeriye kaydırmak, Yorkun Yolayet'in ikisinden biri mutlaka içeriye kadar girip şut çıkarmaya çalışıyorlar. Biraz daha bize bunu çağrıştırıyor. Trossard'ın da mutlaka daha çok gol katkısı yapması lazım. Bugüne kadar Beşiktaş evet çok gol kaçırdı, hoca da bundan bahsetti ama şu anki yapıdan ardından artık Vlahovic'in ilk 11 olacağı düzenli bir Vlahovic sistemi görmeye başlayacağız. Oyuncular daha rahat pas atacaklar, daha iyi bir kurgu olacak. Bundan sonrası için daha önemli bir sürece girecek Beşiktaş. Mutlaka Foku'nun da bu anlamda şut kabiliyetini de geliştirmesi gerekiyor.
1: Son olarak da Fabio Miretti'yi sormak istiyorum. Şu an Beşiktaş'ın orta saha için düşündüğü oyuncuların başında geliyor. O Juventus'ta gözden çıkardı Miretti'yi. Miretti'nin geldiği denklemde nasıl bir orta saha kurgusu olur? Kimi yedek bırakabilir?
2: Evet, Beşiktaş şu anda 4-3-3 oynamayı düşünüyor. 1-6 2 tane 8 numara kullanmak istiyorlar. Şu anki yapı içinde Olayıtan'ın yedek kalacağı kesin gibi gözüküyor Miretti gelirse. Ya da Miretti biraz yedek kalıp Olayıtan 11'i devam edebilir. İkisinden birine karar verecek gibi gözüküyor hoca. Olayıtan muazzam bir fiziksel güç olduğundan dolayı şu an çok dinamik olarak hoca ne istiyorsa gerçekleştiriyor. Miretti ise 2 alan arasında ileriye koşma becerisi çok iyi olan, top taşıması fena olmayan ama attığı koşularla ceza sahası etrafında yerleşimiyle dinamik diyebileceğimiz bir 8 numara. Onun gelmesi değerli. Çok büyük potansiyel olarak Juventus'ta hayatımıza girmişti. Ama sonrasında az süre aldığından dolayı orada yeterli bir seviyeye gelemedi. Biraz daha fırsat hamlesi gibi gözüküyor. Şu anda Beşiktaş şunu düşündü. 10+4'te Olayıtan var, Otara var, Elan Ricardo var. Ricardo'yu saymazsak Miretti ve Toku'yla +4 tamamlanmış olacak. +4 noktasında ilk 11'de katkı verebilecek isimlere gidiliyor olması çok önemli. Bu da Beşiktaş'ın planlamada iyi bir iş çıkardığını bize gösteriyor. Hem Miretti hem de Poku U23 seviyesi isimler. Bu açıdan ben iyi bir planlama olduğunu düşünüyorum. Vlok bu hafta gol attığı için büyük ihtimalle daha da zora girdi. Vlok transferde bekleyebilirdik ama Miretti de çok iyi bir oyuncudur. Yani Beşiktaş orta sahası mutlaka bir dinamizm katacak gibi gözüküyor. Şu anda söylentiler biraz daha Beşiktaş'ın bir orta saha daha transfer etme ihtimalinden ilerliyor gibi gözüküyor. Rotasyon anlamında Beşiktaş mutlaka gelişmek zorunda. Salih'in sakatlığını gördük son maçta ve o çıktıktan sonra takım dağıldı diyebiliriz merkez hattında. Mutlaka Miretti'nin üstüne bir hamle daha gelebilir mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü mutlaka Beşiktaş'ın çok büyük bir rotasyonla 18-20 oyuncunun hazır olacağı bir yapı ortaya koyması gerekir.
1: Tam da bu noktada senin bıraktığın yerde bir katkı yapayım. Ndidi'nin hala satılması gündemde. Ndidi'yi satıp 1-6 numara daha alma isteği var Beşiktaş'ın ama o isim ki olacak tabii şu an bilmiyoruz.
2: Evet ya, şu anda Beşiktaş'ın orta sahasında kullanılabilecek, nitelikli diyebileceğimiz yani çok fazla oyuncu yok yedeklerde. Ndidi'nin gitmesi bekleniyor. Son maçta Salih'in ardından çıktıktan sonra Salih derine geldi Ndidi. 6 numaraya geçtikten sonra bütün rakip ataklarında problem yaşayan, oyunun kontrolünü yitiren bir Beşiktaş gördük. Alanyaspor maçı kırılma anı bence Salih'in sakatlanması, Ndidi'nin derine geçmesiydi. Yedekler biraz zayıf. Yedekte şu anda Kartal'a kullanabilirsiniz. Fahri Kerem var ama seviye olarak yetersiz kalma ihtimali yüksek. Net bir orta saha eklemesi çok kolay gözükmüyor. Miretti bu anlamda bir 30 maç seviyesinde katkı verecek gibi gözüküyor. Ama Beşiktaş'ın mutlaka Miretti'den de orada kim oynarsa Olayıtan'dan da gol katkısı alması lazım. Bütün yükü Lorce binerse orada sorunlar başlar. Beşiktaş'ın şu anki yapısında kanatların çok golcü olmaması, 15-20 gol bandında hayal ettirmiyor olması oldukça büyük bir problem. Ama mutlaka her oyuncunun da gol katkısında 10 seviyesine katkı vermesi gerekiyor.
1: Konuğumuz Semih Durası'ydı. Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Pocu'nun mevcut düzende nasıl bir katkı verebileceğini, ihtimalleri konuştuk. Semih, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
2: Teşekkürler. İyi akşamlar.

0: Derin Pas devam edecek.
1: Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Derin Pas devam ediyor.
9: Radyo Spor'da saatleri 18.52 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Yaklaşık 8 dakika sonra Vedat Muriç ile İsmail Kartal'ın basın toplantısı başlayacak. Lyon'dan bunu sizlerle paylaşacağız değerli dinleyenler. Şimdi az önce Semih de söyledi, dikkatimi çekti. Şu an Beşiktaş'ın artı 4'ündeki

Bakalım bundan sonra nasıl bir yol izleyecek Galatasaray'la Fenerbahçe. Yabancı kuralıyla alakalı Kulüpler Birliği'nde bir düşünce hakim olmuş. Hemen onu da paylaşayım. Bugün VT Spor da haberi paylaşmıştı. Dünya Kulüpler Birliği'nde bir açıklama yayınlandı, hatırlayacaksınız. 12, 10 artı 4 devam etsin ama 2 oyuncu da kadroda bulunabilsin. Yani 16 yabancı ile devam edebilelim diyor kulüpler burada. Onları Ziraat Türkiye Kupası maçlarında oynatma hakkımız olsun ve sözleşme uzatılmayacağı için pardon yani kontenjanda yer açılmadığında oyuncular dışarı kaldıklarında sözleşmeyi feshetme haklarına sahipmiş. Oyunculara bu hakkı vermeyelim diyor kulüpler. Buna da 3 kulüp karşı çıkmış. Galatasaray, Trabzon ve Kasımpaşa. Dolayısıyla şu an için bu gündeme geldi ama uygulama olmayacak gibi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Bunu da sizlere paylaşmış olalım. Artık 10 artı 4 kuralıyla devam edeceğiz. Beşiktaş'ın 10 artı 4'ündeki 4 kişi de hemen hemen belli gibi. Üçü belli artık. Olaytan, Kuattara, Ernest Pocu ve diğeri de büyük ihtimal Mirett'te olacak. Yarın Mirett ile alakalı da bir son görüşme yapılacak. Az önce Semih'le konuşurken Semih de paylaşmıştı. Yani Juventus'un beklentisi yüksekti ama orada tabii önemli oyuncular var. O listeye giremedi. Şimdi Lyon-Fenerbahçe maçına geçtiğimizde orada da paylaşacağım. Geçen hafta Morton'la Tesman'ı maç öncesi övmüştüm size ki hakikaten yanıltmadılar bizi de Kadıköy'deki maçta. İkisi de 23 yaşında. Artık birçok takım dinamizme özen gösteriyor orta sahada. Beşiktaş orta sahası da bu anlamda dikkat çekecek bir seviyeye geçebilir. Sezon ilerledikçe, takımın uyumu arttıkça. Miretti, Orkun, Salih, Miretti, Olaytan, Orkun oynayabilir. Bekleyip göreceğiz değerli dinleyenler. Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim. Ernest Pocu transferi hakikaten işte o topla ilişkisi, birden ivmelenmesi, hızlanması, ilginç çalım teknikleri. Heyecan verici bir oyuncu Ernest Pocu. Daha da 22 yaşında, gelişime açık. Benim oyuncu hakkındaki tek endişem bazen böyle işte 3 kişiyi muazzam çalımlayıp karşı karşıya kalıp çok beklenmedik kötü bir şut tercihi yapabiliyor. Tabii bu yaşının da etkisiyle olabilir ama işte şimdi şunu da diyebilirsiniz. Yani o yaşta öyle hani çok ekstra şutlar çıkartan, çok iyi anlamda son vuruşları iyi olan oyuncular da var diyebilirsiniz. Belki Beşiktaş'ta Beşiktaş taraftarının vereceği güvenle, Vincenzo Italiano'nun kendisine duyacağı güvenle başka bir seviyeye geçecek Ernest Pocu. Beşiktaş'a hayırlı olsun diyelim. Birkaç mesaj okuyacağım bu bölümde. Bakalım Beşiktaş taraftarı neler yazmış. Yunus Lelik Bey'in güzel bir mesajı var programa dair. Teşekkür ediyorum kendisine. Milleti Duşan'la oynadı diye mi öne çıktı diyor Miretti. Miretti'yi sormuş sanırım. Bakalım Miretti bir gelsin de öyle yani üzerine konuşmak lazım. Juventus'ta çünkü çok üzerine konuşulacak bir performans sunmadı doğruya doğru. İstanbul'dan Sezer Bey'in yorumu var. Yarın Lyon karşısında Fenerbahçe'nin hiç şansı yok maalesef. Fizik kalitesi ve takım halinde oynama bakımından korkunç bir fark var demiş. Ya korkunç bir fark yok aslında ama işte o fiziksel kalite biraz bizi ürkütüyor gibi sanki. Tüm takımların korkunç para harcaması ve sonuçta sıfır çekmesini eleştirmiş dinleyicimiz. Sıfır çekmedik ya, dört takımla devam ediyoruz. O kadar karamsar olmayın bence. İzmir'den Metehan Bey'in mesajı. Kimsenin Ernest Pocu'yu yeterince tanıdığını zannetmiyorum. Herkese sürpriz oldu bence. Ama AZ Alkmaar'dan hatırladığım kadarıyla hızlı bir oyuncuydu. Kendisi hakkında benim için en ilginç veri genç yaşına rağmen 200'den fazla profesyonel maça çıkmış olması. Az önce ben de onu paylaştım. 251 maça çıkmış 22 yaşında olmasına rağmen profesyonel seviyede. Bu dikkate değer. Yani
Bunu ben

0: de önemsiyorum. Azize Alkmaar'dayken hem birinci ligde olan as takımda hem de ikinci ligde olan Azize Alkmaar U21'de maçlara çıkmış diyor. Hollanda Federasyonu böyle bir duruma izin veriyor demek ki. Tabi tabi orada kulüplere böyle bir izin veriyorlar. Örnek veriyorum bu hafta Galatasaray Göztepe maçında Renato Niega 11. Bir sonraki haftada U21 liginde Renato Niega 11'e çıkabiliyor eğer Okan Hoca bir sonraki maçta düşünmüyorsa. Zaten bunun olması lazım. Oyuncu oynamayarak nasıl gelişecek? Hollanda'da bu sistem çok iyi oturmuş. Hollanda ligini biraz takip ediyorsanız Hollanda 2. liginde Ajax'ın, PSV'nin, AZ Alkmaar'ın, işte Herenveen'in, Max Fried'in hepsinin şey takımı var. İkinci takımı var. Ve orada oyuncular yarışıyorlar en üst seviyede. En üst seviyede derken şunu diyorum. Resmi anlamda birlik usulü oynanan, her hafta maç yapılan orada kendilerini gösterme fırsatı buluyorlar. Maç ritmi yakalıyorlar. Stres, baskıysa baskı, ona alışıyorlar. Sonrasında da üst seviyeye çıktıklarında, üst takımlara çıktıklarında, A takıma çıktıklarında sorun yaşamıyorlar. Değil Poku'yu Mbappe'ye alsa ne olacak Beşiktaş? Hafta sonu yaşanan hakem rezaletinden sonra gördük ki Beşiktaş'ın gasp edilen puanları ve hakları geri teslim edilmeyecek. Burada da tabii taraftar Alanyaspor maçından dolayı bir sistem etmiş. Poku mutlu etmedi. Geçen seneye göre daha iyiyiz ama şampiyon olabilecek kadroda değiliz hala diyor dinleyicimiz. Beşiktaş taraftarı muhtemelen. Evet yani bu takım şampiyonluğa oynar mı kısmında peki ne düşünüyor Beşiktaş taraftarı? Miretti ile Poku'nun geldiğini de Poku zaten geliyor da Miretti de geliyor diyelim. Yeterli olur mu? Özellikle savunma konusunda Beşiktaş taraftarların hala bir endişesi var. Beşiktaş tarihinin en pahalı stoperi Agbadu'ya güvenmiyor taraftarlar. Yani şu an orada bir soru işareti var. Sonuçta 3 stoperi var Beşiktaş'ın. Emirhan, Jalo, Agbadu. Son dönemde Beşiktaş'ın stoper arayışında da bir bekletilme durumu söz konusu. Yani herhalde son günlere doğru bir fırsat doğarsa bir stoper takviyesi de yapacak ama öncelik orta sahaya Miretti sonrası bir takviye daha yapmak. 6 numara mevkisine. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. İsmi öğrenemedik ama Beşiktaş'ın bu mevkiye bir arayışı var. Yarış vakti gelmiş, ardından devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kumetlerde 5 numaralı Rüzgar Nur'a geçti. İkincilikte hemen dışında 12 numarada İyimser yer tuttu. Üçüncü sırada izlediğim isim ortada 2 numaralı Hive Sultan. Bunun bir boy kadar gerisinde işte 4 numaralı Şehnaz Longa. Dışlarında 11 numaralı Mevhide Hanım bir boy kadar gerilerinde ortada 1 numaralı Arzudar. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde 10 numaralı Kıvırcık Kız'ın ataklarıyla son 800'e giriliyor. Liderlik 5 numaralı Rüzgar Nur'da. İkincilikte dışarıda 2 numaralı Hive Sultan onu takip ediyor. Üçüncülükte içeride 4 numaralı Şehnaz Longa. Bunun 1 boy kadar gerisinde dışta 12 numaralı İyimser. Onun yarım boy kadar gerisinde orada da 7 numaralı Kuru Çay. Bunun 1 boy gerisinde işte 6 numaralı Prenses Melika. 2 boy gerisinde dışta 11 numaralı Mevhide Hanım. Bunun 1 boy kadar gerisinde işte 3 numaralı Gümbürberk. Hemen dışında 1 numaralı Arzudar. Bunun yarım boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Semendin Gücü'nün ataklarıyla son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 5 numaralı Rüzgar Nur'da. Düzlüğe de 5 numaralı Rüzgar Nur önde çıkıyor. İkincilikte ortada 2 numaralı Hive Sultan onu takip ediyor. Üçüncü sırada 7 numaralı Kuru Çay. Bunun bir boy farklı gerisinde 12 numaralı İyimser'in ataklarıyla son 300'e girdi. Son 200'e yaklaşıldı. Liderlik 5 numaralı Rüzgar Nur'da fark 3 boy kadar ikincilikte. 2 numaralı Hive Sultan'ın atakları var. Daha geride 7 numaralı Kuru Çay'la beraber 2 numaralı Kuru Çay'ın da atakları, Hive Sultan'ın da atakları var. Son 100 metre. 5 numaralı Rüzgar Nur önde. Farkı 4 boy yapıyor 5 numaralı Rüzgar Nur. Önde kalıyor. Son metrede önde geçiyor 5 numaralı Rüzgar Nur. Koşuyu kazanıyor. 7 numaralı Kuruçay koştan ikinci olarak ayrılırken 3.lük için 12 numaralı İyimser ve 10 numaralı Kıvırcık Kız Foto'yu yakın ara geçti. 9 numaralı Semendin Gücü ve 11 numaralı Mevhide Hanım'sa tabelanın kalan basamakları için Foto'yu yakın ara geçen isimler oldu. 3. koşu olan Handikap 16 mücadele 5 numaralı Rüzgar Nur Efe Akpınar'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin Pas devam ediyor.
0: Yarın akşamki Lyon-Fenerbahçe maçı öncesi şu sıralarda Vedat Buriç ile İsmail Kartal'ın basın toplantısı var. Hemen oraya gidelim.
4: Başında maalesef şanslı bir sakatlık geçirdiğinde geçtiğimiz dönemlerde yaptığın başlamada tam hazır olmadığını söylemiştin. Şu anda ne durumdasın? Kendini nasıl hissediyorsun? Ne kadar süre gerektiği yaratın, gerçek yaratı görünmemiz için?
5: Yani şöyle, dediğin gibi sezon başı talihsiz bir sakatlık oldu. Şimdi önümüzde hazırlık maçı veya bir sezon başı idmanları da yok. O yüzden bu konuda evet biraz zorlanıyoruz ama artık önümüzde maçlar olduğu için maç oynaya oynaya kendi ritmimi bulmuş olacağım. Ya bunun süresini söylemek aslında çok doğru olmaz. Bu tamamen oynayacağımız maçın derecesine göre, oynayacağımız dakikaya göre kendiliğinden oluşacak, belli olacak bir şey.
6: Buyur.
7: İlk başın sonunda şöyle bir açıklama yaptı. Duygulara fazla kapılmadan yeterince odaklanarak oynamamız gerekiyor demişti. Rövanş için. Bir de o iç sahadaki atmosfer duygusal olarak sizi nasıl etkiliyor? Yarın nasıl bir atmosferle karşılaşacaksın? Bu açıklamalara karşı nasıl bir oyun direkt?
5: Lukaku tecrübeli bir oyuncu yani evet bunu soyunma odasında da söyledi bize. Haklı da buluyorum, haklı bir deyiş bu. Yani şöyle ya duygusal açıdan bakmamak bakmamak çok elde değil çünkü Fenerbahçe'yi yaşayan hisseden herkes burada olan Fenerbahçe olan herkes aynı şeyi düşünüyordur. Ama burada biz duygusallığımızı tecrübemizle, kalitemizle kapatıp bir kenara koyup yarın tamamen normal bir maçmış gibi sahaya çıkıp varımızı yoğumuzu sahada bırakıp yani Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz.
8: Vedat teşekkür ediyoruz. Teşekkür hocamızla ederim. Devam ediyoruz.
9: Hadi görüşürüz.
8: Hocam benim.
10: Herkese iyi günler. Yarınki maçla ilgili düşüncelerimiz. Yarın 90 dakika belki 120 dakika zor bir maç olacak. Her iki takım da kazanmak ve Şampiyon Ligi'ne girmek isteyecektir. Biz de yarınki maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek için elimizden geleni yapacağız ve bu bilinçle yarın sahaya çıkacağız. Son zamanlarda, son yıllarda Fenerbahçe'mizin Avrupa Kupalarında verdiği mücadelelerden dolayı bir yükselişi var. Bizler de yarınki maçla beraber bu yükselişini Şampiyon Ligi'ne taşımak istiyoruz. Sonuçta oyuncularımızla yaptığımız toplantılarda şunu söyledim. Birlikte oynayın, cesur olun. Çünkü bu 18 yıldır bizim camiamızın, kulübümüzün büyük bir hasreti, ülke puanı açısından da ülkemiz için de çok çok önemli olduğunu anlattım. Birlikte konuştuk. Hepsi de bunun bilincinde. Hepimiz hep beraber yarınki maça çok iyi konsantreyiz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonuçta rakip taraftarların önünde oynayacağız. Bu da bizi çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Bizim de oyuncularımız bu tip, ben de dahil, alışığız bu tip türbinlerde, deplasmanda bu maçları oynamaya. Çünkü biz kaliteli, güçlü oyunculardan kurulu bir takımız, tecrübeli bir takımız. Her ne kadar rakip takımın yaş ortalaması 23 olsa da biz de çok tecrübeli, çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Her iki takım için de çok kolay olmayacak. İlk maçta İstanbul'da her iki takım da birbirini kontrol ederek, birbirini yoklayarak bir futbol oynadık. Ama atmosfer çok güzeldi, türbinler çok güzeldi. Rakibe göre gene baktığınız zaman bir iki tane bizim fazladan bir pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Dediğim gibi yarın burada her şeyimizi ortaya koyup takım olarak iyi mücadele vererek buradan maçı kazanıp Şampiyon Ligi'ne girmek, bütün ülkemizi ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz.
11: Serkan Yetkin, TRT Spor, başarılar diliyorum hocam. Faruk Fonseca'nın basın toplantısına gittik. Sizler de takip edip analiz ettiniz. Tunus maçında 11 oyuncuyu da değiştirdi, rotasyon yaptı tüm takımı 11'e. Bu maçın önemini düşündüm. Oyuncuların fiziki kondisyonu da önemliydi. Sezon başı bir oyuncuyu 3-4 maç üst üste oynatmak kolay değil. O yüzden rotasyon yapmaya karar verdim. Evet, risk dünyanın her yerinde böyledir. Rotasyon yaparsınız, kazanamadığınız zaman eleştirilirsiniz. Hep böyledir. Fonseca da böyle bir cevap verdi bugün basın toplantısında. Hem bu açıklamalarla ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Hem de yarınki maçın Lyon'un rotasyonu sizce nasıl yansır?
10: Şimdi şöyle, biz de onu ilk lig maçında yaptık. 5 tane oyuncu yaptığımız rotasyon 5'i de amirli takım oyuncusu. Çok normal bir şeydi. Ama bizim iyi oynadığımız halde 12 tane net pozisyona girmişiz. 2 direkten dönmüş, 2 tane de verilmeyen net penaltımız vardı. Buna rağmen kaybettik. Bu lig maçı olabilir dedik. Sonuçta maça çıktık Lyon maçına. Lyon maçında elimizden geleni yaptık. Ama biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon takımı 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Yarınki maçta da 7 gün sonra bizim maçımıza dinlenik çıkıyorlar. Yani bu dünyanın her yerinde olabilir. Ama biz kulüp olarak bu maçın tehir edilmesini istedik. Federasyon bunu kabul etmedi. Yani biz burada bir mağdur olduk yani kulüp olarak. Ama biz artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız. Biz de 4. gün yarın maça çıkacağız. Buna göre antrenmanlarımızı yaptık. Fiziksel ve zihinsel olarak oyuncularımızı en iyi şekilde dinlendirdik. Maça konsantre olduk. Yarın elimizden gelen en iyisini yapacağız ve turu geçmek istiyoruz.
7: Hocam, başarılar öncelikle. Lyon teknik direktörü Fenerbahçe buraya savunma yapmaya gelmiyor, kazanmaya geliyor dedi. Biz zaten sizin olarak futbolda biliyoruz, hücum futbolu oynatıyorsunuz. Yarın maçın başından itibaren nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz ve özellikle Asensio gibi, Kerem gibi oyuncuların, Mert gibi tecrübeli bir kalecinin sakatlığı Fenerbahçe'yi bu türden nasıl etkiler?
10: Bizim bütün takımdaki oyuncularımız çok değerli. Hepsi birbirinden değerli. Biz hepsine çok güveniyoruz. Yarın sahaya kim çıkarsa çıksın, sakatlanan arkadaşların yerini aratmayacaklarını düşünüyorum. En az onlar kadar belki de daha iyi bir performans ortaya koyabileceklerini düşünüyoruz. Bu bir fırsat. Hem bizim için hem oyuncularımız için gerçekten bir fırsat maçı olabilir. Onlar için ilk defa oynayacak. Belki oynamış olup da sonradan girenler için de aynı şekilde olacak. Dediğim gibi bizim için çok bir kayıp olmayacak. Biz yarın hangi oyuncu olursa olsun sahaya çıkacak olan hep beraber elimizden gelen en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Ve dediğim gibi biz buraya kendi futbolumuzu oynamaya geleceğiz. Turu geçmek için futbol oynayacağız.
7: Ne gibi bir değişiklik?
10: Örnek
7: veriyorum hocam, çift forvet oynuyorsunuz. Ama bu maç özel değişikliklerden dolayı 3 orta saha, 3 orta saha, 4 saha gibi bir düşünceniz var mı?
10: Birçok. Kendimize göre tabii matematiklerimiz var. Rakibi analiz ediyoruz. Nasıl onlar bizi analiz ediyorsa biz de onları analiz ediyoruz. Rakip takımın topa sahip olması, topla oynamak isteği, öndeki hızlı ve çabuk adamların üzerinden sonuç almasını hepsini biz de ekip olarak değerlendiriyoruz, çalışıyoruz. Bugün de antrenman yapıp akşam otelde tekrar ekip arkadaşlarımızla beraber hep birlikte biz bakacağız, bir karar vereceğiz. Yarın bizim için Fenerbahçe için en doğru 11 ile yarın sahaya çıkacağız.
8: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dileriz.
10: İyi akşamlar, sağ olun.
1: Derin Pas devam edecek.
6: Radyo Spor. Reklam. Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık Paytier.
12: Umran Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor. Devam
0: Radyo Spor'da saatleri 19.13 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Yarın akşamki Lyon-Fenerbahçe maçı öncesi Vedat Buriç'te İsmail Kartal'ın basın toplantısını dinledik beraber. İsmail Hoca rakibin genç bir takım olduğunu, dinamik bir takım olduğunu, işte hücumdaki hızlı kanat oyuncularıyla tehlike yaratmaya çalıştığına vurgu yaptı. Biz de planlarımızı yaptık, hazırlığımızı yaptık. Artık akşam şimdi Fenerbahçe bu basın toplantısından sonra son antrenmanını yapacak. Sonra da otelde kampa girecek. Otelde son kararı vereceğiz dedi. Maçın 11'ine dair. Tabii Fenerbahçe'nin Konyaspor'la oynadığı lig maçı var 3 gün önce. Kadıköy'de 4-2 kazandı. Geçen hafta Fenerbahçe yönetimi bu maçın ertelenmesini talep etmişti Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ama federasyon kabul etmemişti. Konyaspor cephesine sorduğumda Konyaspor yönetimi eğer federasyon ertelerse biz razıyız. Hani sonuçta Fenerbahçe için önemli maç, bizim için sorun olmaz demişti. Buna rağmen federasyon maçı ertelemedi ve Lyon kulübü de Lyon takımı da geride bıraktığımız hafta sonunda sezonun ilk maçında Toulouse deplasmanında çıktı. Orada teknik direktör Fonseca tüm oyuncuları dinlendirdi. Kadıköy'de 11'i çıkardı. Tüm oyuncuları dinlendirdi. Tam takım rotasyon yaptı diyelim. Ve 2-0'da kazanmayı başardı buna rağmen. Onlar da çok önem veriyorlar bu akşam, yarınki maça. Bugün Fransa basınında bir analiz vardı. Onu da şimdi paylaşacağım sizlerle. Öncesinde İsmail Hoca'nın dediği gibi diyor ki elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Tabi eksikler de var. Kerem Asensio olmayacak rövanşta. Buna rağmen kendi planlarımızı yaptık. En iyi 11'i çıkartacağız şeklinde açıklamasını yaptı. Bir eleştiri de basına getirmek istiyorum. Şimdi geçmiş yıllarda ben de böyle hani deplasmanlara, ülke dışına ya da farklı illere maç takibe giderdim. Yani birçok takımı da takip ettim. Hatta 2012-2013'te Fenerbahçe UEFA'da yarı final oynadığında işte o Benfica maçında da deplasmana gitmiştim basın tribününde. O gün takip etmiştik Portekiz'de Fenerbahçe'yi. UEFA'da finalin artık finale kalma maçıydı. Benfica'ya 3-1 kaybetmişti hatırlayacaksınız. Şimdi Fenerbahçe için, Fenerbahçe Türk futbolu için önemli bir kulüp. Nasıl Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon öyleyse. Yarın Avrupa'da çok önemli maça çıkacak. Elerse rakibini Şampiyonlar Ligi'ne kalacak 17-18 yıl sonra. Fenerbahçe'yi Fransa deplasmanında 8 gazeteci takip ediyor, Türk gazeteci. Bu da aslında Türk spor basının ne halde olduğunu gösterir. Yani kendimizi de eleştireyim. Kurumların nasıl baktığını gösterir. Çok vahim bir durum. Yani İsmail Kartal'a soru soracak kimse yoktu. 3-4 soru çıktı ya basın toplantısında. 3 kişi bile sordu. İşte TRT'den Serkan sordu. Anadolu Ajansı'ndan biri sordu. Bu da işte spor basınının ne halde olduğunu gösteriyor bize. Bir de kendimize eleştiri getireyim. Önceden olsa 25-30 gazeteci giderdi yani şu maça. Bir 10 yıl öncesinden bahsediyorum. Böyle son 10 yılda spor basınında da ciddi bir düşüş var. İşe bakış olarak yani işte mesleğe bakış, önem verme, özen gösterme konusunda. Tabii dolar eurodaki artış da bunda etkili oldu deplasmanlara gönderilmesinde ama benim dikkatimi çekti. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi Lyon'la ilgili kısma gelelim. Bugün Fransız basında çıkan analizlerde Lyon'lu oyuncuların ilk maçtan sonra Fenerbahçe'yi yenebileceklerine inandıkları yazılmış. Rövanşta topa daha sahip olan ve yüksek tempoda hücum etmeye çalışacak olan bir Lyon bekliyorum yarın akşam. Çünkü zaten Fonseca'da Toulouse maçında tüm takımı dinlendirdi ve tamamen buraya odaklanmış durumda. Yedek oyuncularla da Toulouse deplasmanında 2-0 kazandılar, az önce de bahsetmiştim. Yarınki maçta Fenerbahçe'ye karşı çıkardığı 11 ile başlayacak. Kalede Greif, savunmada Midland, Nils, Kluivert, Niakate, Abner. Orta alanda Morton, Tesman, Tolisso. Hücum hattında ise Nuama, Fofana, Openda. Bugün birçok Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşa sordum nasıl bir 11 bekliyorsunuz diye. Genelde şu 11'i veriyorlar Fenerbahçe'yi sahada takip eden arkadaşlarımız. Kalede Ederson, savunmada Şikrinyar, Nathan Ake, Archie Buran, Semedo, Şikrinyar, Nathan Ake, Archie Buran. Orta alanda Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek. Hücum hattında ise Mason Greenwood, Nene, Muriç. Tabii mücadele gücü yüksek bir takıma karşı Kante, Guendouzi, İsmail orta sahası mantıklı gibi duruyor. Çünkü Tolisso ve Morton'un ikilisini hem merkezi kapatmakta hem de oyunu iki yönlü oynamakta çok başarılı olduğunu Kadıköy'deki maçta gördük zaten. Belki bundan dolayı da İsmail Hoca Kante, Guendouzi, İsmail tercihinde bulunacak. Az önce böyle ser verip sır vermedi basın toplantısında ama dediğim gibi Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşların paylaştığı 11 bu şekilde. Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek üçlüsünün olduğunu varsayarak bunu söylüyorum ki hani pres ve top kazanma gücü yaratır Fenerbahçe için ama yani Lyon'un merkezindeki pas istasyonu olan Tolisso ve Morton'un oyun kurmasını bu üçlü tamamen bozabilir. Orada Fenerbahçe bir üstünlük kurabilir. Ama bu üçlü takım hücumdayken ileriyi nasıl destekleyecek? Hani burada bir soru işareti var. Şimdi Nene, Muriç, Greenwood üçü yani Greenwood'la Muriç bu sene gelmiş. Bu üçlü böyle pek fazla vakit geçirmemişler. Bir uyumsuzluk da söz konusu. Arkaları tamam sağlam ama bağlantıyı yapabilecek işte Asensio tarzı bir oyuncu yok. Orada Tarişka'yı oynatsanız bir orta saha kesseniz ki Kadıköy'deki maçtaki verimsizliği hep beraber gördük. Yani bu üçlü takım hücumdayken ileri nasıl destekleyecek orada bir soru işareti var. Yani burada tabii İsmail Hoca ne planlıyor onu da yarın sahada göreceğiz. Lyon hücumdayken Fenerbahçeli oyuncular kapacağı toplarla rakibe eksik yakalayabilirler. Bu konuda zaten Lyon'un zaaflarını gördük. Böyle dengesiz yakalandıklarında kalelerinde pozisyon verebiliyorlar. Savunma arkasına atılacak toplarda Greenwood ve Nene'nin süratiyle rakip kaleye gidebilir Fenerbahçe. Kadıköy'de de bu şekilde pozisyonları vardı. Cepheden şut denemek lazım ki Tarişka dışında deneyen olmadı ilk maçta Fenerbahçe'de. Vedat Muriç de Lyon stoperleri Kluivert'la Niakate'ye göre fiziksel üstünlük kurabilir. Hani burada sırtı dönük topu saklayıp Nene'ye Greenwood'a pozisyon yaratabilir. Yarınki maç üzerinde Fenerbahçe için artı olarak görebileceğimiz bir durum bu. Bir de Lyon'da mali problem var. Lyon ciddi bir krizden geçiyormuş. Şampiyonlar Ligi'ne kalmaya odaklanmışlar. Fransız basınındaki analizde bu şekilde yazıyor. Eğer Lyon Devler Ligi'ne kalamaması halinde 50 milyon euroluk oyuncu satışı yapması gerekiyormuş. Yani o bütçeyi denkleştirmek için. Lyon Fenerbahçe karşısında elenirse 50 milyon euroluk satış yapmak zorunda diyor Fransız basını. Kalsalar dahi 25 milyon euroluk satış yapmak zorundalar. Bu da dikkat çekici. Denk bütçeye ulaşmaları için ki Fransa'da da zaten kulüplere bu konuda ciddi yaptırımlar var. Bordo amatöre kadar gitti bu konuda yaptığı yanlışlardan dolayı. Lyon 50 milyon euroluk mu satış yapacak, 25 milyon euroluk mu satış yapacak? Yarın bunun kararını verecek diyorlar Fenerbahçe karşısında. Bakalım ne olacak ama tabii ki temennimiz Fenerbahçe'nin oradan turla dönmesi. Hücumda sanki böyle soru işaretleri var gibi. Çünkü ilk maçta da çok üretemedik Lyon karşısında. Umarım rövanşta İsmail Kartal az önce paylaştığı gibi basın toplantısında anlattığı gibi en iyi şekilde planını yapmıştır ve sahada da umarım o plan çok güzel bir şekilde işler. Fenerbahçe'de adını Devler Ligi'ne yazdırır. Cuma günü de kura heyecanı olacak. Fenerbahçe'ye dair birkaç haber de paylaşalım. Dün hatırlayacaksınız Jadon Osterwolde Roma'ya gitmişti. Bugün de Livakovic Barcelona'ya gitti. Resmi sözleşme imzalayacak ve sezonu da Dinamo Zagreb'de kiralık geçirecek. Daha önce de paylaşmıştım ama bir kez daha hatırlatayım. Fenerbahçe, Livakovic'in Barcelona'ya satışından 4 milyon euro bir bonservis bedeli alacak. Livakovic 2027 yazında Barcelona'ya dönecek ve şu an Barcelona'da yedek kaleci konumunda, ikinci kaleci konumunda Szczęsny var. Szczęsny'nin sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor. Önümüzdeki yıldan itibaren de Barcelona'da yedek kaleci konumunda düşünülüyor. İspanyol basınının yazdığı haberler bu şekilde. Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği bir başka isim de Emre Demir'di, genç oyunculardan biri. O da Alanya Spor'a imza attı. Kariyerine Alanya Spor'da devam edecek. Bakalım orada nasıl bir kariyeri olacak. Çok parlak bir giriş yapmıştı ama sonrasında sağlıklı bir ilerleme olmadı kariyerinde Emre Demir'in. Umarım tekrar oynayan, gelişen bir oyuncuya dönüşür kendi kariyeri ve Türk futbolu için. Fenerbahçe'nin göndermek için uğraştığı oyunculardan biri de Diego Carlos. Como'yla görüşme halindeymiş. Di Marzio'nun haberi bu şekilde. Como ve Parma'yla temas halinde olduğunu yazmış. Şimdi tabii Çağlar'ı da gönderecek Fenerbahçe. Diego Carlos gidiyor. Jadon Osterwolde gitti. Yeni stoper kim olacak kısmında da iki yerli stoperin adı geçiyordu. Alanya Spor'dan Ümit Akdağ ve Konya Spor'dan Adil Demirbağ. Alanya Spor Başkanı Sayın Çavuşoğlu açıklama yapmış. Fenerbahçe'den hiçbir şekilde teklif gelmedi Ümit için diyor. Onu paylaşalım. Fenerbahçe'nin de stoperde şu an gündeminde iki oyuncu var. Biri Adil Demirbağ, diğeri de Yusuf Akçiçek. Yusuf Akçiçek de Suudi Arabistan'dan ayrılacak gibi. El Hilal'in yeni sezon planlamasında yer almayan bir oyuncu. Oraya bir yerli takviye yapacak Sarı Lacivertliler. Adil Demirbağ ya da Yusuf Akçiçek olacak o isimler. Kanat transferi konusunda yeni bir gelişme yok. Bugün itibariyle Perşembeden sonra Fenerbahçe tekrar bir transferde tabiri caizse gaza basacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde sanırım forvet diyorum, kanat transferi de ona göre yapılacaktır. Orada birçok oyuncu gündeme gelmişti ama şimdilik bekleme kararı aldı Fenerbahçe. Artık tamamen Lyon'u elemeye odaklanmış durumda Sarı Lacivertliler. Birkaç mesaj okuyacağım bu bölümde. Asensio neden yok yarın demiş. Konya Spor maçında bir sakatlık geçirmişti. O yüzden yok. Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor Asensio. Fenerbahçe'de orta sahada Genduzi, İsmail ve N'Golo Kante oynarsa bu takım nasıl hücum yapacak? Karambol'e bir tane gol yedi mi bu kadro orta sahada mümkün değil, gol pozisyonuna giremez demiş dinleyicimiz. Artık onu İsmail Kartal'ın düşünüp planlaması lazım. Evet, yani üretkenlik konusunda az önce biraz ben de anlatmaya çalıştım. Mason Greenwood ve Vedat Muriç pek bir arada oynayan oyuncular değil. Onların arasında da bir uyumsuzluk olabilir. Orta saha sağlam olabilir ama hücumda top tutmakta sorun yaşayabilir Fenerbahçe. Belki de yarın Kante, Genduzi orta sahası, önlerinde Talisca 10 numarada. Mason Greenwood sağda, Nene solda, Vedat Muriç önde. Öyle başlayabilir hoca. Bakalım. Ama yani Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımız da üçlü orta saha bekliyorlar yarın. Son 15 yılda kimin kanat forvetleri iyiyse onu şampiyon olmuş Türkiye'de diyor. Bu bir tesadüf değil, istatistik olarak paylaşmış Ali Bey, yazmış Antalya'dan. Tabii ki ya, kanat forvetlerin bu, muhtemelen Ernest Poku transferi üzerine yazdı Ali Bey bunu. Kanatlar çok belirleyici oluyor. Haklı dinleyicimiz. Beşiktaş'ın kanatları da şu an Trossard ve Poku olarak görünüyor. Beşiktaş taraftarını çok tatmin etmemiş gibi duruyor. Bakalım sezon içerisindeki performansları görüp daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Birkaç mesaj daha okuyalım.

0: Seattle'daki dinleyicimiz yazmış. Şampiyonluğa biz oynarız ama çamura yatan ve onu körükleyen hakemler olduğu sürece bizim düşündüğümüz pek olmayacak gibi diyor. Bakalım dediğiniz mi olacak, nasıl olacak bilemiyorum artık. Gaziantep'ten Orkan Bey'in mesajı, evet hakem kötüydü, hatalı kararlar verdi ama gerçek olan bir şey varsa özellikle golü yedikten sonra hiçbir organizasyon ve baskı kuramadık demiş. Yetersiz kaldık, karambol oynadık diyor. Alanya Spor Beşiktaş maçına dair yazdığı sanırım bu. Zoraki yabancı kuralını getirip ben yaptım oldu diyen TFF takımların zararını kasasından ödesin demiş. Geçen sene keşke bunu kabul etmeseydi yani takımlar. Ya burada da işte biraz kulüplerin de tutarsızlığı var. Geçen sene bu kural konulduğunda herkes gidip bir hafta sonra, kural açıklandıktan bir hafta sonra kulüpler birini toplayıp federasyona diyebilirlerdi. Ya bizim şu an şu kadar sözleşmeli oyuncumuz var. Seneye bu kuralı uygulamamız mümkün değil. Ama herkes orada kış uykusuna yattı. Kulüpler hatalı burada. Yani değerli dinleyenler, kulüp başkanı, yöneticiler. Hiç yarın yok gibi yaşıyorlar genelde. Sonrasında da işte böyle işin içinden çıkamıyorlar. O gün tepkiyi koyabilselerdi, duruma izah edebilselerdi belki bu yılda 12 artı 2 devam edecekti. Ve bu kadar bunları konuşmuyor olacaktık biz. Antalya'dan Hasan Bey'in mesajı, Lukaku yanlışlıkla form tutarsa çok canlar yakar diye düşünüyorum. Mükemmel bir fiziğe sahip, mükemmel bir top saklama özelliği var. Top da taşıyabilen bir oyuncu Lukaku o fiziğe rağmen. Yani böyle birden hızlanabiliyor. Ben de katılıyorum dinleyicimize. Yani Süper Lig'de çok fark yaratacak bir oyuncu. Tek sıkıntı işte o sakatlıklardan sonra tam anlamıyla yani iyi bir eski günlerine biraz dönüş sinyali verecek mi? Kalitesinde söyleyecek hiçbir lafımız yok ama yaşı da ilerlediği için biraz böyle endişe var bende. Umarım sakatlanmadan Fenerbahçe'ye, Türk futboluna katkı sunar. Beşiktaş elindeki yabancıları çıkarmaya başladı. Sol stoperle ilgili bir gelişme olur mu acaba diye sormuş dinleyicimiz. Yaz transfer dönemi başlarken oraya planlama vardı. Az önce de aktardım. Şu an 3 stoperle rotasyonda sezonu geçiriyor Beşiktaş. Emirhan Jalo ve Agbadu biraz daha yedek gibi. Udokai de takımdan ayrılmak üzere. Aslında sayısal olarak da oraya bir takviye lazım. En az bir 4 stoperle yola devam etmesi için Beşiktaş'ın. Çünkü artık Avrupa Ligi'ne katılması da garanti gibi neredeyse. Bir tane takviye gelir, mutlaka gelir. Yani oraya da bir arayış vardır diye düşünüyorum. Çünkü Önder Özen de daha önce yaptığı açıklamalarda stoper de alacağız demişti. Ama şu an gündemde pek yok. Hani işte sağ açık transferi yapıldı. Orta sahaya Miretti geliyor. Bir tane 6 numara arayışı var. Endidi satılıp bir tane de stoper takviyesiyle Beşiktaş bu yaz transfer dönemini kapatır düşüncesindeyim. Beşiktaş maçına bahis konusunda bir şey sormuş. Ben bahis muhabbeti yapmıyorum değerli dinleyenler. Bana da bahisle alakalı hani iddia üzerine bir şey sormazsanız sevinirim. Zaten Radyo Spor'da bu tür programları yapanlar arkadaşlarımız var. Bakıyorum başka mesajlar var mı? Talisca sol açık oynasa nasıl olur sizce? Olmaz. Yani Talisca orada verimli olamaz düşüncesindeyim. Savunmaya katkısı olmaz. Archibald çok yalnız kalır. Talisca artık santrofor ya da işte ikinci forvet rolünde 10 numara da kariyerini bitirecek gibi. En iyi olduğu, en verimli olduğu yerlerde zaten oralar.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Şimdi işte bir numaralı Coral Reefs'in ataklarıyla son 800'e giriliyor. Liderlik 9 numaralı Ninja Queen'de, ikincilikte dışta 5 numaralı Equalizer onu takip ediyor. Üçüncülükte içeride 12 numaralı Working Lady yer tuttu. Bunun bir boy kadar gerisinde dışta 4. 8 numaralı Magic Surprise onun yarım boy gerisinde, işte 2 numaralı Prenses Şeyma bir boy gerisinde 1 numaralı Coral Reefs. Dışında 3 numaralı Bilgücü'nün ataklarıyla son 400'e girilmek üzere. Liderlik 5 numaralı Equalizer'a geçti. İkincilikte içine 9 numaralı Ninja Queen yer tuttu. 2 boy kadar gerisinde 8 numaralı Magic Surprise'in ataklarıyla Tyler düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 9 numaralı Ninja Queen önde çıkıyor. İkincilikte ortada 5 numaralı Equalizer'ın atakları var. Daha geriden 1 numaralı Coral Reefs de mücadeleye katılmaya çalışıyor. Dışında 2 numaralı Prenses Şeyma'nın da atakları var. Son yüze girmek üzere ortadan yürüdü 1 numaralı Coral Reefs liderliği aldı. Daha geride 2 numaralı Prenses Şeyma'nın atakları var. Son 50 metre 1 numaralı Coral Reefs önde. Fark da 4 boy oldu. 1 numaralı Coral Reefs koşuyu kazandı. 2 numaralı Prenses Şeyma koşudan ikinci olarak ayrılırken 10 numaralı Noble Big Time ve 9 numaralı Ninja Queen ve 8 numaralı Magic Surprise tabelanın kalan basamakları için fotoyu yakın ara geçen isimler oldu. 4. koşuyu kazanan isim 1 numaralı Coral Reefs, jokeyi Görkem Özçelik'te.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam. Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Şansa kalmaz işiniz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Radyo Spor. Reklam. Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.35 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Bu arada Beşiktaş, Fabio Miretti'nin transferi için Juventus'la anlaşma sağladı değerli dinleyenler. Zaten olmasını beklediğimiz bir transferdi. Artık olmak üzere diyebiliriz. Resmi açıklamada sanırım birazdan siyah beyaz kulüp tarafından yapılacak. Fabio Miretti de Beşiktaş'ta kariyerine devam edecek. Geçen sezon 23 Serie A, 7 Şampiyonlar Ligi, 1 İtalya Kupası olmak üzere 31 maça çıkmış Juventus'ta. 1 gol, 3 asistlik katkı sunmuş. Kariyerinde tabii daha yolun başında diyebileceğimiz bir oyuncu Fabio Miretti. 23 yaşında artı 4 kuralına uyan bir oyuncu, merkez orta saha. Topla ilişkisi iyi olan ve Beşiktaş'ın oyununa da hız kazandırabilecek oyunculardan biri. Hayırlı olsun diyelim Beşiktaş için. Fabio Miretti'nin de yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor değerli dinleyenler. Şimdi Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ı da yakından takip eden, yorumlayan değerli bir gazeteci arkadaşımız telefon attığında Ferhat Kızıltaş. Ferhat merhaba.
1: Merhabalar Ayhan abi, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Ferhat'cığım. Galatasaraylılar da İngiltere'den gelecek güzel haberleri bekliyorlar. İsmail Sarr ve Papa Mater Sarr isimleri bir süredir sarı kırmızılı takımın gündeminde. Bugün de Crystal Palace'la yeni bir görüşme yapıldığına dair haberler, iddialar vardı. Bu iki oyuncunun durumu ne aşamada diye sormak isterim sana.
1: Tabii ki. Yani son zamanlarda zaten Galatasaray'ın özellikle İsmail Sarr'la ilgili yoğun görüşmeleri oldu Crystal Palace'ta. Ama iki kulüp arasında ben çok yoğun ve büyük farkların olduğunu öğrendim. Özellikle Crystal Palace 60 milyon euro istediği oyuncusu için Galatasaray en fazla 35 artı 5 milyon euro. Yani toplamda 40 milyon euro bir paketin gözden çıkarılabileceğini iletti. Ama şu an oyuncu Galatasaray'da oynamaya sıcak bakmış olsa da kulübü satmaya yanaşmıyor bu rakamlara. Galatasaray'da o bölge için ayırmış olduğu bütçe açıkçası 40 ile 50 milyon euro arası. Çünkü daha önce Milan'dan Rafael Leao ile ilgili de Galatasaray 40 milyon euroya kadar çıkmıştı. O süreçte oyuncuyla anlaşmasına rağmen kulübüyle bir türlü sorunları halledememişti. İsmail Sarr'la ilgili sıkıntı da tamamen buradan kaynaklanıyor. Aslında oyuncu yakın bir zamanda Şubat'ta 29 yaşına girecek. Bu yaş grubu için 45-50 milyon eurolara çıkmak riskli olabilir mi diye düşünürken kulübü ısrarla 60 milyon eurodan aşağı inmiyor şu an. Aynı zamanda daha önce Manchester United'a karşı bir haber de yazılmıştı. Yani Manchester United'in de bu oyuncuyu takip ettiği belirtilmişti. Geniş rotasyonda düşündüğü yazılmıştı. Oradan da çok bir sıcak haber çıkmadı. Ama şu an iki kulüp arasında çok yoğun farkların olduğunu belirtebilirim. Yani Galatasaray'ın temel düşüncesi o bölge için 40 milyon euroyu gözden çıkarmak.
0: Galatasaray'ın ısrarla istemesine ne diyorsun sevgili Ferhat? Yani şimdi Batrakov'un transferi sonrası ben biraz daha Leroy Sané'nin performansında artış bekliyorum. Hani burada zaman zaman paylaşıyorum. Muhammed Salah'ın Başakşehir attığı ikinci golde işte Orada Ernest Muç ile uyumlu bir pas trafiği vardı. Şu an Galatasaray'da Leroy Sané'nin aslında zaman zaman bunları denediğini görüyoruz ama o uyumu yakalayamadığını görüyoruz etrafındaki oyuncularla. Burada Leroy Sané'deki performans düşüklüğünden dolayı mı Galatasaray illa az takım seviyesinde bir kanat transferi arıyor? Ne dersin?
1: Yani aslında şöyle bir sorun var. Galatasaray'ın sol tarafında ve santrafor bölgesinde doğrudan alternatif ismi yok yani. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. 10 numara bölgesine Batrogov geldi. Sané son maçta performansı aldığı süre bazında olumluydu. Ama orada Okan Hoca A kalite iyi bir isim istiyor. Çünkü şu an sayısal olarak da çok düşük kaldı Galatasaray rakiplerine nazaran. Biraz da santrafor oynama meziyetleri yüksek isimlere bakıldı. Yani İsmail Sarr, Crystal Palace'da her bölgede oynayabilen bir futbolcu. Ama tabii ki asıl bölgesi sağ kanat. Özellikle geçen sene Shakhtar Donetsk maçlarında herkes performansını görmüştür. Premier Lig'de yine öyle. Özellikle Matete ile çok iyi bir uyum sergilemişti. Matete Pino ile beraber. Ama şu an bakıldığında Sol tarafta düşünülen Rafael Leao ile ilgili şöyle bir düşünce vardı. Hani geldiğinde Barış Alper ile orada bir rekabete girer. Barış Alper ve Rafael Leao aynı zamanda ikisi beraber Osimhen'in santofor alternatifi olarak da düşünüyordu. Aslında burada kaliteli isimleri gizlirken hepsinin de süreleri çok az kalmayacak. Yani hep şans bulacaklardı. Çünkü Barış Alper zaman zaman santofor oynayabilir. Zaman zaman işte Rafael Leao gelirse tabii ki. Bunun yanında İsmail Sar. Şu an bakıldığında aslında birçok bölgeye oynayabilen isimlere gidiliyor bu noktada. Yani U23'te mesela santofor olarak birçok isme gidildi. Kader Meyte'ye gidildi, olmadı. Pešanović'e gidildi, olmadı. O yüzden yabancı sınırından dolayı da Galatasaray iki bölgede oynayabilecek isimlere gidiyor. Ondan dolayı yani, çünkü zaten sayısal olarak azsınız. Hani Leroy Sané var şu an. Can Armon da var. O da kiralık gitmesi bekleniyor. Yunus Akgün bazen 10 numara bölgesinde tercih ediliyor. Yani Galatasaray zaten en az 2 tane kanatlanması gerekirken bu noktada İsmail Sar ya da Rafael Leao ile orada bir risk de alıyor yani. Tek bir hamleyle. Çünkü diğer hamleyi de Galatasaray'ın aslında düşündüğü hamle şuydu. Bir sol kanat, bir de U23 genç bir golcü. Ama yüksek profili bir isme gidilirse İsmail Sar ve Rafael Leao gibi, orada sol stoper hamlesiyle beraber transfer dönemi kapanabilir.
0: Ferhat, yani hala çok belirsizlik var Galatasaray'da. Bugün Alman basınında Sky'ın haberine göre de Ermedin Demirovic defteri kapandı diyor. Takımında kalacak diyor. Yeni forvet konusunda yeni isimler var mı gündemde?
1: Ya şunu söyleyeyim. Ben aslında Demirovic'le ilgili Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda başkanın yapmış olduğu bir operasyonla transferin bitirdiğini öğrendim Galatasaray'ın. 20 milyon euroya yakın. Ama geçen haftadan sonra Galatasaray Demirovic'i beklettikten sonra İsmail Sar tarafında bir hareketlilik oldu. Acaba o isim olabilir mi? Çünkü yabancı sınırı var. Oyuncu 28 yaşında. Demirovic'i aldığınızda artık farklı bir hamle yapma şansınız azalıyor. Tamamen U23 kotasına uygun isimlere gideceksiniz. Zaten orada şu an iki isminiz var. Lecce, Hugo Chukwu ve Renato Naga. İki tane böyle yüksek profilli isim. Yani hem stoper bölgesine hem de sol kanata Demirovic transferiyle beraber çok zor bir transfer süreci olacak. Zamanla daralmışken. O yüzden Demirovic orada bekletildiği için bunu fırsat bilen Stuttgart'ta o noktada biraz daha Galatasaray'a karşı taleplerini arttırdı. Galatasaray'da bekletince süreç biraz çıkmaza girdi. Çünkü onlar da Wolfsburg'dan daha önce Galatasaray'ın ilgilendi. Pešanović'i transfer ettiler. 25 milyon euro. Oyuncunun yaşı 21. Demirovic 28 yaşında. Yani aslında oyuncudan çıkmak istiyorlar. Bunun da zamanının geldiğini gayet farkındalar. Ama bunlar da süreci değerlendirip oyuncudan biraz daha bonservis kazanmayı hedefliyorlar. Yani şu an Avrupa'da çoğu kulüp Galatasaray'ın köşeye sıkıştığının farkında esasında. Ve bunu finans kısmında da değerlendirmek istiyorlar. Yani Demirovic'de tamamen böyle bir durum var. Hem Galatasaray bekletti. Beklettikten sonra da diğer isimleri gittiği için bu noktada Stuttgart burada biraz daha taleplerini arttırmış durumda.
0: Anladığım kadarıyla Demirovic olma ihtimali kalmadı gibi neredeyse.
1: Ya, bu arada şunu söyleyeyim abi. Batrogov transferi de gelmeden bir hafta önce rafa kalkmıştı. Çünkü bonservis şartları konuşuldu. Galatasaray yönetimi ikiye bölündü. İşte 25 milyon eurolara çıkamayız dendi. Bonuslar var. İşte neredeyse 30 milyon euroya yakın bir paket var. Ama bir anda tekrar süreç Batrogov'a gitti ve Galatasaray o transferi yaptı. Şu an Demirovic süreci dediğin gibi abi rafa kalkmış durumda, zor. Ama Batrogov da rafa kalkmıştı. Biz zaten hani Galatasaray'dan resmen ilgilenmiyoruz da tarzı bir açıklama da gelmişti. Ama transfer bitirildi. Yani Demirovic'te bir sürpriz yaşanabilir mi? Ben açıkçası İsmail Sar sürecinden sonra tam belli olursa özellikle Perşembe günü o noktada bir net cevabın geleceğini düşünüyorum.
0: Gitmesi beklenen oyuncular da var. Gabriel Sara, Lemina, Torreira'nın kalacağını söylüyor yetkililer. Torreira konusunda artık tartışılacak bir durum yok gibi ama Lemina, Sara, Şalai üçlüsünden hangileri gidebilir?
1: Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gabriel Sara'nın bence kalma ihtimali çok çok yüksek. Çünkü iyi de başladı. Bunu kabul edelim. Osimhen'le çok iyi bir uyumu var. O da iki asist yaptı. Son maçta da var asisti. Her ne kadar oyun içi performansı çok tartışılabilir. Doğru. Ama şunu söyleyelim. Lemine ile ilgili, hatta sen bu habere girmiştin abi benim hatırladığım.
0: Evet. El Şabab'la görüştü geçen hafta. Yani menajer evet. Anlaştı.
1: El Şabab Thomas Partey'i aldı. Şimdi o noktada Galatasaray'ın da farklı planları var. Neden? Çünkü siz bugün Lemine'yi gönderdiğinizde Lemina'nın ayarında bir oyuncuyu bedelsiz kiralayabilir misiniz? Ya da Lemina'ya verdiğiniz maaşın aynısını verip bir oyuncu getirebilir misiniz?
0: Ya da stoperde kullanabilir misiniz orta sahaya bir oyuncu alsanız?
1: O yüzden ben Lemina'nın stoperde de kullanılmasından dolayı stoper transferi de şu an zora girdiği için Galatasaray'ın bu 23 ve yerli bakıyor. Olmadı, orası biraz sıkıntılı. Yani Lemina'nın ben nedense Torreira ile beraber kalma ihtimalini yüksek görüyorum. Bir sürpriz ayrılık beklersen de Roland Şalay'dan beklerim o noktada. Çünkü iki tane kanat, iki yabancı bek bence şu an Galatasaray için çok mantıklı görünmüyor.
0: Şimdi Jakobs da konuşuldu ama bugün birçok arkadaşımız da yazmış. Jakobs'u zaman zaman sol stoperde de kullanmayı düşünüyor Okan Hoca diye.
1: Kullandı zaten daha önce.
0: Kullandı da birkaç maç denedi orada. Hatta hazırlık maçlarında da denemişti. Şimdi sen de söyleyince bana da en mantıklı Roland Şalai geldi. Şalai isteyen kulüp var mı peki? Galatasaray oradan bir para kazanabilecek mi yani?
1: Ben Şalai ile ilgili sorduğumda Galatasaray henüz teklif olmadığını, şu an devre arası kadar gösterilen ilginin yaz transfer döneminde çok da gerçekleşmediğini belirttiler. Onun haricinde şu an zaten Şalai ile ilgili gelecek olan teklifler Galatasaray'ı çok tatmin edemeyecek cinsten mi? Ben sanmıyorum. Yaş olarak da zaten belli bir yaşa gelmiş Şalai. Ama o da 2-3 noktada farklı pozisyonlarda oynadığı için orada Okan Hoca elini güçlendiriyor bu konuda. Ama ben orada daha çok dediğim gibi, yani olursa sürpriz aylık Şalai. Onun haricinde Torreira Fiorentina iddiaları sordum. Hiçbir zaman teklif yok dediler. Torreira'nın kazandığı maaşı şu an İtalya'da karşılayabilecek bir kulüp yok. Aynı zamanda Torreira uzun zamandır Galatasaray'dan bir söz aldı. Geçen seneden bu yana. Hem maaşında diğer takımda yapılan oyunculara oran kadar bir zam oranı bekleniyor. O da yakın bir zamanda gerçekleştirilebilir. Yani şu an teklif olmasa da rahatlıkla Roland Şalay'ı ben sürpriz ayrılık adayı olarak belirleyebilirim.
0: Şu an 10 yabancı var değil mi Galatasaray'da? Artı
1: yani... Evet, Nelson'u saymazsak Nelson'la ilgili şunu söyleyeyim. Nelson'la süreç biraz da artık bonservisimi vereyim ben gideyim sürecinde. Muhtemelen Galatasaray'da Nelson sözleşme fiti için yakın zamanda tekrar masaya oturacak. Çünkü Monza'nın bir teklifi vardı ama neredeyse çok Galatasaray'a bir bonservis geliri sağlamayacak olan bir teklifti. Hani sözleşmesi zaten bitiyor. Az kaldı Nelson'un. Sezon sonunda bitiyor. Orada bir sözleşme fesi konuşuluyor şu an Galatasaray'da.
0: Yani Nelson gittiği takdirde de 10 yabancı var değil mi Galatasaray'da şu an?
1: Şu an 9.
0: Yani bir kişi alabiliyor yani yetişkin.
1: Yani Demirovic'i alırsa 10 olacak mesela.
0: Bir de genç oyuncu alabiliyor. Çünkü Batrakov var, Lesley var, Naga var.
1: Evet.
0: Bir tane de genç oyuncu alabiliyor.
1: Zaten Yelen Le Havre'ye gitti. İki tane hakkım var. Bir de bir tane Uyumuç üstü.
0: O zaman bir yetişkin bir genç oyuncuyla Galatasaray transferi tamamlayacak gibi. Ona göre bir planlama. Ya sevgili Ferhat, şimdi La Liga'yı da izliyorum. Hafta sonu Deportivo maçı vardı. Pierre-Emerick Aubameyang bir gol daha attı. İki haftada iki gol. Galatasaray yedek forvet de arıyordu. Hani bir yıllık gördüğüm kadarıyla işte genç oyunculara gittiler. Orada bu yıl kiralayalım, seneye bonservisini verelim. Opsiyonlu bir satış üzerinde, transfer üzerinde durdular. Olmadı. Yani böyle bir sıkıntı varsa bir yıllığına Pierre-Emerick Aubameyang'ı getirebilirdi. Arkada yedek de beklerdi. Yeri geldiğinde A takımı da başlayabilirdi. Aslında sezon başından beri ciddi bir plansızlık var Galatasaray'da. Yani forvet konusunda da, diğer mevkiler konusunda yani, da. Ne dersin?
1: Ya tabii ki benim hatırladığım son zamanların en plansız ve kötü yönetilen transfer dönemi şu an Galatasaray'da. Ama yani şunu da söyleyeyim, ben aslında iki transferinle bu sürecin bitme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Çünkü iyi bir santrofor Osimhen'i yedekleyebilecek bir de kanat oyuncusuyla beraber iki sürpriz transfer, yani iki transferle Galatasaray bu süreci bitirebilir. Toplamları 4 tane transfer olmuş olacak.
0: Ama kanat oyuncusu ya da forvetin U23 kontenjanına uyan bir oyuncu olması lazım. İşte orada birini bulabilecek.
1: Yani orada Matis Tel biraz daha konuşulabilir. Tottenham'dan kiralık olabilir.
0: O kanat da oynayabiliyor, doğru.
1: Evet, kulübü sıcak bakıyor gönderme. Yani son günlerde bu süreç biraz daha hareketlenebilir. Ama nedense Osimhen'in yedeği olarak da daha tecrübeli bir santrafor, ya kalitesini göstermiş bir santrafor aranıyor. Yani kanatta da böyle bir profil var. Çünkü Barış Alper bugün cezalı olduğunda solda oynatabileceğiniz oyuncu, ben size söyleyeyim, Eren Elmalı, Kazımcan ve Jakobs. Yani sol bekten bir oyuncu ön tarafa atabilirsiniz. Veya işte Batrogov 10 numaraya koyarsın. Sol tarafa Leroy Sané ya da Yunus Akgün. Yani başka bir alternatif kalmıyor. Yani bu durum da açıkçası hem Şampiyonlar Ligi hem Süper Lig için endişeye gönderiyor Galatasaray'ı. Çünkü geçen sene nasıl maçlar oynandığını herkes gördü, evet. Şampiyonlar Ligi'nde. Özellikle dönüşlerinde puan kayıpları, rotasyon sağlanamadı. Beşiktaş mesela bu durumu şu an yaşamaya başladı, hissetti. Fenerbahçe geniş kadrosuna rağmen giden oyuncularla beraber yine aynı seviyeye geldi Galatasaray'a nazaran. Şu an bakıldığında mesela Galatasaray'ın en büyük rakibi bu alanda bence kendi planlaması oldu. Yani geçen sene kadar da ben Şampiyonlar Ligi'nde ilgili çok büyük hayallerin kurulduğunu da düşünmüyorum. Yani şu an bakıldığında sanki şampiyonluk, Süper Lig şampiyonluğu Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerin çok çok üstünde.
0: Konuğumuz Ferhat Kızıltaş'tı. Galatasaray'ın gündemini konuştuk. Ferhat, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Derin Pas devam edecek.
3: Reklam.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
7: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol

Radyo Spor'da saatleri 19.54 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Değerli dinleyenler, Matis Tel konusunda bir dinleyicimizin mesajı var. Az önce Ferhat da paylaşmıştı. Galatasaray'ın gündemine gelebilir demişti. Tottenham'ın oyuncusu. Geçen sezonda Tottenham çok ciddi bir bonservis bedeli ödedi bu oyuncu için. O rakamı da şimdi paylaşacağım size. 35 milyon euroya almış Bayern Münih'ten Tottenham ve geçen sezonda pek süre alamadı sakatlıklardan dolayı. 21 yaşında artı 4'te Galatasaray'ın bir kontenjan hakkı var. Oraya uyuyor. 38 maçta 4 gol 2 asistlik katkı sunmuş. Tottenham'da bu sezonda pek düşünülmeyen oyunculardan biri. Kanat mevkisinde sol açık ve forvet oynayabildiğini paylaşmıştık sizinle. Bakalım Galatasaray o bölgede tercihini kimden yana kullanacak? Şimdi Roland Şalai'nin gitme durumundan bahsettik ama Roland Şalai giderse sağ bekte Singo oynayabiliyor. Zaman zaman Barış Alper'i kullanabilir orada. Yani Süper Lig'de 2023-24 sezonunda Okan Hoca çok 22-23 müydü? 23-24 müydü? Bir dönem Barış Alper çok fazla bek oynamıştı. Barış Alper'i sağ bekte kullanabilir. Ya da yerli bir oyuncu alabilir. İşte Süper Lig'den alabileceğiniz Göztepe'den Arda Okan var. Çaykur Rizespor'da Mitat var. Çok da alternatif yok yerli kontenjanına baktığımızda. Zeki Çelik bonservisi elinde bir oyuncuydu. Juventus'a gitmeyi tercih etti. Yaz transfer döneminde. Galatasaray'da dediğim gibi hala soru işaretleri var. Ama Pierre-Emerick Aubameyang'ı izlerken de az önce Ferhat da yayında da bahsetmiştim. Yani Galatasaray Mauro Icardi'yle devam etmeyeceği çok bariz belliydi. Pierre-Emerick Aubameyang da geçen sezon Marsilya'da 35-40 maça çıktı. Yani hazır bir şekilde sezonu bitirdi. Bonservisi elindeydi. 1 artı 1 yıllık kontrat yapılabilirdi. Ve forvet sorununu bu şekilde çözebilirdi. Oyuncunun bonservisi elinde olacağı için Deportivo'ya da 1.6 milyon euroya gitmiş değerli dinleyenler. Yani Deportivo'dan aldığı para 1 milyon 600 bin euro. Türkiye'ye de 3'e gelsin. Galatasaray yönetimi hakikaten bu sezon transfer döneminde ne yapmak istediği, işte tamam kural da önceden belliydi. Hakikaten bir basın toplantısı olduğunda Sayın Dursun Özbey'e sormak isterim bunu. Yani ne planladınız? Şimdi Mayıs-Haziran'daki söylemler bambaşkaydı. Bugün geldiğimiz noktada hala kanat oyuncusunda, kanat rotasyonunda sıkıntı var. Forvet de yedek yok Victor Osimhen'in yedeği. İşte beklerden kim gidecek, giderse kim gelecek? Birçok belirsizlik hakim. Bakalım nasıl çıkacak sarı kırmızılar bu dönemden. Erol Bey'in bir mesajı var. Yarın akşam Greenwood forvet arkası oynayabilir sağ kanatta. Nene solda Oğuz Aydın olabilir demiş. Ya bu da mantıklı gibi sanki. Yani Oğuz Aydın sağ kanatta, Nene solda, Greenwood 10 numara. Greenwood'un zaman zaman 10 numara olarak çıktığı maçlar da var. Önlerinde de Vedat Muriç. Hem Talisca hem Greenwood aynı anda sağda olursa orta sahayı kaybederiz diyor bir baş Erol Bey. Bakalım yarın İsmail Hoca nasıl bir düzen içerisinde sahada olacak. Bu Göztepe'nin hali ne olacak? İyice Altın Ordu sistemine döndürdüler işi. İki tane oyuncu çıkarıyorlar, hemen satıyorlar diyor. Yani sürekli böyle oyuncu çıkarıp satacaksan tamam futbol para kazanma üzerine mantıklı ama taraftar olarak bizim canımızı sıkmaya başladı demiş.

0: dinleyicimiz. Bu sene de iyi başlamadı Göztepe. Samsun deplasmanında son dakika yenilen gol. Yani Gençler Birliği maçında da işte orada kaçan penaltı sonrasında yenen gol. Aslında kötü oynamadı Göztepe. Samsun maçında da kötü oynamadı. Son dakikaya kadar öndeydi. Sonuçlar gelmedi sadece. Hafta sonunda Galatasaray maçı var tabii. Zor bir deplasman. Galatasaray'a karşı da pek zorluk çıkartamadı Göztepe. Diğer takımlara karşı Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye karşı puan almışlığı var, galibiyeti var. Bu hafta sonu da kaybederse şimdi böyle kötü bir başlangıç olacak, haklısınız ama Göztepe için bu kadar karamsar olmaya gerek yok ya bence. Yani her zaman sistem olan, iyi bir hocası olan, iyi bir oyuncu grubu olan takım. Dolayısıyla ilerleyen haftalarda galibiyetler geldikçe onu seriye de çevirebilir Göztepe. Oyunu daha da geliştirebilir. Çok fazla gol pozisyonu yaratıyor Göztepe. Pozisyonlara giriyor. Biraz bitirmede sorun yaşıyor. Dediğim gibi Gençler Birliği maçında penaltı gol olsa sonrasında kalesinde golü gördü zaten. Bir anda 1-0 öne geçecekken 1-0 geriye düştü ve skoru çeviremedi lehine. Ben çok karamsar değilim valla. Yani Göztepe'li dinleyicimize böyle bir cevap vermiş olayım. Hiç belli olmaz. Cumartesi akşamı Çorum'un yaptığını Göztepe de yapabilir. İstanbul'dan Ali Samiyen'den puanlarla dönebilir. Sezon başı biraz sıkıntılı gibi ama bu düzelir düşüncesindeyim Göztepe açısından. Az önce İsmail Hoca rakibimiz maç oynamadan bir hafta sonra oyuna çıkacak dedi. Lyon hafta sonu lig maçına çıkmadı mı demiş. Hoca hafta sonu rakibin maçının olduğunu bilmiyor mu diye sormuş. Lyon'daki hoca Fonseca tüm oyuncuları dinlendirdi. Fenerbahçe maçının 11'ini tamamını dinlendirdi. Rotasyon yaptı. O yüzden böyle dedi İsmail Hoca.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: İki numaralı Koç Arslan. Bunların oldukça yakın. Ve o da yerini aldı. 8 safkan box içerisinde start verildi ve Kocaeli'de 5. koşu olan şartlı 5 mücadele başladı. 2 numaralı Koç Arslan koşuya bir boy kadar geç başladı. Liderler anasim 7 numaralı Mazatlan oldu. İkincilikte dışında 1 numaralı Jigslive yer tuttu. Bunun hemen dışına sokuldu. 6 numaralı Single Shot. Bir boy farkta gerisine dışlı 2 numaralı Koç Arslan bunun 1,5 boy kadar gerisinde. 3 numaralı Lord Protector bir boy kadar gerisine dışlı 4 numaralı Grand Mission. Onun 2 boy kadar gerisinde içte 5 numaralı Line of Honor hemen dışında 8 numaralı Ricardo sırasıyla 1400 metre startleri geçiriyor. Liderlik 1 numaralı Jigslife'da. İkincilikte 16 numaralı Single Shot takip ediyor. Üçüncülükte 7 numaralı Mazat'tan yer tuttu. Bunun 1 boy kadar gerisinde 2 numaralı Koç Arslan. Onun 3 boy kadar gerisinde dışta 4 numaralı Grand Mission. Bunun 1 boy kadar gerisinde işte izlediğimiz gibi 3 numaralı Lord Protector. Onun 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Line of Honor. Son sırada 800 numaralı Ricardo. 1000 metre startleri geçildi. Son 800'e yaklaşılıyor. Liderliği alan isim 6 numaralı Single Shot oldu. İkincilikte içinde 1 numaralı Jigslife onu takip ediyor. Diyor. Üçüncülükte işte 7 numaralı Mazatlan. Onun hemen dışına çıktı 2 numaralı Koç Arslan. 5 boy farkta gerisinde. 5. sırada 4 numaralı Grand Mission. Onun 4-5 boy kadar gerisinde. İşte 3 numaralı Lord Protector dışında 8 numaralı Ricardo 2 boy gerisinde. Son sırada 5 numaralı Line of Honor. Bu şekilde son 400'e girilmek üzere. Liderliğini sürdürür 6 numaralı Single Shot. İşte ikincilikte 1 numaralı Jigslife onu takip ediyor. 4 boy kadar gelirinde dışta 2 numaralı Koç Arslan. Üçüncülükte hemen içinde 7 numaralı Mazatlan'ın ataklarıyla Safka Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 6 numaralı Single Shot önde çıktı. İkincilikte içeride 1 numaralı Jigslife'ın atakları var. Daha geriden mücadeleye 2 numaralı Koç Arslan da katılmaya çalışıyor. Dışında 4 numaralı Grand Mission'ın da atakları var. Son 200'e giriyor 6 numaralı Single Shot direniyor. Daha geride 4 numaralı Grand Mission'ın atakları var. Son 100'e yaklaşılıyor. 6 numaralı Single Shot önde daha geriden şimdi. 5 numaralı Line of Honor gelmeye çalışıyor. Single Shot önde. 6 numaralı Single Shot kazanıyor. 5 numaralı Line of Honor koşudan ikinci olarak ayrılırken 4 numaralı Grand Mission 3. olarak ayrıldı koşudan. 4. lük için ise 3 numaralı Lord Protector ve 8

0: Ricardo fotoyu yakın ara geçti. Koşuyu 6 numaralı single shot Serhat Çelik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 20.04 yaptık değerli dinleyenler. Son yarım saati de girdik programda. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Eğer Roland Şalay'ı satarsa Galatasaray onun kalitesinde futbolcuyu zor bulur ve yerini dolduramaz. Olası kötü sonuçlarla taraftarın tepkisini çeker demiş dinleyicimiz. Yani onun yerini dolduramayacak, onun yerini dolduramayacak. O zaman da işte bir şekilde transfer yapamayacak durumda oluyor Galatasaray. Şalay konusunda yani ben Gabriel Sara konusunda da bir ayrılık olabilir düşüncesindeyim. Hala İngiltere'de takip edilen bir oyuncu. Son günlere doğru bakacağız. Şalay kalır, Gabriel Sara da gidebilir. Böyle bir durumda var Galatasaray'da. Victor Osimhen'in ceza alma olasılığı yüksek demiş bir dinleyicimiz. Bazı maçlarda çok agresif davranışları var. Hani kırmızı kart görüp takımı yalnız bırakabilir. Böyle bir risk varken yönetim niye bu kadar gecikti forvet transferinde diyor. Villarreal maçında bir stoperle çok fena tartışmıştı. Hani bir hazırlık maçı değil de bir resmi maç olsa orada kırmızı kart da görebilirdi Victor Osimhen. O vergi problemi vardı. Birkaç sorun yaşamıştı. Maaşı, Temmuz maaşı gecikmişti. Onun da öfkesi vardı Victor Osimhen'de, kabul edelim. Şu an biraz daha sakinleşmiş gibi. Erzurum maçında da 2 gol attı. Çorum maçı 2 gol. Daha 2 hafta geride kalırken 4 gol 1 asist. İyi bir istatistik yakaladı. Tabii yazın Nijerya Milli Takımı Dünya Kupası'nda yer almadığı için iyi bir tatil dönemi geçirdi. Uzun bir tatilden sonra takımın sezon başı kampının tamamında yer aldı Victor Osimhen. Birçok arkadaşının önünde fiziksel olarak, zihinsel olarak da, kafa olarak da iyi bir başlangıç yaptı sezona. Göztepe maçında da hiç kuşku yok ki Galatasaray'ın en büyük gol ümidi olacak. Mali açıdan problemleri de çözülmüş. Daha sakin olacaktır düşüncesindeyim Victor Osimhen. Biraz tabii şey de var yani Erzurum maçında Eren Elmalı çaprazdan bir şut attı hatırlayacaksınız ikinci yarıda. Victor Osimhen çok da geriden koşu yapıyordu. Orada bile niye atmadın bize diye Eren'e el kaldırdı. Eren de ne yapayım hani bir daha doğrusu yüz ifadesinden, el hareketlerinden tercüme edeceğim. Kaleyi gösterdi yani geriden geliyordunuz siz der gibiydi böyle bir zerzenişi vardı. Biraz o konularda da hani arkadaşlarına şey göstermesi lazım, alan bırakması lazım Victor Osimhen'in. Etrafındaki oyuncuları çok baskılıyor yani. Herkes Victor Osimhen'i arıyor top geldiğinde. Leroy Sané de dahil. Şimdi atmayınca bize trip atar mı endişesi korkusu var. Victor Osimhen'in biraz bence orada dikkat etmesi lazım. Ya, tabii ki arkadaşları bir şey demiyordur ama teknik ekip mi konuşur artık. Bu istek arzu iyi ama biraz da etrafındaki oyuncuların opsiyonları rahat bir şekilde değerlendirme hakkı tanıması lazım Osimhen'in diye düşünüyorum açıkçası. Şu an içinde Victor Osimhen'in ayrılma gibi durumu söz konusu değil. Biraz daha sakinleşmiş gibi tabii problemleri çözüldüğü için verimli bir şekilde de gidiyor. Öfke konusunda bir tereddüt var Galatasaray taraftarında. O öfkeye yenilip bir an kırmızı kart görürse işte yerine koyacak kimse de yok. Doğal olarak tabii o endişelerini de anlamak normal. Anlayışla karşılıyoruz. Şimdi Gençler Birliği ile ilgili de bir soru sormuştu dinleyicimiz. Onu da hemen yanıtlayayım. Son reklam öncesi Gençler Birliği'nden bu çıkışı bekliyor muydunuz diye sormuş. Açıkçası beklemiyordum. Hatta Metin Diyad'in Göztepe deplasmanından sonra bir ifade kullandı. Diyor ki tam bir teknik adam kovulma fikstürüydü bizimki diyor. Fenerbahçe ve Göztepe bu ligin en iyi 6-7 takımından. Biz bu ikisiyle oynadık. 6 puan almak bizim adımıza çok sevindirici. Sürdürmeye çalışacağız diyor. Hakikaten haklı. Zaten Gençler Birliği yazı kaotik geçirdi. bir seçim süreci yaşandı 28 Temmuz'da. Gençler Birliği bir yılda 3 kez seçim yapmış. Bir yılda 4 kere hoca değiştirmiş. Yani çok böyle kaotik bir kulübe dönüştü. Hatırlayacaksınız geçen sene de Metin Diyedin, Volkan Demirel sonrası geldi, sonra gitti. Levent Hoca geldi, Volkan Demirel bir daha geldi. Metin Diyedin'le sezonu bitirdi ve takımı ligde tutmayı başarmıştı Metin Hoca. Nihayetinde bu sezona da böyle çok iyi transferler yapmadan birçok önemli oyuncuyu kaybederek ki Metehan gitti, Diabate gitti. Kaleci iyi bir kaleciydi. Portekiz milli takımının 3. kalecisi o gitti. Neyse ki İrfan Can Eribayat hakikaten onun boşluğunu çok iyi doldurdu diyebiliriz. Hem Fenerbahçe maçı hem Göztepe maçında 17 kurtarış yapmış İrfan Can Eribayat. Gençler Birliği iyi bir uyum yakaladı. İyi de gidiyor. Onun için de umarım güzel bir sezon olur. Her futbolcuyla için olduğu gibi. Ve tüm bu sıkıntıların ortasında 2'de 2 6 puanla başlamak çok değerli Metin Hoca için. Onu da kutluyorum ama hani iki maçı da kaybetse kimse bir şey diyemez herhalde Metin Diyadin ve Gençler Birliği'ne. Sağınızda Fenerbahçe'ye yeniliyorsunuz. Deplasmanda Göztepe'ye yeniliyorsunuz. Çok ekstra iki galibiyetle başladı. Kümede kalma hedefiyle yola çıkan Gençler Birliği şu an 2 hafta sonunda Süper Lig'in zirvesinde ve 18 takım içerisinde puan kaybetmeyen tek takım. Bu çok değerli. Metin Hoca'ya bir eleştiri getireceğim yalnız. Birkaç kez böyle yayına katılma sözü verdi ama son dönemde arıyorum telefonlarımı açmıyor. Etrafında programı dinleyen varsa mutlaka iletsin Metin Hoca'ya. Bu da işin esprisi. Kısa bir aramız var. Devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Derin Pas devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.14 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz değerli dinleyenler. Az önce Yağız Sabuncuoğlu bir haber paylaşmış. Diyor ki Yağız, Al Jazeera Anderson Talisca'yı herhangi bir bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun maaşının tamamını karşılamayı düşünüyor diye de eklemiş. Bakalım kendisi Perşembe gün ne yapacak ki o Perşembe günkü görüşmede de büyük ihtimal Anderson Talisca ile yollar ayrılacak. Oyuncunun özellikle yabancı kontenjanından dolayı gönderilmek istediğini hatırlatayım. Yani kendisi aslında İstanbul'da Fenerbahçe'de kalmak istiyordu ama biraz Fenerbahçe'de mecbur kaldı gibi. Beşiktaş'la alakalı Rus basınından bir haber var. Onu da aktaracağım şimdi. Matev Kislak için 30 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığını yazmış Rus basını. CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Matev Kislak için. Ancak Rus kulübü oyuncuyu kesinlikle şu an satmayı düşünmüyormuş. Beşiktaş bakalım orta sahaya yapacağı diğer transferi Rusya'dan mı yapacak? Bekleyip göreceğiz değerli dinleyenler. İngiltere'den bugün iki önemli transfer haberi geldi. Biri 100 milyon euroluk Savinho transferi. Tottenham Manchester City'den Savinho'yu kadrosuna kattı. 85 milyon sterlin, totalde 100 milyon euroyu buluyor değerli dinleyenler. Brezilyalı futbolcu şöyle demiş: biraz zaman aldı ama burada olduğum için çok mutluyum. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biriyle muhteşem bir kulüpte buluşma fırsatı oldu diye eklemiş. Roberto De Zerbi'nin ekibi daha önce Sandro Tonali, Mateusz Fernandes, Jean-Paul Vanacke, Marco Senesi, Andre Robertson, Martin Dubravka ile sözleşme imzalamıştı. Tottenham bu yaz 329 milyon euro bonservis bedeli ödemiş bu oyuncular için. Savinho ile beraber 330 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyerek bu transferleri gerçekleştirdi. Sezona da iyi başlamadılar. Brentford'a yenildiler yanlış hatırlamıyorsam hafta sonunda. Oyunu da pek beğenmedi. De Zerbi oyuncularını eleştirmişti. Geçen sezonda zaten ligde son anda kalmıştı neredeyse. Bu sene biraz daha zirvelere oynamak istiyor ama vallahi hani İngiltere Premier Lig'de bu sene Arsenal'ı geçecek takım pek yok gibi. Arsenal orada ciddi bir egomanya kuracak gibi geliyor bana. Her mevkide çok iyi alternatifleri var. Oyun olarak da Coventry karşısında rakibe hiçbir şekilde şans vermediler. Tabii Coventry yeni takım, pek Arsenal'la mücadele edecek bir takım gibi durmuyor ama Manchester'ı da izledim. Chelsea, Manchester City'yi de izledim. Manchester City zaten Guardiola sonrası hani bir geçiş sürecinde, bu yıl şampiyonluğa oynamalarını çok mümkün görmüyorum. Liverpool'da çok fazla belirsizlik var. Hücum hattındaki oyuncuların formsuzluğu dikkat çekici. Savunmasında o Fransa'dan aldıkları genç stoperli Van Dijk'la başlıyorlar ama orada da sezon içerisinde çok sorun yaşayacaklar gibi düşünüyorum. Arsenal yine bu sene tüm rakiplerini geride bırakır. İngiltere'de benim şampiyonum belli şimdiden. Yanılacağımı da pek zannetmiyorum. Sezona kötü başlayan takımlardan biri de Manchester United'tı. Manchester United'da Carlos Balaba'yı, Brighton'ın stoperini, 65 milyon sterlin bonservis, 5 milyon sterlin bonus, sonraki satıştan pay karşılığında kadrosuna kattı. 5 yıllık sözleşme imzalandı Balaba'yla. Pardon, orta saha oyuncusu Balaba, o stoper dedim ben az önce ama özür dilerim. Manchester United'da Brighton'dan Balaba'yı kadrosuna kattı. Brighton'da 4-0'lık Aston Villa galibiyetiyle başlamıştı Premier Lig'de sezona. İlk yarıda hakikaten muazzam bir oyun ortaya koydular. Hacam'ı da almışlar. Young Boys'tan Hacam, hatırlayacaksınız, Galatasaray maçındaki performansıyla dikkat çekmişti. Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti. Sol beke Hacam'ı da aldılar. Acaba Ferdi Kadıoğlu'nu satacaklar mı? Ferdi Kadıoğlu da bir ara United'ın gündemindeydi. United şu an pek konuşulmuyor ama United Luke Shaw'u kullanıyor sol bekte. Ferdi Kadıoğlu konusunda da bir satış gerçekleşebilir Brighton'da. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz değerli dinleyenler. Şöyle notlarıma bakıyorum. Bu arada az önce Foot Mercato bir haber geçmiş. Arkadaşlarım da bana göndermişler haberi. Diyor ki Foot Mercator, Galatasaray Rafael Leao ile anlaştı. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor diyor. İngiliz basınında da bugün Rafael Leao'ya Aston Villa forması giydirilmişti. Aston Villa çok istiyordu. Aston Villa dediğim gibi 4-0'lık Brighton mağlubiyetiyle başladı. Morgan Rogers'ı sattılar. Birçok oyuncu gitti. Yuri Tielemans gitti. Forvet konusunda bir sıkıntıları var. Rafael Leao'yu da çok istiyorlar. Orada bakalım. Yani Rafael Leao Galatasaray mı yoksa İngiltere mi tercih olacak? Milan'da mı kalacak? Bekleyip göreceğiz değerli dinleyenler. Ama şu an İtalyan basını oyuncunun Galatasaray'la anlaştığını yazıyor. İngiliz basını da Aston Villa'ya yakın olduğunu söylüyor. Türkiye'den de bugün bir transfer haberi vardı. Salim Manav Ajansspor'da bu haberi paylaştı. Farul Constanța forması giyen yeni hacı olarak adlandırılan 19 yaşındaki Rumen yetenek Astin Docharyo Çaykurrespor'a transfer olmuş. Docharyo'ya yani şimdi böyle yazılınca merak da ettim oyuncu. Bakalım hafta sonu Çaykurrespor'un lig maçında sahada olacak mı? 19 yaşında ve çok iyi bahsediliyor oyuncu hakkında. Romanya'da yeni hacı olarak lanse ediliyormuş. Çaykurrespor'a da hayırlı olsun diyelim değerli dinleyenler. Şöyle notlarıma bakıyorum. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir mi diye bir dinleyicimizin sorusu vardı ama işte orada rakam olarak Fenerbahçe belki ama Brighton da buna izin vermez. Yani bu yıl kiralık önümüzdeki yaz bonservisiyle alınma konusu belki gündeme gelirse transfer gerçekleşebilir. Brighton da genelde bu tip işlere girmiyor. Direkt bonservisiyle satıyor oyuncuyu. Ya geçen seneden sonra da kolay vazgeçeceklerini zannetmiyorum. Geçen sene iyi bir iş çıkarmıştı Ferdi Kadıoğlu Brighton'da. Pek de Türkiye'ye dair gelme ihtimali üzerine haberler de konuşulmadı, çıkmadı. Ya satarlarsa da işte İngiltere'den bir takıma ya da böyle Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gönderirler diye düşünüyorum. Sol bek arayan hangi takımlar var bakmak lazım. Arsenal'dan Mosquera ismi gündeme gelmişti Fenerbahçe'nin. Transferin olma ihtimali var mı diye sormuş bir dinleyicimiz. Bugün birkaç yerde ben de gördüm. Arsenal'ın stoper hattı da şu an çok fazla oyuncu var yalnız. İşte Konsa'yı aldılar son olarak Aston Villa'dan. Stoper'de şöyle bakıyorum. Saliba var, Gabriel var, Hincapié var, Konsa var, Mosquera var, Ricardo Carifioli tabii sol bekte oynuyor. Justin Timber, Ben White, sağ bek alternatifleri. Buradan belki dediği gibi Christian Mosquera'dan çıkabilirler ama onu da geçen sene Valencia'dan almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. 40 da bayağı da bir bonservis bedeli ödediler. Genç olduğu için kiralık gönderebilirler. İngiltere'de stoper arayan kulüpler de mutlaka Mosquera'yı takıma katmak isteyebilir. Yani Türkiye'den bir kulübün kiralama ihtimali biraz düşük gibi geldi bana. Fenerbahçe'de bir stoper arıyor. Acaba dedi. Ama burada yabancı kontenjanı var, sıkıntı var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de şu an yayının başında da yani Fenerbahçe bölümünde de anlattığım gibi bir yerli stoperle orayı doldurma isteği var. Osterwolde'nin gidişi sonrası bile yabancı olursa benim için sürpriz olur açıkçası. Gabriel Jesus'un da Arsenal'dan ayrılma durumu var. Yeni sezon planlamasında yer almıyordu. Gabriel Jesus'u bir dönem Napoli istiyordu. Onun dışında farklı takımlarla anıldığını duymadım ben. Arsenal'da kadro bir hayli geniş. Gabriel Martinelli de Suudi Arabistan'a gidiyormuş. Bugün İngiliz basınında çıkan haberler o şekildeydi. Yani bir ara Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Gabriel Martinelli'yi de yeni sezonda düşünmüyor kadroda. Mikel Arteta. Hatta solda işte Kulüp Brugge'den gelen çocuk çok iyi başlangıç yaptı. Eze'yi orada kullanabileceğini yazıyor İngiliz basını. Martinelli'nin de Galatasaray'a transfer olma ihtimali vardı. Bir konuşulmuştu. Martinelli Galatasaray'a gelmeyi kabul etmemişti. Yani İngiliz basında çıkan haberler o şekildeydi. Ama Suudi Arabistan'a gidebileceği konusunda bugün çok fazla haber var. Muhtemelen maaş konusunda ikna olmuştur ki Martinelli de çok yaşlı bir oyuncu değil bildiğim kadarıyla. Hani 30'unda falan olsa anlarım ama daha 25 yaşında. Bakalım El Hilal bu transferi bitirmeye çok yakın. Rakamlar da paylaşılmış. 65 milyon euro bonservis bedeli ödeyecekmiş El Hilal. Galatasaray 40 milyon euro teklif etmişti aslında yanlış hatırlamıyorsam. El Hilal 65 milyon euroya Gabriel Martinelli'nin transferini bitirmek üzere diye paylaşılmış haberler ve oyuncunun da 15-16 milyon euro maaş alacağı konuşuluyor. Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da bugün de derin pası noktalıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendirdik, konuştuk. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam Lyon-Fenerbahçe maçı öncesi 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
5: Derin pas sona erdi.
6: Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Reklam.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Bir boy kadar gelirinde dışta izlediğimiz isim bu metlerde 3 numaralı Cem Han bu sırayla 1000 metre start yerine yaklaşılıyor. Liderlik 9 numaralı Korkut Eli Bey'inde. İkincilikte dışında 7 numaralı Oğul Çınar yer tuttu. Bunun bir boy kadar gerisinde 1 numaralı Azerin My Heart. Hemen içinde 2 numaralı Göreme Bey'i. Onun 2 boy kadar gerisinde işte 3 numaralı Cem Han. Bir boy kadar gerisinde 6 numaralı Mega Fauna. Onun 1 boy kadar gerisinde dışta 8 numaralı Hızlı Kerem'in ataklarıyla son 800'e girilmek üzere. Liderlik 9 numaralı Korkut Eli Bey'inde. İkincilikte dışarıda 7 numaralı Oğul Çınar yer tutuyor. Bu ikilinin bir boy farkla gerisinde 3. sırada işte 1 numaralı Azerin My Heart. Onun 2 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Mega Fauna. Hemen içinde 2 numaralı Göreme Bey'i. 1 boy kadar gerisinde dışta 3 numaralı Cem Han. Bunun 1 boy kadar gerisinde ortada 4 numaralı Ferhat. Ferhat'ın hemen dışına çıktı şimdi 5 numaralı Kar Savuranlı. Bunun hemen içinde 2 numaralı Göreme Bey'i. En dışta 8 numaralı Hızlı Kerem'in ataklarıyla son 400'e girilmek üzere. Liderliğini koruyor 9 numaralı Korkut Eli Bey'i. Düzlüğe de o önde çıkıyor. İkincilikte ortada 1 numaralı Azerin My Heart'ın atakları var. Hemen dışında 7 numaralı Oğul Çınar. Bunun dışına sokulan isim 6 numaralı Mega Fauna. Daha geride 4 numaralı Ferhat. En dışta 5 numaralı Kar Savuranlı'nın ataklarıyla son 200'e girilmek üzere. Ortadan şimdi 4 numaralı Ferhat geldi. Liderliği aldı işte 1 numaralı. Azerin My Heart'ın da atakları var. En dışında da 5 numaralı Kar Savuranlı son 100'e girilmek üzere. 4 numaralı Ferhat direniyor. En dıştan 5 numaralı Kar Savuranlı geliyor. Son 50'ye giriliyor. Ferhat direniyor. Kar Savuranlı geliyor. Ferhat önde kalıyor. Ferhat kazanıyor. 5 numaralı Kar Savuranlı koştan ikinci olarak ayrılırken 1 numaralı Azerin My Heart koştan üçüncü olarak ayrıldı. 7 numaralı Oğul Çınar dördüncü, 6 numaralı Mega Fauna ise koşudan 5. olarak ayrıldı. 6. koşu olan kısa vadeli altı mücadeleyi 4 numaralı Ferhat Görkem Özçelik de kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.33'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım. Bu 2 saatlik süre içerisinde yine gündeme bakacağız. Gündem yoğun gerçekten, bu yoğun gündem içerisinde. Birçok haber var. O haberleri konuşacağız. Üzerine yorumlar yapacağız. Tabii sizlerin de değerlendirmelerini alacağız. Radyo Spor WhatsApp hattımıza mesajlarınızı göndererek yayına dahil olabilirsiniz. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Buraya göndereceğiniz mesajlarla sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Keyifli, güzel bir yayın olması adına sizlerin mesajlarının da çok kıymetli olduğunu söylemek isterim. Avrupa haftasındayız yine. Takımlarımızın özellikle playoff karşılaşmaları ve bu playoff karşılaşmaları sonrasında ümit ediyoruz. Hem UEFA Avrupa Ligi'ne hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılımları söz konusu olacak. Bu nedenle önemli bir hafta Türk futbolu adına da. Biliyorsunuz ülke sıralamasında da ciddi bir şekilde hemen ardımızda yer alan takımlar geliyorlar. Bu sezon sonunda puanlar siliniyor biliyorsunuz her 5 yılda bir. İşte bu sezon sonunda silinecek puanların ardından Yunanistan'ın da ciddi şekilde bizim sıralamamızı tehdit ettiğini belirtelim. Yani onlar da bizim önümüze geçebilir. Bu anlamda dikkatli olmakta. Oynadığımız her maçtan puan çıkarmakta çok büyük fayda olduğunu söylemek gerekiyor. Biliyorsunuz ilk 10'da yer alan takımlar böylelikle Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım gönderebiliyorlar. Böylelikle de daha fazla takımla Avrupa'da yer alma şansımız oluyor. Keşke bunu daha da öne çekebilsek, yani daha fazla takım da gönderebilsek Avrupa'ya, bu çok değerli olurdu. Ama şimdilik en azından yerimizi koruyabilmek adına her maçtan puan çıkarmanın çok değerli olduğunu söyleyelim. Bu anlamda hep söylüyorum. Avrupa'da takımlarımızı sonuna kadar desteklememiz gerekiyor. Hangi takım taraftarı olursak olalım, Avrupa maçlarında takımlarımızın arkasında olmak, onlara destek vermek bence birincil vazifemiz olmalı. Tabii ki Türkiye'de oynanan karşılaşmalarda, Süper Lig mücadelelerinde ya da kupa mücadelelerinde yeteri kadar o rekabeti yaşıyoruz. Yaşamaya da devam ederiz. Rekabet zaten beraberinde bu futbolun güzelliğini getiriyor ama Avrupa'ya gittiğimizde bambaşka bir seviyeye geçmek gerekir diye düşünüyorum. Mesajlarınızı lütfen göndermeye devam edin. Radyo Spor WhatsApp hattımıza 0538 052 1487. Özellikle programın ikinci bölümünde biraz daha fazla sizlerle karşılıklı sohbet ederek geçirmek istiyorum. Belki telefon hattımızı da açarız görüşlerinizi almak üzere. Bu nedenle eğer telefonla bağlanmak isteyenler varsa programın ikinci bölümünü, yani 21.30'dan sonrasında bekleyebilirler. Mesaj yazacaklar için de biraz önce belirtmiştim 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Gündem yine yoğun. Beşiktaş'tan bugün haberler üst üste geldi. Beşiktaş'ta bir transfer haberi: Ernest Poku. Kadro sıra kattı Beşiktaş ve bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor oyuncunun, sevgili dinleyiciler. Siyah beyazlar Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ernest Poku'yla ve kulübüyle anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonuyla kiralama yoluna gidecek Beşiktaş. 3 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu ise 20 milyon euro olarak belirlendi deniyor sevgili dinleyiciler. Hollandalı futbolcunun bu gece saatler 23.30'u gösterdiği zaman diliminde burada olması da bekleniyor. Tabii bu biraz geç biraz erken, bunu bilemiyorum ama bu civarda Türkiye'de olması da bekleniyor. Hayırlı olsun diyelim Beşiktaş'a, Beşiktaş taraftarına. Bundan sonraki tabii süreçte oyuncu ile ilgili özellikle saat 21 itibariyle önemli bilgiler alacağımızı, bağlantılar yapacağımızı da belirtmek istiyorum. Yine Beşiktaş'ta bir başka isimden çok bahsediliyordu sevgili dinleyiciler. Özellikle Beşiktaş'ın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun transfer gündeminde yer alan İtalyan futbolcu Fabio Miretti'nin de ikna edildiği yönünde haberler var. Juventus'un 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Miretti'yi teknik direktör Vincenzo Italiano ikna etti deniyor sevgili dinleyiciler. Ve artık onun da açıklanmasının an meselesi olduğu söyleniyor. Bakalım Beşiktaş bugünü iki transfer haberiyle de kapatmış oldu şu an itibariyle. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan yine haberler var. İlerleyen dakikalarda bağlantılarımız olacak. Özellikle Fenerbahçe'nin yarın Şampiyonlar Ligi'nde
Lyon karşısında playoff ikinci maçında olacağını belirtelim. 1-1'in rövanşında Fenerbahçe turu geçmek adına sahada olacak. Artık deplasman golü kuralı yok biliyorsunuz. Bu nedenle de Fenerbahçe'nin beraberlik alması durumunda maç uzayacak. Herhangi bir takım galibiyeti durumunda ise o takım bir üst tura yükselmiş olacak. İnşallah Fenerbahçe olacak bu, onu da belirtelim. Tabii Fenerbahçe'de eksikler var. Son oynanan karşılaşmanın ardından iki oyuncu kadroda yer almadı. O 11'de yer alan iki oyuncudan bahsediyorum. Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu hepinizin malumu saha içerisinde bir beyin sarsıntısı geçirmiş ve sonrasında da hastaneye kaldırılmıştı. Ardından bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Çok ciddi bir problemi yok. Ancak bu tür beyin sarsıntısı geçiren futbolcuların yeniden sahaya dönmesinin bir prosedürü var UEFA'da. O prosedürün tamamlanması gerekiyor. Yani belli bir süre gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu 72 saat en az diye hatırlıyorum. Ve o süreç içerisinde işte yapılan bazı şeyler var. Oyuncunun yeniden sahaya dönmesi için yeterlilik testleri var. O testleri geçmesi gerekiyor oyuncunun ki sonrasında işte sahaya dönebilsin. O yüzden Kerem Aktürkoğlu yok. Marco Asensio'nun ise bir kas sakatlığı yaşadığı bilgisi var. O nedenle bu karşılaşmada yer almayacağı belirtildi. Kadroda yok yani. Fenerbahçe'nin zaten bugün açıklanan kadrosunda 4 oyuncunun kadroda olmadığı görüldü. Mert Günok kadroda yok. Sakatlığı var biliyorsunuz. O da yine sakatlanmış ve geçen hafta oynayamamıştı. Hem Lyon maçında hem de hafta sonunda oynanan Konyaspor maçında sahada yer alamamıştı. Mert Günok'un oynamayacağını söyleyelim. Ayrıca Çağlar Söyüncü'nün de yine sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe kadrosunda olmadığını belirtelim. Fenerbahçe yarın sahaya nasıl bir 11 ile çıkacak? Bunun üzerine de yine bir bağlantı yapıp sohbet gerçekleştireceğiz sevgili dinleyiciler. Sizler ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'nin yarınki karşılaşmada işte bu eksikleri de dikkate alarak nasıl bir sonuç alabileceğini düşünüyorsunuz? Lütfen benimle paylaşın. Fenerbahçe'nin yarınki Lyon karşılaşması üzerine düşüncelerinizi merak ediyorum. Bugün Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Ve orada açıklamalar yaptı. Yine Vedat Muriç de İsmail Kartal öncesinde bu basın toplantısında açıklamalar yapmıştı. Az sonra bu iki konuya da değineceğimizi belirtelim. Sevgili dinleyiciler, bugün yine çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na bir talepte bulunacağını, bu 10+4 kuralı ile ilgili bir talepte bulunacağı söyleniyor. Özellikle iki oyuncunun da listeye yazılıp yazılmasına izin verilmesi ve kupa maçlarında da bu oyuncuların oynamasına izin verilmesi yönünde bir talebi olacağı söyleniyor. Bakalım bu talep nasıl karşılanacak? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu konuda da yine fikirleriniz varsa benimle paylaşabilirsiniz. Bu hafta tabii Beşiktaş'ın Zalgiris Kaunas'la Trabzonspor'un Ferencvaros'la oynayacağını da belirtelim. Trabzon bağlantısı yapacağım yine. Trabzonspor'daki son gelişmeleri de konuşacağımızı belirtelim. Güzel, keyifli bir program olacak. Öyle ümit ediyorum. Sizlerin de yine katılımını bekliyor olacağım. Tekrar etmekte fayda var. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya göndereceğiniz mesajlarla yayına dahil olabilirsiniz. İlk mesajımız da gelmiş. Merhaba, ben Trabzon'dan mesaj atıyorum. Selamlar, oğlum Arda'ya selam yolluyorum buradan demiş. Peki biz de sevgili Arda'ya buradan selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ediyorum. Arda bizi dinliyor sanıyorum şu anda. Belki yan yana dinliyorlar ama buradan mesaj göndermek daha güzel olmuştur, keyifli olmuştur. Evet, bunun dışında tabii yine dedim ya, gündeme baktığımızda özellikle futbol dominant yine, ama diğer taraftan voleybolda Avrupa Şampiyonası başladı. Kadınlar voleybol milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi bir başlangıç yaptığını ve üst üste 3 galibiyetle 3'te 3'le devam ettiğini belirtelim. Sadece bir set verdi bu süreçte milli takımımız. Gerçekten son Milletler Ligi şampiyonu olan milli takımımızın yine burada Avrupa Şampiyonası'nda da en önemli adaylardan biri olduğunu söyleyelim şampiyonluk anlamında. Tabii Türkiye'de yapılıyor olması da bir taraftan yine bizim için çok değerli, çok keyifli maçlara imza atıyor milli takımımız. Seyircisi önünde çok güzel maçlara imza atıyor. Ve burada kendi evi önünde şampiyonluğu da elde etmek istiyor voleybol kadın milli takımımız. Umarım başarıları da devam edecektir.

0: Evet, yarın Fenerbahçe biraz önce de söylemiş olduğum gibi Şampiyonlar Ligi playoff turu ikinci karşılaşmasında Lyon karşısında olacak. Ve Lyon karşısında bugün eksikler de belli oldu. Fenerbahçe'deki son gelişmelere bir bakalım istiyorum. Sevgili İrfan 25 bizimle olacak. Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri. İrfan merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Vedat, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ederim. Sana da iyi geceler dilerim.
1: İyi geceler.
0: Evet, yarın Fenerbahçe Olimpik Lyon'la karşılaşıyor ve gerçekten önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe en son 2008-2009'du galiba, değil mi, Şampiyonlar Ligi'ne katıldı? Doğru mu
1: Evet,
0: hatırlıyorum?
1: yaklaşık 17 yıl oldu,
0: Evet.
1: evet.
0: Yani Şampiyonlar Ligi müziğini çaldırmak için bayağı bir süre bekledi Fenerbahçe. O müzik çalındı artık ama Şampiyonlar Ligi'ne katılım anlamında da 17 yıl sonra bir adım kaldı. O adımı yarın Fenerbahçe atabilecek mi bakalım. Bugün kadro açıklandı ve eksikler var. Tabii Kerem Aktürkoğlu beklenen bir eksikti ama Marco Asensio da konuşuluyordu. Ben yine de acaba kadroda olur mu dedim. Kadroda da yok. Ne diyorsun?
1: Asensio da aslında beklenen bir durumdu. Çünkü Asensio'nun adalesinde yani modern sertleşme vardı. Yani oyuncunun oynaması durumunda bu sakatlık daha ciddi bir hal alabilirdi. 7 ile 10 gün arası sağlığa uzak kalması bekleniyor. Samsunspor'la oynayacak, bir mücadelesinde de forma giyemeyecek. Ama bir sonraki hafta Beşiktaş mücadelesinde, derbisinde sağda olması bekleniyor Asensio'nun. Tabii Fenerbahçe'de 4 eksik var. Mert Günok, Asensio ve Çağlar sakatlıkları nedeniyle Kerem Aktürkoğlu da kafa travması geçirdiği için ya sarsıntı protokolü nedeniyle sahada yer almayacak. Zaten bugün Kerem Aktürkoğlu cambar tesislerindeydi. Takım arkadaşlarını Lyon maçına uğurladı. O da bu süreci hem işte o sarsıntı protokolündeki 6 adımlık bir süreç var. O 6
0: Evet.
1: adımlık işte tamamlayarak daha sonra takım elbise çalışmalara başlayacak.
0: Durumu iyi ama, değil mi? Yani bir sıkıntısı yok.
1: Yok yok, herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten hem maçtan önceki maç gecesi kontrol amaçlı hastanede kaldı. Ertesi gün maçtan bir gün sonra kontrol amaçlı MR tomografi çekimleri yapıldı. Herhangi bir sorunlar rastlanmadı. Sonra taburcu oldu. Şu anda da herhangi bir sorunu yok. O bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.
0: Yarın Fenerbahçe'nin nasıl bir 11 ile sahada olmasını bekliyorsun İrfan bu eksiklerden sonra? Biraz da bir şanssızlık da bir anlamda, değil mi, bu eksikler?
1: Tabii şanssızlık zaten Fenerbahçe 24 kişilik bir liste veriyor. 24 kişilik listeden 4 kişi eksik. 20 kişilik tabii altyapıdan bazı oyuncular da dahil edildi bu listeye. Lyon maçına çıkacak. Nasıl bir 11 bekliyorum? Kalede Ederson. Savunma dörtlüsü aslında değişmez. Savunma dörtlüsü Semedo şeklin yarak Arşi Buran. Onların önünde orta sahada Kantigen Düzi ikilisinin yeri garanti. Orta sahada Greenwood yeri garanti. Otağın solunda ya Oğuz ya Nene'yi bekliyoruz. Onların önünde İsmail oynayabilir ya da Talisca. Forvet'te de Vedat Muriç'i bekliyoruz.
0: Evet, bu İsmail konusu da bugün çok konuşuldu. Onu soracaktım zaten sana. Yani şimdi Asensio yoksa Talisca vardır gibi bir düşünce herkeste var ama İsmail'le başlama ihtimalinin de olduğu söyleniyor. Sen ne diyorsun? Tabii son taktik idmanı izlemeden belki bununla ilgili çok net bir fikir beyan etmezsin ama az çok en azından fikrini merak ediyorum.
1: Çünkü çalışmadan Nene'yi de Talisca'yı 11'de denemiş hoca. Ama tabii orta sahada daha mücadeleci bir orta sahada da sahaya çıkabilir. O anlamda da İsmail Kantikendüzü İsmail üçlüsünün olacağı bir orta saha rotasyonunda Fenerbahçe sahada yer alma ihtimali oldukça yüksek.
0: Ama üretmekte zorlanır mı bu orta saha sence?
1: Efendim?
0: Üretmekte zorlanabilir mi bu orta saha? Evet, belki savunma anlamında çok güçlü bir orta saha olur da.
1: Yani şöyle söyleyeyim, tabii üretkenlik sorununda sıkıntı yaşayabilir ama şimdi öbür tarafında Kadışkan'ın olduğu bir orta saha rotasyonunda da zaten Fenerbahçe'nin son dönemde yani biliyorsun orta sahayı çok rahat geçiyordu rakipler. Dolayısıyla orada daha mücadeleci, daha bir orta sahada orta sahayla olması daha muhtemel olabilir diye düşünüyorum. Ama Talisca'lı bir 10 numara pozisyonu, kendi Kante Gendiz önünde Talisca'lı bir dizilişte de sahada yer alabilir Fenerbahçe. Ama burada Fenerbahçe'nin tam pozisyona girmekte zorlanacağını düşünmüyorum. Hücum anlamında, organizasyon anlamında. Fenerbahçe son maçlarda, özellikle resmi maçlarda takım savunması anlamında sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Hem Koniklerse maçının rövanş mücadelesi, hem Şutun Biraz'ın rövanş mücadelesi. Ardından Gençlerbirliği mücadelesi ardından işte son oynanan Konya maçı. Yani bu maçlarda Fenerbahçe rakiplere çok fazla pozisyon verdi. Çok fazla şut imkanı tanıdı. Yani özellikle son maçta Konya Spor maçında kaleci Eder, ne kadar 4 gol atsa da kaleci Ederson 7 tane kurtarış yaptı. Yani evet. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda Lyon karşısında takım savunması anlamında çok daha iyi bir reaksiyon göstermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Çünkü Lyon'un kaliteli ayakları var ve bu pozisyonlar gibi pozisyonlar verirseniz buna değerlendirecek isimler var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin çok daha dikkatli olması, takım savunması anlamında her anlamda daha iyi olması gerekiyor.
0: İrfan, Osterwold de gitti Fenerbahçe'den ve bir oyuncu daha gidecek değil mi? Şu anda planlamada gözüken o. Burada hangi isimle yollar ayrılabilir? Senin var mı kulağına gelen bir şey?
1: İşte Divakovic işte bugün Barcelona'ya gitti imza atmak için. Evet. Yani imza ve sağlık kontrolüne geçmek için. Yarın da büyük ihtimalle Divakovic ile ilgili.
0: Yani bazı isimleri tabii çok şey dışında tuttuğum için böyle direkt şeyi sordum.
1: Evet. Bir isim daha. Evet. Yani şöyle söyleyeyim şimdi. Osterwold'e, Divakovic'te de hem resmi imzalarında resmi açıklamalarında yakın zamanda bekliyoruz. Yani iki isim de artık transferde son aşamada. Diego Carlos'un ya komu ya parmayla o da bir iki gün içerisinde açıklanır. Diğer taraftan Amrabat ve Arletis o transferin gerçekleşmesini bekliyoruz. Yani bu transferlerin ardından tabii Fenerbahçe Bekoy'da da yollar ayrılacak. Bu isimlerin ardından Fenerbahçe'nin yani üç isim var aslında. Ederson, Semedo ve Talişka üçlüsünden bir tanesini yollarına ayırması bekliyoruz. Ama Ederson ve Semedo'nun takımda kalacağını düşünüyorum. Yani özellikle Ederson takımda kalacak. Yani Fenerbahçe şu aşamada bir kaleci arayışı yok. Ederson'a yola devam etme düşüncesinde. Çünkü Ederson son hem
0: Lyon
1: hem Konya maçındaki performansları aslında geçtiğimiz sezondan daha hareketli, daha Fenerbahçe'ye odaklanmış bir Ederson gördük. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetimi de Ederson'a yola devam etme düşüncesinde. Diğer taraftan tabii Semedo da bu sezona çok iyi başladı. Sağ bek rotasyonunda ve orada sağ bek rotasyonunda Mert Özer, Semedo ikilisiyle Fenerbahçe devam etmeyi düşünüyor. Şu anda Talişka, bu saydığım isimlerde Talişka'nın gitme ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Talişka'nın da hem yıllık ücretinin yüksek olması, 7,5 milyon euro gibi bir yıllık ücret alıyor Fenerbahçe'de. 2 yıllık sözleşmesi var. Orada alternatifi de var Fenerbahçe'nin. 10 numara mevkiinde, işte forvet mevkiinde Vedat Muriç, Lukaku var. Yani o bölgede Greenwood'u da kullanabilirsiniz. Diğer taraftan 10 numara mevkiinde, forvet mevkiinde işte Lukaku işte Vedat var. Ondan sonra orada Greenwood'u kullanabilirsiniz. 10 numara mevkiinde Asensio var. Orada alternatifli olan bölgeler. Artı 8 numaraya, yani o orta sahaya bir transfer daha yapılması planlanıyor. Fenerbahçe'nin bu aşamada Talisca ile yollarına ayrılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hatta Lyon maçının ardından çarşamba günü oynayacak, yarın oynayacak mücadele ardından Perşembe ve Cuma günü Talisca ile ilgili yeni gelişmeler olabilir. Erzincir grubunun Talisca'ya bir ilgisi var. Oyuncuyu kadroya katmak istiyorlar ama bir bonservis bedeli ödemek istemiyorlar. Burada oyuncunun yıllık ücretinin tamamını karşılayarak oyuncuyu kadroya katmayı düşünüyorlar. Tabii bu da aslında önemli bir Fenerbahçe adına önemli bir yükümlülükten kurtulmuş olacak Fenerbahçe. Yani az önce bahsettik, 7,5 milyon euroluk bir ücreti var, net ücreti ve bu Fenerbahçe önemli bir yükümlülükten kurtulmuş olacak. Yani maaş bütçesinde yer açmış olacak. Evet. Tabii bu tartışı da şöyle söyleyeyim. Şimdi Talisca çok formda başladı. Şimdi Talisca'yı göndermek ne kadar doğru, ama şunu da belirtmekte fayda var. Bazı şimdi yabancı kontenjan dolu olduğu için bazı oyuncular da yollarını istemeyerek de olsa ayrılmak zorundasın. Şimdi Ederson'la mı yollarını? Şimdi Ederson'u şu aşamada gönderdiğiniz takdirde Ederson çok kaliteli bir kaleci. Şimdi Ederson'u göndersen onun kalitesinde bir kaleci şu kadar kısa süre içerisinde artık transfer edeceksin. Transfer edeceğin kaleci buraya geldiği zaman uyum sağlayabilecek mi? Yani Hırvatistan milli takımın kalecisini göndermek için Fenerbahçe çoğun çaba sarf etti. Taraftar istemiyor. Düşünün, Hırvatistan milli takımın kalecisini koyuyor dünya şampiyonasında. Ama Fenerbahçe de istemiyor.

0: yoksa bağımsız Talisca'nın gönderilmesine bir 8 numara istiyor mu Fenerbahçe?
1: Talisca'dan bağımsız olarak bir 8 numara transfer.
0: Bunun dışında var mı? Mesela bir stoper Jadon Gustavo Gate.
1: Aslında öncelik olarak bir de stoper transferi düşünülüyor Fenerbahçe. Yani
0: ama yerli ya da 23 yaş altı mı olacak bu oyuncu?
1: Hem 23 yaş altı hem de yerli. Yani
0: ha, ikisi bir arada.
1: İkisi de olabilir. Çünkü Fenerbahçe'de Çağlar'la da yoldan ayrılma ihtimali söz konusu. Çağlar'dan da kulüp bulması istendi. Dolayısıyla o stoper rotasyonunda çok fazla elinde oyuncu kalmadı Fenerbahçe. Bir Yiğit Efe Demir var. Ake var. Çiklinger
0: var. Evet.
1: Yani şimdi bu üç oyuncunun rotasyonunda Çağlar'ı hani gönderecek olarak düşünüyoruz. Orayı Fenerbahçe güçlendirmek istiyor. Çünkü olası bir yani umarım olmaz. Ake ya da Çiklinger sakatlı durumda Fenerbahçe stoper rotasyonunda eksik kalıyor.
0: Kaldı ki bu kas sakatlıkları artmaya başladı son dönemde.
1: Aslında evet. Yani umarım daha sonra yani olmaz. Yani bundan sonraki süreçte olmaz. Çünkü 7 resmi maç oynadı Fenerbahçe. Neredeyse 5-6 tane oyuncu adre kas sakatlığı yaşadı darbeye bağlı.
0: Hangileri diye fan hatırlatabilir misin?
1: Şimdi Mert Günok yaşadı. Yani evet. 4-3 Mert Günok büyük ihtimalle bu hafta içi takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Çağlar Suyuncu adre sakatlığı yaşadı.
0: Evet.
1: Ondan sonra Asensio adre sakatlığı yaşadı. Osterwold adre sakatlığı yaşadı. Adre de yırtık söz konusu oldu. Şimdi Şerif biliyorsunuz Fenerbahçe'deyken Şutun Graz Rövaş mücadelesinin adresindeki arz nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı. Şimdi burada baktığınızda burada böyle yani bu oyuncuların tabii maç periyodu diyebilirsiniz. Antrenman temposu diyebilirsiniz ama yani burada kadar kısa süre içerisinde daha sezonun başı olmasına rağmen bu kadar fazla adede kasıkta kaldı yaşamamız.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Ake'de bir maç kaçırdı değil mi? Nathan Ake'de sanki.
1: Ake'de ama o daha yeni gelmişti Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla hani sezona yeni başlamıştı, yeni katılmıştı Fenerbahçe Dünya Şampiyonası sonrası. Oynadığı bir maçın ardından 45 dakika oyundan çıkmıştı. Ertesi gün adresinde ağrı nedeniyle risk etmemek için çıkarmıştı Fenerbahçe'ye.
0: Peki İrfan, bu bahsettiğin işte stoper 8 numara ve bir de sol bek mi diyorsun?
1: Sol bek demiyorum. Stoper ve orta saha.
0: Ha, iki oyuncu. İsimler var mı hiç kulağına gelen acaba, yoksa çok daha netleşmesini mi beklersin?
1: Kolombiya milli takımının da forması giyen yani Kolombiyalı orta saha yani 23 yaş altı kulağını duyan Poyata Fenerbahçe'nin gündeminde ciddi olarak ilgilendiği bir isim. Burada o 23 yaş altı orta sahada da hem 7 oyuncular da var aslında. Yani Ümit Ektağ ismi gündemde, Aylan Fenerbahçe, Adil Demirbağ ismi Aylan gündemde. Fenerbahçe oraya geldiği rotasyonda da güçlendirmek istiyor. Çünkü en azından 4 tane 4 stoperle o rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Çağlar'ı çok sık sakatlığı yaşadığı nedeniyle çok fazla düşünmüyorlar, onu söyleyeyim.
0: Evet. Gerçi Ümit Aktağ'la ilgili bugün Alanya tarafından bir açıklama olduğu iddia edildi.
1: Evet, herhangi bir tehlike yok ama Fenerbahçe'nin ilgisi var oyuncuya, onu söyleyeyim.
0: Evet, evet, evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum İrfan.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.

Evet, sevgili İrfan 25'e teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri bizlerle paylaştı. Yarın Fenerbahçe sahaya tabii hem Asensio'dan yoksun hem Kerem Aktürkoğlu'ndan yoksun çıkacak. Acaba onların yokluğunda Talişka sahada olur mu sorusuna olabilir ama şöyle bir senaryodan da bahsetti. Aslında şöyle, yani son yapılan idmanda, yani dünkü idmanda solda Oğuz'la solda Nene ile ve hemen forvet arkasında orta sahada Talişka'yla deneme yaptığını, yani bir antrenman yaptığını söyledi. Ancak sahaya nasıl çıkar? Şu senaryo var dedi. Özellikle Gendozi, Kante, İsmail Yüksek orta sahası da o gelebilir dedi ki. Hani ben bu ihtimalin aslında Fenerbahçe'nin oynayacağı oyun açısından çok faydalı olabileceğini düşünsem de tüm orta sahalarını aynı anda sahaya sürmesinin çok ihtimal dahilinde olmadığı ben düşünenlerdenim. Sanki Talişka ile çıkacakmış gibi görünüyor Fenerbahçe yarınki maça. Ama şartlar ne olursa olsun tabii herhangi bir mağlubiyet ya da işte Fenerbahçe'nin turu geçememesi durumunda yine çok konuşulacaktır bu tercihler. Bunu hep söylüyoruz. Ama eldeki mevcut kadro bu. Fenerbahçe biraz olsun buraya şanssız geldi. Bunu söylemek lazım. Hem Asensio'dan hem Kerem Aktürkoğlu'ndan yoksun olarak geldiği için. Bence Kerem Aktürkoğlu sezona çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Belki bitiricilikte çok

0: yeterli en azından taraftarı memnun edecek performansı göstermiyordu ama özellikle temposuyla Fenerbahçe'yi daha yukarı çeken bir oyuncuydu. Takım içerisinde belki o tempoyu en yukarıya çıkaran oyunculardan bir tanesi olarak da dikkat çekiyordu. Benim gözlemim böyleydi. Asensio son oynadığı maçta muazzam bir performans göstermişti. Greenwood'la çok iyi anlaşmışlardı. O nedenle dediğim gibi biraz olsun böyle şanssız geldiğini söylemek de mümkün Fenerbahçe'nin, ama yine de Fenerbahçe'nin eldeki oyuncularının oyuncu kalitesinin yeterli olduğu düşüncesindeyim ben Lyon karşısında kazanmaya. Biraz da fizik kaliteyi ortaya koyabilirse Fenerbahçe bence turu geçecek, skoru oradan alacaktır diye düşünüyorum. Kocaeli'de 7. koşu başlamak üzere, hemen bir yarış arası verelim, ardından devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 1400 metre startleri geçiliyor. Liderlik 6 numaralı Gündüz Düşü'de. İkincilikte dışarıda 4 numaralı her daim yer tutuyor. Üçüncülükte içeride 5 numaralı Kaşemum Kara. Bunun 2 boy kadar gerisinde işte 7 numaralı Kazda Efes'i. Hemen dışına sokuldu 1 numaralı Can Mete. 3 boy kadar gerisinde 2 numaralı Orçun Tay. Hemen içinde 3 numaralı Güçlü Prens. Bunun 5-6 boy kadar gerisinde son sırada 8 numaralı Forever Derya. Şu an dışı açıldı, oldukça avantaj yitirdi. Liderlik 6 numaralı Gündüz Düşü'nde. Farkı 2,5 boy yaptı. İkincilikte dışarıda 4 numaralı her daim onu takip ediyor. 3 boy kadar gerisinde. Ortada 3.lükte 5 numaralı Kaşemum Kara. Bunun hemen dışında 1 numaralı Can Mete 4.lükte ilerliyor. 2 boy kadar gerisinde ortada 7 numaralı Kazda Efes. Onun 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Orçun Tay. Daha geride 3 numaralı Güçlü Prens'in ataklarıyla son 600'e girilmek üzere. 6 numaralı Gündüz Düşü önde liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 4 numaralı her daim onu takip ediyor. Üçüncülükte işte 5 numaralı Kaşemim Kara. Hemen dışında 4.lükte 1 numaralı Can Mete. Bunun 2 boy kadar gerisinde ortada 7 numaralı Kazda Efes'i. Dışına sokuldu 2 numaralı Orçun Tay. Daha geride 3 numaralı Güçlü Prens. Son 400'e bu sırayla yaklaşıldı. 6 numaralı Gündüz Düşü liderliğini sürdürüyor. 4 numaralı her daim onu takip ediyor. Dışlarında 1 numaralı Can Mete'nin atakları var. Aralarında 5 numaralı Kaşemim Kara. Dışlarında 7 numaralı Kazda Efes'i. En dışında 2 numaralı Orçun Tay'ın ataklarıyla son 300'e giriliyor. Liderlik 6 numaralı Gündüz Düşü'nde, farkı 3 boy yaptı. Daha geride 1 numaralı Can Mete'nin atakları var. İşte 3 numaralı Güçlü Prens sırasıyla son 200'e giriliyor. 6 numaralı Gündüz Düşü önde. Dıştan şimdi 1 numaralı Can Mete geliyor. Dışında 2 numaralı Orçun Tay'ın da atakları var. Son 100 metre 6 numaralı Gündüz Düşü önde. 1 numaralı Can Mete geliyor. 2 numaralı Orçun Tay geliyor. 3 safkan birincilik için fotoyu beraber geçiyor. 6 numaralı Gündüz Düşü, 1 numaralı Can Mete, 2 numaralı Orçun Tay. Birincilik için fotoğrafı yakınlara geçti. 7 numaralı Kazda Efes'i koşudan 4. olarak ayrılırken 5 numaralı Kaşemum Kara ise koşudan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Gündüz Düşü mü, 1 numaralı Can Mete mi yoksa 2 numaralı Orçun Tay mı? Müthiş mücadelede kazanan kim? Az sonra foto finish resminde belli olacak.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Ben Vedat Parlak. Sevgili dinleyiciler, biraz önce tabii programın başında sizlerle paylaşmıştım. Beşiktaş'taki gelişmeleri bugün Beşiktaş. İki isim üzerinde çok konuşuldu. Birisi artık gelmek üzere. Yani 23.30 gibi İstanbul'da olması bekleniyor. Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen'de forma giyen 22 yaşındaki Ernest Poku'yla anlaşma sağladığı haberleri var. Tabii gelecek sağlık kontrolünden geçip ardından da imzaya atacaktır. Henüz daha imzaların atılmadığını belirtelim. Ama oyuncunun satın alma opsiyonuyla 3 milyon euroya bu sezon kiralandığını söyleyelim. 20 milyon euroluk da bir satın alma opsiyonu bulunduğu haberleri var. Bu oyuncunun dışında yine bir başka isimden bahsediliyordu ki bugün size özellikle onu da söylemiştim. Hatırlarsanız Vincenzo Italiano'nun çok istediği bir isimdi. Kimdi o isim? Miretti sevgili dinleyiciler. Fabio Miretti. O oyuncuyla da anlaşmaya çok yakın olduğu haberleri var. Şimdi isterseniz önce bugünün transfer haberine bir bakalım. Orada çok değerli bir arkadaşım telefon attığımızda olacak. Dünya futbolunu yakından takip eden bir isim. Sevgili Mertcan Bulca bizimle birlikte. Mertcan merhaba.
10: Merhabalar Vedat abi.
0: İyi geceler dilerim. Zaman ayırdığın için sana teşekkür ediyorum.
10: Estağfurullah. İyi geceler.
0: Evet, sen yakından takip ediyorsun dünya futbolunu dediğim gibi ve özellikle de Poku ile ilgili senin bir düşüncelerini alayım istedim. Gerçekten genç bir oyuncu, hı hı. Önemli de bir aslında şey var, potansiyel var oyuncuda, bu söyleniyor zaten Avrupa'da. Evet. Geçtiğimiz sezon da aslında Bayer Leverkusen formasıyla ciddi de bir süre almış değil mi? Yani oyuncunun gelişi nasıl oldu, en azından onunla ilgili bir bilgi aktarımında bulunabilirsin. Neden Leverkusen'den Almanya'dan ayrılma ihtiyacı, hı, duydu genç yaşında? Bir, ikincisi de Beşiktaş'ta şey olabilir mi? Faydalı olabilir mi?
10: Şimdi abi aslında geçmişe dönük bakarsak bu oyuncunun asıl çıkışı 2023'te hatırlayanlar bilir. Genç Milletler Ligi vardı. Yani Şampiyonlar Ligi'nin 19 yaş altı turnuvası. Azakman orada şampiyonlaşmıştı. Hı hı. Avrupa'nın şu anda sadece Hollanda değil, bence dünyanın en iyi altyapı merkezlerinden birisine dönüştü son 10 yılda Azakman. Bu konuda ciddi mesafe kat etti ve muhtemelen son yıllarda AZ'nin bünyesinden çıkan en yetenekli oyunculardan birisiydi. Zaten o turnuvanın da MVP'lerinden birisiydi diyebilirim. Ve sonrasındaki süreçte lige yansıdı. Bu iki sezon çok çok iyi oynadı ki o transfer yaptığı sezon özellikle lig rekoru bile var. Şöyle söyleyeyim, hangi maçı tam hatırlamıyorum ama Fortuna Sittard olsa gerek, saatte 35.11 kilometre hızla Eredivisie'deki en hızlı sprint rekorunu hala elinde tutan bir oyuncu. Yani böyleyse direkt koşuda net bir isim. Aslında abi burada şu detay öne çıkıyor, muhtemelen sen de hak vereceksindir. Evet. Beşiktaş'taki bütün kanat oyuncuları top bayağı kreatif oyuncular. Yani daha yerleşik oyuna etkili olabilecek tipte isimler. Beşiktaş'ta bu tip arka koşuları yapabilecek ve topla derin bir şekilde kat edebilecek net bir çizgi oyuncusu yoktu. Poku transferi bu anlamda bir fırsat takviyesi gibi gözüküyor. Tabii bu süreç nasıl gelişti biraz ondan bakmak lazım.
0: Evet.
10: Almanya futbolunu takip edenler zaten bilecektir. Geçen yıl normalde Bayer Leverkusen, hatırlayalım, Alonso'dan sonraki şampiyonluk sezonunda bir dağılma süreci yaşamıştı. Göreve de Erik Ten Hag getirilmişti. Ancak Ten Hag'la kulübün projeleri çok uyuşmadığı için sezon başlamadan önce yollar ayrılmıştı kısa bir sürede ve teknik direktörle de Danimarkalı Højlund getirilmişti. Şimdi bu hoca aslında üzerinde çok durdu Okun'un, ama genel olarak şöyle bir sıkıntı vardı. Geçiş oyunlarında etkili bir Leverkusen izlesek de oyuncunun karar tercihleri, yani final noktasındaki karar kısmında yaşadığı sıkıntılar ve Kofane'nin bir anda parlamasıyla beraber daha böyle ikinci planda kalması onu biraz daha nasıl diyeyim arka plan etmişti. Ve bu sezon öncesinde de bir teknik direktör değişikliği daha oldu Leverkusen tarafında. Geçen yıl Toulouse'la parlayan Martinez takımı devralmıştı. Ve muhtemelen çok takip edemedim ama herhalde çok düşünmüyor ilk etapta ve yine görenler olmuştur. Lyon'un geçen iki yıldızı Afonso Moreira'ya ciddi bir yatırım yaptı Leverkusen takımı ve muhtemelen kanatlar Kofane ile beraber ona emanet olacak. Burada da Poku biraz daha ikinci plana atılmış gibi gözüküyor. Haliyle daha bu kadarıyla Beşiktaş iyi izledi bu rotayı ve elindeki mevcut kanat rotasyona da bakınca yani bu tarz bir oyuncuyla oyunun daha farklı yönlerini oynamak adına da hamle yapmış gözüküyor. 3 milyon euro bence gayet makul. Buradaki satış noktasındaki 20 milyon euroyu düşünürsek de o gerçekleşir mi ben çok emin değilim. Çünkü oyuncunun öyle uç rakamlara ulaşabileceğini zannetmiyorum sezon sonunda. Yani böyle çift tane gol asist gibi. Çünkü o net bir oyuncu değil o anlamda. Ve aldıkları fiyat alacaklarından 10 milyon euroydu. Haliyle de burada bir kar marjını düşünmüş Leverkusen tarafı. Fakat Beşiktaş'a uzun vadede katkı olup olmamasına giremeyeceğim. Sadece eldeki kanatlardan daha farklı tipte bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'ın oyununa biraz da farklı perspektif getirecektir. Bu anlamda böyle değerlendirebiliriz diye düşünüyorum bu oyuncu. Miretti tarafına gelirsek de abi.
0: Burada çok özür dilerim. Burada bir şey sormak istiyorum. Aslında Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışına da çok uygun bir oyuncu gibi görünüyor. Özellikle çizgiyi iyi kullanan bir oyuncu. Bu da tabii Mourinho'ya içe kat edip daha fazla alan açıyor diye düşünüyorum.
10: Kesinlikle yani.
0: Çerni'den daha farklı durumu bu değil mi?
10: Tabii. Yani bir tarafta Vlahovic, bir tarafta da işte Belçikalı oyuncu Trossard'la beraber düşünürsek hani o yerleşik düzende arka koşuları net yapabilecek bir isim ve muhtemelen beklerle stoper arasındaki o koşuları da daha net yapacağından burayı daha fazla zor alacak. Bu çok net. Ama direkt ilk 11 oyuncusu olur mu? Ne kadar direkt hani düşünce olur ondan çok emin değilim. Evet. Yani biraz daha ilk etapta sanki rotasyon oyuncusu gibi kullanacaktır hoca. Ya çünkü de şöyle düşünebiliriz abi orada. Rakipleri biraz daha yorup 60'tan sonraki bölümde bu tarz bir oyuncu daha taze kan gibi sahaya girip fark yaratabilir düşüncesindeyim ben genel olarak. Evet. Kötü bir transfer değil. Sadece beklentiyi ne şekilde ayarlayacağımız önemli. Çünkü çok yüksek skor yapan bir kanat değil. Fakat verimlilik noktasında yani topu oraya götürme konusunda ve size diğer kanat oyuncularını düşündüğümüz zaman bir çeşitlilik getirecek kesin. Ben transferi böyle yorumluyorum. Çünkü diğer tipte bir kanat alsaydı o zaman yani zaten elinizde Çerni var. Bir şekilde işte hala Rasika'dan çıkamamışsınız. Böyle düşündüğümüz zaman gereksiz derdim ama mevcut oyuncu grubunda düşündüğümüz zaman kesinlikle böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Senin dediğin gibi ikinci forvet rolde olduğu için hoca muhtemelen biraz da bunu düşünerek transferi yapmış gibi duruyor.
0: Evet, burada tabii anladığım kadarıyla tek soru işareti oyuncunun karar verme noktasındaki sıkıntılar.
10: Evet, yani son pas, son vuruş değil mi?
0: Evet, bitiricilikte
10: maalesef
0: problem.
10: Bitirici zayıf.
0: Zaten o da yüksek olsa herhalde buradan yolu geçer miydi bu yaşta bir oyuncunun yani. Değil mi? O tarafı da düşünülebilir. İnşallah burada geliştirmeyi başarırız.
10: Yani temennimiz o yönde.
0: Öyle bir durum olabilir. Peki gelelim Miretti'ye. Bu oyuncu çok istiyor Italiano. Evet. Ve oyuncunun özellikleri nedir? Neden istiyor bu kadar hoca?
10: Şimdi abi bu oyuncu bundan 5-6 yıl önce Juventus'un Allegri ile ki ikinci döneminde gerçekten nasıl diyeyim sana en çok üstüne dolan oyunculardan bir tanesi 2-3 tane isim vardı altyapıdan çıkıp. Ve gerçekten büyük potansiyel vaat ediyordu. Hatta o dönemlerde işte yeni bir Marquisio mu çıkıyor soru işaretleri vardı. Oyuncunun geçmişte idolü Nedved olduğundan net şekilde bahsettiği röportajları vardı. Yani Juventus uzun yıllar sonra böylesine net bir orta saha profili çıkartacak gibi gözüküyordu ki. O dönemlerde de çok sağlam rotasyonu vardı yani Juventus'un. Pogba'nın yine ikinci dönemi, Rabiot'lar, Paredes'ler, Locatelli'ler. Yani o takımda sivrilerek 18-19 yaşında İyi süreler alarak fark yaratmış bir oyuncuydu ve yine 2022 yılında yanlış hatırlamıyorsam yılın en genç İtalyan oyuncusu seçildi Serie A'da. Bu anlamda önemli bir mesafe kat etmesi bekleniyordu. Fakat sonrasındaki genel düzensizlikler, oyuncunun bir türlü o baskı ortamında beklentiyi karşılayamaması, orta saha revizyonunun çok sık yapılması ve düzensiz teknik direktörler noktasında sürekli değişim biraz etkilemiş gibi görünüyor oyuncuyu ve hani geriye gitmeye doğru gözüküyordu. Kariyeri nerede ivmelendi dersen tekrardan bir kiralık süreci oldu Genoa'da. Normalde kötü başlamıştı oyuncu. Fakat ne zaman Gilardino gitti, Patrick Vieira takım başına geldi, o zaman işler biraz daha değişmeye başladı. Hem baskı oyunu değişti takımın, hem bir daha momentum alarak seri galibiyetlerle gittikleri bir dönem oldu. Oyuncu daha serbest role evrildi ve baskı oyununda ikinci topları daha net kullanan ve bunları daha kolay ayağından çıkarıp sonuca gidebilen bir oyuncu rolüne dönmüştü. Zaten iyi de istatistikler yaptı o sezon içerisinde. Sonrasında hatırlayalım yine abi, Juventus'a geri döndü. Fakat Juventus o kadar karmaşık bir dönemdeydi ki Spalletti öncesi süreçte. Evet. Oyuncu da zaten o karambolde kayboldu tabiri caizse. Sonrasında Spalletti geldi. Tam bir düzen yine sağlanamadı. Hatırlayalım, Kenan Yıldız'la Conceição'ya endeksli bir oyun vardı kenarlardan ilerleyen ve merkez neredeyse hiç çalışmıyordu. Sadece tek adam Locatelli gibiydi. Geçen yılda çok fark yaratamadı ve bir kez daha anlaşıldı ki yani bu oyuncu Juventus'ta olmayacak gibi gözüküyor. Yani o beklentiyi, 19-20 yaşlarındaki performansını pek yansıtamayacak gibi ve haliyle de hem oyuncu muhtemelen kulüpten çıkmak istedi hem de kulüp tekrardan bir kiralık verip bir son şans daha muhtemelen verecekler. Çünkü hala çok genç bir oyuncu ve ne olursa olsun Juventus altyapısında abi bu adam A takıma gelmeden önce bak bir orta saha oyuncusu ama 177 tane gol atmış. Yani 8 yaşından beri Juventus'un bünyesinde yer alıyor. A takıma çıkan kadarki süreçteki 10 yılda bir orta saha oyuncusu olarak 177 gol gerçekten efsane bir istatistik. Tabii bu sonraki süreçlere yansımadı. Burada ben şöyle değerlendiriyorum. Dediğin gibi İtalyan'a çok istedi. Çünkü biliyor yani İtalya pazarında defalarca rakip oldu bu oyuncu. Spezia'nın başına rakip oldu. Fiorentina'nın başına rakip oldu. Bologna'nın başına rakip oldu. Ve Beşiktaş orta sahasını dikkat edersen abi homojen ama alternatif noktasındaki bu tarz bir oyuncu yok. Yani her şey Orkun'un üzerinden dönüyor bildiğin gibi. Yani Olaytan daha farklı bir adam. Geçiş oyununda iki yönlü bir adam. İşte altı numaralara bakıyorsun. İkisi de kesici rolde isimler. Ama öne top taşıma konusunda o kadar iyi niyetli, net isimler değil. Bu oyuncu aslında 3 mevkide kapsıyor. 8 numara, 10 numara ve sol kenar. 3 mevkide de oynadı ve fark yarattı. Aslında iki ceza sahası arası gizgilendi bir. Şut özelliği de var. Fakat yine onun bence en büyük problemi şu. Karar verme tarafında yine çok eksik ve biraz hantal kalıyor. Yani o kapalı savunmalara karşı ne zaman şut çekeceğini, ne zaman derin top atacağını çok bilemiyor. Bu da oyuncuyu biraz açıkçası daha böyle geçiş oynayan takımlarda fark yaratan bir noktaya getirmişti. Muhtemelen burada antrenör yani İtalyan hoca benim anladığım kadarıyla ilk etapta rotasyon oyuncusu olarak düşünüyor. Orkun olmadığı zaman veya onun işlemediği anlarda devreye girip bir formül olarak üretmesi ve tabii ki 3 mevkiyi kapsayarak çeşitlik sunması kaynaklı. Çünkü gerçekten Türkiye standartları için zeki bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Serie A'ya nazaran ve kabul edelim ki abi bizim ligimiz fiziksel seviyede o kadar yüksek değil İtalya'ya nazaran. Evet. Bu da oyuncunun biraz daha efektif olarak öne çıkmasını sağlayacaktır düşüncesindeyim. Ya bence kötü transfer değil. Bu net şekilde antrenörün ben bu oyuncuyu biliyorum, geliştirebilirim, ben inanıyorum diyerek yaptırdığı bir transfer gibi geliyor. Yani burada sana net katılıyorum. Yani bu bariz tek doktor İtalyan onun isteği. Çünkü geçen sezonu bu kadar karışık geçirip tek bir dönemlik performansıyla yani Genoa'daki hazırlık dönemi performansıyla transfer etmek isteyeceğiniz bir oyuncu olamaz. Çünkü Genoa'nın oyun tarzı farklı. Üçlü oynuyor ve sizin oyun tarzınız farklı. Onlar geçiş kovalarken siz biraz da set oyunu oynamak zorundasınız haklı olarak. Ben burada abi açıkçası iki tercihi de böyle yorumluyorum. Ya bu hamle bariz hocanın hamlesi, Poku hamlesi biraz daha böyle kanatlardaki farklılığı arttırma hamlesiymiş gibi gözüküyor. İlk etapta ikisi de direkt 11 oyuncusu olur mu ben mesela o konuda emin değilim. Ama Miretti için şunu söyleyebilirim ki daha böyle yaratıcı, kreatif bir oyunu sergilemek istediğiniz zaman da Orkun'la beraber çift sekizli bir yapıda 4-3-3'te de Poku'yu da orada kullanıp diğer tarafta Trossard'la hani yeni bir formül bile geliştirme ihtimaliniz var. Ben taktiksel anlamda hocanın bu çeşitliliği yapan bir insan olduğunu da bildiğim için o açıdan bu transferleri antrenör noktasına değerlendireceğim. Yani bu transferler başka bir hocaya verirse daha olumsuz konuşabilirdik ama Italiano'nun 6 yıldır 3 farklı takımda yaptıkları ve ortaya koyduğu başarıları da düşündüğümüz zaman ben açıkçası abi transferleri de olumlu buluyorum ve bu antrenörün elinde de gelişmeye açık buluyorum kendi adıma. Belki de sezon sonunda hani senin de söylediğin gibi iki oyuncuyu da almak için net adımlar atacak bir Beşiktaş'ta göreceğiz.
0: Tabii hocanın elini de kolaylaştıracak bir hamleler olduğunu da söylüyorsun. Peki bir iki sorum daha var seni çok yormayacağım. Birisi Galatasaray'ın son günlerde Galatasaray için çok konuşulan bir isim Crystal Palace'tan İsmail Asar.
10: Evet.
0: Ne dersin oyuncu için? Yani Galatasaray'a gelir mi, gelmeli mi ya da oradaki durumu ne ve geldiğinde faydası ne olabilir?
10: Şimdi abi Dünya Kupası'nda bildiğin gibi iyi geçirdi oyuncu. Tabii. Crystal Palace'ın sisteminde vazgeçilmez isimlerinden bir tanesiydi. Ben aslında Oliver Glasner ayrıldıktan sonra da bu oyuncunun gitmeme konusunda net kalacağını düşünüyordum. Yani şöyle kalacağını düşünüyordum. Oyun sisteminin vazgeçilmez bir ismi. Yani antrenör değişse bile yerine gelen Pierre Sage'de hatırlayalım geçen sezon Lig 1'de oynattığı oyun tarzıyla da fark yaratmış bir hocaydı ve benzer oyun kalıplarından gelen bir hoca olduğu için DNA yapısı itibariyle de çok sorun yaşamayacak gibi gözüküyordu. İlk maçtaki açıklama aslında bariz şekilde çelişkiydi. Yani bir sakatlığı yok oyuncunun. Çok net şekilde oyuncu oynamak istememiş. Transferini kolaylaştırmak istiyor Palace tarafından. Haklı da yani sonuçta bir adım daha ötesine geçecek. Evet, Premier Lig duyuyorsunuz. Ama şu da var abi, bildiğin gibi. Yani Palace yani geçen sezon artık kazanabileceği her şeyi kazandı. 3 tane büyük kupa kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde yok. Ve hedef ne olacak? Yani bir de öyle bakmak lazım. Transferler konusunda da çok iyi değillerdi. Haliyle de oyuncu burada genel olarak da düşünüyor. Yani biz ne kadar kadroyu güçlendirdik. Elbette Mateta'yı falan elimizde tuttuk ama genel olarak bakarsak stoper havuzunda bile üçlü oynayan bir takım için 3 stoperi var. 4. alternatif daha yokken bu oyuncu gelişim noktasında bir de önüne maaş tarafında da ciddi bir fırsat çıkmışken, çünkü hatırlayalım, İngiltere futbolundaki vergilerin yüksek olması ve bunları oyuncudan ödemesiyle Türkiye'deki vergilerin oyunculara daha kolaylı bir şekilde kulüplerin ödediği bir gerçekken, burada net kazanç da artacağı için bir de Şampiyonlar Ligi vitrininde kendini göstermek için bir fırsat oluşacağından ötürü oyuncuya da muhtemelen garanti süreler de verilmiştir diye düşünüyorum. Eldeki oyuncu havuzuna da bakarsak. Açıkçası abi gelse ben fark yaratacağını düşünüyorum, çünkü eldeki yine kenar oyuncularına bakarsak hem kanatta kullanabileceğim bir oyuncu hem de forvette. Ki Mateta'yla'ki oyununda düşünürsen neden Osimhen'le de benzer bir profile erişemesinler? Çok benzer tipli oyuncular sonuçta Osimhen'le Mateta. Kendi toplarını getirip bitirebilen oyuncular olması, bağlantı oyundaki etkinlikleri, yüksek toplardaki etkinlikleri, bunları düşündüğümüz zaman kenardaki oyuncuları açtıkları alanlar. Sarın da bu koşulları yapan bir oyuncu olarak derine bırakılan toplarda fark yaratma ihtimali, yine topla dripling becerisinin yüksek olması bu transferi tabii ki ne kadar akıllıca kıldığını gösteriyor. Ama olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Çünkü bildiğin gibi İngiltere'deki transfer saatleri de artık sona yaklaştığı için Palace bu oyuncudan çıkıp kalan günlerde boşluğunu doldurabilir mi? Mesela ben ondan çok emin değilim.
0: Evet. Orada ay sonunda mı bitiyor?
10: Evet abi, 31'inde bitiyor.
0: Yani 31'inde bitiyor. Bizde 4'ünde bitiyor. Arada 4 günlük bir fark var. Peki son olarak da tabii yarınki maçı sormak isterim. Lyon, Fenerbahçe.
10: Evet.
0: Fenerbahçe'de eksikler var ama hangi yönleri daha kuvvetli Fenerbahçe'nin, hangi yönleri daha zayıf kalacak ya da Lyon'un hangi yönleri kuvvetli ve yarınki maçla ilgili düşüncelerin ne olur?
10: Abi bir kere Lyon geçen yıldan beri standart oynuyor. Yani normalde bakarsak hücum tarafı değişti. İşte biliyorsun Moreira satıldı. Endrick'in kiralık sözleşmesi bitti, ayrıldı. Pavel Suç uzun süredir sakat. Geçen sezonun en çok öne çıkan oyunculardan bir tanesiydi. Ve muhtemelen de satacaklar onu. Yani ön bölgede zorunlu üçlü değişiklik var ama bunun hazırlığını zaten çok önceden beri yapmış Lyon takımı. Transferi çok erkenden kapattılar. Onların en güçlü yanı aslında iki taraf. Merkez orta sahadaki üçlünün birbirini çok iyi tamamlaması, Tolisso'nun liderliğinde ki Morton'la beraber topla geçişlerde, Tersman'la beraber de dengeyi kurma noktasında, hatırlayalım. Ya bizim iki orta sahamız Kante ve Gündüz ile aslında çok baş edemedik. Yani o ikinci toplarda olsun, geçişlerde olsun sorunlar yaşamıştık. Kenar bekleri de top kullanma konusunda çok iyi değiller ama öndeki kanat oyuncuları içe devrilerek oynadığı için çizgi oyunlarını fena yapmayan isimler ki zaten sıklıkla bunu kenar ortayla sonuçlanmıştı. Hatırlayalım ki golü de zaten öyleydik. Burada abi yapmamız gereken ne dersen, bir kere ilk maçta ben Diakate üzerinden baskı oyununda daha net şeyler bekliyordum. Hani onu kapatıp yanındaki stoperin oyun başlangıcına girmesini temenni ederken tabii ki elimizdeki forvet havuzunun ve kenar oyuncuların buna çok yatkın olmaması Kerem dışında aslında bir sorun yaratmıştı ve çıkışları tam olarak kapatamamıştık. Bu maçta iki tane sorun var bildiğin gibi. Hamasen, Siyam, Kerem oynamayacak. Burada iki formül aslında ortaya çıkıyor. Greenwood'un yeri kesin. Ön tarafta Vedat Muriç mi oynayacak, Talisca mı oynayacak konusu bir soru işareti. Ya da Greenwood'u 10 numara yatıp kenarları mı değiştirir? Çünkü muhtemelen sen de Nene'yi kesin bekleyeceksin. Ben bekliyorum çünkü. En azından pres oyununda geçişlerde biraz daha etkili olabilmemiz adına bu gerekli. Benim asıl kafamı kurcalan nokta şu. Bu maçta ben de birçok insan gibi 3 merkeze çıkmanız gerektiğini inanıyorum. Hem sayısal anlamda kalabalık vermemek adına hem de çarpışma noktasında orta saha yoğunluğu yüksek olacağı için. Yani Gündüz ile beraber Kante'yi İsmail'in de tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Fakat orada da işte sayısal anlamda kulübede eksiz. Yani düşünsene abi 90 dakikada bitmedi iş, uzatmaya gitti diyelim, örnek veriyorum. Yani oradaki o fiziksel yorgunlukla beraber bir de hafta sonra sen maç çıkartmışsın. Lyon dinlenmiş tamamen. Bütün bunlarla birleşince Bartu dışında net bir hamlen de yok. Zaten stoper tarafında yine sayısal olarak eksiksin. Haliyle burada İsmail Kartal'ın elindeki seçenekler de azalacak. Yani o yüzden gerçekten tam bir santranç maçı ve rakip hoca bu ikili eşleşmeleri kariyerinde çok iyi geçmiş bir antrenör. Yani 10 yıldır bu işleri çok iyi yapıyor üst seviyede. Ve Şampiyonlar Ligi'ne her zaman sokmuş takımlarını bir şekilde. Buraları iyi bilen bir isim. Ve Lyon için gerçekten bu maç aynı Fenerbahçe gibi sezonun özeti. Çünkü bugün haberlerde belki abi görmüşsündür. Yani Şampiyonlar Ligi'ne gelemedikleri zaman bir kere Fofana başta olmak üzere çok ciddi satışlar gerekiyor. Mali açık büyük. Fransa'daki özel durumlarda Marsilya'nın bugün yaşadığı konu UEFA'dan bağımsız. Direkt iç disiplinle alakalı bir şeydi. Lyon da benzer şeylere şu ki hatırlayalım geçen sene son anda Lig 2'ye düşerken bir kadın yatırımcı bulmuşlar Asya kökenli. O kulübü kurtarıp buraya getirmişti. Evet. Şampiyonlar Ligi'ne girerlerse tabii ki biliyorsun ayak bastı parasıyla beraber biraz daha rahatlayacaklar. Ya ben abi kendi adıma konuşursam maçın sanki 90 dakikada bitmeyecek havası verdiğini düşünüyorum kendi adıma. Yani bir beraberlik daha görüp iş uzatmalar ya da penaltılara gidebilir. Ama burada işte dediğim gibi biz daha becerikli bir takımız ama onlar daha net hareketli ve daha iyi pres takımı. Bunu kim kıracak göreceğiz. Yani kalite mi kazanacak yoksa genç yetenek mi kazanacak bunu göreceğiz. Umarım şans bizim yanımızda olur. Çünkü 18 yıl sonra artık buraya kadar gelmişken daha net bir takımla oynuyoruz. Çünkü hatırla abi geçen yıl Benfica eşleşmelerini. Yine dağınık bir durumdaydık. Benfica buraları oynama konusunda daha becerikli ve oturmuş bir kadroyla gelmişti. Lyon bir tık daha değişti. Sadece oyun yapısı aynı kaldı. Biz de teknik kaliteyi arttırdık ön tarafta. Buna güveniyoruz. Önceki turlarda olduğu gibi. Umarım şans yanımızda olur ve yarın bir şekilde oradan kazanarak çıkarız. Bu arada şeyi de kontrol ettim abi ben. Fransa deplasmanlarını ne yaptık tarih boyunca diye. Bugün evet. Aslında bir yayınımızda dinleyenim söylemişti. Bordeaux efsanesini 80'lerin ortasında. Bir de sen de hatırlarsın. Aykut Kocaman dönemindeki bir Marsilya maçı var deplasmanda Avrupa Ligi'nde kazanılan.
0: Evet.
10: Yanlış hatırlamıyorsam 13 ya da 14 yıl olmuş. Umarız tekrardan uzun yıllar sonra bu hasreti dindirip orada kazanarak turlayıp lig aşamasına kalırız 18 yıl sonra. Temennim bu yönde.
0: Mertcan çok teşekkür ederim. Valla bir çırpıda dinamik bir şekilde hepsini aktardın. Zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum.
10: Ben teşekkür ederim abi. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum her zaman.
0: Mertcan Bulca, dünya futbolunu yakından takip eden, çok deneyimli olmasa da çok acar ve çok araştıran bir kardeşim, sağ olsun bizimle de bilgilerini paylaşmış oldu. Ve son söylediğinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ile ilgili bugün gün içerisinde de yayınlarda sorulan bir soruydu. Fransa'da Fenerbahçe bugüne kadar hiç kazanabildi mi sorusunun cevabı da işte biraz önce söyledik zaten bugün gün içinde onu söylemiştik. Bordeaux galibiyeti de unutulmaz yani Selçuk Yılalı Fenerbahçe kadrosunun. Bir de Marsilya maçını da yine bizimle paylaştı. Sevgili Mertcan çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Evet, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde son gelişmeleri Fenerbahçe'den sizlerle paylaşmaya çalıştık. Beşiktaş'ın yeni transferi ve tabii ki muhtemel transferi, bu iki isim üzerine de yine bir değerlendirme yaptık. Galatasaray için İsmail Asar ismi çok konuşuluyor. Bu isimle ilgili de yine son değerlendirmeleri sizlere aktardık. Bir taraftan da gözüm yarışta Kocaeli'de 8. koşunun başlamasına artık çok az bir zaman kaldı. Az sonra mikrofonlarımızı Kocaeli'ye çevireceğiz ama öncesinde sizlerden gelen mesajlar var, onlara bir bakmak istiyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Umarım Fenerbahçe kazanır. Yarın bir Beşiktaşlı olarak yürekten başarılar diliyorum Fenerbahçe'ye demiş. Futbol gerçeklerine bakacak olursak Fenerbahçe'nin işi biraz zor ama futbol şansının yanında olmasını dilerim demiş. Sevgili Fatih Ankara'dan göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz biz de kendisine. Selamlar, iyi yayınlar dilerim. Evet, ülke puanı önemli ama ülke içinde de bizim puanlarımız maalesef elimizden alındı diyor bir Beşiktaşlı dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum ama yani biraz elma ile armutu toplamamak lazım. Ben yine söylüyorum, Avrupa'da hepimiz Türk takımlarını desteklemeliyiz. Aslında işin doğası da bunu gerektiriyor ya. Burada eskiden hani Şampiyonlar Ligi'nde şöyle bir durum vardı, hepiniz hatırlayacaksınız. İşte Fenerbahçe katılamadı, katılan diğer Türk takımı kimse bütün geliri o alırdı. Artık öyle bir şey de yok. Yani burada Fenerbahçe'nin katılamaması durumunda bir gelirin Galatasaray'a gitmesi gibi bir durum da söz konusu değil. O yüzden bence herkesin ciddi bir destek vermesi gerekir. En azından burada yaratacağımız sinerji takımımıza bir enerji olarak dönsün diye düşünüyorum. Lyon ve Samsun deplasmanlarında alınacak kötü sonuçlar olursa Başkan İsmail Hoca da ısrar eder mi diyor. Columbus'tan Engin göndermiş bu mesajı da. Sevgili Engin, tabii bu çok önümüzdeki süreç bunu gösterecek ama bunun üzerine çok konuşulduğunu biliyorum. Yani özellikle sezon başı itibariyle Gençler Birliği karşılaşmasında kaybettikten sonra Fenerbahçe İsmail Hoca'nın çok fazla İsmail Kartal'ın sosyal medyada tartışıldığını görmüştük. Ama sonrasında tabii elde edilen Konya galibiyeti biraz olsun nefes aldırdı. Ama hep söylerim ben, saha içi sonuçlar mutlaka takımların bazı eksiklerinin de çok görülmemesini sağlayabilir. Ben kazanırken eleştirebilmenin, kaybederken de takdir edebilmenin çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. O yüzden burada kaybetmek üzerine bir senaryo kurmayı da hiç istemem açıkçası. Üzerine de konuşmak istemem. İnşallah yarın Fenerbahçe kazanacak. Sonrası da ligde Samsun deplasmanına bakacağız. Ama ben bir Türk takımının yarın kazanması üzerine bir değerlendirme yapmak isterim. Vedat Bey, Fenerbahçe Gençler Birliği yenildi. Fenerbahçe'ye 4 attı demiş Adnan Çal. Yani Fenerbahçe'ye yenilince eleştiriler geldi. 4 atınca işte takdirler geldi diyor ki. Yani bu böyledir işte. Futbol genelde özellikle de ülkemizde saha içi sonuçlarıyla değerlendirildiği için çok normal karşılıyorum açıkçası. Yarın maçın kaderini Ederson belirleyecek demiş. İyi yayınlar Vedat abi, iyi akşamlar. İlk maçta skor vermiştim ve verdiğim skor gelmişti biliyorsun. Hiçbir futbolcunun ciddi bir sakatlığını istemem tabii ama yarın Kerem'in olmayışı bence hayırlı oldu demiş. Yarın maçın kaderini Ederson belirleyecek diye de tamamlamış sözlerini. Bakalım, mesajı Ferdi göndermiş. Sevgili Ferdi Kubilay. Sevgili Ferdi, geçen sefer skoru bilmiştiniz ya. Bugün de bir skor gönderir misiniz bana? Ama bir şartım var. Fenerbahçe'nin turu geçeceği bir şeyiniz varsa, tahmininiz varsa onu gönderin lütfen. Onun dışındakini şu anda ben de okumak istemem açıkçası. Herkese iyi akşamlar. Bence Fenerbahçe İsmail Kartal maçı iyi yönetirse tur atlayacak gibi. Ancak olası bir elenmede şahsım adına Kartal gider diye düşünüyorum. Kolay gelsin demiş. Dediğim gibi ben çok fazla bu konuda konuşmuyorum. Belki bu maçtan sonra değerlendirmeler yapabiliriz. Merhaba abi, Azerbaycan temsilcimiz sabah tur şansı nedir? Canlı oynanıyor. Saygılar, sevgiler sunarım demiş. Evet, sabah şu anda oynuyor. İlk karşılaşmada ki skora göre baktığımızda ben sabahın geçebileceğini düşünüyordum turu. Gün içerisindeki düşüncem böyleydi. Ancak iki gol atarken iki de gol yedi. Bu benim beklediğim bir şey değildi açıkçası. O nedenle bakalım, yani hala zaman var. Bir gol maçı uzatmaya götürür. İnşallah özellikle dediğiniz gibi Azerbaycanlı kardeşlerimiz turu geçmeyi başarırlar diyelim. Devam edelim. Son mesajı da okuyalım, ardından yarış arası vereceğim. Abim benim mesajı okudun mu, arada kaçırdım herhalde demiş. Okudum aslında ama tekrar okuyayım isterseniz. Merhaba, iyi akşamlar. Umarım Fenerbahçe kazanır. Yarın bir Beşiktaşlı olarak yürekten başarılar diliyorum demiş. Evet, tekrara düştük. Net okuduğumu hatırladım şimdi. Demek ki siz o arada dinlememişsiniz belki kısa bir süreliğine. Teşekkür ediyorum bu mesaj için. Kimden gelmiş mesaj? Fatih Ankara'dan. Sevgili Fatih'e de teşekkürler. Kısa bir yarış arası, ardından reklamlar sonrasında buradayım.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Reklam.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
3: Üç numaralı Shenron. Sontay 3 numaralı Şenron. Kürşat Yılmaz da 17 numaralı kulvardan koşuya katılacak. Evet, 3 numaralı Şenron da şimdi kullarında hazır. Atlar box içerisinde, kapaklar açıldı ve Kocaeli'de 8. koşu başladı. Bir safkan koşuya henüz başlamadı. 6 numaralı Uğurlu Nilgün koşuya 10-12 boy kadar geç başladı. Liderliği alan isim 1 numaralı Lady Onat oldu. İkincilikte içinde 14 numaralı Crown Jewel yer tuttu. Hemen dışında 3 numaralı Shenron, onun 1 boy kadar gerisinde. İşte izlediğim isim 15 numaralı Plysor, bunun 2 boy kadar gerisinde. Ortada 7 numaralı Heaven Light'in ataklarıyla son 800'e girilmek üzere. Liderlik 14 numaralı Crown Jewel'a geçti. İkincilikte dışında 1 numaralı Lady Onat'ın atakları var. 1 boy kadar gerisinde 3. sırada. Ortada izlediğim isim bu metlerde 5 numaralı Fruling. Onun hemen içinde 15 numaralı Plysor. 1 boy farkla gerisinde, dışta 3 numaralı Shenron. Onun 2 boy kadar gerisinde işte 7 numaralı Heaven Light. Hemen dışında 2 numaralı My Dear Dream Dream sırasıyla son 600'e giriliyor. Liderlik 14 numaralı Crown Jewel'da farkı 2 boy yaptı. İkincilikte onu 1 numaralı Lady Onat takip ediyor. 3. sırada dışlarında 3 numaralı Shenron. Bunun hemen dışında 5 numaralı Furylink'in ataklarıyla Tyler düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 14 numaralı Crown Jewel önde çıktı. İkincilikte ortada 1 numaralı Lady Onat'ın atakları var. Hemen dışında 3 numaralı Shenron. Bunun dışında 5 numaralı Furylink'in de atakları var. Daha girdi 7 numaralı Heaven Light. Son 200'e girdi. Son 100'e yaklaştı. 14 numaralı Crown Jewel önde. Ortadan şimdi gelmeye çalışan isim bu metlerde 1 numaralı Lady Onat dışından 7 numaralı Heaven Light sprintine başlıyor. 7 numaralı Heaven Light koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Lady Onat koşudan ikinci olarak ayrılırken 14 numaralı Crown Jewel koşudan üçüncü olarak ayrıldı. Dördüncülük için ise 5 numaralı Furylink ve 8 numaralı Ice Drops Foto'yu yakın ara geçti. Kocaeli'de 8. koşu olan Handikap 14 mücadele 7 numaralı Heaven Light Muhammed Mirbilgin'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. Kısa bir ara. Önce reklamlar, ardından da yarış ve sonrası da tekrar karşınızdayım. Ben Vedat Parlak, Bahse Gireriz'desiniz Radyo Spor'da. Saatlerimiz de artık 21.37'yi göstermekte. Radyo Spor WhatsApp hattımızı yeniden hatırlatayım sizlere. Buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 0538 052 1487 buradan göndereceğiniz mesajlarla yayına dahil olabilirsiniz. Sizlerin de düşüncelerini ben buradan okumaya çalışacağım. Tabii ki yayında okunabilir şekilde mesajlar göndermenizi de rica ediyorum. Yarınki maçla ilgili düşüncelerinizi bir kere merak ediyorum. Yarın Fenerbahçe Lyon karşısında olacak biliyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz? Maç skoru benimle paylaşabilirsiniz belki. Lütfen mesajlarınızı yollayın. Ve gelelim İsmail Kartal'ın bugün basın toplantısını sizlerle paylaşmak isterim sevgili dinleyiciler. İsmail Kartal Lyon maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı. Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz dedi. Oyunculara birlikte oynayın ve cesur olun dedim. 18 yıldır hasretimizi anlattım. Ülke puanı için kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz. Rakip takım taraftarları önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız dedi. Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23. Biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak. İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz dedi İsmail Kartal. Ve devamında Gençlerbirliği maçında biz de rotasyon yaptık. Milli oyuncular oynadı. 12 pozisyona girdik. 2 penaltımız verilmedi. Biz 2,5 gün sonra maça çıktık. Lyon 7 gün sonra maça çıktı. Lyon yarınki maça da daha dinlenerek çıkacak. Biz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz

mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız dedi İsmail Kartal. Eksiklerimiz, sakatlarımız var ama takımda oynamayan oyuncularımız için bu bir fırsat. Bizim için kayıp olmayacak. Sahaya çıkan herkes elinden geleni yapacak. Biz buraya en iyisini yapmaya geldik. Lyon'a göre matematiklerimiz var. Her şeye çalışıyoruz, antrenman yapacağız ve ekip arkadaşlarımızla en doğru 11 için karar vereceğiz dedi İsmail Kartal, sevgili dinleyiciler, yapmış olduğu basın toplantısında. Ve Fenerbahçe'nin özellikle de yarın gol umudu olacak isim Vedat Muriç. Bakalım o neler söylemiş bugünkü basın toplantısında. Bir kere Vedat Muriç'in Türkçesi çok iyi seviyede, zaten Türkiye'de de yıllarca futbol oynadı. Bunu söyleyelim ve Türkçe yaptı bugünkü basın toplantısını. Fenerbahçe ve Türk futbolu için önemli bir maça çıkacağız. Ligden sonra çok hazırlanma fırsatımız olmadı ama hocamızın istediklerini biliyoruz. Tecrübemiz de ve Allah'ın izniyle Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için sahaya çıkacağız dedi. Önemli olan gol atmama değil ve maçı kazanmamız, gol atmam değil maçı kazanmamız diyor. Stoperlere karşı yine çalışıyorum. İnşallah yine üstünlük kuracağım. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Önümüzde hazırlık dönemi yok. Zorlanıyorum ama maç oynayarak kendimi bulacağım. Oynayacağım dakikaya göre her şey belli olacak diyor. Lukaku ile ilgili soruya da, Lukaku tecrübeli bir oyuncu. Duygusal açıdan bakmamak elde değil. Fenerbahçeli hisleri yaşıyoruz. Duygusallığımızı, tecrübemiz ve kalitemizi kenara koyacağız. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz ifadelerini kullandı Vedat Muriç. Aslında burada Lukaku'nun duygusallıktan uzaklaşmak ve biraz daha sahaya odaklanmak gerek sözleri sorulmuştu Vedat Muriç'e. Onun üzerine bir cevap verdiğini de belirtmek isterim. Burada tabii bugünkü basın toplantısında benim özellikle öne çıkardığım şu oldu. İsmail Kartal hazırız biz diyor. Her konuda hazırız. Eksiklerimiz var ama hiç fark etmez. Yerine oynayacak oyuncularımız var diyor ki bunlar olması gereken zaten maç öncesi yapılacak açıklamalar. Orada dikkatimi çeken şu oldu. Özellikle hala Fenerbahçe takımının aklı o ertelenmeyen maçta. Birinci maçtan bahsediyorum. İkinci maçın ertelenmemesini bilmiyorum. Yani böyle bir talebimiz yok demişti Oğuz Çetin ama İsmail Kartal bir talep ettik derken herhalde ilk maçı kastediyordu. Gençler Birliği maçını kastediyordur diye düşünüyorum. Kaldı ki Lyon da hafta sonunda oynadı bu arada. Sadece Lyon'daki fark şu oldu. Onlar tamamen rotasyona çıktılar. Yani Fenerbahçe maçında oynayan hiçbir oyuncu hafta sonunda oynamadı Lyon'da. Bu da bir anlamda aslında onların yine dinlenmiş şekilde çıkmasını sağlayacak. Fenerbahçe yine maçtan, en son oynadığı Konyaspor maçından 2,5-3 gün sonra bu karşılaşmaya çıkıyor diyebiliriz. Burası dikkatimi çekti. Dediğim gibi yani bu noktalardan artık uzaklaşmakta fayda var. Bir karar verilmiş ve o kararla ilgili o günde konuşulmuş. Sonrasında devam etmemek gerekir diye düşünüyorum. Oraya takılıp kalmamak gerekir diye düşünüyorum. Kaldı ki Vedat Muriç'in açıklamalarında da mesela bunu sezinledim. Çok işte hazırlanamadık gibi bir sözü var. Yani demek ki burada İsmail Kartal'ın ve belki de kulüpten yapılan açıklamalar futbolcuların da mentalitesine etki etmiş gibi görünüyor. Benim en azından gözlemlediğim bu. O yüzden buraları artık geride bırakmakta fayda var diye düşünüyorum. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Vedat abi merhaba, iyi akşamlar. Abi, Türk futbolu yurt dışına son zamanlarda futbolcu gönderirken neden yerli teknik direktör gönderemiyoruz? Tercih mi edilmiyor yoksa buradaki rahatlığı bırakıp mı gitmek istemiyorlar demiş sevgili dinleyicimiz. İsmine de bakayım hemen şuradan. Nurhak göndermiş. Yani tabii bizim aslında eskiden beri böyle yabancı Türkiye'den Türk teknik direktörü Avrupa'ya göndermekte çok da mahir olduğumuz söylenemez. Yani gidenlere şöyle bir bakalım, kim gitmişti? Fatih Terim gitmişti. Yanlış hatırlamıyorsam son yıllarda. Onun dışında çok böyle önemli bir lige giden bir teknik direktörümüz yok. Bir taraftan da hani buraya giden teknik direktörümüz zaten genelde 3 büyüklerin teknik direktörleri olabilir. Ya da 4 büyüklerin, düzelteyim. İşte Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, ki onlar da Avrupa'da gösterdikleri performansla belki oraları görürler mantığıyla söylüyorum bunu. Ama öyle ya da böyle Avrupa'ya giden teknik direktörlerimizden bir Fatih Terim'in başarısından bahsedebiliriz herhalde. Onun dışında çok da başarılı bir süreçten geçen teknik direktörümüz, benim tabii son 20-30 yıllık futboldan bahsediyorum, öncesinden bahsetmiyorum, çok fazla yoktu açıkçası.
Böyle baktığımızda yani gidilmemesini çok anormal bulmuyorum. Ama tabii ki gitmesi gerekir diye de düşünüyorum. Ama sizin gibi neden gönderemiyoruz sorusunun cevabı dediğim gibi zaten göndermiyorduk çok doğru dürüst. O yüzden anormal gelmedi bana. Teşekkür ederim mesajınız için. Devam edelim. Ne demiş? Abi tekrar okuduğun için teşekkürler demiş. Beşiktaş'ın transferleri faydalı olacak gibi görünüyor. Umarım ligin kalitesi artar. Transferler sayesinde hakem kalitemiz de artarsa çok güzel olacak demiş. Fatih, sevgili Fatih göndermiş bu mesajı. Valla bu konuda da çok fazla son günlerde açıklama var. Yani hemen hemen her kulüpten bu açıklamalar geliyor. Özellikle hakemlerin sezon başlangıcı itibariyle performansları değerlendiren açıklamalar. Bunlardan biri de Beşiktaş'tan geldi. Dün yanlış hatırlamıyorsam Hakan Daltaban yapmıştı bu açıklamayı. Demişti ki artık özellikle Türk hakemliği bitme noktasına gelmiştir demişti. Basın mensuplarına konuştu. TFF'ye de bir çağrıda bulundu Türkiye Futbol Federasyonu'na. Hemen isterseniz o açıklamayı da şöyle okuyalım. Maalesef çok sıkıntı içinde, düzeltiyorum, çok sık içinde olmak istemediğimiz, hatta hiç olmak istemediğimiz, zaman zaman olmak zorunda kaldığımız yeni bir basın toplantısı. Futbol basit bir oyun ama içinde o kadar ruh barındıran, camiaların kutsal değerlerini barındıran bir yer oldu ki insanların bir beraber olduğu, mutlu olduğu, evlatlarıyla bir şeyleri paylaştığı, kol kola kenetlendiği bir oyun ve kültür. Uzun dönemlerde camialarda bu başka bir dünya. Bu camianın içinden gelen evladıyım. Sonradan yöneticilik öğrenen biri değilim. Ben Anadolu'daki Beşiktaşlılığı ne olduğunu, kapalı tribünü, eski açığı bilirim. İnsanların neyi sevip neye öfkelendiğini gayet iyi bilirim diyor. Camiamız bizi Beşiktaş'ı doğru yönet, Beşiktaş'ın haklarını savun, Beşiktaş'ın parasını çarçur etme ve bizi mutlu et diye seçti. Semt kültürü için, camialar için, diğer camialar için söylüyorum. Taraftarlık bu demek. Bizler ekran önünde olmamaya çalışan bir geleneğe sahibiz. Ekranda şov yapmak bizim işimiz değil diyor Hakan Daltaban ve devam ediyor sözlerine sevgili dinleyiciler. Biz hizmet etmeye geldik. Beşiktaş'ın haklarını savunmaya, doğru değerler üretmeye, Beşiktaş'ın arzu ettiği takımı kurmaya geldik. Hedefimiz bu. Farklı şeyler konuşacak bir kültüre sahip değiliz. Bizim kültürümüzde şerefli şampiyonluklar, ikincilikler var diye de devam ediyor. Sonrasında dün maalesef yaşanan bir futbol skandalından sonra yine bu camianın evladı ve ikinci başkanı olarak konuşmak zorunda olduğum için konuşuyorum. Biz kavga etmek değil, spor yapmak istiyoruz. Hakkımız olanı almak istiyoruz. Kimse bize mal bağışlamasın. Hakkımız olanı kimse vermesin. Hakkımız olmayanı kimse vermesin. Bizim böyle çaba ve arzumuz yok. Biz hakkımızı da kimseye yedirmeyiz diyor. Yönetim olarak karar aldık. Maçtan sonra adrenalinle çıkıp verilen demeçler, spor basını ve diğer insanların maçtan sonra adrenalinle yöneticilerin konuşması zaman zaman sorun olabiliyor diyor. Spor direktörümüze hakemle ilgili maç sonrası konuşmayın dedik. Bir hafta oldu bu kararı alalı, daha doğru yerdeyiz. Maçtan sonra konuşmuyoruz. Pozisyonların kamuoyunda nasıl algılandığını da gördük. Biz yöneticiler olarak bir holding gibi yönetiyoruz ama bir camia yönetiyoruz. Çok önemli bir çizgide iş yapıyoruz. Camiamıza hesap veriyoruz diyor. Ortada MHK diye bir kriz var. Geçen sene yaşadığımız kabusun üzerine defalarca nazik dilde uyarmamıza rağmen bir aymazlık söz konusu. Geçen sene büyük bir kriz yaşadık. MHK başkanını bir yerde gördünüz mü? Hata yaptık, düzelteceğiz, plan budur dedi mi? Eğitim vermek değil bunun adı. Ben bu arkadaşlara koltukta oturmak ile yönetmek arasındaki farkı anlatmak zorundayım. Yönetmek başka bir şeydir. Geçmiş Türk hakemlerine sesleniyorum. Türk hakemliği elden gidiyor. Türk hakemliğinin nereye geldiğinin farkına varalım. Dünya Kupası'nı seyrettik. 5 Avrupa Ligi maçına çıktık. Bir tane Türk hakem konuştuk mu? Performans iyiydi, kötüydü. Bunun hesabını vermeliyiz. Biz camiamıza Beşiktaş ruhuyla mücadele eden bir takım sözü veriyoruz. Bunu yapıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu takıma bu ruhu verdiğimizi gördüğümüzde enteresan işler oluyor diyor. Ve devamında işte hakemin görmediği pozisyonlardan bahsediyor. Ve işte Trossard'ın pozisyonundan bahsetmiş özellikle. Trossard'a atılan bir yumruk var diyor. Yorumlanacak herhangi bir şey yok diyor. Dünya basınında rezil olduk diye de devam ediyor. Ve tüm aslında herkesin de hemfikir olduğu bu konularda hakem hataları konusunda yine söylüyor. Ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na sesleniyorum. Bizler yönetici olarak başarısız olan her arkadaşı görevden alırız.
kötü oynayanla mukaveleyi feshederiz, personelle sözleşmeyi feshederiz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın delikanlı tavrını biliyorum. Bu iş Türkiye Futbol Federasyonu'nu da etkileyecek konuma geldi. Derhal MHK Başkanı'nı görevden aldığını zikretmesini istiyorum. Türk futbolu başka yerlere gidiyor. Daha ligin ikinci haftası diyor Hakan Daltaban. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir çağrıda bulunuyor MHK ile ilgili. Bu arada güzel haberi vereyim. Biraz önce bir dinleyicimiz sormuştu. Sabah Hapoel Berşeva karşısında 3-2 öne geçti. Maç uzatmalara gidiyor inşallah. Azerbaycanlı kardeşlerimiz buradan turu geçerek de ayrılabilirler. Azerbaycan attı. Can Azerbaycan attı demiş. Peki, teşekkür ederim. Lyon'u ne büyüttük be gözümüzde. Yenilmeyecek bir takım mı Lyon? Şampiyonlar Ligi'nde kaç futbolcusu oynamış? Bir de Fener kadrosuna bak. Ederson, Skriniar, Ake, Kante, Lukaku, Greenwood, Talisca, Semedo demiş. Bir dinleyicimizden mesaj gelmiş. İsmine de hemen şöyle bakabilirsem. İlker, sevgili İlker göndermiş. Sevgili İlker, tabii ki yani kendine güven güzel bir şey de hani özgüven patlaması yaşamayalım değil mi? Sizin yani bu yazdığınız da onun gibi olmuş. Tamam yani çok büyütmeyelim gözümüzde ama sonuçta işte ne yaşıyorsak da işte çok küçülttüğümüz zaman yaşıyoruz. Hakkı reisi onu vermek lazım. Siz de biraz sanki fazla küçük görmüşsünüz gibi geldi bana. Nasıl ki büyütmek çok gereksiz bir hamleyse. Peki devam edelim. Mesajlarınızı bekliyor olacağım. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız, tekrar edeyim. 0538 052 14 87. Buradan göndereceğiniz mesajlarla sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Düşüncelerinizi aktarabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Çok kısa, şöyle 4 dakikalık bir ara. Bir nefesleneceğim. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. 21.57 saatlerimiz ve bu saatin son dakikaları artık. Gelen mesajları okuyalım. Ardından bir Trabzon bağlantısı da yapacağım. Trabzon'daki son gelişmelere de bakacağız tabii ki. Merhaba, iyi yayınlar abi. Ataşehir'den yazıyorum demiş Cihat ben. Türkiye Futbol Federasyonu'nun milli takımımıza faydası olmadı bence demiş. Türk takımlarımıza nasıl faydası olacak demiş. O yüzden MHK ve Türkiye MHK'nin bu durumu beni şaşırtmadı demiş. Bir eleştiri gelmiş sevgili Cihat'tan. Teşekkür ediyoruz mesajı için. Tabii burada özellikle hani milli takım konusu, hani Dünya Kupası'ndaki milli takımın göstermiş olduğu performansı elbette çok net bir aslında hayal kırıklığıydı hepimiz için, bunu söyleyebilirim. Ama özellikle milli takımımızın son süreçte bu Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası katılımı üst üste gerçekleştirdiği bu katılımları da ben bir kazanım olarak görüyorum. Bunu da belirtmek isterim. Merkez Hakem Kurulu bu sezon başlangıcında özellikle yeni hakemlerle de başladı sezona. Hakemlerin performansı sezon başı itibariyle çok konuşuluyor gerçekten de. Ve belki de işte bir açıklamaya muhtaç olabilir. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun belki bir açıklaması, en azından kamuoyunun, sizlerin bu merakını, beklentisini de giderebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ne demiş dinleyicimiz? Ben Fenerbahçe'nin önceliğinin Şampiyonlar Ligi olduğunu düşünmüyorum. Öncelik ne olursa olsun şampiyon olmak. O yüzden İsmail Kartal olası bir yenilgi sonrası bahaneleri hazırlamış bence demiş. Yani valla burada bir bahaneye sığınmaya gerek yok. Şimdi şunu söyleyelim bir kere. Fenerbahçe eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılımla başlıyorsunuz. Bu tarafını bir söyleyelim önce. Avrupa'dan tamamen çıkmış bir Fenerbahçe yok. O yüzden hani Fenerbahçe'nin önceliği Avrupa değil düşüncesi çok burada en azından boşa çıkmış oluyor sizin mantığınızda. Sadece şampiyonluk için Avrupa'da olmamayı tercih etmek gibi bir durum oluşmayacak. O yüzden ben Fenerbahçe'nin çok istediğini de düşünüyorum ve biliyorum Şampiyonlar Ligi'ni. Bahanelere sığınmak derseniz ben tekrar söylüyorum. Bu geride kalmış konuları tekrar tekrar açmanın kimseye bir faydası olmuyor. Yani bunu söylüyorum. Evet, bir

0: başvuru yapıldı ve maç ertelenmedi. O orada kaldı artık. Yani bundan 1,5-2 hafta öncesinde kaldı mesele. Bundan sonra artık yoluna devam etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ve bunları da tek geride bırakmak gerekiyor. Bir gün mutlaka bununla ilgili bir açıklama yapılır. Ama özellikle Fenerbahçe'nin Lyon'da oynayacağı bir rövanş öncesinde bunların konuşulmaması gerektiği düşüncesindeyim. Benim düşüncem bu. Benim en son hatırladığım Lyon'da Juninho var diyor. Brezilyalı frikikçi demiş. Ha, Lyon'da var mı söyleyebileceğiniz yıldız diye sormuş. Ardından bunu eklemiş sevgili Hasan. Doğru, Fenerbahçe'de saydığımız yıldızlardan bir tane var mı Lyon'da diyor. Bir tane isim verebilir misiniz? Bu takımı elemezse Fenerbahçe kimi eleyecek ki demiş sevgili Hasan. Evet ya, kadro kalitesi olarak gerçekten de Fenerbahçe'nin üstün olduğunu hep söylüyoruz zaten. İşte ama bu Avrupa'da özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde fizik kalite olarak da yakın olmanız gerekiyor rakiplerinize. O fizik kalite ki ilk karşılaşmada özellikle maçın ikinci yarısında Fenerbahçe'ye çok zor anlar yaşattı. Bunu hepimiz de gördük. O yüzden bu fizik kaliteyi ortaya koyabilecek mi Fenerbahçe? Bunu görmek lazım. Bir de tabii skoru elde etmek de önemli. Mesela ikinci karşılaşmada yarın Fenerbahçe eğer önce skoru elde ederse sonrasında çok daha belki farklı bir oyun da çıkabilir ortaya. Bunu da bekleyip göreceğiz. Mesela Nene Oğuz ikilisi var biliyorsunuz. Oğuz mu Nene mi oynayacak sorusu soruluyor ya. Bana kalırsa Oğuz'la başlamalı Fenerbahçe. Ben de mesela kendi fikrimi böyle söyleyebilirim. Elbette en iyisini yine İsmail Kartal bilecektir. Yani futbolculara çalışan o. Ama fikrimi maç öncesi söylemek istedim. Bunun çok net bir sebebi var aslında. İlk maçta da gördük ki Kerem Aktürkoğlu o bölgede evet bitiricilikte sıkıntı yaşıyor. Hep bunu söylüyorum ama bek kovalamak konusunda da gerçekten çok önemli işler yapıyor. Burada da ben Oğuz'un bek kovalamak konusunda çok gerekli olduğu düşüncesindeyim. Yani sadece hücumu düşünmek değil biraz da geriye dönmek konusunda o bekle birlikte geriye koşu yapmak konusunda Oğuz'un daha iyi olabileceği düşüncesindeyim Nene'ye göre. Ama bakalım yarın ne çıkacak ortaya. Sevgili İrfan 25 demişti ki dün yapılan antrenmanda Talisca ve Nene'yi oynattı. Teknik direktör İsmail Kartal daha doğrusu onları denedi demişti. Ama tabii son taktik idmanda ne yapıldı ona göre de belki çok daha net bir şey söylenebilir. Geçen sezon ertelendi, Beşiktaş konferansa bile gidemedi demiş. Fenerbahçe de Avrupa Ligi'ne gitti. Orası zaten garantiydi demiş. Yani ertelemek neyi değiştirir gibi söylemiş dinleyicimiz ama ben bu konudaki fikrimi çok önce söylemiştim. Ben bu tip durumlarda yani eğer bir takım erteleme talep ediyorsa ve Avrupa maçı oynayacaksa ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki bu sezon fikstür geçtiğimiz sezonki kadar çok zor da değil. Yani işte Avrupa işte dünyada Avrupa'da maçlarımız yok. Sezon sonunda yani bu yazı daha doğrusu önümüzdeki yazı diyeyim çok böyle yoğun geçirmeyeceğiz. Bu anlamda belki bir değerlendirme yapılabilirdi. Vedat Bey, ben Ankara'dan Ali Küçük. Hesapları küçük takımlar yapar. En güzel antrenman maç yapmaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin sorunu kendini rakiplerden üstün görmek demiş. İnşallah sıkıntı yaşamayız demiş. Yarın Fenerbahçe'mizde demiş. Sevgili Ali Küçük'e de teşekkür ederiz. İnşallah dediğim gibi ne çok büyüteceğiz gözümüzde rakiplerimizi ne de çok küçük göreceğiz. Olması gerektiği kadar. Yani eğer Fenerbahçe yarın çıkıp oynadığında kalitesini sahaya yansıtabilirse fizik kalitesini zaten teknik kalitesi, teknik kapasitesi çok daha üstün. Kadro kalitesi çok daha yüksek bir takım Fenerbahçe rakibine göre. Önemli olan o fiziksel kaliteyi ortaya koymak ve fizik olarak rakibe cevap verebilmek. Bunu söyleyebilirim. Evet, 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Ben de zaman zaman okuyorum zaten bu mesajları. Şimdi Trabzonspor tarafına bir bakalım. Trabzonspor hafta sonu kazanarak aslında bir nefes aldı diyebiliriz. Aslında zor da bir maçtı. Başakşehir karşısında kazanmayı başardı. Ve şimdi deplasmana gidiyor ve ilk maçı kaybetti 1-0'lık skorla. Ferencvaros karşısında olacak Trabzonspor. Bakalım oradaki son gelişmeler neler. Yine deneyimli bir gazeteci. Çok da benim sevdiğim bir abim. Sevgili Nihat Erence bizimle birlikte, Karadeniz Gazetesi spor koordinatörü. Nihat abi merhaba.
1: Merhaba, iyi geceler olsun.
0: Çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Ben de sana iyi geceler diliyorum. Saat 22'yi geçti. İyi geceler.
1: Yani o için geceler geldi. Dedim ben de özellikle.

0: Bizim seninle bir şeyimiz var biliyorsun abi.
1: Aynen sanırım. Dikkatli ifade kullandım orada.
0: Teşekkür ederim. Şimdi ben aslında girizgahı yaparken de söyledim. Hafta sonu kazanarak birazcık nefes aldı Trabzonspor diyebiliriz belki. Ve Ferencvaros maçı öncesinde de bence değerli bir galibiyetti. Şimdi Ferencvaros'la oynayacak Trabzonspor. Nedir son gelişmeler? Eksik var mı Trabzonspor'da? Bu konuda bizi bilgilendirmeni rica edeceğim.
1: Ya şöyle başlayalım istersen sevgili Vedat Söz'e. Yani tabii ki eksikler var. Bayağı önemli eksikler de var ki mesela takımın hani stoper bölgesindeki en önemli ismi Vivu yok. Biliyorsun hatırlarsın ilk maçta maçın son dakikalarında bir ikili mücadelede rakibine biraz sert girmişti. Devamında da kırmızı kart gördü.
0: Evet.
1: Vivu önemli bir eksik Trabzonspor adına. Tabii ki alternatifleri var orada. Trabzonspor'un hani geçen seneki gibi değil. Şimdi mesela stoper bölgesinde Cenk var, Samet var. Ama ben tahmin ediyorum hoca oradaki tercihini Cenk'ten yana kullanacak. İstersen hızlı bir şekilde bir 11 vereyim ben sana.
0: Sevinirim.
1: Ondan sonra da onun üzerinden konuşabiliriz. Kalede Onana oynayacak. Savunmanın sağında eskiden tabii direkt Pinay'la başlıyorduk ama hoca bir değişikliğe gitti. Artık Cabral'ı orada düşünüyor ki Başakşehir maçında da Cabral'ı denemişti. Solda Mustafa Eskiyallaç. Stoper tandemde Savic'le beraber Cenk oynamasını bekliyorum ben. Hemen önlerinde Malinovski olacak. Artık orada da biliyorsun alternatifler orada da çoğalmaya başladı. O anlamda Trabzonspor için yani özellikle geçen sene de o bölgede sıkıntılar yaşamıştı. İşte Paul Carelli'nin sakatlığı yine zaman zaman orada Ozan'ı denemişti. Okay iyi olduğunda Okay'ı denemişti ama şimdi alternatif çok. Nedir? İşte Malinovski var, Bouchery var. Yani hani o anlamda hoca da biraz eli rahatladı. Sağda ben şöyle düşüneyim. Artık şimdi Muçi ve Salah yan yana oynadığı için maç içinde de belki bilmiyorum Başakşehir maçında dikkatini çekmiştir. Zaman zaman değişken oynadılar. Bazen Muçi 10 numarada oynadı. Salah sağ kanatta oynadı.
0: Evet.
1: Bazen de Salah içe kat etti. 10 numara bölgesinde
0: kanada Muçi geçti.
1: Evet. Yani tabii böyle bir değişiklik oldu. Bu da aslında Trabzonspor adına önemli bir artı diyelim. Sağ kanatta ben Aral aslında normalde sol kanatta ama son idmanda yani bugün yapılan idmanda orada biraz Saviola'yı da denemiş. Aral'la Saviola arasında henüz böyle kararını vermiş değil. Ama ben tahmin ediyorum gene Aral'la başlar diye düşünüyorum. Tabii ki Onaçu biraz sezonu hani Trabzonspor'da hani performansı da aşağılarda başlayan isimlerden bir tanesi. Ama ben Beşiktaş-Ferencvaros maçının onun için daha iyi böyle tam başlangıç maçı olacağını, golleri atıp turu getirecek adam olacağını düşünüyorum. Yani alternatifli bir kadro Trabzonspor için. Kimler yok? Draguş, Mendy, Lundstram zaten UEFA ve Okay UEFA listesine yazılmamıştı. Onları hoca bildirmedi. Onun dışında Folcarelli, Batagor sakat.
0: Evet.
1: Ve Vivo da kart cezalısı. Yani işte Onur Alpire sayarsak o da U19 U20 milli takımıyla beraber Akdeniz oyunlarında o da mücadele ediyor. Yani bir 8 kişilik eksiklik var ama tabii ki genele baktığında kulübe de zengin olunca şimdi artık o eksikler çok fazla. Can da sıkmıyor. Hani insanı ürkütmüyor da. O anlamda hani hoca bu sene biraz daha şanslı diyebilirim.
0: Muhammed Salah'ın hafta sonundaki performansı umutlandırmıştır elbette tabii seni de Trabzonspor taraftarında bu maça dair.
1: Zaten hatırlarsın Salah geldiğinde zaten şehirde ciddi bir böyle bir yani şehrin havası değişti desek yalan olmaz.
0: Şüphesiz.
1: Yani şu fark belki bilmiyorum hani özetlerde izlerken ya da maçı takip ederken de görmüş olabilirsin. Maçın öncesinde çok güzel görüntüler vardı.

0: Akyüzü de. Yani bunlar da aslında taraftarı da artık hani bir futbolcu taraftarı tribünü ancak bu şekilde çeker. Salah hakikaten Trabzon şehrini, Trabzon'un işte sevdalılarını o stadı doldurmayı başardı. Performansı da çok çok iyiydi. Yani hani ekstra ben oynadı diye düşünüyorum ki hatta şöyle maç bittikten sonra koşu mesafelerine baktım ben. Melih en fazla koşan. Ha bu arada kadroyu sayarken tabii Melih'i biz banko saydığımız için o arada Melih'i unuttum. Bu arada buradan da ek yapayım. Malinovski ile beraber Melih oynayacak hemen savunmanın önünde. Melih Trabzonspor için bir kazanım oldu. Yani ciddi bir kazanım oldu. En fazla koşan, en fazla mücadele eden, en fazla rakip atağı kesen. Yani bu çok değerli aslında. Hele ki Folcarelli'nin yokluğunda böyle bir yerli bir oyuncunun bu performansa ulaşması yani Trabzonspor adına da bence çok değerli. Şimdi oradaki o şeyi de tuttuktan sonra yani işte şehirde özellikle Salah üzerinden yani misafirler de arttı. Şimdi mesela o gün belki bilmiyorum dikkatini çekti mi hem şeylerde görüntülerde yani yayıncı kuruluşun verdiği görüntülerde hem çekilen videolarda yani şöyle söyleyeyim 100'e yakın Mısırlı futbol sever vardı. O da çok önemli. Çok güzel yani. Hani bir bakıp şey mesela şehir içinde gündüz bakıyorsunuz üzerlerinde Mısır milli takımın formaları olan futbol severler var. Salah izlemeye gelmişler. Bunlar da zaman içinde bence daha da artacaktır. Ama tabii bu iş futbolun doğasını sen de biliyorsun. Sevgili Vedat, başarı. Başarı olduğu müddetçe o tribünler her zaman dolar. Yani şimdi Salah'ın bu isteğini, Salah'ın bu hırsını gördükten sonra da hani Trabzonspor'un başarısız olması için ortada aslında hiçbir neden yok. Bence yani Salah belki hani şöyle denir ya uyuyan devi uyandırdı diye. O anlamda da yani ben seyirci açısından söylüyorum. Seyircilerin keyfi yerinde. Hani maça gelenler mutlu. Bir de ekstra bir şeyle motivasyonla ve ekstra bir hırsla oynuyor Salah. Ki hani onu söylüyordum Melih'le beraber en çok koşan Trabzonspor'un iki tane oyuncusu. Yani düşünebiliyor musun? Hani normalde Trabzonspor'da diğer oyuncuların hani takımın liderli konumundaki bir oyuncudan daha fazla koşması gerekirken o diğerlerinden daha fazla koşmuş, daha fazla mücadele etmiş. Bu da çok değerli bence. Buralarını da çok iyi okumak lazım, değerlendirmek lazım. Tabii ki bu ne zaman hani denir ya, ne zaman taşlanır? Perşembe günü French Varoş'tan hani iyi bir sonuçla dönülürse ki ben inanıyorum oradan Trabzonspor kazanarak dönecek. O zaman yani işler biraz daha kolaylaşacak. Aslında bir anlamda hem kolaylaşacak bir anlamda da heyecan daha fazlalaşacak. Daha bir takım beklentiler daha yükselecek. Bu da doğal yani her şeyin doğasında var biliyorsunuz. İyi yatırımlar yaparsanız ki Trabzonspor Fabinho'yu da aldı artık biliyorsunuz. Bir dönem hani Premier Lig'de Rodri'nin önünde konuşulan bir oyuncuydu. Böyle bir futbolcuyu getiriyorsunuz. Bu da çok bence değerli. Yani her şey var. Artık Fatih Tekke'nin bu saatten sonra çok fazla hani şeyi yok. Hani kadro eksik. Şurada sıkıntım var. Burada bir tarafın şeyi diye bir tane forvet düşünüyorlar. O da tabii ki şu anda yabancı kuralından dolayı biraz Dragoš'un, Mendy'nin ve Lundstrom'un gitmesinden sonra sanıyorum Bouchard'ı ve René Mitango ile ilgili de onları da kiralık olarak düşürüyor Trabzonspor. Onları hem yabancıdaki sıkıntısını çözmüş olacak hem de forvete mutlaka bir oyuncu düşünülüyor yani. Şeyden sadece Onaçu ile değil. Orada geçen sene çok önemliydi Felipe Augusto yani birden gitti takımdan ayrıldı ama şöyle baktığınız zaman nereden baksan 20'ye yakın gol katkısı sağlayan bir oyuncudan söz ediyoruz. Bu da çok önemli. Yani o yüzden bu sene orayı bir şekilde işte Darwin Núñez olmadı biliyorsun.
1: Evet orada, o çok konuşuldu ama sonra gerçekleşmedi.
0: Ya o da tabii ki oradaki oyuncunun işte alacakları Suudi Federasyonu'nun çıkışlarda işte özellikle onların daha farklı bakıyorlar. Futbolcunun normal vergisi ödenmeden hem gelişlerde hem gidişlerde. transferine izin vermiyorlar. Yani orada o tür sorunlar da ortaya çıktı. Ama sonuçta oyuncu orada kaldı. Yani çünkü Trabzonspor'dan eğer o transfer gerçekleşmiş olsa bir sezonluk kiralık parası işte şöyle söyleyeyim ortalama herhalde maaşıyla beraber gene 20-22 milyon euroyu bulacaktı. İnanılmaz yüksek bir bedeldi. Böyle olunca da zaten Trabzonspor o transferden vazgeçti.
1: Fabinho ile ilgili neler söylersin Nihat abi?
0: Ya şöyle bir yorum vardı. Geçen gün ben gene bu zamanında işte Sabah gazetesinde hani spor gazetelerinin yönetmenliğini yaptığımda sürekli irtibat olduğum bir İngiltere'de görev yapan bir muhabir arkadaşım var. Onunla konuşurken şöyle dedi. Hani bu bahsettiğiniz oyuncu dedi. Yani bundan işte 5 yıl 4 yıl önce Premier Lig'in en iyi orta sahasıydı. Hiç tartışmasız. Üzerine kimse tartışmıyor dedi. Evet. Yani hani evet belki biraz yaş aldı, biraz bazı şeyleri eksilmiş olabilir. İşte bir süredir de oynamıyor bildiğimiz kadarıyla. Şimdi o ama iyi bir futbolcu. Profesyonel bir futbolcunun zaten oynamadığı süreci bence daha ekstra çalışarak kapatır ki zaten o profesyonelliğe sahip bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu ama
1: aslında
0: tabii...
1: Aslında çok hani, güzel. Kilit kelimeyi sen söyledin. Tam benim ağzımdan aldın. Kalite kalıcıdır. Form geçicidir. Ama kalite daima kalır. İşte o formu yakalayabilmek için iyi çalışıp yeniden fizik kaliteni sağlarsan o kalite tekrar döner gelir.
0: Yani orada bence şu var. Yani o profesyonelliğin içinde olduğunu tahmin ediyorum. Bugün çünkü idmana da çıktı sevgili Vedat. Fabinho ve şeyleri gördüm. Tabii ki idman basına açık değildi. Ama kulübün hani servis ettiği görüntüler, servis ettiği fotoğraflardan bazı ipuçları alabiliyoruz. Yani birincisi çok çabuk hemen adapte olmuş. Yani Trabzonspor'a gelen oyuncuların en büyük şanslarından bir tanesi de takım içindeki diğer futbolcular yeni geleni çok çabuk kabulleniyor. Bu bence çok önemli. Yani belki İstanbul'daki kulüplerde bu denli oluyor mu olmuyor mu onu da bilmiyorum tabii. Onları biraz daha sen daha iyi bilirsin. Yani tabii ki biz de yıllarca İstanbul'da görev yaptık. Biz de bazı şeyleri bilebiliyoruz ama işin realitesi şu. Trabzon'da gelenleri çok çabuk kabulleniyorlar. İşte mesela Salah'ın geldiğinde çok çabuk kabullenmesi. İşte Onaçı'nın geldiğinde çok çabuk adapte olması. Yani bence başarıdaki en önemli pay bu. Ben tahmin ediyorum Fabinho da kısa süre içinde hem taraftarın çok sevdiği bir isim olacak o. Yani o kalitesi zaten hiç tartışılmaz. Onun üzerine kimse bir şey konuşamaz ama formunu da bence yakalarsa tahmin ediyorum hem oynattığı oyunla da keyif verecektir. Yani insan evet. Hani Marek Hamşik'ten sonra Trabzonspor'da hep her fırsatta hatırlarsın. Seninle de sohbet ederken diyorduk ki Marek Hamşik özelliğinde bir oyuncu arıyor Trabzonspor. Yani ben şöyle söyleyeyim, hani onunla benzetme olsun istiyorum. Yani Trabzonspor şu anda o şampiyonluk döneminden sonraki Marek Hamşik arayışlarını bence tamamladı. Umarız bir sakatlık yaşamaz oyuncuda. Ben çok iyi profesyonel olduğunu biliyorum. İşte hem onu izleyenlerden hem orada Premier Lig'de özellikle takip edenlerden. Yani ben şunu da bilmiyorum katılır mısın bana? Suudi Arabistan'a giden oyuncuların özellikle performanslarındaki düşüş herkes yaşıyor. Bu sadece şey özelinde değil yani Fabinho özelinde ya da mesela tabii. Bir sürü oyuncu gitti. Yani demek ki belki bilmiyorum hani o ortamın sıcaklığı yani o belli bir şey içinde kalıp içinde kalmaları
1: şöyle
0: rahat hareket
1: abi,
0: edemiyor.
1: O konuda şöyle bir aslında benim de bir teorim var. Şimdi birincisi zaten oradaki antrenman ciddi antrenman yapılmıyor. Yani sebebi de şu çok konuştuğumuz arkadaşlarımız oldu. Mesela deniyor ki gece sabaha karşı yapılıyormuş antrenmanlar. Hmm. Gündüz çok sıcak olduğu için futbolcunun vücut saati bile değişiyor. Sporcu için çok değerli bir şeydir biliyorsun bu vücut saati. Tabii o yüzden ki. Hani buraya geldiklerinde ben çok önemli buluyorum sezon başı kampını Suudi Arabistan'dan gelen oyuncular için. Bunu Talişka'da gördük. Geldiği zaman devre arasıydı. Sezon başı kampını iyi geçiremediği için belki o sezon çok faydalı olamadı.

0: Ama bir sonraki sezonun başında çok iyi bir performans gösterdi. Şimdi mesela Kante için de bu geçerli değil mi? Kante devre arası geldi.
1: Evet,
0: Belki biraz
1: evet.
0: sıkıntı ama bu sezon muazzam bir giriş yaptı
1: Değil
0: sezona.
1: mi? Hani eski
0: Ben buna
1: Kante
0: bağlıyorum
1: izleri
0: dediğim gibi.
1: gördüm.
0: Antrenman saatleri farklı, maç saatleri farklı, oradaki sıcaklık farklı vesaire. Ve sporcu vücudu içinde bu vücut saati çok önemli bir şey.
1: Aynen dediğin gibi. Yani ben bir de tabii ki hep ben kiminle konuşsam Fabinho ile ilgili şunu söylediler. Yani çok iyi profesyonel
0: Evet.
1: diye söyleniyor. Yani o da çok değerli. Hani bir oyuncu için hani şimdi mesela meslek gruplarını söylerken işte mesela radyodan bahsediyoruz. Radyoculardan bahsediyoruz. Diyoruz ki Vedat Parlak spor radyoculuğunun en iyilerinden bir tanesi diyoruz.
0: Bir kere daha
1: Değil mi?
0: söyleyebilir misin abi? Teşekkür ederim. O senin iyi
1: Yok yok
0: bakmanın.
1: yok, normal gerçekten. Hani yok, şimdi gerçek olanları söylemekte fayda var. İşte
0: Teşekkür ederim.
1: öyle, bu oyuncuyla ilgili de kiminle konuşsam hani özellikle İngiltere'de orada ikamet eden, orada kalan işte spor gazetecileri, dijital sporcular falan, onlarla hepsinin ilk söylediği cümle çok iyi profesyonel. Yani bence o çok değerli. Yani o profesyonelliğini biraz önce dedim, bildiğiniz kalite var yani.
0: Tabii.
1: Bahsettiğimiz oyuncunun yani eğer yanlış hatırlamıyorsam 60'a yakın Brezilya milli takımında ya 39 ya 63 şeyine böyle hafızamda kalan, onu şimdi zorlamaya çalışıyorum. Brezilya milli takımında bu kadar oynamış bir oyuncunun kalitesiz olma ihtimali bence çok zayıf. Ya ancak çok gamsız oyuncu olur. Çok umrunda olmaya. Ha, Brezilya'da o tarz oyuncular da vardı ama bunu zaten hani gördüğünüzde ya da oyun tarzı olarak izlediğinizde o yapıda olmadığını da görebiliyorsunuz, sezinleyebiliyorsunuz onu da. Bence çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Aslında benim şöyle, eğer ki genç oyuncular biraz daha fazla olursa, bu sene biraz Trabzonspor yaş kategorisini yukarıya da çekti. Hani isterdim ki genç oyuncular olsun, işte Fabinho gibi, Salah gibi, çok önemli profesyonellerden nasıl idman yaptıklarını, nasıl hazırlandıklarını görsünler. Çünkü ben hatırlıyorum, yine şampiyonluk döneminde sevgili Abdullah Avcı'nın çok güzel bir lafı vardı. Dedi ki ya Marek Hamşik yani beni kendine hayran bıraktı dedi. Ya böyle bir futbolcu olur mu dedi. Kariyeri başarılarla dolu, yıllarca Napoli'de oynamış, işte Uzak Doğu'ya gitmiş, her şeyi yapmış. Futbolda her şeyi görmüş. Bir saat önceden geliyordu dedi. Önce vücudunu ısındırıyor, hazırlıyor kendini. Sonra idmana çıkıyor diyordu. Öyle bir zaman oldu ki dedi, 2 ay sonra bir baktım ki diyor, bizim genç oyuncular, işte Dorukhan'dan bahsediyor. Hani deneyimli genç diyelim, öyle diyelim. O oyuncular tıpkı Marek Hamşik'in yaptığı gibi dedi, erken gelip vücutlarını antrenmana hazırlıyorlar. Yani bir tane önemli bir profesyonelin ne kadar takıma katkı yaptığında bence en önemli karşılığı da bu. Umarım
0: Şüphesiz. Evet.
1: bu sezonda yine işte çok önemli, çok deneyimli isimler var. İşte Salah'tan bahsediyoruz. Yine Fabinho'dan bahsediyoruz. Yani bu oyuncular varken diğer gençlerin bence onlardan, hatta belki hani futbolun şöyle gençlik kısmını biraz geçmiş olabilir ama daha önünde uzun yıllar olan oyuncuların da onlardan dersler alacağını düşünüyorum
0: Tabii.
1: ben.
0: Nihat abi çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğim bir şey? Benim sormayı
1: Valla
0: unuttum.
1: şöyle kısa hemen şunları söyleyeyim. Yarın 12-15'te Trabzonspor Budapeşte'ye gidecek.
0: Evet.
1: Akşam üzeri klasik işte. Yine basın toplantıları olacak. Yani tabii ki beklentimiz, ben hep her fırsatta da aynı şeyi söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 2 takımımız olursa mükemmel olur. Bu
0: İnşallah.
1: sezon hani tadından yenmez diyelim ve bağlayalım bu akşam.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Görüşmek üzere, iyi yayınlar diliyorum.
0: Nihat Erence, Karadeniz Gazetesi Spor Koordinatörü bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Şimdi bir son dakika görüyorum. Bakayım nedir o? Bugün paylaşmıştım sizlerle, hatırlayacaksınız. Kulüpler Birliği'nin bir talebi var demiştik. Onunla ilgili bir şey var mı? Ne demiş? Takımların 14'ün üzerindeki yabancıları kupada oynatabilecek karar bekleniyor diyor. Yani yabancı kuralına bir düzenleme getirilmesi bekleniyormuş. Şu anda altyazı olarak geçiyor. Bunu programın başında sizlerle paylaşmıştım hatırlarsanız.

0: Kulüp Derby'nin böyle bir talebi var. Yani 14'ün üzerindeki yabancı ya belki en azından 2-3 yabancının kadroya yazılabilmesi ve kupada oynatılabilmesi yönünde bir talebi vardı Kulüp Derby'nin federasyondan. Takımlar 14'ün üzerindeki yabancıları kupada oynatabilecek karar bekleniyor şeklinde altyazı geçiliyor. Demek ki bu akşam saatleri, bu gece saatlerinde açıklanacaktır bu da diye tahmin ediyorum. Sabah 4'ü attı demiş bir dinleyicimiz. 5'i de attı. Sabahımız turu geçti. Azerbaycan temsilcisi 5-2'lik skorla Hapoel Berşeva'yı uzatmalarda mağlup ederek turu geçmeyi başardı. Bunu söyleyelim. Şampiyonlar Ligi playoff'unda Las Klins 0, Celtic 1. Orada ilk maçı Celtic 3-0 kazanmıştı zaten. Ve Bodo Glimt Nijmegen maçında da 0-0'lık beraberlik var. İlk maçı Bodo Glimt 3-1 kazanmıştı. Nijmegen ise 10 kişi kaldı. Bunu söyleyelim. Ve şöyle hemen mesajlara bakmaya devam edelim. Seattle der ki Salah geldikten sonra ona şurada bir performans sorunu gözleniyor. Salah'la bağlantı mı değil mi bilmem. Ama devam ederse Trabzonspor sadece Salah'ın performansına kalabilir demiş. Hayır, bu Salah'ın transferiyle ilgili değil. Bu öncesinde de konuşuyorduk biz sevgili Nihat Erence ile ve Nurgül Günaydın'la hep bu konulardan bahsediyorduk. Bunun toparlanabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Yani Onaçu'nun yeniden eski seviyesine yaklaşabileceği düşüncesindeyim. Ne kadar çabuk olursa tabii Avrupa'da o kadar faydalı olacaktır Trabzonspor'a diye de düşünüyorum. Ve böylelikle günü tamamlamış olduk sevgili dinleyiciler. Artık gece, yeteri kadar gece. Birazdan Görkem Tezer sizlerle birlikte olacak. Karşılaştığım herkes en az bir konuda benden daha yetenekli. Öyle ki her insandan öğreneceğim bir şey var diye düşünürüm hep. Ve bir şeylere devam etmektir hayat. Ara sıra da başarmaktır ama asıl hayat unutmamaktır. Çünkü sahip olduğunuz her şey hatırladığınız sürece sizindir. Ben de hatıralarınıza bu gece bir Bahse Gireriz programı bıraktım. Benim için güzel bir iki saat oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Yayınıma dahil olan mesajlarıyla bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür her zaman olduğu gibi sessiz çoğunluğa ediyorum. Orada olduğunuzu biliyorum. Belki bu gece sesinizi duymadım, mesajınızı okumadım ama orada olduğunuzu biliyorum. Sizden aldığım güçle ve cesaretle bu yayınları yapmaya devam ediyorum. Ben Vedat Parlak, Perşembe akşamı saatler 20.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bahse Gireriz sona erdi.
2: Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
5: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
5: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor
2: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
6: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. İddia anlamında çok güzel karşılaşmalarımız var. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff mücadelesinin rövanş karşılaşmaları oynanıyor. Azerbaycan temsilcisi Sabah Hapoel Sheva'yı 5-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Yani ben de Sabah'ı destekliyordum burada, ne yalan söyleyeyim. Hatta birçok dinleyicim de bana Instagram'dan mesaj gönderdi bu maç. Ne olurdu dedim, Sabah kazanacak, umarım kazanacak, sabahlıyız bugün dedim ve kazandı 5-2. Adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başardı Azerbaycan ekibi, onları da tebrik edelim. LASK Celtic mücadelesinde 30. dakika oynanıyor şu an. Celtic deplasmanda 1-0'lık avantajı yakaladı. Celtic de Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diyebiliriz, şundan dolayı söylüyorum. İlk maçı 3-0 gibi net bir skorla LASK Linz'i mağlup etmişti. Yani totalde 4-0'lık bir skor avantajına sahip İskoç temsilcisi. Bodø Glimt mücadelesine bakacak olursak burada da temponun düşük kaldığını söylemek istiyorum. Bodø Glimt zaman zaman baskılarına devam etse de o bitiricilik anlamında sıkıntılar yaşıyor. Henüz gol bulamadı. Günün belki de bu akşamın en fazla gol beklentisi olan karşılaşmalarından biriydi. Şu ana kadar onu gördük mü? Hayır, göremedik. İkinci yarı ya da kalan 15 dakikalık ilk yarıda bir gol geldiği takdirde farklı bir karşılaşmada izleyebiliriz. Valencia Real Betis mücadelesinde 29. dakika yine 0-0 devam eden bir diğer karşılaşmamız. Esport Plus ve Esport'ta da canlı olarak şu an takip edebileceğiniz, izleyebileceğiniz karşılaşmalardan bir tanesiydi Valencia Real Betis mücadelesi. Diyelim ve şöyle bir mesajlara dönelim. Her zaman olduğu gibi sorduğum bir soru var yayının başlangıcında. Hani yoklama diyor bazı dinleyicilerimiz, saygı duyuyorum. Bana şu an kimler kulak veriyor? Bulunduğunuz şehirleri ve adınızla birlikte Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gelen mesajlar var sevgili Mesut Bey. Yine her zaman olduğu gibi ilk mesajı gönderen dinleyicilerimizden biri. Teşekkür ediyorum. Abi hoş geldin demiş. Onun dışında bugün paylaştığın canlı karşılaşmalar sayesinde çok güzel bir gün geçiriyorum. Sana söz, radyoya 1 kilo baklava göndereceğim demiş dinleyicimiz. Yok, ben tatlı yemiyorum ama hani gönderirseniz buradaki arkadaşlarımız yer diye tahmin ediyorum. Ha, benim tatlıyla pek aram yok. Onu da söyleyeyim. Düşünmeniz yeter canım. Düşünmeniz yeter. Bugün de güzel karşılaşmalarım olacak. Yayın boyunca, yayından sonra yine Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının resmi kurumsal WhatsApp hattından benim kuponlarım tarafınıza iletiliyor olacak. Bu hatırlatmayı da yapayım. Bir diğer dinleyicimiz sevgili Cansel Bey, değil mi? Doğru, evet, Cansel Bey yazmış. İzmir'den yazıyorum abi, taksi şoförüyüm. Biliyorum bültende kimsenin oynamadığı maçtan gol bekliyorum şu an. İngiltere Trophy mücadelesi ne olur demiş. Trophy mücadelesi, düzeltelim onu canım. Trophy mücadelesi değil. Trophy Güney Grup C karşılaşması, İngiltere Alt Lig'de playoff mücadelesi. Bristol Rovers Chelsea U21 ile karşılaşıyor. Dakikalar 76'yı göstermekte. 2-1 Bristol Rovers'ın üstünlüğü devam ediyor. Bu karşılaşmadan bir gol daha bekliyor dinleyicimiz, yani benim anladığım kadarıyla. En azından gönderdiği bir kupon vardı. 3,5 gol üstü oynamış. Ha, bültende başka biri oynadı mı bilmiyorum. Tabii bültende çok güzel karşılaşmalar var ya. Ben olsam oynar mıydım? Oynardım gerçi. Öyle enteresan takımlar, adını sanını bilmediğimiz, okuyamadığımız daha doğru ifadeyle o tarz takımları izlemeyi ve bahis almayı daha fazla seviyorum. Yoldan geçen biri de İngiltere Premier Ligi takımlarını sorabilirsin ve herkesin bir yorumu olur o takımlarla alakalı. Ya da Süper Lig'den herhangi bir maçı herkes yorumlayabilir. O Major Ligi dediğimiz 5 büyük, Avrupa'nın 5 büyük ligini herkes yorumlayabilir. Gelsinler bir de atıyorum Macaristan 2. ligini yorumlasınlar değil mi? Ben belki de bu yüzden takip ediyorum, bilemedim. En sevdiğim liglerden biri Singapur Ligi ama onu da söyleyelim. Ve Libertadores Kupası bu gece saatler 03'ü gösterdiğinde yine güzel bir karşılaşmam olacak. Del Valle ile Deporto Tolima karşı karşıya gelecek. Ekvador temsilcisi Tolima'nın burada bir şeyler yapacağını ben düşünüyorum. Ha, ne olur, ne biter, nasıl bir tahminde bulunayım onu merak ediyorsanız ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Hani televizyonlarda denir ya, birazdan çok az kısa bir aranın ardından sizlerle paylaşacağım. Ya, merak uyandırmak önemli canım. Tabii ki hemen ben bütün maçlarımı buradan vereyim. Ha, Görkem bütün maçlarını verdi. Hadi geçelim başka bir kanala. Düşünmeyin bunu, uygulamayın diye hemen vermiyorum karşılaşmalarımı birazdan. Gece uzun, gece uzun onu söyleyeyim. Yarın akşam önemli bir mücadele olacak. Hani konuyu soran dinleyicilerimize bunu hatırlatayım. Fenerbahçe'nin Olympique Lyon deplasmanında nasıl bir sonuç alacağını soruyorum sizlere. Skor tahminlerinizi WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Turu geçen taraf Fenerbahçe olacak mı? Temsilcimize canı gönülden başarı dileklerimi iletiyorum. Umarım iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılım sağlar takımlarımız. Burada Fenerbahçe Galatasaray ayrımını yapmaya pek gerek yok. Birlik olmamız gerekiyor. Sonra Ivan Bebek tarzındaki insanlar diyorum, hakem bile demeye dilim varmıyor. Bu tarzda hakemler gelir bizim takımlarımızı doğrar. En net ifadeyle bunu söylüyorum. Kibar'ını falan bilmiyorum. Kibar'dan anlamıyorum şu an. Ivan Bebek gibi buna benzer kişilikler gelir takımlarımızı doğrar. Birlik olalım. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, birlik olsun. Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu. Yani bizi temsil ediyor orada Fenerbahçe. Unutmayın. Bizi temsil ediyor. Keza aynı şekilde diğer takımlarımız için de bu geçerli. Onu da söyleyelim. Yabancı kuralıyla alakalı bir yorum demiş dinleyicimiz. Ne yazıyor? Şöyle bir bakayım mesajına. Yabancı kuralının tamamen değişmesi gerekiyor abi. Kesinlikle karşıyım ben bu kurala. İyi yayınlar. İzmir'den ismim Selçuk. Severek takip ediyorum. Yayını uzatmak ister misin demiş. İsterim de yani bunun kararını şimdi ben veremem ya da siz sormuşsunuz. Hani tamam hadi uzatayım desem. İzin mi vermiş olacaksınız onu anlayamadım. Ha, yoksa ben saat 2'ye 3'e kadar yayını yaparım ne olacak canım. Seviyorum zaten konuşmayı. Gündelik hayatımda da en çok yaptığım şeylerden biri. Şöyle maçlarımıza bakalım. Goller var mı? Yok. Az önce sizlere aktardığım skorlar devam ediyor. LASK Celtic mücadelesinde beraberlik golü gelmiş. LASK'ın beraberlik golü geldi. Onun dışında Bodø Glimt veya Valencia Real Betis karşılaşmaları golsüz devam ediyor. İlk yarıların tamamlanmasına 7 dakika gibi az bir süre kaldı. İyi yayınlar Görkem Bey. Ankara'dan Erdal ben demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Şöyle bakalım. İyi geceler Görkem. Zeytinburnu'ndan Modern Mardinli ben demiş. Yani nickname kullanmış dinleyicimiz burada ya. Kullanıcı adınız nedir diye sorular vardı ya daha önce. Öyle internet sayfalarında hatırlıyorsunuz değil mi? Modern Mardinli. Peki hoş geldiniz. Adınızı da yazarsanız çok memnun olurum. 11'e kadar çalışıyorum demiş. Aynı zamanda bir de fotoğraf göndermiş. Kolaylıklar dileyelim sevgili dinleyicimize. Adını bilmediğimiz ama Mardinli olduğunu söyleyen dinleyicimize kolaylıklar dileyelim. Görkem iyi yayınlar. Bu Bodø maçında kırmızı kart işi bozdu gibi. 4.5 üst oynadık ama 2.5 gol altı bitecek gibi diyor. İlk maçtan taklaya geldim demiş sevgili Levent Bey. Ya bırakalım şimdi Bodø'yu falan. Yarın akşam Fenerbahçe mücadelesinden nasıl bir skor bekliyorsunuz? Onu konuşmak isterim. İlerleyen dakikalarda skor tahminlerinizi WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Ben de küçük anekdotlar paylaşacağım. Hani Olympique Lyon'u takip ediyor musunuz bilmiyorum da benim zamanında sempati duyduğum takımlardan biriydi. O 6 senelik şampiyonluk döneminden bahsediyorum arka arkaya. 6 yıl şampiyon oldu ya Olympique Lyon. Paris Saint-Germain'lerin esamesi okunmadığı yıllarda Olympique Lyon vardı. Hatırlıyorsunuzdur tabii yaşı büyük olanlar. Şimdi o takımla alakalı şu an güncel bilgileri nasıl oynuyorlar, taktik anlamında neleri yapmaya çalışıyorlar bunlardan bahsetmek istiyorum. hızlı geçiş ve dikine ilerleyiş bakımından çok iyi bir takım olduklarını söyleyeyim. Olympic Lyon oyuncular topu kazandığı anda rakiplerinin yerleşmesine fırsat vermiyor. Bunu Çobani Stadyumunda da görmüştük ilk karşılaşmada. Dikine çıkabilen bir yapıya sahipler. Özellikle Luis Openda ve yine Malik Fofana gibi iki yüksek patlayıcı oyuncuya sahipler. Kanatlarda ve merkezde bulacağı alanlarda yine temsilcimiz Fenerbahçe savunması için en büyük tehdit unsurlarından biri diye düşünüyorum. Yine Taner burada Tesman ya da Tolisso'yu söyleyebilirim. Korenten, Tolisso ikili orta saha çok sert baskı uygulayabilen bir ikiliden bahsediyorum. Kadıköy'deki ilk maçta da kapılan toplarla hızlıca hücuma çıkmıştı bu iki oyuncu. Bunun dışında Olympic Lyon dendiğinde benim aklıma ne geliyor? Beklerin ileriye çıkmaları çok önemli Olympic Lyon cephesinde ve geniş alan bulabiliyor bu oyuncular. Kim vardı? Niles vardı değil mi? Evet ilk maçta da doğru. Lent Niles sağ kanattan sürekli hücuma genişlik katan bindirmeleri yapan isimlerden biriydi. Bu da Fenerbahçe'nin savunma anlamında yatay kaymalarında yine boşluklar doğurabilir ve saha ve seyirci avantajı, yani o da çok önemli, çok kritik. İlk dakikalarda kontrolü elimizde tutmamız gerekiyor. Ciddi atak yapalım demiyorum. Böyle dikine oynayalım, tamamen hücum pres, bir baskı kuralım demiyorum. Bunu yaparsan cezayı keser Olympic Lyon. Hiç kimse kusura bakmasın. Çok hızlı ve teknik oyuncuları bulunuyor. Tamam, bizim kadromuz belki kıyaslandığında daha iyi, daha organize ataklar gerçekleştirebilen bir takım konumunda yer alabiliriz. Bunların hepsini kabul ediyorum. Ama kendi evinde Fransa'da Olympic Lyon çok tehlikeli bir takım olabiliyor. Geçen sezon Paris Saint Germain'e zorluklar yaşattı. Ki hiçbir şampiyonluk iddiası olmayan bir takımdı Olympic Lyon. Tamamen sıkıntılı bir süreç içerisinde transfer tahtası kapandı. Açılacak mı, açılmayacak mı tartışmaları yaşanırken Olympic Lyon, Paris Saint Germain gibi Fransa'nın şu son 5-6 yıl içerisindeki en büyük takımını kendi sahasına hapsetti. Şimdi buna dikkat etmemiz gerekiyor. Topu rakibe bırakmamamız gerekiyor. Boş alan kesinlikle bırakmamamız gerekiyor. Önceliğimizin orta alan ve savunma olması gerekiyor. İlk 30 dakikalık bölüm için söylüyorum bunu. Biz kendimize dönecek olursam da tabii önemli eksiklerimiz var. Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda orta saha ve kanat bölgesine ciddi iş düşecek. Yarın akşamki mücadelede hücum hattında yaratıcılık ve bitiricilik opsiyonlarımızı tamamen sınırlandırıyor bu iki oyuncunun sahada olmayışı. Orta sahada İsmail Yüksek'in tabii bir direnç ortaya koyması gerekebilir. Yine Asensio'nun yaratıcılığı yerine orta sahayı Kante, Gendouzi, İsmail Yüksek üçlüsüyle tutmak temaslı oyunda üstünlük getirebilir Olympic Lyon'un orta sahasına baktığımızda. Kanatlarda da şimdi Kerem'in olmayışı, Dorgeles, Nene'nin belki o bölgede değerlendirilecek olması, yine çizgiye inme ve iç koridora topsuz koşu atma becerisi yüksek olan Nene ile tehlikeli kontra ataklar ya da ciddi ataklar gerçekleştirebiliriz düşüncesine sahibim. Fenerbahçe turu nasıl geçer ya da geçmesi için neler yapması gerekiyor yarın akşam? Onu da söyleyeyim. Tabii kendi kişisel görüşüm doğru olacak diye bir şey yok. Görkem sen yanılıyorsun diyenlere de saygı duyarım. Tabii yorumunuzu gönderebilirsiniz, hiç sorun değil. Burada merkezde katı blok ve yoğun baskı kurmamız gerektiğini ben düşünüyorum. N'Golo Kante ve İsmail Yüksek, Lyon'un merkez oyuncularına nefes aldırmaması gerekiyor öncelikli olarak. Tolisso gibi rahat oyun kurabilen, kanatları da etkili kullanabilen bir oyuncusu var demiştim. Ve o oyuncunun rahat top dağıtmasını da engellememiz gerekiyor. Bunları yaparsak Lyon'un hücum anlamında sıkıntı yaşayacağını ben düşünüyorum. Devamında geçiş savunmasında derinliğin kesinlikle korunması gerekiyor. Yine Skriniar ve Ake ikilisi Openda'nın arkaya kaçışlarına karşı savunma çizgisini çok önde kurmamalı, risk almamalı. Skriniar'ın özellikle geride beklemesi gerekiyor. Hani hücumlara, pas bağlantılarında Ake kullanılabilir. Skriniar topu alıp orta alana kadar oyunu yönlendiren oyuncu kesinlikle olmaması gerekiyor. Yavaş bir oyuncu Skriniar, kabul edelim. Ha, ikili mücadelelerde tamam başarılı, alan savunması konusunda ya da kademi hatası yapmayan ender oyunculardan biri gibi gözükse de yavaş bir oyuncu, hızlı, süratli bir kanat oyuncusu olduğunda karşısında faulle durdurmak durumunda kalıyor. Bu da bir ciddi sıkıntı yaratabilir yarın akşam temsilcimiz adına. Ha, Mason Greenwood üzerinden izolasyon hücumlarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yine birebirlerde yarattığı tehditleri biliyoruz Greenwood'un. Lyon stoperi Ruben Kluivert zor durumda kalabilir. Yarın akşam Greenwood üzerinden ataklarımızı şekillendirirsek şahit. Duran top ve ceza sahası dış şutlarını zaten söylemeye gerek yok diye tahmin ediyorum. Onun dışında ilk yarıda gol beklentisi şu bölüme kadar daha önce oynanılan karşılaşmaları baz aldığımızda Olympic Lyon 0.65 gol ortalamasına sahip bir takım. Fenerbahçe ise bu kulvarda Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında 1.47'ye kadar çıkan XG gol beklentisine sahip. Toplu oynama oranlarında yine ben ilk karşılaşmaya benzer bir mücadele olacağını düşünüyorum. Benim yorumlarım bu. Yorumlarım bu şekilde. Umarım Fenerbahçe güzel oyunla, hadi güzel oyun bekliyor muyuz burada? Ben güzel oyun yok ama sonuç var deseler yine kabul ederim. Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı her senaryoya varım. Hani benim için bir itiraz söz konusu değildir. Diyelim ve şöyle skorlarımıza bakalım neler oluyor Şampiyonlar Ligi playoff maçlarında. Bodø/Glimt mücadelesi 44. dakika 0-0 devam ediyor. LASK Linz Celtic mücadelesi 1-1 devam ediyor. Bodø/Glimt maçında ilk yarıdan şöyle bir gol çıksa o kadar iyi olacaktı ki. Çok gol bekleyen insan var şu an, evet yazmış. Bodø maçı ilk yarı 1.5 gol üstü diyor Erhan Bey. Onun dışında bakalım yine sevgili Suat Bey ne demiş, Ankara'dan yazan dinleyicimiz. Bodø'nun ilk yarıdan bir golünü bekliyorum. Totem yapar mısın? 44. dakika totemlik bir durum kalmamış. Ben maç öncesi 1.5 gol üstü bekliyordum. Bodø/Glimt'in atacağını düşünüyordum. Rakibi özellikle 10 kişi kaldıktan sonra. Ama Bodø/Glimt de ilk maçta elde ettiği 3-1'lik avantajlı skoru düşündüğümüzde öyle aman aman ciddi tehlikeler yarattı mı? Yaratmadı. Bunu da kabul ediyorum. Valencia Real Betis mücadelesi yine 44. dakika ve 0-0 devam eden bir diğer mücadelemiz. Diyelim ve şöyle sizlerden neler geldi hemen mesajlara bakalım. Siverek'ten selam olsun, Erol Bahçıvan ben. Peki Siverek'e de selamlarımızı iletelim. Geceki maçları sizden sabırsızlıkla bekliyorum demiş dinleyicimiz ama şöyle bir durum söz konusu. Uğur Böceği şans oyunlarından kuponlarınızı oluşturuyorsanız şayet iddia.com'un resmi kurumsal bayisi. Buradan oluşturuyorsanız yine 0540-300-97 bu numaraya yazdığınız takdirde benim kuponlarım gün içerisinde sürekli olarak tarafınıza iletiliyor olacak. Yapmanız gereken işlem çok basit. Bir de geçtiğimiz günlerde bunun duyurusunu yapmıştık. Az bir süremiz kaldı. Şöyle bir haftamız var. Dilediğiniz takımın, desteklediğiniz takımın orijinal formasını sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları sizlere hediye edecek bir dinleyicimize. Şimdiden kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şayet daha önce duymadığım, Görkem haberim yoktu, tekrar yapın bunu gibi itirazlar olursa kabul etmiyorum. Baştan tembihliyim ben de, ne olur ne olmaz. Şimdi iddia.com'a giriyorsunuz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı bölüme geliyorsunuz. Ondan sonra kayıtlı bayime tıklıyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten hemen sonra da il seçin, ilçe seçin gibi seçenekler olacak. Orayla pek işimiz yok. Yolu uzatmaya gerek yok. Siz hemen aynı sayfada sağ köşede yer alan büyütece basıyorsunuz ve arama çubuğu karşınıza gelecek. Oraya da 30-0-97 bu rakamı birleşik olarak yazıyorsunuz ve Enter tuşuna basıyorsunuz. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ekliyorsunuz. Yapmanız gereken işlem bu kadar. Hani şu kadarlık oynayın, şöyle olsun, böyle olsun gibi durum söz konusu değil. Ha, gelelim şimdi WhatsApp numarasına. kayıt işlemini tamamladıktan sonra da kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız 0540-300-0097 bu numaraya mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Değerli Radyo Spor dinleyicileri, bu hatırlatmayı yapalım. İlerleyen günlerde, bir hafta içerisinde dediğimiz gibi yayında bir soru soracağım. Atıyorum, Şampiyonlar Ligi'ni ilk sezonunda ilk golü atan oyuncu kimdir? Yani misal, örnek veriyorum, buna benzer bir soru soracağım. Radyo Spor WhatsApp hattına kayıtlı bir üyemiz, dinleyicimiz aynı zamanda, doğru cevabı ilk gönderen kişi dilediği takımın orijinal formasını kazanmış olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Çekiliş vesaire söz konusu değil. Aydın Deniz diyor ki 11'e kadar çalışıyorum diyen dinleyicimiz, ha tamam, adını yazmış dinleyicimiz, az önce Modern Mardinli dediğimiz o dinleyicimiz adını göndermiş. Aydın Bey'e de selam olsun. Olimpik Lyon 6 sene şampiyon olduğunda ben de çocuk yaşlardaydım. İnanılmaz bir dönemden geçmişti demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Hani anlamaya çalıştığım mesajlardan biri. Tam anlayamadım ama ha, küçüktünüz, yaşınız ufaktı o zaman. Ha, tamam, onu anladım. Peki şöyle devam edelim. Görkem Bey merhaba, İstanbul'dan İsmail ben. Sizden oğlum için bir selam istiyorum. Tabii isteyebilirsiniz. Hani selam yayınına dönmesin de. Ya Görkem ya, lütfen bana bir şarkı armağan etsene. Kendimi çok yalnız hissediyorum gibi. Yani konu buralara gelmesin. Onu söylemeye çalışıyorum. Oğlum için bir selam istiyorum. Oğlum Yusuf Egemen evde. Ben işte, sizi dinliyoruz. İyi yayınlar. Yusuf Egemen, hemen babana yaz bakalım. İstediğin bir şey var mı? Oyuncak vesaire istiyor musun? Yoksa almadı mı baban? Ben de selamlar bu şekilde, kusura bakmayın, dinleyicime söyleyeyim. Yani İsmail Bey, bendeki selamlar böyle oluyor. Çocuğunuza lütfen istediği oyuncağı alın. Murat ne demiş, şöyle bakalım. Esport'tan yazıyorum demiş. Aa, Murat Kara, tamam. Devamlı dinleyicilerimizden biri. Genelde şirkette görüyorum kendisini. Şirketten ayrıldığında, eve gittiğinde de yine bana kulak veren, hani şirketle bağlarını bir türlü kopartamayan dinleyicilerimizden biri, dostlarımızdan biri, çalışma arkadaşımız diyebilirim. Sevgili Murat Kara. Geçmiş olsun, hastanede olduğunuzu görmüştüm. Hasta halinizle mikrofon başındasınız. Tebrik ederim iş ahlakınızı demiş. Hani Murat Kara. Peki, teşekkür ediyorum. İş ahlakı önemli. İşini sevdiğin takdirde bunlar yani pek önemli olmuyor. Ha mesela ben bugün yayın yapmasaydım bundan rahatsızlık duyardım. İşte o zaman ya Görkem, sen hastasın herhalde, hastalık var düşüncesine sahip olurdum. Abi şu an o kadar iyi geliyor ki konuşmak, onu da söyleyeyim. Ama teşekkür ederim, ince bir mesaj göndermiş dinleyicimiz. Görkem Bey 20 dakikada ne demiş, şöyle bakalım. Saçma sapan bir riske girdim ama nihayet geldi. Girmeyin. Girmeyin. Böyle risklere girmeyin. Altını çizeyim. LASK Celtic mücadelesi. İlk yarı korner tercihinde bulunmuş. 6.5 korner 6. Burak Damatoğlu. Yani ben hiç girmiyorum böyle işlere. Onu söyleyeyim. Yok köşe vuruşu olacakmış. Yok faul olacak. Ya maçı izleyemiyorsun ki bir kere. Düşünsene, maçı izliyorsun. Ne oynamışsın? 3 tane faul olur ilk yarı. Hocam niye faul, ya niye avantaja bıraktın hocam burada ya? Bak arkadan çelme takıyor oyuncuya gibi, böyle ilginç anlar yaşanabiliyor maçı izlerken. Ya da köşe vuruşu. Sağ kanattan, sol kanattan oynayın maçı. Hadi bakalım, sağ kanada gönder. Bir müdahale, korner. Gol diye sevinen arkadaşlarımız vardı. Enteresan. Ben oynamıyorum öyle köşe vuruşu vesaire. Yani o risk tamamen %50 olduğunu düşündüğüm için. Bodo maçıyla alakalı gol yazan dinleyicilerimiz var. Güzel. Yine Uğur Böceği şans oyunlarında benim maç esnasında önerdiğim seçimlerden biriydi. Bodo Glimt ev sahibi 1.5 gol üstünü önermiştim. Ha, ben gelmez diye düşünmeye başladım. Ama tam başladığım anda da Bodo Glimt'in golleri geldi. Norveç ekibi. Bir sonraki yaz ayında tatilimi Norveç adalarında geçirmek istiyorum. Norveç adalarında bakın. 6'da 6 olduk değil mi? Son dönemde. Bugün paylaştığım tüm kuponlar başarılı oldu ya. Devam edeceğiz. Gece seansından da güzel maçlarımız var. Dediğim gibi sizler de bu kuponlara ulaşmak için iddia.com'da kayıtlı bayin bölümüne girip Uğur Böceği şans oyunları olarak bayinizi değiştirmeniz yeterli olacaktır sevgili bayi severler. İyi yayınlar Görkem, nasılsın, iyi misin? Yani iyiyim herhalde, bilmiyorum, bir sorun yok dedi doktor ama kan testleri vesaire normal seyrinde. Hiçbir sorun görmediler. Hayır hocam olur mu? Kesin bir şey var. Halsiz hissediyorum kendimi. Bir daha bakın gibi itirazda bulunmuş olsam da içimi ferahlatacak bazı kelimeleri duydum. Dedim hocam size kolay gelsin ben gidiyorum. Öyle bir durumda ha yarın yine gideceğim ya. Doğru yarın yine gideceğim bakalım neler olacak. Trabzon'un küçük çocuğu Muhammed Salah hayranı olan çocuğa Trabzon'a getirmesi çok iyi bir hareket. Ha Liverpool'lu olanı söylüyorsunuz. Trabzon için iyi bir reklam oldu. Bir de şu forma WhatsApp'tan yarışma yapsan buradan da versen sevinirim öyle yok. Yayında her şey yani sonuçta radyosu.

0: tekrardan karşınızda olacağım. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize hatırlatayım. Sizler de Olympique Lyon Fenerbahçe mücadelesiyle alakalı görüşlerinizi bana iletebilirsiniz. Skor tahminlerinizi bekliyorum. Birazdan 3 dakika sonra buradayım.
1: .30 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir mesaja bakacağım bu arada. İlginç bir mesaj gelmiş. Abi transfer haberi var mı? Ya Beşiktaş Poku'yu resmen duyurdu. Hollandalı oyuncu gece 01'de İstanbul'da olacak açıklaması geldi. Beşiktaş'ın resmi hesaplarından yapılan bir açıklamaydı. Yine son dakika bilgisi olarak bunu da aktarmış olayım dinleyicilerimize. Beşiktaş Poku'yu resmen duyurdu. Hollandalı oyuncu gece 01'de İstanbul'da olacak. Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu vardı. Tamam, kabul ediyorum ama eksik bölgelere ya da yedek kulübesinde yine güçlü olabilmesi için, elini güçlendirilebilmesi için İtalyano'nun önemli

transferler gelmeye devam ediyor. Olimpik Lyon Fenerbahçe mücadelesiyle alakalı sorular gelmiş. Şöyle bir bakalım. Ne diyor sevgili Murat Yıldız? Olimpik Lyon'un taraftar desteği ve stadyum atmosferi takımı baskı altına alır mı? Tamam, anladım. Şimdi Olimpik Lyon'un stadyumuna baktığımızda Groupama stadyumu atmosferi yüksek bir deplasman olsa da Fenerbahçe kadrosunda çok tecrübeli isimler yer alıyor. İlk 20 dakikalık baskı bölümünü gol yemeden atlatmak ev sahibinin özgüvenini kıracaktır. Taraftar nezdinde de o baskıyı biraz olsun törpülecektir düşüncesine ben sahibim. Oyun disiplininden kopmamak buradaki en temel kural diyebilirim. Sevgili Murat Yıldız'a da teşekkür edelim. Kaan Yalçın ne diyor, şöyle bakalım. Maçın uzatmalara gitme ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru sormuş dinleyicimiz. İlk maç 1-1 bittiği için her türlü beraberlik maçı uzatmaya taşıyacak. İki takımın da birbirine denk kadro kalitesi göz önüne alındığında 120 dakikalık bir senaryo benim açımdan sürpriz olmaz. Bu noktada kulübeden gelecek hamle oyuncularının katkısı belirleyici olur diye düşünüyorum yine. Tolga Doğan, Greenwood bu maçta skor yükünü çeker mi? Ben çekeceğini düşünüyorum. İlk maçtaki gibi yine harika bir golünü bekliyorum demiş dinleyicimiz. Bir Fenerbahçe taraftarı. Berlin'den yazıyorum demiş. Peki Almanya'ya da selamımı göndereyim. Sevgili Tolga Doğan, Greenwood konusuna dönecek olursak, bu oyuncu büyük maçlarda fark yaratan, dar alanda şut açısı üretebilen özel yeteneklerden biri. Olimpik Lyon'un sol beki yine Vinicius karşısında kuracağı birebir üstünlüklerle maçı çözebilecek kaliteye sahip. Yine ceza sahası dışından sürpriz şutlar izleyebiliriz. Greenwood anlamında bunu söylemek istiyorum. İddia konusunda da onu değerlendiririm. Yarın gün içerisinde kayıt olduysanız tarafınıza mesajlar, kuponlar gelir. Biraz incelemem gerekiyor. Şutlara biraz bakmam gerekiyor. Ama ben şut tercihini kullanırım. Yarınki kuponlarımdan birinde mutlaka Greenwood'un isabetli şut ya da totalde çekeceği toplam şut sayısını değerlendirmeyi düşünüyorum. Şutlarımızın Greenwood tarafından geleceğini düşünüyorum. Cem Bey diyor ki, Olimpik Lyon Fenerbahçe'ye maç falan vermez, hayal falan kurmayın, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Hayal falan kurduğumuz yok. Ben kendi adıma söyleyeyim. Olimpik Lyon iyi bir takım gibi olsa da Fenerbahçe ile kıyaslanacak bir kalitede oyuncularının olduğunu ben düşünmüyorum. Fofana gibi vesaire, böyle bir iki tane dikkat çeken genç oyuncuları var. Hızlı hücuma çıkabiliyorlar. Kanat senaryolarını çok iyi sahada uygulayabilen bir takım. Onun dışında ne var ki? Özel yetenek, birebir de çok etkili, hücum anlamında üst düzey bir oyuncusu var mı Olimpik Lyon'un? Bence yok. Bence yok. Biz ilk maçta da yenebilecek güce sahiptik. O oyunu da oynadık. Olmadı. Şanssızlık. Burada Fenerbahçe'nin atacağı erkenden bir gol tamamen baskısını ve oyun disiplinini bozacaktır Olimpik Lyon'un, bir kere onu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünenlerden biriyim. Duygusal yorum yapmıyorum. Realist tabloya bakarak yorumlamaya çalışıyorum. Kesinlikle Fenerbahçe çok daha iyi bir takım. Olimpik Lyon'u da artık geçmesi gerekiyor. Yüzdük kuyruğuna kadar geldik derler ya, o anlardan biri. Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u yenebilecek güce sahip olduğunu düşünüyorum. Olimpik Lyon'un Fenerbahçe'yi Allah korusun diyelim mağlup etmesi daha büyük bir sürpriz. Benim düşüncem budur. Dinleyicimiz böyle bir mesaj göndermiş, anlayamadım. Görkem Boda maçı 4.5 üst bitsin. Hayırlı olsun. Boğaz'da yalı alacakmış dinleyicimiz. Levent Bey hayırlı olsun. Ben de 2+1 ev bakıyorum. Ne yapayım, böyle apartman dairesinde yeni bir yere taşınmak istiyorum. O da zor. O da zor tabii ki. Dinleyicimiz yalı alıyormuş. 4.5 gol üstü biterse. Olimpik Lyon 1 Fenerbahçe 3 tahmininde bulunmuş yine bir başka dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Ben ekleyeyim fakat sizin kuponları göremiyorum. Nasıl ulaşacağız demiş.
0540 300 çift 097. Bu numaraya WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Onu hatırlatayım dinleyicimize. Şayet iddia.com'da Uğur Böceği bayisinden kuponlarınızı oluşturuyorsanız o numaraya mesaj atmanız yeterli olacaktır diyelim. Ve şöyle bir skorlarımızı

dönelim. LASK ikinci yarıya golle başladı. Celtic karşısında 47. dakikada LASK ikinci golü buldu. Skor da 2-1'e geldi. Bodø/Glimt mücadelesi ikinci yarısı henüz başlamadı. 3,5-4,5 gol üstüne gidebilecek bir mücadele bekliyorum ben yine ikinci yarı derken ikinci yarı da başladı. 3,5 gol üstü denenebilir. Bodø/Glimt mücadelesi için tahminim bu şekilde. Valencia Real Betis karşılaşmasında da ikinci yarı henüz başlamadı. Burada da yine 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Diyelim diğer takımlara bakalım. Abi hep Şampiyonlar Ligi maçlarını söylüyorsun. Yok mu 2. lig, 3. lig takımları diye soran dinleyicilerimiz varsa olmaz olur mu? Tabii ki var. Hemen oraya da bir bakalım. Nottingham Forest Leeds United'la karşı karşıya geliyor. İngiltere Lig Kupası 2. tur mücadelesi 0-0'lık bir eşitlik. Birmingham Brentford karşılaşmasında ilk yarıda 4 gol birden çıkmış. Bakın bu maça dikkat edin. İkinci yarı yani gollere gebe gibi gözüküyor değil mi şu an? İlk yarı 4 gol. İkinci yarıda da 3 gol olur Görkem diyorsanız yanılabilirsiniz. Genelde %90-95 seviyelerinde ilk yarı fazla gol oluyorsa ikinci yarılar daha kısır geçiyor. Birmingham-Brentford karşılaşmasının ikinci yarısında ben bu kadar gol çıkacağını düşünmüyorum. Blackpool-Lincoln City karşılaşması yine gollü geçen bir diğer mücadele. 66. dakika Lincoln City 3-1'lik skor üstünlüğünü yakalamış. Walsall Leyton Orient 0-0 devam ediyor. Cambridge United 0, Millwall 1. Şöyle bakalım Ipswich Town 0, Leicester City 0, Stoke City 1, Hull City 1 şeklinde devam ediyor. Bunu söylerken Ipswich Town'ın golü geldi. Leicester City karşısında 62. dakikada golü bulmayı başardı. Leeds United Nottingham Forest karşısında yine 1-0'lık skor avantajını yakaladı. An itibariyle Leeds United'ın golü gelmiş oldu. Şampiyonlar Ligi'nde ise değişen herhangi bir skor bulunmuyor. LASK 2, Celtic 1, Bodø/Glimt 2. 0 önde 3. hatta 4. golü de bekliyoruz. Bakalım neler olacak şimdi. Sizlerden gelen mesajlara bir kez daha dönelim. Sevgili Deniz Arslan. Fenerbahçe penaltılara kalırsa avantajlı taraf olur mu demiş. Yani bunu nereden bileyim diyeceğim yakışmayacak değil mi? Ayıp olacak dinleyicimize ya. Penaltılara kalırsa bence Fenerbahçe bir adım önde. Neden? Rüzgar arkasını alır uzatmaların sonunda Fenerbahçe ya da rüzgar kalenin tam tersi yönünde esmeye başlar. Bir şey olur işte. Bir şey olur. Ben Fenerbahçe'yi avantajlı görüyorum. Yani çok mantıksız açıklamalarda bulunurum. Ha kaleci faktörleri önemli gibi gözükse de ben kaleci faktörünün çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Penaltı, seri penaltı atışlarında. Hep öyle denir. Bak bu takımın kalecisi penaltıları iyi kurtarıyor, iyi çıkarıyor topları. Bir adım önde. Ya yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Penaltı atışlarında oyuncuların psikolojik anlamda kendilerini ne kadar rahat hissedecekleri önemli. Kalecilerden ziyade. Burada oyunculara ciddi bir iş düşer. Hani bir takım avantajlı olur ya da diğeri avantajı kaybeder şeklinde yorumlayamam. Ha Ederson var tabii ki önemli bir kaleci. Hep çizgide çok yetenekli bir kaleci. Penaltı konusunda da yine penaltıları çıkarmasıyla aslında ünlenen bir kaleci. İngiltere Premier Ligi'nde böyle önemli bir kalecinin olduğu Fenerbahçe'nin penaltı atışlarını kazanmasını bekleyebiliriz. Ama oyuncuların da atacağı penaltı vuruşları çok önemli. Greenwood gibi soğukkanlı penaltıcıların da varlığı yine Fenerbahçe'yi bir adım öne çıkartabilir. Hani böyle söyleyeyim. Madem sordunuz yine de hiç belli olmaz. Maçı oraya götürmemek gerekiyor. Biz 120 ya da 90. dakika bittiğinde turu geçen taraf olalım. Gerisini sonrasında düşünürüz. Yarın akşam onu düşünürüz. Oralara konu gelirse. Erken bir gol yiyeceğimizi düşünüyorum demiş sevgili Uğur Yılmaz. Erken bir gol kalemizde görürsek takımın reaksiyonu sence nasıl olacak diye bir soru sevgili Uğur Bey. Erken gol yemek planları bozmaması gerekiyor. Ya çünkü ilk mücadele 1-1 bitmiş. Şimdi kalende erken gol gördün, savunma kurgun tepe taklak tırnak içerisinde olursa, dağılırsa savunma bölgen ya da oyun disiplininden uzaklaşırsan yani ikinci golü de kalende görebilirsin. Liverpool Galatasaray maçına bunu örnek gösterebilirim.
İlk yarı 1-0 bir direnç ortaya koydu Galatasaray ama ikinci yarının başlarında ikinci golü kalesinde gördükten sonra oyundan tamamen düştü. Üçüncü golü de yine devam.

Tamamında 2 dakika sonrasında karesinde görmüştü Galatasaray. Hatırlıyorsunuzdur o mücadeleyi. Yani böyle olmaması gerekiyor. Oyun disiplininden, skor ne olursa olsun düşmemesi, kopmaması gereken bir Fenerbahçe'yi görmek istiyorum ben yarın sahada. Erken gol yemenin planları neden bozmayacağını da hemen söyleyeyim. Çünkü deplasman golü kuralı yok. Yani pek önemli bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Erken dakikalarda bir gol yersek şayet. Yani panik yapmadan planlanan oyuna devam etmek, yine disiplinden kopmamak en doğrusu olacaktır diye düşünüyorum. Sertan Özer ne demiş, şöyle bakayım. Olimpik Lyon'un beki Abner. Evet, Vinicius'tan bahsediyorsunuz. Hücuma çok çıkan bir oyuncu, benim dikkatimi çekiyor. Orayı bence işleme almamız gerekiyor demiş dinleyicimiz. Bak, sonunu anlayamadım ama nasıl bir önlem alırız ya da boşlukları nasıl değerlendiririz mi demek istemişsiniz sevgili Sertan Bey. Ben anladığım gibi cevaplayacağım. Ha, yanlış anladıysam da lütfen düzelsin dinleyicim. Yani Abner'in burada Vinicius'un arkasında bıraktığı boşluklar tabii ki yine Mason Greenwood için biçilmiş kaftan. Yani tam onluk bir karşılaşma. Semedo, yine Greenwood o bölgede doğru paslarla buluştuğu takdirde Lyon'un sol kanadını tabiri caizse felç edebilir Fenerbahçe yarın akşam. Tamam, eksiklerimiz var, eksik oyuncularımız var ama Olimpik Lyon'un da ciddi anlamda orta saha ve hatta savunma kurgusunda ciddi sorunlar yaşadığını ben düşünüyorum. Ve bunu değerlendirmememiz gerekiyor. Yarın mutlaka Greenwood ya da Nene artık oynarsa, ki oynaması yüksek ihtimal, kim oynayacak değil mi Kerem'in yokluğunda? O kanadı, o bek kısmını tamamen hücuma yönelik kullanmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Şöyle bakalım, devam edelim. Merhabalar Görkem Bey. İstinye'den Ahmet Öz. Fenerbahçe yarın klasik bir Türk takımı gibi, yıllardır kanayan yaramız gibi 85 dakika berabere getirir. Son saniye yediğimiz golle yine Şampiyonlar Ligi umudu başlamadan biter maalesef diyor. İnşallah böyle olmaz ama naçizane benim düşüncem bu yönde demiş sevgili Ahmet Öz. Mesajı göndermiş. Yani bir yanıldığınız nokta var ama sevgili Ahmet Bey. Yani klasik Türk takımı gibi yıllardır kanayan yaramız diyorsunuz. Ha, sonuç anlamında evet. Yüzdük yüzdük kuyruğuna kadar geldik derler ya böyle. Ha, biz oraya kadar geliyoruz. Ha, Fenerbahçe'de birçok kez katılım sağlayabilirdi. Lille mücadelesi, direkten dönen toplar, kaçan net pozisyonlar. Ha, bunları yaşıyoruz. Ama 85 dakika maçı berabere götürdüğümüz an olur mu? Hani onu sanmıyorum. Biz mutlaka gol bulacağız yarın. Çünkü Olympique Lyon'un böyle bir oyun felsefesinde sahaya sürdüğü 11'e bakıyorum. Yine ilk karşılaşma buna dahil. Yani kalemde bir golü ben görürüm, ona göre top oynarım dercesine mücadele ediyor. Öyle bir kadronun gol yememe ihtimali çok zayıf. Beklerin hücuma çıkıyor. Sen kanat varyasyonlarını beklerin üzerinden başlatıyorsun bir kere. Hani hızlı hücuma nasıl çıkılır? Kanada topu atarsın. Kanat gider değil mi? Yok. Bekler geliyor orta sahaya kadar. Yani kanat belki köşede bekliyor. Ceza sahası çevresinde kümeleniyor. Çok enteresan bir oyun anlayışı var Olimpik Lyon'un. Risk alıyor. Rakip kim olursa olsun risk alan bir takım. Ve bizim de hızlı oyuncularımız var. Bizim kanadımızda Nene, bir diğer kanatta Greenwood. Hani bunlarla çok etkili hücumlar gerçekleştireceğiz. Büyük boşluklar yakalayacağız düşüncesine sahibim. Yarın göreceğiz. Ben turu geçeceğimize inanıyorum ya sevgili Ahmet Bey. Hani temennim bu yönde ama realist tabloda da her zaman doğru bildiğimi söylemeye çalışan bir yorumcu olmaya çalıştım. Fenerbahçe'nin zorlansa da ben turu geçebilecek güce sonuna kadar olduğunu düşünüyorum. Bir Galatasaraylı olarak kalbim kesinlikle Fenerbahçe'nin tur atlamasını istiyor demiş dinleyicimiz. Mantığım ve geçmiş tecrübelerim ise Olympique Lyon'un turu geçeceğini söylüyor. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla mücadele ederiz. Fenerbahçe'ye Lyon maçında başarılar dilerim demiş. Güzel. Güzel mesajlardan biri. Böyle mesaj sayısının artması gerekiyor, da ifade edeyim. Galatasaray taraftarıyım. Fenerbahçe'ye başarılar dilerim. Bak, böyle mesajları daha fazla görmek istiyorum. Galatasaraylı ya da diğer takım taraftarları varsa lütfen başarı dileklerini Radyo Spor WhatsApp hattından iletmeye devam etsinler. Görkem selam. Fenerbahçe Olimpik Lyon'a eleneceğini ben düşünüyorum. Burada işi bitirmesi gerekiyordu. Olimpik Lyon güçlü bir takım. Zorlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe yener diyorsunuz ama ters geliyor. Görkem,
Fenerbahçe Lyon'a 2-0 yenileceğini ben düşünüyorum. Aykut Bey Bursa'dan. Yani 2-0 Olympique Lyon bizi mağlup ettiğinde de ya nasıl yenildik Olympique Lyon gibi bir takıma demeyiz herhalde, değil mi? Ya sürpriz olmaz. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bazı dinleyicilerimiz diyor ki Fenerbahçe'nin Olympique Lyon gibi bir takımı yenmesi sürpriz olur diyor. Yani nasıl sürpriz olacak, bana bunu biri açıklasın. Fenerbahçe Olympique Lyon'un çok altında bir seviyede yer alan takım imasında bulunuyor bazı dinleyicilerim. Bunu kabul etmiyorum. Yoksa Olympique Lyon turu geçtiğinde ya da Allah korusun diyorum her seferinde cümleme başlarken. Ama olası kötü bir senaryoda Olympique Lyon'da ya böyle bir takıma yenilmezsin. Bu tepkiyi vermem. Olympique Lyon tabii ki ismi cismi olan bir takım. Avrupa Kupası alışkanlığı olan bir takım. Bu seviyelerde oynamayı bilen takımlardan biri. O tamamen kabul ettiğim bir konu. Ama şu anki form seviyesine ya da şeye bakıyorum, oyuncu kalitesine birebir karşılaştırıyorum. Fenerbahçe bir adım önde. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa iki takım da birbirine denk diyebiliriz. Hatta şu an %1 bandında avantaj Olympique Lyon'da. Neden? Çünkü saha ve seyirci avantajı Olympique Lyon'da olacak. Ki çok ateşli tribünleri var. Yarın izlemeyin maçı. Radyo Spor'dan takip etmeye çalışın. Ben önemli pozisyonları sizlere aktarmaya çalışacağım. Benim totemlerimle birlikte Fenerbahçe umarım turu geçecek. Bakın onu da söyleyeyim. Hep birlikte bir totem yapalım yarın. Maçı izlemeyelim. Radyo Spor'dan böyle önemli pozisyonlarını sizlere aktarayım. Karşılıklı sohbetimizi gerçekleştirelim. Görkem, yazdığım ikinci mesajı okudun. Evet. Aa Görkem, nasıl ikinci mesajı okuyorsun mu acaba? Buna benzer bir tepki mi? Görkem'e ben nasıl bir tepki göstersem acaba? İki mesajımı da okudun Görkem. Hiç içimde heyecan, umut kalmadı. Niye okuyorsun iki mesajımı? Böyle bir tepki mi ya? Bodo ile ilgili Boğaz'da yalı hesabı. Fenerbahçe Lyon maçı ile ilgili mesajımı niye okumadın demiş. Yani her mesajı okuyacağım diye kesin okuyacağım bütün mesajlarınızı diye bir kuralım yok sevgili Levent Bey, onu söyleyeyim. Yani bazıları gözümden kaçar. Ha şu gözümden kaçtı diye de bir açıklama yapmam. İstediğim mesajı okuma özgürlüğüne sahibim, onu söyleyeyim. Onu baştan söyleyeyim, görevim haline geliyor çünkü. Bazı dinleyicilerimiz, yani sizin gibi düşünenler öyle yapabiliyor. Ha, art niyeti var mı? Art niyetim yok. Elimden geldiğince mesajları okumaya çalışıyorum. Samimi içten hissiyatımı ve duygularımı belirttim demiş. Şöyle bir bakalım. Ya peki. Siz bilirsiniz. Yani sonda yazdığınız cümle yine benim çalışma arkadaşlarımdan biri yani. Onunla alakalı eleştirileri lütfen yazmayın bana. Sevdiğim çalışma arkadaşlarımdan biri. Ona benzemişsin. Sen de onun gibi olmuşsun diyor. Yani bir mesajı okumadığım için mi? Ki okuyacağım diye burada bir sözleşme mi yaptım? Onu anlayamadım. Selamlar sevgili Görkem. Fenerbahçe yenilir diyenlere diyorum ki Fenerbahçe'm tur atlayacak. Yarın buradayım. Ankara'dan selamlar, iyi yayınlar Adil Kolçak. Yani gönlümüzden geçen tabii ki budur. Sol bekte Levent Mercan'ın oynaması lazım. İyi ortalar yapıyor. Vedat Muriç veya Lukaku atar. Talisca oynarsa o da içeriye koşu atıp gol atabilir. Ayrıca Levent geriden gelip iyi oyun kurabiliyor. İşte beklediğim yorumlardan biriydi. Güzel. Umarım tam bu yazdığınız senaryo gerçekleşir yarın akşam. Bu saatlerde Fenerbahçe'nin iki farklı üstün olduğu rahat bir karşılaşmayı izliyor olurum. Ve sizlere de aktarmaya, önemli pozisyonları ifade etmeye devam ediyor olurum diye düşünüyorum. Güzel, ama böyle dediğiniz gibi bir oyunla çıkarsa Fenerbahçe avantajı tabii ki yakalar. O da ayrı.

Fenerbahçe taraftarıyım. Maalesef benim pek bir ümidim yok. İsmail Kartal varken Fenerbahçe başarılı olamaz. Ben de bir Fenerbahçe taraftarıyım demiş sevgili Alper Bey. Yani İsmail Kartal'ın ben başarısız olduğunu düşünmüyorum ama bununla alakalı tepkiler var. Yani ne yazık ki tepkiler bununla alakalı oluyor. Yani burada şimdi Mourinho olsaydı Şampiyonlar Ligi'ne kesin kalacak mıydı Fenerbahçe? Ya bunu mu söylemek istedi acaba sevgili Alper Bey? Yani İsmail Kartal'a güvenin. En azından Şampiyonlar Ligi gibi bu playoff maçının artık son karşılaşması öncesinde tepkiyi bir kenara bırakalım. Pozitif enerjilerimizi gönderelim Fransa'ya. Zorlu bir atmosferde, zorlu bir randevuda olacak Fenerbahçe. O yüzden o tepkileri daha sonra ifade edersiniz ki daha sezonun başı, yani gerek olduğunu düşünmüyorum, onu da söyleyeyim. Şöyle bakalım, skorları hatırlatayım sizlere. LASK Linz 3-1 yakaladı, enteresan maçlardan biri. İlk karşılaşmayı 3-0 İskoç ekibi Celtic kazanmıştı. LASK Linz de 3-1'i yakaladı an itibariyle. Bir gol daha atar ve maç öyle sonuçlanırsa LASK Linz maçı uzatmalara götürmüş olacak. 3-0 kazandığın bir karşılaşmanın ardından turu kaybedersen, yani futbolun güzellikleri mi, futbolun cilvesi mi, artık bunun yorumunu siz yapın. Bode Glimt 2-0 üstünlüğüne devam ediyor 59. dakika. Valencia Real Betis karşılaşması yine 0-0 devam eden bir diğer La Liga mücadelesi. Henüz gol sesi çıkmadı. Watford'un bir golünü bekleyen dinleyicimiz, 72. dakikadayız. Watford 0, Peterborough United 5. 5 gol atmışsın, bırak bir tane de rakibini atsın. Hani fair play, hani dostluk diyesim geldi. Ha, geldi. Gelmedi değil. Umarım bir golü gelir Watford. Benim de hiç haz etmediğim durumlardan biri. Karşılıklı gol var oynuyoruz ya. Maç 4-0, 5-0 oluyor. Habire goller geliyor ama bizim beklediğimiz takımdan değil. 2,5 gol üstü oynasak 1-1 bitiyor. O senaryoya benzettim. Watford'un umarım kalan 17 dakikalık bölümde bir golü gelir, dinleyicimiz de kazanır. Tüm totemlerimi oraya yönlendirdim. Gol olursa haber verin. Çünkü izlemiyorum. İngiltere Lig Kupası 2. tur mücadelesi. Watford 0, Peterborough United 5 şeklinde devam eden bir karşılaşma. Valencia'nın 2 golünü bekliyorum abi. İyi yayınlar. İsmim Sinan demiş dinleyicimiz. Şöyle bir istatistiklere bakacak olursak Real Betis topla daha fazla oynayan taraf. Pellegrini'nin öğrencileri daha fazla topla oynuyor. 9 şut denemesinde bulunmuş yine Real Betis konuk ekip ama bunlardan hiçbir isabetli olmamış. Valencia'nın ise 8 şutu bulunuyor. Bunlardan ikisi kaleyi buldu. Yani tehlikeli sayılabilecek organize atakları değerlendirdiğimizde Valencia, Corbera'nın öğrencileri daha efektif bir futbol oynuyor. Ki topu rakibe verip orta alanda kazandıkları bir topla ileriye çıkmayı, hızlı hücuma çıkmayı daha fazla benimseyen bir Valencia görüyoruz. Bu sezon için söylüyorum. Carlos Corbera'nın öğrencileri bu taktiği benimsemiş. Bakalım gol gelecek mi? Ha, iki gol zor. Valencia'nın 2 gol atması biraz zor gibi gözüküyor. Beraberlik oranı 1.69. Ev sahibi Valencia kazanırına şu an 3.28'lik bir oran veriliyor. Konuk ekip Real Betis'in galibiyetine de 3.26'lık yine bir oran açılmış. Yani ortada bir oran diyebiliriz. İki takımın da kazanma ihtimali %50-%50 olarak değerlendirilebilir iddia oranlarına baktığımızda. İyi yayınlar, Denizli'den selamlar. İsmim Musa, Fenerbahçe taraftarıyım. Olur da yarın Fenerbahçe yenildi. Eskiden parası Galatasaray'a kalıyordu. Sistem değişti mi diyor dinleyicimiz, yoksa aynı mı? Sistem değişti. Sistem değişti, onu söyleyelim. Yani internete yazdığınızda zaten ona ulaşabilirsiniz detaylı olarak. Bunu da hatırlatmış olayım dinleyicimize. Şöyle bir bakalım neler geliyor. Abi sen her mesajı okumak zorunda değilsin. Tabii ki gözünden kaçabilir demiş sevgili Mert Bey. Yani gözümden kaçabilir ama bir yazma şekli var, bir de yazma şekli var. Yani hesap sorarak bana şu mesajımı niye okumuyorsun demek hoş değil. Onu söylemeye çalıştım az önce. Hani illa ben tüm mesajları okuyacağım diye bir sözleşme yapmadım. Kimseyle anlaşmadım değil mi? Hiçbir dinleyicimle. Okurum, okumam. Gözümden kaçar ya da kaçmaz. Zaten okumaya çalışıyorum. Hani ben öyle bir ters tepki karşısında öyle cevaplar veririm. Öyle bir cevap hakkımı kullanırım. Daha doğru ifade edecek olursam kendimi. Hani 26 mesajın tamamını okuyorum. Bir tanesi gözümden kaçıyor. Vay arkadaş sen şöylesin böylesin.
Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey yani. Onu da söyleyelim. Şöyle bakalım. Boda Glimt'in bir golünü bekliyorum demiş dinleyicimiz. 63. dakika umarım gelir. Abi iyi yayınlar. Hakan ben gelir mi? Yarın Fener'e basacağım demiş. Bütün parayı. Ha bütün parayı basmayın canım. Bütün parayı niye basıyorsunuz? Yani kıvamında oynayın bunu, bilinçli oynayın. El Ettifak El Nasır mücadelesi 2,5 gol üstü KG var. Başarılı. El Şabab El Riyad 2,5 üst karşılıklı gol var. Yine başarılı. Donsast Middlesbrough mücadelesi karşılıklı gol var. Başarılı. Stoke City Hull City karşılıklı gol var. Başarılı. Bodø Glimt mücadelesi 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var. Yine 1,40'lık orandan kuponu başarılı olur mu olmaz mı bunu bekliyoruz. Ama rakibi 10 kişi. Ya yani Bodø'nun rakibi 10 kişi kaldığı için sanki işiniz biraz zor. Kalan dakikalar için söylüyorum. Bu saydığım tüm maçlar başarılı olmuş. Yani sadece Bodø'nun bir gol yemesi gerekiyor. Umarım Bodølü taraftarlar, dinleyicilerim varsa şu an Norveç'te Bodø gol yesin de bu dinleyicimiz kazansın canım. Karşılıklı gol var diyen hepsi, tüm arkadaşlarımız da kuponları başarılı olsun.

İyi yayınlar abi. Bugün yayın kaça kadar? Yani ben zaten 24'e kadar yapıyorum yayınım. Yani şöyle bakalım 26 geçiyor değil mi şu saatler? 36, 46, 56 ve 30 dakikalık bölümümüz kaldı. Bugün soru yok mu diye sormuş Ufuk Bey. Ufuk Betül. Evet, Ufuk Betül soru sormuş. Ya bugün sorumuz şöyle. Olimpik Lyon Fenerbahçe mücadelesinden nasıl bir skor bekliyorsunuz? Skor tahminlerinizi gönderin. Bakalım kaç kişi skor tahminini bilebilecek? Hani kaybedeceğiniz bir şey yok ya. İçinizden geçen skoru yazın işte. Atış serbest diyorum dinleyicilerime. Ki genelde Radyospor dinleyicilerinde en çok hoşuma giden konu şu. Ya biliyorlar. Abi Fenerbahçe farklı kazanacak diyorlar ve gerçekten kazanıyor. Galatasaray puan kaybedecek diyorlar. Gerçekten Galatasaray o hafta berabere kalıyor. Çorum mücadelesi. Yani ben sizlerin düşüncesine çok saygı duyuyorum. Çünkü başarılı oluyorsunuz. Tahmin konusunda çok başarılı oluyor Radyospor dinleyicileri. O yüzden skor tahminlerinizi bana iletebilirsiniz. Bir ufak hatırlatma daha yapacağım. Zaman zaman bunu yapıyorum. Instagram'dan beni takip eden dinleyicilerim görüyorlar, ediyorlar ama şu an bana radyodan denk gelen dinleyicilerimiz, ilk kez denk gelen dinleyicilerimiz için de hatırlatmak istiyorum. Belki de o şanslı kişi onlardan biri olacak. Nereden bilebiliriz yani, değil mi? Şimdi bir hafta içerisinde ben günü belirledim ama saatler konusunda bir listeye bakıp tekrardan incelemem gerekiyor. Yani bugün derim, bir hafta sonra şu saatlerde derim. O saat aralığında belki sizlerle olamam gibi gibi birçok faktörü var bu işin arka planda. İncelemem gerekiyor. Daha sonrasında duyurusunu yapacağım ama bir hafta içerisinde bir dinleyicimize değerli sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları tarafından desteklediği takımın orijinal forması hediye edilecek. Bunu söyleyeyim. Yapmanız gereken işlem çok ama çok basit. iddia.com'a giriyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Yani yukarıda sağ köşeden profilime tıklayın. Kayıtlı bayim bölümüne girin. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Ardından da oraya arama çubuğu ekrana gelecek. Büyütece bastıktan sonra 30 çift 0 97 yazıyorsunuz birleşik olarak. 30 çift 0 97. Ha benim rakamlarla aram yok diyorsanız da saygı duyuyorum. Benim de yoktu bir dönem rakamlarla aram. Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsunuz. Enter'a basın ve karşınıza bayi çıkacak zaten, kayıtlı bayim olarak eklediyorsunuz. Bursa'da yer alan resmi iddia.com'un bir bayisi. Şans bölümünden eklemeyi gerçekleştirdiyseniz şayet aramıza katıldınız. Hoş geldiniz. 0540 300 0097, bu numaraya da benim kuponlarımı görmek için mesaj atabilirsiniz. Ha ben bu konuda kendimi ön plana çıkartırım. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben öyle 5-6 kupon yapayım göndereyim demiyorum. Ha yapan arkadaşlarımız da farklı mecralarda var mı? Var. Yani benim yoğurt yiyişim biraz farklı. Ben bir kuponu yaparım. 2 saat sonra bir kupon daha. Gecenin ikisinde, üçünde yine bir kupon daha gönderirim. Canlıdan ilerlemeyi seviyorum. Genel olarak bugün yaptığım 3 ya da 4 değil mi bugün? 4 kuponum da başarılı oldu. 2.68, 2.20, 2.04, 1.70'lik oranlarım, altı üst söylüyorum. Başarılı oldu. Tek maçlık tahminlerimi buluşturuyorum. Yani totalde de 6'da 6 gidiyorum şu ana kadar. Yani son 6 kuponumun 6'sı da başarılı oldu. Hem bunları da görebilir dinleyicilerim, bahis severler. Kaçırmaması gereken bir maç var çünkü gecenin ilerleyen dakikalarında. O maçı da mutlaka o kuponu görmeniz gerekiyor. Benden söylemesi. Ha görürsünüz görmezsiniz. O size kalmış. Ama bir dostunuz olarak, bir kardeşiniz olarak söylüyorum ki o kuponu görmeniz gerekiyor. Yapmanız gereken işlem de sadece Uğur Böceği Şans Oyunları'nı kayıtlı bayim olarak eklemeniz ve belki de ilerleyen günlerde desteklediğiniz takımın orijinal formasını siz kazanacaksınız. Yayında bir soru soracağım. En hızlı doğru yanıtı veren ve üyemiz olması şartıyla formanın sahibi o kişi olacak. O şanslı kişi kim olacak acaba, merak ediyorum. Sponsorum dinliyor mu acaba? Dinliyorsa bir soru da ben sorayım kendisine. Ben de katılabiliyor muyum? Yani ben de isterim, bir orijinal bir forma isterim, onu söyleyeyim. Ha hangi takımla alakalı olduğunu yazmayacağım. Ben Liverpool derim. Ben Liverpool forması istiyorum. Orijinal olacak ama. Ya da Brezilya forması. Peki dinliyorsa kendisine de selamımızı iletmiş olalım. Şöyle bakalım mesajlara. Hemen yolluyorum demiş dinleyicimiz. Bir yemek fotoğrafı göndermiş herhalde. Yok bugün yeterince yedim. Etle alakalı hiçbir şey görmek istemiyorum sevgili Mehmet Bozyel. İştahım tamamen kaçık durumda. Yemiyorum.
uzun bir süre yemek yemeyi düşünmüyorum. Bugün biraz abartmış olabilirim. Peki ne yediğimi söylemeyeceğim canım. Ama bayağı bir yemek yedim. Valencia maçında yaprak kımıldamıyor abi. Sence gol gelir mi? Bakalım, açalım şöyle bir karşılaşmayı. Yani isabetli şut konusunda iki takımın da eksikliği var. Valencia Real Betis mücadelesi 0-0 devam ediyor. Dakikalar 69'u gösteriyor. Totalde 21 şutun olduğu bir karşılaşmada sadece 3 isabetli şut var. Yani bu da işin farklı bir boyutu. 3 isabetli şut. Korner sayılarında 3'e 2. Valencia önde olan taraf. Yani golün çıkması şu bölümde biraz zor gözüküyor ama 90 dakika tamamlandığında bir takımın 1-0 kazanması pek sürpriz olmaz. Yani siz kimden bekliyorsunuz o golü, onu da yazsanız çok iyi olacak. Yani ortaya alınan bir golü şu an oynadıysanız şayet gelme ihtimali var. Genelde böyle maçlarda 80'den sonra bir gol oluyor, devamı geliyor diye düşünüyorum. Peki devam edelim mesajlarla. Onu söyledik yayının başında. Sevgili Ahmet Bey yeni bir haber geldi demiş. TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik diyor. Bunu zaten söyledik. Ben yayının başlangıcında ifade ettim. TFF Kulüpler Birliği'nin yabancı oyuncu kuralına ilişkin talebini kabul etti. Kulüpler sözleşmesi bulunan yabancı futbolcular arasından belirleyecekleri 14 oyuncuyu Türkiye Kupası'nda herhangi bir yaş sınırı olmadan oynatabilecek. Şimdi hangi takım olur, hangi takımın işine yarar ya da yaramaz bunu tartışmıyorum. Her takımımızın işine yarar. Ama sezon öncesi, transfer sezonu öncesi, hayır kalkmayacak, bu kural devam edecek şeklindeki açıklamalar varken, arka arkaya hayır böyle devam edecek açıklamaları varken, sen gidip transferin bitmesine artık çok kısa bir süre kalmışken böyle bir kuralı değiştirmen ne kadar doğru? Ben buradaki yorumları dinleyicime bırakıyorum. Bence yanlış bir karar. Hadi kuralın başına dönecek olursak zaten yabancı kuralı başlı başına çok bence yanlış kararlardan biri. Yani serbest olması gerekiyor. 10 artı 4, 10 artı bilmem kaç. Ya 4 oyuncuyu biz niye oynatıyoruz? Her zaman söylüyorum. U23 genç oyuncu. Alman, Polonyalı, Bulgaristanlı, İtalyan, İngiliz. Ya biz bu genç oyuncuları neden kendimiz yetiştirmek zorundayız? Ben bunu soruyorum her seferinde. Ya bu konu açıldığında benim en çok kızdığım noktalardan biri bu. Elin yabancısını biz niye yetiştirmek zorundayız ya bu ülke takımları olarak? Ya biz kendi oyuncumuzu, altyapımızdaki oyunculara sabretmiyoruz, yetiştirmiyoruz. O kadar binlerce genç sokaklarda, mahalle arasında top oynuyor. Onların arasında ne Messi'ler ne Ronaldo'lar vardır eminim. Biz onlara sahip çıkmıyoruz ülke futbolu adına. Biz bunları yapamıyoruz ama değişikliklere, kurallara bakalım. 23 yaş altı bir oyuncu, 3 oyuncu, 4 oyuncuyu takımlarımız yetiştirmek zorunda. Neden? Ben çok bir şeyler daha söyleyeceğim de neyse pek fazla uzatmak istemiyorum bu konuyu. Ya. Bu konu üzerinde konuşmak istemiyorum ama beni rahatsız eden konulardan biri. Yabancı kuralı özellikle. Genç oyuncularla alakalı. Görkem Bey kolay gelsin, nasılsınız? 1-0 olsun Fenerbahçe tur atlasın demiş dinleyicimiz. Temennimiz o yönde. Umarım dediğiniz gibi olur ama kalemizde gol görmeden kazanmak yani bilemiyorum, zor. Biraz kalemizde golü görürüz ama biz de gol atarız diye düşünüyorum. 2,5 gol üstü ideal ya. İddia olarak bir iddia tahmini de vereyim size. 2,5 gol üstü karşılıklı gol var. Bence ideal seçimlerden biri olacak diyelim. Şöyle skorlarımıza tekrardan dönelim. Şampiyonlar Ligi playoff maçları oynanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde artık son aşamaya gelindi. Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başaran ilk takım Sabah oldu. Azerbaycan temsilcisi Hapoel Şeva'yı 5-2'lik skorla mağlup etti. İlk karşılaşmayı da 2-1 kaybetmişti Sabah takımı. Bu sefer uzatma bölümüne gittiğimiz karşılaşmada rakibi Hapoel Şeva'yı 5-2'lik güzel de bir galibiyetle mağlup edip adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırmayı başardı Sabah takımı, Azerbaycan ekibi. LASK Linz Celtic mücadelesinde 3-1 LASK Linz'in üstünlüğü devam ediyor. Son 13 dakikadayız artık bu karşılaşmanın sona ermesine az bir süre kaldı. Celtic ilk maçı 3-0 kazandı. Şimdi 3-1 geride. Yani enteresan maçlardan biri oluyor. Son dakikalar nefes kesiyor. O yüzden izlemiyorum şu an bu maçı. Yani nefesimin kesilmesini istemiyorum. Bodo Glimt mücadelesi de 3-0. Bodo'nun üstünlüğü bulunuyor yine 74. dakika. İlk maçı da 3-1 kazanmıştı. Totalde 6-1'i yakaladı. Yani adını
Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran ikinci takım Bodø Glimt oldu diyebilirim. Ben futbol mucizesine vesaire inanmıyorum. Öyle şeylere pek inanmıyorum. Futbolun iyiyse mucizesi falan yok. Tesadüfü falan yok. İyiysen yenersin. Bodø Glimt. Geçen sezon kimleri yendi hatırlayın. Tesadüf müydü? Bence hiçbiri tesadüf değildi. Valencia Real Betis mücadelesinde de 73. dakika 0-0 devam eden yine bir diğer karşılaşmamız. Şöyle bakalım. Walsall Leyton Orient 0-0 İngiltere Lig Kupası 2. tur mücadelesi. Ipswich Town 2, Leicester City 1, Fleet Town 4, Sherburne 0. Bu tamamlanan bir karşılaşma. Birçok mücadelede artık 89 ila 90. dakikalara girmiş bulunmaktayız. Blackburn Rovers 1, Sheffield United 2, Ipswich Town 2-1 önde Leicester City karşısında. Derken Ipswich Town'ın 3. golü geldi. 90. dakikada farkı 2'ye çıkardı Leicester City. Koskoca Leicester City. Nerelerden nereye? Üzülüyorum ya. Leicester City'nin mağlup olduğu maçları gördükçe, takımın adını gördükçe yani şöyle bir tüylerim diken diken oluyor. Şampiyonluktan, peri masalından nerelere geldi koskoca takım? Ya bir zamanlar sempati duyduğum yine takımlardan biriydi. Ama işler pek yolunda gitmiyor. Kötü de bir dönemden geçiyorlar. Umarım ilerleyen yıllarda tekrardan Premier Lig'de görürüz Leicester City'yi. Bir futbol sever olarak temennimdir. Stoke City 1, Hull City yine 1. 90+2 oynanıyor maçta. Son bölümdeyiz. Lig Kupası 2. tur karşılaşması. Birmingham 1, Brentford 6. Dakika 79. Nottingham Forest 0, Leeds United 2. Burada da 81. dakika oynanmakta. Diyelim başka maç var mı canlıda? Şöyle bir skorunu aktarmadığım maç var mı? Şöyle bir bakalım. İskoçya'da Challenge Kupası lig aşamasında bir mücadelemiz var. Hatta iki mücadelemiz var. Forfar Athletic 1, Formarite United 0. 90. dakika oynanıyor. Yaz Fife 2, Sen Mirren 5, burada da 90. dakika. Kelly Hearts 2, Clydebank 3, 77. dakika. Burada da 5 gollü bir karşılaşma. İlk yarı 2-1, ev sahibi öndeydi. İkinci yarı Clydebank 3-2 öne geçmeyi başarmış. Enteresan maçlardan biri oluyor. Diyelim ve skorlar bu şekilde. Şimdi sizlerden gelen yorumlara tekrardan dönelim. Dinleyicilerimiz Olympique Lyon-Fenerbahçe mücadelesiyle alakalı skor tahminlerini göndermiş. Güzel. Güzel tahminler var.

Görkem Bey, Real Betis'e bir gol attır da keyfimiz yerine gelsin. İş yok zaten demiş dinleyicimiz. Bakalım attırabilecek miyiz? Real Betis'ten bir gol bekliyorsunuz. Yani o kadar maç içerisinde, yani neden La Liga'yı oynadınız onu merak ediyorum. Bunu izlemesi keyifli. Valencia, Real Betis. Yani iki takım da ofansif olarak sıkıntı yaşayan takımlar. Geçen yıllardan bunu biliyoruz. Özellikle Valencia kendi evinde kolay kolay kalesinde gol görmüyordu. Real Betis'ten bir gol bekliyormuş dinleyicimiz. Elimizden geleni yapmaya çalışırız ya. Elimizden geleni yapmaya çalışırız. Bir dinleyicimiz de Valencia'dan gol bekliyor mesela, Erhan Bey. Şimdi ben ne diyeceğim, ortada kaldım. 1-1 bitsin. Berabere bitsin.

Stoke City, Hull City maçı 3.5 gol üstü olur mu? Olur olur. 90+3 oynanıyor. 1-1'lik eşitlik var. Şaka bir yana, yok canım, artık bir golün çıkması bile mucizevi duruma gelmiş. Ama dinleyicimiz mesajı gönderildi. Tabii ki bayağı bir süre olmuş. Yani bir şöyle bakalım. 12 dakika önce göndermiş. Yavaş yavaş tek tek mesajları okumaya çalışıyorum. Gayret gösteriyorum. Gözümden kaçan bazı mesajlar da olabiliyor maalesef. Şöyle bakalım ne demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe 2-1 kazanacak. İsmim Sinan, kimse unutmasın. Fenerbahçe'miz Şampiyonlar Ligi'nde bu sene şampiyon olmasa bile bir çeyrek final, yarı finali görecektir. Şimdi gülsünler bana ama sezon sonu ben de onlara güleceğim demiş. Umarım dediğiniz gibi olur ya. Umarım dediğiniz gibi olur. Ha, yarın şu turu bir geçelim, bakarız. Şampiyonlar Ligi'nde nerelere geliriz, nerelerde başarılı oluruz. Onu değerlendiririz elimizden geldiğince. Yani şu anki duruma bir bakalım. Leicester City Premier Lig'de şampiyonluk görmüştü 8-9 sene önce diyor sevgili Cesur Bey. Onu söylemeye çalışıyorum ben de işte sevgili Cesur Bey. Yani nerelerden nereye gelen bir takım. O peri masalı diye adlandırdığımız bir şampiyonluk hikayesi. Ve oradan sen gel alt liglerde tutunama. Çok enteresan. Üzülüyorum. Leicester City'nin şu an başaramadıklarını gördüğümde ben üzülüyorum bir futbol sever olarak. Fenerbahçe'nin penaltılarla turu geçeceğini düşünüyorum. Yani öyle bir şey olursa ne olacak biliyor musunuz? Yayınımı 1.30'a kadar uzatmış olacağım otomatik olarak. Yani yarım maç bitene kadar ben sizlerle birlikteyim. Hani maç uzasa da benim için güzel. Ben yayınıma devam edeceğim, onu söyleyeyim, hiç sorun değil. Ama uzama ihtimalini ben zayıf görüyorum. Bilmiyorum, bir takımın, Fenerbahçe'nin maçı kazanma ihtimali sanki daha ağır basıyor. Yani içimden öyle bir ses var. İçimden öyle bir şey geçiyor şu an. Bodo 3. golü bulmuş ama 4. golü bekliyorum. Lütfen el birliğiyle şu Bodo'nun 4. golünü getirebilir miyiz? İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Lask Linz Celtic mücadelesi en dikkat çeken maçlardan biri. İlk karşılaşmayı Celtic 3-0 kazandı. Şu an Lask Linz 3-1 önde olan taraf. Dakikalarda 85'i hatta 86'yı gösteriyor. Lask Linz bir gol daha bulursa şayet maç uzatmalara gidecek. Celtic bu sonuçla adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başaracak. Bunu da söyleyelim.

Fiziksel olarak Lyon mu daha hazır görünüyor yoksa Fenerbahçe mi diye bir soru aldım. Sevgili Tarık Sönmez bu soruyu gönderen dinleyicimiz. Yani iki takım da sezon başı temposunda ama ya Fenerbahçe'nin orta sahadaki atletik profili Guendouzi, Kante, İsmail gibi oyuncuları gözümüzün önüne getirdiğimizde fiziksel anlamda Lyon'a üstünü kurabilecek bir kapasitemiz var. Tartışmaya kapalı bir konu. İkinci yarıdaki kondisyon yönetimi kazananı belirler. Ha 90 dakika oyun disiplininden uzaklaşmayan bir Olympique Lyon var, yani onu da söyleyeyim. Biz daha atletik oyunculara sahibiz gibi gözükse de hani Olympique Lyon 90 dakika ön alanda baskı kurmayı seven, hiç yorulmayan oyunculardan kurulu bir takım. Yani bunu da atlamayalım. Yabana atılmaması gereken hususlardan bir tanesidir. Sevgili Tarık Bey'e de selamlarımızı iletelim. Şampiyonlar Ligi bileti kulüp için neden bu kadar hayati önem taşıyor ki? Alt tarafı bir maç abi. Ya bırakalım Bodo'nun bir golünü bekleyelim demiş dinleyicimiz. Peki şöyle iki cümle edeyim ya. Şampiyonlar Ligi neden bu kadar hayati öneme sahip? Hemen söyleyelim. Şampiyonlar Ligi bileti bence hem finansal gelir hem de prestij anlamına geliyor. Yani konu zaten tartışmaya kapalı. Bu seviyedeki kadro yapılanmasının vizyonunun tamamlanması için de yine Devler Ligi sahnesinde yer almak, yani kulüp adına, kulüpler adına büyük bir kırılma noktası. Ya bir kere PR açısından bile çok önemli. Yıldız oyuncuların senin takımına dahil olması daha da kolaylaşıyor. Şampiyonlar Ligi faktörü ön plana çıkıyor. Bu açıdan dolayı çok ama çok önemli Şampiyonlar Ligi arenası. Şöyle bir bakalım. Ake'nin geriden oyun kurması Olympique Lyon baskısını kırabilecek noktalardan biri. Benim yorumum budur. Maçta 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle biter demiş dinleyicimiz İbrahim Çetin. Mesajı göndermiş. Yani Ake sol ayaklı bir stoper olarak baskı altında soğukkanlı paslar çıkarabilen bir oyuncu. Birinci sınıf bir oyuncu. Yani topla derine inip çizgiye yönelmesi Olympique Lyon'un ön alan presini etkisiz hale getirecektir. Onu söylemeye çalışıyorum. Sadece Skriniar bunu yaparken zaman zaman top kayıpları yapıyor. Yani riske girmememiz gereken maçlardan biriyiz. Final niteliği taşıyan maçlardan biriyiz. O yüzden ben de katılıyorum bu dinleyicimizin görüşüne. Oyunu kesinlikle kuracaksa, savunmadan paslarla çıkacaksak o oyuncu Ake'nin olması gerekiyor. Yani Skriniar tamam zaman zaman oyun kurmalarda öne çıkan bir oyuncu gibi gözükse de çok pas hatası yapıyor. Ya da ikili mücadelede top kayıpları geldiğinde geriye dönüşlerde sıkıntı yaşayan bir oyuncu. Yavaş kalıyor, ayakları yavaş kalıyor rakip hücum oyuncularıyla kıyasladığımızda ve çok hızlı bir rakip var karşımızda. Yani bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor kesinlikle. Olympique Lyon ilk maçtaki 1-1'lik skordan sonra sahaya bence daha rahat çıkacaktır. Çünkü kendi evinde oynuyor. Onlar daha tecrübeli. Hiç kimse bizleri kandırmasın. Ben de bir Beşiktaş taraftarıyım. Ama gönlüm Fenerbahçe'den yana demiş dinleyicimiz sevgili Sinan Bey. Yani kendi sahalarında oynamak avantaj. Evet doğru. Avantaj gibi görünüyor şu an. Taraftar beklentisi üzerinde ciddi bir baskı oluşturur bu. Aynı zamanda onu da bir hesaba katalım. Fenerbahçe ilk bölümde skoru dengede tutarsa bu baskı tamamen Olympique Lyon'un üzerine yıkılacak. Biz bu süre içerisinde bir de gol sıkıştırırsak senaryo bambaşka boyutlara evrilecek. Bunu da değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani öyle bir baskı hissetmez. Fenerbahçe'deki hiçbir oyuncu baskı altında kalmaz diye ben düşünüyorum. Peki mesajlar bu şekilde. Sizler de skor tahminlerinizi, yorumlarınızı, görüşlerinizi aktarmaya devam edebilirsiniz. Az bir süremiz kaldı. Şöyle bakayım. 7-7,5 dakika sonrasında vedamı gerçekleştireceğim. Şampiyonlar Ligi'ndeki skorları sizlere aktarayım. LASK Linz 3, Celtic 1. Ya o kadar çok savunma yaptı ki Celtic. Bugün LASK'ı destekliyorum. Avusturya ekibini destekliyorum ya. Hiç İskoçlar kusura bakmasın. İskoçya'dan dinliyorum. Ayıp ettin Görkem. Bilemem. Celtic de bana ayıp etti. Yani bu kadar savunma yapan bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını istemiyorum arkadaş. 2-2 daha 4. 3-0 kazandın sen ilk maçı diye. Skor 3-1'e gelince niye kapanıyorsun ki? Sen çok daha geride bir takım mısın LASK'la kıyaslandığında? Değil. İki takım da birbirine hemen hemen aynı seviyede takım. Yani niye bu kadar kapanıyorsun ki? Şu an 88. dakikadayız 3-1 önde. Yani şu sonuçla Celtic adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırıyor. Umarım LASK'ın 4. golü gelir. Umarım bir gol daha atar. Uzatmalarda da LASK turu geçen taraf olur.
tarafsızlığımı bozdum. Avusturya cephesinde yer alıyorum. Ama bu sonuçta da LASK veda edecek. Hep birlikte bir totem yapalım mı ya? Şu LASK'ın 4. golünü getirelim mi? Hep ben mi yapacağım totemleri? Bir de hep birlikte yapalım böyle. Hep birlikte bir totem yapalım LASK'ın 4. golü için. Bodo Glimt 3-0 önde, 86. dakikadayız yine bu karşılaşmada. Az önce bir dinleyicimizin gol beklediği, Real Betis'in golünü beklediği bir karşılaşma vardı. Valencia 0, Real Betis 1. Güzel. O dinleyicimizi tebrik ediyorum. Hadi 1-1 bitsin, herkes kazansın demiştik. Buradan da Valencia'nın bir golü çıkarsa muhteşem olacak. Karşılıklı gol var, gelmiş olacak. Nottingham Forest 0, Leeds United 2. 90. dakikadayız artık. Bristol Rovers 2, Chelsea U21 2, İngiltere Trophy Güney Grup C karşılaşması ve 2-2 biten bir mücadele, penaltılara kalan bir karşılaşma diyelim ve şöyle bir son yorumlarınıza bakalım. Sizlerden hangi skor tahminleri gelmiş, kim kazanır demiştik. 2-2 biter bence, golde bir beraberlik olabilir diyor dinleyicim. Olabilir tabii ki 2-2. Umarım 2-3 olur da Fenerbahçe kazanır. O ayrı. İki lafımdan biri Fenerbahçe kazansın. Totem yapıyorum canım. Totem yapıyorum. Umarım Fenerbahçe turu geçen taraf olacak. Bir kere ben varım. Yayında ben olacağım. Benim olduğum saatlerde öyle üzücü bir skorun ortaya çıkma ihtimali çok düşük. Yani onu da söyleyeyim. Şimdi iddia oyuncuları bunu düşünüp kuponlarını oluşturabilir diyeceğim, yanıltmış olacağım, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Biz farklı seçeneklere yönlendiririm ben sizleri yarın gün içerisinde. Şöyle bakalım, 2-0 Olympic Lyon kazanacak maalesef, bir Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum demiş sevgili Sezgin Bey. Onun görüşü bu. 3-2 biter, gollü kazanırız ama rahat olmaz kesinlikle. İsmail Kartal varken savunma yapmaya devam ederiz demiş bir dinleyicimiz. Deniz Bey'in görüşü bu şekilde.

4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 tane arka arkaya gol yazısı geldi ya. Arka arkaya aklıma bir takım geldi ama durun bakalım, heyecanlandım şu an. Lask'ın bu 4. golü mü geldi? Evet, Lask'ın 4. golü gelmiş. Yani hep birlikte bir totem yaptık değil mi arkadaşlar? Güzel. Lask'ın 4. golünü getirdik hep birlikte ya. Ne mutlu. Celtic karşısında farkı 3'e çıkarmış. 90. dakikadayız. Lask 4, Celtic 1. Bu skorla maç uzatmalara gider. Ya Lask geçsin turu. Celtic bugün tamamen savunma yapıyor. Enteresan bir takım görünümüne sahip. Ya totalde 3 tane isabetli şutu var. Ya 5 tane de şut denemesinde bulunmuş. Enteresan. Böyle oynarsan tabii ki rakibin gelir 4 tane golü atar. Birazdan da uzatmalarda sana güle güle der. Hiç kimse kusura bakmasın. 3-0 avantajı kullanamazsan Şampiyonlar Ligi'nde oynama zaten. Celtic'e bugün çok böyle yorumlarda bulunuyorum, eleştirilerde bulunuyorum, sallıyorum ama umarım İskoçya'dan şu an beni dinleyen fanatik bir Celtic taraftarı yoktur. Aman, aman diyelim. Lask 4, Celtic 1, 90. dakikadayız. Şöyle bakalım diğer skorlarımız. Bodo Glimt adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. 3-0 kazanan ekip oldu. Bodo Glimt rakibini mağlup etti. Ve Şampiyonlar Ligi'nde sabahtan sonra, sabah takımından sonra diyeyim. Sabah takımından sonra Bodo Glimt de adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıran ikinci takım oldu. İspanya La Liga'da Valencia 0, Real Betis 1 olarak devam eden bir mücadele. Dakika 90 artı 3'ü gösteriyor. 1-0 Real Betis'in üstünlüğüyle geçildi. Nottingham Forest 0, Leeds United 2. Walsall 0, Leyton Orient yine 0, Stoke City 1, Hull City 1. Buralarda da 90. dakikalar oynanmakta. Stoke City, Hull City an itibariyle bu karşılaşma beraberlikle sonuçlandı ve seri penaltı atışlarına geçiliyor. Sevgili futbol severler, uzatmalar yok. İngiltere Lig Kupası ikinci tur maçlarında rövanş ya da penaltılar yok. Maç berabere bittiği takdirde penaltılara gidiyor. Şöyle bakalım ne demiş bir dinleyicimiz. 3-0 olsun bizim olsun, var mı daha arttıran demiş. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicimize. Onun dışında abi iyi yayınlar. Yarın akşam turu geçen tarafın kesinlikle biz olacağımızı düşünüyorum. Sana da şimdiden kolaylıklar diliyorum demiş. İyi yayınlar. İsmim Abdullah. Güvenlik görevlisiyim. Tüm çalışanlarımıza da kolaylıklar dileyelim. Ha, onu unutmayalım. Kolaylıklar dileyelim. Son bir dakikanın içerisine girdik. Bakalım. Son mesajlarınızı alıyorum. Bakın, son mesajlar yazdınız yazdınız. Sonra yazdığınızda bana ulaşamayabilirsiniz. Bunu da hatırlatayım. Şöyle bakalım. Bir bir biter. Penaltılara kalırsa da Fenerbahçe turu geçer demiş Mert Bey. Ha, Fenerbahçe turu geçsin de penaltıymış. Yok uzatmaymış. 90 dakikaymış. İşin o kısmında değilim. Yeter ki Fenerbahçe turu geçen taraf olsun, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırsın. 2-0 Olimpik Lyon kazanır maalesef demiş sevgili Samet Bey. Peki, teşekkür ediyorum. Abi yayın bitti de Valle maçı tahmini vermedin, bekliyorum demiş. Ya ben bunu açıkladım ya. Bunu açıkladım. 0-540 300 çift 0-97. Bu numaraya yazın. Zaten kuponlarım oradan paylaşılıyor. Yani gün içerisinde yaptığım kuponlar buradan paylaşılıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Şöyle bir bakayım. Hatırlatalım daha doğrusu değil mi? Kapanışı yapmadan önce bir de hatırlatmada bulunayım ben dinleyicilerimize. İddia severleri özellikle ve şu an desteklediği takımın orijinal formasını isteyenleri öncelik veriyorum. Ha, onu da ifade edeyim. iddia.com'a kayıtlıysan giriyorsun. Ha, kayıtlı değilsen de 30 saniyeni alacak, kayıt oluyorsun. Olmak istersen. Zorlamıyorum ben bu konuda. Ama soran arkadaşlarımıza toplu cevap vermek için açıklamada bulunuyorum. iddia.com'a giriyorsun. Sağ üst köşede adının ve soyadının bulunduğu bölüme geliyorsun. Geldin mi? Tamam, bekliyorum ama fazla vaktim yok. Biraz seri. Evet, hızlı olalım lütfen. Sonrasında da kayıtlı bayime geliyorsun. Kayıtlı bayim bölümü göreceksin orada. Gördün mü? Tamam, oraya tıkla. Kayıtlı bayimi değiştir. Ve kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da il seçin, ilçe seçin, haritalar, konumum vesaire orayı bir kenara bırakın.
Sağ tarafta aynı sayfada yer alan bir büyüteç. Oraya tıklayın. Büyütece tıkladıktan sonra arama çubuğu gelecek karşınıza. Bayi kodunu yazıyorsunuz. Yani 30 çift 097 birleşik olarak yaz enter'a bas. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yaz enter'a bas. Karşına çıkacak. Uğur Böceği şans oyunlarını kayıtlı bayim olarak ekle. 20-25 saniyeni alacak. Bu hafta içerisinde herhangi bir gün içerisinde yayının herhangi bir zaman dilimi içerisinde ve sürpriz onu da söyleyeyim takip etmeniz gerekiyor. Bir soru soracağım ve o soruya en hızlı doğru yanıtı veren dinleyicimiz desteklediği takımın orijinal formasını kazanmış olacak. Sponsorumuz bunu gönderiyor. Onun jestlerinden biri. Bunu açıklayalım. Devamında 0540 300

0: kuponuma ulaşmak istiyorsanız, ya gün içerisindeki birçok kuponumu görmek istiyorsanız yine sevgili Vedat Parlak, Anka Kuşu vesaire çok güzel kuponlarımız var. Hani kazandıran kuponlarımız benim 6'da 6. Ya bugün itibariyle 6'da 6 oldu, onu da söyleyeyim. 2 ve üzeri oranları tek maç yapıp paylaşıyoruz ve başarılı oluyor. Onu da ifade edelim. Bunları görmek için de o numaraya mesaj gönderin. Bir de teessüflerimi iletiyorum. Instagram'da 2050 takipçisine ulaşamadım henüz. 2050'ye ulaşamadık. 2050'ye ulaşmak için de ne yapmanız gerekiyor? Instagram kullanan, şu an bana kulak veren dinleyicilerimizin Instagram'dan bana istek göndermesi gerekiyor. Görkem Tezer yazmanız yeterlidir. Instagram'da varım sadece. Onun dışında farklı bir sosyal medya platformunda yer almıyorum. Onu da açıklamış olayım. Mesajlar gelmiş. Çok hızlı devam edelim. 5 gol atamazsa elenir İzmir'den Metin. Uzatmalarda atarsa tabii ki turu geçen taraf olacak. Bahsettiğiniz bu karşılaşma özelinde diyelim ve Fenerbahçe elenir. Olympique Lyon 3, İsmail Kartal 0 demiş. Geldi Real Betis geldi. Uğurlu geldin Görkem Bey demiş dinleyicimiz. Yani yayınımızın ismi zaten Uğur Böceği, bahse gireriz. Uğurlu gelmeme gibi bir durum söz konusu olamaz, onu da söyleyelim. Peki tüm mesajları okudum diye tahmin ediyorum herhalde. Bir gözümden kaçan mesaj var mı? Olympique Lyon 6 değil 7 yıl üst üste şampiyon oldu demiş bir dinleyicim. Bayağı olmuş bu mesajı atalı. Ben 6 mı dedim? Peki düzeltelim o zaman. Üst üste 7 kez şampiyon olan Olympique Lyon dönemini hatırlayanlar vardır herhalde. Öyle bir takımla karşılaşacağız. Yani güçlü ismi olan, buralarda oynama alışkanlığını kazanan bir takım demek istemiştim. Peki bugünlük benden bu kadar. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: .30 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor!
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
9: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 25 Ağustos 2026, Salı günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün özete voleybolla başlayayım. Amirli Kadın Voleybol Milli Takımımız, voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda 3. maçına dün çıktı. Macaristan'ı ağırladı milliler ve mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmasını bildik. İlk set biraz zorlandı. 26-24'te kazanmayı başardık. İkinci set 25-21, son sette de 25-14'lük skorla 3'te 3 yapmayı başardık. Melisa Vargas 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Ona en yakın sayıyı da Zehra Güneş 8 ile kaydetti. Hande Baladın'ın 7, Yaprak Erkeğin de 6 sayısı oldu karşılaşmada. Şu anda dediğim gibi 3'te 3 yaptık. Grupta liderlik koltuğundayız. Bir sonraki tura geçmeyi de bu galibiyetle birlikte garantiledik. Bugünü

0: pas geçiyoruz. Yarın Almanya maçımız var. Cuma günü de Polonya maçıyla birlikte grup aşaması sona erecek. Burada ilk 4 takım bir üst tura çıkıyor. 6 takımlı gruplarda oynuyor takımlar. Biz daha grubunda çıkmayı garantiledik. Zaten beklenti bizim grubu lider bitirmemiz. Son maçta Polonya ile liderlik mücadelesine çıkacağız. Polonya'da dün ikinci maçını oynadı Letonya karşısında. Onlar da bir set verdiler. 3-1 ile kazanmayı başardılar. İki maç sonunda onlar da 6 set kazandılar. Bir set verdiler. Onların da sıradaki karşılaşması bugün saat 19'da Slovenya ile olacak. Maç sayıları da eşitlenmiş olacak bizim milli takımımızla. Onunla başlayayım. Döneyim futbola. Futbolda Süper Lig'de ikinci hafta dün akşamki Kocaelispor Ahmet mücadelesiyle birlikte sona erdi. Kocaelispor ilk yarıda Berkan Kutlu'nun golüyle öne geçti 16'da ve 87'de Magdika'nın golüyle de 2-0'ı buldu ve mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Ahmet ilk hafta Erzurumspor'un da 3-0'lık flaş bir galibiyet almıştı ama ikinci hafta gol atamadan onlar da kaybetti. Kocaeli ilk hafta Başakşehir deplasmanında 2-0 kaybetmişti. Şimdi kendi evinde 2-0 kazanmayı başardı. Bu skorla beraber haftayı lider kapatan takım da Gençlerbirliği oldu. Geçen sezon çok türbülanslı bir sezondu Gençlerbirliği açısından ama sonu güzel olmuştu. Ligde kalmışlardı. Metin Diyadin'le devam ediyorlar ve Metin Diyadin'le de 2'de 2 yapan tek takım oldu Gençlerbirliği. İki maçta da birer farklı galibiyet. Fenerbahçe 2-1, Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti Gençlerbirliği. 6 puanla zirveye kuruldu. Şimdi sıradaki mücadelesi de Gençlerbirliği'nin Erzurumspor karşılaşması. Bu karşılaşmayı da Cuma günü oynayacak. Böyle 3'te 3 yapıp arkasına çekilebilir. Sonraki hafta Trabzonspor deplasmanı var. Sonra Kasımpaşa içeride ve Başakşehir deplasmanıyla milli araya gidecek Gençlerbirliği. Birinci Lig'de 3. hafta karşılaşmaları dün sona erdi. Sivasspor'la Manisa 2-2 berabere kaldılar. Sivas'ta Reymanay gollerine devam ediyor. Dün Sivas'ın iki golü de Arnavut oyuncudan geldi. Diğer tarafta Manisa'nın gollerini de Silla kaydetti. Şu anda birinci ligde 3 maç sonunda lider 9 puanlı Kayserispor. Kayserispor da biliyorsunuz Süper Lig'den düştü. Teknik direktörlüğe geçen sezon Eyüpspor'la başarılı bir grafik çizen Atilla Gerin'i getirmişlerdi. Atilla Hoca da yeni takımında gol yemeden 3 maç sonunda 2-0, 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle başlamayı başardı. İkinci lig koltuğunda şu anda Mardin var. Ligin yeni ekibi. Manisa 3, Batman Petrospor'da yine 4. basamakta 7'şer puanla. Bursa da aslında iyi başlamıştı 2'de 2 ile ama bu hafta bir kayıp yaşadı Yeşil Beyazlı ekip. Karagümrük deplasmanında 2-1 kaybettiler. 6 puanla 5. basamaktalar. Dün Premier Lig'in ilk haftasının son karşılaşmasında Fulham'la Chelsea oynadılar. Chelsea 3-2 kazanmayı başardı. Henüz ilk dakikada João Pedro ile öne geçti. 130 küsür milyon euroluk transferi Rodgers'la 41'de skoru 2-1'e getiren golü buldular. İkinci yarıda Palmer da gol attı. Hücum üçlüsünün tamamından gol buldu Chelsea ve mücadeleyi 3-2 ile kazandı. Fulham'da da King ve Gonzalo golleri atan oyuncular oldular. La Liga'da az gollü maçlar oynandı beklendiği gibi. Osasuna 0, Levante 0, Malaga 1, Deportivo 1. İtalya Serie A'da Roma Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti ki Roma geçen yılı da çok iyi tamamlamıştı. Şampiyonlar Ligi bileti almıştı. Bu sezona da gümbür gümbür başladılar. Daniel Malin geçen sezonun devre arasına gelmiş. Çok önemli işlere imza atmıştı. Bonservisi alındı. Dünkü galibiyette de hat-trick yaptı. 3 golünde asisti Paulo Dybala'dan geldi ilginç şekilde. Son golde de Pisili Roma adına golü atan oyuncu oldu. Bologna 0, Lazio 1. Bologna'da da teknik direktörlük koltuğunda Domenico Tedesco oturuyor. Belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz ama o da ilk maçında Gattuso'lu Lazio'ya kaybederek başladı. Bugün artık salı gününe geldik. Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu revanş maçları başlayacak. Saat 19.45'te sabah Apoel Berşeva, 22'de Bodo Glimt, Nijmegen, LASK, Celtic maçları var. La Liga'da da Valencia Real Betis mücadelesi günün öne çıkan karşılaşması. Son bölümde bunlardan bahsetmek istiyorum. Ve transfer gündemi. Transferde dün Trabzonspor Brezilyalı yıldız Fabinho'yu Trabzon'a getirdi. Oyuncunun kap bildirimi de yapıldı. 2 yıllık bir sözleşme imzalandı 32 yaşındaki oyuncuyla. Yıllık ücreti 2.6 milyon euro ve her yıl 1.4 milyon euro da imza parası verilecek. Yani aslında şöyle özetlemek lazım. Fabinho'ya yıllık 4 milyon euro ödeyecek. 2 yıl için toplam 8 milyon euro ödenecek. Oyuncu gayet mutluydu dün. Taraftarlar da karşıladı. Açıklamaları oldu. Tabii bireysel çalışıyordu. Bir kulübü yoktu. Fabinho'nun bonservisi elindeydi. Takıma girmesi biraz zaman alacaktır ama takımdan çok uzak değilse de azar azar oynamaya başlayıp ilk 11'e de kısa zamanda gelebilir. Bununla beraber transferde Jadon Osterwolde'nin Roma'ya transferi dün konuşuldu. Osterwolde takım arkadaşlarına veda etti. Havalimanında görüntülendi, röportaj verdi ve Roma'nın yolunu tuttu. Bu tabi transferin detayları henüz açıklanmadı ama bir satın alma opsiyonu kiralamadan bahsediliyor. Onun detaylarını program içerisinde konuşuruz. Stoper konusunda da Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek tekrar gündeme geldi. Eski oyuncusu biliyorsunuz Yusuf Fenerbahçe'nin, Al-Hilal'e gitmişti. Ama dün baktım ben de Al-Hilal'de iki maçtır kadroda yok Yusuf. Geçen sezon da durum farklı değildi. Lig kadrosunda yoktu, Avrupa maçlarında oynayabiliyordu. Orada bir fırsat var. Hatta Galatasaray için de bir fırsat olabilir. Eski oyuncusu altyapıdan Yusuf. Bakalım iki takımdan birine gidebilir gibi gözüküyor. Galatasaray'da ise şu anda İsmail Asar gündemi var. Crystal Palace'ın yıldızı. Hafta sonu lig maçında oynamamıştı. Gelen haberlere göre dünkü antrenmanda çıkmak istemedi oyuncu. Sakatlığı da yok diyor Galatasaraylı muhabirler. Kesinlikle bu transferi istediği söyleniyor. Yalnız Palace'ın bu oyuncu için istediği bonservisin 60 milyon euro seviyelerinde olduğu, Galatasaray'ın da bonuslarla birlikte 45-50 milyon euroya kadar çıktığı konuşuluyor. Bakalım, transferin bitimine çok da vakit kalmadı. Bu kısa zamanda bu transfer nasıl sonuçlanacak? Galatasaray sonuçta bir kanat alacak. Beklenti o yönde, bir santrfor yedeği alacak. Hatta bir orta saha transferi de düşünüyor. Vakti de çok yok. Dediğim gibi kısa zamanda bu takviyelerin akıbeti belli olacaktır. Beşiktaş'ta da dün ikinci başkan Hakan Daltaba'nın açıklamaları oldu. Onlardan bahsedeceğiz. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları oldu bir gazeteci aracılığıyla, Taner Karaman. Ondan yine program içerisinde bahsedeceğiz diyelim. Şimdilik kısa tutmaya çalıştığım özetim bu. Daha da madde vardı ama 7-10 geçiyor. Bir şarkı reklam aramızı verelim. Aradan sonra da gelişmeleri değerlendirmeye başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.15 saatlerimiz, Sabah Sporu'nda Ali abiyle yine birlikteyiz. Günaydın Ali abi, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Teşekkür Herkese ediyorum. İyi günler, iyi salılar.
0: İyi salılar. Olmadı ya.
2: Ne?
0: Olmadı.
2: Salı zaten çok arada kalmış bir gün ya. Kendi hali, henüz kişiliğini tam oturtamamış bir gün.
0: Salı sallanır.
2: Salıyı ben çok seven var mı?
0: Yani salıyla bir alıp veremediğim yok benim.
2: Kimsenin yok ama.
0: Mesela Hattrick'te 3 kişiyiz haftanın salı günü.
2: Kişiyiz ama böyle mesela salıya karşı ekstra bir şey olan, mesela benim favori günüm salı diyen hiç duydun mu?
0: Zannetmiyorum yani. Pazartesi sendrom zaten. Salı sallanıyor. Cumadır genelde en sevilen gün. Cumartesidir.
2: Mesela çarşamba derler mesela.
0: Çarşamba daha olasıdır.
2: Çarşamba salı derler ama salı mesela benim favori günüm diyen ben pek hatırlamıyorum.
0: Pazar da mesela cuma ve cumartesiye göre geridedir diye düşünüyorum.
2: Tabii artık iş stresi, okul stresi.
0: Tam böyle keyifli bir şey yapamıyorsun.
2: Aynen. Aklında o geri döneceğim düşüncesi olduğu için.
0: Cumartesi de olmuyor. Cuma da zaten olmuyor. Cuma akşamları ve cumartesi gün boyu keyifli. Güzel geçiyor. Pazarda tabii keyifli başlıyor. Pazar günü sonuçta ama akşama doğru
2: bir hüzün çöküyor değil mi?
0: Bir kortizol yükselmesi, bir stres seviyesinde zıplama. Onunla beraber pazarları kötü geçiyordur.
2: Yani iyi salılar diye bir şey yok şu hayatta.
0: Yani iyi salı diye bir şey bence de yok. Ama dediğim gibi ben hetin 3 kişi olması böyle 3 kişi güzel oluyor yani. Onu seviyorum o yüzden. Salıya karşı o açıdan bir pozitif şeyim var ufaktan da olsa.
2: Getirelim genç senin için daha çok gün. Ne olacak orada boş boş duruyor zaten.
0: Yok iyi böyle değil. Dün genç abileydik sen yoktun. Haftada.
2: Dinledim ben programı.
0: Ha dinledin mi?
2: Dinledim.
0: Yolda mıydın?
2: Yok yukarıdaydım dinledim.
0: Ha yukarıdaydım bir de buradaydım.
2: Yukarıdaydım
0: dinledim. Sesini zaten bir yerlerde duydum ben senin gün içinde de.
2: Ha yukarıdaydım dinledim programı.
0: Evet. Peki ne yapacağız bugün? Maçlar var. Hem voleybolda milliler dün 3. maçlarını oynadılar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda. Zaten sen dün Mehmet Sevinç'in beklentisini söyledikten sonra diyecek bir şey yok. Bundan sonra her maçı kazanmamız beklenecek. Dün de zayıf bir rakiple Macaristan'la oynadık. Rahat yani ilk set biraz zorlandık. Tabii 26-24 bitti ama 3-0'la bitti. Olur. En iyi seviyemizde olmamız da şart değil şu aşamada grup aşamasında. Grup aşamasında biraz daha idare edip asıl gücümüzü sonraki turlara saklamak daha kıymetli. Bu takımın üzerine de bayağı bir yük bindi Milletler Ligi döneminde. Orada şampiyonluk geldi. Şimdi de yani maşallah var millilerin 3'le gidiyoruz. Tek set verdik şu ana kadar. Onun haricinde Melisa Vargas formda, onun formda olması bizim için önemli. 24 sayı attı, kaydetti Melisa. İşte Polonya ile son maça bekliyoruz bizim için. Hani bu maçlar biraz Angarya gibi olacak. Almanya maçı da herhalde büyük oranda öyle geçer.
2: Isınma maçları gibi.
0: Evet ısınıyoruz. Sonda da hani grup aşamasının sonunda da grubun finalini Polonya ile yapacağız. Sonra da zaten 16 takım bir üst tura çıkıyor. Orada da artık eleme usulü karşılaşmalarda herhalde bilmiyorum gerçi statüye de bakmadım bak bu da benim hatam olsun. Herhalde eleme usulüdür. İkinci bir grup var mıdır? Çünkü değişik değişik formatlar var. Dün mesela...
2: Ama 16 takım kalıyor. 16 takımla şey yapmazlar. Bir yok, grup daha yapmazlar.
0: Yapabilirler de yapmamışlar.
2: Yapabilirler mi?
0: Şöyle mesela dün şeye
2: oradan
0: baktım.
2: Direkt çeyrek finali mi yapacaklar?
0: Son 16 çeyrek final. Ha, belki öyle bir şeyler olabilir. Bilmiyorum. Bakarım. Neden bunu söyledim şimdi? Kendi kendimi yalanlama noktasına geldim. Dün 2027 FIBA Dünya Kupası eleme karşılaşmaları için bir şey yazmam gerekiyordu. Onu araştırdım. Bizim milli takımımız da elemelerde haliyle erkekte. 12 dev adam. Orada ilk eleme grubunu biz 6'da 6 ile geçtik. 3 takım vardı grubumuzda. Bizle birlikte 4 takım. 6 maç yaptık. 6'da 6 yaptık. Buradan sonra şimdi ikinci eleme turuna geçtik. İkinci eleme turunda da yine grup aşamasına geldik. Bu grup aşamasında da 3 farklı takımla daha oynayacağız. Ve alttan gelen puanları da taşıyoruz bu eleme grubuna. Yani 12 puanımız var. İlk grup aşamasından kazandığımız. Şimdiki grup aşamasında da 12 puanla lider başlıyoruz. Burada bir 6 maç daha yapacağız. Ve bu 6 maç sonunda ilk 3'te kalırsak Dünya Kupası hakkı kazanacağız ki çok büyük oranda da kazanacağız gibi gözüküyor. Bu avantajı birlikte böyle enteresan işler olabildiği için ben bir anda durdum, düşündüm. Dün basketbolu görmesem belki direkt öyle derdim de değişik formatlar olabiliyor sporda.
2: Şimdi bizim şampiyon olduğumuz 2023'e baktım. Bizim şampiyon olduğumuz 2023'te de 4 grup gene aynı formatta oynanmış. İlk 4 yoluna devam ediyor gibi gözüküyor. Ondan sonra da direkt olarak son 16'lar oynanmış.
0: Okay.
2: Böyle devam etmişler. Hı
0: hı. Standart yani.
2: Evet.
0: Pek bir şey yok orada, soru işareti yok. Peki 3'te 3 oradan artık çaprazdan gelecek takımlar yolumuz. Kim çıkacak yolumuza? Kimlerle oynayacağız? Artık ona göre tablo şekillenecek. Tabii en kötü bir yarı final bekliyoruz.
2: Çok affedersin. A1 ile Sırbistan, İsveç'e bakayım. C4 oynamış. Son 16'da. Hı hı. O şekilde yapmışlar. Evet. Demek ki B1 ile de D4 oynadı. O şekilde gitmiş. Bakayım oraya. Onu da bir sana teyit edeyim. Evet, İtalya ile Fransa oynamış, o şekilde oynamışlar.
0: Peki yolda kim var? Gerçi ona da bakmak lazım. Biz İtalya'nın yolunda mı oluruz? Sırbistan'ın mı yoksa Hollanda'nın mı?
2: Ona da bakalım. Bu arada mesela 2003 yılından beri bakıyorum. Kadınlarda Avrupa Şampiyonası her iki senede bir düzenlenmiş. Burada üçüncü senesinde. O niye?
0: Evet, onu ben de dün gördüm. Geçen sezon seneyi pas geçtiler değil mi?
2: Evet. Geçen sene olimpiyat mı vardı? O yüzden miydi? Ama her sene var o.
0: Geçen sene o 2005'te olimpiyat yok.
2: Hayır hayır, yani şey olarak yoluna gelse zaten her sene var. Olimpiyat da olamaz. Öyle bir şey de olamaz. Neden acaba? Bak 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 hep öyle 2 senede bir gitmiş. Burada 3 senede bir olmuş.
0: Biz bu arada
2: C4 ile oynayacağız.
0: Evet, C4 ile oynayacağız. Bizim yolumuzda da B1 var.
2: Sırbistan.
0: Sırbistan olduğu grup oluyor. İtalya diğer tarafta. İtalya ile finale kadar karşılaşmışsa, yani İtalya tabii birinci olarak bitirirse.
2: Evet. İtalya D grubunda.
0: İtalya eğer grubunu ikinci bitirirse o sıkıntı bizim yolumuza geliyor finalden önce.
2: Şu anda da ikinci Fransa'da 3'te 3 yaptı çünkü.
0: Onlar da Fransa ile liderlik maçı oynayacak. Biz Polonya ile olacağız. Bu arada Polonya'ya oldu ya, kaybettik. Bu sefer İtalya'nın yoluna geliyoruz.
2: Sonuçta da ikinci sırada bir bitirirse bir takım şeyi değişiyor. Dünya Kupası'nda olduğu gibi.
0: Evet, onlarla da yarı finalde eşleşeceğiz. O senaryoda onların lider, bizim ikinci bitirdiğimiz senaryoda.
2: Ya yani, da tersi olduğunda değil mi?
0: Ya da tersi olduğunda, evet.
2: Evet.
0: Evet, millilere başarılar dileyelim. Onun haricinde dün futbolda Kocaeli Spor Amed mücadelesiyle Süper Lig'de ikinci hafta kapandı. Amed çok flaş bir başlangıç yapmıştı lige 3-0'lık galibiyette. Bu maçı da kazansa tek fark etmeksizin haftayı lider bitirecekti. Ama Kocaeli Spor ilk haftanın kaybeden takımı Amed'e bir dur dedi. Bayağı da iyi başladı Kocaeli Spor karşılaşmayı değil mi? İlk bölümde çok müsait pozisyonda Kocaeli Spor kale ağzından topu üstten avta vurdu.
2: Sousa'yla.
0: Sousa 11 numara Kocaeli Spor'da. Olacak iş değil yani, onu kaçırmak çok daha zor atmaktan, yani onu atması lazım da oyuncunun.
2: Vallahi Sousa çok genç bir oyuncuymuş, 2006'lı. Porto'dan gelmişti, spiker arkadaşımız söyledi. Maçta da birkaç tane böyle çok ekstra hareket yaptı. Bir kontrolü var, belki görmüşsündür. Ters topukla kontrol yaptı. Ondan sonra bir iki pozisyonda böyle İşte bir tanesinde korner kazandırdı. Tribünlere böyle bir hadi ayağa kalkın jesti yaptı. Bir tane güzel kontra atakta ikinci yarıda pası veremedi. Final pasını veremedi. O dediğim pozisyon zaten haftanın en enteresan pozisyonlarından bir tanesi. Herhalde XG'si 0.80 falan vardır o pozisyonun. Altı pasın içinden out'a vurdu. O da Kocaeli Spor'un ilk bölümde geliştirdiği en organize ataktı. Çok güzel bir atak yaptılar. Olmadı. Ama bence iyi bir oyuncu bulmuşlar. İyi bir genç oyuncu bulmuşlar. Bir de oyuncu motive gözüküyor. Hızlı da. Tekniği de yüksek. İlginç yani, o transfer. Porto'dan buraya gelmiş. Bu yaşta bir oyuncu. Benim bayağı hoşuma gitti.
0: Genç de bir takım Kocaeli. Dünkü tercihleri. İşte stoperde Emir 2004. Zucru 2003 doğumlu. Orta sahada Susoho 2005 doğumlu bir oyuncu. Ajay zaten geçen yıl da çok dikkat çekmişti. Dün biraz daha Santrfor'a yakın. Santrfor'da bir sıkıntı var şu anda. Kocaeli'de Petković. O da geçen yıl da sürekli sakattı.
2: Evet, evet.
0: Şu anda da sakat. Metehan gözüküyor yeni transferi yükten, ama onu da yedekte tercih etti. Ama Ajay de dün bayağı hareketli gözüktü.
2: Dün ilk gole kadar, Kocaeli Spor attı ilk gole kadar bayağı bir Ahmet üzerinde baskı kurdu. Çok adamla bölümde kaldı. Ahmet de genelde savunmadan pasla çıkmaya çalışan, son sıkıştığı anda artık kalecinin uzun vurduğu bir takım, ama genelde pasla çıkmayı tercih ediyorlar. Kocaeli Spor'da adam adama ön tarafta bayağı bir baskı yaptı. Onun neticesinde golü de buldu. Gol de çok güzel bu arada. Berkan'ın golü de çok güzel.
0: Evet. Hiç yani kaleci de beklemiyordu herhalde o şutu. Evet, onda.
2: Çok iyiydi. Çok kaliteli bir şuttu.
0: Bir anda vurdu orada. Ben de beklemiyordum Berkan'ın şut çekmesini. Aynen.
2: Çok kaliteli bir şutla golü buldular, öne geçtiler. Ondan sonra Kocaeli Spor aynı baskıyı devam ettirmedi. Hatta maçın geri kalanında devam ettirmedi desek yanlış olmaz. Daha çok Ahmet'in topla oynamasına izin verdi. Fakat diğer tarafta kalesinde de öyle çok net bir pozisyon görmedi. Yani bir tane Saban'ın sağ taraftan Orban'a kestiği bir top vardı paralel kareye. Çok güzel bir top kesti. Orada Orban dokunamadı. Ama onun dışında hani Kocaeli Spor topu vermesine rağmen, biraz daha geri çekilmesine rağmen, hücumu daha az düşünmesine rağmen kalesinde çok büyük bir tehlike görmeden 90 dakikayı tamamladı. Maçın sonlarına doğru da bir duran topun devamında ikinci golünü de buldu. Bireysel anlamda Emir de dünkü karşılaşmada iyiydi. O da biraz bana Çağlar'ı hatırlatıyor oyunuyla. Rakibe yakın olabiliyor. Önde baskıyı yapabiliyor. Biraz Emirhan'a benziyor. Çağlar'a benziyor oyunu. O da çok genç tabii.
0: Aslında Fenerbahçe'nin oyuncusuydu yakın zamana kadar ama Fenerbahçe onu
2: evet.
0: Tutmadı.
2: Biraz tabii daha pişmesi gerekiyor. Orası kesin. Ama bence umut vadeden bir genç oyuncu. Onun dışında Ahmet için hani Sabası, Balesi, Orban'ı ileride önemli hücumcular var. Ama takım olarak hani top onlara gelmeden özellikle merkezde ve kanatlarda çok etkinlik sağlayamadıklarını gördük. Yani biraz daha böyle şu an bireysel gözüküyor Ahmet'in hücum performansı. Biraz daha takım halinde sanki o performansı yükseltmeleri gerek ki daha fazla net pozisyon bulsunlar. Geçen hafta ben Erzurum maçını izlemedim. Özetleri izlemiştim. Başakşehir-Kocaeli maçında da aslında hani Kocaeli 2-0 kaybetmesine rağmen zaman zaman pozisyonlar bulmuştu. Hani çok iyi gözükmemişlerdi ama çok kötü de gözükmemişlerdi. Ki şunu da söyleyeyim. Kocaeli en son lig galibiyetini bu maçtan önce Mart ayında almış. Yani aslında Selçuk Yunan için işler pek iyi gitmiyordu. Sezonun sonu, son haftaları pek iyi geçmemişti. Bu sezona da kötü başladılar. İşte takımda dün spiker arkadaşımız da söyledi, hala transferler de geliyor. Dolayısıyla hani Kocaeli Spor açısından geçen seneki kadar rahat olur mu bilmiyorum ama teknik direktörleriyle devam etmeleri gerekir gibi gözüküyor.
0: Dün ben Selçuk Yunan'la ilgili hani topun ağzında falan derken bir dinleyicimiz şey demişti. Geçen yıl Kocaeli Spor ilk 7 maçını kazanamamıştı.
2: Evet.
0: Ama sonra çok iyi bir seriyle ligi rahat bitirmeyi başarmıştı.
2: Biraz Gaziantep'teki serisine benzedi Selçuk Yunan'ın. Orada da lige çok kötü başlayıp ligin ortasında takımı iyice yükseltip ligin sonunda kötü olmuştu. Kocaeli sanki onun bir kopyasını yaptı. Şimdi tabii ilk galibiyet ikinci haftada geldi. Neticede çok iyi bir taraftar, iyi bir stadyum. Bayağı da destekliyorlar takımı. Dün de öyleydi. Mesela merkezde Şov dün gene maçın özellikle belli bölümünde ağırlığını koydu. Hani bireysel anlamda da katkı verebilecek oyuncular var. Yok değil Kocaeli'de. Fakat hani Kocaeli Spor zaten ne bekliyor ne umuyor. Onu da iyi hesaplayıp Kocaeli yönetiminin ve taraftarının biraz daha belki istikrara yönelmesi oyun anlamında onlar açısından daha iyi olur düşüncesindeyim. Neticede geçen hafta mesela Selçuk Yunan sağ kenarında gene çıldırdı.
0: Evet.
2: Yani kırmızı karta çok yakındı gene. Orayı bir türlü düzeltemiyor Selçuk Yunan. Ama onun dışında iyi işler yapıyor. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla hani Kocaeli Spor eğer gene hedef ligde kalmak ya da rahat bir sezon geçirmekse teknik direktörüyle devam etmeli ve biraz daha takım oyuna odaklanmalı diye düşünmekteyim ben.
0: Valla Ahmet'in de şu hücum hattıyla gol bulamaması, bilmiyorum, ben dün iddiaya karşı gol var dedim ilk maçtan 3 golü de bulunca Sabah ekstra işler yaptı. Dün de aslında ayağına iyi bir top geldi. Soldan sor yaya doğru çıkardı, gelişine vurdu. İlk yarıda olması lazım o pozisyon. Sabah için hani penaltı gibi vuruşlar yandan out'a gitti. Baleyi çok zaten geçen yıldan beri Antalya Spor performansı çok beğeniyorum. Gift Orban bir eleme maçında Başakşehir'e karşı mıydı zaten şov yapmıştı, yolu buraya düştü. Sor yine bir başka eleme maçında bize karşı şov yapan oyunculardan biriydi. O da yolu Türkiye'ye düştü. Sol kanat bek gibi oynayan oyuncu Irasor. O da Belçika geçmişi olan bir isim.
2: Hangi takımla oynamıştı onu hatırlıyor musun?
0: İşte Belçika'daki takımlardan
2: biri. Sor ben hatırlayamadım.
0: Sor da çok işte patlama yapabilecek bir oyuncu gibi gözükmüştü o karşılaşmada ama bizim takımlara karşı genelde çok iyi performans gösterip o beklentilerin de altında kalıyorlar. Yolları Ahmet'e düştü. Cagne bu takımda yedek kulübesinde.
2: O da sonradan girdi.
0: Sonradan girdi. Çok iyi bir hücum attı yani birçok takımda. Bence olmayan hücum oyuncuları, opsiyonları var Ahmet'in.
2: Doğru. Dün mesela oradaki en yaşlı artık Sabah 32-33 yaşında. Hani geldi gitti tekrar geldi. Ama sanki bir tek Sabah böyle bir ekstra performans ortaya koydu dünkü karşılaşmada. Yani Orban ve Bale dün iyi oynadı diyemem ben. Çok etkili gözükmediler. Bale'yi zaten herkes çok beğeniyor Antalya'dan. Hani ne kadar yetenekli olduğunu işte herkes konuşuyor, söylüyor, alınır mı? Hani yedek olur mu acaba büyük takımda falan, bir sürü şey söylenmişti geçen sene oynarken. Ama dün mesela o da sakin bir 90 dakika geçirdi. İşte orada önemli olan biraz da o hep söylediğim uyumu yakalayabilmek. Dün ben çok uyumlu bir hücum hattı görmedim açıkçası. Biraz daha Sabah'ın ayağına bakan bir hücum hattı gözüküyordu. Artı mesela Orban transferi var ama Cagne gibi de hani bu ligde gol atmayı fazlasıyla ezberine almış bir oyuncuyu da sanki sahada tutmak bence daha mantıklı. Yani Cagne'nin de birçok zaafı olabilir ama çok büyük bir skorer işte Türkiye Ligi'nde. O yüzden de Cagne'nin de sanki Orban'la beraber oynayabilecek bir şeyde olması, düzende olması. Mesela Orban Belçika'da kanat oynuyordu diye hatırlıyorum ben. Kanat forvet gibi konumlanıyordu. Hı hı. Genk miydi, Gent miydi? İkisinden birindeydi, değil mi? Genk'ti galiba.
0: Vallahi takımları o hep karıştırıyorum ben.
2: Aynen, ikisinden birindeydi de. Orada kanat forvet gibi oynadığını ben hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hani Sabah biraz daha merkeze de gelebilen bir oyuncu. Sabah merkezde de konumlanabilir. Bale de yine kanatta gördük Antalya Spor'da. Ama sanki Bale ile Sabah ikisi de sağ tarafta mı oynamayı sever? Öyle mi olabilir bilmiyorum ama hani oradan daha böyle uyumlu bir şey çıkması gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Yoksa senin dediğin gibi hücum hattı çok iyi bireysel olarak.
0: İlk maçta zaten Cagne ile Sabah'ı ve Orban'ı aynı anda ilk 11'de oynattı. Bale yoktu ilk 11'de. O maçta aslında 3-0 bitti. Sabah'ın golleri vardı. Ama bu maç Bale'ye döndü. Ben de şöyle düşündüm. Biraz da atletizm seviyesini yükseltmek için herhalde Bale'yi tercih etti. Sonuçta Sabah da öyle çok atlet bir oyuncu değil, teknik bir oyuncu. Cagne çok hareketli bir oyuncu değil, ağır bir oyuncu. Süper Lig seviyesinde acaba bir de deplasmanda özellikle
2: olabilir, daha atlet öyle düşünmüş
0: bir
2: olabilir.
0: Hücum şeyi tercih etmiş olabilir diye düşündüm açıkçası Beşli Kasi'nin. Ama dün karşılığını bulamadı. Evet, 7.34 saatlerimiz. Haftayı da az önce de girişte de bahsettim. Gençler Birliği İyi şekilde lider tamamladı. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Trabzon. Hiçbiri 2'de 2 yapamadı. Tek yapabilen takım Gençler Birliği oldu. Metin Diyadin'le çok sürpriz bir başlangıç. Onlar da zordu sonuçta fikstür Fenerbahçe ile.
2: Tabii canım.
0: İçeride oynuyorsun. Göztepe gibi bir deplasmana gidiyorsun. Ama 6 puanla çıktılar. Şimdi Erzurumspor maçları var. Kendi evlerinde. En kolay maçları fikstürdeki şu anda ama bakalım onu ne yapacaklar.
2: Bu yani şey. Fenerbahçe maçı aslında bana sorarsan öyle çok da iyi oynanmış bir karşılaşma değildi Gençler Birliği adına. 38 şut imkanı vermişlerdi Fenerbahçe'ye. İşte ilk yarıda bir kez ceza sahasına girip gol bulmuşlardı. Maç genelinde hücum aksiyonları oldukça düşük sayıdaydı. 2 isabetli şuttan 2 gol çıkarmışlardı. Hani ben öyle geçen sene oynadıkları bir Trabzon maçı kadar iyi bir Gençler Birliği izlememiştim açıkçası. O yüzden Göztepe'nin de Samsun'da 3-3 berabere kaldıktan sonra aslında Gençler Birliği'ni yeneceğini düşünüyordum. Neden öyle düşünüyordum? Çünkü Göztepe biraz daha böyle kendi klasiğinin, kendi normalinin dışında bir 90 dakika oynamıştı Samsun'la. Hı. Hem çok fazla pozisyon verdi hem çok fazla pozisyon buldu. Çok fazla gol attı. Belki öyle söylemek lazım. Pozisyon değil de gol attı demek lazım Göztepe için. Gençler Birliği'ni aşarlar diye düşünüyordum. Gençler Birliği'nin tabii Göztepe'yi deplasmanda yenmesi, Fenerbahçe'yi yenmesi çok ekstra 6 puan. Valla Gençler Birliği de Metin Diyadin'i pamuklara saracak.
0: Evet.
2: Çünkü Metin Diyadin bu kulüpten uzaklaştığında gelen teknik direktörlerin hiçbiri o etkiyi yaratmıyor. Onu gördük. Metin Diyadin'de bir tılsım var Gençler Birliği'ye.
0: Valla var bir şey var.
2: Yani. Alakalı olarak. Orada nasıl puan alacağını, nasıl iyi oynanacağını. Bir de çok da şeyden bağımsız yapıyor iş yani. Kadrodan bağımsız yapıyor. Çok öyle şikayet de etmiyor yani. O bence iyi bir şey. Yani çıkıyor ve topunu oynuyor Gençler Birliği. Gençler Birliği zaten benim çocukluğumda da çok şey bir takımdı, sempatik bir takımdı. Şimdi de çok iyi bir başlangıç yaptılar. Özellikle tabii bu puanlar işler kötü gittiğinde sezonun sonuna doğru Gençler Birliği'ne çok büyük fayda sağlayacak. Ekstra 6 puan.
0: Kesinlikle bayağı avantaj. Metin Diyad'ın Trabzon doğumlu bir isim. Trabzonspor'un genç takımında oynamış. Oradan Gençler Birliği'ne gitmiş. Fenerbahçe dönemi var 2 yıllık. Bilemiyorum hayat nereye götürür Metin Diyad'ın yaşında. Söyleyeyim 58. Bu performans acaba bir aday haline gelebilir mi? Trabzonspor için öncelikle tabii daha kolay gözüküyor.
2: Fenerbahçe yani zor, için zor. Zor.
0: Çok iyi şeyler göstermesi.
2: Zor çünkü hani imaj olarak da zaten öyle çok şey bir isim değil Metin Diyad'ın. Çok parlak bir isim değil. Hep öyleydi. Gençler Birliği'nde tabii futbolculuğunda efsaneydi. İşte bizim çocukluğumuza denk gelen dönemde. Gençler Birliği dediğin zaman neredeyse hani Metin Diyad'ın derdin. Kemal Yıldırım vardı onun öncesinde. Golcü. Fenerbahçe'ye de hani çok uzun yıllar ve iyi performans sonrası gidip işte bir şanssızlık yaşamıştı. Ayağı kırılmıştı Fenerbahçe macerasında. Fenerbahçe macerası da o yüzden erken bitmek zorunda kalmıştı. Hatta zannedersem ondan sonra oynadı mı futbol?
0: Göztepe'ye gitmiş. 2 yıl orada, 1 yıl da Kayserispor'da oynayıp futbolu bırakmış. 3 yıl, 3 sezonda
2: oynamış. Gene oynamış bayağı. Kaç yılında bırakmış?
0: 2003'te bırakmış.
2: 2003'te bırakmış. Gene bayağı gitmiş.
0: Fenerbahçe'ye 98'de gidip 2000'de Göztepe'ye geçmiş.
2: Evet. Yani Şifo Mehmet 2001'de bırakmıştı. Kaçlıydı Metin Diyad'ın?
0: Metin Diyad'ın 1968'li.
2: 68'li. Şifo 66'lı galiba.
0: Aynı yaşta. Aynı yaşlarda.
2: Evet, o şey olarak oynamış gene.
0: Aklıma o geldi. Hani Metin Hoca'nın performansı acaba bir sonraki hamlesinde bir transfer, hani bir Trabzon. Hani Fatih Tekke şu an görevde ama sonuçta bir yerde gidecek Fatih Tekke de, sonsuza kadar kalmayacak. Aday olur mu diye düşündürdü. Diğer bir benim sempatik bulduğum isim Atilla Gerin. Geçen yıl Eyüpspor'la yaptıklarından sonra. Şimdi Kayserispor'a gitti. Kayserispor'la o da tıpkı Metin Diyad'ın gibi full galibiyetle başladı. Hatta 3 maç yaptı. 3 galibiyet oldu Kayserispor. Onlar da birinci ligde 3'te 3 yapan tek takım konumundalar. O da Atilla Hoca da...
2: Ben mi yanlış biliyorum? Yoksa Kayserispor'un transfer tahtası son gün açılıp 15 transfer yapmadılar mı?
0: Onlar işte saat saat.
2: Nasıl oluyor? Yani hani son gün transfer tahtası açılıp o kadar fazla oyuncu getirip 3'te 3 ile başlamak hani
0: Atilla Gerin'e yazar.
2: Bu acayip bir şey. Ben hiç öyle bir şey beklemezdim. Hani bütün hazırlık döneminde hiçbir şey yok. Oyuncular yok. Ya da oyuncular oradaydı da imza var mı atıldı acaba?
0: İşte İrfancan Eribayat'ta nasıl oldu Gençler Birliği?
2: Öyle bir şey. Belki de öyle. Tam yakından bilmiyorum da. Öyle bir haber okudum. Ondan sonra Kayseri'nin sezon başlangıcına bakıyorum. Ya nasıl olabilir diyorum böyle bir şey. Herhalde senin dediğin gibi. Oyuncular ağırlıklı olarak oradaydı. Sonra resmiyet kazanınca performans geldi.
0: Evet. 3 maç kalesine gol görmedi henüz Kayserispor. Bu hafta da asıl testlerden biri Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.
2: Nerede
0: Kayseri'de.
2: Maç? Kayseri'de.
0: Kayseri'de. Bursa'da 2 hafta üst üste deplasmana gitmiş olacak bu hafta. Karagümrük deplasmanda kaybetti Bursa. Şimdi Kayserispor
2: Bursa bu hafta olacak. Hakemden çok şikayetçiydi.
0: Evet.
2: Bayağı bir şikayet ettiler hakemden. Teknik direktör Mustafa Er de şikayet etti, onu da gördüm. Iheanacho gene golünü attı. Çok da güzel bir gol attı gene. Ama genel olarak Bursaspor kötü oynamamış. Yani mağlubiyet geldi ama Bursaspor kötü değilmiş karşılaşmada.
0: Peki 7.40 bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.43 saatlerimiz, ilk bölümde Fenerbahçe Sultanları'nı ve Süper Lig'de ilk haftayı biraz genel ve dünkü Kocaeli Ahmet maçı üzerinden konuştuk. Yeni bölüme yeni bir konuyla başlayalım dilersen Ali abi.
2: Tabii ki.
0: Sence nereden devam edeceğim?
2: Beşiktaş açıklaması mı?
0: Beşiktaş açıklaması, evet. Şu an gündemin en önemli maddesi bu. Hakan Daltaban, Beşiktaş ikinci başkanı, dün bir açıklama yaptı. Önümde yazılı uzun bir metin var. Hepsini okumayacağım. Hatta bölüm bölüm belki birazdan okurum ama genel olarak şeyi sorayım sana. Bu açıklamanın tonu, içeriği nasıldı? Buradan ne çıkar Beşiktaş'ın bu açıklaması bir şeye yarar mı? TFF üzerinde, MHK üzerinde bir baskı olur mu? Yoksa hani taraftarı memnun etmek için yapılmış standart bir açıklama gibi mi görüyorsun? Nasıl bakıyorsun?
2: Dün sevgili Ahmet Özölçer dedi saat işte 4'te açıklama var, verecek miyiz diye. Tabii ki verelim dedi. Ama benim hiç ilgimi çekmedi. Hı hı. Yani ben açıp dinlemedim, okumadım bile. Öyle söyleyeyim sana. O yüzden tonunu bilmiyorum. Çünkü bu Türk futbolunda standart bir durum. Büyük kulüpler bunu yapıyorlar. Diğer kulüpler de bunu yapıyorlar. Fakat çok etkisi olacağını açıkçası düşünmüyorum. Beşiktaş çok erkenden, daha ikinci haftadan bir hakem faciası yaşadı. Bu kesin. Bana göre verilmeyen bir kırmızı kart ve bir penaltı var. Ben öyle düşünüyorum. Çoğu kişi de bu görüşe sahip.
0: Sen penaltıyı mı diyorsun, iptal golü mü diyorsun?
2: Ne dedim ben?
0: Penaltı dedin de iptal edilen gol.
2: İptal edilen gol. Pardon.
0: Çünkü penaltı bekleyen Beşiktaşlar da var bu lavuş pozisyonda da.
2: Pardon. Evet, o da konuşulabilir. Doğru söylüyorsun. Ben
0: Ohun iptal edilen golü
2: ve kırmızı kart pozisyonu olduğunu düşünüyorum. Tabii Beşiktaş açısından yani bu ilk değil. Beşiktaş bunlarla çok fazla şekilde uğraştı. Ve burada da direkt olarak Beşiktaş'ın aklına şu geldi. Yani Beşiktaş böyle rüzgarı arkasına almış. Devam edecek. Bir galibiyet daha alsa işte bu hafta belki lider olacak. Havası devam edecek. Daha da özgüven kazanacak takım, taraftar. Taktiğe böyle bir karşılaşma oynuyor. Beşiktaş bunu çok hayatın doğal akışına uygun bulmuyor. Vallahi olabilir. Yani Türkiye'de bunları daha önceden de defalarca gördük. Fakat işte bunlar olduğu noktada böyle bir açıklamayla beraber işleri değiştirebilir misiniz sezon genelinde? Bence hayır. Mesela Övünç Özdem de dün kendi Twitter hesabından bir paylaşımda bulmuş. İşte ben size neler olacağını söyleyeyim diyor. Bundan sonraki 3-5 haftada Beşiktaş aleyhine bir şey olmayacak. Belki lehine bile olabilir. Ondan sonra bir süre sonra tekrar olacak. Tekrar aynı şeyler yaşanacak. Yani bu bir döngü olarak bahsetmiş. Dolayısıyla işte yaşadığımız hakem sorunları, MHK sorunları, hakemlere ve MHK'ye güvenememek daha ikinci haftadan patlak verdi. İkinci haftadan itibaren böyle bir açıklama geldi. Bu açıklama yarın öbür gün büyük ihtimalle Fenerbahçe'den de gelecek. Galatasaray'dan da gelecek. Trabzonspor'dan da gelecek ve bir Anadolu takımının canı yandığında ondan da gelecek. O yüzden bu işi artık açıklamalarla çözemeyeceğimizi, açıklamalarla çözemeyeceklerini anlamaları gerekiyor. Daha iyisini talep etmeleri lazım. Daha iyi bir organizasyon talep etmeleri lazım. Daha güvenilir insanlar, daha şeffaf insanlar, daha açıklanabilir bir yönetim talep etmeleri gerekiyor. Oralarda bir şey yapıyorlar mı dersen, ben onun da çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani bir şeyler yapıyormuş gibi gözüküp ondan sonra düzenin devam etmesini sağlıyorlar. Yoksa bu kadar güçlü kulüpler, bu kadar hakemlerden şikayetçiyse, bu kadar yönetimden şikayetçiyse o yönetimi de değiştirebilirler. Ama oraya pek dokunmuyorlar. İşte geçen sene sezon boyunca örneğini verdim. Trabzonspor ne açıklamalar yaptı ama İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu istifaya davet etmedi. Diğer kulüpler de aynı şekilde açıklamalar yaptılar. Ama bu işin tepesindeki insana tek kelime laf etmediler, edemediler. Aynı şey MHK için de geçerli. O zaman ben ne anladım bu işten? Taraftara yönelik oluyor o zaman da. Hı hı. Ben öyle düşünüyorum. Bak hiç şey yapmadan söyledim bunları. Hani çünkü o kadar ezbere şeyler var ki Türk futbolunda. Hani daha önce izlediğim filmler var ki. Tamam yani Beşiktaş'ın açıklamasının 3 aşağı 5 yukarı ne olduğunu insan tahmin edebiliyor.
0: Evet, MHK başkanını istifaya davet etme, işte görevden almasını hatta talep ediyor TFF başkanının. Klasik yani, burada bir şey yok ama zaten Beşiktaş'ın şu an yapabileceği şeyler de sınırlı değil mi? Böyle bir açıklama yapabilir. Bu açıklamayı yapmayıp direkt olarak İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla görüşüp bu açıklamanın içindeki şeyleri onunla paylaşabilir, istifasını isteyebilir Ferhat Gündoğdu'nun. Başka da hani bir de şey geliyor aklıma, dün yine Hüseyin Özkök yazdı. Bu MHK şu anda 7 kişiden oluşuyor. Normalde 9 kişiyle hala başladılar. Eksikler, hala evet. eksikler. Aslında hukuka uygun bir şekilde yönetilmiyor MHK'ye. Evet. Ve bununla ilgili başvuran, bunu gündeme taşıyan da bir kulüp yok. Yani genelde Ferhat Gündoğdu istifa işte. O istifa etsin ama ya bunu da sadece Hüseyin Özkök de yazmıyor bu arada. Birçok kişi.
2: Tabii Murat Fevzi de yazdı bunu.
0: Evet, bu hakem camiası içindeki herkes zaten yazıyor, artık biraz da kanıksandığı için belki yazılma sıklığı da azalmış olabilir artık. Bir seneyi aşmış olması lazım o istifaların üzerinden. Hala hukuk uygun şekilde yönetilmiyor MHK. Bunun üzerinden gidilse belki, bununla ilgili başvurular yapılsa ki galiba tahkim kuruluna yapılıyormuş. Ki tahkim kurulu da tabii ki TFF'ye bağlı ama yine de siz hani yapabileceğiniz şeylerin tamamını yapsanız belki bir şey çıkar. Yine emin değilim çıkacağından ama hani bu kadar konuşmadan bir şey çıkmıyor işte. İbrahim Hacı Osmanoğlu kaç yıldır, 3. sezonu oldu. Ferhat Gündoğdu ile devam ediyor. Olmuyor yani, bırakmıyor. Bir şekilde güveniyor demek ki.
2: Ya burada şimdi Beşiktaş'ın başına 2. haftada geldi. Fenerbahçe'nin maçına da, başına da işte.
0: Fenerbahçe açıklama yaptı.
2: Gençler Birliği için de yaptı. Ceza Gençler Birliği maçı için yaptı değil mi?
0: Tabii.
2: Ondan sonra yani bir Fenerbahçe, ikinci hafta Beşiktaş.
0: Hatta Ertuğrul Doğan da bu hafta yine açıklama yaptı. Galibiyete
2: evet,
0: rağmen.
2: İşte Ertuğrul Doğan, ondan sonra Dursun Özbek diye gidecek. Gidebilir. Fakat benim işte burada bir türlü mantığa oturtamadığım nokta şu. Yani bu sistemin ve yapının pek yürümediğini sezon başında başınıza geldiğinde mi anlarsınız? Yoksa iki senelik icraatlara bakıp ya bu sene de başımıza bir şey gelecek, biz bu MHK ile başlamayalım, sezon başlamadan önce de şu MHK'yi bir değiştirelim diye federasyonla oturup konuşur musunuz? Bu bana biraz garip geliyor Türk futbolunda. Benim temel çıkış noktam bu. Hani eğer bu kadar şikayetçiyseniz, ki şikayetçisiniz ve haklı olduğunuz taraflar da var. Yani buna çok fazla ben itiraz etmiyorum. Çünkü bu iş sadece 9 kişi 7 kişi olması değil. Yani hakem atamaları, FIFA kokartlı hakemlerin tercihi, maç atamaları, hepsinde bir sıkıntı var belli şekilde. Yani geçen sene Yasin Kol bizim mahalledeki maçı da yönetti. Bütün derbileri de yönetti neredeyse. Bir sürü şey var MHK ile alakalı olarak konuşabileceğine. Bütün bunları görüp mesela sezona başlarken bununla ilgili bir şey yapmamak da bana çok garip geliyor. Ondan sonra başına gelince de hani bariz olan, aslında yani bunun geleceği çok belli olan bir şey başına geldiğinde de çıkıp açıklama yapmak, o zaman bana çok bir şey ifade etmiyor.
0: Mesela senin çok sevdiğin Kulüpler Birliği diye bir oluşum var. Bu MHK'den hani memnun olan var mıdır? Devam etsin diye görüş bildirecek olan, ben pek zannetmiyorum.
2: İşte ben de aynı şeyi düşünüyorum.
0: O yüzden orada da ortak bir karar çıkıp işte 18 kulübün 18'i onay verebilir. Biz Ferhat Gündoğdu'yu istemiyoruz. Biz işte yabancı bir MHK başkanı istiyoruz. Yani atamaları yabancı biri yapsın. Ya da yerli, daha güvenilir bir isim yapsın deseler mesela. O da olmadı yani.
2: İşte yapmıyorlar kadarıyla. Ki bir şey, talepleri yok. Ondan sonra başlarına gelince de şikayet ediyorlar ama onun da bir karşılığı olmuyor. Hani çünkü büyük ihtimalle federasyon MHK tarafı da tabii diyordur, siz konuşun yani. Hani bir şeyiniz yok ki, bir etkiniz yok ki. Bir şey değiştiremiyorsunuz ki ya da bir arada değilsiniz ki.
0: Peki Ali abi, geçtiğimiz yıllarda da belki yine bireysel şekilde konuşuyordu kulüpler ama MHK başkanlarının ömrü bu kadar uzun sürmüyordu. Bu dönemin farkı herhalde İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok net şekilde Ferhat Gündoğdu'ya güvenmesi ve arkasında durması.
2: Büyük ihtimalle.
0: Yoksa hani tek olsalar dahi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş MHK başkanları değişiyordu son dönemde. Bir yılı tamamlamakta güçlük çekiyorlardı. Yani aslında illa birlik olmalarına gerek yoktu geçmiş örneklerde ama bu dönem olmuyor yani. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun net şekilde güvenini kazanmış olmalı Ferhat Gündoğdu. Bu kadar eleştiriye rağmen, bu kadar talebe rağmen hala görevde.
2: Evet, yani büyük ihtimalle onlar da belki bizim burada hep söylediğimiz şeyi düşünüyor olabilirler. Hani ne diyoruz? İşte kulüpler sürekli teknik direktör değiştiriyor. Hep aynı yerdeler. Belki MHK'de hani sürekli başkan değiştiriyoruz da başkan değiştirmekle çözülecek bir şey değil bu. Hı. Bir başkanla devam edelim düşüncesi olmuş olabilir.
0: Bir istikrar belki. Hani bizim bir teknik direktörde bulamadığımız aynen. O istikrarı. Ne
2: belki o istikrarla beraber bir şeylerin düzeleceğini tahmin ediyorlar. Fakat hani yapılan uygulamalar düzelmekten çok bir geriye gidişin işareti gibi ve biraz tabii tutarsızlık da var. Onu da dile getirmek gerekiyor. Sadece yabancı VAR hakemi üzerinden giden tartışma bile ciddi bir tutarsızlık. Ne düşünecekleri, ne yapacakları çok tahmin edilemiyor. Bazı hakemlerin ciddi anlamda kariyerleriyle oynadılar. Çoğu hakeme hak etmedikleri karşılaşmaları çok rahat bir şekilde verdiler ve ondan sonra yapılan büyük hatalar sonrası hiçbir şey olmamış gibi yollarını devam ettirdiler. Bir sürü tartışılabilecek uygulaması var MHK'nin. Ve neticede işte ikinci haftada sen ikinci haftanın bittiği günün ertesinde işte biraz Kocaeli karşılaşmasını konuştuk. Ondan sonra hemen bu konular başladı. Daha ikinci haftadayız ve daha hani Galatasaray ve Trabzonspor'un da başına bir şey gelmedi. Bir de onlar da devreye girecek yarın öbür gün. İşte klasik söylemler onlardan da gelecek. Başka kulüplerden de gelecek. Yani aslında çok değişen bir şey yok. Hani bu şu an biz dinleyen herkes için daha önce alışılmış bir senaryo. Senin de yıllardan beri izlediğim bir senaryo. Benim de izlediğim bir senaryo. Yani bir şey değişmiyor. Bu kadar konuşuluyor, bu kadar nefes tüketiliyor. Bu kadar işte insanlar birbirine giriyor, sinirleniyor. Kendini kaybediyor bu iş için. Ama bir şey değiştirebiliyor muyuz dersen özelinde çok bir şey değiştiremiyoruz. Dün mesela Kocaeli maçının arasında gene bir merak ettim. Biraz Fulham maçına bakayım dedim. Fulham Chelsea maçına bakayım dedim. Gene başım döndü. Gene başım döndü yani. Tempodan, hızdan, oyundan gene başım döndü. Ama bize döndüğün zaman hakemi görüyorsun, düdüğünü görüyorsun. Hakemi görüyorsun, düdüğünü görüyorsun. Orada kaliteyi çok istememiz lazım. O kaliteyi yükseltemezsek istediğimiz seviyede bir futbol izleyemeyeceğiz gibi.
0: 7.56 ara baktım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.59 saatlerimiz. Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban'ın açıklamalarını konuşmadık bu arada. Hani açıklamanın içeriği ya, klasik zaten.
2: Hani sen bir şey söyleyeceksen tabii ki söyle.
0: Yok, diyecek bir şey yok. İstifaya işte davet edildi. Ferhat Gündoğdu. Taraftar mesajlarında böyle bir göz ucuyla baktığımda biz hani artık açıklama değil icraat tabii, bekliyoruz. Eylem. Eylem bekliyoruz. Hani açıklamayla nereye kadar diyorlar. Bence haklılar. Onu ben de katılıyorum. Eylem daha etkili olur. Buradaki eylem de o istifasının bir şekilde sağlanması ya da görevden alınmasının sağlanması olur ama orada da TFF Başkanı geri adım atlıyor. Burada da eli kolu bağlanıyor o zaman yani. Dediğim gibi yapacak çok fazla bir şey yok. Ne yapacaksın yani? Zorla adamı istifa ettiremiyorsun. Başkan arkasında duruyor.
2: Güçlerini birleştireceksin.
0: İşte o da Kulüpler Birliği dedim hani ortak bir şeyle istemiyoruz dediği noktada TFF ne kadar arkasında durabilir?
2: Ve bunun bu işin takibini yapacaksın. Devam ettireceksin. Çünkü şimdi ikinci haftada Beşiktaş böyle bir hakem faciası yaşadı. MHK istifa. Dokuzuncu haftada bir kere daha yaşadığında gene MHK istifa değil. Yani o 2'den 9'a kadar olan süreçte de MHK istifa diye Beşiktaş'ın gerekirse işte Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzon'u yanına alıp, diğer kulüpleri yanına alıp o baskıyı devam ettirmesi lazım. Hı hı. Zaten o yüzden taraftar daha fazlasını istiyor. Yani bir kere sen çıkış yaptın. MHK istifa dedin. Türk futbolu o kadar hızlı gündem değiştiriyor ki 2 gün sonra bunun hiçbir önemi kalmayacak. Herkes unutacak. Ta ki bir sonraki hakem hatasına kadar. Hı
0: hı. Şimdi MHK başkanı demişken Ferhat Gündoğdu dün Taner Karaman o Libero TV'de YouTube'da bir programda açıklamalarda bulunmuş. Diyor ki bu sene diyor MHK daha diyaloğa açık. Tartışılan konularda cevap vermeyi tercih ediyorlar. Sayın Ferhat Gündoğdu ile görüşme fırsatım da oldu. Artık diyor bu sezonla birlikte TFF ve MHK'nin akademi çalışmalarında dirsek temasında olacağım diyor Taner Karaman. Ve Ferhat Gündoğdu'nun da Aliti Trossard pozisyonuyla ilgili şunları söylediğini ifade ediyor o görüşmede. O pozisyonda kart gerekiyor demiş. Ama kartın rengiyle ilgili herhangi bir şey söylememiş. Sarı veya kırmızı. Ama neden VAR devreye girmedi? Bariz bir tokat hamlesi ve bariz bir kırmızı kart yok. Sıyırdı mı, tokatladı mı? İşin yorum kısmı devreye giriyor. Yeni talimatlarda UEFA yorum arz eden bir hamlede VAR devreye girmez diyor. Bu nedenle VAR müdahale etmedi. Demiş mealen. Tabii ki bunu Taner Karaman ağzından dinliyoruz biz.
2: Evet, ben daha netini söyleyeyim. Neden Taner Karaman böyle bir şey söylüyor? Çünkü MHK'nin iletişim danışmanı oldu kendisi. Henüz resmi olarak açıklanmadı. O açıklama da yapılacak.
0: Yapılacak mıymış?
2: Yapılacak büyük ihtimalle. Yapılacak diye bekleniyor. Yapılması lazım zaten. Hani tersi çok saçma olur. Ama Taner Karaman artık MHK'nin iletişim danışmanı. O yüzden diyor MHK iletişime daha çok açık ve pozisyonlarla ilgili cevaplar verecekler. Fakat tabi burada şöyle bir garip durum var. Mesela bunu neden iletişim danışmanı üzerinden ve iletişim danışmanının konuştuğu gazeteciler üzerinden yapıyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Bugün sosyal medya denilen çok güçlü kanallar var. MHK'nin de kendi sosyal medyasında bu tarz pozisyonlarla ilgili açıklama yapması beklenebilir. Yani biz illa onu dedi, onu demiş, mişlerle muşlarla gidecek halimiz yok.
0: Ben niye ikinci ağızdan Ferhat Gündoğdu'nun açıklamasını dinleyeyim? Evet, yani belki ki, yanlış aktarıyor Taner Karaman.
2: Aynen öyle.
0: Hani
2: bu mealen diyorsun.
0: Mealen, o da mealen aktarır. Birebir aktaracağını zannetmiyorum.
2: Evet.
0: Bir hata olabilir bu arada, insanlık hali. Ben de senin sözünü başkasına aktarırken yanlış aktarabilirim.
2: Yanlış anlamış da olabilir.
0: Yanlış anlamış olabilir.
2: Yanlış sen ne diyorsun sürekli? İşte bir şey okuduğumla gördüğüm zaman farklı olabiliyor diyorsun. Ondan sonra belki benim duygumu okuyamadın değil mi?
0: Evet.
2: Bu normal. Ama bunu yapmıyor mesela MHK. Bu pozisyonla alakalı olarak ya da diğer pozisyonlarla alakalı olarak. İşte Taner Karaman'a söylüyor. Taner Karaman da bir gazeteci arıyor mesela. Diyor ki o pozisyon böyleymiş. Miş. Gibi bir durum var şu an. Belki bunu değiştirirler. Değiştirmeleri de gerekir. Eğer MHK iletişimden, şeffaflıktan bahsediyorsa... pozisyonlar da bu kadar tartışılıyorken MHK'nin bakış açısı çok rahat bir şekilde sosyal medya kanallarından duyurulabilir. Şimdi Anthony Taylor da büyük ihtimalle yakın zamanda çıkıp pozisyonlarla ilgili değerlendirmeler yapacakmış.
0: TRT'ye Özgür Bulbaş'a mı konuk olacak?
2: Büyük ihtimalle öyle bir büyük ihtimalle öyle bir şey olacak. Anthony Taylor da çıkacak, konuşacak. Tablo şimdilik bu. Yani MHK için aslında çok da sürpriz olmayan zor bir sezon başlangıcı oldu. Ama çok umurlarında mı? Hani çok da bunlar etkileniyor mu dersen, hani bu kadar başına buyruk hareket eden bir kurumun da ben çok fazla etkilendiğini düşünmüyorum. Şeffaflık her zaman için olumludur. Her zaman için kamuoyunun bu kadar fazla merak ettiği konularda sorumlu olan bir kurumun açıklama yapması beklenebilir. Ama orada bile MHK'nin işleyişinde bir gariplik var. Yani ben bugün gelip herkesin aklına gelebilecek şeyi söylememem gerekirdi. MHK'de sezon başında bu sezon tartışmalı pozisyonlar MHK'nin şu sosyal medya kanallarından yayınlanacaktır deyip konuyu kapatabilirlerdi. Ama orada bile dediğim gibi bir şeylik oluyor bizde. Gariplik mi dersin artık, işleyişte bir terslik mi dersin, ne oluyor?
0: Evet, yani ilk hafta Fenerbahçe maçından sonra Sercan Hamzoğlu'nun tweetleri çok konuşuldu. İkinci hafta geçti, herhangi bir, yani Taner Karaman harici bir gazeteciden birebir bir şey duymadık pozisyonlarla ilgili. Taner Karaman'dan duyduk ki sen diyorsun ki MHK'nin iletişim danışmanı
2: evet,
0: oldu.
2: Evet.
0: Hem MHK'nin iletişim danışmanı hem yorumcu kimliğiyle devam ediyor o zaman evet. Taner Karaman.
2: Aynı zamanda akademik şeyi de var.
0: Doktor zaten onun şeyi titri.
2: Apoleti de var.
0: Twitter'da da gördüm. Doktor Taner Karaman diye geçiyor. Zaten kendi de söylüyor. TFF ve MHK'nin akademi çalışmalarında dirsek temasında olacağım diyor ama mesela kendi henüz o resmi açıklama yapmadı. Basın ya,
2: işte bütün konusu. Bunlar zaten hep bir soru işareti. Yani medyadan birini iletişim danışmanı olarak düşünüyorsanız düşünebilirsiniz. Taner Karaman doğru isim de olabilir. Bir itirazım yok. Ama neden açıklanmıyor mesela? Açıklanmama sebebi ne? Neden illa insanlar öğrenip bir şekilde ondan sonra açıklamaya zorlanıyorsunuz? Aynı şey pozisyonlar için geçerli. Neden mealen açıklatıyorsunuz insanlara? Ya da neden, şu da güzel bir soru bence, birilerine fazladan güç devşiriyorsunuz? Yani mesela neden Sercan Hamzoğlu aranıyor? Neden bir başka gazeteci aranıyor? Ya da yarın öbür gün neden bir başka bir gazeteci aranacak? Buna da gerek yok. Hani sebep ne?
0: Kamuoyunu bilgilendin işte yani. Ne?
2: Aynen.
0: özel ulaşacağınıza.
2: Niye özel onlar aracılığıyla? Yani? O gücü neden oraya devşiriyorsun? Ne gerek?
0: Kendini güçlendir. MHK'nin Twitter hesabını güçlendir. MHK'nin YouTube'unu güçlendir. İşte bunlar... Bar kayıtları. Mesela bar kayıtlarını mobillere mi servis ediyorlar? Yoksa

0: Bu lig sizi bu çukura daha çok çekmesin demiş Sinan Bardak. Ali MHK Başkanı gerçekten bu açıklama yaptıysa özü kabahatinden beter. Çünkü kuralda kırmızı kart için teşebbüs yeterli. Vurmuş veya sıyırtmış olması bir şey değiştirmiyor. Zaten bu açıklamasının ardından dün takip ettiğim hakem yorumcuları o Dünya Kupası'ndaki ilk Güney Afrika maçındaki kırmızı kartı örnek göstermişler. Benim de aklıma ilk o geldi. Yani Trossard'ınkine göre daha zayıf bir vuruşa bile VAR uyardı. Kırmızı kartı gösterdi. Trossard pozisyonu aydaydı. Yani daha Trossard pozisyonuna aksi bir yorum da görmedim kamuoyunda. Ferhat Gündoğdu hariç.
1: Ya tam da ben sana bunu söyleyecektim biliyor musun? Hani herkesin gördüğü bariz bir şey var. Mesela burada yani hakem hatalı kararlı karar vermiş desen ölür müsün?
0: Yani değil mi?
1: Ya ölür müsün yani?
0: Zor değil ya.
1: Bunu yapmıyorlar bak. Dikkat, hep bir koruma böyle. İşte öyle değil de öyleymiş de teşebbüs. Ne teşebbüsü ya? Gelmedi de sıyırdı da yani neyi anlatıyorsun? Herkes gördü. Herkes gördü. Ve farklı düşünen de yok neredeyse yani. Yani burada artık neyin böyle kurtarmaya çalışması? Ya de ki hakem hata yapmıştı. Bundan sonraki pozisyonlarda daha dikkatli olacaklardı. En azından biri de eyvallah der sana yani. Eyvallah hatanı kabul ettin der yani. Hala böyle bir koruma çabası yok, öyle değil öyle sıyırdı mıyırdı falan yani. Biz de biliyorsun neler yaptılar. Hep böyle bir bahane bulma çabası var. İşte o hareket Portekiz'de o anlama geliyormuş. Biliyorsun yıllar önce şey o öyle demek değilmiş. Aslında o niyeti öyle değildi.
0: Yok şekere düşmüştü muz getirmiş. O vardı.
1: Aynen, neler neler yani. Ya bir kere de çıkın hakem hata yaptı deyin. Bunu söyleyin o zaman dediğim gibi biri eyvallah der yani. Tamam eyvallah hata yapmışlar yani. En azından kabul ettiler der yani. Bu ülke insanı öyledir. Bir adım atarsan o da sana gelir yani. Ama insanları delirtiyorlar. Yani şimdi herkesin gördüğü pozisyonda diyor ki işte teşebbüs sıyırdı mıyırdı falan böyle saçma sapan şeyler. İnsanlar zaten sinirli o pozisyona. Daha da sinirlendiriyorlar insanları. Hani bunu da anlamıyorum. O zaman diyorlar ki şimdi işte MHK iletişime açık, şeffaflığa açık. Yani eğer buysa iletişim metodu, tarzı yapma daha iyi. Yani sus, hiçbir şey söyleme daha iyi bunu yapacağına.
0: Evet ya bilmiyorum ne olacak. Bu ya bilerek hani yapılıyor. İnsanların hani senin uçlarıyla oynamak için alenen yapılıyor. Ya da dediğin gibi orada kendilerini koruma niyetiyle
1: hep,
0: mi artık?
1: Hep öyle var yani. O refleks var ne yazık yani. Bu ülkede zaten hata yaptım, hatalıydık. Özür dileriz. Çok geçer akçe değil. Olmuyor yani. Zannedersin ülkede herkes muhteşem. Hiç kimse hata yapmıyor. Öyle bir durumumuz var yani. Kimse kendi hatasını kabul etmek istemiyor. Hele böyle kurum falan oldu mu, daha büyüdü mü işler, o zaman yok yani mutlaka bir dış etken olmuştur. Hani o an rüzgar esmiştir. Hakem o yüzden hata yapmıştır. Hakemin gözüne bir şey kaçmıştır, görmemiştir gibi böyle hani insanların aklıyla dalga geçen açıklamalar oluyor. O yüzden de hani şimdi ben hep söylüyorum taraftar için. Yani lütfen kendinizi çok parçalamayın. Hakem konularıyla alakalı olarak hani bu iş futbol, futbol için kendinizi yakınlarınızı üzmeye değmez, bunu anlatmaya çalışıyorum, çok fazla takılmayın demeye çalışıyorum ama yani böyle açıklamalar geldikten sonra da insanlara sinirlenme demek de hani en kötüsü çok sinirli bir insana sinirlenmediğiniz zaman boştur ya, evet. En boş şey oluyor yani, nasıl sinirlenmesin adam şimdi, adam izlemiş pozisyonu, merak eden açıklama geliyor. İşte sıyırmış, teşebbüs varmış falan hani yani. Aklıyla oynuyorlar insanların.
0: Dün şirkette işte yayından çıktım, dışarı çıktım, sonra geldim. Beşiktaş'ta arkadaşlarım oturuyorlar orada, senin de tanıdığın.
1: Hepsi isyandaydı değil mi? Hepsi isyandaydı.
0: İnanılmaz bir sidir. Tabii. Yani daha Ferhat Gündoğdu'nun açıklaması da yok bu arada piyasada. Sadece kırmızı kart nasıl verilmez? Hani diğer pozisyona geçtik, o nasıl verilmez? Herkes gergin. Hani masada 3 Beşiktaşlı vardı. Hepsi gergin, hepsi sinirli. Bir de açıklamayı duyduktan sonra kim bilir ne olmuştur. Bugün belki tekrar konuşuruz onlarla. İnsanlar gergin vallahi.
1: Çünkü ne olacak biliyor musun? Yarın öbür gün mesela benzer bir pozisyon olacak. Bir oyuncu gene sinirlenecek, bir hareket yapacak. Mesela o hareket yaptığı kişiye o şey gelmeyecek ama hakem direkt kırmızı kart verecek. O zaman da diyecekler ki kardeşim Beşiktaş'ın günahı neydi? Hani burada kırmızı kart verdiniz. Orada niye kırmızı kart vermediniz? Bizim 3 puanımızı aldınız diyecekler. Bir de buna da sebep oluyorlar. Halbuki hata yaptığını kabul etse bir sonraki pozisyonda hem hakemi hem kendi kurumunu rahatlatacak.
0: Değil mi?
1: Onu da hesaplayamıyorlar.
0: Bak evet, bu dediğin çok
1: çok

0: garip bir yani. Şey.
1: Aynen.
0: O da çok garip yani, bunu düşünememek bir sonraki hamlede olabilir. Çünkü olacak bak yani, futbol bu. Olmayacak mı? Olacak.
1: Olur.
0: O zaman bir başka hakem de o pozisyona verecek kırmızı kartı. Ama dönecekler, diyecekler ki ne oldu, Beşiktaş'a vermemiştin. Niye vermiyorsun?
1: Peki bu verdiğine ne diyecek? Hı? Hani bu pozisyona vermedi Aliti'ye. O diğer bahsettiğimiz pozisyona verdi.
0: Doğru yapmış
1: verdi.
0: Olacak.
1: Yok, doğru yapmış olacak da Meyake nasıl savunacak?
0: Meyake savunmayacak işte.
1: Bak, onu da savunmak zorunda kalacak aynı, evet, mantıkla o zaman yani.
0: Tabii işte.
1: Hem bunu savunmak zorunda kalacak.
0: Ama onu savunmak daha rahat olacak. Doğru karar olmuş olacak. Hani ama işte o zaman doğru da kararla alakalı olarak.
1: Geçmişe dönüp ona yanlış dedi.
0: O yüzden diyorum işte.
1: Yine tutarsızlık
0: aynen
1: yani.
0: İşte hata yaptım de. Hata yapmış da hakem. Olsun bitsin.
1: Aynen. Bir mesaj daha şöyle. Aslında bu sezon futbol ve futbolcu seviyesi yükseldi. Ancak hakem seviyesi değişmediğinden lig olarak ileri gidemiyoruz. Diye bir mesaj gelmiş Tunahan Güler'den.
0: Evet, orada hani en azından başlangıcımız topun oyunda kalma süresi, daha az sakatlık, biraz daha hızlı hareket etme gibi olumlu şeyler konuşabilirdik ki konuşmamız gerekir. Ama dinleyicimizin dediği doğru. Eğer bu tartışmayla başlayıp bu tartışmayla devam edeceksek zaten patinaj yaparız.
1: Bir konudan bağımsız şöyle mesaj gelmiş İzmir'den dinleyicimiz. Gençler Birliği maçından sonra düşündüm ki demiş, Liz, Heliton ve Deniz olmayınca biz oyun ezberimizi kaybetmişiz diyor. Göztepe tabii Heliton...
0: Kim uzun vuracak diyorsun. Kim uzun vuracak?
1: Ya ama Heliton taş gibi stoperdi, ben çok beğeniyordum. Göztepe içinde biçilmiş kaftandı. Onun yokluğunu çok arar Göztepe.
0: Katılıyorum.
1: Bence kesin.
0: Katılıyorum.
1: Deniz de çok önemliydi orta sahada. Büyük kayıplar. Kalede de aynı şekilde Liz önemli bir isim. Bakalım Göztepe. Huang takımda kaldı anladığım kadarıyla. Dün hani transfer döneminin sonu doğru yine teklif gelirse pazarlığı açığız dedi Göztepe, ama Huang da etkili bir oyuncu. Mesela Romulo bir ara büyükleri acaba olur mu diye konuşuluyordu. Huang böyle Galatasaray'ın forvet alternatifi olarak falan o yatırımı yapmaz herhalde değil mi? Hiç gündeme bile gelmedi.
0: Yok, yapmazlar bence.
1: Dik içinden. Ancak böyle o yurt dışında parlayacak da öyle yetecek bizim büyükler.
0: Bir de hani Göztepe'de şimdi Juan pozisyonu ne tam olarak?
1: Forvet, o ikiliden birinde işte oynuyor.
0: Evet. Hani ama öyle bir mücadele var ki onun da ortaya koyduğu. Hani zannedersin merkez orta saha oyuncusu gibi Göztepe'de. Göztepe'nin oyun merkeziyle beraber düşündüğün zaman da hani Göztepe'de Romulo dışındaki santraforlar da çok santrafor gibi gözükmüyor. Anlatabildim mi olayı? Böyle hani oyuncu izlediğin zaman Allah Allah dedirtiyor sana yani, böyle hani ileride o konumlanması, ondan sonra yaptığı pres, takım oyununa katkısı falan böyle çok böyle o hissiyatı vermiyor sana. Oradan santrafor almak da zor.
1: Zor mu diyorsun?
0: Bence zor.
1: İşte Romulo Leipzig'e gitti. O Emerson Toulouse'a gitti. Toulouse'dan çok yüksek bonservise şimdi Premier Ligi. Juan işte
0: bizim için söylüyorum.
1: Yok, bizim için öyle de ama bizim bir
0: bakış
1: şekilde...
0: açımızla hani bizim bakış açımızla santrafor ne yapacak? Bir çalım atacak. İşte bir ekstra bir hareket yapacak falan, öyle öyle şeyler yapacak. O beklenti olduğu için bizde Göztepe'de daha çok böyle fiziksel bir oyun olduğundan oraya çok böyle bence bakmıyorlar oyunculara.
1: Vallahi bilmiyorum. Gitse ya pişman oluyorlar sonra almadıkları için, evet, oyuncuları da. 8-16 çok mesaj var ama bir reklam aramız da var. Onu bir aradan çıkalım, sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8-19 saatlerimiz, dinleyici mesajların reklam arasında okudum. Yani çok fazla tabii mesaj var, hepsini okumam mümkün değil. Şunu not aldım öncelikle. İstanbul'dan Erol Bey, Alliance Spor Beşiktaş maçının video yardımcı hakemi neden Türk'tü? Yanlış bilmiyorsam diğer maçlarda video yardımcı hakem yabancıydı. Şimdi alın size yine bir başka şeffaflık örneği. Tabii bunu espri olarak söylüyorum. Mesela MHK neye göre yabancı var getirmeye karar verdi? Neye göre yabancı varlar maçlara atanıyor? Bunun mantığı ne arkasındaki? İlk hafta 4 büyüklerin maçında gördük yabancı varları. Bu hafta 3 güne bölmüşler. Tek hakem getirebilmişler bu hafta. Ve o tek yabancı Macar vara 3 maç da var görevi verdi. İşte cumartesi günü. Cumartesi günü hangi karşılaşmaydı hatırlamıyorum. Pazar günü Trabzon'un maçı Başakşehir. Dün de
0: cumartesi
1: Kocaelispor Ahmet mücadelesinde.
0: Cumartesi önce bir dakika. Cumartesi önce Trabzon, sonra Fener oynamadı mı?
1: Trabzon maçı pazardı.
0: O zaman pazar günü önce Trabzon, sonra Beşiktaş oynadı.
1: Aynen.
0: Tamam, demek ki Fenerbahçe cumartesi oynadı.
1: Tamam, var diyorum. Yabancı var. Cumartesi Fenerbahçe'de değildi.
0: Değildi.
1: Değildi.
0: Başka maçtaydı.
1: Tabii başka maçtaydı. Hmm. Yani ilk hafta 4 büyüklere verildi. İkinci haftada sadece Trabzonspor'a yabancı var geldi. Hani buradaki dediğim gibi mantık ne? Neye göre bu maçlar seçiliyor yabancı varlara? İlk hafta 2 yabancı var geldi. Toplam 4 mücadelede var görevi yürüttüler. Bu hafta tek bir yabancı var geldi. 3 maç birden yönetti ki yani yabancı var ilk maçta büyük bir hata yapsın, ikinci maçta yapsın herhangi bir cezaya da girmiyor. Bunu zaten ilk haftada görmüştük. Fenerbahçe maçının yabancı varı ertesi gün bir karşılaşmada daha yine var görevi üstlenmişti ki Fenerbahçe maçında da hatırlayın tartışmaları, pozisyonları, Mert Müldür'ün pozisyonu ve elle oynama pozisyonu çok konuşulmuştu. Mesela bu neye göre yapılıyor? Bu da MHK tarafından açıklanabilir. Taner Karaman ulaşabilir. MHK işte danışmansa o bir açıklama yapabilir. Ama bununla ilgili şu ana kadar bir bildirim görmedik resmi kanaldan. Biz böyle bakıp bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz ama onun da bir matematiği yok şu anda. Hangi maçlara neye göre atandıklarına dair. Dinleyicimizin sorusunu da o şekilde cevaplamış olalım. Yani Beşiktaş'ın maçında neden var Türk'tü bilmiyorum. Neden yabancı değildi. Niye Trabzon maçını tercih ettiler de Beşiktaş maçında etmediler? Bunu MHK'ye sormak lazım. Mesela sezon bittiğinde her takıma eşit yabancı var mı gelmiş olacak? Böyle bir adalet mi yapacak? Yoksa bazı takımlara fazla bazı takımlara az mı gelecek? Hani planladıkları şey ne bilmiyoruz MHK'nin. Zaman içinde de biz kendimiz
0: İlk haftalarda bir tutarlılık da görmüyoruz.
1: De yok yani bir şey yok. Standart yok gibi gözüküyor. Hani standart olmayacak da dese bir açıklamadır en azından. Yani hangi hafta kaç hakem denk getirirsek onu getireceğiz. Hani bazı hafta belki gelmeyecek diyecekler. Bazı hafta 2 gelecek, bazı hafta 3 gelecek, bazı hafta 1 gelecek. Ama günün sonunda biz herkese eşit sayıda yabancı var getireceğiz diyebilir mesela. Ya da derbilerde kesin yabancı var olacak denebilir. Hani bir sürü şeyi var bu atamaların. Kıstası var. Ama onlarla ilgili bir açıklama şu ana kadar gelmedi.
0: Mert Elan MHK Başkanı olsun bu sorunlar çözülsün.
1: Yok ya ben de biliyorsun bu tarz işlere hiç girmeyi sevmiyorum. Danışman olarak da mesela şimdi Taner Karaman böyle bir görev üstleniyor. Kendi takdiri tabii ki ama ben böyle toplara da girmek istemem. Bir de öyle toplara girip bu yorumculuk koltuğunda oturmak da benim için garip olurdu. Yine Taner Karaman'ın kendi tercihi. Onu ben çok doğru bulmuyorum kendi açımdan. Ama öyle tercih ediyor. Ben girmem ya bu toplara. Giriyorsam da bilin ki bir sıkıntı vardır bende. Hani şimdiden yani kendinde misin Mert falan diye uyarım beni. Böyle bir şey onu yaptıysam.
0: Belki hoşuna gider. Buradaki görevinden ayrılır. Oraya devam edersin.
1: Ya buradaki görevimden tabii ki ayrılabilirim ama gidip de MHK danışmanı ya da TFF danışmanı, başkan danışmanı ya da Galatasaray Kulübü başkanı danışmanı falan yok yani. Benden olmaz o. Beni istemez onlar zaten. Ya oluyor medyada mesela işte yakın zamanda örnek vereyim. Bu arada Mustafa Zappas şu an iletişimde değil mi Fenerbahçe'de yine? Resmi açıklama geldi mi? Ben çünkü geçen sene bir ara...
0: Geldi.
1: Ha geldi ben kaçırdım o zaman. Tatilde miydim acaba?
0: Geldi.
1: O işte yapıyor ama sonra çok uzun solukta olmuyor. Ne bileyim Emre Kayaloğlu bir ara Galatasaray'daydı. Çok uzun solukta olmadı. İşte Fatih Kuşçu'yu hatırlıyorum bir ara olmadı. Böyle gidiyorlar. 6 ay, 1 sene, hani ikinci seneyi tamamlayan var mıdır emin değilim. Yani çok uzun solukta olmuyor. Büyük hayal kırıklığıyla son eriyor sanki dışarıdan gözlemim. O yüzden
0: İyiyim burada diyorsun.
1: Ya buradayım yani buradan gideceksen bile başka bir şeye giderim herhalde. Yani bunu yapmam diye düşünüyorum. Büyük konuşmamak da lazım. Farkındayım. Ama şimdilik düşüncem bu. Yarın farklı olursa onu da nasıl siyasetçiler, yöneticiler... A dediklerini yarın B diyorlar. Ben de.
0: Fikirler değişiyor zaten.
1: Bu arada gerçekten öyle. Değişebilir yani. Şu anki kafa yapımda mantıksız geliyor. Bir yıl sonra belki mantıklı gelebilir.
0: Aynen öyle.
1: Eleştirecekseniz de eleştirin ne yapayım. Peki ilginç bir başvuruya devam edeyim. Madem TFF diyoruz. Hakemler MHK. Tespor'un haberi, Deniz Biricik'in haberi. Kulüpler Birliği yine boş durmamış. Ve TFF'ye yabancı kuralı ile ilgili yeni bir yazı gitmiş. Ne olabilir sence yabancı kuralla ilgili yeni yazı? Bunu bulamazsın gerçi de zorlamayacağım seni. Bir şey var mı hakkında?
0: Hiçbir şey yok. Kulüpler 12
1: artı olmuş. 4 var. 16 artı 8. Talebi kulüplerin 10 artı 4 aynı kalsın. Ama artı 2 eklensin. Kulüpler ligde 10 artı 4 ile devam edecek. Ama Türkiye Kupası maçları öncesinde o artı 2 değişikliğindeki yabancıları kadroya dahil edecek. Yani 2 oyuncuyu değiştirebilecek kupa maçları öncesinde. Neden? Böylece transfer dönemi bitince 10 artı 4 dışında kalan yabancıların tek taraflı fesih hakkının da önüne geçilecek. Çünkü oyuncu 14'lük listede yok. Yarım sezon oynayamayacak diğer transfer dönemine kadar. Haklı fesih sebebi. Bu kural gelirse diyor kulüpler artı 2'lik kontenjan. Bizim hani evde 2 yabancımız kaldı liste yazamadığımız. Kupada en azından liste yazabileceğiz. Ve bu sayede de tek taraflı fesih hakları olmayacak. Böyle bir çözüm bulmuşlar eldeki yabancılar için.
0: Yani kötü bir çözüm. Çünkü yine sorunları erteleyen bir çözüm. O yüzden ben beğenmedim. 10 artı 4 hep söylüyorum. Benim çok savunduğum ya da en doğru yabancı kuralı olduğunu iddia ettiğim bir şey değil. Fakat 10 artı 4 ile bir süre devam ederseniz zaten elde bütün bu yabancılar bir şekilde elden çıkacak kulüplerde. Yani 2 sezon sonra yabancı sayısı bütün kulüplerde normalleşebilir. O zaman bakarız tekrar 10 artı 4 işliyor mu işlemiyor mu, neyi değiştirmek lazım diye. Fakat bu kadar çok yabancıları varken böyle olduğu noktada bir yerde zaten hepsiyle vedalaşmak zorundalar. Pahalıya patlayacak onlara, evet. Fakat bugün siz Türkiye Kupası için iki yabancı yazalım dediğiniz noktada gene kulüplere bir alan bırakacaksınız. O ödeyecekleri rakam bir süre daha ertelenmiş olacak, o kadar. Başka hiçbir yarar yok. Zaten Kulüpler Birliği'nin temel problemi bu. Yani Türk futboluyla alakalı olarak doğru bir çözüm getirmiyorlar. Ya da doğru bir çözüm önerisinde bulunmuyorlar. Yani biz nasıl biraz daha şu durumdan fayda sağlarız, biraz daha sorunlarımızı erteleriz tarzı bir yaklaşımları var. Öyle olduğu zaman da ben federasyon olsam yani şu e-mail ile gönderdilerse e-maili açmam, içeriğini biliyorsam. Mektupla gönderdilerse mektubu açmam. Yani o kadar saçma ki. Ne yararı var Türk futboluna? Bunu, çıkışım bu benim. Ben futbol federasyonuyum. Sen de bir şeysin, bir kurumsun. Türk futbolunu federasyonla beraber yöneteceğini iddia ediyorsun. Adın da Kulüpler Birliği. Adın da çok havalı yani. Gerçekten çok havalı bir isim Kulüpler Birliği. Sen bana bir şey gönderdin. Ben federasyon olarak dedim ki ya bunun Türk futboluna yararı ne? Siz bunu istiyorsunuz da yararı ne? Siz sadece şu an işte saçma sapan şekilde aldınız fazla oyuncuları bedava kaptırmamak için. Böyle bir şey istiyorsunuz. Ne yararı var? Zaten onlar elden gidecek.
1: İşte yararı mesela 2 yıllık sözleşmesi varsa oyuncunun, onun tek taraflı fesihinde çok büyük paralara katlanmak zorunda. Ben de onu derim zaten de kulüpler de işte o paraları vermek istemiyoruz. Türk futbolu için katkısı bu.
0: Sen o anlaşmaları yaparken Türk futbolunu düşünmüyorsun. Kulübünü düşünmüyorsun. Ondan sonra işler zora geldiğinde hadi bakalım böyle bir şey yapalım. Bir de zaten gözden çıkardığın 10 artı 4 kadrosuna yazmadığın bir oyuncudan hani o şekilde kadro tutarak ne umuyorsun? Umduğun şey ne yani? Gene zaten parasını vereceksin. Parasını vermiyorsun değilsin ki. Yani oraya yazdığın diye adama para ödemiyorsun değil. Gene o parayı ödeyeceksin. Sadece toplu bir şekilde ödemeyeceksin belki. Ve oyuncunun hani herhangi bir satış ihtimali de yok. Onu da unutmayalım. Yani oyuncu Türkiye Kupası'na oynatarak mı sen diğer kulüplere satışını kolaylaştıracağını düşünüyorsun? Öyle bir şey de değil.
1: Aslında şimdi gönderme, kiralık en mantıklı. Oyuncunun da en azından bir parlama ihtimali var. Dediğin gibi diğer türlü 6 ay oturacak yani. Değil kupa mi? Maçlarında da ne kadar süre vereceksin de parlayacak da.
0: Dolayısıyla hani 10 artı 4 tekrar söylüyorum. Müthiş bir kural değil. Belki doğru bir kural bile değil. Ama bu eldeki yabancı fazlalığını azaltması anlamında bir süre daha devam etmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Yani kulüpler bu şımarıklıklarından artık kurtulsunlar. Elinde kaç yabancı var? Gelecek sene kaç yabancın kalacak? Gelecek sene kaç transfer yapabilirsin? Kaç oyuncuyu rahat gönderebilirsin? Kaç oyuncuyu rahat gönderemezsin? Bunların hesaplamasını bir zahmet yapsınlar. Ya bunu da yapamıyorsan zaten bir Süper Lig kulübü olarak o zaman bazı şeyleri hak etmiyorsun demektir. O planlamayı, o inceliği düşünsün kulüpler. Bunun da yolu işte şu an federasyonun yaptığı gibi aldığın kararda devam etmektir.
1: Bir araya gidelim, 8.31. Aradan dönüşte önce bir Fabinho, sonra diğer konular.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.33 saatlerimiz Trabzonspor'un Fabinho transferiyle devam ediyoruz. Dün Brezilyalı oyuncu öğle saatlerinde Trabzon'a geldi. Ve sonrasında kap bildirimi de yapıldı oyuncuyla alakalı olarak. 2 yıllık bir anlaşmadan bahsediliyor burada. Salah transferinde olduğu gibi. Yıllık ücreti 2.6 milyon euro. İmza parası da 1.4 milyon euro her yıl. Yani yıllık maliyeti oyuncunun 4 milyon euroya geliyor. 2 yıl toplamında da 8 milyon euro ödeyecek Trabzonspor Fabinho'nun kendisine. 32 yaşında, sezon içinde 33 yaşında olacak Fabinho. En son Al-Ittihad forması giyiyordu. Zaten bahsettik 3 yıldır. Al-Ittihad'da sözleşmesi bittikten sonra da bonservisi elinde teklif bekliyordu. Uzun zaman hiçbir takımla anlaşamadı. Adını da ben pek bir takımla geçtiğini görmedim Avrupa piyasasında. Türkiye piyasasında da çok konuşulmadı. Ama bir anda gündeme geldi. Birkaç gün içerisinde Trabzonspor bu transferi bitirdi. Oyuncunun takıma katılması için biraz süre gerekecek gibi. Boşta olan bir oyuncuydu. Ama Vlahović gibi kendine iyi baktıysa takıma katılma süresi de çok kısalabilir. Aslında Trabzonspor'un o bölgede acil de bir ihtiyacı var. Ben hani Melih Kabasakal'ın performansını genel olarak beğeniyorum. Ali abinin eleştirdiği noktaları var. Şimdilik Melih bence iyi idare ediyor. Ama Yabol Folkay ile sakat. Rotasyonda da hani o profilde başka bir oyuncu da yok şu anda hazır olarak. Fabinho'nun bir an önce maç kadrosuna girmesi Fatih Tekke'nin de işini kolaylaştırır. Bakalım hayırlı olsun dün söylediğim gibi.
0: Evet, 20 yaşında Real Madrid altyapısında olan bir oyuncu. İkinci takımında olan bir oyuncu. Ardından Monaco ve Liverpool maceraları var. Öyle çok fazla takım değiştiren, Avrupa'da sürekli oradan oraya giden bir oyuncu değil. İstikrarlı bir oyuncu. Hatta 3 sezon Suudi Arabistan'da oynaması bile yine bence iyi. Erken bir yaşta Suudi Arabistan'a gitti. Ki hani Brezilya milli takımı içinde gündemde olan, Brezilya milli takımına seçilen yüksek bir kalite Fabinho. Tabii Suudi Arabistan'a giden, ondan sonra oradan gelen her oyuncu için insanın aklında bir soru işareti oluyor. Dün de biraz konuştuk. Ben oyuncunun Suudi Arabistan performansını bilmiyorum. Bir maçını izlemedim. Fakat Liverpool'un en şaşalı dönemlerinde bu kadroda yer alan, iyi de performans gösteren oyunculardan biriydi. Çok yüksek bir tecrübe ve yüksek bir kalite. Yaşı da öyle bitik bir yaş değil. Yani artık 32-33 yaş futbolda kabul edilebilir bir yaş durumunda. Bununla birlikte Trabzonspor Salah'ın gelişiyle sanki artık 4-4-2'yi kabul etmiş durumda. 4-4-2'yi kabul ettiğiniz noktada tabii ki merkezinizin çok güçlü olması şart. İyi oyunculardan kurulu olması şart. Birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu olması şart. Çünkü merkez biraz yalnızlaşıyor. Neden yalnızlaşıyor? Genelde takımlar 3 merkez oyuncusuyla oynuyorlar. Şimdi 3 merkez oyuncusuna karşı 2 merkez kalabiliyorsunuz. Ondan sonra iş biraz daha kanatlarda oynayan oyuncuların merkeze destek vermesine kalabiliyor. Şu an Trabzonspor'da Aral, Muçi ve Savinho 3 tane alternatif 2 kanadı alacak gibi gözükmekte. O oyuncuların defansif performansı da, fiziki gücü de, sağ içi konumlanması da merkezdeki ikili yaraya atlatacak ya da zor durumlarda bırakacak. Yani Trabzonspor Salah'la beraber yeni bir oluşuma girdiği için merkezde bence böylesine tecrübeli bir oyuncuya gitti. Benim düşüncem o yönde. Çünkü bizde genelde biliyorsun 4-4-2 pek geçer akçe değil. Biz genelde klasik 4-2-3-1 ligiyiz. 4-3-3 ligiyiz. Bizde genelde merkez 3 oyuncuyla olur. 3 oyuncuyla olmazsa merkeze ne yapacağımızı bilmeyebiliriz. Öyle bir durum var. Normalde Arsene Wenger 4-4-2 sisteminin futbol sahasına en uygun sistem olduğunu iddia ediyor. Oyuncuların yerleşim planı olarak bakıldığında oyuncuların kapladığı alan, takımı birbirine yakınlığı, yani bütün alanlardan incelemiş ve diyor ki 4-4-2 105-68'e en uygun sistem. Fakat genelde bizde az önce söylediğim gibi biraz demode olarak bakılan, artık çok da fazla üzerinde konuşulmayan bir sistem. Trabzonspor belki tam net böyle 4-4-2 oynamayacak ama Belli ki merkezde iki oyuncuyla kalacak. Şimdi Fabiano'nun transferi bu bakımdan bence olumlu. Yani çok yüksek bir tecrübenin, yüksek bir kalitenin Trabzonspor'da az önce temel problemler ne olabileceğini anlatmaya çalıştığımız sistemde önemli bir parça olabilir orada. Orada bir birleştirici olabilir. Onun yanında da herhalde Folcarelli olur diye düşünüyorum. Folcarelli ile beraber tabii bana göre biraz hücum için renksiz bir merkez olacak. Fakat Trabzonspor'da da işte o merkezin renksizliğini Trabzonspor ileri uç ve kanat oyuncularından almaya, zaman zaman da beklerden almaya çalışacak. Yani Trabzonspor geçen sene bir dönüşüm yaşadı. Bir dönüşüm daha yaşayacak gibi gözüküyor bu sezon. Onu da beraber izleyeceğiz. Başarılı olacak mı, olmayacak mı? Tabii bu sadece şu an Fatih Tekin'in aklındaki sistem. Belki istediğini bulamazsa sezon içerisinde tekrar bir değişime gidebilir. Fabinho dün söyledi. Hani ben dedi normalde 6 oynuyorum ama hoca nasıl isterse o şekilde oynarım dedi. Belki tek çapa Fabinho'nun olduğu, belki 2-8'le, 1-8-1-10'la Trabzonspor yine farklılaşabilir. Onu biraz zaman gösterecek.
1: Fenerbahçe şu an renksiz iki orta sahayla oynuyor. Kante, Guendouzi. Galatasaray'ın idealinde Lemina Torreira var. Renksiz diyebileceğin 6-8'ler. Bir tek Beşiktaş eğer Orkun, Olaytan, Salih'le oynayacaksa daha renkli gözüküyor 8'e en azından Orkun gibi. Ama diğer ezeli rakipleri de öyle çok renkli orta sahalarda oynamıyorlar. Yani Trabzon'un hücum attığı iş yaparsa çok da aramaz zaten oradaki renksizliği.
0: Orada Salah zaten bütün problemleri çözebilecek oyuncu. Onun da ne kadar etkili olabileceğini ilk haftalarda gördük. Eğer Salah bu performansla devam ederse o zaman tabii çok fazla konuşulmaz ama biliyorsun zaman zaman her performans aynı seviyede kalmıyor. Kimi maçlar tıkanıyor. O tıkanan karşılaşmalarda da işte merkez belirleyici olabiliyor. Bunu zaman gösterecek. Hani uyum nasıl olacak Trabzonspor'da onu hep beraber göreceğiz. Ama hani maliyetini ve transferin işte Trabzonspor'un artık yaşadığı dönüşümün bir resmi olduğunu bir tarafa koyarsan bence mantıklı bir iş. Mantıklı bir hamle Trabzonspor'un bu oyuncuya gitmesi. Hani gönül isterdi ki Trabzonspor gene daha genç potansiyelli oyunculara yönelsin. Geçen sene yaptıklarını, ondan önceki sene yaptıklarını devam ettirsin. Oradan tam koptu mu, kopmadı mı anlamıyoruz. Ama hani tam olarak da artık o yolda gitmediği belli.
1: Aynen. Normalde bu transferle aslında transferi bitti demek lazım Trabzonspor için ama son bir hamlede santrfora gelebilir. Eğer yerli bir opsiyon bulamazsa ki pek kolay değil şu an yerli gündemi. Yerli de santrfor olarak işte ya Bertu ya Deniz Gül olacak. Onların adı geçmiyor. Yabancı bir isim geçiyor. Bir oyuncuyla da yollara ayırması gerekiyor.
0: Nunez ne oldu bir anda tamamen?
1: O da resmileşti ya transfer.
0: Biliyorum ama ne oldu ama yani mesela o kadar garanti deniyordu. Acaba orada ne gelişti de bir anda iş artık Trabzon'a gelmesi bekleniyor denen bir oyuncunun başka bir kulübe gitmesiyle sonuçlandı?
1: Vallahi hani o dönem yazılan
0: bir şey açıklandı mı?
1: Vergiyle ilgili sıkıntıları kendi kulübüyle halledemedi dendi. Sonra yine Suudi Arabistan içinde bir kulüple sonra anlaştı. Herhalde o vergi mi etkili oldu bilemiyorum. En son onu okudum. Başka Trabzon'dan bir resmi açıklama gelmedi neden olmadığına dair. O sayede belki Fabinho transferi daha net gündeme geldi. Şu an daha öncelikli gözüküyor sanki. Santrfor'da en azından onu açı var. Gerçi performansı biraz dalgalı ama Fabinho daha acil bir ihtiyaç gibi gözüküyor. Peki Trabzonspor'la ilgili gelişme buydu. Bugün başka bir haberim yok Trabzonspor'la alakalı. Buradan Fenerbahçe'ye geçeyim. Fenerbahçe'de dün Jadon Osterwolde İstanbul'dan ayrıldı. Neden ayrıldı? Transferle ilgili görüşmelerde bulunmak için oyuncu Roma'ya gidiyor. Dün havalimanında da Aspor'a kısa bir açıklamada bulunmuş. Burada muhteşem zaman geçirdim. Ayrıldığım için çok üzgünüm. Maalesef kulüp yolları ayırma kararı aldı. Ben bir yıl daha kalmak isterdim. Ama gitmem yönünde karar verildi. Umarım Fenerbahçe Lyon'u eler. Şampiyonlar Ligi'nde yeniden karşılaşırız. Takımı desteklemeye devam edin. İnşallah gelecekte tekrar görüşürüz diyor Osterwolde. Roma Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Gasperini ile Geçen yılı çok iyi kapattılar. Son maçların yanılmıyorsam hepsini kazandılar son 5 hafta.
0: Aynen. Üçüncü bitirdiler.
1: Bitirdiler. Juventus işte orada dışarıda kaldı. Como Şampiyonlar Ligi bileti almıştı. Üçlü oynayan bir takıma gidiyor Jadon Osterwold'de. Bence kendi kariyeri açısından da iyi bir tercih. Roma tercihi. Gasperi'nin öğrencisi olmak iyi bir tercih. Sistem bence Osterwold'de üçlüğü için daha uygun. Sanki dörtlüdeki stopere göre. Ben hani onun açısından da faydalı buluyorum. Hangi şartlarda gidiyor dersen de satın alma opsiyonlu kiralama konuşuluyor dün. Yine Erdem Akbaş galiba yazdı. 3 milyon euro kiralama, 15 milyon euro bonservis. 15 maç oynarsa opsiyon devreye girecekmiş. Habere göre resmi açıklamayı tabii beklemek lazım. Yani 18 milyona gönderebilir Fenerbahçe. Bayağı da karlı oluyor. 6 milyon almıştı Parma'dan. Performans aldı. Üzerine de bayağı kar ediyor.
0: Evet ama bence hata. Tabii burada Fenerbahçe ile alakalı olarak konuşurken Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu gönderme zorunluluğu ve o zorunluluğun getireceği kararlardan bahsetmiştik. Bu kimine göre doğru, kimine göre hata olacaktı. Ben mesela Osterwold'i tutan taraftaydım. Çünkü Fenerbahçe'nin 3. stoper konusunda sezon boyunca sorun yaşayabileceğini düşünüyorum. O yüzden de bunun bir hata olduğunu, Osterwold'i göndermemek gerektiğini söylemiştim. Fenerbahçe öyle düşünmedi. Fenerbahçe Osterwold'i gönderirken işte diğer oyuncuları gönderemiyor çünkü maaş çok yüksek dendi. Bu da konuşuldu. Belki bu da bir etkendir. Olabilir. Yani burada çok fazla akla uymayan bir şey yok. Şimdi benim maaşım 3 milyon euro, senin maaşın 10 milyon euro. Doğal olarak bana daha kolay müşteri bulabilirsin.
1: Yani bugün
0: Avrupa'da.
1: Bu yorumu yapan sen Fenerbahçe'de yönetici olsan belki sen de Osterwold'i göndereceksin.
0: Evet.
1: Çok içine sinmese de.
0: Doğru. Fakat işte takımı nasıl etkileyecek onu hep beraber göreceğiz. Fakat bu söylendi. Bu da olabilir. Hani o detayı da söylemek gerekiyor, iletmek gerekiyor. Bunun yanında şimdi Fenerbahçe bir stoper hamlesi yapacak mı?
1: Yapacak.
0: Kim konuşuluyor?
1: Ya Yusuf Akçiçek ya da U23 yabancı bir stoper şu anda konuşulan. Dün ben de yine Alila'nın kadrosuna böyle bir bakayım dedim. İlk iki hafta onlar da geride kaldı. Yusuf oynuyor mu oynamıyor mu diye. Yusuf'u çünkü ben burada çok da bahsetmedim. Hep Ümit Aktağ dedim, Ahmet Can dedim, Adil dedim ama Yusuf'tan bahsetmediğimi
0: fark ettim. Birkaç kere bahsettik ama Fenerbahçe için bahsetmedik.
1: Kim için gündeme bahsettik o zaman?
0: Trabzon için söyledik.
1: Yusuf Akçiçek demedim ben hiç. Ben
0: ya da Galatasaray için söyledim.
1: Ya Ahmet Can söyledim.
0: Ya da Galatasaray için söyledik.
1: Ben söylemedim. Seni de hatırlamıyorum bu arada. Yusuf. Biz Ümit
0: söyledik
1: dedik,
0: ya,
1: Ahmet
0: Yusuf
1: Can dedik.
0: Söyledik.
1: Ben bilmiyorum.
0: Sen programı dinlememişsin.
1: Ya da ben olmadığım hafta mı söylediniz bilmiyorum.
0: Yok, senin olmadığın hafta Yusuf Akçiçek gündeme getirilmedi. Mert yokken Yusuf Akçiçek konuşmuyoruz dedim ben herkese. Sen buradayken konuştun.
1: Ben deyken emin misin Yusuf Akçiçek'in gündeme geldi?
0: Sen söyledin alternatiflerden. Sen söyledin hatta ya.
1: Ben hatırlamıyorum söylediysem de.
0: Sen söyledin. Hem de birden fazla kez söyledin.
1: Yani son dönemde çünkü ismi de transfer gündeminde pek geçmiyor. Yani ben Ümit'i hatırlattığımı hatırlıyorum. Ahmet Can'ı konuştuğumu hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Dinleyiciler de yazsınlar ben bir. Hatırlamıyorum. Sen öyle hatırlıyorsun. İşte ya o ya yabancı bir U23 stoper Fenerbahçe'de başka bir çözüm yok.
0: Peki şöyle bir soru sorayım. Yarınki Lyon maçına göre karar alınır mı?
1: Yarınki Lyon maçına göre karar alınır tabii. Niye alınmaz?
0: Bence de. Ligine. Yani eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa gideceği profil farklılaşabilir. Yani U23 seviyesinde bile farklılaşabilir.
1: Tabii orada bütçe var mı Fenerbahçe'de? Onu da bilmek lazım. Farklılaşabilmesi için bütçesinin de limitinin de fazla olması lazım.
0: Onu bilemem. Ama yani Fenerbahçe'de şu an Kerem'i beğenmeyen Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe kamuoyu yarın öbür gün Çağlar'la oynadığı zaman büyük isyan eder. Ve oynayabilirsin. Hani Şikrinyar'da, Ake'de öyle sakatlıktan çok uzak oyuncular değiller. O yüzden Osterwold'de bence kritik bir eksik oldu.
1: Evet, orada Yusuf'un adı geçiyor dedim. Dün işte ben haberleri dün görmemiştim. Dün fotomaçta da galiba yazılmış Yusuf Fenerbahçe flörtü. 6 milyon euroluk yıllık ücreti varmış Suudi Arabistan'da Onur Özkan'ın paylaştığına göre. Yani transferdeki problemlerden biri de o maaşmış Türkiye'ye gelmesi için.
0: Çok yüksek bir maaşmış. Yusuf o parayı almak ister bu yaşta doğal olarak. Zaten gitme sebebi de odur. Hı hı. Çok yüksek ihtimalle etkiler tabii. Ha, fedakarlık yap, o şu bu demiş olabilirler ya da diyebilirler ama tabii işte yani az önce bahsettiğimiz konu işte başka kulüplerin de derdi aynı zamanda. Oyuncuya verilen yüksek maaş. Şimdi mesela Yusuf diyebilir ki ben gitmek istemiyorum, teklif var ama hani kulübü belki göndermek istiyordu. Yusuf hayır diyebilir.
1: Niye gitsin 6 milyon? Fenerbahçe'de kaç para alıyordu? 200-300 bin euro alsın hadi.
0: Tabii.
1: 500 bin alsın.
0: Tabii. O yüzden söylüyorum.
1: Ya, acayip bir para. Ama şu an gelirse de takımın 3. stoperi olacak ve orada oynayamayacak pek fazla gibi gözüküyor. Fenerbahçe'de oynama ihtimali de çok fazla. Hake'nin varlığında. Onun bütün sezonu lig, Avrupa Lig, Avrupa götürmesi öyle, çok kolay değil.
0: Öyle. Şey olabilir mi? Maaşı paylaşma gibi olabilir mi? Belki
1: bizimkiler
0: olursa.
1: Bizimkiler öyle yapıyor ya sonuçta.
0: Bizimkilerin yaptığı gibi öyle bir formül, ara formül bulabilirlerse gelmesi daha kolay olur tabii. Hı hı.
1: Mehmet Ünlü arttırmış. Yusuf Akçin ismi her hafta geçti radyoda tüm yaz boyunca demiş. Diğer dinleyicilerden de daha önce Galatasaray'la söyledin diye 5-6 mesaj gelmiş. Demek ki benim hafızayla ilgili problemlerim var Yusuf konusunda.
0: Evet,
1: Yusuf,
0: yani biz de yaşlandık ama Gence Boran kadar yaşlanmadık. Hı. Daha Gence amca kadar yaşlanmadık. Sen Yusuf'u söyledin.
1: Peki öyle olsun, herkes böyle diyorsa. Benim ısrar edeceğim bir şey yok. Ben hala hatırlamıyorum. Hadi
0: sen o testi de biliyorsun değil mi? Bir tane müthiş bir test var. Bir deney grubuna.
1: Evet biliyorum.
0: Ne gösteriyorlardı?
1: Kibrit çöpü. Benim bildiğim galiba. En kısa kibrit çöpü hangisi diye seçtiriyorlar.
0: Değil mi?
1: En kısayı seçiyorsun. Diğer herkes uzunu seçiyor. Sonra fikrini sen de fikrini değiştiriyorsun.
0: O müthiş bir testtir ya. Bu İnsanları şüphede bırakıp kendi doğru kararından vazgeçirmek için.
1: Yani bu herkes tabii böyle yapmıyor ama çoğunluk yapıyor.
0: Evet. Çoğunluk. Ama sen söyledin.
1: Yani şimdi size güveniyorum. Bu kadar beni de yemiyorsunuzdur inşallah. Valla ama ben gerçekten hatırlamıyorum Yusuf'u.
0: Ben de seni hatırlamamana şaşırdım. Sen böyle şeyleri daha net hatırlarsın.
1: Evet. İşte benim son dönemde aklımda Ümit ve şey Ahmet Can.
0: Yok, onları verdin ama Yusuf da bir alternatif olarak dile geldi. Neyse, çok önemli değil.
1: Yusuf şu an gündemde. Galatasaray'ın da gündemine geldiğini yine dün gördüm. Galatasaray'da bir stoper almak istiyor aslında. Hani bir kanat, bir orta saha, bir santrforla birlikte bir stoper. Stoperde de alternatifler sınırlı. Ahmet Can gitti. İşte Ümit'i de Okan Buruk dün beğenmiyor diye bir haber gördüm. Galatasaray uygun bulmuyor diye gördüm. Yusuf da Galatasaray altyapısı çıkışlı bir oyuncu. Oradan Fenerbahçe'ye gitmişti. Bir şey de var. Galatasaray'la bağı da var. Bakalım o da transfer döneminin sona doğru Türkiye'ye gelecek mi? Adını daha sık duyacağız herhalde bundan sonra. Bu saatten sonra.
0: Gelebilir. Gelebilir.
1: Çünkü yani yabancı opsiyon bulmak Fenerbahçe için o da bir...
0: O ara formül devreye girdiği sürece Galatasaray'da Fenerbahçe'de isteyebilir Yusuf'u.
1: Peki o senin için yeterli mi? Osterwolde'nin gidişinde Yusuf'un gelmesi.
0: Yani Yusuf'u çok fazla izlemedik. İzledik ama çok fazla izlemedik. Tekrar söylüyorum yani Fenerbahçe taraftarı Kerem'i beğenmiyor. Kerem yetersiz diyor. Fenerbahçe taraftarı için. Şimdi sezon çok uzun. Sezon çok zorlu. Ve sezon içerisinde sakatlıklar bu işin olmazsa olmazı. İşte bak daha Bismillah dedi Fenerbahçe. Kerem'le Asensio'yu sakatlığa kurban verdi. Geçen sene Fenerbahçe takımın omurgasındaki en önemli oyuncuları sakatlığa kurban verdi. Santraforu, 10 numarası ve stoperi sakatlandı. Şimdi Fenerbahçe şu an konuştuğumuz kadro, şu anki kadronun maliyeti, bırak Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi, bana göre Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'te yer alabilecek bir kadro. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'te yer alabilecek bir kadro derken eğer 3. stoper konusunda sezon boyunca büyük bir tartışma çıkarsa o zaman bazı hatalı kararlar verilmiş olabilir. Fakat tekrar söylüyorum yani o işte maaş çok yüksek oyuncuyu göndermeme de temel motivasyon olmuş olabilir Osterwolde de. Büyük ihtimalle onu sezon içerisinde öğreniriz. Şu an böyle konuşuyoruz. Fakat Ederson'u, Semedo'yu o maaşlara gönderemediysen, ikna edemediysen o zaman Osterwolde kararını vermek gerekiyor. Fakat şu soru da ortada. Şimdi Yusuf'la alakalı ne diyorsun sen? 6 milyon euro maaşı var. Ben de diyorum ki Fenerbahçe o paylaşımı yapabilir. Yani Osterwolde'yi tutup Ederson'un maaşının büyük bölümünü karşılayarak da göndermek bir formüldü. Ya da Semedo'nun maaşının büyük bölümü karşılayarak göndermek de bir formüldü. Bu da aynı zamanda işin içinde bir teknik karar olduğunu da bence gösteriyor. Hı hı. Sadece ekonomik maliyet değil, ekonomik maliyet çıkış noktası olmuş olabilir kararın alınmasında. Fakat şimdi bence bir de teknik tarafı var. İşte o teknik tarafın sezon içerisinde Fenerbahçe'ye ne kadara mal olacağını yapılacak üçüncü stoper tercihiyle göreceğiz. Çağlar'a mı çok güveniyor acaba? Öyle bir durum olabilir mi? Archie Brown'un sol stoper oynama ihtimali olabilir mi? Ya da biz bir şekilde kendimizi bu kadroyla Ocak ayına atarız. Ocak ayında o takviye yaparız düşüncesi olabilir mi? O da olabilir. Hı hı.
1: Hepsi olabilir.
0: Yani bütün sezonu illa Skriniar Ake'yle oynayacaksın diye bir kural yok. Hı hı. Yani oynarsın Ocak ayına kadar, Ocak transfer dönemine kadar. Eğer elini de hızlı tutabilirsen, transfer başladığı gibi de takviye yapabilirsen, belki çok fazla zarar görmeden sezon sonunu getirebilirsin. O planlamayı da zaman gösterecek.
1: Fenerbahçe'nin şu anda da hala bir yabancıyı da yollara ayırması gerekiyor. Yani Ederson, Semedo veya çok küçük bir ihtimal belki ama Talisca. Yine pahalı bir oyuncu gönderecek.
0: Geçen hafta Talisca konuşuluyordu.
1: Evet, işte o yüzden.
0: Geçen hafta Talisca gündemdeydi. Hatta ben de Twitter'a bir anket koydum. Talisca gitsin mi kalsın mı
1: diye.
0: Doğru,
1: ben de tıkladım ona.
0: %75 gitsin dedi. %75 gitsin dediler Talisca'ya.
1: Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar ve Trabzonların doldurduğu bir anket.
0: Öyle mi diye düşünüyorsun?
1: Ben gitsin dedim mesela.
0: Teşekkür ederim anketini Twitter'da manipüle ettiğiniz
1: için. Ne yapacağız yani? Herkese açık yapmışsın.
0: Ne yapayım? Sadece Fenerbahçelileri mi kapalı yapayım? Öyle bir şeyimiz yok.
1: Ya yani o yüzdendir bence.
0: Elon Musk amca öyle bir şey yapmadı.
1: Fenerbahçe'de biz şu an anket yapsak %75 kalsın çıkar yani. %75 gitsin çıkmasını mümkün bulmuyorum. Rakipler yapmıştır yani.
0: Rakipler mi yapmıştır?
1: Bence öyledir yani.
0: Ya çünkü Fenerbahçelileri de ben hala çok ikna ettiğini düşünmüyorum ya.
1: Hala mı?
0: Valla ben öyle düşünüyorum. Hani anketin belki %75'e %25 çıkmaz. Hı hı. Ama %75 kalsına Fenerbahçelilere yapsan %25 gitsin de çıkmazdı bence. Vallahi sadece Fenerbahçe
1: biraz
0: üzerinde.
1: Biraz daha dengeli mi çıkardı?
0: Biraz daha dengeli çıkardı. 60'a 40 olabilirdi, 55'e 45 olabilirdi. Sadece bu kadar yüz toplayabiliyorum. Üçüncü örnek vermeyeceğim. Çok ikna ettiğini düşünmüyorum ben. Çünkü şu anda dikkat edersen şu konuşuluyor. İşte takım yine atletizmden uzaklaştı. Önde pres yapamıyoruz. Baskı yapamıyoruz bu oyuncularla.
1: Doğru.
0: Bu konuşuluyor şu an. Talisca da temel sebep olarak gösteriliyor burada.
1: Yani diğer yıldızları da düşününce şimdi Greenwood geldi, bir taraftan Asensio var. Çok elzem değil bence de Talisca da. Yine de tutmak istersin ya.
0: Yani valla sabaha kadar tartışırız da sonuç alamayız. Bu kadar büyük bir hücum silahı Süper Lig'de bırakılmaz. Yani sen mesela eleme döneminde kimle gol attın Allah aşkına? İyi oynamazken sana golleri hep Talisca attı. Bir şut çekti, attı. Frikikten attı. Değil mi? Hı hı. Penaltıdan attı. Hani atıyor. Yani mesela nasıl Trabzonspor için işte Salah geldi, çok büyük bir hücum silahı, ona göre bir yapılanma olabilir. Belki Talisca etrafında bir takım kurmazsın ama Talisca'nın da o takımda olmasını istersin. Süper Lig ve bence hatta Avrupa'daki çoğu karşılaşmada.
1: Abi istersin de işte Asensio da var yani. Bu hangi takımda böyle bir 10 numara hattı var yani? Birinci oyuncu kağıt üstünde Asensio, yedeği Talisca. Ya da tam tersi.
0: Çok güzel değil mi? Fenerbahçe'de var işte.
1: Fenerbahçe'de ya ideal var. Bir mesela bu.
0: Efendim?
1: İdeal bir.
0: Ya ideal çünkü bak şey, Asensio sakat mı?
1: Ya paran çoksa bu arada ideal.
0: Asensio sakat işte.
1: Ama abi çok ideal sakat. Bir şey değil ya Asensio Talisca rotasyonu.
0: Anlıyorum.
1: Normalde. Böyle bir rotasyon nerede var yani?
0: İşte diyorum Fenerbahçe'de var.
1: İşte.
0: Hani Fenerbahçe
1: var da işte, bir şekilde. Hayır. Fenerbahçe harcında nerede var? Öyle değil. Fenerbahçe harcında nerede var?
0: Böyle ya öyle ama biz böyle kadrolar kuruyoruz.
1: Daha Galatasaray bir tanesini bulamadı. Böyle yeni bir... buldu Batrakov'u. Hmm. Fenerbahçe'de iki tane var.
0: İşte bazı avantajlarından bence kolay vazgeçmemek lazım. Yani Talisca'nın Süper Lig'de oynadığı maç sayısı, attığı gol sayısı, gole katkısı Bunları böyle bir kalemde silebileceğin şeyler değil. Hı hı.
1: Reklam bayağı geçirmişiz. Ben de sohbete daldım. Bir esprim daha var. Reklamdan sonra yapayım bari.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: Yeni saatteyiz. Fenerbahçe'deki yabancı gündemini konuşuyoruz. Ali abi kimseyi bırakmak istemiyor. Fenerbahçe'de, Osterholde de kalsın. Talişka'da kalsın. Ederson gibi bir kaliteden neden vazgeçsin? Semedo'da kalsın. Bence senin gidişatın Kulüpler Birliği'nin gidişatı gibi TFF'ye 12+2 için başvuruyor.
0: Ben bir anda Kulüpler Birliği olarak TFF'nin kapısında yalvaran yönetici vallahi konumunda.
1: Ben başka bir çözüm bulamıyorum çünkü senin matematiğinde yok yani. Gidecek oyuncu
0: ben olmuyor. Semedo'yu göndermiştim.
1: Gönderdin de ona da çok gönlün razı
0: ama Semedo'yu göndermiştim. Yani Osterwold'e ve Talişka'yı tutmuştum. Semedo'yu göndermiştim.
1: Ama birini daha göndermen lazımdı.
0: Birini daha göndermem gerekiyor. Ederson'da gerçekten kararsızım. O zaman bakıyorum kimi göndereyim diye orada
1: zaten
0: biraz
1: ya Ederson ya Osterwold'e kalıyor. Başka yok. Yok yani yok. Lukaku'yu mu göndereceksin? Vedat'ı mı? İşte Asensio'yu mu?
0: Belki Lukaku'yu almazdım.
1: Lukaku'yu almazdın. Ne yapardın?
0: Ederson.
1: Yok. Forvet'e ne yaparsın?
0: Vedat Muriç'im var. Talişkan var.
1: Sidiki Şerif'i mi göndermezdin?
0: Sidiki Şerif'i de tutabilirdim. O 23 oyduğu için adam gittiği yer zaten belli. Tutulabilirdi yani o da yap. Ama işte bunlar tercih diyorum ya, bu hani çok net bir şekilde bir başka kişi farklı oyuncuları seçip ben böyle bir planlama yaptım diyebilir. Bu normal, burada çok garip bir şey yok. Ama ben işte hep söyledim yani Fenerbahçe'de bu kadar iyi takımlarda 3 tane İyi stoper olması lazım. Güvenebileceğin oyuncu olması lazım. Orası kesin. Kanatta düşünceler zaten ortada. Öyle bir şey olabilirdi. Bunu zaman gösterecek. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı seçimler Fenerbahçe takımına nasıl yansıyacak? Bireysel performanslar nasıl olacak? Onu hep beraber göreceğiz. Belki hiç lafı bile edilmeyecek. Hı hı. Çok doğru kararlar olarak değerlendirilecek bir süre sonra. Olabilir. Burada hiç garip bir durum yok. Ama ben belki hani ikinci santrafor işini biraz daha böyle idare ederek ondan sonra eğer çok ihtiyacım olursa ara transferi düşünerek, hı hı, yapmaya çalışabilirdim.
1: Semih Polatel demiş ki ah garibim Abdülkerim 4 yıldır tek sol stoper olarak oynuyor, 5. yıla giriyor demiş Galatasaray'da da. Abdülkerim Bardakçı geldiğinden bu yana bir hani Nelson Davinson vardı, Abdülkerim yokken onlar oynuyordu. Ondan sonra ama hep stoper rotasyonu Galatasaray'ın hani üçüncü isim mesela geçen yıl Singo'ydu o isim. Kağıt üstünde aslında iyi bir opsiyon. 30 milyon euroluk bir oyuncu. Ama o da sağ bek için normalde alındı. Stoper rotasyonu Kaan vardı. İşte Arda bir ara oynadı. Metehan oynadı. Ama Galatasaray'ın da hep zayıf gözüküyordu yani stoper rotasyonu. Bir şekilde Abdülkerim de istikrarlı oynadı. Ama bu tabii Galatasaray'ın doğru planlama yaptığını da göstermiyor. Ama Abdülkerim de çok alternatif olmadan gitti Galatasaray mesela.
0: Evet, yani orada söyleyecek bir şey yok. Abdülkerim zaman zaman eleştirildi. Sezon başlangıçları yavaş oldu. Sonra performans yükseldi. Galatasaray'ın takım savunması olarak da genelde çok aksamaması. Artı uzun süredir belki devam eden bek sorununun bir anlamda Galatasaray'da fiziksel oyuncularla çözülüyor olması Abdülkerim'in bazı zaaflarını da gölgelemiş oldu. İşte o yüzden hep söylüyoruz yani takım ve kimya, uyum, bunlar çok önemli. Eğer senin bir eksiğini takım arkadaşın giderebiliyorsa bu takımları çok daha fazla yukarı taşıyor. Ama senin eksiğin olduğun noktada ben de eksiksem o zaman vay halime. İkimiz de iyi oyuncu olabiliriz ama eksiğimiz aynıysa, noksanlarımız aynıysa, zaaflarımız aynıysa bu takıma ciddi anlamda daha kötü yansıyor. Sen fiziksel olarak kötü olabilirsin. Ben fiziksel olarak çok iyi olabilirim. Senin bazı eksiklerini kapatabilirim. Benim oyun bilgim zayıftır. Pozisyon almam zayıftır. Ama hızlıyımdır. Sen onları oyun aklınla, tecrübenle kapatabilirsin. O zaman bir şey çıkar. Ama aynı eksikler olduğu noktada o zaman işte işler daha kötüleşiyor. Galatasaray açısından da yani şimdi mesela bu sene ne yapacaksın?
1: Sol stoper.
0: Evet. Ya da üçüncü stoper.
1: Singo.
0: İşte Singo yani anladın mı?
1: Ya da transfer işte bir transfer. Yani Arda var. Metan da gitti.
0: Hı hı, kiralandı.
1: Kiralandı Gençlerbirliği'ne. Kaan alternatif. Bunlar yani.
0: Yamalar. Gene riskli. Hı hı. Galatasaray için de riskli.
1: Nelson'u da gönderecek.
0: Evet.
1: Dün bir dinleyici yazmıştı. Nelson'u ya sözleşmesi feshedilecek ya gidecek yine. Kalmayacak yani takımda. O yüzden evet yine riskli bir şey yapılanma Galatasaray'da. Peki Fenerbahçe'de gündemlerden biri çok güçlü değildi ama Ferdi Kadıoğlu'ydu. Bir acaba geri döner mi? Böyle bir beklenti vardı. Dün Hacan bu Beşiktaş'ın da gündemine gelen sol beki Brighton'ın transfer ettiği haberini görünce ben de öyle birleştirdim. Yani acaba Ferdi mi ayrılıyor? Sonuçta orada bir isim daha var sol bekte Brighton'ın. Kimdi o? De Kuyper. Ferdi var. Bir daha Cam transfer ediyor. Yani çok fazla sol bek için. Hani biri gidiyor mu ya falan diye ben de düşündüm. Dün Cihan Kamer Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi. O da sosyal medya hesabından Ferdi'li, Ferdi'nin kız arkadaşıyla falan ailecek bir fotoğraf paylaşmış. Ferdi'yle senelerde tanışırız, takipleşiriz. Yani özetle şunu diyor. Bir kardeşlik ilişkimiz var. Ama haklı sebepler nedeniyle maalesef bu sene beraber olamıyoruz dedi. Ama belli ki Fenerbahçe bir nabız yoklamış Ferdi'yi geri getirmek için. Ama bu sezon bir de son maç Ferdi yoktu Brighton'ın. İlk lig maçında sakat dendi.
0: Brighton üçlü mü dörtlü mü oynuyor?
1: Dörtlü oynuyor. Ferdi tabi sağ bekte de kullanıyor. Sağ açık da kullanabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu Ferdi. Herhalde yine öyle bir planı var Hürzelerin. O yüzden Hacam'ı da transfer etti diye düşündüm sonra bu açıklamaya
0: göre. Ferdi'yi eğer Fenerbahçe yokladıysa bence sağ kanat için yoklamıştır.
1: Sağ bek.
0: Sağ bek için yoklamıştır. Hani Fenerbahçe sağ bekte işte milli oyuncu var. Mert Müldür var ama pek tutulmuyor, beğenilmiyor. Fakat hani yabancı kuralı sebebiyle Semedo'dan acaba çıkıp oraya Ferdi'yi alıp bir rahatlama yapabilir miyiz diye belki düşünmüş olabilir. Çünkü sol bekine çok Fenerbahçe'nin dokunmasına gerek yok şu an. Ha, ihtiyacın olduğu anda tabii ki asıl mevki ya da başarılı olduğu pozisyon sol bekte de oynayabilirsin ama orada hani Archie Brown ve Levent Mercan iyi bir rotasyon. Bir tanesi U23'e uyuyor. Değil mi? Hı hı. Öteki de bayağı bence nitelikli bir oyuncu. Farklı özellikleri var çünkü. Ama sağ bekte Semedo problemi varken, Semedo problemi derken kastettiğim 10+4 problemi oraya alıp Ferdi'yi bir rahatlama sağlayabiliyorsun. Kaliteyi çok yüksek tutmuş oluyorsun ve ihtiyacın olduğu noktada da yarın öbür gün Mert'in performansı yükseldi. Mert'i sağ bek, Ferdi'yi sol bek yapabiliyorsun. Yani çok tabii uygun bir durum oluyor Fenerbahçe adına. Ama Premier Lig'de başlangıcı kötü olsa da sakatlık sonrası kendini kabul ettirebilen bir oyuncu oldu takımına ve kulübüne. Hatta taraftarlar tarafından yılın oyuncusu da seçildi değil mi?
1: Olabilir,
0: Brighton'da. O yüzden de Ferdi hedefleri olan bir oyuncu olarak şu an bence erken yani Premier Lig'den Türkiye'ye gelmesi.
1: Belki bu arada İngiltere için bir transfer yapabilir. Geçen sene içinde Ayhan Ajansspor'da United'ın ilgisinden bahsediyordu.
0: Doğru.
1: Belki hani Fenerbahçe değil de başka bir transfer de oluyor olabilir yani şu an Hacam transferle beraber.
0: Olabilir. O yüzden sordum hani acaba üçlü mü dörtlü mü oynuyorlar çünkü Ferdi kanat beki de olarak da kullanabilir. Hı hı. Çok rahat bir şekilde. Bakalım.
1: Brighton'da yine tabiri caizse yağmalanan takımlardan.
0: Yağmalanan takımlardan ama Aston Villa'ya 4 tane atarak başladılar.
1: Oldular evet.
0: Bir de çok kısa sürede 4 gole ulaştılar. Hı hı. Bundan sonra maç şeyde gitti, rölantide gitti. İyi bir sezon başlangıcı oldu. Brighton'da enteresan, başarılı bir kulüp. Oyuncu bulma, oyuncu satma, oyuncu gönderme konusunda. Zaten hani Brighton'da oynadığın zaman Chelsea seni mutlaka alıyor yani bir şekilde. Kariyerinin bir döneminde Chelsea'ye transfer oluyorsun. Kaçırılmaz. O bakımdan iyiler.
1: Transfer döneminde Faneke'yi Tottenham'a gönderdiler. Şimdi Yakuba Minteh'in adı Liverpool'a geçiyor. Liverpool onu
0: o da olacak istiyor. Gibi gözüküyor.
1: Değil mi? Kanat transferi bekliyor Liverpool sonuçta. Minteh de önemli opsiyonlardan biri. Ferdi de giderse yine bayağı bir kayıp olacak. Ferdi de şu anda piyasa değeri 35 milyon euro gözüküyor Transfermarkt'ta. De Kuyper'in 22 gözüküyor. Takımın da Ferdi en değerli 5 oyuncusundan biri. Evet. Transfermarkt hesaplamasına göre. Peki Fenerbahçe den devam edecek olursak Diego Carlos transferiyle ilgili dün Di Marzio bir haber yaptı. Bu da valla Arap saçı.

0: döndü. Koma'ya gidecek galiba. Fakat bu transferin gerçekleşmesi için önce Dosena'nın Parma'ya gitmesi gerekiyormuş. Ondan sonra Diego Carlos da Fenerbahçe'den ayrılacakmış. Fenerbahçe'de son günlerde bu yabancı satışları da hızlı şekilde yapmaya başladı. Olması gereken de bu, yoksa işte haklı fesih sebebi olabilir 14'ün dışında kalırlarsa. Onu söyleyeyim. Haberlerim bunlar Fenerbahçe'yle ilgili olarak.
1: Evet, oyuncular şu an güçlü. İşte az önce Galatasaray'da Nelson dedin. Nelson da durumun farkında. Artık o da herhalde büyük ihtimalle alacakları bonservisi verilip artık sözleşmesi feshedilecek gibi gözüküyor. Yani bunlar daha iyi bence. Bir kere bu acıyı yaşasınlar. Ondan sonra ona göre artık yabancı kontenjanında hareket ederler diye düşünüyorum. Ama oyuncuların şu an çok güçlü olduğu kesin.
0: 9-11, o zaman reklam arasına gidelim. Reklamdan dönüşte de Galatasaray'la ilgili haberler var. Sar gündemi ve Sané'nin de bir ihtimal takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten şimdi Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Ve Bitcoin'deki yükseliş devam ediyor. Şu anda da 80 bin doların üzerine çıktı fiyat. 80.736 dolar Bitcoin'in güncel fiyatı. 81.200'e kadar en tepede fiyatlanmış. Oradan ufak bir geri çekilme. Geçen haftadan o serini sürdürüyor Bitcoin. TL olarak da 4 milyon bandına yakın. Şu anda 3.873.987'de.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: 9.14 saatlerimiz Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray'da transferin son dönemine, son dönemecine girilmişken beklenti bir kanat transferi, bir forvet yedeği, bir orta saha ve olabiliyorsa da bir stoper yedeği. Maksimum 4 transfer yapacak Galatasaray. Şu ana kadar resmiyete dökülmüş. Hani Batakoğlu'dan sonra bir transfer olmadı. Şu anda da en çok konuşan oyuncu İsmail Asar, Crystal Palace'ın Senegalli yıldızı. Haberlere göre, Ali Naci Küçük mesela yapanlardan biri, Crystal Palace'ın beklentisi 60 milyon euro. Galatasaray ise son olarak bonuslarla beraber 45-50 milyon euroluk bir teklif sunmuş. Galatasaray'ın son belirlediği tarihte Perşembe akşamıymış. O tarihe kadar transferi sonuçlandırmak istiyormuş. Everton maçında oynamayan Sar dünkü idmana da katılmak istememiş. Galatasaray'a transfer olmak için hani tabiri caizse kazan kaldırmış. Oyuncu maça çıkmıyor, antrenmana çıkmıyor. Bu transferin sonuçlanmasını istediği söyleniyor. Çok önemli bir yatırım Galatasaray'ın. Eğer bahsedilen rakamlar doğruysa en pahalı ikinci transferi olacak. Hatta Türk futbol tarihinin de Greenwood 39 milyon euro muydu? Açıklanan bonservis. Öyleydi sanıyorum. Galatasaray'ın da hani 10'a yakın, belki ondan bile fazla bir bonservisle bu transferi yapacağını söyleyebiliriz. Ve bu transferle birlikte Sané'nin de takımdan ayrılabileceği konuşulmaya başlandı. Son maç yedek kulübesinde olması da bir işaret olarak adlandırılabilir. Yine Ali Naci'den okuyacağım. Okan Buruk diyor, geldiği günden bu yana Sané'nin performansından memnun değil. Sar gelirse Sané yedek kalır diyor. Mesela biz Barış Alper'i kesiyoruz ya, Sané yedek kalır diyor Ali Naci. Bu yaz Suudi Arabistan'dan teklif geldi ama Sané kalmak istedi. Transferin son günlerinde ayrılık ihtimali doğarsa sürpriz olmaz diyor Sané için. Galatasaray'da Singo için de Nevzat Dindar bir haftadır 40 milyonluk teklif masada diyor. Ama orada da söylenen Singo bu yıl kalmak istiyor. Kendini gösterip işte Premier Lig'in en iyi takımlarından birine gitmek istiyor seneye deniyor. Mesela bu da garip. Burada bu sebep herhalde Singo'nun aldığı yıllık ücret. Mehmet Özcan galiba geçenlerde söylemişti. Hani kapı açıklanan para 4.8 ama 6.5 civarı bir para aldığı söyleniyor Singo'nun yıllık. Bu yüzden de Torreira, Davinson gibi isimler de işte mutsuz olmuşlar, zam talep etmişler. Davinson almış, Torreira henüz alamamış okuduğum kadarıyla. Galatasaray'daki bu maaş dengesi de zaten çok başka bir noktada. Şimdi bonservis dengesi de

0: O yüzden de kademeli olarak böyle bir yükseliş tartışılmaz. Yapılabilecek çok fazla bir şey yok. O bir tercih. Yani bu bir anda Galatasaray'ın başına gelmiş bir durum değil. Bu bir tercih oldu. Galatasaray o kontratları verince diğer isimler de etkilendi. Bu tabii Okan Buruk'un kucağına ciddi büyük bir bomba bırakıyor. Onu kabul etmek lazım. Zaman zaman takımlarda böyle dışarıdan fotoğraflar çekiliyor. Sahadaki performansla alakalı olarak takımın birçok şeyi yapamadığı dile getiriliyor. Ve bu gerçek. Dolayısıyla iş hemen teknik direktöre dönüyor. Ya işte Mertelen bu takımı oynatamıyor. Halbuki ne biçim oyuncular var. Fakat zaman zaman kaçırdığımız şey oluyor. Takım mutlu değil. Takımda uyumsuzluk var. Takımda birçok oyuncunun kulüple ya da başka problemleri var. Bunlar genelde de zaten herkesin bildiği gibi ekonomik problemler oluyor. Böyle problemler yaşayan bir kulüpte oyuncuların performansının beklenen seviyede olmaması son derece normal. Ama biz genelde bunu doğal olarak diyeyim sonradan öğreniyoruz. Aa böyle böyle şeyler olmuş o takımda diye öğreniyoruz. Şimdi Galatasaray için tehlikeli olan nokta şu. Artık transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala. Kaç gün kaldı? Bugün ayın 25'i. Değil mi? 6, 7, 8 gün kaldı. Transferin Avrupa için kapanmasına, yani Avrupa kupaları için
1: Evet, iki
0: liste
1: Eylül
0: verilecek.
1: gecesi.
0: O listeler için kapanmasına sayılı günler kaldı. Galatasaray'da hala işte Davinson Sanchez gider mi? Torreira kalır mı? Sané gidebilirmiş? Tarzı şeylerin konuşulması biraz garip.
1: Bak Nevzat Dinan haberi açık. Ayrılık için Şalay ve Jakobs'un isimleri ön plana çıkarken sürpriz olarak da İngiliz takımlarının radarında bulunan Sara'nın ayrılığı konuşulmaya başlandı. Lemina'nın gönderilmesi de ihtimaller arasında. Yani herkes gidebilir şu an Osimhen
0: Evet,
1: harici
0: işte bunun
1: gibi.
0: olmaması gerekiyordu. Bu da Galatasaray taraftarları haklı oluyor, haklı yapıyor. Galatasaray taraftarlar demek ki kendi yönetimlerini biliyorlarmış. Yani bu kadar yangın yerine çevirmeleri boşuna değilmiş. Demek ki ben de kandırılmışım. Yani Galatasaray yönetimi herhalde bir şey düşünüyordur, bir şey biliyordur, zamanı da var diye diye burada ben yazı bitirdim. O yüzden de izne çıkmadım Galatasaray transferleri yapacak diye. Ben de bekleyenlerdenim. İşte gördüm bugün geldiğimiz noktada bu kadar kısa süre kala bunlar olmamalıydı. Galatasaray biraz daha net olup artık son hamleyi yapar mıyız, yapmaz mıyız? İşte bir eksiğimiz kaldı. O eksiği nasıl giderelim? U23 ile mi? İşte tecrübeli bir oyuncuyla mı? Diye düşünmesi gereken bir kulüp olmalıydı. Bir dinleyicimiz program içerisinde yazmış. Hani Fabinho klasında bir oyuncuyu Trabzonspor 2 günde getirdi. Galatasaray hala hamlesini yapamadı diye. Haklılık payı var mı? Bence var. İşin diğer tarafında hani sağ ayaklı sağ tarafta oynayan bir oyuncu. Artık günümüzde daha doğrusu ağırlıklı olarak sağ tarafta oynayan
1: İki
0: bir
1: tarafta da
0: oyuncu.
1: oynayabiliyor değil mi
0: Evet.
1: normal? Santrfor'da da oynayabiliyor.
0: Doğru. Fakat sağ tarafta oynayan sağ ayaklı oyuncu sayısı da genelde azaldı. Çok fazla artık tercih edilmiyor. Genelde içeri giren oyuncular tercih ediliyor ama Sarı genelde santrafora yakında görebiliyoruz. O da içeri girerek oynayan oyunculardan bir tanesi. İçeri kaçarak oynayan oyunculardan bir tanesi. Bunu neden söylüyorum? Topla ceza sahası içerisinde de çok fazla buluşabilen bir oyun profili var. O da zaten gole yakın yapıyor. Tehlikeli bir oyuncu yapıyor. Kanatta da buluşabiliyor ama içeride de konumlanabiliyor. Burada içeride konumlanan bir oyuncunun tabii avantajları olabiliyor. İçeride konumlandığı zaman bekine bir koridor açmış oluyor. Kaleye daha yakın oluyor. Böyle avantajları var ama genelde mesela sol tarafta oynadığı zaman mı, sağ tarafta oynadığı zaman mı? Ben genelde sağda izledim. Sağda da sağ ayaklı oyuncular içerisinde hani benim beğendiğim isimlerden biri oldu Sar.
1: Transfermarkt'ta 186 maç sağ, 51 maç sol, 44 maç santrfor gözüküyor.
0: Evet,
1: Ağırlıkta
0: bayağı
1: hep
0: değil mi?
1: sağda
0: Bayağı
1: oynamış.
0: ağırlıklı olarak sağda oynamış. Ben genelde beğeniyorum. O tarz bir hani sağ çok formül yok olmasa da şu an genelde ben beğeniyorum. O yüzden hani bu kadar büyük bir transfer maliyetine girdiğinizde artık o oyuncunun en rahat olduğu pozisyonda oynaması gerektiğini düşünenlerdenim. Solda oynayabiliyor. Evet oynayabiliyor. Ama zaten bütün kanat oyuncuları sağda ya da solda oynayabiliyor.

0: O zaman bu haber Sané'nin gidişinin bir göstergesi mi?
1: İşte öyle anlayabilirsin. Öyle yorumlayabilirsin. Çünkü sen 45-50 milyon euro vereceksin oyuncuya. Ciddi bir maaş yükü vereceksin. 3'te 1 mi 4'te 1 mi oran? Sol kanat sağ kanat oranı.
0: Yani %80 diyeyim hadi sağ kanat sol kanatta. %20 yani, sol kanat gibi.
1: İşte öyle olduğu noktada oyuncunun en verimli olduğu alan oysa orada değerlendirmekte fayda var. Hani sen oyuncuyu izliyorsun. İzlediğin mevki sağ ön. Hadi gel sen bizde sol ön oyna, bizde Sané var demek biraz garip olur bu kadar yüksek maliyetli bir oyuncuya. Eğer bu oyuncunun maliyeti daha düşük olsaydı, Sané ile beraber rotasyona düşünseydin o zaman problem yoktu. Hı hı. Oyuncuyu alırsın, Sané'yi beğenmediğin noktada sağda oynatırdın. Hadi biraz solda oyna derdin oyuncuya. Bir alternatif bir rotasyon oyuncusu olarak düşünürsen ama sen bu kadar büyük bir yatırım yaptığın noktada hemen performans bekliyorsun ve en yüksek performansı bekliyorsun. O yüksek performansla oyuncunun en iyi olduğu mevkide olması gerekir. Bu durumda yıllık 10 milyon euro verdiğin Sané'yi kulübede mi oturtacaksın? Bunu önce Mertelem itiraz eder.
0: Evet.
1: Bunu Mertelem kabul etmez. Sané de kabul etmez. İşin esprisini bırak. Sané de kabul etmez. Sané hala Alman milli takım oyuncusu. Peki Sané Galatasaray performansıyla çok ikna edici oldu mu?
0: Tartışılır. Sané nereye gidecek buradan? Bayern Münih'e dönemez. Buradan. Almanya'da bu paraları verecek başka kulüp yok. Premier Lig.
1: En fazla seninle konuştuğumuz
0: ya da Suudi Arabistan.
1: Kiralık olur belki. Maaşının bir bölümünü Galatasaray verir. Bir bölümünü yeni kulübü verir. Kulüp bulmakta çok zorlanmaz. Gider bir kulübe. Bence.
0: İşte hangi nereye gidiyor?
1: Ama hangi şartlarda gider? Yani Galatasaray hangi şartlarda bu iş patlar? Bilemiyorum ben. Sané varken direkt böyle o mevkiye bir transfer Sané'den rahatsızlığı net şekilde gösterir. Hani Sané'yi sol tarafa koyar mı Galatasaray? Ya da merkeze yaklaştırma. Merkeze daha yeni oyuncu aldı zaten. O da çok doğru olmaz.
0: Şimdi burada iki soru geliyor. Bir, Sané'yi gönderirsen yine bir kanat takviyesi daha yapmak zorundasın Sarı-Arici. Zaten yine üçe düşmüş oluyorsun. Yunus, Sar, Barış. Sol kanada yine bir takviye yapman lazım. O takviyeyi hangi şartlarda yapacaksın? U23 herhalde olacak ya da yerli olacak.
1: Sarı Osimhen'in alternatifi olarak da değerlendirebilir. Eğer öyle bir planlama varsa Osimhen'in olmadığı karşılaşmalarda Sar santrafor Sané yine sağ ön oynayabilir.
0: Yani tek transfer yapıp hem kanada hem santraforu mu yedekleyecek? Santrafora ekstra bir takviye yapmayacak mesela Demirovic gibi.
1: Olabilir.
0: Sané'yi de tutup.
1: Evet. O olabilir. Onu düşünebilir. Ancak tabii Sar'ın santrafor performansını bilmiyorum. Hani ne derecede etkili olur santrafor pozisyonunda tam emin değilim ama o da bir yöntem. Fakat yine de normal şartlarda şimdi az önce sen ne dedin? Abi Talisca, Asensio kimde var böyle bir rotasyon dedin. Hı hı. Hani bırak Fenerbahçe hangi takımda var? Şimdi aynı soru Galatasaray'ın sağ ön rotasyonu için de sorulabilir.
0: Çok lüks canım.
1: Hani yani. Sar ve Sané'le nasıl bir sağ ön rotasyonu
0: çok
1: yapıyorsun?
0: Çok gereksiz.
1: Oradaki temel problem şu. Temel problem şu. Ben hep savunuyorum. Yani iki kanatla oynayan takımlarda üç tane çok iyi kanat oyuncusu olması gerekir. Fakat en iyi ikisinin aynı mevkiye binmesi de bir problemdir. Onu da bence hesaplamak gerekir. Yani Sar'ın asıl mevkii sol, Sané'nin sağ, artı bir de Barış Alper olsaydı bence çok müthiş bir kanat rotasyonu olurdu.
0: Barış'a kabul ettirebilir misin?
1: Yedek? Mantıken. Hayır, mantıken söylüyorum. Ha,
0: mantıken iyi.
1: Mantıken. Zaten ikisi de sağa biniyor yani. Hı hı. Sarayla Sané'yle Sar sağa bindiği için de orada da problem oluyor. Barış'a kabul ettirmeyi bırak. Hangisini kabul ettireceksin, hı hı, zaten? Çünkü öteki yeni transfer geliyor. Yani biraz bazı şeyler gene karışıyor.
0: Mesela Lang tam bence ideal kanat rotasyonu.
1: Bir yere geçen hafta gündeme geldi.
0: Evet geldi, sonra geçti. Ama hani Barış solda, Sané sağda, Lang da solun alternatifi. Sağda Yunus var. Barış sağda da oynuyor gerekirse. Hani Sané'ye bir şey oldu. Lang'ı sola çektin. Hı. Barış'ı sağda oynattın. Daha makul. Bonservis de daha makul. Lang'ın hani 15-20 herhalde ikna edersin. Evet. Sarı için vereceğin para çok ciddi bir para. Sen işin o kısmına hiç değinmedin ki değinirsin. 28 yaşında bir oyuncu. Ve hani buradaki performansını bilmeden...

0: direkt o paraları yatırmak da çok büyük risk Galatasaray için. Mesela hani Greenwood'a ben yatırırım. Hani yaşı biraz daha genç. Ama Sar bilmiyorum, bana daha riskli geliyor yaştan dolayı da. 28
1: haklısın,
0: yaş yani.
1: Haklısın, bunu hep konuştuk. Orada fikrim değişmedi. Fakat bunu da artık transferin bitmesine bağlayabilirsin. Ne yazık ki bu da Galatasaray için biraz geliyordu.
0: Biraz panik,
1: Evet,
0: biraz
1: artık bir şey yapmamız
0: acele.
1: lazım düşüncesi Galatasaray'da geliyordu. Böyle bir şey olacağı da bence çok Galatasaraylı taraftarlar tarafından görüldü.
0: Evet, bu transferle birlikte Sané mi gidecek, kalacak mı? Bir hafta daha beklememiz gerek herhalde tam olarak planlamada ne düşündüğünü Galatasaray'ın görmek için. Çünkü hala çok farklı şeyler olabilir. Yani Lemin hala gidebilir. İşte Jakobs gidebilir diyor Nevzat Dindar. Jakobs dedik, Şalay gidebilir diyor. Sara gidebilir deniyor. Çok sular akacak herhalde bu şeyin üstünden, altından pardon.
1: Yani öyle, ama böyle olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Yani Galatasaray taraftarları, biz bugün Galatasaray'ı konuşurken ilk 11'de oynayan 6 tane oyuncu gidebilir dememeliydik. Transferin bitimine bir hafta kala. Yani bu normal bir şey değil.
0: Değil. Şu anda Sar ve Demirovic transferi en yakın gözüken iki oyuncu Galatasaray'da. Orta sahadaki Sar için de herhalde Lemina'nın ayrıldığı. Gerçi o da yetmiyor ya. Diğer iki oyuncu gelirse Lemina ile birlikte, işte Sané giderse yine boşluk açılacak Galatasaray'da. Valla çok bilinmezlik var şu anda Galatasaray. Aslında en net takımdı yaz dönemi başladığında. Şu anda en belirsiz takımlardan biri.
1: Tabii.
0: Rakipleriyle kıyasladığında.
1: 5-6 tane oyuncu söylüyorsun bir kalemde, bir
0: Evet.
1: çırpıda. Ve gerçekten hepsi de olabilir.
0: Olabilir. Yani Fenerbahçe'de işte Ederson artık kaldığı gibi Semedo mu Talisca'ya mı döndü? Trabzon'da hani bu çağrı gidecekse gidecek, yeni santrfor öyle gelecek. Beşiktaş'ın zaten gidebilecek oyuncuları belli. Raşit, Samir gibi. Hangi bölgede takviye yapacağı daha net. Ama Galatasaray'da baya bir bilinmezlik var. Daha ana parçanın hani Sané'nin gidebilme ihtimali. Jakobs işte söyledik. Şalai,
1: Lemina.
0: Lemina keza
1: Lemina da
0: şu
1: ana
0: an
1: parça yani.
0: ana parça. Son yüz
1: Torreira'yı
0: başı.
1: saymıyorsun şu an mesela.
0: Torreira saymıyor. Torreira da gidebilir, evet. Yani bunlar çok büyük soru işaretleri. Galatasaraylar da pek memnun olmasa gerek
1: Büyük
0: bugünden de.
1: yanılttı Galatasaray beni ya. Bu
0: Evet.
1: yaz transfer döneminde. Valla yani.
0: Sen o zaman artık yeni dönemde en çok vurgulayacağın şey futbol aklı olacak Galatasaray'da. Zaten vurgulamaya başladın. Hani dinleyenler yakından biliyordur da. Bundan sonra daha güçlü şekilde futbol aklı, futbol aklı, planlama, planlama.
1: Haksız mıyız?
0: Ya şu an haklısınız tabii ki.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Bu kadar karıştırmamalıydı Galatasaray
0: Ya
1: yönetimi bu işi.
0: belki yani yine haklısınız tabii de şöyle diyeyim. Galatasaray illa futbol aklıyla yapmak zorunda da değil. Burada bence problem Dursun Özbek'le işte Okan Buruk, Abdullah Kavukçu'nun farklı sanki noktalarda olması. Tek aynı
1: Tamam yani.
0: noktada olsalar bu kadar yine problem olmayacak gibi. Hani yine futbol hakkında illa ihtiyaç yok. Biraz şey gibi bu. Hani futbolu şirketler mi yönetsin, dernek mi olsun? Hani bence önemli olan orada da iyi yönetmek. Hani dernekle de
1: Kabul.
0: iyi yönetebilirsin. Özel teşebbüsle de iyi yönetebilirsin. Burada da yani futbol akılsız da bence. Yönetebilirsin,
1: Tamam,
0: yönettin de.
1: anlıyorum ne dediğimi. Yönettin de doğru, şampiyon da oldun. Fakat hani Galatasaray artık sizin iç çekişmelerinizden çok daha farklı noktada olan bir kulüp. Onu da es geçmemek gerekiyor. Yani
0: Bak.
1: artık sen mi ben mi ile bu noktaya geldiyse Galatasaray, o zaman ikiniz de değil. Hani o noktaya gider. Hani Galatasaray onu seçer. Yani ben senin Ali ile Mert'in kavgasını mı dinleyecek adam burada radyoda? Yani ikiniz de gidin, normal adamlar gelsin, biz işimize bakalım derler. Galatasaray'da şimdi bu kadar artık hedeflerini ve ekonomisini farklı bir yere koymuşken kimse buna tahammül etmez. O zaman anlaşın aranızda. Ya da anlaşılmayan parçalardan biri gitsin. Ya da ikisi de gitsin noktasına gelir. Galatasaray taraftar şu an ne dese haklı. Ya bak, bir hafta, 10 gün, 15 gün önce farklı düşünüyordum. Ama şu an Galatasaray taraftarı bu noktada her eleştiri yapabilir. Ya bu kadar çözülecek problem olabilir mi? Hani artık sınavın bitmesine şey kalmış. Ne derler? 30 dakika kalmış. Ben daha matematiğe geçmemişim. Türkçe sorularını yapıyorum hala. Daha önümde koskoca matematik bölümü var. Oraya geçmemişim bile. Böyle olamaz. Olmaması lazım.
0: Ben de az önceki şeyi şu yüzden söyledim. Hani futbol aklı lazım diyenler için futbol aklı geldiğinde o uygun çalışma ortamını bulabilecek mi mesela? Hani kağıt üzerinde çözüm o gözüküyor ama bu düzende o futbol hakkı da istediklerini yapabilirler.

0: yapamaya da bilir. O yüzden hani çözüm futbol aklı olmalı, eksik kalabilir.
1: Çözüm organize olun. Uyumlu olun.
0: Uyumlu.
1: Uyumlu olun. Uyumlu. Organize olun. Yoksa hani illa Galatasaray'da Önder Özen tarzı bir profil gelsin. Belki çözüm değil. Bence olması gerekir.
0: Ya olsa iyi olur. Ha. Kimse bir şey demez.
1: Ama olmayabilir. Fakat gelinen nokta ortada.
0: 9.33 son aramıza gidelim biz de.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.34 saatlerimiz. Galatasaray'dan transfer politikasından bahsediyorduk. Mehmet Ünlü de artık delirdi. Dedi ki Hakan Çağanoğlu'na bile razıyım ya dedi artık. Yeter dedi. Yani.
1: Mehmet Ünlü de bu noktaya getirdiyse
0: Galatasaray'a. Hakan Çağanoğlu'na razı noktadaysa acaba bunun için miydi bu bütün şeyler? Transfersizlik. Hakan Çağanoğlu'na razı etmek için miydi Galatasaray taraftarını? Ona da ilgili bir haber çıktı. Yeni sözleşme konusunda anlaşamadı Inter'le henüz diye. Bir sonraki sene boşta Hakan Çağanoğlu. Şimdiden gündemimiz belli. Ya. Yaz dönemi için. Trabzon'a,
1: hatta Beşiktaş'a, Ocak transfer dönemi için çok şey yapma.
0: Doğru, Ocak da olur.
1: Ocak da olabilir.
0: Hakan artık. Hiç boş geçmedi daha. O ara transfer, aynen, yaz dönemi. Bir serisi var şu anda transferde. Geçen yaz, kış, yaz, kış, yaz, 5 transfer dönemi üst üste konuşuruz. Semedo Galatasaray olmaz mı diye enteresan bir mesaj gelmiş. Galatasaray'ın şu an ihtiyacı yok Semedo'ya. Stoper, orta saha, kanat, santrfor önerebilirsiniz ama sağ bek. Ha, Şalay giderse diye ise eğer bilemiyorum. Ama Şalay varken olmaz. Barış takımın kimyasını bozuyor. Kendini yıldız futbolcu sanıyor ama maalesef o seviyede değil. Barış satılmalıdır. Galatasaraylıyım demiş Arda isimli dinleyicimiz.
1: %38 katılıyorum.
0: %38 katılıyorsun ha.
1: 38.7. Satılmalı.
0: Geçen satılmalıya daha yüksek yüzdeyle katılıyordun.
1: Geçen sene tabii çok iyi bir rakam gelmişti. Şu temel an çıkış noktası gelen teklifti. Fakat Barış'ın oyununda son dönemde bir ilerleme görüyor musunuz? Son dönemde bir olgunluk görüyor musunuz? Dersen bence pek üzerine koyamadı Barış. Barış'la hala biz işte üstün fizik gücü diye konuşuyorsak bir noktada bu tarz eleştirilerin gelmesi normal. Çünkü Barış çok büyük bir takımda çok önemli bir rolde oynuyor. Artık o rolde son vuruş becerisinin biraz daha gelişmesi, pas tercihinin biraz daha gelişmesi, artı Barış'ın mesela durduk yere kendini yere atmaları bile taraftarlara bir noktadan sonra batar. Çünkü o performans gelmediyse oyuncunun ayakta kalması gerektiğini söyler taraftar. Hadi kalk der. Bir şey yok der. Devam eder. Bu iş böyle ne yazık ki futbolda. Barış da bence pek gelişimini sürdüremedi. Yani o çıkış yaptıktan sonra evet tabii ki fizik gücü herkese hoş geldi. Tabii ki mücadelesi hoş geldi. Goller attı. Ama asıl bir hücum oyuncusunun yapması gereken işlerde, hatta bir hücum oyuncusunun çok kolay yapabileceği basit işlerde Barış biraz defolarını gösterdi ve gelişim de gösteremedi. Defo herkes de var. Ama artık Barış kanattan bir topu aldığında önünde rakip yokken daha kaliteli bir orta yapması gerekir. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı ya da kendine şut pozisyonu yarattığı anlarda her şutu belki Talişka seviyesinde olmayacak. Olması mümkün değil ama 3 şut çekiyorsa bir tanesinin artık belli bir seviyede tehlike yaratacak nitelikte olması gerekir. Bunları yapamadığı noktada iş başlar. Hı hı. Normal.
0: Bir mesaj daha var. Galatasaray Fenerbahçe'nin yapamadığını yapıyor. Olmayacak parçaları atıyor. Sané de dahil. Demiş.
1: %36.3 katılıyorum.
0: Bugün yüzlerden gidiyoruz. Peki bakalım senin yüzde verebileceğin başka ne mesaj okuyabilirim?
1: O da işte sıkışmakla alakalı. Hı hı. Yani artık zaman daraldı. Galatasaray yönetimi mutlaka takviye yapmayı planlıyor. Bu noktada gittiği her oyuncu ya da gitmediği her oyuncu farklı rakamlar, farklı anlaşmalar, farklı mevkiler zorluğu da beraberinde getiriyor. Artık iş hıza döndü. O da Galatasaray'ın zorluğu. Panikle beraber gelen kararlar.
0: Kahraman Bey, Mert Elam'ın rol model aldığı Mehmet Demirkol'a ne oldu, bir bilginiz var mı demiş. Bilmiyorum, Sokrates'ten ayrıldıktan sonra Mehmet Demirkol bir yerle anlaştı mı?
1: Mehmet Demirkol'a bir şey olmaz zaten. Mehmet Demirkol spor medyasının önemli taşlarından bir tanesi. Belki biraz dinlenip ondan sonra başka bir yerle anlaşacaktır.
0: Değil mi? Şu an bir anlaşma haberi ben de okuduğumu görmedim. Evet, Galatasaray'la ilgili haberler bunlar. Dediğim gibi çok farklı bir tablo var şu anda Galatasaray'da. Çok fazla dedikodu var, çok fazla haber var. Resmiyete dökülmeden de eksik kalıyor bizde.
1: Bu hafta Göztepe ile oynayacak Galatasaray.
0: Göztepe. İçeride değil mi?
1: İçeride Göztepe ile oynayacak.
0: Yağız Sabuncuoğlu az önce Osterwolde ile ilgili bir tweet atmış. Bugün sağlık kontrollerinden geçecek. Bir sorun çıkmaması halinde Roma ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak. Anlaşma kalıcı transfere döndüğü anda taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre kontratta satıştan pay maddesi de yer alacak denmiş. Sonraki satıştan Fenerbahçe bir. Zaten bu maddeyi koymadan bir transfer artık yapılmıyor ya. Yani %10. Kardan %10. Satıştan %10. Yani en kötü kardan %10 standart hale geldi sanki transferlerde. O yüzden burada önemli olan satıştan olması bu arada. Kardan ziyade satıştan pay olması. Sonuçta kardan pay olacaksa Fenerbahçe 18'e sattı. Roma 22'ye sattı. Yani 4'ün %10'u 400 bin olacak ama 22'nin %10'u arada fark oluyor. Onu ayrımı da yapmak lazım diyeyim. Beşiktaş'la ilgili bitme yakın bir transfer hala yok gördüğüm kadarıyla. Orta sahada Miretti hafta sonu konuşuldu. Juventus'un İtalyan oyuncusu. Dün Marca Rayo Vallecano'dan Patesis'i yazdı, 32 yaşındaki. Beşiktaş'ı ilgileniyor. Oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor ama 10 milyonluk serbest kalma maddesinin ödenmesi konusunda ısrar ediyor. Öyle demişler. Beşiktaş'ta da merkez için iki opsiyon konuşuluyor bildiğiniz gibi. Biri U23, biri de herhalde 23 yaş üstü düşünülüyor. Siz olur mu bilmiyorum. Herhalde alternatiflerden, listedeki alternatiflerden biri.
1: Evet, Beşiktaş'ın da tabii zamanı daraldı. Ama işte en azından Beşiktaş'ta biraz daha netlik var. Bir merkez ve bir sağ kanat sanki gelecek gibi. Herhalde bir tanesi kontenjan dışında kalan U23 olacak. Bir tanesi de kontenjan içinde olan bir oyuncu olacak. Fakat orada artık bir mevkide karar verildikten sonra diğeri kendiliğinden ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Benim anladığım o. Stoperi de büyük ihtimalle Beşiktaş bence Ocak ayına bırakacak. O şekilde bir yapılanma göreceğiz. Yani Beşiktaş'ta bir sağ ön ve bir merkez bekleyebiliriz kesin olarak. Orada gelen oyuncuların da tabii ki performansı Beşiktaş'ın en azından Ocak ayına kadar gidişatını belirleyecek. Çünkü ihtiyaç var. Beşiktaş'ta sayısal olarak da ihtiyaç var. Ha, bu kadro idare edemez mi? İdare edebilir ancak Türkiye şartlarında puan kayıpları olduğu noktada işte çok barizdi, neden almadınız? Černý ile sezona mı başlanır? İşte merkezde zaten başka oyuncu yoktu tarzı eleştiriler gelir. Haklılık tarafı da var. Haklılık tarafı da var. Beşiktaş Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Avrupa Ligi gruplarına kaldığınızda konferansa göre iki maç oynuyorsunuz ve seviyesi yüksek karşılaşmalar, çok kolay maçlar oynamayacak Beşiktaş. Ligde bir hedefi var. Ligdeki hedefine ulaşması için de biraz daha rotasyonlu bir kadroya gereksinim duyuyor. O yüzden ben iki tane transfer bekliyorum. Belki bir ihtimal 3'e de çıkabilir. Stoper harici 3'e çıkabilir.
0: Endili gidebilir.
1: Mesela. Yani merkeze iki oyuncu, kanada bir takviye gibi de yapabilir Beşiktaş. Ama en kötü bir kanat, bir merkez bekliyorum ben.
0: Peki Udokai'yi yabancı kontenjanı el verse tutar mısın Ocak ayına kadar?
1: Udokai'yi tutmam. Udokai'yi tutmam. Çünkü o zaman 4 tane çok iyi şey oluyor. Daha doğrusu iyi stoper oluyor. Ona çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Yasin de var. Aynen. Udokai'yi gönderirsin. Udokai'dan çıkmak gerekir.
0: Miretti bu arada az önce bahsettiğim oyuncu, o 2003 doğumlu ve sonrası kontenjanı uyan isimlerden birisi. O yüzden de herhalde öncelik bu oyuncuda olacak ki yaşına göre tecrübesi de yüksek bir isim Fabio Miretti.
1: Bayağı ya Serie A'da 100'ün üzerinde maça çıkmış.
0: Değil mi?

0: Bayağı tecrübesi var o yaşa göre. Gerçi çoğu yurt dışı takımında öyle de oyuncular.
1: Genç yaştan başlıyorlar onlara oynamaya. Peki Beşiktaş'la ilgili haberim de bu. Son bölümde notlarımda Kenan Yıldız'la ilgili bir haber not almışım. O da ilk maç oynadı. Frosinone deplasmanında ilk 11 çıktı. Zeki de sanıyorum sol bek oynamış. Zeki 4-3-3 düzeninde. 69 dakika sahada kalmışlar. Aynı anda oyundan çıkmışlar. Fakat Kenan'ın sol ayağında kırık
0: Aa.
1: tespit edilmiş. Kimi kaynağa göre 2 ay, kimi kaynağa göre 3 ay kadar sahalardan uzak kalacak Kenan Yıldız. Yani bizim Uluslar Ligi'ndeki maçlarımızda da oynayamayacak gözüken o.
0: Aa, büyük
1: Haber
0: geçmiş
1: eğer
0: olsun ya, ben
1: doğruysa.
0: kaçırmışım bu haberi. Büyük geçmiş olsun.
1: Resmi açıklama geldi mi ben de onu görmedim ama dün
0: Daha
1: Tuttosport.
0: sezonun ilk maçında da kötü olmuş.
1: Evet böyle bir talihsizlik dün ben de haberleri karıştırırken Kenan'la ilgili o haberi gördüm. Kenan'ın da bu arada bilemiyorum tabii takımda kalma ihtimali yüksekti ama Arsenal'ın da bir kanat arayışı var sol tarafta Martinelli'yi satıp. Kenan da oradaki adaylardan biriydi. Hatta Alvarez'i de kanat adayı olarak yazmıştı The Athletic. Acaba olur mu diye ben de düşünüyordum. Kenan güzel olurdu Arsenal takımında. Arteta'nın yönetiminde. Ama bu sakatlıkla birlikte herhalde bir transfer ihtimali de ortadan kalktı. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu dönemde yurt dışında hani gitgide oyuncu sayımız da azalıyor bizim. Hani yurt dışında olanlar bile yurt içine geliyorlar. Serie A'da şu anda Zeki var. Kenan var. Başka? Emirhan var bir de herhalde Torino'da.
0: Hmm.
1: Emirhan İlkan.
0: Doğru.
1: Onun
0: Doğru.
1: haricinde bir oyuncu mu? Hakan var Inter'de.
0: Hakan var.
1: Onları takip edeceğiz. Almanya'da Ozan Kabak, Can Uzun eğer transfer yapmazsa ki şimdilik bir haber gözükmüyor. Galatasaray transferi de geçti artık. Onunla ilgili de
0: O niye geçti mesela?
1: evet.
0: O olay nasıl oldu? Çünkü mesela Sar şimdi Can Uzun'la aynı rakamlarda yaklaşık olarak
1: Hani Sara
0: transfer.
1: verilen para niye Can'a verilmiyor, değil mi?
0: E tabi hem Can yerli. Çok daha genç. Sonraki satış potansiyeli var. Artı mesela Can da santrafor. 10 numara ve kanat alternatifi olabiliyor. Yani o da farklı mevkilerde çok rahat bir şekilde değerlendirilebilir. Acaba neden olmadı? Neden konu kapandı? Mesela Sar mı Can Uzun mu desen? Ben kesin Can Uzun derim.
1: O yatırımı yapıyorsan ben
0: Tabi.
1: de Can'ı tercih ederim.
0: O kadar arada çok ciddi bir yaş farkı var çünkü iki oyuncu arasında. Herhalde bilmiyorum ya, Can kaynaklandı ya Galatasaray fikrini değiştirdi. İlginç.
1: Evet, Batakova paralar verildi. Can'a şimdilik ya da Can mı gelmek istemedi acaba Türkiye'ye ki öyle bir hava yoktu pek hani gelme. Çünkü gelmek istemesi haberler hemen kesilirdi ama bayağı da gitti.
0: Gitti gitti tabii, bayağı
1: Bayağı
0: gitti,
1: gelme
0: bayağı
1: ihtimalinden
0: konuşuldu.
1: konuşuluyordu. Onu da Frankfurt'ta izleyeceğiz eğer bir aksilik olmazsa bu Bundesliga'da. Dün de baktım hani Bundesliga bu hafta başlıyor. Bayern Münih Stuttgart maçı
0: Aynen,
1: var.
0: Cuma günü.
1: Cuma günü o maçta başlayacak. Süper Kupa oynandı daha yeni. Bayern yine en büyük favori olacak. Onlar da
0: Mehmet Ünlü ilk hafta Hamburg Dortmund deplasmanında.
1: evet Dortmund Hamburg mücadelesi. Dortmund iki tane Yunan oyuncuya bayağı bonservis vermiş bu yaz transfer döneminde genç oyunculara. Bayern en büyük yatırımı Saibari ile Nathaniel Brown'a yaptı. Dişer milyon euro vermiş o iki oyuncuya. Böyle bir dün takımları biraz
0: Bundesliga
1: karıştırdım.
0: güzel ya. Bayern 5, Stuttgart 1. O şekilde
1: Başlar değil
0: başlar.
1: mi?
0: Ondan sonra Bayern ilk 3 haftada 17 gol atar, 2 gol yer falan. Bundesliga. Buna rağmen mesela ben çok seviyorum Bayern maçlarını izlemeyi. Bilmiyorum neden. Hani Bayern maçları olduğu zaman açıp bir bakıyorum.
1: Çok tek taraflı ama çok gol oluyor, keyifli oluyor.
0: Bilmiyorum, iyi futbol oynuyorlar. Belki de o yüzden. Genel olarak da ligi, ya Bundesliga'ya ben böyle kötü yaklaşan pek görmedim ya. Bundesliga'nın öyle güzel bir albenisi var.
1: En kötü özelliği tek taraflı bir
0: Ya ama diğer
1: şampiyonluk
0: maçlardaki
1: yaşaması.
0: rekabet yüksek. O maçlar da açıp izleniyor. Yani mesela açtığın zaman herhangi bir Bundesliga maçı bence diğer liglerdeki, diğer çoğu ligdeki karşılaşmaya göre seni içine çekmesi olarak önde.
1: Mesela Fransa Lig 1 de tek taraflı ama o maçlar çok ilgi çekmiyor mu diyorsun mesela
0: Evet,
1: Bundesliga'ya
0: aynen.
1: göre?
0: Yani Bundesliga'da aç bir tane maçı, örnek veriyorum. Ne olsun? Stuttgart Hamburg olsun. Bir bakıyor insan 5-10 dakika, eğer maç iyiyse devam edersin. Hani böyle öyle bir, en azından ben

0: de ben öyle düşünüyorum. Açtığım zaman genelde Bundesliga 2'de bile aynı şeyi düşünüyorum.
1: Evet, sen izliyorsun bu
0: Ya
1: arada.
0: Bundesliga 2'de bile açtığım zaman böyle bir şeyi var. Güzel tarafı var. O bakımdan ilginç bir yerde duruyor Bundesliga. Hani Bayern'in bu kadar domine ettiği bir lig bence hala izlenebilir bir lig. Mesela İtalya'ya tercih ederim. Yani İtalya'da Sassuolo Genova maçı mı dersen, Bundesliga'da herhangi bir maç mı dersen, ben Bundesliga'ya giden taraftayım.
1: Bayern'de bu sezon Olise'nin bir ayrılığı konuşuldu Real Madrid'e transferi, ama o üçlüyü tuttu. Bayern Münih, Diaz, Kane, Olise üçlüsünü Saibari aldı. Muziala belli ki o da ilaç mı değiştirmiş, en son sıkıntısını o yüzden yaşamış, ilacını değiştirmiş. Geçen yıl da aslında o sıkıntıyı biliyormuş futbolcular,
0: Evet,
1: yaşıyormuş, ama
0: evet.
1: maçta hiç denk gelmediği için kamuoyu da öğrenmemiş. Şimdi ilacını değiştirmiş diye okumuştum. Ama ondan çok faydalanamazsa da Saibari'yi zaten takıma kattılar. Yine keyifli bir Bayern
0: Ya geçen sene
1: izleyeceğiz.
0: Musial'ın sakatlığında Gnabry de orada iyi iş yaptı.
1: O da sonra sakatlandı
0: Sonra
1: gerçi, değil mi?
0: sakatlandı
1: Dünya
0: ama
1: Kupası'nı kaçırdı.
0: talihsizdi. O çok iyi sezonun ardından büyük ihtimalle Dünya Kupası kadrosunda da olurdu sakatlanmasa.
1: Karl vardı
0: Evet, o da
1: geçen yıl. O da
0: sakatlandı
1: sakatlandı.
0: biliyorsun.
1: Bayern yine iyi bir takım
0: Dün,
1: izletecek.
0: şimdi sen genç oyunculardan bahsettin işte Musiala dedin, Karl dedin. Benim timeline'ımda Yamal'la ilgili çok haber çıktı.
1: Ya ben okudum bir şey de,
0: Gene boyu
1: boyla
0: uzadı.
1: değil
0: Ha,
1: mi?
0: gene boyu uzadı. Biraz daha uzarsa eyvah
1: Kariyeri bitecek falan.
0: kariyeri bitecek.
1: Ne
0: Hani
1: alaka o?
0: işte boyu uzadığı için hızlı bir boyu attığı için o şeyinden uzaklaştığı söyleniyor oyuncunun. Kıvraklığından, yeteneklerinden konuşulan o. Herhalde bir doğruluk payı da var.
1: Evet, benim de düştü böyle bir boyla ilgili. Anlamadım. Detayına da
0: Dün yıkıldı
1: bakmamıştım.
0: yani her nereye açsam hep aynı şeyler. İşte şöyle olur, böyle olur, böyle olur. Eyvah biraz daha uzarsa ne olacak? Böyle bir oyuncu gözümüzün önünde gidiyor tarzı böyle yorumlar vardı. O da futbolda enteresan bir konu.
1: Yani dünyanın sonu mu? Değil bence. Messi gibi illa kısa kalmasına gerek yok. Uzun boylu olup da çok fark yaratan futbolcu var. 1.90 üzerinde de çok sayıda yetenekli, teknik becerisi yüksek. Yani Yamal da eğer çok uzarsa oyununu ona göre değiştirebilir. Çok yetenekli bir
0: Yani
1: oyuncu
0: boyu
1: ama.
0: uzadığı anda ayak tekniğini kaybetmesi gibi bir korelasyon var mı?
1: Bence
0: Bu
1: tekniği
0: yaştan
1: kaybetmez de senin
0: sonra.
1: dediğin kıvraklığı belki kaybedebilir yani. Yoksa teknik öyle
0: Değil mi?
1: bozulacak bir
0: Yani
1: şey değil ya.
0: çok ben de öyle zannetmiyorum ama enteresan konu. Bakalım nereye doğru gidecek o da. Performans olarak çünkü gerçekten belli bir seviye çıkamadı. Çıkamıyor da yani.
1: Şu an Olise daha iyi gözüküyor
0: Tabii tabii.
1: Yamal'dan.
0: Tabii. Net şekilde çok daha önde gözüküyor. Gerçi Dünya Kupası'nda hani daha ilk karşılaşmada oyuna sonradan girip bayağı bir başarılı dripling yapmıştı. Bir şeyler ortaya koymuştu Dünya Kupası'nda. Çok iyi değildi ama hani böyle eleştirildiği kadar da kötü bir şey görmedik.
1: Ya onun problemi boy mu, yoksa saha dışında yaşadıkları mı,
0: Onu da
1: özel hayatı mı?
0: yazmışlar. Onu da
1: Hani
0: yazmışlar.
1: boydan ziyade ben diğerlerini ön plana
0: Onu
1: çıkarırım.
0: da yazmışlar.
1: Evet, enteresan bir konu, ama Barcelona'da ilk maç 5-0'la başladı. Gerçi özeti izledim. Bayağı da gol yiyebilirmiş yine. Geride acayip boşluğu. 3 gol de
0: Klasik.
1: yiyebilirmiş Barcelona. Maç 5-3 de bitebilirmiş. Atamamış. Rakibi kimdi? Elche miydi?
0: Elche ile oynadılar.
1: Elche.
0: Hocam, hocam seviyor ya önde
1: Çok
0: oynamayı.
1: sevdim.
0: Hocam.
1: Gerçi bu maç maçın özetinde spiker ve yorumcu kimdi tam hatırlamıyorum, ama klasik Barcelona gibi goller bulmuyor. Hani topu kapıyor, iki pasta gol atıyor Barcelona. İlk goller hep öyle geldi. Elche topla çıkmaya çalışıp kaptırıyor. İki pasta Barcelona kaleye gidip gol atıyor.
0: Engin Kealeydi yorumcu.
1: Engin haliyle kimdi o zaman? Spiker.
0: O
1: Valla
0: hiç
1: çok özet
0: anlatamadı.
1: izlediğim için kim neydi hatırlamıyorum.
0: Orkun olmayabilir. Neyse, ben yazdım ama ben hatırlamıyorum.
1: Atletico Madrid'de de Alvarez'in ıslıklanması en büyük gündemlerden biri oldu. O da ben hani Barcelona transferine kesin gözüyle bakıyorum transfer dönemi bitmeden. Oradaki şey bağ kopmuş gibi çünkü taraftarlar arasında.
0: Yani.
1: Ve dün de yine bir sosyal medya paylaşımını beğenmiş. Kendisinin Barcelona transferiyle alakalı bir video mu yapılmış artık, bir edit yapılmış herhalde. Alvarez onu da beğenmiş. Orada belli ki ipler koptu. Atletico'da ilk maçta 10 kişi kaldı. Geriye düştü Villarreal önünde, ama 2-2'yi de buldu. İlk maçı mı gerçi Atletico'nun? İkinci maçı. İlk maçı 2-0 kazanmışlardı. İkinci maçlarında onlar da beraberliği buldular. Avrupa Ligleri de başladı büyük oranda. İtalya başladı. Premier Lig, dün
0: La Liga
1: Chelsea maçı
0: başladı. Hı.
1: 3-2 bitti. La Liga

0: Bundesliga başlayacak. Fransa'da başladı. Başlamayan çok az sayıda lig var. Gelecek haftayla zaten başlamayan lig kalmamış olacak. Programın sonuna geldik. Benim notlarım bitti. Var mı senin Ali abi?
1: Yok,
0: Diyeceğim bir
1: genelde
0: şey.
1: her şeyi konuştuk. Can'ın duyguydu demiş sanırım. Doğru. Candı.
0: Can mıydı?
1: Candı. Teşekkür ederiz dinleyicimize. Doğru. Can Öndüygü anlattı. Engin Kale ile beraber.
0: Evet, bugünlük programı o zaman noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
8: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerim şu anda 10.00'ı gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşüncelerin 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçeve okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız. Dün tabii biliyorsunuz özellikle şunu söyleyeyim. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Kadınlarımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Dün Beşiktaş'tan biliyorsunuz 2. Başkan Hakan Daltaban açıklamalarda bulundu. TFF'ye MHK'yi görevden al çağrısında bulundu. Şimdi yayına girmeden önce dün biliyorsunuz MHK Başkanı bazı gazetecilerin sosyal medya hesapları üzerinden işte pozisyonlarla ilgili bilgileri aktarıyorlar. O Beşiktaş maçındaki pozisyonla ilgili işte VAR devreye giremez falan filan diye dün bazı arkadaşlar yazılar yazdı ama hemen arkasından şöyle söyleyeyim. Biz Dünya Kupası'nda biliyorsunuz Dünya Kupası'ndaki olayları yani şey olayı hakem kararları oradaki uygulanacak olan kuralları uygulama kararı aldık. Buna benzer aynı pozisyon. Tabii ki buradaki şöyle benzerlikten kastım hareket benziyor ama şiddet benzemiyor. Beşiktaş maçtaki inanılmaz şiddet vardı. Aynı pozisyonda Dünya Kupası'nda hani dedi ya MHK Başkanı burada VAR devreye giremez dedi ya. Dünya Kupası'nda bu pozisyonun çok daha hafifinde VAR'ın devreye girdiğini, kart verildiğini dün sosyal medyada herkes yayınlamaya başladı. Tek onu söylemek istiyorum. Bununla ilgili görüşünüzü çok merak ediyorum. Bir de dün MHK bazı gazetecilere gene MHK gazeteciler üzerinden devamlı konuşuyor da dinleyicim var. Alacağım dinleyici. MHK tabii gazeteciler üzerinden de şöyle bir şey yapmış. Efendim demiş hatalı bulunan hakemleri dinlendireceğiz demiş. Siz ne zaman dinleneceksiniz Ferhat Bey? Bu hakemleri satadınız. Bu hakemlere eğitimleri sizler verdiniz. Ya baştaki insan sizsiniz. Kendinizi dinlendirmiyorsunuz. Başkalarını dinlendirmeye kalkıyorsunuz. Günaydın.
9: Günaydın Aygün Bey, İbrahim Bey nasılsınız?
8: İyiyim İbrahim Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz.
9: Çok sağ ol. Ya hiç enerjinizi tüketmeyin ya. Değişen bir şey var mı yıllardır?
8: Abi değişecek. Sen ben konuşmazsak olmaz.
9: Konuşuyoruz yıllardır konuşuyoruz.
8: Abi konuşmaya devam edeceksin İbrahim abi. Olmaz, konuşacaksın.
9: Aygün Bey.
8: Efendim.
9: Sadece Galatasaray'a çalışıyor bu sistem.
8: Bu sistem yoksa... Galatasaray'a çalışmak demek yanlış olur da.
9: Bu sistem, nasıl yanlış olur?
8: Bu sistem Türk futbolunu bitirmeye götürüyor. Öyle demek daha mantıklı.
9: Aygün Bey.

0: Hani siz orada hani görevlisiniz, ben vatandaşım. Hı hı. Hani ben o fikrimi açıkça beyan etmekle özgür değil miyim?
1: Tabii de yani, ama şimdi camiaları da böyle töhmet altına bırakmak da olmuyor İbrahim abi. Doğru mu?
0: Ama Aygün Bey, geçen sene hani hakemle adaletli olmuş olaydı. Fenerbahçe şampiyon olur mu da olmaz mı? Onda Jesus dönemi.
1: Kaybedilen
0: puan. Ondan sonra o İsmail, Hacı İsmail Kartal dönemi. Daha sayayım mı?
1: Peki.
0: Yani değişen bir şey. Yani ben efsane başkanımızdan Sayın Aziz Yıldırım'ın hani acil bir stoper 8 numara ve sol kanat hani almasını önemli hani arz ve rica ediyorum. Yoksa yine davula bakarız biz.
1: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı İbrahim Bey?
0: Başka. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.
1: Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, Adana'da ufak tefek frekanslarda sıkıntılar var. Onlar halledilmeye çalışılıyor. Onunla ilgili bir iki mesaj geldi. Yücel de bilgiyi verdi bana. Şu mesajlara bakalım. Hemen bakalım şunlara. Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, Asensio'nun sakatlık durumuna bakınca yavaş yavaş güvenemez bir oyuncu durumuna geliyor. Sık sakatlanmaya başladı. Bu nedenle Talisca'nın gönderilmesi büyük hata olur. Talisca 10 numara alternatifi ve Talisca gibi skorer bir oyuncu Avrupa'dan almaya kalksın 50 milyon euro vermen gerekir diye düşünüyorum demiş. Talisca'nın satılacağını ben hiç duymadım ya. Medyada çıktı ama ben hiç yönetim içerisinden duymadım. Günaydın. Alo.
2: Günaydın. Günaydın abi. Avcılar'ın Selçuk ben abi. Nasılsın?
1: Sağ ol Selçuk. İnşallah. Sen nasılsın? İyi misin kardeşim?
2: İyi abi. Çok şükür hamdolsun. Bir arayayım dedim. Abi ben bir konuya değinmek istiyorum. Ben cumartesi günü maçtaydım. Hı hı. Bunu dün yayında söyleyen oldu mu ya da kaçırdı mı bilmiyorum. Eğer kaçırdıysam uyar beni abi. Asensio oyundan çıkarken önce Skriniar'a bir el kol hareketi yaptı. Skriniar sonra yedek kulübesine dönüp
1: Skriniar'a el kol hareketi yapmamış. Benim beni çıkarmalarını söyle demiş.
2: Evet hani yok. Ben maçtan sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısında göz göze geldik. Beni çıkar diye işaret etti ya. Hı. Ben ona takıldım abi.
1: Niye takıldın?
2: Hani niye takıldım şimdi? Hani Skriniar'ın işaret etmesi farklı. İsmail Kartal'ın kalkıp da Asensio'yla göz göze geldik. Beni çıkar. Demek ki söyleyeyim mi farklı abi? Hani çıkarken de zaten yedek kulübesine bir direkt yedek kulübesi oturacaktı. İsmail Kartal durdurdu. Yani evet. Bir sorun oldu aşikar. O artık kesinleşti. Ama bir an önce yönetimin bence bu işe bir el atması lazım diye düşünüyorum abi. Doğru. Senin fikrin nedir?
1: Ben Asensio konusunun yönetim tarafından çözülmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Doğru.
2: Muhakkak bir ikincisi de az önce biri mesaj çekti. Tam ben bağlarken sana okudun hatta abi. Talisca sence satılmalı mı? Satılmamalı. Peki abi ben sana bir şey soracağım sadece. Golün dışında Talisca ne yapıyor golün dışında? Geri gelip pres yapmıyor. Adam kovalıyor.
1: Diğerleri ne yapıyor?
2: Nasıl?
1: Diğerleri ne yapıyor?
2: Abi diğerleri ne yapıyor da ya şimdi Talisca'nın Beşiktaş dönemindeki olduğu dönemi de hatırlıyoruz. Biz dönemini de hatırlıyoruz yani. Ha, ben satılması yan tarafındayım.
1: Olur, şimdi diyorum tabii ki.
2: 6 maçta 5 gol attı böyle gidecek diye bir durum da var mı yok mu? Bu da şeyde muallakta. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum abi. Saygı duyuyorum abi.
1: Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
2: Sağ ol abi. Görüşmek üzere.
1: Eyvallah. Sağ ol. Merhaba Aygün abi. Daha önce Galatasaray hakemler hata yaptı. İtiraz ettiğinde diğer 17 kulüp ortak bir açıklamayla hakemler insanlar hata yapabilir demişti. Şimdi hatalar kendine dönünce herkes varyansın ödüyor. Aynı pozisyon Barış Alper'e Immobile yaptı. O zaman Beşiktaş'ta hiçbir yönetici ses çıkarmadı. İzmir'den Emre ben demiş. Emre kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Günaydın.
3: Günaydın Aygün Bey. Nasılsınız?
1: İsmail Bey iyi misiniz? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Neredesiniz?
3: Teşekkürler. Çalışıyoruz.
1: Yoğun.
3: Sizin yayın saatinde genellikle istirahatte oluyoruz.
1: Anladım abi.
3: Tabii de uğraşmaya çalışırız.
1: Peki. Dinliyoruz abi seni.
3: Aygün Bey bir soru sorayım sana.
1: Sor.
3: Belki biraz zor olacak ama bu pazar günü Trabzon maçında bir hakem diye bir vatandaş var mıydı acaba?
1: Var mıydı ki?
3: Bilmiyorum var mıydı? Ben sonra soruyorum var mıydı?
1: Gördük de hakemlik yaptı mı demen daha mantıklı.
3: Ha. Yani bunun acaba Trabzon'dan ne alıveremediği var? Geçen sene de onun üzerinde aynı şeyleri yaptı bu adam. Ne yaptı? Trabzon biraz toparladı zaman bu adamı veriyorlar Trabzon'a. Trabzon'u kat edip geliyor. Yani ne yapmaya çalışıyor? Ne yaptı? Hakemlik bilgisi ne kadar bu arkadaşımızın? Yani neden yani bunları neden yapıyor bilmiyorum. lütfen biraz daha yani hakemlerimiz biraz daha kendilerini çekip düzelmesinler. Yani bu

0: çünkü gitmez, gitmeyen de istifa etsin.
1: MHK başkanı. Yani,
0: hepsi. Hı-hı. Yani bir hani senin bir şeyin var da
1: kapıdakinden
0: tepesine kovarım dedin oradan. Yani doğru, bir temizlik olması lazım. Yani şart, bir yerde bir şart. Bir yerde bir şey olması için şart.
1: Doğru.
0: Yani bilmiyorum. Herkes ağlıyorsa da Trabzon'la ilgili değil. Fener maçında oluyor, Galatasaray maçında oluyor, Beşiktaş maçında oluyor. Yani herkes birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor ama maalesef geçen sene de aynıydı. Bu sene aynı hastas, aynı tava gidiyoruz. Bakalım Allah'a emanet gidiyor futbolda. Nereye gideceğiz bu futbol?
1: Yani, iyi yere gitmiyor abi.
0: Yok, iyi yere gitmiyor.
1: Doğru.
0: Bilmiyorum, dün seni dinleyemedim. O hoca bağlanıyor sana. O Trabzon maçında 2 tane iptal edilen gol için ne dedin? Bunu çok merak ettim.
1: Yanlış kararlar olduğunu söyledim.
0: Doğru değil mi?
1: Kararlarının hatalı olduğunu söyledi.
0: Tabii şeyde o birinci Başakşehir'in attığı gol öncesi faul vardı.
1: Evet.
0: Onu görmedi. Görmedi değil, görmek istemedi.
1: Görmek istemedi abi.
0: Hayır, görmek istemedi. Zaten geçen sene de aynı şeyleri yaptı. Görmek istemiyor bu arkadaş. Bu arkadaşı lütfen yani bir daha Trabzon maçına vermesinler. Zaten kim verecekler? Bir düzgün bir şeyimiz yok.
1: Hakem kalmadı ki abi.
0: Yani ama Pedros'undan bir şey mi? Hani Trabzonspor Kulüp Başkanı için şöyle bir kelime kullanmıştım. Bu şeye iptal edeceğim diye Pasolig'i. Pasolig'in de hiçbir faydası yok. Zararı var kulüplere. Bunu bir an önce iptal etmeleri lazım. İkincisi hakem okulu açılacak. Başka çaresi yok bunun.
1: Peki. Peki,
0: teşekkür ederim.
1: Çok iyi bak.
0: Herkese selamlar.
1: Aleykümselam.
0: Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.
1: Sana da kolay gelsin. Hayırlı çalışmalar.
0: Sağ ol.
1: Selamun aleyküm. Hayırlı günler Aygün Bey. Bu yapıyı yıkmak için Sayın Ali Koç yetki istediği yetkiyi aldı. Sonuç 0. Umutlarımız daha ikinci hafta bitti. Aziz Yıldırım da herhalde bir şey yapamayacak demiş. Saygılar demiş. Dinleyicimizin ismine de bakalım. Sonra nerede ismi çıkmadı? Mevlüt Keşaplı. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, dinleyici almaya devam ediyoruz. 10.30'dan sonra da yavaş programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Günaydın. Alo,
3: günaydın. Günaydın Aydın Bey.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: İzmir'den Sercan ben.
1: Buyurun Sercan Bey.
3: Ya iki gündür radyoyu, sezon daha yeni açıldı malum. İki gündür dinliyorum ben de. Ya biraz hani hakemleri olumlu taraflarından da bakmamız gerekmiyor mu?
1: Bakalım.
3: Hani...
1: Hangi olumlu tarafından bakalım? Siz söyleyin, biz de oradan bakalım.
3: Mesela vücut dilleri değişmedi mi mesela? Pozisyonlara, oyunculara... Ya da anlardaki tavırları, böyle Avrupalı hakemler gibi mimikleriyle dominantlık yapmaya çalışıyorlar. İşte kalk diyor, bir şey yok diyor. Yani bu gibi şeylerde de hakemlerimizde bir Anthony Taylor'ın bir sanki dokunuşu olmuş yani. Hakemlerde bir bariz fark var. Yedek kulübelerine yaklaşımlarda gayet dominantlar ve mesafeliler. Yani adamlar yavaş yavaş bence kendilerini geliştiriyorlar. Evet, kötü, hakemlerimiz kötü, gerçekten kötü. Uzun yıllardır kötü. Ama bu sene özellikle ben bu hani tavır konusunda, pozisyonlara yaklaşım konusunda ben bariz fark görüyorum hakemlerde. Tıpkı bir Avrupalı hakem havası veriyorlar bana açıkçası. Hı hı. Ama kararlarda işte biraz belki VAR'dakilerin hatası vardı. Sonuçta VAR hata yapıyor. Hakem de bu hataya ilk önce görmeyerek eşlik ediyor. VAR'dakiler biraz daha işini doğru yapsa belki hakemlerin bu işte mercekle görünecek pozisyonlardaki hataları daha minimize olur diye düşünüyorum. Yani bu tarafından da bakmak gerekiyor. Çünkü bir kamuoyu sürekli açıyorsun A-Spor'u, oradaki hocalar hakemlere çullanıyor. Dijital yayınların hepsi hakemlere çullanıyor. Ya evet, hakemler kötü yönetiyorlar. Pozisyonları kötü analiz edemiyorlar bazen. Ama bir değişkenlik var. Bunu hiçbir yerde söylemiyorlar. Bunu söyleyeyim ben.
1: Peki, çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet, neymiş? İzmir'den günaydın. Bir atasözümüz var. Kılavuzu karga olanın burnu pislikten çıkmamış. Bakıyorum herkes hakemlerden şikayet. Bir hakemi odaya kilitleyen bir adamdan insanlar ne bekliyor ki? Resmen kral çıplak masalı tecelli ediyor. Bakın, başarı olunca branşlara, misal voleybol, hep branşlarda emek verip sarf etmiş insanlar tarafından yönetiyor. O yüzden sözüm bildiği yerde izlemiş. İzmir'den Musti Bey. Günaydın.
4: Merhaba, günaydın Ergün Bey, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
4: Fırat Okyay ben, İzmir'de arıyorum.
1: Fırat, sizi. Hoş geldin.
4: Ben bu hakemlik olayına bir çözüm
1: getirmek istiyorum. Fırat'ın önerisi ne?
3: Aynen. Şimdi VAR hakemleri 4 tane yabancı geldi. Daha önce işte yabancı hakem de geldi biliyorsunuz. Hatta şimdi üst akıl da getirdiler yabancı. Bence MHK'yi, TFF'yi komple yabancı yapalım. Hakemlik olsun, Türklere kapatalım hocam. Herkes yabancı olsun ya. Nasıl onların daha
1: zaten yabancı bizlerden hepsi.
3: Adaletli evet. olduğuna inanıyoruz. Aynen. Yani ya futbola yabancılar zaten de. Hepsi futbola zaten yabancı. Böyle aşina olsalar böyle olmaz. En azından Dünya Kupası'na Türk hakem gönderirdik. Eskiden ne güzel Şampiyonlar Ligi finali yöneten hakemlerimiz varken bu noktaya düştük. Yani bence MHK'yi de yabancı yapalım. TFF'de herkes yabancı olsun. Takımlar bu kadar para harcıyorlar. Az paralar değil bunlar. Yani
1: valla ben kulüp başkanı olsam yemin ediyorum paralar harcatmam ya. Yemin ediyorum harcatmam.
3: Bu, değil mi? Yani,
1: bunun, ne, bunların çaldığı düdüğe bu takımlar. Ya Salah'a getiriyorsun doğru mu?
3: Evet, evet.
1: Ya inanılır gibi evet. Yani bak bakıyorsun Galatasaray'da Osimhen var, Fenerbahçe'ye bakıyorsun Lukaku'sular, Trossard'lara bakıyorsun anladın mı? Ya,
3: aynen İskandinav takımlara gidiyorsa Bodo Glimt adam 10 milyon 20 milyonluk bir takım yapıyor. Nereler oynuyor yani son 16'lara kalıyor Şampiyonlar Ligi'nde neler yapıyorlar. Öyle bir bütçe kuracaksınız en azından gerek yok yani üzülmeye böyle. İşte Beşiktaş'ın maçındaki olaylar falan biliyorsunuz. Yani bence dediğim gibi komple yabancılaştıralım. Oturalım izleyelim.
1: Peki. Çok teşekkürler. Ben kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet zaten benim hep söylüyorum. Ben dün mü evvel dündü galiba ya. Yolda biriyle karşılaştım. Şey dedi. Dün tabii. Bugün günlerden salı dün pazartesi doğru. Ya dedi ben dedi seni dedi çok eleştiriyordum. Hakemler çok konuşuyorsun dedi. Şimdi senden özür diliyorum dedi. Dedim ki böyle mesaj bugün bana geldi dedim. Yayın sırasında da geldi dedim. Vallahi kusura haklıymışsın dedi. Hakikaten dedi yani bunlarla dedi söylenecek söz ben de bulamıyorum dedi. Devam et dedi. Ben de devam ediyorum vallahi işte düzelir mi düzelmez mi bilmiyorum. Gidiyorum Riva'ya gidiyorum. Çatır çatır suratlarına soruları soruyorum. Korkup kaçıyorlar kalkıyorlar. Öte yandan 2-3 tane 3 tane gazeteci üzerinden de pozisyonlarla ilgili bilgi aktarmaya çalışıyorlar. O pozisyon diyor ki VAR devreye girmez diyor MHK. Ya MHK başkanısın sen ya. VAR devreye girmez diyorsun. Dünya Kupası'nda örneği var. VAR daha hafifinde devreye girmiş. VAR devreye... Ya sen neyi biliyorsun abi? Kural da bilmiyorsun. Neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. 7 maçta MHK başkanı olmuşsun. Şimdi bak bugün sosyal medyada Murat Ağrel'in senle ilgili söylediği cümleler konuşuluyor. Bahis hesabı var deniyor. Hem de şey değil, sponsor olan değil. Farklı bahis hesabı var deniliyor. Ve bu ülkede hiçbir şey yapılmıyor abi. Ben bunu çözemiyorum. Ben anlayamıyorum yani. Hakikaten hiçbir şey yapılmıyor ya. Günaydın. Çok enteresan bir ülke ya.
5: Günaydın.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
5: Merhaba Aygün Bey. Ben İstanbul'dan, İstanbul Sancaktepe'den, İsmail Can'dan.
1: İsmail hoş geldin kardeşim. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Galatasaray taraftarıyım. Sizi severek dinliyorum.
1: Sağ ol kardeşim.
5: Dün Beşiktaş ikinci başkanı Hakan Bey'in yaptığı açıklamalar üzerine bir yorum belirtmek istiyorum da.
1: Biraz heyecanlıyız ya, galiba. Söyle. Biraz da heyecan var.
5: Aygün Bey şöyle ben kanserim. Kanserle mücadele ediyorum.
1: Özür dilerim. Sağ olun. Nefes yapın da dedim biraz heyecan yaptınız zannettim. Geçmiş olsun tekrar yok, efendim. Tekrar geçmiş. Kusura bakmayın özür dilerim tekrar özür dilerim.
5: Rica ederim. Buyurun. Kemoterapinin yan etkileri biraz sesin kısık gelebilir.
1: Biliyorum benim eşim de uzunca bir süre kemoterapi aldı biliyorum o yüzden. Kusura bakmayın.
5: Allah acil şifalar versin. Göstermesin.
1: Sağ olun Allah razı olsun.
5: Şimdi Hakan Bey dün şeyde hakem hatalarına değindi. Klasik diğer kulüp başkanları Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon hani büyük camiaların kulüp başkanlarının yaptığının aynısını yaptı. Değişik bir şey yok. Ama şöyle buraya sormuşlar neden boynun eğri diye. Nerem doğru kelime. Şimdi biz direkt hakemler üzerinden gidiyoruz ama şimdi hakemlerin üstünde inanılmaz bir baskı var. Hakemleri yönetenlerin, federasyonun inanılmaz bir baskı var. Hep art niyet arıyoruz. Şimdi bu şekil olunca insanlar işini kaybetme korkusu yaşar. Bu her sektörde böyledir. Hakemde de böyledir. Şimdi bu durumda doğru karar vermesini mümkün değil beklemeyin. Yani ilk önce federasyonun kurumlarının dokunulmaz olmasını sağlamalıyız. Hani her şeyde art niyet arıyoruz. Her şeyde. Hani bunu tarafsız olarak söylüyorum gerçekten. Ben çok iyi bir futbol severim. Bütün maçları takip ediyorum. Ve aşağı yukarı 6 aydır da çalışmadığım için hastalığımdan dolayı 6-7 aydır.
1: Geçmiş olsun.
5: Full full maçlarını izliyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Anadolu takımları. Futbolu çok seviyorum ama bu şekilde olunca hani mağlubiyetin kaybetmenin arkasında başka nedenler arıyorlar. Hani bu doğru bir yaklaşım değil. Bana göre Kulüpler Birliği'nin toplanıp samimi bir şekilde, bütün başkanların toplanıp hani Fener'in Galatasaray'a, Galatasaray'ın Fener'e, Beşiktaş'ın Trabzon'a veya Galatasaray'a hani çamur atması değil olay. Bunu yapmayacaklar. Samimi olarak herkes bu işi nasıl düzeltir? Çünkü hata olacak Aygün Bey. Hata olmama ihtimali yok. Hani şimdi teknoloji girdi artık futbolun içine. Hani ne yaparsanız yapın bir yerde sonuçta hakem yorumuna kalıyor. Gri pozisyonlar oluyor. Sana göre bana göre bu İspanya Premier Lig, Fransa Lig 1, Almanya hepsinde oluyor bunlar ya. Ama bizde işte kültürel farklılık olduğu için biraz daha yoğun yaşıyoruz bazı şeyleri galiba. Bunun düzeleceğine inanmıyorum. Sadece şu şekilde düzelir. Herkes empati kurup ona göre hani her maçın sonunda kaybedilen puanın sonunda çıkıp televizyona açıklama yapıp baskı kamuoyu baskısı oluşturmaktansa hani samimi yaklaşımlarla bu olayın üstüne gitmeleri çözüme ulaştırır. Başka türlü sanmıyorum.
1: Peki. Çok teşekkürler, tekrar geçmiş olsun. Kendinize
5: ben teşekkür ediyorum. Sizi severek dinliyorum.
1: Sağ olun efendim.
5: Yayıncılığınız için de
1: sağ olun.
5: Teşekkür ediyorum.
1: Tekrar geçmiş olsun. Kusura bakmayın, bilmiyordum çünkü, özür dilerim tekrar. Kendinize çok iyi bakın.
5: Sağ olun Aygün Bey. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Mersi. Evet, acil şifalar diliyoruz dinleyicimize tekrar. Hakikaten zor o süreci, ben de yaşadığım için biliyorum. Günaydın güzel insan Aygün abi. Biz bu merak eden ne zaman kurtulacağız? Ya da yeter artık istifa demiş Adana'dan İlter. Valla Japon yapıştırıcı da yapıştırmışlar da kontağı kalkmıyor. Ya bir insan, ülkenin cumhurbaşkanı bile 23 Nisan'da biliyorsun koltuğunu ufak bir çocuğa bırakıyor. Ne bileyim işte bakanlar bırakıyor, doğru mu? Belediye başkanları bırakıyor. Ya bir tek bırakmıyor MHK başkanı ya. Siz hiç gördünüz mü MHK başkanın koltuğuna bir tane çocuğun oturduğunu? Ha? 23 Nisan'da bile bırakmıyor ki, nasıl bıraktıracağız? Günaydın.
6: Japon yapıştı değil Aygün, 502 ile yapıştı. Japon yapıştı hafif.
1: Vallahi hafif gelir Japon yapıştırıcı, doğru söylüyorsun.
6: Hafif kalır, hafif.
1: Eski Japon yani yapıştırıcıları sağlamdı ama.
6: Tabii. Ben 4 kulübe, 4 büyük kulübe şu şekilde de tavsiyede bulunuyorum. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, hemen Galatasaray'ım ondan. Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'a. Bir de kendi aralarını hata yapıldığı zaman da çıkıp konuşsalar daha iyi olur. O zaman daha çabuk gider Aygün Bey.
1: Doğru söylüyorsun.
6: Nasıl çabuk tartışmışız? Şimdi geçen hafta Beşiktaş maçında adamın resmen saçını çektiler. Pozisyon bence o da kırmızıydı.
1: O da kırmızı karttı.
6: Doğru mu?
1: Doğru.
6: O zaman da çıkıp konuşacaklardı. Galatasaray yapıyorsa Galatasaray çıkıp konuşacaklar. Ne yapıyorsa ne çıkıp diyecekti. Bizim maç, bu maçta kırmızı vermedi. Hemen ertesi gün bas toplantısı yapacaklar. Yapacaklar ki canları yandığı zaman bağırmayacaklar. Anadolu takımların canları da yalnız alışık bağıracaklar. Anlatabildim mi? Yani hakemler böyle geldi böyle gider yani. Bu yapacak bir şey yok yani. Ben şimdi bir Trabzon'da Galatasaray maçı vardı. Şöyle bir şey söyleyeyim Aygün abi. Belhanda kırmızı yemişti. Ben onu kırmızı yiyeceğim. Tam 5 dakika önce arkadaşa söyledim. Bak Belhanda dedim 5 dakika sonra 5-10 dakika sonra kırmızı yiyecek. Nasıl ya dedi. Fırat Aydın usta o maçın hakemi. 3 kere Belhanda'ya foul yaptılar. Vermedi. Her anda gitti bastı. Kırmızı yedi. Yani bu eyyamcılık da çok kötü bir şey yani. Yani eyyam yapanlar da çok kötü bir şey yani. Doğru. Şimdi mesela Trostat'a yapılan hareket kırmızı.
1: Net.
6: Net kırmızı yani. Ona kimse bir şey diyemez yani. Kırmızı 2 tane penaltı verilmedi Beşiktaş'ın. Yani bu bir gerçek. Yani ama ne diyorlar? Elimizde olan bunlar. İdare edeceksiniz. Yapacak bir şey yok.
1: Yok öyle bir şey.
6: Yani yapacak bir şey yok. Ama dediğiniz gibi Dünya Kupası'ndaki örnek verdiniz. O galiba yine bir saç çekme olayında kırmızı yediler, doğru mu?
1: Yok o şey saç çekme değil o. Aynı Trossard'a yapılanın çok daha hafifi.
6: Daha hafif evet.
1: Aynen.
6: Evet. Yani Aygün Bey yapacak
1: orada
6: bir şey
1: var,
6: yok.
1: Orada var devreye yapalım. Girmiş aynı şekilde.
6: Yani hakemler böyle gelmiş böyle gider. Yani. Bu federasyon şey MHK başkanı. Başkası gelse yine aynı. Yani acaba dünyada bizim MHK başkanı kadar
1: konuşulan yoktur. Bir,
6: var, konuşanın geç abi değişen var mı acaba?
1: Yok yok.
6: Bilmiyorum yani.
1: Yok yok yok.
6: Yani gerçekten yapacak bir şey yok. Allah herkese sabır versin.
1: Peki çok teşekkürler.
6: Hayırlı yayınlar abi.
1: Sağ olun, görüşmek üzere.
6: Hayırlı yayınlar.
1: Evet, devam edelim. Saatler 10:20.

0: Günaydın. Günaydın Aygün Bey.
1: Kimle görüşüyoruz?
0: Antalya'dan Abdurrahim Bey.
1: Abdurrahim Bey hoş geldiniz.
0: Hoş gördük, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Buyurun efendim.
0: Bizim iş sesimiz oluyorsunuz.
1: Allah razı olsun. Siz de aynı şekilde.
0: Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ya Türkiye'deki bu kokuşmuş mahke yönetiminin arkasındaki destek kim?
1: Allah ben kim de bilmiyorum.
0: O koltuğa getiren kim? Götürmek için ne olması, gitmesi için ne olması gerekiyor Türkiye'de?
1: Aynen.
0: Yani yazıktır ya. Bu adamın spor geçmişi yok ki zaten.
1: Spor geçmişi yok, doğru. Hakemlik geçmişi de 7 maç.
0: Yani Türk bu mahke başkanı Fırat Gündoğdu'nun orada bulunması şu an için...
1: Ferhat Gündoğdu. Ferhat Gündoğdu abi.
0: Ferhat Gündoğdu.
1: Ferhat.
0: Bey'in yani orada bulunması şu anda Türkiye'de hakemlik yapmış eski Türk hakemlerimize.
1: Hakaret.
0: Ve bağlı hakemlerimize bir hakarettir aslında.
1: Hı hı. Doğru.
0: Hakaret yani. Yani şimdi bu kadar spor insanı var. Bu kadar futboluna gelen insan var. Çok büyük değerlerimiz var. Gelenin futbol geçmiş olan bir insan şu anda mekanın başında. Artı bu kadar tartışmalı pozisyon varken her hafta sezon başı yeni başlamış. İkinci haftadayız. Beşiktaş'ın serzenişi, Fenerbahçe'nin
1: isyanı, Trabzon isyanı, Galatasaray'ın isyanı hepsi doğru. Bütün o takımların isyanı haklı hepsi.
0: Yani bunu bizim baştaki reisimiz görmüyor mu yani? Futbolla alakalı çok büyük bir insan. Saygı diyoruz reisimize. Ama şuna bir el atması lazım futbola ya. Yazık değil mi? Daha ne olması gerekiyor yani? Taraftarların sahaya inmesi mi gerekiyor? Ya da sokaklara inmesi mi gerekiyor?
1: Yok öyle bir şey olmaz biliyorsun tabii ki. Taraftarlarımız öyle aklı selim insanlardır. Öyle bir şey olmaz da. Tabii ki sonuçta devletin artık üst kademesinin bu işe el atması gerektiğini söylüyoruz tabii ki. Onu tekrar söyleyelim.
0: Kesinlikle yani kesinlikle. Doğru. Yoksa bu adamın gitmeye hiçbir zaman niyeti yok. Neye hizmet ediyor? Kime hizmet ediyor? Onu da anlamış değiliz yani.
1: Anladım. Peki.
0: Altı üstü bir futbol yani. Teşekkür ediyorum Aygün Bey.
1: Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet Aygün Bey merhaba, tır şoförüyüm, Bursa Mudanya'da oturuyorum, Fenerbahçe taraftan bu sene Trabzonspor'un yapmış olduğu transferi çok beğeniyorum. Yani scout ekibi nasıl sizce başarılı buluyor musunuz? Ben çok beğeniyorum Trabzonspor'un scout ekibinden. Tabi Salah için scout ekibine gerek yok da. Bir de Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluk şansı yüzde kaç sizce demiş. Vallahi bir şey diyemiyorum şu anda. 4 takımı %25 diyeyim. Günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
2: Ali Uçar İstanbul'dan arıyorum.
1: Ali Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Fenerbahçe Genel Kurulu üyesiyim aynı zamanda.
1: Öyle mi?
2: Şimdi iki tane konu var.
1: Buyurun
2: efendim. Bir tanesi tabii işte Fenerbahçe'de kimin gönderilmesi gerektiği, diğeri de hakemler konusu.
1: Yabancı anlamında kimin gönderilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Doğru anlıyorum
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet,
1: doğru.
2: Evet,
1: tamam,
2: evet,
1: buyurun.
2: Doğru. Şimdi ben şuna dikkat ediyorum. Maçı televizyondan seyredenler Taliske kalsın diyor. Tribünden seyredenler
1: gitsin dedi, diyor.
2: Tribünden seyredenler de gitsin diyor. Çünkü birkaç tane pozisyon dışında oyunda genel ağırlığı yok ve birinin de gitmesi lazım. Yani tabii sınır olmasaydı kalmasını isterdik ama burada iki tane alternatif kalıyor. Ya Taliske gidecek ya Semedo gidecek.
1: Bence Semedo gidecek gibi duruyor. Ama evet, orada da Mert Müldür olayı var. Bilmiyorum biraz
2: şimdi,
1: karışık orası.
2: Yani Mert Müldür kendi defansını patlatan el bombası gibi. Çok iyi niyetli bir kardeşimiz ama nerede duracağını bilmiyor.
1: Bilmiyor. Doğru.
2: 40 gol yiyorsak 20'sine Mert Müldür imzasına. O yüzden ben de Taliske elimizde yetenince hücum oyuncusu olduğu için Taliske'ye gitmesi gerektiğini düşünenler benim. Tribünden sevdim olarak. Hakemler konusunda gelince bu konu hiçbir zaman bitmeyecek. Fakat bunun da bir çaresi var. Önümüzdeki 5-6 sene içinde maçları tamamen yapay zeka yöneteceği için böyle bir sıkıntı olmayacak. İnsanlar hiç üretecek kimsesi kalmayacak.
1: İnşallah biz bu yapay zekayı da bozmayız ha. Bizim RIBA. RIBA'ya girmez inşallah. Girmeden.
2: Artık ona göre bir algoritma yazarlar. Çünkü insan olduğu sürece hata olacak. Yani biz Fenerbahçe olarak da neler çektiğimizi biliyoruz. Hatta biliyorsunuz Yesus'un dediği gibi bullying
1: adalet şey yok dedim.
2: Gerçek
1: payı yok.
2: Bu hakem olay insan olduğu için sürekli hata olacağı için kaçınılmaz bir olay. Sadece AI yani şey yapay zeka maçları yönetmeye başlayınca bu tartışma kalkacak. En fazla algoritma yazana kızabilir. O kadar.
1: İnşallah onda inşallah. Teşekkürler kendinize çok iyi bakın. İnşallah onda RIBA'dakiler yazmaz algoritmayı da. Yapay zekayı da bozarsak artık dünyayı vallahi bozarız. Ben sana söyleyeyim. Yapay zekayı da biz bozarız. Bak yemin ediyorum bozarız. Araya mı gidiyoruz? Baktın bana öyle. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet saatlerimiz 10.31'i gösteriyor. Programın ilk bölümünü bitirdik. Şu anda okumaya bekleyen yaklaşık 100'e yakın mesaj var. WhatsApp